0: Bu Ah Müjgan diye bir film var ya onun.
1: Ah Müjgan.
0: Orada bir çok çok acıklı bir tirat.
1: Yine mi gol değil Hakim Bey? O mu?
0: Onunla çok böyle o oradan böyle.
1: Evet o şöyle hali. Ben şöyle hemen onu sana izah edeyim açayım ama sen de bana bir çay daha ikram et.
0: Tamam. Ben getireyim yoksa.
1: Yok estağfurullah. şimdi benim yazdığım şiirlerin ya da şiirsel metinlerin tamamında ağırlıklı olarak 70'ler kısmen 80'lerin İstanbul'u vardır. Ya alttan alta ya doğrudan doğruya. Sebebi şu, Allah bana lütfetti, İstanbul'un çok renkli yerlerinde geçti benim hayatım. Bak Fatih'te doğdum. 7-8 yaşına kadar Fatih Camii'nin bir alt sokağında yaşadık. Sonra Cihangir'e taşındık. 71-72. Biz Cihangir'e taşındığımız zaman mesela bakkalımız Rum'du. Taşındığımız apartmandaki ilk Türk Müslüman aile bizdik. Ermeni vardı, iki tane Rum aile vardı filan. Bunlar sadece azınlık meselesi. Onun dışında çok enteresan bir Türk kolonisi vardı Cihangir'de. Dolayısıyla orada mesela bir sürü bir şey gördüm, öğrendim ben. Babamın dükkanı Tophane'deydi. Son İstanbul'un gerçek kabadayılarına yetiştim. İşte Arnavut Kemal'i bilmem neyi görmüş adamım ben.
0: Gerçekten.
1: Tabii kabadayı diyorum ama öyle şimdi mafyatik adamlardan bahsetmiyoruz yani. Onları gördüm Tophane'de.
0: Tek cümle o zaman kabadayı. O zamanlardan. Kabadayı.
1: Kabadayı dürüst, güçlünün karşısında, zayıfın yanında olan, racon bilen, oturmasını kalkmasını bilen filan çok kıymetli insanlardı. Yani kıymetli derken özel adamlardı diyelim. Işık Lisesi'nde okudum. Nişantaşı Teşvikiye'yi gördüm. Sonra orada yani 4 sene okudum. Sınıfta kalınca babam beni Kasımpaşa Lisesi'ne verdi. 81'de, 80'de. 12 Eylül'den önce başladım. 79 ya da. Orada bambaşka bir dünyayla karşılaştım ve ben Kasımpaşa'da çok şey gördüm, çok şey öğrendim. Beni yani yetiştiren okullardan biridir Kasımpaşa. Bak,
0: Kasımpaşa.
1: Cihangir, Tophane, Kasımpaşa, öncesinde Fatih ve sonrasında da Üsküdar uzun yıllardır. Yani İstanbul'un kadim semtlerinde geçti benim hayatım. Anlatabiliyor muyum? Oradan o kadar çok şey beslendim ki ister istemez yazdıklarıma, okuduklarıma, yani gözünü kapat, benim kendi yazdığım metinleri edebi olarak şiirdir değildir bilmem ama hepsinin tamamına yakınının sinematografik bir tadı vardır, bir lezzeti vardır. Yani kahramanları vardır, başı vardır, sonu vardır. Bir şey olur, gelişir ya da seni bir gezdirir İstanbul'da, geri getirir filan. O yüzden hoşuna gidiyor dinleyenlerin de. Mesela Sevda Sokağı diye bir şiirim var benim. 77 yılındaki Cihangir'i anlatıyorum orada. Ben Sevda'nın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Sevda'nın hayali var. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan Ali Bakkal'ın hemen yanında 17 numara. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta. Biri gurbetin, biri ihanetin, biri de seni böyle sevmenin hikayesi diye devam eder gider.
0: Ama mesela İbrahim abi şu da çok güzel değil mi ya? O ses hiç değişmedi mesela. Şimdi ses...
1: Yok, evet.
0: Yaşlanmak demeyeyim. Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Allah güzel ömürler versin. Gerçekten öyle yani. Net gördüğüm
1: yok
0: şey
1: ya, yaşalıyoruz, şimdi, yaşlanıyoruz.
0: Hayır, şöyle bir şey var. Yıl bitiriyoruz değil. Şöyle bir şey var ya. O ses de aynı ses. Mesela bu da maşallah diyebileceğimiz.
1: Evet. 82'de Bilsak Tiyatro Atölyesi'ne sınavla alınıyordu. İlk birinci ya da ikincilik de kazanandım. Ayla Algan, Bekten Algan, Macit Kope, acayip bir kadro. Ahmet Leventoğlu, Erol Keskin, yani idealist tiyatrocuların kurdukları bir şey, ne diyelim, merkez. Bilsak Tiyatro Atölyesi.
0: Şöyle İbrahim abicim, galiba bir hikaye geliyor ama
1: geliyor.
0: Reklam verelim mi?
1: Çay içebilecek mi?
0: Çay içebilirim.
1: Ama bunu anlatayım.
0: Muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Sanatçı İbrahim Sadri ile Araf'tayız. Mükemmeliz ama bir ara, aradan sonra buradayız.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Ay Hafta Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Çok sevdiğimiz, sizin de hatta böyle çok memnun olduğunuz mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sanatçı İbrahim Sedri ile sohbetimize devam ediyoruz.
1: Biz seninle kaç yıldır tanışıyoruz sevgili Esra?
0: 30.
1: Değil mi?
0: 30 yılda ama İbrahim abi
1: ben... Ne kadar çabuk geçiyor hayat değil mi?
0: İşte evet. Gerçekten. Ben benim için biraz böyle hüzünlü bir yayın oldu ya. Niye bilmiyorum yani, çünkü galiba...
1: Ben herhalde bir hüzün getirdim buraya.
0: Hayır öyle değil.
1: Öyle ya.
0: Öyle değil. Yani özlediğini hatırlatan simalar vardır ya. Yani hmm. O
1: bir mukabele benim için de geçerli gerçekten, ama seni tekrar görmek çok önemli. Güzel yani. Bir şey anlatıyordum ben, yarım kalmıştı, reklama gittik ama neyse geçti gitti artık, ben de hatırlamıyorum neden konuştuğumuz.
0: Ya bir önemliydi ya İbrahim abi. Hatta dedim ki aa ne oldu bak işte.
1: Evet, hani benim hatırlamamam normal de. Doktor dedi ki bana, dedim ki ya hocam dedim, ya ben dedim mesela televizyona bakıyorum dedim. Ondan sonra bir habere izliyorum. Ya şu bitsin de gideyim mutfaktan bir elma alayım, geleyim yiyeyim yani, seyretmeye devam edeyim. Sonra diyor dedim hocam habere takılıyorum. Haber bitiyor. Ya diyorum ben bir şey yapacaktım. Hatırlamıyorum dedi. Dedi ki sonradan hatırlıyor musun dedi. Dedim bir süre sonra hatırlıyorum. Ha dedim elma alacaktım. Ya, tamam dedi. Sonradan hatırlamazsan gel dedi.
0: Ay.
1: Ya.
0: Hemen hatırlamam lazım.
1: Hemen hatırlamamız lazım. Yoksa beraber doktora gideceğiz. Yapacak bir şey yok ya.
0: Şunu yoğunlaştım ben. O şimdi gelir bana İbrahim abi ama asıl bizi heyecanlandıran, herkesi çok heyecanlandıran yeni. O hatta şimdi o afişi de ben görmek istiyorum. O afiş de çok hoşuma gitti. Onu bir anlatmanı istiyorum. İbrahim Sade Sineması mı?
1: Evet.
0: Olarak başladı. Evet.
1: Aslında kısa bir süre önce konuştuğumuz o benim yazdığım şiirleri, şiirsel metinleri. O hani altta hep İstanbul vardır filan dedik ya. Hikaye şu. Ben 94'te İbrahim Sadir sahnede diye tek kişilik bir gösteri yapmıştım. Şimdilerde stand-up diyorlar ya. İşte onun daha tiyatral halini. Balık Ayhan rahmetli müziklerini yapmıştı. Hasan Kaçan da dekorunu çizdi. 3 gece hiç durmadan Hakan Sineması'nda Karagümrük'te o zaman ilk gösteriyi yapmıştık. Bütün dekor bir İstanbul karikatüründen oluşuyordu. Kocaman. İşte arabalar, insanlar falan, alışveriş şu bu. Bayağı da o dönem ses getirmişti. Biletliydi. Yani bilet alınarak izleyebildiğim bir şeydi. Daha henüz çünkü çok ortalıkta belediyeler olmadığı için bizi davet eden. Öyle ben bir yıla yakın, yani bir yıl içinde 8-10 gösteri yaptım. Sonra kalktı, çıktı hayatımızdan. Şimdi 32 yıl sonra o İbrahim Sadri sahnedeyi ben yeniden güncelleyerek İbrahim Sadri Sineması ismiyle 70'lerin ve 80'lerin İstanbul'unu ve Türkiye'sini anlattığım, kendi anılarımdan yola çıkarak fotoğraflarla, küçük filmlerle, şarkılarla, minik şiirlerle ama ağırlıklı olarak şakalarla bir gösteri hazırladık. İlk bir tane henüz yaptık Gebze'de. Şimdi bu ay
0: güzel olmuş.
1: Güzel oldu evet. Doğru. Bu ay sonunda da 28 Haziran'da pazar günü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde olacağız. Biletleri de satılıyor zaten. İyi de gidiyor elhamdülillah. Yani gelirsen ki mutlaka gelmeni gireceğim. Çok isterim.
0: Gireceğim inşallah.
1: Çünkü kendinden de bir şeyler bulacağını eminim. İşte yazlık sinemalar, efendim ne bileyim ben işte seyyar satıcılar, minibüsler, o dönemin şarkıları, yazarları, şairleri, hepsinden bahsediyoruz. Yani bahsedebileceğimiz kadar, sürenin el verdiği ölçüde böyle küçük küçük şeyleri birbiri peşi sıra bağlayarak.
0: Potpourri diyelim.
1: Potpourri'ler diyebiliriz. Yani şakalardan, küçük hikayelerden oluşan, Nasrettin Hoca'nın da işin içinde olduğu, Orhan Veli'nin de işin içinde olduğu, ne bileyim ben, Türkan Şoray'ın da işin içinde olduğu, keyifli bir şey yani. Ben yaparken çok mutlu oluyorum. İzleyenlere de öyle geçiyor. Çünkü dediğim gibi onda da bir hakikilik var. Yani yaşadığım ya da yaşandığına tanıklık ettiğim şeyleri gösteriyor ve anlatıyorum. Şimdilerde bu çok moda olan stand-up denilen şeyin aslında eli ayağı düzgün hali diyebilirim. Yani daha bütünsel, bütünlüğü olan, baştan sona durmadan ha ha hi diye güldürmeyen, bazen hüzünlendiren, bazen güldüren, bazen aa o da öyle miymiş ya, vay be bak bu da onu mu demiş gibi şeyleri de içinde barındıran bir 40 yamalı bohça derler ya, onun gibi bir şey yani. Senin seveceğin bir şey aslında olduğunu tahmin ediyorum. Amacım şu, Eylül'den itibaren bunu yurt çapında yani turneyle Anadolu'ya taşımak. Şunun için, çünkü ben de onlardan biriyim. Bu iş

0: yaptığımız sürece, hani dedin ya bana, ya abi çok da hala genç görünüyorsun. Bunları yapmaya devam ettiğim için öyle. Ben bunları elimi ayağımı çektiğim anda giderim yani. Ya da köhnemiş birine dönüşürüm. Öyle olmamak için bunu, yani bu senin yaptığın iş de aslında öyle. Bize enerji veriyor, sinerji. O adrenalin, o canlı yayın, o şey, kaç kişi geldi, beğenecekler mi, bilmem ne mi filan. Bütün bunlar müthiş bir insanın enerji. İçinde enerji, adrenalin, şey, hani her şey, bütün hormonlar çalışıyor, vızır vızır vızır vızır. genç kalıyorsun dolayısıyla. Yani yaş alıyorsun ama ruhen iyi durumda hissediyoruz kendimizi. Bir de marifet iltifata tabidir diye güzel bir söz var. O iltifatı görmek mutlu ediyor. Yani işi abartmamak kaydıyla tabii ki. Yani bunu bir egoya dönüştürmemek kaydıyla olabildiğince. Ben onu da yaşadım, onu da gördüm. O şöhret denilen şeyle az önce de konuştuk. Bir süre tanıştım. 98'de Etiler'de bir AVM'nin önünde birini bekliyorum. Biriyle arkadaşımla buluşuyorum. Bir tane taksi geldi, vışt diye durdu önümde. Taksi şoförü eğildi, sağ cama doğru açtı. O, abi dedi, ya ne okumuşsun dedi o şiiri. Ciğerimi deldin abi dedi, gitti. Allah Allah dedim. Buna, o Adam Gibi albümü yeni çıkmış. 98'in Eylül filandı galiba. Akşam Dolmabahçe'de o saatin altında o zaman şey vardı. Çay bahçesi gibiydi orası. Arabalarla giderdin. Arabalara çay servisi yapardı. Oraya gittik, çay içiyoruz. Benim sesim geliyor sağdan soldan. Evet, arabaların... Allah Allah, bu nasıl oluyor filan. Öyle ben birden bir baktım, ben ünlü biri olmuşum. Yani işte daha dar bir alanda diyelim, iş üreten ya da tanınan ya da bilinen biriyken, bir anda sokağa çıkınca herkes beni, yani çok çok zor bir şey. Yani taşımak, Allah'tan daha öncesinden bir epeyce bir tiyatro tecrübem olduğu için, yani alkış denilen şeyin ne menen bir şey olduğunu kısmen de olsa tanımış biri olduğum için çok zorlanmadan atlattım Allah'a çok şükür, ama zor iş yani, onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani zaman zaman böyle ünlü insanların böyle abuk sabuk şeyleriyle karşılaşıyoruz ya, işte magazin basını şu bu. Çok da fazla... çok da fazla nasıl diyeyim yüklenmemek ya da çok da fazla kınamamak lazım. Zor bir iş, onu söyleyeyim yani. Sonra
1: peki şu zor bir iş mi İbrahim abi? Yani kutsallar hedef alınmadan ya da işte tarihteki çok önemli şahsiyetler hedef alınmadan yapılabilmesi çok zor bir şey mi? Ya da
0: zor bir şey. Zor bir, niye biliyor musun? Alıcı, yani müşteri, bunların hepsini tırnak içinde söylemiş olalım. Bu kadar daraltılmış bir alana razı gelmiyor büyük çoğunluk. Tam anlatamadım ama nasıl söyleyeyim onu?
1: Ya anladım.
0: Yani verilerin çoğu o cinsellik, dine ilişkin şakalar, oralara ilişkin göndermelerle dolu olduğu için sen onlardan arınmış bir şey yapmaya kalktığın zaman sanki eksik gibi hissediyor. Anlatabiliyor muyum izleyici? Büyük çoğunluğu, büyük çoğunluğu. O zaman ne oluyor? Direnmen gerekiyor. Yani böyle yapmaya ben devam edeceğim ve siz böyle yapılmasının daha doğru olduğunu kabul edeceksiniz. Bu da ne gerekiyor? Lobi gerekiyor, güç gerekiyor. Arkanda birilerinin olması, yani birileri derken işte sponsor olması gerekiyor. Ama bizdeki sponsorlarımızın tercihleri yine tabii popüler kültürden yana olduğu için orada da çok fazla bir karşılık bulamıyoruz. Ancak böyle işte bireysel şeylerle, ne diyelim, çıkışlarla ayakta kalmaya gayret ediyoruz. Mesela ben bu işi deneyeceğim bir yıla yakın. Yani herhangi bir kazanç ekonomik anlamda talep etmiyorum. Ama seyircinin gelmemesi ya da az olması tabii ki beni mutsuz edecektir. Elbette tabii yani. Ama şunu istiyorum, yani işte belediyelerin, vakıfların, derneklerin sübvanse ederek yaptırdıkları etkinliklerdense bir lira da olsa birinin para vererek gelip beni izlemesi ya da herhangi birimizi izlemesi, işte o gerçek senin alıcın. Yani bu çok kıymetli bir şey yani, anlatabiliyor muyum? Bir kere seni de özgür kılan bir şey. Yani işte fişmanca açık söyleyeyim, işte bilmem şunun, şu derneğin, şu vakfın, şu belediyenin misafiri olarak gittiğin zaman belediye esprisi yapamazsın. Anladın mı?
1: Çok güzel.
0: Derler ki arkadaş yani sen hayırdır yani ne güzel adamsın sen öyle.
1: Çıkışta bekliyoruz.
0: Ama şimdi mesela benim gösterim belediye esprisiyle başlıyor.

0: Belediye şakalarıyla başlıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Hı-hı. Niye? Özgürüm çünkü. Hı-hı. Bu sanatta özgürlük biliyorsun yani. Sana bunu anlatmayalım ama izleyicilerimizin bilmesi açısından önemlidir.
1: Ama ilk mesela gösteri bayağı güzelmiş.
0: Bu arada tabii şöyle, belediyeleri hani anlatıyoruz derken yerin dibine batırmıyoruz tabii, yanlış anlaşılmasın ama.
1: Şu anda belediyelerden mesajlar gelmiyor.
0: Yok yok, gelsinler canım, onlar beni hep severler yani, bir sıkıntı yok.
1: Çok severler İbrahim.
0: Biz mesela yaptığımız zaman 80'lerde tiyatro 12 Eylül'den kısa bir süre sonra başlamışız. Özellikle İslamcı camia bu tür etkinliklere susamış filan. Bizden önce karate gösterileri, konuşmalar, şunlar bunlar. Ta gece yarısı sahneye çıkabiliyorduk filan. Dolayısıyla o tür şeylere zaten alışığız ama belediyelerin kültürel etkinliklere destek vermesi çok güzel. Bu çok değerli bir şey. Yani belediye sadece çöp alan, imar yapan, yol yapan efendim yer olmamalı zaten. Salonlar yapılıyor, hepsi çok güzel ama onların içine dolduracak ürünlere ve doğru ürünlerin ya da doğru isimlerin arkalarında durmaları da çok kıymetli. İsmini vermeyeyim. Ramazan'da bir Anadolu'da bir belediye bizi misafir etti, gittik. Başkanla sohbet ediyoruz programdan sonra. Dedi ki ya dedi İbrahim Bey dedi geçen dedi biz dedi burada bir anket yaptık dedi. Evet. Bir tane dedi bir şarkıcı çıktı dedi ismi. En çok onu istiyorlar dedi. İsmini söylemeyeyim. Pijamalı bir adam dedi. Hani pijama giyiyor bir öyle dedi. Dedim. Abi dedi adamı dedi çağırdık. Dünyanın da parasını istiyor. Verdik dedi. Adam dedi hakikaten pijamayla geldi dedi. Yani belediyeye de pijamayla geldi dedi. Misafir ettik. Sahneye de pijamayla çıktı dedi. Ama dedi 30 bin kişi geldi. Yani dinlemeye dedi 30 bin kişi geldi. Yani şunu diyor adam aslında başkan. Diyor ki ya arkadaş ne yapayım diyor. Ben belediye başkanıyım. Ben herkesin belediye başkanıyım. Ve halk bunu talep ediyor. Güzel tamam ama bu çok kolay bir yaklaşım. Halk bunu talep ediyor ya. Sen halkın belki farkında olmadan talep etmediği bir takım isimleri de halka tanıtman gerekiyor belediye olarak.
1: Çok önemli.
0: Biliyor muyum? Yoksa tabii ki halk onu talep ediyor ama oraya sen mesela ne bileyim işte çok iyi bir ilahi okuyan ya da çok iyi konuşan birini davet edip onu tanıtım imkanlarıyla duyurdun mu halkına? Salona gelmeleri için onlara bir teşvik, bir şey önerdin mi? Yok. Bu çok kolay bir yol. Halk bunu talep ediyor. Tamam onu talep ediyor ama bunu da talep etsin yani. Onu da talep eder hale getir. Ona da yatırım yap. Onun da arkasında dur. Anlatabiliyor muyum yani? Dolayısıyla bu üvey evlatlık diyelim meselesi bizim uzun yıllardır zaten çilesini çektiğimi sen diğer arkadaşlardan da dinlemişsindir.
1: Kesinlikle. Bunu
0: ben yıllar önce bak bir şey daha anladım. Beni muhtemelen daha bir yere çağırmayacaklar da.
1: Estağfurullah.
0: Böyle öyle.
1: Bir şey yok. Bir,
0: 90'larda yine herhalde. Yok 90'larda değil ya. 2000'lerin 2002 filan 2002-2003'te Ankara'ya gittim ben. Bir üst düzey yetkiliyle yani bakan ayarında biriyle dedim abi dedim ya ben bu evin danası olmaktan bıktım dedim ya. Hani dedim bu diğerlerini açtığınız alanları biraz da bize açsanız, biraz da bizi çağırsanız, bizim ürünlerimize alıcı olsanız filan diye epey bir güldü. Dolayısıyla böyle bir problemimiz de var. Ama şimdi tabii daha iyi durumdayız çok şükür. Özellikle son yıllarda artık kültür merkezi, yani son 10 yıldır böyle diyebilirim. Sadece kültür merkezlerinin varlığının olmasının yetmeyeceği, o kültür merkezlerinin içinde dolduracak programların ve kişilerin ya da ürünlerin olması gerektiği ortaya çıktı. Biraz geç ortaya çıktı ama çıktı. Bu iyi bir şey. Özellikle bu son birkaç yıldır Kültür Yolu Festivalleri yapılıyor biliyorsun. Kültür Bakanlığı'nın. Ben onu çok önemsiyorum. Niye öyle? İstanbul'dan bakınca ya tamam işte gidişte 3 tane sanatçı. Öyle değil. Yani Anadolu'ya oraya farklı sanatçıları, sanat eserlerini, sergileri anlatabiliyor muyum ya? Bir sürü bir şey gidiyor çünkü kültür yolu dediğiniz zaman. Bir anda oradaki günlük ekonomi canlanıyor, ticaret canlanıyor. Oradaki insanların hayatına 5 gün, 10 gün, 15 gün bir şey giriyor. Ya yarın da şöyle şu konuşmacı geliyormuş, bu sanatçı geliyormuş. Yani pijamalısı da gelsin, pijamasızı da gelsin. Hepsine eyvallah. Ben çok değerli buluyorum. Çok kıymetli buluyorum o yapılan işi. Onu da altını çizmek isterim.
1: Şimdi İbrahim abi şunu da sormak istiyorum. Diyorlar ki artık televizyonculuk, televizyon bitti. Değil mi? İşte niye? Çünkü...

0: biraz önce program başında çok güzel yani sosyal medya mı diyoruz dedin ya. Ben mesela şöyle bir şey söylüyorum. Maalesef evet sosyal medya ama sosyal mera gibi kullanan bir şey de var. Yani bir
1: ne kadar seviyorsun sen bu kelime
0: oyunları. Ama şöyle bir şey var. Şimdi nasıl bir böyle şey bir şey dediğim zaman bir modifikasyon da oluyor. Yani bir şeyi modifiye ediyorum. Aslında söyleyeceklerimi de söylemiş oluyorum sevgili İbrahim abi.
1: Doğru.
0: Şimdi burada aslında...
1: Yok yok sen o konuda çok da başarılı bir kalemsin yani.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ben bunu ama 30 yıl önce de söylüyordum hatırlarsan.
0: Bana çok desteğin oldu.
1: Hakkını evet estağfurullah ederim. Destek değil. Ben sadece benim durum tespiti evet. yapıyordum yani.
0: Gerçekten.
1: Yoksa o senin hünerin yani. Evet.
0: Diyorum ki İbrahim abi YouTube'da bir girişim oldu mu? Başladın mı? Öyle bir şey oldu
1: ben
0: mu?
1: Ben bir YouTube kanalı açtım ama şöyle evde çektik falan böyle. Yani çok profesyonel bir şey değildi. 7-8 tane şiirimin nasıl yazıldığını, nasıl yazdığımı, nelerden beslendiğimi anlattım ve şiiri okudum. Sonra sıkıldım ben o işten. Ya benim baktım ki benim tarzım değil yani. O başka bir yer yani. Çok hızlı olmak gerekiyor, kısa olması gerekiyor. Kurgusun bilmem ne filan. Hani Mustafa Kutlu'nun hızından bahsettik ya. Ben ağır, yavaş adamım yani. Yaptığım iş daha yani ağır, daha tadında, daha uzun olması gerekiyor. O yüzden şimdilik akim kaldı. Ben sosyal medyada özellikle bu TikTok filan meselelerinin bizim genlerimize uygun olmadığını düşünüyorum.
0: Şimdi orada herkes aslında çok şikayetçi.
1: Evet.
0: Mesela
1: evet.
0: bu TikTok'tan çok şikayetçi, Instagram'dan çok şikayetçi. Benim Instagram hesabım mesela yok. O öyle bir duruş prensibi öyle bir şey istemiyorum. Çünkü İbrahim abi şöyle söylüyorlar yani herkes çok fazla konuşuyor. Herkes çok bir anda böyle değil mi bir yaşam kuzuları, koçları bir anda böyle bir
1: evet, evet.
0: bir şeyler oldu falan filan. Şimdi burada aslında herkesin çok şikayet edip...
1: Fenomenler.
0: Onları da konuşacağım ama herkesin çok şikayet edip, herkesin çok yozlaşmış bir ortam olduğunda, mecra olduğunda, kani olduğu ama kimsenin bu bağımlılıktan kurtulamadığı bir kuyu gibi. Şimdi burada... İbrahim Sadri iken böyle sosyal medyalar yoktu. Ama şu anda yaptığımız işte İbrahim Sadri'nin programına gelen onu sevenler, gençlerin onu yakalayışı falan hiçbir fark yok. Yani bu çok muhteşem bir şey maşallah diyorum.
1: Eyvallah.
0: Ama buradan nasıl bir kurtulma önerisi sunuyor bize İbrahim Sadri?
1: Buradan kurtulma zor. Yani şöyle zor. Yıllar önce vefat eden bir belgesel yapımcısı vardı. Abi diyor mesela yolda diyor insanlar beni görüyor. İsmini vermeyeyim. Allah rahmet eylesin. Ya çok seviyoruz sizi. Ne güzel belgesel programı. Çok başarılısın. Çok iyi belgeseller. Abi diyor ben diyor reytinglere bakıyorum. Yokum. İlk yüzü burada. İlk 200'de yokum. Hı. Yalan söylüyorlar diyor. Beni seyretmiyorlar diyor. Sadece biliyorlar. Seyrettikleri şey popüler kültürün önerdiği programlar, diziler vesaire. Hı. Şimdi burada insanın yapabileceği bir şey yok. Asıl büyük tehlike arkadan geliyor. Yapay zeka. Daha yeni yeni küçük küçük filiz vermeye başladı. Yani çok yakında bizim ülkemizde bilmiyorum dünya genelinde ölçeğinde nereye ne kadar gider ama mesela müzisyenler aç kalacaklar. Seslendirmeciler, dublajcılar aç kalacaklar derken yani işlerini kaybedecekler öyle söyleyeyim. Çünkü çok büyük bir alan açılıyor ve biz Türkiye olarak bu tür şeyleri tüketmeye meyyal yapıya sahibiz. TikTok'u da öyle kullanıyoruz, Instagram'ı da öyle kullanıyoruz. Bu yapay zeka meselesi de öyle geliyor, büyük bir dalga olarak geliyor. Buna karşı bence bireysel olarak ancak ne olabilir? Protesto edebilirsiniz, kullanmayın. Mesela diyorsun ki Instagram'ım yok benim. Hı hı. Güzel. Ama bu seninki şövalyelik yani. Tamam yoksa yok ama ne diyor öbür taraftan herkesin var. Yani senin olmaması diğer insanların seni örnek alarak ya Esra Elölü'nün arkadaşı Instagram'ı yokmuş ben de kapatıyorum. Tövbe bismillah bir daha da girersen diyecekler demeyecekler. O zaman ne olacak? O zaman bunun yasa yani resmi o devlet eliyle daha açık söyleyelim düzenlenmesi hiç sevmiyorum ama yasaklar demeyelim ama sınırlar getirilmesi. Bu bir özgürlüğe müdahale midir? Evet kısmen müdahaledir doğru ama öbür taraftan gidiyor yani gidiyoruz yani. Anladın mı yani yapı gidiyor. Yani çocuklar yumurta almayı beceremiyor ya da bana o ekmeği değil de şu ekmeği ver demeyi beceremiyor. Ama sosyal medyada hepsi birer kahraman, büyük insan bilmem yani çok can sıkıcı bir yere doğru gidiyor iş. Nasıl önlenebilir ya da nasıl ehlileştirilebilire ilişkin çok fikrim yok. Dünya ölçeğinde de durum sıkıntılı. biliyorsun bir sürü örnekler o Yeni Zelanda'da şurada burada bir sürü insan katledildi. Bizim ülkemizde de maalesef acı bir iki örnek yaşadık. Okullarda silahlı evet. saldırılar vesaire hepsinin evet. beslendiği yer neresi? Oyunlar, bilgisayar oyunları, efendim işte TikTok'lar, Instagram'da falan karşılaşılan şeyler yani. Ben de açıkçası senin gibi çok fazla kullanan biri değilim ama işte eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'i.
0: X'i kullanıyorum.
1: Orada evet. işte haber alıyoruz, yazmayı haber veriyoruz. Şunu açık. Yapacağım, buradayım. Program var, gelsenize, gitsenize. Tamam. Instagram'da da oğlum arada sırada küçük girdiler gibi. Onun dışında hiçbir işim yok. Başka da hiçbirini bilmiyorum. Yani bilmiyorum da biraz da yani. Ama biz azınlığız. Fakat bu nasıl şimdi bir iki yasa var onu biliyorum yasa teklifi var konuyla ilişkin yaş sınırı geliyor filan gerçek
0: bir
1: kimlik meselesi bunlar çok
0: giriş.
1: Doğru işler yani kim ne kadar karşı çıkarsa çıksın toplumumuzun temiz kalması için diyelim mutlaka ve mutlaka hatta belki de daha da ağırlaştırılarak yapılması gereken şeyler diye düşünüyorum. Ben bugün 4'ten beri ayaktayım biliyorsun değil mi? Gece 0. Yok yok ben izleyicilerimizi de haber ya bu adam ne mi uyukluyor gibi diye düşünürlerse.
0: Hiç uyuklamıyorsun gayet güzel
1: cumartesi gidiyor. Pazar efendim benim canlı yayınım var her cumartesi pazar sabahı ve 4-4.30'da kalkıyoruz çünkü gidiyorum ve 2 saate yakın da editörümüzle gözden geçiriyoruz. Onu mu önce verelim, bunu mu sonra verelim, şu mu olsun, bu mu olsun. Ama Esra benim hakikaten kıramayacağım bir çok kardeşim, dostum, arkadaşım uzun yıllardır. Ve kaç kere beni davet etti biliyorum sağ olsun. Yani benden hiç vazgeçmedi öyle diyeyim hiç. Yani. Allah razı olsun. Tabii. Artık dedim ki ben de kurtulayım, o da kurtulsun.
0: Ama İbrahim
1: o,
0: abi.
1: Yok yani uykulu görünüşümün sebebi de yok, açıklamaya çalışıyorum.
0: Gayet güzel gözüküyorsun İbrahim abi ama şu da var. Gerçekten yayınlara çıkmıyorsun.
1: Çıkmıyorum. Yani artık ben yaşlandım. Ya yaşlandım değil mi? Yani yoruluyorum. Yani ne diyeceğim işte.
0: Mesela şu anda
1: yani.
0: Bu...
1: Ben çünkü bir yani çok bilgili, bir o konuda uzman, otorite... Yani ben ne sorarsam hatıralarımı anlatırım yani. Oradan bir şey çıkıyorsa çıkar yani. Yoksa yani...
0: Ya mesela televizyonda bir talk show tarzı bir program yapmaz mısın İbrahim abi? Öyle bir şey var mı yani?
1: Yani çünkü yaparım. Çok... Niye yapmayayım? Bu benim işim, mesleğim yani. Hı-hı. Ama şu anda işte bu sabah programlarına dalandık. Gidiyoruz bakalım bak. Yani ne kadar daha gider bilmiyorum. Yani.
0: Şimdi asıl konu İbrahim abi. Şimdi aile konusuna gireceğim ama şöyle.
1: Sen benim gösterime geleceksin değil mi İbrahim
0: geleceğim.
1: Sadri sinemasına?
0: Şimdi o onu da o afişi de verelim. Sevgili Tuğçe'ciğim.
1: Yani, evet.
0: Tuğçe'ciğim girelim.
1: Demin bir gördük evet.
0: Evet. Şimdi İbrahim abi herkes... Yine herkes başrolde ve biz işte ailecek izlenebilecek bir komedi filmi ya da işte ailecek izlenebilecek bir program değil mi? Herkesin bu özlemi var. Şimdi
1: onu anlatayım. Söyle sor.
0: Şimdi biz bunu yaptık. İbrahim Seldir bunu yapıyor. Uzun zamandan beri bunu
1: yapmaya
0: yapıyor. Ve çok da başarılı. Ama şöyle bir şey de var. Aile kavramı inanılmaz bir saldırı altında.
1: Evet.
0: Çok ciddi aşağılamalar.
1: Evet,
0: tahkir etmeler. Ya bunu nasıl açıklayabilirsin? Yani bunun sebebi ne olabilir? Aslında bu bir paket halinde İbrahim abi. Yani anne olmak aşağılanıyor. Ya da anne olmanın yerine başka bir şey ya da evladın
1: doğru.
0: yerine başka. Ya bu gerçekten bu, kuyunun içerisinden nasıl çıkacağımız konusunu ben bilmiyorum. Ama benim savunduklarım en azından annelik üzerinde ben hep onu diyorum. Annemlendirici. Bana çok iyi geldi bu annelik kısmı. İnsan olduğumu hatırladım. Ama bir taraftan da herkesin asıl özlemi şu. Yani biz ailecek izleyebileceğimiz işler, ailecek gülebileceğimiz, yani beraber gülebileceğimiz işler. Neden yok?
1: Hemen söyleyeyim. Neden yokundan önce aslında bizim ülkemizin, toplumumuzun çok büyük bir kesiminin buna özlem duyduğunu söyleyelim. Bir kere bir düzeltelim. Neden? Şimdi bak birkaç örnek sayayım sana. 70'li yıllar yine. Neşeli Günler, Bizim Aile, Gülen evet. Gözler,
0: evet.
1: hatta Mavi Boncuk, Kısmen Hababam Sınıfı. Kaç kere seyretmişindir?
0: Çok.
1: Ortalama en az 22'şer kere seyretmişizdir. Hı-hı. Güzel, tamam. Peki niye bu kadar çok seyrettik biz bunları? Bunlar çok mu büyük yapımlar? Acayip olağanüstü filmler mi? Yok. Konuları çok mu çok güzel? Yok. Ortalama yani o yılları anlatıyor işte.
0: Hı-hı.
1: Peki yani çok mu güzel çekilmiş? Yok. Çok mu büyük oyuncular var? Evet. Çok büyük oyuncular var. Orada ona o hakkı teslim edelim.
0: Tabii.
1: Ama ne anlatıyor bize o filmler? Diyor ki bak mahalle diye bir şey var diyor. Dostluk var diyor. Hmm. Azı paylaşmak var diyor. az da olsa olanı paylaşmak var diyor. Aşksa diyor temiz aşk var diyor. Anlatabiliyor muyum? Vefa var diyor. Kadir şinaslık var diyor. Diyor da diyor. Yani aslında bizim insan olarak bu dünya hayatında Allah-u Teala'nın bize önerdiği şeyler var o filmlerde. Vefa var, kadir şinaslık var, dostluk var. Öyle mi? Öyle. Arkadan iş çevirmeme var, dedikodu yapmama var vesaire vesaire. Biz onları seyrediyoruz aslında. Ona özlem duyuyoruz. Yani o filmleri defalarca seyretmemizin sebebi o.
0: Ama işte mizahı da buna katalım İbrahim. Mizahı da buna katalım. Mizah da öyleydi o zaman.
1: Evet öyleydi. O filmlerde de o mizah var aslında yani. İşte turşu suyu efendime limonlu mu yapılır şekeri filan. Aslında baktığın zaman çok çocukça şeyler yani. Öyle değil ama yani çok keyifle izliyoruz, seyrediyoruz. Bu özlemin altında ne var? Bugünkü yaşadığımız hayatta bunların tam tersini önerilen bir hayat biçiminin olması. Asansöre biniyorsun. Bununla da biz acaba aynı binada oturuyoruz demek ki herhalde. Demin de geçen 2-3 gün önce de rastlamıştım bu kadına, bu adama neyse yani. Ondan sonra kilitler, kapıda güvenlik. Kapıdaki güvenliğimiz yeterli değil. Ya o zaman kapıda kilidimiz yoktu. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Şimdi dolayısıyla buraya gitti. Buna ne diyoruz? Buna modern dünya düzeni diyoruz. İşte ya da daha da büyük ölçekte bakacak olursak vahşi kapitalizm diyoruz. Anlatabiliyor muyum yani? Kapitalizm. Bir de vahşisi yani. Daha da fenası yani. O senin Instagram'a girmemenle ya da Instagram'ımın olmamasıyla çözülebilecek bir şey değil. Ama sen topal karıncasın. Kardeşim diyorsun ben hacca gidiyorum. Bana ne? Ölürüm kalırım. Önemli olan diyorsun yolda olmak. Yolda olmak kıymetlidir. Ben o yoldayım, o niyetteyim. Biliyorsun bizim inancımızda niyet çok özel, çok önemli bir kavramdır. Niyet. Niyet ettim. Bitti. Ben niyet ettim abi. Topalım, karıncayım ama İstanbul'dan kalktım gidiyorum. Artık 48 senede mi giderim? 52 bin yıl mı sürer? O kadar ömrüm vefa eder mi? Bir karınca olarak ben bilmem. Ama ben o yoldayım. Dolayısıyla ben o hacca gittim kabul ederim kendimi diyor karınca. Şimdi senin yaptığın da bu. Aslında şövalyelik dedim ama belki o niyette yani bu niyetle girmiyor olman seni kurtarır. Ama toplumu kurtarmıyor. Anlatabiliyor muyum? Onu kurtarmak için daha üstten bir aklın senin sevdiğin kelimelerden biri olan modifiye ederek durumu. O alanları belki daha nispeten temiz hale getirerek işte yaş sınırı getirerek kimlik kontrolü getirerek vesaire gibi bir takım kısıtlayıcı önlemlerle daraltması gerekiyor. Yani o bantların daralması gerekiyor. Bize uygun değil çünkü orada yapılan işler. Ve sevmiyoruz da aslında baktığımız zaman ama bakıyoruz. Yani bakıyoruz, sevmiyoruz ama bakıyoruz. Bakmamız yetiyor zaten. O iş yürüyor çünkü o zaman. Böyle düşünüyorum.
0: Öyle bir iştah da var ya İbrahim abi. Yani onu görmek...
1: 1 saat 15 dakika olmuş biz başlayalım. Evet, onu fark ettim.
0: Onu, şimdi şöyle hemen buraya bak. İbrahim abi bir
1: tamam,
0: şey bak.
1: Tamam sen gereğini yaptın. Şiir, teşekkür ederim.
0: Şarkılı şakalı. Şöyle İbrahim abi. 28 Haziran Pazar. 28 Haziran Pazar
1: yani Bağlar önümüzdeki Bıçı pazar günü haftaya bugün
0: önümüzdeki pazar saat
1: akşam 6'da
0: kaç saat sürüyor? 2 perde diyor 1,5-2
1: saate yakın 2 perde oluyor bazen tadında olursa tek bölümde bitiriyoruz ama 1 saat
0: şundan
1: 40 dakika falan
0: yani çok tekrar bir yazdım
1: çok tabii
0: tekrar bir evet, o çok. Sahneler çok o ilk şey çok. Ya olmak
1: bizim, benim şeyim bu yani benim beslendiğim yer bu yapmak istediğim şey bu. Allah da nasip ediyor. Ben hep şunu söylüyorum, sahnede de söylüyorum. Rabbim bana çok sevdiğim bir şeyi meslek olarak nasip etti. Ben kasaptım. Ben babam tavukçuydu, tavukçu esnafıydı. Tavuk kesimhanesi vardı. Ben bunu seçtim. İşte yazarlık, Cağaloğlu, şu bu tiyatro, oyunculuk. O yüzden diyorum ben Rabbime çok şükrediyorum ki evime ekmek götürdüğüm şey benim mesleğim. Aynı zamanda özendiğim, imrendiğim şey oldu. Bu büyük bir servet, büyük bir nimet.
0: O zaman kime çok imreniyordun İbrahim?
1: Tiyatro oyuncularına, tiyatro yapanlara. Ben hep tiyatroydu benim bütün hayatım yani. Ben gençliğimde bütün oyunlara giderdim. Şimdi biraz daha artık yoruldum. Çok gitmiyorum. Yine gitmeye gayret ediyorum, çalışıyorum. Şimdi başka bir tiyatro akımı yürüyor çünkü. Daha böyle küçük tiyatro toplulukları, daha deneysel işler.
0: O da tiyatro.
1: Kadıköy'ler, Madiköy'ler falan girdi hayatımıza. Ama şehir tiyatroları hala her şeye rağmen iyidir. Devlet tiyatroları çok iyi oyunlar oynuyor. Bilet bulabilirsen. Çoğu da kapalı gişe oynuyor. İyi yani maşallah. Bizimki de işte o büyük okyanusta küçük bir damla olarak hani o topal karınca gibi bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Bakarsın bir gün birisi der ki arkadaş biz işte bilmem ne şeyiz. Biz bu iş güzelmiş. Biz de zaten 70'li 80'li yıllardan yola çıkarak

bir takım ürünler üretiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Gel bir sana destek olalım filan diyenler olur diye de Ümit her gece öyle yatıp kalkıyor. Önemli olan ne biliyor musun? Bak olur. Şunu da söyleyeyim de bitmeden. Şeyi bilirsin, çok da güzel bir hikayedir. Kurtla çoban köpeğinin

0: Ben diyor Halit hayırdır arkadaş, alo diyor, lan ne ayaksın ya diyor, ben açım arkadaş diyor, öldüreceksen öldür de ben şuradan bir tavuk almadan gitmem diyor. Ya gel sen benimle diyor, onu yanına götürüyor işte kendi kulübesinin önünde envai çeşit yemekler, lambur lumbur yiyorlar filan. Ya diyor ne güzelmiş senin hayatın, he diyor, biz hep böyleyiz abi diyor. Ondan sonra yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda falan. E ben de böyle senin yanına gireyim diyor. He diyor, ben sabah konuşurum diyor sahibimle. Olur diyor. Yalnız diyor boynunda iz var, o ne diyor. İşte ben diyor gece diyor serbestiz de gündüz bağlıyorlar beni diyor. Selamun aleyküm diyor, bırakıp gidiyor. Ben diyor aç kalayım ama özgürlüğümden vazgeçmem. Yani bu çok özellikle sanatta bu özgür olma meselesi. Yani bir yerin güdümünde olmama meselesi çok kıymetlidir. O yüzden işte benim biletli bir şey yapmaya çalışmamın ya da bununla ilgili bir mücadele vermemin bu yaştan sonra altında bu yatıyor. Belki buradan bir kanal açılarak benden sonraki gençlere, arkadaşlara da bir örnek olur diye.
1: O da var İbrahim abi. Yani ben hatırlıyorum birçok genç böyle tiyatrocu olmak isteyen, işte oyun yazmak isteyen birçok genç dedi. Bayağı ilgileniyordun İbrahim abi sen o zaman.
0: Evet ilgilendim ben Üsküdar'da filan o dönemki Üsküdar Belediyesi'nin yani kendim ona şey yaptım, rica ettim. Parasız pulsuz bir işti. Epey bir genç arkadaş geldi. Birkaç ay orada tiyatro ve şiir okuma teknikleri, işte nasıl nefes alınır, artikülasyon nedir, kelimeler nasıl vurgulanır filan gibi bir sürü bir şeyler yaptık. Hala da öyle bir şey talep edilirse seve seve yaparım.
1: İbrahim abi şöyle bir şey var. Mesela bir iyilik yapacaksın değil mi? Şöyle bir şey söylüyor mesela. Ya diyor işte onun için diyor şu kredini tüketme diyor mesela. Şunu anlıyorum. Hani o yaptığımız iyilikler ya da birisine öne yak olma, birisinin işte elinden tutma gibi ya da işte birisi ya da bir iyilik yapma. Onlar da ne kadar kıymetliydi yani. Şimdi mesela bir şey olsa ya bir atımlı kurşunun varsa şunun için kullan. Ya bunlar ne kadar acımasız geliyor bana insanlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İbrahim Selçuk o zaman evet çok gençle ilgilendi, çok öne yak oldu. Ben bizzat şahidim. Eyvallah. Ama şimdi o konuda çok cimrileştik.
0: Evet, o modern hayat düzeni hepimizi sarmış durumda. Çünkü hani işte senin az önce söylediğin o Instagram'a girmiyorum meselesiyle iş çözülmüyor. Yani ister istemez sen de o hayatın içindesin. O metroya biniyorsun, o hızın içine dalıyorsun. Hayata bakışındaki öncelikler fark etmeye başlıyor ister istemez. Bütün bunları alt alta yazdığın zaman tabii ki o fedakarlık dediğimiz şey ya da diğer gamlık dediğimiz şey, yani kendinden önce başkalarını hesaba katma dediğimiz şeyin durumu azalıyor hayatında. İşte elinden geldiğince ne yapabiliyorsan yapmaya devam edeceksin. Bu kadar çok da karamsar olmamak lazım. Yani biz her şeye rağmen dinamikleri sağlam bir ülkeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bunu kaç kere test ettiler. Bakalım dönüştürdük mü biz burayı? Bunlar tamam mı? 15 Temmuz en büyük örneklerinden biridir. Ya böyle bir şey adam pijamayla tankın altına yatıyor. Ya böyle bir şey yok yani bu. Yani her bir seferinde olamayacağı görülüyor. Yani her şeye rağmen icap ettiği zaman diyelim bizim o genlerimizdeki sağlam duruş ortaya çıkıyor. Belki sayısal olarak daha azalıyor olabilir ama var. Yani o yüzden karamsar olmamak lazım. Yani biz kendi dinamiklerine yeri geldiği zaman sahip çıkan, duran, ülkesi için, memleketi için, bayrağı için, inancı için gereken neyse yapma ihtimali çok yüksek bir toplumuz. Bu mesela bir Norveç'ten, bizi bir Hollanda'dan filan ayıran bir şey. Bu bizi ayırıyor. Çünkü yüzyıllardan gelen bir gelenekten bahsediyoruz. Hani nasıl ki diyoruz ya halk edebiyatımızda bizim ta Yunuslardan, Pir Sultanlardan başlar. Gelirsin buraya Emrahlara, Neşet Ertaşlara kadar, Abdurrahim Karakoçlara kadar aynı izlek devam eder. Bu toplumsal anlamda da yani ülkeye sahip çıkma anlamında da o gerek olduğu zaman devam eden bir şey. Yani kesintiye uğramış ve bitmiş bir şey değil. O yüzden dönüştürülemez bir ülkeyiz biz. Anlatabiliyor muyum yani? Çünkü o da ta Alparslanlara kadar git yani. Yani bu büyük bir servet bizim için. O yüzden yine başa gelecek olursak karamsar evet olalım, üzülelim. Ya iyiye gitmiyor işler. Yani bu sosyal medya şu bu filan bizi bu oynuyor oramızda buramızda doğru. Ama her şeye rağmen gerek olduğu zaman o ne kadar oynarsa oynasın biz asli oyun

0: oyuncağımıza, sahip olduğumuz yere geri döneriz. Yani dönüyoruz da. Hı. Yine de tabii ki dikkatli olmakta fayda. Özellikle anne baba, ebeveynlerin çok iş düşüyor. Çok. Başka bir dil konuşuyor artık çocuklarımız çünkü. Senin hı. çocuğun çok küçük henüz ama yani onların sahip olduğu mesela o elektroniğe ilişkin yetenek bizlerde yok.
1: Yok.
0: Yani benim kızım ki izliyormuş zaten şu anda. Kızım yat artık, geç oldu.
1: Neyse, bitsin,
0: bitsin de öyle ya. Klinik psikologtur kızım bu arada.
1: Öyle mi?
0: Onu da altına bir kalınca bir çizelim de sıkıntı olmasın.
1: İnşallah ağırlarız.
0: Ya bunu. Arkadaş bir telefonla bir yazıyor. Yani ben yazıyorum, geri alıyorum. F yerine R'ye basıyorum. Bunu sil, bunu yani. Mesajı yazana hız, kadar 3 gün sonra oluyor.
1: Hız işte.
0: Ama hep söylüyorlar yani. Hep söylerler ya, hele ki o teenage kuşağı dediğimiz batırıların yani 12 ile 17 arasındakiler, aman ya Rabbi yani. Müthişler yani. Evet güzel ama bakkala şey, fırına gittiği zaman bana o ekmeği verme, bak o yanık, şunu ver diyemiyor. Onu diyeceksin. Yani biz diyorduk. Topuk. Çünkü biz seksek oynadık, birdir bir oynadık sokakta. Dizimiz yarıldı, başımıza taş geldi, misket oynadık. Biz öyle büyüdük. Sokakta büyüdük yani. Bizden sonraki kuşak kısmen öyle büyüdü. Ama ondan sonra artık bitti. Çocuklar kendi alan, yani evlerinde ya da işte neyse, efendime söyleyeyim, okullarındaki kapalı alanlarda adeta bir büyük modern hapishane gibi ama sosyal medya ve internet ortamıyla kainata hakim. Tırnak içinde yani. Hı hı. Bir hayat yaşıyorlar. Sıkıntı.
1: Şimdi İbrahim abi, bu oyundan, bu arada İbrahim Sadri sinemasında tekrar bahsetmek istiyorum.
0: Yok sen.
1: Bir dakika, hayır, şuradan bir şey soracağım. Orada bir şey ayrıntı. Estağfurullah. Tamam. Benim için şereftir.
0: Eyvallah.
1: Orada bir şey söyledin İbrahim abi. Dedim ki ben o zamanki işte o yıllardaki siyasi olayları da, işte siyaseti de, Türkiye, o Türkiye'yi de anlatmaya çalıştım. Şimdi ben sadece bir cümleyle merak ediyorum. Kutuplaşma dediğimiz şey İbrahim Sadri'de hangi anlama geliyor? Yani ben şimdi bugün baktığım zaman, şimdi isim vermeyeceğim, program ekran hijyenini bozmayalım. Mesela bir hani kutuplaşmayalım diyerek en büyük oksitlenmiş kutup başına işte talip olan bazı ağızlar görüyoruz. Mesela işte çok tahkir eden bir dil.
0: Evet.
1: İşte bu dille başlayan bir kutuplaşma. Şimdi o zamanki Türkiye'de anlatan bir İbrahim Sadri hangi aşamada olduğumuzu söyleyebilir mi? Mesela orada şöyle vardı ama burada gerçekten şu durumda iyiyiz.
0: Yok falan. Çok daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamdaki ayrışmanın, kutuplaşmanın çok fazla gerekçesi ve nedeni olan bir şeyden bahsediyoruz. Bunu zorunlu kılan demeyeyim ama buraya doğru iteleyen fazlaca bir durum söz konusu. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Benim gençlik yıllarımda birbirine saygı duyan taraflardık biz. Bu önemli bir şey ve asla kendi kutsallarına diyeyim ya da kendi inandığı doğrulara laf etmeyen, karşı tarafın inandığı doğrulara laf etmeyen, kendi doğrularını öneren taraflardık. Şimdi öyle değil. Şimdi tam tersine sadece karşı tarafın inandıklarını, senin de söylediğin gibi, tahkir etmeye, aşağılamaya ve kışkırtmaya yönelik bir dil oluştu. Buna karşı işte direnmek lazım. Bu öyle değil. Her şeye rağmen aklı başında insanlar, hani tırnak içinde akil insanlar diyelim hani. Toplumun öyle bir kesimi. Bunun doğru olmadığının farkında, siyasi olarak da, kültürel olarak da, dini olarak da bunun doğru bir yaklaşım olmadığının, bunun kimseye fayda sağlamayacağının aslında son tahlilde farkında. Ama iş oralara doğru geldi. Tek başına çözülebilir bir şey değil. Bütün olarak yaşanılan her şeyin bunda bir payı var. Olumlu, olumsuz anlamda. Evet. O yüzden zor yani bu sorunun muhatabı ya da çözücüsü ben değilim. Ben elimden geleni yapmaya çalışan biriyim sadece. Öyle olmayan biriyim. Şunu söyledi beni izleyen birisi. Abi dedi, ben çok şaşırdım. Yani ben senin çok daha taraflı bir şey üreteceğini sahnede tahmin ediyordum.
1: Evet, neden acaba?
0: Ama sen mesela Yılmaz Güney de diyorsun, Necip Fazıl da diyorsun. Nasıl oluyor dedi. Dedim, niye olmasın ki dedim ya. Onların hepsi doğrusuyla, eğrisiyle, yanlışıyla, artısıyla, eksisiyle bu ülkenin çıkardığı insanlar. Yani Ahmet Kaya'yı hepimiz dinledik. Kim dinlemedi? Tabii canım. Yani işte tabii canım ama öyle değil yani. Baktığın zaman. Dolayısıyla

0: Ben orada durmaya çalışan biriyim. Elbette kendi doğrularım var, kendi sınırlarım var. Ama onun dışında bu ülkede çıkmış, yaşamış ve bu ülkeye ihanet etmemiş.
1: Önemli bir şey.
0: Evet, ihanet etmemiş herkes benim kabulümdür. Benim inancıma laf etmemiş, yani aşağılamamış herkes benim kabulümdür. Onun önerdiği şeylere de bakarım, dinlerim, anlamaya çalışırım. Aa, bak öyle demiş ya, şöyle mi filan. Böyle baktığın zaman daha işte o neşeli günler, gülen gözler, bizim aile filmleri anlamlanmaya başlıyor.
1: Ve ekmek teknesi.
0: Ve ekmek teknesi. Var mesela, mı öyle dizi?
1: Yok. Hasan abiyle Hasan Kaçan buradan selam olsun izliyorsa konuşmuştuk. Gerçekten
0: biz Hasan'la aynı okuldaşız. Kasımpaşa Lisesi. O benden bir sınıf üstteydi. Kasımpaşa Lisesi önemli bir
1: okul. O zaman
0: okul.
1: Da çok konuşulmuştu. Mesela
0: Kasımpaşa ciddi bir havzadır bu arada. Onu da söyleyeyim yani.
1: Kimler vardı başka?
0: Cumhurbaşkanımız var. Yani bizden önce.
1: Doğru, onu unuttum. Peki şey mi? Yani tanışıyor muydunuz oradan programlar?
0: Hasan Kaçan'la mı? Cumhurbaşkanımızla.
1: Cumhurbaşkanımız.
0: Cumhurbaşkanımızla benim tanışıklığım 80'lerin ilk yarısına tekabül eder. Beyoğlu ilçe başkanıydı galiba ben ilk tanıştığımda. Bak düğün salonlarında geceler olurdu. Bizler şiir okurduk.
1: Evet.
0: Düğün salonlarında da bir de sahne mahne de olmayan yerlerde olurdu. Böyle masalar birleştirilir, üstüne örtüler serilir. Efendime söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurdu. Ondan sonra biz şiir okurduk. Böyle öyle tanışıklıklar başladı. Şunu söylerim ben her zaman Cumhurbaşkanımızla ilgili. Benim abim 41 yaşında vefat etti. Hı-hı. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. Annem onun acısına dayanamadı. Bir yıl sonra vefat etti. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı İstanbul. Babam bir yıl sonra trafik kazasında vefat etti. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. Yani. Ha, bu benimle çok yakın ilişkisi, çok yakın dostluğu olduğundan değil. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Mesela. İşte Kasımpaşa böyle oradan şey. Geliyor yani.
1: Bir tedrisatı var değil mi?
0: Hayat mektebi. Yani öyleydi. Ama o yıllar öyleydi. Şimdi hala öyledir. Hala mesela Kasımpaşa mahalledir. Yani Yeni Çeşmesi'yle, Tarlabaşı'sıyla.
1: Gidiyor musun İbrahim abi?
0: Aynası, Aynalı Çeşmesi efendim.
1: Gidiyor musun Kasımpaşa?
0: Gitmez miyim ya? Gidiyorum tabii ki. Dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Kasımpaşa önemlidir, kıymetlidir yani. Ben yaşadığım yerlere, yani gençliğimin geçtiği yerlere mutlaka fırsat buldukça ziyaretlerde bulunurum. Hatıralara uğramak diyorum ben buna.
1: Hı-hı.
0: Hatta aşkı da biraz öyle tarif ederim. Aşk dediğin şey hatıralara uğramaktır, anılara uğramaktır. Çünkü kendi içinde sorunlu bir şey aşk yani. Rahatsızlık hali. Ama en azından geriye anıların, hatıraların kalması iyidir yani.
1: Hı-hı.
0: Beni artık gönder.
1: Kesinlikle.
0: Ben uyuyorum
1: evet, son
0: çünkü.
1: Son dakikalarımızdayız. Bir dakika. Hemen hatırlatacağım.
0: Evet, bana verdiğin süre 2 dakikan kaldı.
1: Verdiğin süre doluyor.
0: Yani yayınını bu şekilde sabote etmek istemem.
1: Hayır,
0: hakkını helal et.
1: Zaten bitti ki.
0: Ama samimiyetine evet, güvenerek abi, bunları söylüyorum.
1: Zaten yayınımız yani. Bitti. Çok teşekkür ederim İbrahim abi. Sen biliyorum ki sabah çok erkenden yayınım var diye biliyorum. O yüzden beni kırmadığın için. Allah senden razı olsun.
0: Benim için bizim mutluluk için ve seni tekrar görmek çok keyifliydi.
1: Gerçekten benim için de
0: gerçekten
1: çok
0: öyle. Hakikaten öyle ya yani. Ben çünkü seni hep çok başarılı, özellikle kaleminle çok başarılı buluyordum. Hala da öyle buluyorum.
1: Hı-hı.
0: Bu işte de çok iyisin, onu da söyleyeyim. Hı-hı. Zor bir iş yapıyorsun. Şimdi o kadar çok fazla televizyon girdisi var ki yani sosyal medyada hiç olmadığını varsayalım. Hiç olmadığını
1: evet.
0: varsayalım.
1: Evet.
0: Herhalde aynı anda açıp izleyebileceğimiz, çok kolayca izleyebileceğimiz 200'ün üzerinde kanal var.
1: Hı-hı.
0: Şimdi ben bu işi yaparken 7-8 tane televizyon kanalı vardı. Yani.
1: O kadar da yoktu.
0: Tabii rastlanıyordun sana. Şimdi sana Hı-hı. rastlamak için, yani bilmeyen biri için söylüyorum.
1: Hı-hı.
0: Tamamen kısmete kalıyorsun yani. Anladın
1: saniyelik.
0: Mi? Hepimiz için öyle. Tabii yani. Hı-hı. O yüzden bir televizyon programını nerede yapıyor olursan ol, ki doğru bir yerde yapıyorsun.
1: Çok
0: sürekli kılabilmek neye bağlı? Gelen verilerin iyi olmasına bağlı.
1: Hmm.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne yapmıyor bu işi yani.
1: Yapmıyor,
0: o yüzden Araf'ta sorular. Araf'ta mı, Araf'ta mı diye de tartıştık. Araf'ta galiba. Senin dediğin doğru. Bir televizyon klasiği midir? Hayır. Ama bir televizyon klasiği olma yolunda yürüyen bir şey.
1: Hı hı.
0: Karınca hesabına dönecek olursa. O yüzden de tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim sevgili İbrahim abi. Son olarak

0: şunu söyleyeceğim. Yok, hani bitiriyoruz hatırlatma anlamında.
1: Yok, yok, şey.
0: 28 Haziran'da.
1: tamam, teşekkür ederim katkıların
0: için. Afişimi son kez veriyoruz. Yok, ben özellikle çünkü benim için hem önemli hem de izleyicilerimiz de gerçekten soruyorlar. İbrahim Saadet Sineması 28 Haziran Pazar günü saat 18'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi.
1: Sayılı yerimiz kaldı. Acele edilmekte fayda var.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah ilk fırsatta tekrar uygun görürsen tabii gelmek
0: bundan
1: isterim.
0: Bundan sonrakini de hemen söyleyelim İbrahim abi.
1: Bundan sonraki Eylül'de artık bu kapatıyoruz sezonu. Bitti, yaz geldi. O yüzden geldiler geldiler tabii.
0: Tamam.
1: Yani peki. Öyle.
0: Hadi Esra gidelim.
1: Seni de kontrol edeceğim salonda. Yani. Ha, ama senin o gece programın oluyor pazar.
0: O gece programı oluyor.
1: Tamam, sen.
0: Ama şu 18 tamam. Cazip benim için.
1: Yani bence de.
0: Oradan yetişirim.
1: İşte İstanbul trafiğinden yetiştim. Biliyorsun dünyada navigasyon açıp belli saatlerde özellikle hedefe yaklaştıkça sürenin arttığı tek şehir İstanbul.
0: Ya, çok ilginç değil mi?
1: Saçma yani.
0: Bunu anlatıyor musun İbrahim abi?
1: Anlatıyorum. Tamam. Küçük bir spoiler mı diyorsunuz? Sen spoiler bilirsin mi? O işleri. Spoiler da vermiş olalım peki.
0: Çok teşekkür ettik.
1: Ben teşekkür
0: efendim,
1: ederim.
0: Efendim kim var programda? Ben ağırlamaktan şeref duydum. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Benim için çok kıymetli. Allah ondan razı olsun. Üzerinde de çok hakkı var. Tekrar teşekkür ederim. Evet. Efendim biz gidiyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Merhaba sevgili izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün portremizi iki ayrı çerçevede ele alacağız. Hem ikisi birbiriyle etkileşim halinde olacak ama müstakilen varlık gösteren şeylerden de söz etmiş olacağız. Belki de üç çerçeve demek daha doğru olabilir. Çerçevelerin birinde Cemal Süreyya'yı göreceğiz, diğerinde onun şiirini göreceğiz ama onu anlamlandıracak ve bize tarif edecek, belki bir bakış sunacak olan kişi ise Doktor Elyasa Koytak olacak. Sosyolog, şiirle yakın teması olan biri, hem çevirileriyle hem kendi dünyasında yer edişiyle birlikte. Fakat elimdeki kendini yazan habitus Cemal Süreyya şiirinin sosyolojisi kitabıyla bize bu iki alanı bir araya getiren, yeni bir şey söyleyen bir ses duyurdu. Ve o duyduğum ses doğrusu çok ilgimi çekti, merakımı uyandırdı. Kitap okumayı seviyorum ama yazanının rehberliğinde o yola devam etmeyi daha çok seviyorum hocam.
1: Harika.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben bir gün kitapçıda şöyle bana yolda eşlik edecek sevdiğim, tanıdığım bir şey üzerinden gideyim derken bu illüstrasyonla tanıyorum bu adamı dedim. O Cemal Süreyya'ydı. Tamam, güzel. Fakat baktım hikaye o değil. Başka bir şey anlatılıyor burada. Şiir, evet, şiirle ilgili. Fakat siz girişte de ifade etmişsiniz, söylemişsiniz. Onu bir parça izleyenlerimizle paylaşalım. Sosyal bilim açısından, sosyoloji açısından, ki alt başlığında da zaten söylüyor burada kendini anlatırken, Cemal Süreyya şiirinin sosyolojisi. Biz şiiri, müziği kendi başına, kendi varoluş biçimiyle alıp ondan bir zevk, bir tad alıyoruz. Öyle bir duyumumuz var. Ama sizin bakışınız çok ilginç geldi. Şiirin sosyolojisi olur mu?
1: Oluyor. Ve ben burada tam dediğiniz gibi onu yapmaya çalıştım. Yani şiire bir adım geriden bakarak, biraz serin kanlı bakarak, acaba bu şiiri mümkün kılan sosyal şartlar ve deneyimler nelerdi? Neler ola ki? Sorusunu sordum. Ve özellikle Cemal Süreyya'nın şiirine,

0: ve onun da etrafında ikinci yeni şiiri dediğimiz şiir tarzına sosyolojik açıdan bakmaya çalıştım.
1: O perspektiften, o pencereden ele almışsınız, çerçeveyi öyle oluşturmuşsunuz, kurmuşsunuz ama şimdi Elyasa Koytağ'ın şiirle, edebiyatla ilgisi, ilişkisi ne ola ki?
0: Evet. Ya tabii benim şiir kitaplarım var. Şiir üzerine başka yazılarım da kitaplaştı. Aslında şunu belki söylemem lazım. Bu çalışmayı yapmak benim için biraz zordu. Çünkü şiire özel bir hevesim ve merakım var. Dolayısıyla kütüphanede o dönemin 1950'lerin şiir kitaplarını, ilk baskılarını, hatta bazen böyle şairlerin imzalı nüshalarını buldukça sosyolojik incelemeden ziyade şahsi merakımın peşinde gitmek gibi bir tuzağa da düşe yazdım yani. Ama günün sonunda bunun bir tez olduğunu, bir bitmesi gereken bir çalışma olduğunu da unutmadım ve tamamladım. Kapaktan bahsettiğiniz güzel de bir kapak oldu. Yani çok. Sağ olsunlar, Vakıfbank Kültür Yayınları bu konuda özenli bir baskı yaptı. Mesut Bostan bu kitabın yayınlanmasına vesile oldu. Teşekkür ederim tekrar ona. Oturup çalıştım ve kitabın bu son halini vermiş oldum. Şiirin sosyolojisi, aslında haklısınız çünkü çok alışık olduğumuz bir şey değil. Yani şiirle çok şahsi, çok muhterem bir ilişki kuruyoruz. Çok mahrem bir ilişki kuruyoruz. Doğru. Şairler de böyle insanlar. Ama sosyoloji bilimsel bir inceleme nesnesi yapıyor. Neyi incelerse bunu yapıyor. Yani ve bu biraz soğukluk katıyor, biraz teknik katıyor. Alıştığımız hassasiyetleri biraz terk etmeyi gerektiriyor. Böyle bir işe kalkışan sosyoloğun biraz zorlandığı şeyler bunlar. Ama katkılarının da iyi olduğunu düşünüyorum. Yani şiirin bizzat daha iyi okunmasında ve daha yakından okunmasında da sosyolojinin böyle bir katkısı olduysa en azından benim için güzel bir şey.
1: Okur olarak söyleyebilirim ki bir kere büyük bir zevkle, keyifle ve akıcı bir biçimde okunan bir şey. Ben bunu gerçekten önemsiyorum. Bir şeyin hem içeriğinin tatminkar ama hem akışının zevkli olması her zaman bulunacak bir şey değildir aslında. Yani bunun ilgilisi mi okumalı, zevk almak için mi okumalı, meraklı birinin mi ilgisine girer, bu sadece nasıl olur filan diye. Hepsini karşılayacak bir şeyle karşılaştım burada. Ve fakat bir parça tuzaklarından kendiniz açısından da söz ettiniz. Okur olarak ben bunu hissediyorum çünkü şöyle bir şey var. Yani bir sosyoloğa da böyle cümleler kurmak fazla cüretkar biliyorum ama biz sevmeyi çok severiz.
0: Güzel.
1: Sevmeyi severiz. Sevmemeyi de severiz. Nefreti de severiz.
0: Taraf tutmayı
1: severiz.
0: Ait hissetmeyi severiz. Bu da sosyolojik bir şey. Yani evet. Türkiye'de aidiyet hissi çok güçlü bir his. Ailemize, akrabalık bağlarımıza, memleketimize, değil mi? Okuduğum, mezun olduğumuz okullara, orayla kimlikleniriz yani. Ya da meslek grubumuza çok güçlü bir aidiyet duyarız, değil mi? Biz gazeteciler, biz hukukçular, biz sosyologlar falan.
1: Dolayısıyla yani bir bütün kimlik oluşur orada.
0: Tabii,
1: çatı.
0: Tabii. Türkiye'de özellikle bu kimliklerin oluşumu bir de iç içe geçiyor. Yani öyle bir tarafı da var. Bu kitapta anlatılan hikaye de, yani Cemal Süreyya'nın hikayesi de bir kimlik hikayesi aslında.
1: Onun detayına geçeceğiz ama gerçekten merak ettiğim şey şu oldu. Çünkü ben hani bu toplumun bir parçasıyım ve fert olarak kendimi ne kadar özel ve farklı hissetsem de aslında ben bu toplumun parçasıyım. Evet. Ve tepkilerim, yaklaşımım benziyor. Evet. Onun için söyledim az önce. Sevmeyi seviyoruz, sevmemeyi de seviyoruz. Aidiyeti ve taraf tutmayı seviyoruz. Dolayısıyla mesela sevdiğimiz şairler var.
0: Tabii.
1: Bu sevdiğimiz şairler sadece dillerini sevdiğimiz, sevmediğimiz şairler değil. Hangi taraflarda olduğuna, nerede durduklarına göre sevdiğimiz, yetiştiğimiz yerlerden, ait olduğumuz sosyolojiden getirdiğimiz alışkanlıklarla tanımasak da sevmeye koşullu olduğumuz ve yine tanımasak da sevmemeye de koşullu olduğumuz isimler olabiliyor. O yüzden
0: tanıyınca da sevmekten vazgeçiyoruz bazen. Fazla yaklaşınca yani meşhur yazarların böyle bir şeyi de var. Şairlerin, romancıların, değil mi? Biraz gerçek hayatına sızdığınızda ya da ona maruz kaldığınızda hayal kırıklığına uğrama durumu da oluyor.
1: Onun için seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli diyerek devam ettiklerimiz de oluyor hakikaten. O bakımdan serin kanlı kalarak okumak bize mesela yani zevk aldığımız bir şey. Suyu içiyorum ve zaten hem benim için faydalı hem de lezzet alıyorum ben bundan. Ne olduğunu bilmek ne kazandıracak bana diye düşündüm. Hı hı. Yani Cemal Süreyya'yı okumayı seviyorum.

0: İlginç buluyorum. Her şeyini çok iyi bilmiyorum ama rastladığım şeylerde beni etkileyen bir orijinalliği olduğunu düşünüyorum. Bir akışı olduğunu düşünüyorum. Tabii buluyorum kendi içinde onu filan. Fakat dönemi, alışkanlıkları, yani ben zannediyorum ki mesela sadece Cemal Süreyya için değil, bir yazar o şeyi söylemek istemiştir ve söylemiştir. Halbuki siz bir zaman ve zemin tanımladınız.
1: Kesinlikle. Yani Cemal Süreyya'nın en bilinen şiirliğini hatırlayalım. Gül şiiri. İlk mısrağı işte gülün tam ortasında ağlıyor. Ne güzel bir ifade. Ve bu okuyan herkese belli duygular şiirin devamı da dokunuyor. Ve bu şiirin hayatta bir yeri var. Yani ama... bu kitapta yapmaya çalıştığım şey, bu şiir 1953-54 yıllarında yazıldı. Ve bu şiirdeki hüzün duygusu, ulaşamama duygusu aslında tema olarak, yani aşk teması, işte firak, ayrılık, sevgili. Bu tema çok klasik bir tema. Yani Fuzuli'de insanların yazdığı ilk şiirlerde olan bir şey. Ama neden o şekilde yazıldı? Neden Cemal Süreyya o şekilde o şiiri yazdı? Çünkü çok yenilikçi bir şekilde yazdı. Bu şiir ilk yayınlandığında da dikkat çekti hemen. Ve burada bir tuhaflık var, burada bir yenilik var dendi. Sorduğum soru da şu: nasıl oldu da 1953-54'te bu şiiri, bu şiirleri genç bir şair olan Cemal Süreyya'yı yazmaya sevk eden faktörler, sosyal etkenler nelerdi? Neden Cemal Süreyya yazdı? Ya da Sezai Karakoç, çok yakın arkadaşı o dönemde, ikinci yeninin ortasındaki iki şair bunlar. Nasıl oldu da bu iki şair yeni bir şiir tarzı ortaya koydular?
0: Bu çok enteresan. Yani bölmekten korkuyorum bir taraftan ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Şimdi yeni çok büyülü bir kelime aslında. Çok güzel. Ama yeniyi sanki geçtikten sonra tanımlıyoruz gibi hissediyorum ben. Yani yeni dediğimiz şeyin, çünkü doğuşuyla birlikte kendini o kategoride kabul ettirmesi bir mesele. Yeni dediğiniz şey irkiltici bir şey aynı zamanda.
1: Tabii. Birilerini de rahatsız ediyor.
0: Evet.
1: Eskiye alışmış olanları, uzlaşılmış olan şeyleri rahatsız ediyor.
0: Daha doğrusu benim şiir dediğim forma benzemeyen ama kendine şiir diyen bir ses çıktı.
1: Evet. Yani Oktay Rıfat'ın şiirinden farklı bir şiir. Ya da Garip şiirinden farklı bir şiir. Yahya Kemal'in şiirinden de zaten farklı bir şiir. Evet, Beşeciciler'den, folklorculardan, Cahit Külebi'den farklı bir şiir ortaya çıkınca bu hemen dikkat çekiyor ve bunun üzerine bir polemik başlıyor. Yani karşılıklı bir yorum savaşları. O aslında şöyledir de böyledir de. Orada hemen gördüğümüz şey, o 1950'lerin tartışmalarında gördüğümüz şey, mesela bu yeni çıkan şey aslında yeni değil refleksi. Bu her yeniliğe ilk, her yeniliğin karşılaştığı ilk tepkilerden biridir. Ya bu, biz zaten bunu biliyoruz. Bu zaten bizde vardı. Bu aslında o kadar yeni değil efendim. Hani bu bizde yazar zaten diye böyle bir tepkiyle karşılaştığını görüyoruz. Ama hem Cemal Süreyya hem Sezai Karakoç çok yetenekli iki genç kalem oldukları için kendi yazdıkları yeni şiiri çok ustalıkla savunmayı da bilmişler yazılarıyla. Ve dediğiniz gibi sonradan yeni olduğunu fark ediyoruz. Nitekim ikinci yeni ismi de bizzat bu şairler tarafından verilmiş bir isim değil. Muzaffer Erdost'un daha sonra yakıştırdığı bir ifade. Kendileri de çok sahiplenmemişler yani, ama zaman içerisinde oturdu. Literatürde artık hani ikinci yeni diye geçiyor. Yeni şiir olduğunda ısrarlılar ama. Yeni bir şiir. Ama bir şeyin ikincisi değil de baştan bir yenilik olduğunu da ısrarcılar. Ben bu yeniliğin arkasındaki sosyal içeriği biraz daha keşfetmeye çalıştım. Şimdi bir edebiyat uzmanı gözüyle baktığımızda Cemal Süreyya'nın, Sezai Karakoç'un ya da ikinci yeninin, diyelim ki Turgut Uyar'ın, Edip Cansever'in, İlhan Berk'in şiirlerine baktığımızda aslında birçok yenilik gerçekten de görebiliriz. Ne açıdan? Tematik yenilikler görebiliriz, stilistik yenilikler görebiliriz. Yani işte mesela gülün tam ortasında ağlıyor. Bu bir imgedir ve daha önce bu kadar yoğun imgelere başvurulmamıştır. Bunu önceki şiirlerle yan yana koyduğumuzda net bir şekilde görürüz. Bunu edebiyat hocaları, araştırmacıları iyi de yaparlar. Ama o şiirin yüzeyini biraz olsun aşmak istediğimizde, biraz derine dalmak istediğimizde orada sosyal nitelikli içerik ne ola ki sorusunu sordum. Yani nasıl bir toplumsal deneyimden geliyor ki
0: o
1: bu şairler?
0: O dönemde yaşanıyor.
1: O dönemde diğer insanlar ne yaşıyor? Diğer insanların yaşadıkları arasında bunlar ne yaşamış olabilir?

0: Bilirler ki şiirin biçiminde, şeklinde, tekniğinde, sanatında bir yenilik sınırlarını zorladılar ve başardılardı. Bu artık edebiyat sorusu değil, sosyoloji sorusu
1: haline geliyor. Sizin alanınıza geldik dolayısıyla. Evet. Yani zemin çıktı ortaya. Hangi zeminde konuşacağımız çıktı ortaya.
0: Evet.
1: Ne oluyor peki orada? Yani yeni olan şiir değilse ne?
0: Yeni olan şiirin şekli tabii ki, şiirin sanatları bu, ama yeniliğin bir çıktısı, bir tezahürü. Ama yeni olan şey aslında toplumun ücrasından, toplumun köşesinden, kenarından gelen genç insanların hızlı bir sosyal hareketlilik yaşarken kendi hikayelerini, acılarını, ızdıraplarını alışıldık kalıplara sığdıramama deneyimi. Hem Cemal Süreya hem Sezai Karakoç aslında çok varlıklı, muteber ailelerden gelmiyorlar. Modernleşme hikayemizin ortasında doğmuyorlar. Kenarda, köşede doğuyorlar sosyal kökenleri bakımından. Hatta bazı olaylar neticesinde güçten düşürülmüş bir sosyal hikayeleri var. İkisinin de farklı açılardan. Ama Ankara'ya geliyorlar. 1950 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geliyorlar. Yani işte eski adıyla Mülkiye'ye geliyorlar ve buraya gelmek onlar için çok hayati bir dönüm noktası. Çünkü buraya geldiyseniz çok büyük ihtimalle yüksek bürokrat olacaksınız. Yani sosyal statünüz yükselecek, maliyede müfettiş olacaksınız. Aslında devlet sınıflarının bir parçası olacaksınız ve Türk modernleşmesinin taşıyıcısı, koruyucusu, kollayıcısı bir sınıfa mensup olacaksınız. Hem aşağıdan geliyorlar ve en yukarıya geçme ihtimalleri var. Ama aynı 1950 ve devamında bu iki şairin şiir üzerinden tanınması, şiirlerinin yayınlanması yine Mülkiye Dergisi'nde, yani okulun da çıkan Mülkiye adlı sanat düşünce dergisinde şiirleriyle tanınması söz konusu. Dolayısıyla yollarının çatallandığını görüyoruz.
1: O dönemde bir kırılma yaşanıyor. Bir değişim dönüşüm sürecinden geçiliyor ve işte merkezde değil periferidekilerin merkeze doğru gelmesi. Evet. Ama bir yankılanmadan da söz ettiniz. Yani yeni yetişen bir neslin birbirini tanıyarak, görerek çoğaltması birbirini ve kendini de var etmesi.
0: Evet.
1: Çoğaltarak var etmesi falan gerçekleşiyor. Eski dönem söz söyleyen kalemler için, şairler, yazarlar için bu artık sosyolojik olarak karşı konulamaz bir durum olduğundan mı kabulleniliyor, yoksa seviliyor mu bu yeni söz tarzı da? Bunu da merak ediyorum bir taraftan. Çünkü bazen de akar, yeni nesil akar ve bu artık önünde duramayacağınız bir şey.
0: Bir dalga gibi gelir.
1: Dalga gibi gelir ve alışılır. Artık o kıymetli midir, yoksa alışılması gereken bir şey midir? Bu da yani bir ikilem olabilir.
0: Burada aslında şunu görüyoruz. Türk şiirinin katılımcı, demokratik bir tarafı var. Yani yeni bir şiir tarzı, yeni bir şiir kuşağı güçlü bir ifade biçimiyle geldiğinde bu gerçekten karşı konulmaz bir şey olarak şiir dünyasının ortasına yerleşiyor. Bu illa ödül alması, çok satması gerekmiyor. Genç şairleri etkiliyor mu? Gerçekten de 1960'lı yıllarda ilk defa şiiri yazan genç şairlerin üzerinde ikinci yeni etkisi çok barizdir.
1: Cahit Zarifoğlu. Ve çok kısa bir dönem içtiniz.
0: Cahit Zarifoğlu ve İsmet Özel en meşhurları. Bu iki şairin ilk şiirleri üzerinde ikinci yeninin zaten mektuplaşıyorlar, tanışıyorlar Cahit Zarifoğlu, Cemal Süreyya'ya falan. Çok barizdir. Bu önemlidir. Bu etki önemlidir. Ama işte rahmetli Atilla İlhan. Çok uzun yıllar boyunca ikinci yeniye hep olumsuz baktı ve eski suçlamalarını sürdürdü. Hani o çok vazgeçmedi. Ama önemli olan galiba ikinci yeni şiirinin ya da yeni bir şiir tarzının topluma açtığı yeni alanlar var mıydı? Yani daha sonra gelen bütün bir toplum kuşakları, her birimiz, gençler, yeni kuşaklar, bu şiirde kendimizi bulduk mu? Kesinlikle bulduk. Bulduk ki okuyoruz. Ve hem Cemal Süreyya'nın hem onların etkilediği az önce saydığım isimlerin ve başkalarının şiirleri Türkiye'de çok yüksek bir kabul görüyor, ezberleniyor. Dolayısıyla şiirin kıstası o yüzden kurumlardan ziyade toplumsal kabul.
1: Karşı.
0: En azından Türkiye'de böyle. Fransa'da belki tam böyle değil. Hani uzun bir
1: daha
0: konu
1: mı kurumsallığı
0: ama. Evet,
1: olan
0: yani orada kurumsal kabuller, ünvanlar, ödüller, hangi yayın evinden çıktı gibi şeyler çok çok daha kritik olabiliyor. Roman türünde belki daha, ama şiirde bir de, en başta söylediğim demokratik bir vasat var. Bu yani toplumun daha belirleyici olduğu anlamında demokratik. Hani bu şiirde var. Bu bugün de böyledir. Yani Türk şiirinde toplumun getirdikleri

0: önem kazanır, toplumun kabul ettikleri değerli olur.
1: Cari olur ve yaygınlaşır.
0: Evet, evet, kesinlikle böyle bir şey var. Yani Cemal Süreyya ve Sezai Karakuş ne yaptılar? Ankara'da, yani yeni kurulmuş bir şehirde, yani 1930'ların 40'ların Ankara fotoğraflarına bakarsanız çok tuhaf manzaralar görürsünüz. Şu anlamda yeni bir bina, diyelim ki işte Mülkiye'nin binası 37-38'de yapılmıştır. Ya da bir işte opera binası ya da işte yani Cumhuriyet'in bir takım yeni binaları, ama sonra böyle bir 2 kilometre düzlük. Sonra bir 3 kilometre
1: şimdi
0: arsa.
1: Şimdi diyecektim, boşluklar evet. içinde. Evet,
0: birkaç tane koyun, birkaç tane köylü. Yani Ankara o yüzden biraz biçimsiz bir şehirdi o zamanlar. Ama bu biçimsiz şehire bir biçim kazandırdılar şehirde.
1: Yani inşa oluş sürecine mi eşlik
0: evet,
1: ettiler?
0: Evet, yani Cumhuriyet dediğimiz varlık kendini kurarken onunla uyumlu anlamında değil, ama onunla aynı süreçte şiir de kendini kurdu. Bir cumhuriyet deneyimi olarak şiir kendini kurdu. Çok da ayrı düşerek.
1: Heh, yani. Destekleri ve karşıtlıklarıyla tabii. Tabii. Yani bir, hep bir barış tabii. ve sulhten bahsetmiyoruz tabii, burada. Tabii. Aksine tabii. bir cidal de hep var.
0: Sezai Karakuş'un işte Şah Damar, Kapalı Çarşı şiirleri çok erken şiirleridir. Yani yine 20'li yaşların başında ikinci yeniyi zorladığı şiirlerdir. İlk şiirleridir. Orada ne diyor mesela? Sen onlara cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu anlat diye bir nasıl diyelim, ikonik bir mısra vardır. Yani şimdi bu çok yeni bir söz ve konuşur gibi yazıyor.
1: Evet.
0: Hitap ediyor aslında. Şahsı böyle değil. Yani Sezai Karakoç'un böyle hatip tarafı yoktur. Yani böyle kitleleri sürükleyen bir ideolog tarafı yoktur. Çok daha entelektüel, edebi bir imajı vardır. Hani rahmetlinin. Ama sen onlara cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu anlat diyor. Kapalı Çarşı şiirinde ve çok daha fazla ifadeler de var. Bu yeni bir şey. Ve bunu şiirin biçiminde yapması çok değerli. Mesela Ötesini Söylemeyeceğim diye bir şiiri vardır. 1953 tarihli. O Fransız işgali altındaki Tunus'taki bir kız çocuğunun ağzından yazılmıştır. Çok yeni bir şey. Bunu ilk defa yaptı Sezai Karakoç Türk şiiri tarihinde. Yani Tunuslu bir Türk olmayan, Tunuslu bir kız evet. çocuğu, Müslüman başka bir toplum ve Fransız işgali altında bir bağımsızlık mücadelesi var. Ve orada o kızın ağzından Fransız bir kadından bahsediyor, Fransız subaydan bahsediyor, kendi şeyden Tunuslu erkek çocuğundan bahsediyor. Bu yeni bir şey. Yeni
1: merkezden çıkarıyor aslında kimliğini
0: evet,
1: ve çok
0: evet,
1: geniş bir alanda evet, tanımlıyor.
0: Evet, yeni bir ses kazandırıyor. Yeni bir soluk getiriyor. Yeni bir deneyimin imkanını zorluyor. Zaten işte Turgut Uyar'ın böyle çok atıf yapılan ifadesi de burada anlam kazanıyor. Yani o bütün mümkünlerin kıyısında ifadesi Turgut Uyar'ın. Aslında ikinci yeni Türk şiirinde hangi sosyal deneyimlerin ifadeye kavuşabileceğini mümkün kılması bakımından çok zenginleştirici bir yoldur. Daha sonra gelen şairlerin etkilenmesi de aslında bunu gösteriyor. Sezai Karakoç tabii ki dünya görüşü bakımından İslam'ı, Müslümanlığı, geleneği, bizim medeniyet tarihimizi temel alması bakımından çok önemlidir. Hızır'la 40 Saat çok modern bir klasiktir. Hızır'la 40 Saat ve gerçekten de modern Avrupa şiiriyle yan yana konulduğunda çok güçlü duran bir kitaptır Hızır'la 40 Saat. Ve ikinci yeni şiiridir ama içerik bakımından son derece yerli ve dini bir hissi vardır, deneyimi vardır. Bu da yeni bir şey. Bu da daha yani Yahya Kemal'in yazdığı bir şey de değil,
1: değil.
0: Bu.
1: Evet. Yani gelenek klasik biçimde talep ve ifade edilirken
0: evet.
1: burada gelenek veya inanç
0: evet.
1: Modernist bir bakış açısıyla ve dille ve alışkın olunmayan bir biçimde
0: evet.
1: kimlik kazanıyor
0: evet.
1: gerçekten.
0: Evet, evet.
1: Bu şaşırtıcı ve kendine aslında nasıl bir sevgi haresi oluşturabilecek, ilgi haresi oluşturabilecek müphem bu yani. Çok şüpheli bir şey
0: evet.
1: ortaya çıktığında.
0: Evet.
1: Kabul görmesi de o bakımdan çok enteresan.
0: Evet. Hiç de kolay olmuyor.
1: Değil.
0: Evet.
1: Ama kim sahiplenecek çünkü yani içerik olarak mı biçim olarak mı yaklaşacağız?
0: Evet, evet. İşte ilk çıktıklarında genelde bir şeylere indirgenerek eleştirilmiş. Yani mesela Cemal Süreyya'nın şiirinin bireyci olduğunu söylüyor Atilla İlhan. Yani hatta burjuva şiiri falan denmiş. Halbuki sosyal kökenini az önce konuştuk Cemal Süreyya. Çok mütevazi ve parasız yatılı okumuş. Ortaokullarda İstanbul'a gelmiş, Haydarpaşa Lisesi falan. Çok zorlu bir hayat. Dolayısıyla burjuva şiiri en son denecek şiirlerden bir tanesi. Ama bu polemik de olmadan olmuyor. Zaten edebiyat dünyası ya da daha genel olarak kültür sanat dünyalarında yeni bir şey hiçbir zaman hüsnü kabulle karşılanmaz. Çünkü birilerini rahatsız eder. Birilerinin kazanılmış konumlarını rahatsız eder. Garip şiirini özellikle yerinden etti ikinci yeni. Ve bir de dünya görüşünün şiirde kolaylıkla bir vaaz gibi söylenmemesini getirdi beraberinde. Hızır'la 40 saat o yüzden çok önemli. Yani Hızır'la 40 saat bir modern klasik. Hızır geçiyor. Hızır Kur'an-ı Kerim'de geçen, ismen geçmese de işte ima edilen ya da bütün bir İslam tarihinde yeri olan
1: İslami literatürden bildiğimiz, gelen bir şey.
0: Evet, evet. Ama çok modern bir şiir kalıbı içerisinde. Bu kabul görmeyecek. Zaten Sezai Karakoç Köpük şiirini yazdığında yine 1960'larda, çok uzun bir şiirdir o da. O şiiri yazdığında sağcı bir dergiye gönderdiğinde o derginin editörleri şiiri basmıyorlar. Şöyle diyorlar gerekçe olarak: şekil ilerici, muhteva gerici. Ya bu Sezai Karakoç'u çok iyi anlatan bir şey. Yani bu bir çelişki gibi görünüyor onların bakış açısından ya da işte bir şey gibi, ama aslında 1950'lerden bu yana toplumun modernleşme hikayesinde hep bunu yaşıyoruz. Şeklimiz ilerici, yenilikçi, ondan sonra çağdaş diyelim, yani çağın getirdiklerinden hiç geri kalacak bir tarafımız yok. Ama inancımız, içeriğimiz, köklerimiz, önceliklerimiz, referans noktalarımız tırnak içerisinde,
1: inanç temelli tabii,
0: tırnak içerisinde gerici ya da bize has. Bize özgün ve köklü. Ha,
1: bu daha yumuşak oldu, evet. Gerici deyince ben rahatsız olmaya başlamıştım burada, ama çünkü evet, belki sosyolojik olarak bakıldığında siz serin kanlılığınızı koruyor olabilirsiniz hocam, ama evet, bende tam olarak o serin kanlılık yok. Çünkü bu isimlendirme bana göre, mesela baktığımda ben olaylara doğru yanlış olarak o ikilemden, evet, o mantık teoremiyle bakmayı alışkanlık edindiğimde bundan, evet, irkilebiliyorum hakikaten. Evet. Evet. Ama ortaya çıkan resim çok da renkli bir taraftan, bulmaca çözer gibi. Yani yerli yerine oturtulmuş varsayılan şeyleri yeniden karıştırdınız, yani zihnimizi de karıştırdınız bu yönüyle
0: baktığında. İyi oldu galiba. Yani biraz da sosyolojik çalışmaların böyle bir tarafı vardır. Yani bilinmeyen tarafına dikkat çekme tarafı vardır. Daha teorik olarak şunu da belki kısaca aktarabilirim ki, yani kitapta daha uzun tartışıyorum ama ikinci yeni hakkındaki mevcut açıklama biçimlerimiz biraz dar. Yani ikinci yeni o dönemin Demokrat Parti iktidarının etkisi altında yazılmış bir şiirdir falan. Ya da işte ikinci yeni yeni bir kent deneyiminin şiiridir gibi hızlı ve çok da aslında açıklamayan ifadelerin mevcut literatürde çok geçtiğini görüyoruz. Çünkü aslında orada atlanan şey şu oluyor. Yani şairlerin sosyal deneyimleri, hikayeleri, süreçleri ile şiir metni arasındaki ilişkileri, köprüleri kurmuyor literatür çoğunlukla. Halbuki aslında bu hayattan kopartılabilir bir şey değil. Yani sizin en başta dediğiniz şey, sevmeyi çok seviyoruz ya, sevdiğimiz bir şairin her şeyini merak ediyoruz. Hayatını, ne yediğini, otobüste mi gidiyor, nasıl bir işte ne yiyor, ne içiyor, görünce fotoğrafını çekiyoruz, birlikte çekilmek istiyoruz. Aslında şunu çok iyi biliyoruz ki şiirle hayat çok iç içe şeyler. Ama incelemek istediğimizde bunu koparıyoruz. Halbuki sosyoloji bunu tekrar buluşturuyor. Sosyolojik bakış, şairin hayatıyla yazdığı şiirin aralarındaki ince ama çok temel kalıcı köprüleri yeniden göstermeye çalışıyor.
1: Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz şimdi bir sosyolog olarak böyle bir alana döndüğünüzde, baktığınızda hem kişisel zevk ve ilgilerinizle fazladan genişleterek içinde kaybolma riskinden de en başta bahsetmiştiniz, ama başka bir tarafından soracağım. Şimdi bir şeyi anlatmak ve son sözü zihninizde kurarak mı, yani önce önermeyi yazıp ardından ispata mı geçtiniz, yoksa buldukların arasında sizi de şaşırtan, demek böyleymiş dedirten şeyler de oldu mu?
0: Çok oldu.
1: Sürprizli tarafı var mı?
0: Çok oldu. Çünkü malzemeye eriştikçe, kaynaklara eriştikçe, hem şairlerin hayatları hem yazdıkları. Mesela dergilerde kalanlar, dergilerde kalan yazılar ve şiirler, her şairin vardır. Bunları keşfedince kitaplarını aldığı, yayınladığı bilinen şiirlerinin anlamı da derinleşiyor. O şiiri neden dışarıda bıraktı? O şiirde hangi imgeyi kullandı, o şiirde hangi kelimeleri kullandığı görünce o kütüphanede bir yerde duruyor. Hani kimse bilmiyor onu, artık unutulmuş. Ama onu görünce, çünkü ikisini de üreten aynı özne, aynı failden bahsediyoruz yani. Dolayısıyla yeni şeyler keşfettikçe şaşkınlığım arttı bir yanıyla. Ama bunun zaten biraz olması lazım. Yani bir sosyoloğun hocası, Fransız bir sosyoloğun hocası ile tartışmasını hatırlıyorum. Şey diyor hocası, yani sen bu araştırmada nereye gittiğini biliyor musun diyor. Hani nereye varacak? Öngöremiyorum diyor. Hani sana danışmanlık veremiyorum diyor. Yani hani bilinmeze doğru gidiyorsun diyor. O da diyor ki zaten böyle olması lazım değil mi? Yani
1: gerçekten bir, sokakta kaybolayım ki yeni bir yol bulayım.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Çok iyi dediniz. Baştan bilsem niye bir araştırma yapmaya ihtiyacım olsun? Bildiğimiz bir şeyi teyit etmenin bir anlamı yok ki. Tekrar etmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla bu ikinci taraf daha baskın oldu kesinlikle. Onu söylemem lazım.
1: Ve tabii ki siz bilim insanı olarak elbette şaşırmaya açıksınız. Aslında bu cevap da onu söylüyor ve olması gereken de bu. Evet. O esneklik ve gerçekten işinizi yapabilmenizin belki zemini koşulu bu olmuş oluyor ama bir taraftan da riskli değil mi? Mesela sevmeye devam ettiğiniz bir şeyi daha az sevebilirsiniz. Daha az sevdiğiniz bir şeyi daha çok sevebilirsiniz. Sevmenin veya sevmemenin bir manası kalmayabilir bütünü gördüğünüz zaman. Bu da enteresan bir şey. Sevme ve sevmemenin ötesinde bir tada da götürebilir.
0: Evet, vallahi şöyle oldu, bunu itiraf edebilirim. Ben Cemal Süreya hakkında yazılan her şeyi okudum. Kendi hayatına dair her şeyi okudum. Kronolojik bir şekilde okudum. Şiirlerini de zaten eş zamanlı bir şekilde okuyordum. Ama mesela vefat ettiği haftaya, güne dair arkadaşlarının, yakın arkadaşlarının yazdıklarını okudukça ve vefat haberini arkadaşlarının o an, o gün yazma biçimlerini okudukça, yani aslında benim içimde de vefat edince o
1: fark
0: hayat
1: insanmış ve bitti orada.
0: Tabii ve gözlerim doldu. Yani ben Cemal Süreyya'yı gözlerim dolacak kadar sevmiyordum araştırmamın başında. Ama araştırmamın sonunda gözlerim doldu. Birkaç kere rüyama girdiği de olmuştur. Ama bu bütün sosyoloji tezlerinde olur. Yani araştırma konusu araştırmacının rüyasına girer yani. Hani analiz yapar rüyada falan, tanışır eder. Dolayısıyla daha çok sevdiğimi söylemem lazım. Ama daha çok severken aynı zamanda daha iyi anladığımı da düşünüyorum. Daha iyi açıklayabildiğimi de düşünüyorum. Burada sevmekle açıklamak birbirinin zıttı olmaktan çıktı benim için. Çünkü genelde zıttık kurarız. Yani işte hani bülbülü eti için öldürmemek lazım. Onun tadına onu dinleyelim ve mest olalım. Hayır, bülbül nasıl ötüyor? Nasıl bu kadar güzel ötebiliyor? Ya da bir mimar nasıl oluyor da bu kadar güzel binayı yapabiliyor, tasarlayabiliyor sorusunu yani açıklarken aynı zamanda temaşa edip keyfine varabiliriz.
1: Seçmek zorunda değiliz yani, değiliz. Anlamakla sevmek arasında.
0: Evet, evet, kesinlikle. Benim için böyle oldu. Hani herkes için böyle mi olur bilmiyorum. Ama hani sosyolojide benim yaptığım başka başka konulardaki deneyimim de bunu teyit ediyor. Yani ben hekimleri ve avukatları inceledim ve hekimleri ve avukatları daha iyi anladığımı düşünüyorum araştırmamın öncesine göre ve daha yakından hissediyorum hepsine. Çünkü anlamakla sevmek aslında o kadar da, yani akılla kalp diyelim, aslında o kadar ayrı fakülteler değiller zaten bizim geleneğimizde. Yani bu da bize dışarıdan gelen bir şey olabilir. Yani aynı anda...
1: Ama nesnel olmak adına mesafe koyalım ve kendimizden tamamen uzaklaştıralım diye bir anlayış var. Onunla mı ilgili?
0: Evet, evet, onunla ilgili. Mesafe çok metodolojik bir şeydir. Yani şu an ben bu şeyi görüyorum. Mesela Cemal Süreyya'nın kendisi hakkında yazdığı bir şey. İşte Günler kitabında ya da herhangi bir mektubu. Şimdi burada bir araştırmacı mesafe koymak zorunda. Çünkü şu anlamda bu hakikatin hepsini ifade etmiyor olabilir. Buna hemen inanmamak lazım. Bu ifadeye hemen inanmamak lazım. Çünkü iki sayfa önce başka bir şey demişti. Galiba bir çelişki var burada. Ya da başka bir arkadaşı şunu demişti. Ya da şiirde böyle geçmiyor bu.
1: Ben onu da görebilmek lazım.
0: Tabii, tabii ben böyle şeyler çok fark ettim. Yani hem yaşadıklarıyla yazdıklarını yan yana koyup okuyunca tutarsızlık gibi görünecek şeyler çok fark ettim. Ama o tutarsızlığın anlamını bulmak gerekiyor bu sefer. Benim üzerime düşen de o. Çünkü ben savcı değilim bir araştırma yaparken.
1: Yani yargı değil burada.
0: Yargılamak, burada doğru söyle, o değil. O kadar yüzeysel bir şey değil. Ama onu görmek gerekiyor. Yani söylenen şeye bir mesafeden bakabilmek gerekiyor. Bu Cemal Süreyya değil de mesela bir meslek grubuyla mülakat yaparken de geçerli bir şey. Yani mesela sizle mülakat yapsak, gazetecilik mesleği, habercilik, televizyonculuk, bu meslekte ne yaşıyorsunuz diye size sorular sorsam, sizin söylediğiniz şeyler doğrudur. Ama hakikatin belli bir açısıdır ve sizin deneyiminizden süzülen şeylerdir. Bunu unutmamam lazım. Zeynep Hanım hakikatin her şeyini, her tarafını bana söyledi. Yeterli dersem mesafesiz ve teslim olmuş bir şekilde.
1: Hep birlikte yanılırız.
0: Evet.
1: Ha, güzel.
0: Evet.
1: Hep birlikte yanılmamak için evet, gözü de kalbi de açalım. Bir şey soracağım. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Ben tekrar... Yani sosyolog, doktor Elyas Akkoyta değil sadece. O hep bir yerde sizin zemininiz ama yine okur, yine yazar, yine şair, yine çevirmen Elyas Akkoyta'ya da sormak istiyorum. Tek başına bundan ibaret değildi ama madem ki bu kitabın konusu şiir ve sosyolojidir, sosyolojik olarak şiiri dönemiyle birlikte kişi üzerinden ele almak, incelemek ve çağdaşlarıyla birlikte okumaktır. Şimdi biz geçmişe dönüp baktığımızda tarihi bir kategorizasyona girebiliyoruz. Tarihi ve dönemsel kategorizasyonlara girebiliyoruz. Hı-hı. Saydığımız isimler dönemleri temsil ediyor aslında. Yani bir olay çıktı, bir durum yaşandı. Tarihi ve mekan olarak bir farklılık vardı ve o bu isimleri ortaya çıkardı. Onlar da sözlerini böyle söylediler diyoruz. Oradaki kategorizasyon bana sanki geçmişte daha netmiş gibi geliyor. Bu kategorik algılama biçimimizin bugüne tevarüz eden bir tarafı var mı? Sosyologlara en çok geçmişi değil aslında bugünü ve geleceğe yönelik nasıl görünüyor kısmını sormayı seviyorum çünkü.
0: Yani aslında bizim sosyolojide bir işe kalkışırken ilk başta başvurduğumuz yöntemlerden bir tanesi şu ki mevcut açıklama biçimlerini terk et. Mevcut kategorileri, sınıflandırma biçimlerini, tipolojileri, tanımları terk etmek. Çünkü bunların çoğunluğu toplumun kendisinden geliyor. Yani toplum dediğimiz varlık kendini çok iyi açıklayabilen bir varlık. Kendine sürekli iç içe geçen aynalar üzerinden bakabilen bir varlık. Kendisi hakkında söylemi üretebilen bir varlık. Halbuki biz bir adım geriden daha serin kanlı bakmak, açıklamak istiyorsak bir olguyu, o halde bunları bir kenara koymamız gerekiyor. Türkiye'de de çok genel bir şey söyleyeceğim ama Türkiye'de de aslında geçmişten kalan birçok toplumsal kategori bugünü açıklamıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tabii ki çok uzun bir konu ama geçmişten kalan birçok toplumsal kategoriye başvuruyoruz. Bir olayı anlamlandırırken, bir tartışmada, bir şeyde, günlük hayatımızda zaten. Ama aslında Türkiye'nin yaşadığı çok katmanlı sosyal dönüşümü, bugünkü dönüşümü yani açıklamıyor. Türkiye 2000'ler öncesinin Türkiye'si hemen hemen her bakım, hiçbir bakımdan değil. Bunu görmek gerekiyor. Bilmiyorum sorunuzun cevabı oldu mu?
1: Fena halde oldu. İşin fena tarafı gerçekten süremizin de sonuna gelmiş olmamız ama sizin aslında uyardınız beni. Ben kendi tuzağıma kendim düştüm orada. Bu yepyeni bir kapı, bu başka bir kapı daha doğrusu. Üzerine daha farklı bir yerden bakıp konuşulması gereken bir şey. Fakat sohbetin ben birinci bölümü olarak kabul ediyorum. İkinci bölümü ne zaman yaparız bilmiyorum ama... Büyük bir zevkle sözlerinizi dinledim. Büyük bir zevkle benim için bu kitabın yazarıyla da tanışmak ve sohbet etmek. İkinci bölüme şimdiden atıfta bulundum. Çengeli attım gerisi sizde.
0: Ne zaman isterseniz seve seve tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Ayağınıza
0: ederim.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Sağ olun. Var olun.
1: Değerli izleyenler, portrede misafirimiz Doktor Elyas Akkoyta'ydı. Kendini yazan Habitus'ta Cemal Süreyya şiirinin sosyolojisini, kitabını konuştuk Elyas Akkoyta'yla. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeni bir programda bir başka konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masa. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazanacağı.

kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Ressam Pınar Tınç bizimle birlikte. Eğer siz de buradaysanız keyifli sohbetimize hemen başlamak isteriz. Merhabalar Pınar Hanım.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız. İyi ki 24'tesiniz. Sağ olun, var olun. Ve çok güzel görünüyorsunuz aynı zamanda.
1: Çok teşekkür ederim. Siz öyle.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Davet ettiğiniz için bu muhteşem programda olmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur.
0: Çok teşekkür ederiz. Aynı duyguları paylaşıyoruz sizinle. Dedikten hemen sonra klişe bir girizgah yapmak isterim. Sanat sizin için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir sizler için? Hı-hı. Lütfen buyurun.
1: Yani sanat aslında kendimizi ortaya koymak için kullandığımız bir yorum şekli. Varoluşumuzu göstermek için kullandığımız bir şey. Yani ben kendimi resim yaparak ifade ediyorum. Varoluşumu resimle gösteriyorum. İşte tuvaller boyuyorum, çizgiler yapıyorum. Kendi çocukluğumu kendime anlatıyorum. Aslında bizim bu dünyaya niye geldiğimizi gösteren, varoluşumuzu gösteren bir şey. Ben resimle yapıyorum. Başka bir arkadaşım enstrümanla, başka bir arkadaşım işte taşı oyarak, başka bir arkadaşım kendi nasıl ifade etmek istiyorsa film çekerek kendini ortaya koyuyor. Az önce Heidegger'in de konuşmuştuk sizinle. Hı hı. Yani gerçekten insanın varoluşunu gösteren bir şey. Leonardo'nun da bir şey sözü vardır. Aslında sanat görünmeyeni gösteren, ifade eden bir unsurdur diye. Gerçekten var olmayanı, görünmeyeni gösteren bir şey sanat. Bu yüzden çok değerli.
0: Peki bu görünmeyeni gösterme çabası içerisinde, hı hı, bu çabaya neden resmi dahil ettiniz ve ne zaman başladınız ve neden resim?
1: Ben aslında Bozcaada'da doğdum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Artık şey yapıyorum, Allah'ım söylemesem mi diye. Bozcaada'da doğdum ve gerçekten doğanın içinde doğmak, mevsimlerin içinde böyle çocukluğunu geçirmek, bitkilerin, çiçeklerin, o muhteşem rengin, ışığın içinde çocukluğumu geçirmek benim aslında ressam içgüdülerimin ve sezilerimin, ön sezilerimin oluşmasını sağlamış. Hı hı. Ve ben bunları gerçekten resimle, renkle, motiflerle, desenlerle anlatabiliyorum. Dolayısıyla bunları gösterme şeklim, bu çocukluğumdaki hikayemi, şu anki yaşadığım işte hikayeyi göstermek için kullandığım şey boyalar, hı-hı, ve çizgiler, tuvaller.
0: Boya meselesine özellikle gelmek istiyorum. Çünkü kullandığınız boya zannediyorum Türkiye'de nadir kullanılan ya da çok tercih edilmeyen ya da evet, neyse adı. Lütfen siz bize tanımlar mısınız kullandığınız boyayı?
1: Şöyle, ben çini mürekkebi kullanıyorum. Hı-hı. 2011 yılından bu yana çini mürekkebiyle resimlerimi yapıyorum. Aslında benim yapmak istediğim resme tam oturmuş bir teknik, hı-hı, çini mürekkebi. İşte uzak çok uzaklarda yaşamıştık uzun yıllar. Afrika'da minik bir Fransız adasında. Orada keşfetmiştim ben. 2011 yılında ve sonrasında resimlerimde kullanmaya başladım. Benim kafamdaki ışığı, kafamdaki hikayeyi, doğayı, işte motifleri, okyanusyanın o bütün her şeyini çini mürekkebi sağlıyor. Dolayısıyla o yıllardan bu yana da, yani şu anda 2026 yılındayız, hiç kesintisiz bu tekniği kullanıyorum. Çok da seviyorum. Yani o mürekkebin akışkanlığı, ondan sonra sürekli sürprize açık olması ama aynı zamanda sizin de kontrol etmeniz gerekiyor akışkanlığı. Hmm. Biraz da hayat gibi, ona da benzetiyorum.
0: Çok güzel.
1: O malzemeyle çalışırken çini mürekkebinden çok keyif alıyorum. Ben anlatıyorum, yani öğrencilerime anlatıyorum, işte atölyeme gelenlere anlatıyorum. Ne kadar böyle güzel bir teknik olabileceğini, ne kadar çok imkanı olabileceğini gösteriyorum. Hala yeni şeyler öğreniyorum. Hala yeni fırsatlar, yeni imkanlar olduğunu görüyorum mürekkepte. Dolayısıyla ucu bucağı olmayan bir şey var. Teknik serüven var mürekkepte. Hala öğrenciyim, yani öğreniyorum.
0: Hem öğretiyorsunuz hem de öğrenci konumundasınız aynı,
1: evet,
0: zamanda değil mi?
1: Yani öyleyiz. Güzel. Gerçekten öyleyiz. Yani hep öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Yani çok klişe bir laftır. Siz de bilirsiniz. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Hı-hı. Ben gerçekten bunu hissediyorum. Yani her seferinde yeni bir şey öğreniyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Yani belki şaşırmayı unutmamak, şaşırabilmek öğrenci olmanın belki de şeyi, en önemli unsuru.
0: Unsurlarından bir tanesi. Şöyle bir dönüp kendi sanatınıza baktığınızda, bu zor bir soru.

0: oluşturuyor. Lütfen buyurun.
1: Yani insan en zor kendini anlatır. Yani etrafımızda gördüğümüz şeyleri anlatmak gerçekten daha kolaydır. Hele yaptığımız, yani bizim varoluş amacımızı gösteren bir şeyi anlatmak da gerçekten zor. Yani ben nasıl anlatıyorum resmi? Şu anda ben geometrik şeyler yapıyorum. Geometrik şekiller kullanıyorum. Hı hı. Ama bunun ilhamı da Afrika'daki yaşadığımız, Okyanusya'daki yaşadığımız adalar topluluğundaki motiflerden alıyorum. Hı. Aslında şöyle, ben çok yıllar önce Paris'te çok güzel bir müze vardır. Medeniyetler Müzesi. Orasını ziyaret etmiştim ve orada aborijinlerin yaptığı abstrak ama çok naif bir motifler görmüştüm. Hı hı. Böyle kumaşların üzerine yapılmış, gerçekten çok primitif, böyle havada uçuşan kumaşlar. Ve orada gerçekten onu yapan kişinin ruhunu hissediyorsunuz, ruhunu görüyorsunuz. Hiçbir kaygı yok. Hı. Tamamen çocuk resmi gibi. O kadar naif, o kadar çocuksu ve o kadar içten ki, o kadar cesur ki hiç düşünmeden yapılmış böyle motifler. Sonrasında Afrika'ya, o Fransa adasına gittiğimizde etrafımıza gerçekten o çocuksu neşeyle yapılmış motifleri ve resimleri gördüm. Ve o dönemde belki öyle bir hayat tarzı olduğu için, düşünmek için, üretmek için, yeni şeyler denemek için de fırsatım olduğu için o motifleri kendi resimlerime kullandım. Şimdi çocukluğumda işte benim altında büyüdüğüm badem ağaçlarını bu motiflerle yapıyorum. Daha böyle abstrak, daha soyut şeyler yapıyorum. Ama daha böyle mistik hale getiriyorum. Örneğin Ege'nin mavisini kullanıyorum. O mavinin mistisizmini, o huzurunu koyuyorum. Ya yani çok da aslında doğru değil bunları anlatmak. Çünkü her bakan izleyici aslında kendi bir hikaye anlatıyor.
0: Elbette.
1: Ama resmin de en güzel yönü o. Yani siz yaparken böyle meditatif halde iyileşiyorsunuz. Sizin ruhunuza iyi geliyor. İzleyenler de öyle. Ben kendimi abstrakt formlarda işte soyut tarzı resim yapan birisi olarak görüyorum.
0: Çok güzel. Ben sanatçının kendi işlerine nasıl baktığını çok önemsiyorum çünkü. Bu herkesin cevaplamak istemediği bir türden soru elbette ama çok teşekkür ederim cevabınız ve yorumunuz için. Sizce sizin sanatınızı, bu da bence paralel ve zor bir soru ama biricik ve özel kılan detaylar neler? Çini mürekkebinin dışında buna neyi dahil edebilirsiniz?
1: Yani şöyle, ben aslında kendi hayatım resmini yapıyorum. Aslında yaptığım şeyleri resimli hayat diyorum. Neden dersiniz? Ben gördüğüm şeyi aynen yapmıyorum. Yani atıyorum işte gördüğüm doğayı aynen yapmıyorum. O çiçekleri birebir aynısını yapmıyorum. Onu kendi süzgecimden geçiriyorum.
0: Betimliyorsunuz.
1: Evet ve onu kendi işte soyutlamamla ortaya koyuyorum. Dolayısıyla yaptığım soyutlama bana ait bir soyutlama. Yani o lotuslarımı benden başka yapabilecek birisi yok. Çünkü o bana ait. Benim kendi öznerliğimle, kendi işte yaşadığım Bozca'daki çocukluğumdan çıkan renkler, Afrika'da uzun yıllar Okyanusya kenarında yaşadım. Oradaki ışık, ondan sonra o bütün medeniyetlerin böyle şey toplamı, işte Ege kültürü, Okyanusya kültürü, Hint kültürü, onların hepsinin karışımı. Dolayısıyla böyle bir hayat süzgecinden geçtiği için o resimler biricik ve tek benim için. Sizin için belki siz de bir ressam olsa, sizin yaptığınız işler de biricik ve tektir. Sizin süzgecinizden geçtiği için. Ya ben o orijinalliğe çok önemsiyorum. Yani resimlerin gerçek ve samimi olması gerektiğine inanıyorum. Yani bunlar moda diye bir şeyin yapılmasını doğru bulmuyorum işin aslı. Çünkü modalar gelip geçiyor. Yani önemli olan samimiyet, önemli olan az önce size bahsettiğim gibi o Medeniyetler Müzesi'nde aborijinlerin resimlerini gördüğümdeki o neşeyi, o cesareti,
0: huzuru.
1: O huzuru, o yaratıcılığı bence yakalamak gerekiyor yaptığımız işte. Resimlerimde, yaptığım işlerde buna çok dikkat ediyorum ve bunun kenarından geçmesini istiyorum.
0: Bütün bu anlattıkların sanatın iyileştirici gücüne de bir referans aslında aynı zamanda. Ona dair sinyaller veriyor.
1: Evet.
0: Katılır mısınız? Siz kendi resimlerinizin, sanatınızın iyileştirici gücüne ve genel olarak sanatın iyileştirici gücüne. Bu klişedir ama bence çok doğru bir tanımlamadır.
1: Bence
0: siz ne düşünürsünüz?
1: Kesinlikle buna katılıyorum. Yani sanatın aslında hem izleyiciye hem de yapan kişiye dair iyileştirme gücü olduğuna inanıyorum. Ben yani gerçekten bir ressam olarak yalnızlık içinde resimlerimi yapıyorum. Çok kolektif bir iş değil bu resim. Yalnız olmanız gerekiyor ve dirayette olmanız gerekiyor. Ve bu resmi yaparken aslında zaman öyle farklı bir düzende akıyor ki. Yani bildiğimiz böyle düz bir çizgi üzerinde akmıyor. Yani gerçekten böyle Einstein dediği gibi böyle göreceli bir şekilde akıyor. Ve meditasyon gibi.

0: ben bu işleri yapıyorum. Dolayısıyla izleyen kişiler de benim aldığım keyfi, benim aldığım neşeyi izlerken de edinmelerini istiyorum. Hı hı. Onlar da bakarken işte benim yaptığım neşeyle, yapmış olduğum özenle veya ne bileyim içimdeki, ruhumdaki hı hı. ne aktarmak istiyorsam o enerjiyi almalarını istiyorum. Yani iyileştirici hem izleyen için hem yapan için de çift taraflı bir etkileşim olduğunu düşünüyorum.
1: Peki sizce doğayla müthiş bir ilişki ve diyalog halindesiniz. Yaşadığınız, evet. belki çocukluğunuzla ilgili, belki geçmişinizle ilgili, belki deneyimlediğiniz okyanus suyu meselesiyle de ilgili. Hı hı. Sanatçı olmasaydınız, sanatla ilgilenmiyor olsaydınız, başka sizce ressamlık yapmıyor olsaydınız, ressam olmasaydınız daha doğrusu, neyle uğraşıyor olurdunuz, ne yapıyor olurdunuz? Bunu hiç düşündünüz mü?
0: Ya aslında düşünüyorum. Yani normal çok sıradan bir şey yapsam bile ben gerçekten onu böyle şey... resim yapar gibi yapacağımı düşünüyorum. Örneğin işte ev kadını olsaydım, ki ev kadınıyım aynı zamanda, iki çocuğum var yani maşallah. Falan böyle. Mesela sofrayı hazırlarken o resimdeki şeyleri göre, dengeleri göre kuruyorum. İşte büyüklük, küçüklük dengesi, renk dengesi, kompozisyon dengesi. Aslında yani illa resim yapmak gerekmiyor. Hayatımızın her alanında o sanatı koyabiliyoruz.
1: Çok
0: masa
1: doğru.
0: düzeninden işte mobilya yerleştirilmesine, ne bileyim vazodaki çiçek aranjmanına kadar her alanda aslında benim yaptığım iş var. Yani illa ben ressamım, başka hiçbir şey yapmıyorum değil. Yani bütün aslında hayatımın her alanında yaptığım resmi uyguluyorum.
1: Çok güzel bir benzetme oldu. Özellikle sofradaki büyüklük, küçüklük ya da işte dengedir vesaire evet. unsurların sanatla, resimle ilişkilendirmek çok keyifli. Buradan hemen şuna bağlamak istiyorum. Adını andığınız Bozcaada
0: evet.
1: sizin için çok kıymetli ve özel bir yerde duruyor.
0: Çok.
1: Nedenini öğrenebilir miyiz?
0: Ya ben orada doğdum, büyüdüm. İşte ailenin üçüncü kuşağıyım. Çocuklarım da Bozcaadalı değil ama orada büyüyorlar. Yani Bozcaada çok özel bir nokta. Yani gerçekten böyle hem mitolojik olarak hem işte tarihimizde çok birikimi olan bir yer. Ama aynı zamanda ışığın en güzel noktalarından birisi. Ben yurt dışında yaşarken falan o Ege ışığını gördüğümde hemen anlardım. Burası Ege diye. Hı hı. Yani çok özel bir nokta. İşte Truva'ya çok yakın. Yani hem Anadolu'ya çok yakın hem Yunan uygarlığına çok yakın. Çok iyi bir karışım. Roma kültürünün çok fazla kalıntıları var. Ama aynı zamanda kendine ait bir dili var. Hı hı. Yani biz Adalılar deriz. Mesela biz Bozcaadalılar demeyiz. Veya işte Feribot'a biz gemi deriz. Yani böyle kendimize ait bir dilimiz
1: kodlar var.
0: Kodlar var. Kendimize ait bir kodlar var. Ve mevsimlerin de kodları var. Yani ben hangi ayda, hangi çiçeğin, hangi renkte olduğunu bilirim. Hangi meyvenin hangi zamanda çıktığını bilirim. İşte o rüzgarın kokusundan ne olacağını anlarım. İşte kargaların uçuşundan havanın nasıl değişeceğini anlarım.
1: Çok güzel.
0: Aslında bunlar çok böyle şey, minik detaylar. Ama aslında yaşam oluşturan da bu detayların çeşitliliği ve ne derler, hayatımıza kattıkları. Yani bunları resimde de kullanıyorum. O böyle dokuları, renkleri, her şeyi resimlerimin içine yerleştiriyorum.
1: Tam olarak onu soracağım. Bütün bu betimlemelerinizi ve anlattıklarınızı resme de dahil ediyorsunuz büyük ihtimalle.
0: Ediyorum.
1: Doğadan beslenmeniz, okyanusya meselesi, yaşadığınız evet. coğrafya, Bozcaada'mız, evet. ülkemizin güzellikleri çok. Vesaire vesaire.
0: Yani öyle, gerçekten öyle. Yani ben çocukluğumda gerçekten resmin sadece böyle çizilen bir şey değil, aynı zamanda kalpten böyle hissedilen bir şey olduğunu gördüm. Ve bunu hiç unutmadım. Yani resim sadece çizilen, boyanan bir şey değil. Aynı zamanda o renk, o doku, o şey ve kalpten hissedilen bir şey. Dolayısıyla böyle bazen soyut bir şey yapsanız bile orada siz alıyorsunuz. Yani bu işte Ege'de bir deniz şey manzarası. Ama abstrakt bir şekilde yapsanız daha iyi. Veya işte ışığa bakıyorsunuz. Ha, bu Ege'de bir işte manzaranın ışığı gibi. Bunlar resimle besleyen şeyler.
1: Aynı unsurlar. Zamanda sanat eğitimi veren bir öğretmensiniz.
0: Evet, çok seviyorum
1: nedir
0: öğretmenliği.
1: Nedir öğrencilerinizle diyaloğunuz ve ilişkiniz ve onlarla nasıl bir sanat öğretisi evet. Diyaloğu halindesiniz? Onlar nasıl alıyorlar bunu? Nasıl lanse ediyorlar size karşı? Lütfen buyurun.
0: Ya ben öğretmenliği çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve çok yani bence insanın sevdiği şeylerin yapması lazım. Ve çok iyi bir timing olması gerekiyor. Hayatında çok iyi zaman dilimlerini bölmesi gerekiyor. Hı-hı. Ben haftanın 3 günü gidiyorum. Sanat eğitmenliği yapıyorum. Yani sanatın aslında böyle ne kadar hayatımızın içinde olduğunu göstermeye çalışıyorum. Nasıl hayatımıza ilham verdiğini, hayatımıza ne kadar şey kattığını göstermeye çalışıyorum. Yani sanat sadece işte resim değil, sanat her yerde. Yani sofrada da

0: İşte evlerde de üzerimize giydiğimiz işte kıyafetlerde de her şeyde aslında var. Oradaki bağlamları öğretmeye çalışıyorum. Nasıl bizim hayatımızı dönüştürdüğünü, ne kadar önce olduğunu göstermek istiyorum. Atatürk'ün bir sözü vardır. Sanatçı ışığı ilk görendir diye. Gerçekten sanatçılar ve işte bu işi yapan insanlar ilk ışığı gören, ilk böyle
1: fark eden
0: kişilerdir. Hı-hı. Çok severek yapıyorum. Yani öğretmenlik çok güzel bir şey, çok keyifli bir şey. Öğretmen miyim? Tamamen değilim. Yani başka mesleklerim de var ama bu beni çok zenginleştiren bir şey.
1: Çok iyi anladım, gayet iyi anladım. Bir sanatçı eğer özgünlük arayışı sorunu yaşıyorsa, üslup sorunu yaşıyorsa nerede hata yapmıştır sizce? Yani bir takım
0: anladım.
1: İlerlemelerde bulunmuş, bir takım üretimlerde bulunuyor. Belki çok kusursuz üretimleri var, belki çok güzel üretimleri
0: evet.
1: var. Ama bir türlü hem disiplin olarak hem de üslup olarak hem de içerik olarak kaygı yaşıyor, sorun yaşıyor ve hala özdeşleşmiş durumda değil. Sizce nerede hata yapmıştır?
0: Yani birinci
1: hata belki çok
0: hata
1: iddialı bu
0: değil
1: arada.
0: De evet.
1: Nerede bir yanılgıya düşmüştür? Nerede? Çünkü bir sanatçının her şeyle, bütün üsluplarla, bütün disiplinlerle ilgileniyor olması da çok yanıltıcı bir şey. Doğru bir şey değil
0: Evet.
1: benim okumam üzerinden.
0: Evet.
1: Ama sizin okumanız nedir ve o yanılgıyı nerede yapmıştır sizce?
0: Yani tabii ki Rönesans'ta biliyorsunuz böyle mükemmel insan yaratılmaya çalışılıyor. Hı-hı. Yani bir insan, yani bir birey. Önce birey olmak zorunda, orta çağdan kurtulduğu için. Çünkü merkezde insan var. Matematik de bilmeli, geometri de bilmeli, sanattan da anlamalı, heykel de bilmeli gibi. Ama ben buna çok inanmıyorum. Yani bir sanatçı eğer bir yerde odaklanıyorsa kendini besleyecek şeyler bulması lazım. Önce açık olması gerekiyor. Yani gerçekten yeniliğe açık olmak gerekiyor. Hiçbir zaman için ben değişim demiyorum. Yenilenme ve ilerleme diyorum. Çünkü yaptığımız her şey bizi bir adım her zaman ileriye götürüyor. Dolayısıyla çok böyle az öncesinde konuştuk ya, çok böyle moda ona buna takılmadan aslında ne yapmak istediğine karar verip onu çok dürüstçe kendine sorup ve bunun içinde gerekli ne gerekiyorsa yani o eforu sarf etmeye hazır mı sorusunu sorması gerekiyor. Çünkü ben kendimden biliyorum yani başkalarını hiç bilemem. İşte gündüz böyle bazen otele gidiyorum Bozcaada'ya, işte gece dönüyorum işe gidiyorum, okula gidiyorum, ders veriyorum, oradan çıkıyorum atölyemde resim yapıyorum. Dolayısıyla onu göze almak lazım. Onu göze aldığınız zaman da zaten yavaş yavaş işler değişiyor. Yani yaptığınız şey derinleşiyor ve kendinize ait bir şey oluşturmaya başlıyorsunuz. Ne derler? Üslup.
1: Üslup. Satır arasında çok bence kıymetli bir şey söylediniz ve ben bunun satır arasında kalmış olmasını istemem. Kendimize dürüst olmak meselesi.
0: Çok, çok.
1: Bir sanatçı için bence çok önemli bir şey.
0: Çok, çok önemli.
1: Ben ne yapıyorum, ne yapmak istiyorum, neyi iyi beceriyorum, neyi beceremiyorum meselesinden hareketle
0: evet.
1: ve bu soruların beraberinde çoğaltılmasıyla da sonuçlanan bir süreçte
0: evet.
1: kendimize dürüst olmak meselesi, bir sanatçının kendisine
0: çok.
1: Dürüst olmak meselesi çok kıymetli. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu bu sürece?
0: Yani çok önemli. Bence insan karakter olarak da dürüst olması gerekiyor. Yani sadece kendine sorduğu sorularla değil, yaptığı şeyde de dürüst olması hı-hı. gerekiyor. Yani oradan buradan böyle bu çok güzelmiş, oradan alıp buradan alıp değil. Aslında sende ne varsa onu ortaya koymak
1: biz
0: için.
1: Biz sakinleşip o soruyu kendimize sormamız gerekiyor.
0: Aynen öyle. Sakinleşip, kafayı böyle toplayıp, hı-hı. ben bunu göze almalı mıyım? Ben bu eforu sarf etmeli miyim? Hı-hı. Ben buna girmeli miyim? Diye kendine sorması gerekiyor. Çünkü bu hayat bu yapılan bir şey.
1: Çok güzel.
0: Bir mühendis değiliz biz yani bir doktor değiliz. Yani bizim mesela çalışma yaşımız çok farklı. Yani benim için yani 40 yaş, 45 yaş aslında genç ressamlar için genç bir yaş.
1: Çok doğru.
0: Yani 45'ten 50'den itibaren siz daha böyle orta yaş oluyorsunuz. Çünkü o zamana kadar bütün işte bu soruları sormuş.
1: Hı hı.
0: Artık yavaş yavaş cevapları almış ve kendi tekniğinizi, üslubunuzu oturtmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla sorular çok hı. önemli.
1: Sık sık sergide açtığınızı biliyoruz.
0: Evet.
1: Biz de yakından takip ediyoruz. Bozcaada'daki serginizi
0: çok güzeldi.
1: Yerinde deneyimleme
0: yenilenme.
1: Fırsatımız
0: evet.
1: da oldu. Çok da keyifli bir sergi
0: çok.
1: Ve çok da kalabalık bir sergiydi.
0: Çok güzeldi.
1: Buradan müsaadenizle şuna varmak istiyorum. Bir sanatçı için sergi açmak neden kıymetli ve önemli?
0: Yani şöyle, benim Bozcaada'da açtığım sergi siz de izleme şansınız oldu. Tekrar böyle yuvaya dönüş gibiydi.
1: Hı-hı.
0: Aslında homecoming yani yuvaya dönüştü, eve dönüş sergisiydi. Çünkü ben oradan çıktım, orada büyüdüm. Bütün işte ressamlıkla ilgili her şeyi orada kazandım. Sonrasında biraz böyle şey, asi bir yapım vardı benim. Yani Bozcaada doğmuş, büyümüş bir insanın ben ressam olacağım demesi aslında biraz şey, ekstrem bir şey. Ama işte o az önce söylediğim gibi, yani o kararı verdiğiniz zaman sonuna kadar gitmek gerekiyor. Sonra tekrar işte uzun bir kariyer yolculuğundan sonra tekrar Bozcaada'da sergi açmak bence önemliydi. Hem şey, dönüş, eve dönüş gibi, hem de o resimlerimin ilk başladığı yerde soluk almasını istedim. Çok da böyle şey, beni mutlu eden ve amaçladığım şeyi yaşadığım bir süreçti.
1: Sergi açmak meselesine gelelim peki. Yani neden önemli bir sanatçı için sergi açmak? Elbette çalışmalarını sergilemek kısmı çok önemli. Bir de başka bir anlamı daha olabilir mi bence sergi açma meselesinin?
0: Yani evet, şöyle, yani sergi açmak için sergi açmak gerekmiyor. Gerçekten belli bir sizin hayatınızda, kariyerinizde, resim yolculuğunuzda ilerlemeyi göstermek gerekiyor. Hiçbir zaman değişim demiyorum. Yani bu yüzden gerçekten değişim bazen kötü de olabiliyor. Ama ilerlemeyi göstermek gerekiyor. Yani ben 1998 akademiyi bitirdim. O zaman açtığım sergiyle şu anda açtığım sergi arasında o kadar büyük fark var ki. Yani orada sizin ne kadar böyle kilometre aldığınızı, ne kadar yaptığınız işi ilerlettiğinizi, ne kadar farklı bir yola soktuğunuzu gösteriyor. Yani sizin de aslında biraz da büyüme karneniz gibi. Böyle her seferinde yeni bir hikaye anlatıyorsunuz. O hikayeler de böyle gittikçe çoğala çoğala bir şey, romanın chapter'ları oluyor, bölümleri oluyor.
1: Hem bir üretici olarak hem bir öğretici olarak bunu uygulayan, hem kuramsal tarafta hem de pratik tarafta hayata geçiren bir sanatçı olarak aynı zamanda.
0: Evet.
1: Ne söylemek istersiniz genç sanatçılara? Bunun bir reçetesi yok.
0: Yok.
1: Ama ben kırmızı aldarladığımız konulara söylüyoruz. Disiplin farkı gözetmeksizin bunu sormayı anlamlı buluyorum. Genç ve yeni sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra ben de varım demeliler?
0: Evet. Yani şöyle, bu işin reçetesi yok. Hiçbir zaman bir başarı hikayesi de yok. Sadece kilometre var ve inat var ondan sonra. Ve gerçekten karar verildiyse, eğer gerçek bir kararsa bu, sonuna kadar gitme var. Ben çok iyi hatırlıyorum ve çok mutsuz dönemlerim de olmuştu. Ama hiçbir zaman bırakacağım demedim. Çünkü bu benim varoluş nedenim. Yani ben kendimi resimle ifade ediyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Önce onu bir karar vermek lazım. Seni ne mutlu ediyor?
1: Çok doğru.
0: Senin burada zevk aldığın, keyif aldığın, neşe bulduğun ve etrafına da neşe saçtığın alan ne? Onu eğer tam olarak karar verirlerse yol böyle yavaş yavaş, adım adım ilerlemeyi sağlıyor. Yani tabii ki şöyle bir eksiklik var. Genç ressamlar için ciddi bir destek programı gerekiyor. Yani ülkemiz tabii ki muhteşem bir ülke ama genç ressamları çok destekleyen bir yapımız yok. Yani bir eksiklik bence. O genç ressamlar için işte atölyeler olabilir, fonlar olabilir, yarışmalar olabilir. Var. Yok değil ama daha da olması gerekiyor. Bu gerçekten, çünkü bir ressamın gelişmesi için işte 40'lı yaşlar, 45'li yaşlara kadar çalışmak gerekiyor.
1: Çok doğru bu arada. Elbette ülkemizde çok değerli fonlar, destekler var ve yarışmalar var. Bunların çoğalmasında bir behis yok. Bunlar çoğalırsa tabii ki çok daha güzel bir süreç olabilir. Hem sanatçılar için hem de belki koleksiyonerler için, izleyiciler için, üreticiler için, sanata gönül vermiş herkes için.
0: Herkes için. Bir de şöyle bir şey var. Ben her zaman diyorum ki, yani bu kendi hayatımdan da bir yola çıkarak söylüyorum. Yani kimsenin söylediğine aslında çok fazla takılmamak lazım. Çünkü herkes kendi ayakkabılarıyla yürüdüğü yolu size anlatıyor. Yani herkesin yolu farklı.
1: Çok doğru.
0: Ve bence o yolu tek başına yürüyorsunuz. O yolu tek başına yürürken de ondan sonra yandakiler size eşlik edebilir. Ama her zaman devam edecek olan sizsiniz. Çok takılmamak gerekiyor söylenenlere ve eleştirilere veya alkışlara. Her zaman için böyle yürüdüğünüz yoldan emin olup ilerlemek gerekiyor.
1: O yolu tek başımıza yürüdüğümüzün de farkında ve idrakında olmamız gerekiyor belki.
0: Aynen
1: de.
0: Öyle. Aynen öyle.
1: Değerli Pınar Hanım, yakın zamanda bir sergi planınız var mıdır?
0: Yani sergi planları hep var ama onun tam ve nihai kararları yok. Önümüzdeki sene birkaç sergi olacak. Ama
1: çok
0: tam
1: güzel.
0: Böyle kesin tarihler ve isimler yok. Oldukça ben sizinle paylaşırım.
1: Paylaşırsınız. Biz de izleyicilerimizle paylaşırız. Kırmızı Halı izleyicileriyle. Son olarak bundan sonrası için kaygınız, planınız, hayaliniz? Nedir? Nerede olmak? Ne yapmak istiyorsunuz? Kısaca rica ediyorum
0: lütfen. Ya ben çalışmaya devam etmek istiyorum. Hı-hı. Yani gerçekten ve çok severek ve tutkuyla yapıyorum bu işi. Buna devam etmek istiyorum. Yani sağlığım çok iyi olması gerekiyor. Ona dikkat ediyorum. Bir sporcu gibi yaşamak zorundayız biz. Yani enerjimizi çok böyle iyi, hı-hı, ve...

0: yerinde kullanmamız gerekiyor. İşte bol bol seyahat etmek istiyorum. Böyle farklı şeyler, ışıklar görmek istiyorum. Farklı renkler görmek istiyorum. Yani resmimi daha böyle katmanlı hale getirmek için. Onun dışında şey mutluyum yani. Gayet keyfim yerinde.
1: Çok güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkürler.
1: teşekkür ederiz. İyi ki
0: Sağ
1: kırmızı
0: olun.
1: halıdaydınız, iyi ki bizimleydiniz. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: Yakından
0: ederim.
1: takip etmeye devam edeceğiz. Hem sizi hem resimlerinizi hem de sözlerinizi, çalışmalarınızı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Çok teşekkürler.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'da değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Türk sinemasında bazı filmler vardır ki onları yalnızca hikayeleriyle değil, bıraktıkları duyguyla hatırlarız. Memduh Ün'ün 1971 tarihli Üç Arkadaşı da bu filmlerden biridir. İlk bakışta tipik bir Yeşilçam melodramı gibi görünür. Yoksulluk, fedakarlık, imkansız bir aşk ve gözyaşına açık bir hikaye. Ancak film bu tanıdık malzemeyi beklenmedik içtenlikle işleyerek sıradan bir melodramın ötesine geçmeyi başarır. Sinema tarihimizde özel bir yere sahip olan film yönetmen tarafından iki kez çekilmiştir. İlki 1958 yılında Fikret Hakan ve Muhterem Nur'un başrollerini paylaştığı siyah beyaz bir klasik olarak, ikincisi ise 1971'de dönemin ruhuna uygun biçimde renkli ve yeni bir kadroyla seyirciyle buluşmuştur. Hikaye İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan üç yakın arkadaşın etrafında şekillenir. Yoksul bir hayat süren bu insanlar tesadüfen karşılaştıkları kör bir genç kızın kaderine dokunmaya ve onun gözlerini açtırabilmek için ameliyat parası bulmaya karar verirler. Ancak bunu nasıl başaracak, o kadar parayı nereden bulacaklardır? Filmin merkezinde kör bir genç kızın yeniden görebilmesi için verilen mücadeleden çok, İnsanların hiçbir çıkar beklemeden birbirleri için ne kadar fedakarlık yapabilecekleri sorusu vardır filmin merkezinde. Memduh Ün sinemasını sıradan melodramlardan ayıran özellik, duyguyu sömürmeden anlatabilmesidir. Hikaye, yoksulluk, fedakarlık ve gözyaşı gibi Yeşilçam'ın tanıdık unsurlarını taşısa da bunların üzerine öyle sahici bir dostluk duygusu kurar ki seyirci kişileri değil, insanlığı hisseder. Tabii sevdiğimiz oyuncuları gençliklerinin en parlak dönemlerinde izlemek bu filmi daha da özel kılıyor. Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in etkileyici performansları filme ayrı bir değer katıyor. Canlandırdıkları kişilerde yalnızca film öyküsünün kahramanlarını değil, eski mahalle kültürünü, komşuluğu ve insan ilişkilerindeki samimiyeti de görürüz. Müşfik Kenter ve Halit Akçatepe'nin dostluğu ve sıcaklığı yansıtan rolleri ise bu atmosferi daha da güçlendirir. Üç arkadaşın bugün hala sevilmesinin nedeni de budur. Film, modern sinemanın karanlık gerçekliği yerine merhameti ve umudu öne çıkarır. Evet bir melodramdır, tesadüflerle ilerler, duyguları büyütür ve zaman zaman gözyaşına yaslanır. Ancak bunu yaparken insan duygularını ciddiye alır film. Büyük imkansızlıklar içinde çekilen kimi Yeşilçam filmleri çoğu zaman teknik açıdan kusursuz yapımlardan daha fazla insanlık ve samimiyet taşır. Üç Arkadaş yalnızca bir melodram klasiği değil, dostluğun, dayanışmanın ve kaybolan mahalle ruhunun sinemadaki en sıcak hatıralarından biridir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız aslında hani masada ne var da gururla paylaşacağımız bir başlık diyebiliriz. Zira yıllardır bir özlü sözümüz var. Bizi menüye yazmaya çalışanlara inat, sahada ve masada olma mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelenin bir neferi olmaya çalışıyoruz diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Tuzla'daki gemi teslim töreninde dikkat çeken mesajlar verdi. Sahada yoksanız masada olamazsınız, hatta sizi menüye yazmaya çalışırlar dedi ve çeyrek asırdır verilen mücadeleyi özetledi. Biz de bu konuyu masaya aldık. Özetle sahada yoksan masada yoksun ilk başlığımız. Elbette tüm bu süreçlere bakarken İngiltere'de başbakan istifası meselesini de ele alacağız. Zira Londra'ya deyim yerinde ise hükümet dayanmıyor, eski Türkiye manzaraları yaşanıyor. Şurada Brexit'ten bu yana 6-7 başbakan istifa etti. Hani neredeyse 20 günlük başbakanlık yapanlar da var, 1,5 yıl 2 yılı tamamlayamayanlar da. En son Starmer dedi ki çocuklarıma ve eşime gideceğim, bundan sonra kocalık vazifemi yapacağım dedi. Peki başbakan niye istifa etti? Bu mesele nereye evrilir? Hepsini konuşacağız. İkinci başlığımızsa iç siyasetten. Hani CHP'de grup toplantısı olacak mı olmayacak mı, bu tartışma devam ediyor. Bir yandan Özel İmamoğlu'nun Ankara'da yeni bir il başkanlığı binası ya da CHP Genel Merkezi'nin alternatif bir partiye taşınacaklar yönünde iddialar ortaya atılıyor. Özgür Özel'in çok dikkat çeken bir açıklaması oldu. Ben dedi her şartta uyurum dedi. Bugüne kadar sadece bir kere dedi uykusuz kaldım. O da Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı açıklamasını duyduğumda. Peki ne söylemişti Kılıçdaroğlu, paylaşacağız. Ama manşetimiz CHP'de yumruklaşma dönemi. Zira İzmir İl Başkanlığı'ndaki görev değişiminde deyim yerindeyse yumruklar havada uçuştu. Gerilim yaşandı. CHP'liler CHP'lileri dövmeye çalıştı. Peki bu gidişat nereye? Birazdan konuşacağız. Ama günün en dikkat çekici gelişmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir yöneticinin kaçırılması meselesiydi. Zira kaçırılan yönetici polisteki ifadesi dedi ki bana İmamoğlu'nun altınlarını sordular. Erzincan'la gömdüğünüz 500 kilo altını bize vereceksiniz dediler ve tırnaklarımı çektiler, işkence yaptılar. Birileri İmamoğlu'nun ciddi miktarda bir parayı ya da altını bir yere gömdüğünü düşünüyor. Daha önce de hatırlayacaksınız taş dövizde 30 milyon dolarlık bir soygun gerçekleşmişti. 2 ay boyunca bir otoparkta bir aracın bagajına bırakılan paralar çuvallarla götürülmüştü. Yine taş dövizde 44 kilo altın bulunmuş, altının kimin olduğu ortaya çıkarılamamıştı. Enteresan gelişmeler var. Taş döviz deyince de İmamoğlu iddianamesine yansıyanlar aklımıza geliyor. Birazdan tüm bu başlıkları konuşacağız. Son başlığımız elbette tüm dünyanın konuştuğu mesele ABD-İran müzakereleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la ve Irak Başbakanı ile bir görüşme yaptı. Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını sürdürüyor. Neler oluyor, neler bitiyor, 60 gün sonra neler olacak, hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi, Savtek Genel Yayın Yönetmeni Sayın Yusuf Alabar'da hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İbrahim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayız hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İbrahim.
0: Ve strateji ve güvenlik uzmanı Sayın İbrahim Keleşmişat hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sayın Alabar'da şimdi bir yandan da hani hafiften bir gururluyum, yalan söylemeyeyim. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını izlerken ekranda dedim ki ya hani sözümüz öyle uzay boşuna uçup gitmiyor. Bir evet. Ufak da olsa bizim de bu memleketin mücadelesine bir katkımız oluyor nefesimizle, söylediklerimizle diye düşündüm. Tabii elbette sizlerin de konuklarımızın da katkılarıyla. Bu anlamda hani masada ne var adına biraz gurur da duydum diyebilirim. Önce müsaadenizle bir Erdoğan'ın sözünü bir

0: Hatırlatayım tabii. Neler söyledi. Sonrasında bu nasıl bir mücadele? Hani inandık savunduk deyip mücadele edenler var. Biz bu yoldan döndük diyenler var. Bu yolda ölenler var. Gerçekten zor bir mücadeleydi. Doğru. Biz diyebilir miyiz arkadaşlar?
1: Sağda güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
0: Şimdi AK Parti Ağustos'ta 25 yaşına basıyor. Evet. Erdoğan 23 yıldır bir mücadele içerisindeyiz diyor. Şöyle bir hatırlatalım. Çünkü konuyu birazdan Starmer'a bağlayacağım. İstikrar, hani ayakları yere basan yönetimlere sahip olmak neden kıymetli sorusuna cevap aramaya çalışıyorum aslında. Sağda yoksan masada yoksun, hatta menüde olabilirsin uyarılarını Erdoğan neden yapmak ihtiyacı hissetti? Hani bu yoldan dönenler oldu, bu yolda düşüp ölenler oldu, bu yolda mücadeleyi sürdürenler var. Nasıl bir yol bu yol?
2: Şimdi İngiltere'ye geleceğim sonra ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın sahada güçlü olmaktan kastettiğinin ne olduğuna dönüp bakmak lazım. 1990'lı yılların sonuna gelindiğinde iktisadi sistemi çökmüş, gecelik faizi %7500'lerle 1999'lu yıllarda zirve yapmış, ülke içerisinde vesayet unsurlarının kendi alanına giren siyasi her türlü hususu büküp attığı karanlık, deprem yaralarını Lüksemburg'dan gelecek birkaç milyon dolara muhtaç hale gelmiş, hastanelerinde doğan bebeklerin rehin alındığı bir Türkiye vardı.
0: Şimdi bugün, masal gibi geliyordu.
2: Evet tabii. Bugün geldiğimizde her şey tabii ki dört dörtlük değil. Zaten öyle bir şey olsa o zaman siyasete de gerek kalmaz. Her şeyi bırakırız. Her şey olduğu gibi devam eder. Bugün geldiğimiz noktada şu çok açık belli ki Türkiye bu sahada güçlüden ne anladığımı ifade etmek istiyorum. Siyasi, iktisadi, askeri ve içtimai anlamda son 25 yıl içerisinde inanılmaz mesafeler kat etti. En başta siyasi istikrar ile işte İngiltere'de olduğu gibi sıklıkla ya da Bulgaristan'da olduğu gibi sıklıkla seçimlerin yapıldığı, başbakanların değiştirildiği ve bu siyasi istikrarlılık ile mütenasip bir şekilde bürokrasinin siyasetin alanını doldurduğu, dolayısıyla da vesayet mekanizmalarının tahkim edildiği, devlet bankalarının ve özel bankalarının içinin soyulduğu günleri yaşadık biz. Değil mi? Bir gece bir kalktık ki hepsi içi boşaltılmış.
0: 21 banka iflas etti.
2: İçi boşaltılmış. Evet. Sonra gittik o parayı IMF'den kredi olarak çektik.
0: Millet ödedik.
2: Yerine koyduk. Millete de ödedik. Sonra da IMF'in kredisini milletçe ödedik. İktisadi anlamda durum buydu. Askeri anlamda da karakolları basılan, terörün vesayeti üzerine düşürülen ve her gün Mehmetçiğin şehit olmasının maalesef haberlerinin medyada çarşaf çarşaf haber yapıldığı, ne zamanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisi rızasıyla bir siyaset ortaya koymak istese bir karakolunun basınlığı, bir Türkiye gerçeği vardı. Hatta bu Türkiye gerçeğiyle vesayet sistematiğini yan yana koyduğumuzda karakolu basılırken golf oynayan paşalar da vardı. Bunları hep biliyoruz yani. Bir de içtimai. Yani rızaya dayalı devlet modeli dediğimiz bir devletin ortaya koyulması için önce siyaseten bir istikrara, iktisadi olarak güçlü bir devlete, bu benim devletim diyebileceğiniz bir devlete, askeri anlamda dünyanın her yerinde saygı gören bir askeri güce ve dağında, bayırında, ovasında terör örgütünün baldırı çıplak militanları tarafından terör estirilen bir Türkiye olmaktan çıkmak gerekiyordu. Bu da gerçekleşti. Bunların üçü gerçekleşince içtimai anlamda, yani sosyal yapıyı tahkim edecek birçok demokratik hamleler de ardı arkasına gelmeye başladı. Şimdi terörsüz coğrafya olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya attığı, hem Türkiye'de hem de komşularında sıfır terör ile bu ülkede ve bu coğrafyada yaşayan Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Laz'ın, Çerkez'in, Türkmen'in, Ezidi'nin, Keldani'nin, aklınıza ne geliyorsa, coğrafya açısından söylüyorum bunu, ülke açısından değil sadece, içtimai anlamda birbiriyle kenetlendiği bir coğrafya. Nasip olur da Ermenistan daha ileri adımlar atar ve Türkiye ile aralarındaki sıkıntı komple bu yıl içerisinde kalktığı tescil edilir de kapılar açılırsa, Ermenistan ile de kardeşçe kucaklaşan bir coğrafyayı Allah'ın izniyle ortaya koyacağız. Şimdi tabii sahada güçlü olmak neden bu kadar önemli? Şununla alakalı. Yani Soğuk Savaş'ın 1960'lı yıllarında yaşananlar ile 1970'li yıllarda yaşananlar ile 1980'li yıllarda yaşananlar arasında çok kayda değer bir fark yok sevgili İbrahim. Bu şey gibi. Tarihte Atilla'nın da Cengiz Han'ın da beri tarafa gelirsek Fatih Sultan Mehmet'in de 4. Murat'ın da ata binmesi. Bunlar hep ata binmişler. Arada 1000 yıl bile olsa hep ata binmişler. Soğuk Savaş döneminde de 60, 70 ve 80'li yıllar arasında ufak tefek farklar olmakla birlikte dünyada kırılgan bir değişim yok. Ama Soğuk Savaş'tan sonra dünyada fay hatlarının harekete geçtiği, Pandora'nın kutusunun açıldığı, Gazze'de soykırım, Srebrenica'da soykırım yapıldığı, Azerbaycan topraklarının işgal edildiği, Ruanda'da birkaç gün içerisinde 4 milyon insanın katledildiği, Afganistan'ın işgal edildiği, hülasa bütün coğrafyanın birbirine girdiği bir dönem. Aynı zamanda da bunun iktisadi ve askeri anlamda da yansımaları var. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün İran'a yetmediğini görüyoruz. Şimdi böylesi fay hatlarının kırılganlaştığı bir dönemde, eğer ki dünyada her şey yeniden dizayn ediliyorsa, o zaman şuna bakıyorlar. Siz bu biraz önce saydığım siyasi, iktisadi, askeri ve içtimai anlamda ne kadar hazırlıklı bir toplumsunuz? İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği de 23 yıl boyunca engellemelerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmasına rağmen Türkiye yoluna devam etti. Devam ederken karşılaştığı her engel kol kaslarını güçlendirdi, bacak kaslarını güçlendirdi. Yani sizi zorlayan her engel, onu aşmak için gösterdiğiniz gayretle de mütenasip sizi güçlendirdi.
0: Bir örnek vereyim mi? Sahtek dergi paylaşmış, diyor ki Zelenski'nin açıklaması, Rusya bir haftada yaklaşık 2200 SİHA, 1800 güdümlü bomba ve 87 füzeyle saldırdı. Rakam korkunç.
2: Tabii bunlar gerçek rakamlar.
0: Korkunç.
2: Bunun tersi de var. Yani Ukrayna'nın yapmış olduğu saldırıya Rus hava savunma sistemlerinin verdiği karşılık da var. Şimdi dolayısıyla siz bu kurtlar sofrasında menüde mi olacaksınız, masada mı olacaksınız? İlla masada olmak gerekmiyor. En azından mavi vatan ile vatan diyebildiğimiz coğrafyamızda bize yan gözle bakanın, ya ben bunu yaparsam canımı fena yakar benim diyebildiği bir ülke haline geldik. Dolayısıyla altyapısıyla, siyasi istikrarıyla, iktisadi yapısıyla, askeri içtimai yönüyle Türkiye'nin birçok konuya nasıl hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Mesela
0: peki,
2: bir örnek daha söyleyeyim.
0: Kıyasamına geçeyim mi?
2: Bir örnek daha söyleyeyim. Yani 450 bin konutun 11 büyük şehir ve şehirlerimizdeki vatandaşımıza dağıtılıp 100 milyar dolarlık bir harcama yapılmasını basite mi alıyoruz Allah aşkına? Evet, Keir Starmer. Onunla ilgili de bir cümle söyleyeyim.
0: Bir cümle isterseniz açıklamasını izlettireyim. Ondan sonra soracaklarım var. Çünkü bir Keir Starmer görelim arkadaşlar. İngiltere niye istikrarını bulamıyor diye. Kendisi de artık hani duygusal bir konuşma da yaptı. İstifasını açıkladı.
3: On the most important job.
4: En önemli işe daha fazla zaman ayıracağım. Harika işim Vike, elimden gelen en iyi koca olmak. Ve güzel çocuklarımın, ki onlar benim gururum ve mutluluğum oldular, onlara elimden gelen en iyi baba olmak.
3: I'm being the best dad I can.
0: Şimdi İngiltere'deki başbakanlar 2019 Theresa May, 2026 arası, 2019-2026 arasını söylüyorum. Theresa May 2019, Boris Johnson Eylül 2022, Liz Truss Ekim 2022, bir ay zaten. Rishi Sunak Temmuz 2024, Keir Starmer da 2026. Ekrana da geliyor şimdi. Yani Londra'ya başbakan dayanmıyor.
2: Şimdi tabii
0: birkaç bu... rakam vereyim. Evsizlerin oranı %8 artmış bir yılda. Bütçe açığı Mayıs ayında geçen yıla göre %30 artmış. 31 milyar dolarlık bir artıştan bahsediliyor. Ve baktığımızda hani artık asayiş meseleleri falan ciddi boyutta, bizim Londra temsilcimiz Tayfun Savcı var. Diyor ki yani telefonu diyor eline çıkarıp kulağına koymaya korkuyorsun diyor. Çat diye yakıp götürüyorlar diyor.
2: Sadece Londra'da değil, Paris'e gitsen orada da.
0: Yani Avrupa'da bu anlamda asayiş ve konuda çok ciddi sıkıntılar var. Ne oluyor yani, üzerinde güneş batmayan imparatorluk, James Bond filmleriyle dünyaya nizam veren İngiltere.
2: Şimdi Theresa May'i hatırlayamıyorum ama Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak zaten sandıktan çıkmamış isimlerdi. Downing Street'ten, yani İngiltere'de Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu yerin adıdır bu. Oraya kral tarafından görevlendirilmişlerdir. Ama ben biraz bir geniş perspektif sunayım kısa bir süre içerisinde.
0: Biraz İngiltere'den çok bunun istikrar
2: tabii,
0: anlamındaki
2: tabii, tam ona getireceğim. Tam ona getireceğim. Şimdi İngiltere parlamenter sistemin kurucusu. Öyle ya da böyle İngiltere'de parlamenter sistem yoluna revan olur. İngiltere bu vakitten sonra dünyaya kendisinin hediye ettiği parlamenter sistemi bir kenara bırakıp da başkanlık sistemine geçmez. Niye geçmez? Çünkü ülkenin sahibi var. Kral.
0: Kral var. Evet.
2: Yani İngiltere'de kaç kişi giderse gitsin kral hükmünü okur. Şimdi bazı arkadaşlarımız var, ben dinliyorum onları. Ya işte krallık, kraliyet İngiltere'de sembolik falan. Hiç de öyle değil. Bilmeden üfürmeye gerek yok. Tabii ki sembolik olan yönleri var ama İngiltere'de sahip vardır, sahip kraldır. Sana getirip kaldırın saltanatı diyenler kendi ülkelerinde bunu akıllarından bile geçirmemişlerdir. Ben burada saltanat aşığı falan bir adam değilim elbette ama Türkiye'de bu konunun ele alınış şekliyle İngiltere'de, Belçika'da, Danimarka'da hülasa kralların ve kraliçelerin yaşadığı coğrafyalarda farklı. Şimdi İngiltere'deki parlamenter sistem var ama hemen yan tarafındaki Fransa'da yarı başkanlık sistemi var. Yani Fransa'nın hem başbakanı vardır hem cumhurbaşkanı vardır. Neden? Çünkü o bugün geldiğimiz noktaya farklı yerden gitti. İngiltere farklı yerden gitti. Şimdi biz kendi sistematiğimizin içerisine baktığımızda da Türkiye'de Starmer gibi, Boris Johnson gibi, Liz Truss gibi arka arkaya başbakanların değiştiği dönemleri yaşamadık mı? Yaşadık tabii ki. Yani ben Türkiye'de 25 günlük kabinelerin kurulduğunu, daha bakanın koltuğuna oturmadan farklı bir kabinenin kurulduğu dönemleri yaşıyoruz. Yani dolayısıyla da stratejik hiçbir planlamanın yapılamadığı bir Türkiye'yi yaşadık. Şimdi bu tabloyu kim o iyi okuması lazım? İngiliz değil. İngiliz altından çıkar. Çünkü kral memleketin sahibi de bu tabloyu...
0: 2023'te millete parlamenter sisteme döneceğiz diye vaat edenler.
2: Parlamenter sistem diye ne idüğü belirsiz bir şeyi zokalayarak yola revan olanlar iyi okusunlar. Yani memleketin, milletin derdinin geçim olduğunu, seçim olmadığını bir türlü anlayamadılar. Dolayısıyla geldiğimiz noktada sevgili İbrahim, Türkiye eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce de söylediğimiz gibi sahada güçlü olmakla ilgili bir takım cümlelerden bahsediyorsa, 2002 yılından günümüze kadar istikrarlı hükümetler tarafından yönetilmekte olduğundan geçiyor bunun yolu. Ama özellikle de 2017 ile birlikte Türkiye'nin geçmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle bu toplumun %51'inin rızasını almayan hiç kimsenin bu toplumu yönetemeyeceği gerçeği tesbih tanesi gibi Adnan Menderes'in kabrinin başında dizdi. İçinde Canan
0: Kaftancıoğlu
2: da vardı.
0: Dua ediyordu.
2: Neden dua ediyordu? Çünkü %51'e uzanmak zorundasın kardeşim, tamam mı? Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin bu ülkeye sağladığı istikrarı görmek isteyen şu an ekrandaki İngiltere'ye baksın. Ama ben İngiltere'nin bu işin altından rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Ama Avrupa'dan başka örnek istiyorlarsa Bulgaristan'a baksınlar. Son 3 yıl içinde 9 defa seçim yaptılar.
0: Kabus.
2: Yani bu ne demek? 6 ayda bir seçim yapmış ülke demek yani. Dolayısıyla siyasi istikrarın son derece önemli olduğu dönemlerden geçiyoruz sevgili İbrahim.
0: Peki. Şimdi Sayın Tayyip, G7'den bir görüntü izleteceğim. Trump bir saat geç kaldı zirveye. Ondan sonra da patron benim ya dedi. Bekleyeceksiniz dedi. Böyle bir raconu da kesti. Arkadaşlar o görüntüyü bir verin. Çünkü konuyu nereye bağlayacağım? Şimdi bir yandan Almanya'da baby boomer krizi diye bir şey konuşuluyor. Nedir bu? Açıklamaya çalışayım. Alman Ekonomi Enstitüsü Almanya'da emeklilik çağına gelen işte 1950'li yıllardan işte 60'lı yıllardan kalma bir kitle var ve bunlar artık çıkıyor ve 4.3 milyon kişilik açık yaşanacak 2036 yılına kadar diyor ve biz hani bir kriz bizi bekliyor diye söylüyor. Nüfus artışı sıkıntıları da olduğu için. Şimdi öbür taraftan Trump'ın bu patron benim görüntüsü var. Bir verelim arkadaşlar.
2: Alman Başbakanı şey nasıl söylüyor?
5: Hello, I'm the boss.
0: Yeah, I am the boss. How are you? Bir saat bekleriz de olacak falan demeye getiriyor. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım Sayın Tayyip? Bir yandan Almanya'da böyle bir kriz yaşanıyor. Diğer yandan Kalas'tan bir açıklama geldi. Yani Avrupa Birliği'nin dikkat çeken isimlerinden bir tanesi. Onu da grafik olarak arkadaşlar ekrana verirler. Diyor ki Türkiye ile elimizden geldiği işbirliği yapmayı öneriyoruz. Savunmada Türkiye'nin SEF'e katılmaması nedeniyle bir mevcut üye devletler Türkiye ile daha yakın işbirliği için çaba gösteriyor. Yani bizi bypass ediyorlar zaten demeye getiriyor. Sorumu şöyle soracağım. Birazdan Erdoğan'ın bir uyarı sesi vardı. 4 Mayıs 2026'da onu da hatırlatacağım. Ondan sonra da soruyu soracağım size. Bir değişim oluyor mu? Avrupa özellikle bir hani böyle lider krizi mi yaşıyor diye. Erdoğan abi uyarı sesini bir verelim arkadaşlar. Sonra bunları döndürürsünüz.
6: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
0: Biz 4 Mayıs 2026 tarihinde yapıldı. Hatta biz o zaman işte Masa Ne Var'da konuyu konuşmuştuk. Sorumu şöyle sormaya çalışayım. Birazdan bir başka gelişmeyi de paylaşacağım. Avrupa Birliği bir yandan Avrupa Parlamentosu Türkiye böyle hani eski alışkanlıklarıyla tırnak içinde fırçalamaya çalışıyor. Diğer yandan da böyle ya artık bu iş böyle gitmeyecek diye bir zemin arayışı içerisinde. Mesela bugünün sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Leonardo ile Baykar ortak uçuş gerçekleştirmişler. Hani birazdan detayları gelir bana. Şimdi sıcak gelişme olarak geldi. Yani bir şekilde Kalas diyor ki ya bakın hani Avrupa Birliği artık bu kafayı değiştirin. Çünkü diyor biz yapmazsak ülkeler tek başına gidip Türkiye ile temas kurmaya başladılar diyor. Ne oluyor şu anda sizce bu?
7: Evet. Yani en son bir rapor yayınladılar biliyorsun. İşte Türkiye'de kabineden bir ismi dillerine doladılar.
0: Akın Gürlek'e yaptırım istiyorlar.
7: Hedef aldılar. Şimdi bu hem Türkiye'nin bölgedeki varlığı, etkinliği, nüfuzu hem Türk iç siyasetteki bir takım gelişmelere taraf oluyor Avrupa. Ya bundan kurtulamıyor. Bizim bazen çok olumlu gördüğümüz Avrupa-Türkiye ilişkileri bazen böyle tuhaf bir şekilde gerilimli, sıkıntılı gördüğümüz bu ilişkilerin kaynağı Türkiye'nin bu Orta Doğu'daki artan etkisi ve nüfuzu, bundan rahatsız olan güçlerin Avrupa üzerinden Türkiye'ye olumsuz yansıtması. Diğeri de aynı şekilde yine bununla bağlantılı Türkiye'deki iç siyasetteki gelişmeleri Avrupa'dan bir şekilde reaksiyon verdirtmeye çalışmaları. Bunu biraz daha açık ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye-Avrupa ilişkilerinde sorun nedir? Ya bizim yıllardır yani tek tek işte bu ülkeleri de belki sayacağız ama İsrail ile ilgili bir meseledir bu.
0: Kesinlikle.
7: Yani Almanya İsrail'in nükleer reaktörünü kurulmasını, nükleer santralinin kurulmasını finanse ettiği ortaya çıktı yakın zamana kadar. Bunu şunun için veriyorum. Ya yani Almanya ile İsrail'i ayırt etmek çok zor. Son kaç yıldır, bu 2 yıldır bu İsrail'in Gazze soykırımıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok İsrail'e silah veren Almanya. Doğu Akdeniz'de artan Türkiye varlığını kiminle şey yapmaya çalışıyorlar? dengelemeye çalışıyorlar Fransa'yla.
0: Rumlar üzerinden.
7: Evet. Şimdi burada bizim yani Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak artan şeyi etkisi en fazla kimi rahatsız ediyor bu

0: bölgede İsrail'i rahatsız ediyor.
1: Hatta bugün İsrail medyasında haber vardı. Türkiye'yi Netanyahu hafife almasının faturasını ödüyor diye.
0: Evet. Yani bu İsrail bunun rahatsızlığı ve biz Avrupa'yla çelişirken ya niye biz bir türlü bu Avrupa Birliği'ne üye olamıyoruz, bu meseleler nedir, gidiyoruz tarihe falan da. İşte ya biz Viyana'yı kuşattığımız için değil bunun sebebi. Yani İsrail'le bağlantılıdır. Batı da şöyle değerlendiriliyor. Yani Batı'nın beyni İsrail'dir. Yani daha doğrusu Siyonizm'dir. Yani Batı'da bir varlık var. Bir dünya politikası var. Ama bunu yöneten Siyonizm, o küresel Siyonist güç Türkiye ile ilişkileri İsrail merkezli düşünüyor. Ona göre tavır alıyor, politika alıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki ya Türkiye, ya sizin vizyonunuz nedir? Ya Avrupa'nın, Brüksel'in vizyonu nedir? Brüksel kendisini nerede görmek istiyor? Ben açıkça söyleyeyim. O küresel Siyonist yapı bunu belirliyor. Ve daha somut olarak da İsrail bunu belirliyor. Yani onların kendi başlarına bir vizyonu yok demek istediğim. Yani İsrail'in o küresel Siyonizmin çıkarları neyse, Alman Merz buna göre, ya biz Berlin'deydik, Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşmesi gerçekleştirmezdi. O işte toplantı esnasında İsrail'e olan desteğini, bagajlarını anlattı. Açıkça Sayın Cumhurbaşkanı anlattı. Yani Türkiye ile de ilişkileri de demek istiyorum. İsrail'den bağımsız değil. Bizim şu an bu bölgede en fazla çekişme içinde olduğumuz ya da daha doğrusu bir takım eylemlerinden, işgal hareketlerinden doğru rahatsız olduğumuz İsrail ile gerilimimiz bize Brüksel üzerinden geri dönüyor. Raporlar hazırlıyorlar. Raporlar hazırlıyorlar aleyhimizde, işte efendim, yani Türk-Avrupa ilişkilerini olumsuz etkilemek istiyorlar. Bir de bunun altını çizelim. Ama
1: peki Avrupa ile... sadece Türkiye istikrarlı diye bir manşet atabilir miyiz ekrana? Ya attı bizim Ayşegül.
0: Tabii
1: konuyu
0: ki,
1: şuraya bağlayacağım. Almanya Enerji Bakanı geldi mesela. Birazdan soracağım onu da size.
0: Onu da anlatayım. Bak, başlıklar bizim Avrupa ile ilişkilerde tabi bu kadar böyle siyah beyaz değil mesela. Yani askeri ortaklıklar imkanlar var. Ekonomik ortaklıklar imkanlar var. Bunu Almanya şu an Türkiye'ye koşa koşa geldi. Kaç tane şirkette, 30 tane şirketle geldiler buraya. Buradan iş almaya çalışıyorlar. Yani Almanya da durum o kadar parlak değil ve Türkiye aslında şu an ciddi bir kalkınma potansiyeli taşıyan, Avrupa'nın da ihtiyaç duyduğu bir ekonomi haline geliyor. Yani bu ekonomik imkanlar hem Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili ekonomik imkanı, Avrupa ile ciddi ekonomik çıkarları var. Avrupa'nın da Türkiye ile ilgili ekonomik çıkarları var. Bunu biraz önce ifade ettiniz ya, ya biz aslında toplu olarak hareket edelim diyoruz ama ülkeler tek tek gidip Türkiye ile anlaşıyor, görüşüyor. Bunun için askeri imkanlar gündeme geldiği zaman Türkiye ile ilişki kurmak zorunda hissediyorlar kendilerini tek tek.
1: Tam mesela ülke. Bununla ilgili ilginç bir gelişme var, sıcak da bir gelişme. Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar Kızıl Elma ile Leonardo'nun İtalyan firması, biliyorsunuz Baykar'la ortaklık kuruldu. M346 jet eğitim uçakları Key Swarm programı kapsamında ilk kez ortak otonom formasyon uçuşu gerçekleştirdi diyor. Testlerde M346 pilotları özel görev yönetim sistemi üzerinden Kızıl Elma'nın kontrolünü devralarak farklı formasyon ve manevraları başarıyla yönetti. Gerçek zamanlı veri paylaşımıyla gerçekleştirilen uçuşlarda insanlı ve insansız platformla birlikte görev yapma kabiliyeti de test edildi diyor. Açıklama Leonardo cephesinden İtalya'dan geldi. Baykar'dan da gelir muhtemelen bir açıklama. Enteresan yani. Hani aslında tam da Kaya Kallas'ın söylediğine geliyor. Diyor ki ya bak, biz apabil olarak sırtımızı dönüyoruz ama yani ortak bir akıl hareket etmiyoruz ama bak işte mesela İtalya gidiyor, Türkiye ile iş yapıyor. Macaristan diyor ki ya bizim zırhlı araçlara gelin, bunları yerleştirin. İşte İspanya diyor ki gelin beraber gemi yapalım.
0: Kaçınılmaz. Yani bunun bir akıl olmadığı, Avrupa'nın Türkiye ile ilişkilerindeki belirlediği çok, ya yani aslında bunu daha gerilere götürüp bugüne kadar taşımamız gerekiyor. Bu aşıldı. Nasıl aşıldı? Avrupa istediği kadar bize bir blok olarak sürekli bir mesafe koymaya çalışsın. Bu aşılacak. Türkiye'nin yeni cazip ekonomik, askeri, teknoloji ile ilgili ortaya çıkardığı imkanlar onlar için de cazip. O tek tek ülkeler için biz Romanya'ya ne verdik? Romanya'ya askeri teknoloji veriyoruz şimdi en son. Bunu herkes faydalanacak. Bu kaçınılmaz. Bu İsrail'in şu an Avrupa Birliği üzerindeki etkisi olarak peki, da değerlendirelim.
1: Tam burada mesela şimdi arkadaşlar elinizde ise hemen şu Enerji Bakanı'nın sesini küçük bir hatırlatabilir miyiz?
2: Bugün gururla ifade etmek isterim ki yenilenebilir enerji Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmakta. Bu kapasiteyle yenilenebilir enerjide Türkiye Avrupa'da 5. dünyanın ise 11. ülkesi konumuna gelmiş durumda. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2030 ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında binalardan sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar tüm sektörlerde 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz. Hedefimiz enerji tüketiminde %16'lık bir azalma ve yaklaşık 100 milyon ton emisyonun önlenmesidir. İşte bu iki alan yani yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği Türkiye ile Almanya'nın birlikte hızla ilerleyebileceği son derece büyük bir potansiyele sahip işbirliği alanlarıdır. Türkiye ve Almanya olarak daha temiz, daha güvenli bir enerji geleceğini birlikte inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum.
1: Şimdi Almanya biliyorsunuz Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili olarak Siemens firması parasını ödediğimiz halde gerekli malzemeleri göndermemişti. Ama şimdi Alman bakan yenilenebilir enerji konularında Türkiye'ye böyle bir koşarak gelmiş. Hem çok güçlü bir iş adamı heyetiyle gelmiş. Mesela Deutsche Welle diyor ki 80 milyon avro bir enerji yatırımı ve kaynağı söz konusu. Enerji sektörü altyapısı ve şebekesinde ise 28 milyar euroluk bir yatırım planlanıyor. Alman şirketlerde büyük pastadan pay almayı hedefliyor diyor Deutsche Welle. Yani. Ne oluyor şimdi? Mesela Almanya'nın bakışı mı değişiyor? İngiltere'de işte bu krizler, Fransa'da Macron'un zorlanması, işte sokak olayları derken Almanya'da bir sıkışmışlık halinde mi? Neden Türkiye ile işbirliği zemini arıyorlar? Peki hani ya da sadece enerji alanında iş yapalım ama siz yani mesela nükleer santral yapmayın. O işlere uzak durun mu diyorlar?
0: Yani bugün Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler zaten Almanya'nın enerji büyük bir enerji krizine girmesine de sebep olmuştur Ukrayna krizi üzerinden. Türkiye bir enerji hub'ı olma noktasında sadece yenilenebilir bir enerji üzerinden aslında konuşmuyoruz ama şunu demek istiyorum. Türkiye her alanda öne çıkan cazip imkanlara ve fırsatlara sahip. Alman politikasını değiştirecek. Yani bu ihtiyaçları, Almanların da bu ihtiyaçları resmi politikalarını da değiştirecek. Hangi politikalarını değiştiriyor? İsrail üzerinden Türkiye kurdukları, bir geliştirdikleri bir ilişki modeli bu. Bunu değiştirirken biz Fransa'yla, güneyimizde kiminle savaştık? Terör örgütüyle savaşmadık. Bakın Fransa'yla mücadele ettik aynı zamanda. Kimle? İsrail'le mücadele ettik. Doğu Akdeniz'de kimle mücadele ediyoruz? Güney Kıbrıs Rum kesimiyle değil, İsrail ve Fransa ile aslında mücadele ediyoruz. Yani hem Orta Doğu'da altıgen ittifak Türkiye'ye karşı hem Doğu Akdeniz'de altıgen ittifak İsrail'in merkezinde olduğu buna karşı Türkiye mücadele ediyor. Hem de Avrupa'da İsrail'in bütün Avrupa'yı etkisi altında bir Türk dikte ettiği bir Türk politikası var. Bu aşılmaya başlandı ve bu aşılacak, kaçınılmaz bir şey. Hele ki içinde bulunduğumuz dünyanın gidişatını, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu bölgedeki yeni alt üst oluşları değerlendirdiğimizde kaçınılmaz olarak değişmek zorunda. Avrupa burada kendisine bir vizyon oluşturabilecek mi? Türkiye'yi de merkezine alan. Bakın ekonomik ortaklıkta Avrupa kazanacak. Askeri ortaklıkta Avrupa kazanacak. Ama Türkiye'yi dışlayacaklar. Öyle bir şey yok yani. Türkiye buna gelmeyecek. Şu an bunu formüle etmeye çalışıyorlar. İhtiyaç duyuyoruz. Türkiye'yi kullanalım biraz kafasındalar ama Türkiye o yapıda bir devlet değil artık. Sayın Cumhurbaşkanı o biraz önce konuşmasını dinlediğimiz yani biz böyle ihtiyaç duyduğunuz anda gelip faydalanabileceğiniz bir ülke falan değiliz. Yani ciddi ortaklıklar, çıkarlarımız var. Ciddi ortaklıklar kuralım. Bu geleneksel Türk düşmanlığını bir tarafa bırakarak yeni bir vizyonla bu Türkiye ile ilişkileri yeniden şekillendirelim.
3: Ben peki, bir ilavede bulunabilir miyim?
1: Tabii bu arada ben küçük bir bilgi notu daha paylaşayım. Az önce Siemens'ten bahsettim ya hani parçaları vermedi vesaire diye. Tabii bu durum Akkuyu Nükleer Güç Santrali

geciktirdi ama engelleyemedi. Mesela bugüne sıcak gelişmesiydi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Alexey Likovchev, sanıyorum böyledir. Heyet Rosatom'da bir çalışmaları kontrol ediyor ve diyorlar ki yani artık şeye başladık. Birinci ünite tamamlandı.

0: Biz şu an kritik eşiği açtık mı yani, şeyi kırdık mı diye de merak ediyorum. O zincirleri kopardık mı diye de.
1: O Yusuf Alabar'da. O Siemens'ten biz onlar gelmedi.
0: Yok, gelmedi.
1: Alınamadı. Başka ülkeden temin edildi.
2: Çin'den alındı.
0: Hatta firma da açıklama yaptı. Ya biz de gümrükten geçiremiyoruz dedi Alman hükümeti.
3: Yani Siemens ben satmak istiyorum ama tabii, diyor kontrol
2: yani, kim engelliyor? Yani Almanya'nın nasıl bir şeyi olabilir yani mesela?
0: İsrail engelliyor tabii. Yani. Net yani. Çok net yani.
3: Şimdi bununla ilgili hani Alman Bakan aydınlanma mı yaşadı da Siemens konusunda bu şekilde ambargo uygularken geldi hemen Türkiye'ye enerji yatırımları yapmak istedi? Şöyle, Mayıs ayı rakamını veriyorum. Sayın Enerji Bakanı'nın kendisini yapmış olduğu açıklamalardır bunlar. Mayıs ayında Türkiye tükettiği her 100 birim elektriğin 85'ini yerli imkanlarla karşıladı. 100 birimlik elektrik üretildi. 85 birimi yerli, 15 birimi ithal. Elektrik ithal etmiyor onda. Doğalgazdan çevirim yaptığı için. Evet. Tamam mı? Peki her 100 birim elektriğin ne kadarı yenilenebilir enerjiden geldi? %72.3'ü. Yani düşün, Türkiye'de 500 bine yaklaşmış elektrikli araç var. Elektrik üretim tüketimi devasa boyutlara ulaşmış durumda. Ve bu tüketilen elektrik için üretilmiş her 100 birim elektriğin %72.3'ü yenilenebilirden. Yani güneşten gelmiş, yani rüzgardan gelmiş, yani hidroelektrik santralinden gelmiş. Bu tabii muazzam rakam bunlar. Türkiye'ye yönelik olarak uygulanan ambargoların sonuç vermeyeceğini çok iyi görüyorlar. Bulunmaz Hint kumaşı olmadığını Almanya önünde sonunda anlayacak. Bir son şeyi söyleyeyim sana İbrahim. Bu bizzat Sayın Bakan ile bir araya geldiğim bir dönem içerisinde sormuş olduğum sualin de cevabıdır. Türkiye önümüzdeki süreçlerde Akkuyu Nükleer Elektrik Güç Santrali gibi farklı merkezlere nükleer santraller yapıp sayıyı 3'e 4'e çıkartmayı, bunun da dışında mobil nükleer güç santralleri inşa etmeyi planlıyor. Bu konuyla ilgili Güney Kore, Japonya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle de yakın temas halinde Enerji Bakanlığı.
0: Peki, şimdi Üstad çok ilginç bir konuyu açacağım. Diyalog diye bir gizli topluluk ifşa oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Gündem oldu bu mesele. Türkiye'de biraz uzaktan geçtik meseleyi ama arkadaşlar bir konuya onunla devam edeceğiz. Şimdi normalde ben de hani masada ne var almayı pek düşünmüyorum. Hafta içi biraz konuştuk Çağrı Alkan'la, bizim dış haberler müdürümüzle. Ondan sonra biraz netleşsin durumu, öyle bakalım filan demişti. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma var TÜRGEV'de. Onu görünce bir dakika dedim ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey işaret ediyor bize ama nedir diye. Şimdi önce şöyle yapalım arkadaşlar. Erdoğan'ın bu TÜRGEV'deki konuşmasını bir verelim. Çünkü diyor ki kendini hukukun ve toplumun üstüne gören elitist bir azınlık kurdukları gizli cemiyetlerle, ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Dikkat çekici bir uyarı. Tam da işte bu gizli tarikat mı diyeyim artık, gizli örgüt mü diyeyim, müesses nizamın küçük bir parçası mı diyeyim, diyalog diye bir şey ifşa olunca bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ı.
4: Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık kurdukları gizli cemiyetlerle, ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvel emirde kendi kaynaklarımıza özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil,

0: akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.
1: Şimdi teknooligarklar dönemi mi dünyayı tehdit ediyor? Hani demokrasi gerçek anlamda hani özünü mü kaybediyor sorusu aklıma geliyor. Erdoğan neden böyle uyarılar yapmaya ihtiyacı hissetti? Nedir bu ABD'deki gizli tarikat? Bu tarikatlar niye kurulur? Neden bu kadar gizlidir? Bir yandan da mesela baktım gündemlerine 3. Dünya Savaşı'nda yol almak, tarikat inşa etmek falan gibi gündemleri varmış. Evet. 220 kişilik bir liste. Yani NATO'dan Avrupa komutanları, ABD Hazine Bakanlığı'ndan isimler, senatörler, teknoloji patronları. Böyle enteresan. Bir de bir gündemleri de hani örgüt içinde evlilikleri yapmalıyız diye bir gündemleri varmış. Bu da FETÖ'nün bu katalog evliliklerini aklıma getirdi aslına bakarsanız.
2: Evet, evet.
1: Nedir efendim, siz nasıl okursunuz bu tartışmayı?
2: Bu diyalog kelimesi aslında bizim çok yabancı olmadığımız bir kelimedir.
1: Dinler arası diyalog diye FETÖ'nün bir ittirmesi var zamanında.
2: Dinler arası diyalog da aynıydı. Yani şey olarak, mana olarak da hedef olarak da aynı. Şimdi burada Cumhurbaşkanımızın konuşmasını da dinlerken bizim tabii yaşlarımız bazı şeylere eriyor. Biz bir dönemler Türkiye'de de bazı tarikatvari yapıların olduğunu biliyorduk. Hala da var onlar. Burada şey anlaşılmasın, 28 Şubat'ın o dönemlerinde İslami kesime yönelik işte şu tarikat bu tarikat değil. Benim kastettiğim başka bir şey.
1: Bakın, bir tane Adnan Hoca vardı, sapkın tarikat, yani şu an cezaevinde, doğrudan İslam dininin altını böyle oymak için, dejenere etmek için kurulmuş bir sistem gibi görünüyordu.
2: Bakın Cumhurbaşkanımızın o TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümündeki açık konuşmasında şu cümle bana çok dikkat çekici geldi. Kendisini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık.
1: Evet.
2: Türkiye'de kimler oluyor bunlar? Hatırlıyor muyuz? Ve bunlar kendilerini toplumun üstünde görürler. Dokunulmaz görürler. Özellikle Boğaz'da yaşarlar bunlar. Bunlarla ilgili de bir isim de var da şu an tam aklıma gelmedi. Bununla ilgili de bir kitap yazılmıştı.
3: Erguvaniler.
2: Erguvaniler var. Bir isim daha var. Şey ile başlıyor. Bunlar kendilerini toplumun üstünde gören, birbirlerini koruyup kollayan bazı masonik yapılar. Bunları gündemimize pek gelmiyor ama biliyorsunuz bir operasyon yapıldığında 33. dereceden onların üstad-ı azamları da gözaltına alınmıştı. Rektördü o. Bu tür yapılar çok üzerine gidilmiyor belki ama maalesef ta Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren bizde Sultan Abdülmecid'den başlıyor. Sonrasında şu anda hayatta olmayan devletimizde yüksek kademelerde mevki sahibi olmuş olan bazı cumhurbaşkanımız veya paşalarımız içerisinde de isimlerini masonlar açıkladığı için
1: tabii taziye ilanları var tam sayfa.
2: Taziye ilanları, bazı sanatçılar, entelektüel sanatçılar ki ben birinin cenazesine o zaman gazetede çalışıyordum. Toprağa veriliş törenini izlemiştik biz gittik. Bir muhabire.
1: Peki ama mesela şimdi hani burada Amerika'daki tarikat ya da işte bu gizli yapılanmaya baktığımızda şöyle bilgi var. İsrail soykırım teknolojisini fonlayan Palantir'in kurucusu Peter Thiel'in gizli topluluğu diye söyleniyor. Yani evet, zaten her yerden bir Siyonizme bağlantılı bir şey çıkıyor aslında bakarsanız bu gizli topluluklar meselesinde.
2: İlk konuşmasına başladığında Avrupa, Amerika, Avrupa, Almanya'nın esas sahibinin kimler olduğunu zaten söylemişti. Bakın şimdi karşımıza bunlar daha da çıkıyor. Yani şu son günlerde İsrail'in Amerika'ya karşı böyle posta koyar açıklamalarını düşününce bunlar bu cesareti nereden alıyor diye soruyoruz tabii ki. İşte bu ve benzeri yeraltı örgütleri görünürde yasal dernek gibi gözüken ama gizli gündemleri olan örgütvari yapılar maalesef dünyayı da bir biçimde kontrol altında tutabiliyorlar. Ben Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasını o yönüyle önemli buluyorum. Yani yerinde bir ikaz. Bakın biz geçmişte bize gelen şeytan...
1: Yani şu filmlerde izliyoruz diye, ya böyle

0: hani kafalarını böyle kapatıyorlar böyle işte evet, karanlık karanlık yerlerde falan topluyorlar falan Illuminati diye böyle kafa buluyor millet falan ama gerçekten de böyle kitleler var yani dünyayı bir şekilde yönlendirmeye çalışan bir şekilde evet. Hani kendi planlarını siyasetçilere dikte etmeye çalışan gerekli şantajı gerektiği zaman teşviki kullanan bir yapılar var o zaman yani teknooligarklar dönemi ne anlama geliyor?
1: Yani teknooligarklar
0: güç el mi değiştiriyor?
1: Kasıt şu, artık şu anda bakın sosyal medyada kullandığımız programlar var. Özellikle Meta grup Meta'nın programları var. Twitter şimdi adıyla X, Facebook, Instagram gibi, WhatsApp gibi. Şimdi artık dünyada insanların davranışlarını ve düşüncelerini yönlendiren teknoloji şirketleri var. Ve bu şirketler mesela bazı noktalarda özellikle İsrail ile alakalı bizlerin yaptığı paylaşımları filtrelemek veya yayınlamamak gibi uygulamalarını görüyoruz. Günümüzde artık bu sanal medya gerçekten büyük bir güç haline geldi. Eskiden basılı gazeteler güçtü ama şimdi öyle değil. Tam tersine şimdi artık bu teknomarketler veya teknoloji şirketleri ciddi şekilde dünyada dördüncü güç olarak ön plana çıkıyorlar. Ve bunları da kontrol altına almak isteyenler var. Bakın bir ara Netanyahu'nun özellikle şu Gazze ve Lübnan savaşlarında Netanyahu şunu söylemişti. Kaybettikleri itibarları yeniden kazanabilmek için TikTok olsun veya diğer uygulamalar olsun oralarda daha fazla görünürlük ve daha etkin güç. Hatta tabii. TikTok'u satın almaya bile niyetlendiler bir aynen. Ara.
0: Amerika'da zaten devredilmesi zorunlu tutuldu. Bu arada 60 bin civarında trolleri var yani hani bu işe çalışan.
2: Evet. Onu da siyasiler istemediği için TikTok Amerika'da bu şeye getirildi. Tabii. Çünkü Gazze'deki soykırımdan görüntüler yayınlıyor diye. Aynen.
1: Tabii tabii yani o nedenle evet. bu konu önemli. Biz zaman zaman biraz geç kalıyoruz bazı şeylerde ama Cumhurbaşkanımızın uyarısı önemli. Bir de ben kısa bir hatıramı da burada anlatmak isterim. Şeytan size ben şeytanım diye yaklaşmaz. Kendisini öyle göstermez. Size başka kılıkta gözükür. Bundan yaklaşık 20-25 sene evvel Mevlana Celaleddin Rumi'nin Aralık ayında bir anma töreni vardı. O törende biz de gittik izlemeye. Mevlana ön planda ama program başladı. Abi baktık bu masonik teşkilatların kademeleri olanlar var. Onlardan bir tanesi programı meğerse onlar düzenliyorlarmış. Ve bize Mevlana'dan anlatacaklarını zannetmiştik ki kendilerini meşru gösterecek konuşmalar yaptılar. Bize öyle geldiler. Yani o nedenle burada dikkat edilmesi gerekiyor ve ikaz çok peki. Yerinde. Biraz anlatmamız lazım zaman zaman.
0: Peki biz de mazane vardı başlığı aldık. Sen Alabar'da sizden de bir yorum almak isterim. Bir yandan da mesela hani gizli yapılar demişken FETÖ'yü de es geçmeyelim. Amerika'daki Halkbank kumpası davası tabii. Bitti 9 yıl sonra. Çok aynı önemli. Zamanda da yine Amerika'da bir FETÖ davasını FETÖ'cüler kaybettiler. Bankasya'dan 15 milyon dolar böyle ballı kaymaklı kredi tamam. Almışlar. Parayı da geri ödemiyorlar. Diyor ki ya biz Bankasya kapandı bize ne falan diyor ödemiyorlar. Tabii TMSF dava açmış. 2011'deki kazanmış 15,5 evet. Milyon dolar krediyi faiziyle beraber geri almak üzere kazanmış.
2: Tabii o Bankasya'dan çekilen kredi çekilmiş. Adamlar Amerika'ya kaçmış ve hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları yanına kalmasın diye dava açmış değil mi? Şimdi bir de medyanın içinde Sözcü TV ile Halk TV de bir özel bankadan 100 milyon dolar kredi çekmişler. Buna ilerleyen zamanlarda evet. Bu programda olmasa da geleceğiz. Çünkü orada o hamur çok su götürecek sevgili İbrahim.
0: Peki. Birazdan başkanım var 155 milyon tartışması diye oradan da ona bakarız
2: tamam,
0: ama.
2: Halkbank'la ilgili konuyu getireyim.
0: Yani Türkiye'nin... Ama şeyde bir dinlemek isterim sizden bu hani tekno tarikatlar ya da teknolojikarklar dönemi ne anlama geliyor meselesi. Çünkü bir arada mesela ben hatırlıyorum şöyle bir ifade kullanmıştı İsrail Başbakanı Netanyahu telefonunu gösterip ya bakın bu cebinizde ya biz bunun içindeyiz hep

0: mutlaka bizden bir parça var filan demişti. Şimdi öbür taraftan da geçen bir fotoğraf yazdı mesela. Kendi telefonunun kamerasını bantlamış Netanyahu, öyle konuşuyor. Enteresan bir görüntüydü, fotoğraftı. Bu anlamda hani varsa yoksa este geçebiliriz.
1: Yok estağfurullah. Şimdi şöyle Halkbank'la devam edeyim, oraya geleceğim. Halkbank davası aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurallara uyarak yerine getirmiş olduğu bir sürece rağmen Amerika'daki demokratlar, demokratları kontrol eden o siyonist akıl ve bunlarla birlikte hareket eden FETÖ'nün el ele vererek Türkiye'ye yönelik kurdukları kumpas. Aynen. Neden kumpas? Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu kadar petrol aldı İran'dan. Petrol Türkiye'ye geldi. Petrolün Türkiye'ye gelmesiyle alakalı Türkiye'yi bağlayan uluslararası hiçbir hukuk yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'a ambargo uyguluyor ama Birleşmiş Milletler kararı değil, ABD'nin kendi kararı. Diyor ki ben İran petrolünü almıyorum. Alanlar da benim sistemlerimi kullanıyorlarsa bu konuyla ilgili kendilerine yaptırım uygulayacağım. Nedir kendine ait olan kullanılan husus? Bir, dolar kullanmayacaksın. Konuyu bir hatırlayalım. İki, ABD'nin geliştirmiş olduğu Swift sistemini kullanmayacaksın. Türkiye dedik ben ikisini de kullanmıyorum. Senin uygulamış olduğun Biden dönemindeki bu ambargoya da katılmıyorum. Dünyada birçok ülke var katılmayan.
0: Rusya ambargoya
1: peki, katılmıyor. Peki nasıl aldın bunu? Türkiye ile İran arasındaki boru hattı üzerinden aldım ya da gemiyle aldım, her neyse. Peki aldığın petrol ne kadar? 100 ton. Peki sen bunun parasını neyle ödedin? Ben bunun parasını Halkbank'a TL olarak yatırdım. İranlı bu konuya aracılık olan kişi de, işte Rıza Zarrab oradan çıkıyor ismi, bu parayı Halkbank'tan TL olarak aldı. Hiçbir Swift, EFT bilmem hiçbir şey yok. Bankaya yattı TL, adam buradan TL'yi aldı. Ne yaptı sonra? Para convertible olduğu için parayı aldı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Altına çevirdi, altın olarak da gitti İran'a. Ne dediler biliyor musun? Sen benim sistemimin etrafından dolaşmışsın. Tamam mı? Nereye geliyor konu? Kurt kuzuyu yemeye karar verdikten sonra diyor. Yukarıda mı olmuş, aşağıda mı olmuş hiçbir önemi yok. Ama anladılar ne Türkiye kuzu ne Amerika Birleşik Devletleri kurt. Bana sorarsan seninle daha önce istişare etmiştik bu konuyu. Bir Trump zamanı var dünyada.
0: Trump anı.
1: Bir Trump zamanı varsa an değil de zaman yani o başkanlık süresinceki dönem bir Trump zamanı. Türkiye ile Trump arasındaki, ABD arasındaki ilişkilerin rayında gitmesiyle birlikte Suriye'de çok önemli bir boşluk kapandı. 100 yıllık parantez kapandı. Tamam mı? Şimdi de Halkbank davası gibi demokratların siyonistlerle işbirliği içerisinde Türkiye'nin başına ileride çorap öreriz diyerek geliştirdikleri davayı tamamen hukuki anlamda kapatıldı. Şimdi çıkıyorlar diyorlar ki mecliste Trump'a efelenseniz ya, Trump'a şunu deseniz ya. Ya dünyada bir Trump anı var ya da zamanı var. Birçok devlet bu zamanı karşılıklı ilişkiler çerçevesi içerisinde geliştiriyorlar. Maalesef Türkiye'deki muhalefetin derdi de bu. Tekno hükümetlerle ilgili konu çok geniş bir konu. Yani big data dediğimiz datayı bugün kim kontrol ediyorsa insanların duygularını, düşüncelerini, alışveriş alışkanlıklarını, siyasi tercihlerini bunlar kontrol ediyorlar. Bununla ilgili en önemli konu Cambridge Analytica skandalı. Aynısını Türkiye'de 2019 yerel seçimlerinde de uyguladılar. Ve önümüzdeki süreçlerde de uygulanacak. Yani verilen mesajlar Kütahya'ya ayrı veriliyor. Şırnak'a ayrı veriliyor. Şişli'ye ayrı veriliyor. Ve hepsinde vatandaşın neden hoşlandığı data olarak biriktirilip ona göre işlem görüyor.
0: Yani tam nabza göre serbest siyasi. Ortada ilke yok, dava yok, hiçbir şey yok.
1: Mesela
0: ama
1: şöyle
0: onun için de ona göre eğilip bükülebilen lider buluyorlar.
1: Tabii İsrail'in bombardımanında daha fazla Filistinli'yi öldürmek için kullanılan yapay zeka programları Silikon Vadisi tarafından yapıldı.
0: Su sarfiyatına bakıp?
1: Su sarfiyatına baktılar, giriş çıkış hareketliliğine baktılar, arabaların her gün geliş gidiş güzergahları hala izleniyor. O Palantir konusuyla ilgili ben Akşam Gazetesi'nde detaylı bir yazı yazdım. Merak eden arkadaşlar olursa bakabilirler Google'layıp. Bak Google'layarak bakıyorsun en nihayetinde. Adamlar böyle bir sistem kurdular ve bu teknofaşist bir dünyayı adım adım inşa ediyorlar. Bundan çok fazla kaçış yolumuz yok. Neden?

0: kere başta biz Türkler olarak her anımızı sosyal medyaya yükleme konusunda oldukça mahiriz.
1: Doğru.
0: Ben bir yazı yazmıştım yine Akşam Gazetesi'nde, perdeciler dükkanlarını kapatsın diye. Yani evlerde artık perde kapatılıyor. Yine namahrem kavramı falan eskiden olduğu gibi olmasa da bir şekilde devam ettiriliyor sevgili İbrahim, ama artık insanların affına sığınarak söylüyorum, yatak odaları Instagram'da, mutfakları Instagram'da, oturma odaları Instagram'da. Ne buluyorsunuz ya bu kadar yani kendinizi teşhir etmekte? Dolayısıyla Türk halkı olarak çalışmamız gereken epey bir ödev var. Bir Peki. de tuttuk biz mesela şimdi şeyden dert yanıyoruz değil mi? Palantir'i falan anlatıyoruz. Ya İstanbul'da trafik kameralarını Amerika Birleşik Devletleri'nin hibesiyle getirdin, yerleştirdin. Palantir'i konuşmaya daha çok var.
1: Doğru. İkinci başlığa geçiyorum Sayın Alavardı, müsaadenizle.
0: Tamam.
1: CHP'de yumruklaşma dönemi arkadaşlar. Görüntüleri de verelim. Mümkünse ben biraz anlatayım ne olduğunu. Şimdi Sayın Tayyip'le devam edelim. Şimdi baktığımızda Kılıçdaroğlu dedi ki kardeşim ben artık mühür bende, kararları alıyorum dedi. Bazı il başkanlıklarını feshettiğini duyurdu ve yeni atamalar yaptı. İzmir'de Özgür Özel döneminin ekibi, yeni ekibi içeri sokmak istemedi ve ortalık bayağı karıştı İzmir'de. Yumruklar konuştu. CHP il binasında kavgalar çıktı. Şimdi bir ses dinleteceğim Özgür Özel'den. Hem bu yumruklaşmayı yorumlamanızı rica edeceğim. Bu kavga nereye varacak? Hani bu kadar kavga eden bir örgüt aynı zamanda gerçekten hani siyaset üretebilir mi sorusunu soracağım. Hem de Özgür Özel'in bu sözü çok konuşuldu, tartışıldı. Siz nasıl yorumlayacaksınız merak ediyorum. Biz diyelim arkadaşlar.
2: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben Butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış, 7'de geliyorlarmış dediler, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, dolu altında yürüdüm. Burada geldim, miting yaptım yağmur altında, yattım uyudum. Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP'de burada yerini alacak. Yani Tombarağ'ın merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde bu köşeyi de biz doldurabiliriz tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım.
1: Şimdi uykum kaçtı benim. Özgür Özel'in tek uykusuz kaldığı an buymuş. Diğer her şeyde uyuyormuş. Yani benim aklıma uyursan ölürsün sözü geldi ama bir de şeyi izlettim, sonra değerlendirin lütfen. Uykusuz bıraktığı sesi de bir hatırlatayım ben. Kılıçdaroğlu'ndan neymiş yani? Kılıçdaroğlu ne söylemiş bu kadar kabusu olmuş? Onu da biz diyelim arkadaşlar.
3: Osmanlı'nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız.
1: Nedir? Yani neden bu kadar uykusunu kaçırıyor? Mesela İsrail'in uykusunu kaçırıyor bu mesele. Evet, eyvallah evet, da. Evet, evet. Özgür Özel niye uykusunu kaçırıyor? Kabusu oluyor. Ne söylemiş ki burada Kılıçdaroğlu?
4: Ya Türk şey ne diyor? İsrail ne diyor? Türkler yeni Osmanlı hayali kuruyorlar. Hmm. Ama buna izin vermeyeceğiz.
1: Yeni Osmanlı ticaret yolunu inşa ediyorlar. Hicaz demiryolu
4: evet,
1: falan diyor.
4: Ya buna müsaade etmeyeceğiz diyor. Özgür Özel'in de yani uykusunu kaçıracak bir söz mü bu? Uykusunu kaçıracak bir ifade mi bu? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği aslında normal, sıradan, o partinin başına kim olursa olsun söylemesi gereken sözler. Ya bunu söylemeyen kişinin aslında o partinin uykularını kaçırması gerekiyor.
0: Bu kadar.
4: Biz şunu anlıyor muyuz? Sovyetler Birliği çözüldü. Daha sonra Rusya geldi. Rusya efendim yeniden ne dediler? Yeniden Çarlık haritasını gündeme getiriyor. Türkler ne oldu? Türkler yeniden efendim Osmanlı'ya dönmeye çalışıyor. Bakın kurduğunuz küçük devletler yani Batı'nın bizim üzerimize geçirdiği deli gömleği diyorum. Daha yeni şey ifadesiyle ya formatladığı ülkelerdeki bakış açıları dağılıyor. Biz zaten bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde beri aslında bir tarafa bırakmaya çalışıyoruz. Yani bizi bir formatladılar, biz onu bir tarafa bırakmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bugüne kadarki bir başarısı varsa nedir arkadaşlar? Bu Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı neyi başarmış? Neyi başarmış biliyor musunuz? Bizim üzerimize ölü toprağı atmışlardı. Biz bunu benimsemedik, dedik ki yani biz kadim bir ulusuz, medeniyetiz dedik. Yani kadim bir ulusuz, çok kadim bir medeniyetin aynı zamanda temsilcisiyiz. Biz yok olmayız. Biz kendi değerlerimizi, kendi milletimizi, kendi ulusumuzu koruyup bu değerlerimize de sahip çıkarak yeni dünyaya, yeni çağa, yeni zamana uygun kendimizi geliştirerek devam edeceğiz yolumuza. Yani bunun aynısını bakın, bütün tarihte eski milletler, güçlü medeniyetler kurmuş, devletler kurmuş, bütün ülkeler aslında şu an bu çağın güçlenen devletleri ve hepsi de fiziki anlamda olmasa bile siyasi, kültürel, psikolojik anlamda bir hinterland'a sahipti eskiden. Biz de bir hinterland'a sahiptik. Yani biz aslında burada yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünü açtığı bir yoldu ve Türkiye bunu şu an batıda ne deniyor? Osmanlı hayali. Hayır, Osmanlı hayali değil. Türkiye sadece kalkınan, güçlenen, büyüyen Türkiye, Osmanlı etkisi yaratıyor. Ya bundan rahatsız olman için sen birkaç çağ öncesine gidip bir, o eski işte Hristiyan Türk düşmanlığı gibi şeye, kafaya girmen gerekiyor. Bunu İsrail hayli hayli girecek. Tüm bölgesel rekabet açısından Türkiye'yi, Türkleri devlet görüyor. Ben şöyle daha bir somut örnek vereyim. Yani İsrail devleti bizim 1917-18'de Gazze'yi, Filistin'i, Filistin cephesini bırakmamız üzerine kuruldu. Onların meseleye bu açıdan bakması zaten anlaşılır. Diyor ki yani ya, ama ne oldu? Türkler izledi değil mi o devletin kurulmasını? Filistin'in yok edilmesini, adım adım yutulmasını bizim devletlerin izlediğini biliyoruz. Hatta İlk onaylayan Müslüman ülkeyiz değil mi? Yani İslam ülkesiyiz bu şey içerisinde.
5: İsrail'i tanıyan ilk devlet.
4: İsrail'i tanıyan ilk devlet. Şimdi bu politika demek istediğim, bu anlayıştan, bu bakış açısından Türkiye kurtuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da 25 yıl önce kurtuldu. Özgür Özel. Yani Türkiye dünyadaki bütün büyük devletler, Amerika Trump şeye gelince ne dedik? Güney Amerika zaten benimdir dedi. Bu nereden çıktı arka bağ? Yani siz bu, ya adam şöyle bir nüfuz bölgesi tarifi yapıyor. Grönland bizimdir dedi yani. Kanada zaten bizimdir. Bize katılsın dedi. Eyalet olsun. Bunu emperyalist, sömürgeci, yayılmacı bir perspektiften anlatmıyorum ben. Şunu demek istiyorum. Herkes kendi etki ve nüfuz alanı var.
1: Hinterland'ını işaretliyor.
4: Onu daha zamana uygun ama bu zamanın değerlerine de uygun. Yine burada yırtıcı, evet, sömürgeci etki üretmek istemiyor.
1: Peki. Kısacık bir mola verelim efendim. Birazdan birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın. CHP'de neler oluyor diye konuşmaya devam edeceğiz.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Masada ne var devam ediyor efendim. Şimdi CHP'de biliyorsunuz yumruklaşma, artık tartışma, kavga ayyuka çıkmış vaziyette. CHP'ler yumrukluyor İzmir'den. Gerçekten böyle şok eden görüntüler gelmişti. Fakat özellikle Özgür Özel'in bir açıklaması da dikkat çekiciydi. Soru şuydu aslında bakarsanız, bir hakkaniyetsizlikte olmasın. Hani uyuyabiliyor musunuz bu aralarda diye sordular. O da ki ya ben stres

0: yönetiminde çok başarılıyımdır dedi. Bir tek uykumu kaçıran bir şey var. O da dedi Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması. Bir daha bir hatırlatayım şimdi arada belki bizimle birlikte olmayanlar vardır. İzleyelim.
1: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben Butlan geliyor dediler yattım uyudum. Butlan kararı çıktı yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış 7'de geliyorlarmış dediler yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar dolu altında yürüdüm. Burada geldim miting yaptım yağmur altında yattım uyudum. Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek CHP'de burada yerini alacak. Yani Tombarağan merhametli monarşi lazım demokrasi bu ülkeye çok dediği Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde bu köşeyi de biz doldurabiliriz tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı.
2: Ben Cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum.
0: Şimdi Sayın vardı hani uyursan ölürsün diye söylerler ya Erdoğan diyor ki yani devlet başka türlü ayakta kalamıyor diyor. Evet. Yani ben böyle çalışıyorum. Kaymakamlara diyor siz de böyle çalışacaksınız. Hani 9-5 mesaisi olan devlet memuru ya da işte devlet yöneticisi olmaz diye söylüyor ama şimdi Özgür Özel'in uykusunu kaçıran Bosmanlı meselesini biraz konuşalım istiyorum. Evet. Erdoğan da hani zulüm 1453'te başladı tabii. Diyen tayfa bizimle aynı yolda yürüyen tayfa değil mesajları vermişti geçmişte. Özgür Özel niye bu kadar endişeleniyor? Yani
3: Özgür
0: Özel'in
3: ağzından
0: olan...
3: peki zulüm 1453'te başladı yazısına dair bir tek kelime bir şey duydun mu?
0: Yok duymadım.
3: Duymazsın tabii ki. Şimdi ne demiş Kılıçdaroğlu? Orduyu toparlayın Viyana'ya sefere mi çıkıyoruz demiş.
0: Yok.
3: Ya da orduyu toparlayın Tomamba'ya karşı sefer yapacağız kutsal emanetleri mi getireceğiz demiş. Dediği şey... Osmanlı coğrafyasında Türkiye kendi kimliğini, kişiliğini korumak, geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek bu coğrafyada varlığımızı göstermek zorundayız.
0: Evet. Ha.
3: Yani nedir Osmanlı coğrafyası? Kosova'dır, Makedonya'dır. Neresidir? Halep'tir. Peki bizim Halep'te olmayalım yani. Halep'i fethedelim falan demiyor adam.
0: Yer olmayın diyorlardı gerçi.
3: Ha der tabii. Kılıçdaroğlu kendisi diyordu da. O, evet. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun...
0: Aydınlanma gelmiş.
3: Şöyle... İmam Şafii'nin vermiş olduğu fetvalar cedid ve atik olmak üzere ikiye ayrılır. Atik olarak eskiden vermiş oldukları Kahire'ye gittikten sonra yok hükmünde kabul edilmiştir. Çünkü her şey değiştiği için orada verdikleri de cedid olarak yani yeni hali. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yeni halde cedid olarak vermiş olduğu beyanatlarına baktığımızda Osmanlı ile ilgili diyor ki Türkiye Osmanlı coğrafyasında kendi kimliğini korumak, geliştirmek zorundadır. Oraya büyüyerek gitmek zorundayız, küçülerek gitmek olmaz falan gibi jeopolitik, stratejik bir vizyon çiziyor. Ortada ne bir fütühat, ne Osmanlı coğrafyalarını ele geçirelim, oralara savaş ilan edelim, böyle bir cümle yok. Ama bu bile Özgür Özel'i ürkütmeye yetip uykularını kaçırıyorsa, buradan Özgür Özel'e söyleyelim. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kabul edilmiş misak-ı milliyi sahiplenme kuvayi milliyeci olarak o zaman. Kim kabul etti misak-ı milliyi? Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Osmanlı Meclisi mebusanı kabul etmiştir misak-ı milliyi. Anıtkabir'de özel köşesi vardır. Ve misak-ı milli ile ilgili üfürdüğünde kül bırakmaz. Misak-ı millinin sınırlarının içerisinde nereleri var konusunu açmıyorum bile burada. Onu sahipleniyorsun. Onu kuvacı olarak sahipleniyorsun. Ya bu ülkede jandarmanın kuruluşu 1839 İbrahim. Tapu Kadastro'nun kuruluşu 1847. PTT her yıl kutluyor 1840'ta kurulduğu için. Ne demek ya? Yani ben Osmanlı'nın kurulduğu coğrafyalarda, gönül coğrafyasında bulunmayacağım da nerede bulunacağım yani? Çünkü ben gidiyorum, Prizren'de Alman var. Benim dedemin doğum yeri Prizren. Bak benim dedemin, anne tarafımdan dedemin doğum yeri Prizren, Restelitsa. Şar Dağları'nın tepesi. Ne demek görmeyeceğim? Ne demek bakmayacağım? Ya bu ülkede Kafkasya'dan gelen milyonlarca kardeşimiz yaşıyor. Gönül coğrafyamızdan çıkacaklar mı? Tamam Kafkasya Osmanlı ile mukayese edildiğinde daha böyle az zikredilen bir yerdir ama en nihayetinde gönül coğrafyalarıdır. Ne diyorum ben? Yani gidelim de Kosova'yı fethedelim diyorum. Hayır. Kosova'daki bir Arnavut'un, bir Türk'ün gözünden yaş aktığında vicdanım rahatsız olur diyor. Yani denilen bu. Sen bundan niye rahatsız ediyorsun? Ama kapısına gidip yalvarıp bize sahip çıkmıyorsunuz dediğiniz İngiliz Commonwealth'i kurmuş değil mi? Ne demek Commonwealth? Yani İngiltere İmparatorluğu'nun, Britanya İmparatorluğu'nun geçmişteki topraklarında şimdi kurulan ülkelerin oluşturduğu bir birlik. O kurarsa rahatsız olmam. İngiliz askeri Buckingham Sarayı'nın önünde kafasında tülü bir şapka, işte kendisine ait özel kıyafetlerle atlarla durduğunda onlarla fotoğraf çektirip Instagram'ına koyan Türklerin konu Osmanlı olduğunda kendi ceddine bu kadar ağır hakaretler etmesini bir türlü içime sindiremiyorum. Ulan elin oğluyla fotoğraf çektirip de Instagram'ına koyuyorsun. Vatikan'ı koruyan İsviçreli muhafızlarla fotoğraf çektirip koyuyorsun.
0: Yeşil Cami'deki nöbetçi Osmanlı askerleri.
3: Yani Ertuğrul'un sancağında kabrini bekleyen askerler Selçuklu kıyafeti giydi diye de ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Ne kadar cibilliyetsiz adamlarsınız ya. Yani bunları eleştirenlerle alakalı. Peki Sovyetlerden bahsetti Kurtuluş'tayız. Ne oldu Birleşik Devletler Topluluğu diye bir şey kurdular. Haberleri var mı acaba Özgür Özel'in? Toplanıyorlar, kendi şeyleri var falan. Ya dünyada vardır bu. Kılıçdaroğlu'nun söylediği Pax Otomana'yı unutmayalım. Bizim oralarla gönül bağımız var. Sefere çıkalım falan demiyor adam yani. Sana Şam'da sarılan insanları unuttun mu İbrahim? Sana Kudüs'te sarılan insanları unuttun mu? Yani birlikte gittiğimiz yerler olduğu için söylüyorum. E niye kardeşim, işte bunlar Osmanlı ile alakalı. Şimdi dolayısıyla
0: Türkiye'den geliyoruz deyince gözleri parlayan insanlar
3: ne söylediğini de bilmiyor. Yani Misak-ı Milli'ye sahip çık. Osmanlı Meclisi Mebusan'ı kabul etmiş. Ama Osmanlı ile ilgili kimliğimizi oralarda daha iyi inşa edelim dediğinde uykuların kaçmış. Senin uykularını bu millet daha çok kaçırır. Aa, buradan söylüyorum.
0: Peki Üstad, şimdi CHP'deki kavga görüntülerini verecek arkadaşlar. Şimdi mesela yarın grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı belli değil. Kavga devam ediyor. Bir yandan da bu süreçte Özgür Özel'in uykusunu kaçacak açıklamalar da geliyor. Onu da paylaşayım. Mesela bu şey soruluyor, fezleke soruluyor Kılıçdaroğlu'na. Hani işte arınma diyorsunuz, dokunulmazlıklarla ilgili fezlekeler gelirse ne yapacaksınız diye. O sesi bir bulabilir miyiz arkadaşlar? Fezleke Kılıçdaroğlu sesini bir izleyelim.
4: Bu fezleke meclise geldiğinde siz milletvekillerinize hangi yönde el kaldırmalarını söyleyeceksiniz? Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde mi? Çünkü bakın ben incelemedim
5: biliyorsunuz. Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
3: Konu bu zaten.
0: Konu bu. Peki siz nasıl okuyorsunuz bu meseleyi? Şimdi bir yandan kavgalar var, bir yandan Kılıçdaroğlu diyor ki ben arınma dedim, bir söz verdim millete. Bu dokunulmazlık meselesi de diyor, yani gelirse meclise ben kaldırırım. Şimdi Özgür Özel'in 56 fezlekesi var. İşte Antalya ve Uşak fezlekeleri eklenirse 60'a yakın fezleke olacak diye söyleniyor. Şimdi bunu bir yorumlayın lütfen. Ondan sonra bir de bir bina görüntüsü paylaşacağım.
6: Yani fezleke dediğimiz Özgür Özel'in çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalardan dolayı savcılığın yaptığı tahkikat sonrasında da yargılanabilmesi için de dokunulmazlığının kaldırılması lazım. Bu mecliste yapılan rutin şeylerden biridir. Yani geçmişte HDP milletvekillerinin, DEM'lilerin de bazı dokunulmazlıkları kaldırılmıştı zamanında. Aynı şekilde yani kanun illa CHP'li için ayrı, başka bir partili için ayrı davranacak değil. Kanunda neyse o yerine getiriliyor ve 9 tane CHP'li ile alakalı, işte 9 milletvekili, hepsi CHP'li değil, 9 milletvekili ile alakalı böyle bir fezlekeler vardı ve fezlekeler meclise gönderildi. Mecliste şimdi komisyona havale etti. Oradan da çıkarsa sonuç, yani mecliste oylama yapılması yönünde bir sonuç çıkarsa, talep olursa dokunulmazlıklar kaldırılacak. Yani bu dokunulmazlık meselesi maalesef bazı yerlerde de çok fazla suistimal edilen bir konu. Özellikle işte Özgür Özel'in yaptığı veya bazı milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmayan bu dokunulmazlık ne yazık ki bazen sınırın çok çok ötesine aşabiliyor. siyasette insanlarımızın beklediği bir nezaket var. O nezaketin çokça çiğnendiği görüntülere biz şahit oluyoruz. Açıklamalarda, konuşmalarda, insanlar arası ilişkilerde olması gereken nezaketin olmadığı durumlar var. İşte şimdi Özgür Özel'le ilgili de böyle bir fezleke gelmiş. Başka milletvekilleri de var. Onlarda da...
0: Peki şu görüntüleri ne söylersiniz? Şimdi ya öyle ya da böyle şu an mühür Kılıçdaroğlu'na ve elinde yetki var. Diyor ki ben il başkanlığı değiştirdim. Mesela Devlet Bahçeli de bu kararı alabiliyor. AK Parti de bu kararı alınabiliyor. Tabii. Herkes diyor ki tamam yasal olarak neyse hak budur diyor. Şimdi ortalık karman çorman. Şimdi bir de İzmir gibi bir yerde birbirlerini böyle öldüresiye dövmeye çalışan insanlar gerçekten hani ben millete daha çok hizmet edeceğim diye mi bu kavgayı veriyorlar? Yoksa benim burası, benim bu mekan benim de diye mi veriyorlar?
6: Yani bu artık başka bir boyut. Şimdi millete hizmet etmek siyasetin tabiatında ve hedefinde olması gereken bir şeydir. Ama biz maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakıyoruz. Yani şu yargılama süreçleri, yolsuzluk süreçleri vesaire hiçbirinde millete hizmet etme yarışını biz görmedik. Halen de görmüyoruz. Yani biraz evvel Kılıçdaroğlu'nun o Osmanlı ile ilgili açıklaması aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden de çok duymadığımız bir sözdü o.
0: Doğru, bizi de şaşırttı.
6: Kendi genel başkanlık zamanında da Irak'ta, Suriye'de ne işimiz var diyen, Libya'da ne işimiz var diyen bir genel başkan. Neyse aydınlanmış, hatadan dönmek eftaldir tabii
0: peki,
6: ki.
0: Peki bir görüntü daha vereceğim. Buna da bir değerlendirme rica edeceğim. Şimdi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı Anadolu Birliği Partisi Ankara Dikmen'de Genel Merkezi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın portresini astı diye bir video. Barış arkadaş paylaştı. Yanında da işte Türkiye İttifakı diye de bir tabela asmışlar. CHP resmen bölünüyor mu sizce? Nereye gidiyor bu mesela? Yumruklaşmalar, karşılıklı şantaj demeyeyim özür dilerim, tehditler, işte hesap soracağızlar ve şimdi bir anlamda yeni artık böyle bir nedir? Anadolu Birliği Partisi. Gerçi oradan da bazı istifalar olmuş. Yani demişler ki yani biz hırsızları partimize gelmesini istemiyoruz deyip istifa ediyoruz falan diyenler olmuş. Anadolu Birliği Partisi, bu arada ben ilk kez duyuyorum, itiraf edeyim yani. Hani böyle parti olduğunu bilmiyordum ama.
6: Ben de sizden duydum şimdi. Yani artık ama önce bir önceki sorunuza cevap vereyim. Kılıçdaroğlu'nun durumu mühür onda. Mühür kimdeyse Süleyman olur. Şu anda da mühür onda. Bu yetkilere de haiz midir, sahip mi? Sahip tabii ki. Öyle bir düzenleme parti içerisinde yapabilir. Buna da kimsenin itiraz etmemesi lazım. Bu yeni parti meselesi de aslında daha önceden de çalışmışlar üzerinde. Partinin kapatılma durumu söz konusu olursa şayet işte hazırda bir tane olsun, teşkilatlanması da var olan bir partiyi düşünelim diye bir altyapı hazırlığı yapmışlar. Ancak şimdi mayoz bölünmeye tabi oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Geçmişte de oldu böyle. Bir aralar Emine Ülker Tarhan'ın kurduğu bir parti vardı.
0: Evet, birkaç parti
6: Anadolu
0: çıktı
6: Partisi
0: içinde.
6: Diye.
0: Şu i̇şte muhasebeci
6: Memleket
0: vardı.
6: Memleket Partisi vardı.
0: Yılmaz Öztürk. O gitti.
6: Yani çeşitli partiler oldu. Mesela
0: peki,
6: Yeni Mansur Demokrasi...
0: Yavaş'ın portresinin böyle kocaman asılması parti binasında bir mesaj mı? Hani
3: tabii tabii.
0: Mansur
3: tabii
0: Yavaş ki. Bizle beraber yürüyor anlamında mı?
6: Tabii ki ama Mansur Yavaş'ın da son bir açıklaması haberlere düşmüştü. Orada da kendisi İmamoğlu'yla birlikte yol yürümeyeceğine dair bir açıklaması var. Yani mahalle iyice karıştı.
0: Peki. Şimdi
3: ben bu fezlekeler konusuna bir şey söylemek istiyorum müsaadenle. İki cümle hemen.
0: Peki.
3: Yani şimdi Sözcü TV'de bir program yapıldı. Gazetecilikle ilgili millete gazetecilik dersi verenlerin Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak nasıl hunharca, nasıl saygısızca bu konularla alakalı sorular sorduklarını gördük. Daha önce Ekrem İmamoğlu ile yapmış oldukları röportajda Ekrem İmamoğlu'nun ikazı üzerine dut yemiş bülbüle dönenler söz konusu Kılıçdaroğlu olduğunda fezlekelere neden evet denmemesi gerektiği konusunda Kılıçdaroğlu'nu orada ayağı dövmeye çalışıyorlar. Vardı. Peki ben oradaki arkadaşlara söylüyorum. Yani arınma konusuyla ilgili topluma sözü olan Kılıçdaroğlu her taşın altından çıkmış Veli Ağbaba'nın fezlekesi geldiğinde hayır mı diyecek yani? Nasıl şey yapacak Veli Ağbaba? Meclis kürsüsüne geçip Allah belanızı versin demekle mi yetinecek? Biliyorsun sadece çıktı bir takım bedduaları etti ve köşesine çekildi. E kardeşim, biz partinin 6. katına adam 1 milyon dolar getiriyor, sen varsın. Yurt içi kargoda para transferi yapılıyor, bankada değil yurt içi kargoda, altında sen varsın. Güzelbahçe Belediyesi ile ilgili tutuklamalar yapılıyor, Veli Ağbaba payı ayrıldığı iddiaları var. Yani rüşvetin içerisinde Veli Ağbaba payları falan çıkıyor.
0: Bir de bir ses vereyim. Ben, Kılıçdaroğlu demiş ki ben sizi uyardım. Biz diyelim arkadaşlar, hırsız başkanlara da yapmayın demiş.
5: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
7: Mesela kim?
5: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler, bir kısmı içeride şimdi. Olmaz arkadaşlar. Şimdi bunları kamuoyunun büyük bir kısmı bilmiyor. Ben çıkıp konuşmuyorum parti zarar görmesin diye. Ama burada belli şeyleri açıklamak zorundayım. Açıklıyorum da zaten.
3: Yani o beyefendiye biz soralım. Veli Ağbaba'nın her taşın altından çıktıktan sonra fezlekesi meclise geldiğinde sen içeride milletvekili olsan evet mi dersin, hayır mı dersin? Anlayalım kumaşının ne olduğunu.
8: Hayır, şöyle yani, madem temiziz diyorsunuz.
3: Çık kendin iste.
8: Hayır, temiziz diyorsunuz. Bak diyor ki benim hakkımda olsa ben kendim fezlekeme.
3: Öyle diyor Kılıçdaroğlu.
8: Tabii. Benim hakkımda olsa diyor ben oy vereceğim diyor. Yani madem o kadar temizsiniz neden korkuyorsunuz? Ha, madem temizsiniz neden korkuyorsunuz? Yani genel olarak da bir şey söyleyeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına. Bence en final kısmıydı bu kısım. 75 yaşındaki bir insanı medya sorgucularının karşısına çıkarmışsınız. Hakaret ediyorsunuz, aşağılıyorsunuz, küfür ediyorsunuz. Yüzüne, orada yüzüne tükürmedikleri kaldı, tamam mı? Yani onu yapmadıkları kaldı. Sakinliğini bozmadı. Sonunda da dedi, madem hepiniz temizsiniz, fezlekeler geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılması için önce kendim bile olsam el kaldıracağım. Yani final cümle bence
0: o da kimyasını bozdu.
8: Hı-hı.
0: Herkesi bir şoke etti.
8: Yani,
0: peki şimdi hırsızlık burada, meselesi demişken.
6: Burada bir başka şey daha gözden kaçmasın. Ya.
0: Vallahi süren bitiyor.
6: Şimdi yani, itirafçılar var. İtirafçılar takır takır isim sayıyorlar. Rakamlar evet. veriyorlar. O itirafçıların verdiği isimlerden hiç bir tanesi itiraf edenlerle alakalı bir dava açtı mı? İtiraz edecek bir şekilde dava açtılar mı?
0: Yok.
6: Açmadılar. Neden açamıyorlar davayı? Çünkü
8: eksik söyledikleri var, onları da söylerler diye korkuyorlar. Hmm,
6: tabii, güzel. Tabii öyle, öyle.
0: Peki, şimdi hani itirafçılar demişken, hırsızlar vesaire demişken enteresan bir gelişme oldu. Takip etmişsinizdir. Erhan Karal efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey yönetici. Kendisi İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve evinin önünden kaçırıldı. Şimdi tabii herkes bir şoke oldu. Çünkü eşi 24'de bir röportaj verdi. Şimdi paylaşacağım. Diyor ki ya bizim diyor ne hasmımız olur diyor, ne borcumuz olur diyor, ne diyor birisiyle bir iş ilişkimiz bu anlamda var diyor. Bizim de hiçbir tedirginliğimiz de yok. Eşim diyor zaten en ufak bir tehdit bir şey olsa bana söyler. Ben çoluğu çocuğu alıp diyor, yürüyerek gezerek diyor sokaklarda gezmez diyor. Şu görüntüler işte. Eli silahlı adamlar geldi. İşte saat 21.15 sularında hani hava daha tam kararma üzereyken, o civardayken bu şekilde karga tulumlu arabaya bindirip götürdüler. Şimdi arkadaşlar eşinin röportajını da bir verelim. 24'de konuştu. Sonra Sayın Alabar'da sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü enteresan gerçekten.
9: Şimdi ne oldu tam olarak Ayşe Hanım? Bir anlatabilir misiniz? Hani biz de...
10: Dün eşim işten geldi. İşten geldiği zaman da kızımla bisikleti bırakıp sahile yürüyüşe gidecektik. Benim kapımın önünden, çocuklarımın gözü önünde eşimi 4 ya da 5 kişiydiler bir araba içinde kucaklayıp kafasına vurup kafasını eğdirip gir içeri gir içeri diye bağırıp içeri attılar. İki çocuğumun gözü önünde, biri dışarıdaydı, diğeri de camda bağırışmalara çıktı. Biz de o arada polis memurunu aradık.
9: Çocuğunuz kaç yaşında? Yani çocuğunuzun gözü önünde oldu.
10: Yaşında, diğeri 16 yaşında. Evet, çocuğumun gözü önünde oldu. Ya bizim hasmımız, hısmımız, alacağımız, vereceğimiz hiçbir şeyimiz yok.
9: Hı hı.
10: İşten geldi, yemeğini yedi. Sahile her zaman gidiyor. gidiyoruz biz yürüyüşe. Yani biz sahil bölgesine yakınız. Günlük yürüyüşümüze çıkacakken çocuklarımla birlikte büyük kızım hazırlanana kadar işte böyle bir arbedenin içine düştük. Sayın Adalet Bakanımıza güveniyorum. Kafasına vurup yat yat deyip içeri attılar karga tulumba. Bağırdım. Komşumuz
0: peki,
10: da Ayşe
0: yeterli
10: de bir
0: arkadaşlar. Bir panelin hepsini vermemize gerek yok. 4-5 dakikadır muhtemelen o, çünkü çok uzun bir röportajdı. Şimdi Erhan Karal kurtarıldı polis tarafından. Polis ifadesi de var. Onu da ekran arkadaşlar grafik olarak verirler. Ben de birazcık anlatayım. Diyor ki yani beni kaçıranlar bana sopalarla saldırdılar ve döverek Serdar Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek ben 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdar Taşkın'ı İBB'de çalışmaya başlayınca tanıdım. Kendisi iş için herhangi bir bağım yok diye anlattım. Ama diyor yine de diyor ben de para olmadığını söylediğim halde bana işkence etmeye devam ettiler. Sonra götürdüler başka bir yere. Orada yine dövdüler, tırnaklarımı çektiler. Bu kez 500 kilo altın var. Erzincan'da bunu gömmüşsünüz. Bunu bize vereceksiniz diye söylediler. Bilgisayar getirelim dediler falan filan. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Şimdi 6 kişi tutuklandı bu meselede. Evet. Hani bu insanların bir motivasyonu olması lazım. Hani mafya bile olsan dersin ki ya ben hani ne için riske giriyorum? Hani işin ucunda 20-25 yıl hapis yatma riski var. Yani evet. 3.2 milyar liralık bir paradan bahsediliyor. 41 milyon dolar
11: baktım ben.
0: Şimdi mesele şu. Yani ne oluyor? Yani bu adamlar niye İmamoğlu'nun altınları var diye peşindeler? Yine bir bilgi notu olarak da şöyle bir şey paylaşayım. Notlarımı almıştım. Daha önce de hatırlarsan İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'deki çiftliğinde jandarma arama ekipleriyle dedektörle altın aramıştı ya da işte metal aramıştı. Yeraltında evet. Kazılar yapılmıştı. Bir de üstüne üstlük taş döviz, bu iddianameye giren taş dövizin 30 milyon doları bir ay boyunca bir otoparkta iki arabanın bagajında bekletilmiş. Bunu çalmışlardı. Sahibi de işte bu taş dövizin sahibinin oğlu dedi ki ya ben hani parayı dedi ofisimde tadilat vardı. O yüzden dedi arabanın bagajından koymuştum. Arabaların bagajına koymuştum. Hani kim aldı gerçekten bilmiyorum gibi ifadeler vardı.
8: Emanetçi çünkü.
0: Enteresan bir şey. Şimdi ne oluyor sizce?
8: Şimdi şöyle yani istenen adam dese ki mesela 300 gram altın, 500 gram, 300 kilo altın ne ya? Yani sen gördün mü böyle bir şey? 300 kilo altın. Sonra 500 kiloya falan çıkıyor. 500 kilo altını devlet olarak bulsak bir borcun kapatılmasına kullanırsın. 45 milyon dolar falan yapıyor. Yanına 500 kiloya çıkarttıklarında daha da yüksek bir rakam. Şimdi demek ki böyle bir şey var. Yani bir altın konusu var. O yüzden Balıkesir...
0: Ve bu çete içinde dönüyor bu mevzu belli.
8: Tabii biliniyor. Balıkesir Altınoluk'ta arayan, Takyonos altını arayan bizdeki defineciler değil, jandarma arıyor.
0: Doğru.
8: Biliyor musun? Takyonos altıncıları vardır.
0: Yok ben bilmiyorum.
8: Hayale koşar onlar. Her yere eşerler, kazarlar, ellerinde haritalar vardır. Günün sonunda bütün sermayelerini dökerler. Buldukları hiçbir şey yoktur yani. Bu Takyonos altın hikayesi değil. Bir altın hikayesi var. 300 kilo, 500 kilo. Bir yerlerde o Erzincan kelimesi falan kendiliğinden çıkmış şeyler değil. Jandarma o yüzden geliyor Altınoluk'taki evin bahçesinde falan arıyor. Bu aranıyor, bu bulunmak isteniyor ve bu işin kaynağını konuşmaya gerek yok. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddianameyi okuduğunuzda bavulların içerisinde nelerin olduğu.
0: Mesela taş dövizde 44 kilo altın bulunmuştu.
8: Şimdi neden orada taş hiç... döviz? Neden taş döviz?
0: Sahibi yok ortada tarafta, mesela. Ne faturası var, ne belgesi var.
8: Döviz
0: sahibi bizde
8: önemli. Öbür tarafta da Finike döviz bürosu var. Yani ben bu iddianameleri satırına kadar okuma gayreti içinde olan bir adam olarak... Neydi Finike'deki döviz bürosu işi? Orada da Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin kırmızı bir tane çekçek bavulla çıkarkenki görüntüleri var. Bantlamamışlar kamerayı. O üstüne çünkü çorba dökmüyormuş. Şaka yaptığımı zannediyorsun. İstihza ettiğimi zannediyorlar ama adamlar bize böyle izah ediyorlar.
0: Gözleri
8: yani.
0: Anlattı.
8: Yani şimdi dolayısıyla bir altın hikayesi var. Bir şeyin şuyu vukuundan beterdir diye. Yani şaiyası çıktıysa vaki olmasa, gerçek olmasa bile daha kötüdür. İnsanlar.
0: Yani adamı öldürmeyi göze almış
8: tabii
0: insanlar.
8: Tırnak yani çekme ne ya?
0: Polis diyor tırnağımı gelmese beni öldüreceklerdi diyor.
8: Tırnağımı çektiler diyor yani.
0: Tabii.
8: Yani tabutluklarda yapılırdı önceden. Şimdi bu taç dövizle ilgili konuda da hani arabada kaybolan para falan. Ya kardeşim iddiaları reddetse de Ankara'da her yerde bilinen bir hikaye var. Veli Ağbaba'nın odasında Çağdaş Market poşetinin içerisinde 250 bin dolardan bahsediyor. Ve bu benimdir diyerek sahiplenemedikleri için sahibi belirsiz bir 250 bin dolar. Sırt çantasının içinde 1 milyon dolar. Yurt içi kargoda 100 bin dolar. Yazık ya bu ülkeye. Ondan sonra soruyor Kılıçdaroğlu'na bu milletvekilleriyle ilgili fezlekeye neden evet?

0: göreceksin diye. Birisi sana demek ki hırsız dese sesin çıkmayacak mı? Birisi bize dese, dokunulmazlığımız olsa, Kurtuluş'un dediği gibi adamın alnını karıştırırız. Kaldır benim dokunulmazlığımı, gidelim mahkemede helalleşelim, hesaplaşalım falan deriz yani, değil mi? Şimdi bu 300 kilo altının hikayesini basite almamak lazım. İleride bu kokusu çıkan şeyin gerçeğine de ulaşacaklar. Bu da 24 TV'de bizim saplamış olduğumuz bir toplu iğne olsun programda.
1: Peki, sizce ne oluyor Sayın Tayız? Yani bir yandan da şöyle, acaba örgüt birbirine mi düştü sorusu da aklıma geliyor bu anlamda. Hani bu iş bitti, biz bari paraları bölüşelim mesajı mı var?
0: Akmıyor artık.
1: Yani hani siz nasıl okuyorsunuz? Bir yandan da mesela şimdi adama da ben baktım, hani tabii bu işler belli de olmaz ama yani apartmanda oturuyorlar ailecek. Hani böyle baktığınız zaman çok böyle hani şey bir havası da yok. Yani mesela atıyorum 100 bin lira kazanıp 400 bin liralık villada oturan biri değil adam. Yani hani baktığımızda Karahal. İddianameye de baktık, hani bir 490 milyonluk bir şeyler konuşuluyor iddianamede var ama ihale komisyonundaki isimlerden bir tanesi tutuksuz sanık kendisi. Hani böyle çok majör bir aktör gibi de görünmüyor meselede ama yine de bu şekilde karga tulumuna götürülüyor. Yani polis bulmasaydı muhtemelen, yani Allah korusun, çocukları yetim kalacaklardı.
2: Evet. Yani bu özellikle İstanbul merkezli Adana ekosistem denilen çok ciddi anlamda kaynağı belirsiz ve bir kısmı da kamu malı diyebileceğimiz imkanlar başıboş değişik kasalarda toplandı ekosistem adına. Yani bunu şöyle hafife almayalım. Bu 300 kilo, 500 kilo bu altından bahsedilince bence bu o dönem dönen siyasi projenin de finans kaynağının ne kadar büyük olduğuna işaret ediyor. Yani ekosistem dedikleri aslında Türkiye'de siyasetin hem kamudan çalınan, hem kaynağı belirsiz, hem kayıt dışı, hem de kara para diyebileceğimiz büyük bir bütçeyle bir siyasi proje söz konusuydu. Bu siyasetin, özellikle bu ekosistem dediğimiz siyasetin finansmanı için toplanıyordu. Bunun içinde kimi yerden döviz patladı, kimi yerde altın patladı.
0: Tabii.
2: Değişik kasaları vardı bunun. Ve bu devasa, yani bu büyüklükteki finansman ortada olursa arkasında istihbarat örgütlerinin olması muhakkaktır.
1: Peki, şimdi bir de 755 milyon lira tartışması var CHP'de.
0: Bu paralar buraya aktığı için, geçtik konunun içinde, o yüzden metrolar raydan çıkıyor.
1: Birazdan geleceğim o konuya. Akşam gazetesinde bugün manşet yaptı Sayın Alabar'da, 34 bin trol hesapla çalışan parti yönetimi diye. Bir arkadaşlar, şu 755 milyon tartışmasını bir konuşabilir miyiz, bir izleyebilir miyiz? Özel trol çiftliğini tekrardan veririz.
3: Lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
4: Yok, ne lakabı?
3: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
5: Merdan Yanardağ, sen mangırsın, mangır. Sen ne ütü tutarsın, ne buruşursun.
6: Ve onun bana söylediğine göre 2024-2025 yılları ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL, yanlış olmasın diye tekrar Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Dedi ki, vekilim, inan ki sen çok daha az söylemişsin.
7: Benim bildiğim kadarıyla Halk TV, çalıştığımız yer için söyleyeyim. Halk TV'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir anlaşması var. Bu bayağı protokol yapılmış, sözleşme yapılmış. Ve bunun karşılığında işte canlı yayınların, CHP'nin grup toplantısının yayınlanması, mitinglerinin yayınlanması karşılığında reklam sürelerine denk gelecek bir ücreti içeren bir anlaşma var.
8: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş. Yani haber kanalı değil de propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara.
9: 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. En son geldikleri nokta, o çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum.
10: İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette buna boyun eğmeyecektir.
1: Şimdi Akşener bu konuşmayı yaptıktan sonra da ömrüm boyunca yemediğim küfrü iki günde yedim deyip masaya dönmüştü. Sorumu şöyle soracağım. İsmail Saymaz diyor ki Halk TV'de. Yani benim de bildiğim diyor.

0: Ne diyorsunuz hani bak, akşam kısaca, manşeti de bugün?
1: Evet, kısaca söyleyeyim.
0: Dikkat çekici
1: 755 gerçekten. Milyon. Bu bir kısmı işte Halk TV gibi kendilerinin de ifade ettiği televizyonlara, Sözcü'ye belki biraz daha az pay düşmüştür. Halk TV'ye daha çok düşmüştür. YouTuber'lar var bunların biliyorsunuz. Bağımsız YouTuber'lar. Bağımsız yorumcu gazeteleri var bunların.
0: Bir tanesinden Özgür Özel rozet taktı evet, genel evet. merkezde.
1: Bağımsız yorumcular var. Yani bu 755 milyon YouTuber'lara, fenomenlere, internet medyasına, sosyal medyadaki böyle bir sürü marka şeyler var, isimler var biliyorsunuz. Onlara ve Halk TV gibi televizyon kanallarına verilmiş bir şey. Yani normal parti, bir siyasi parti medya harcaması çıkardıkları artık ne kadarlık bir zaman süresini kapsıyorsa 755 milyon lira vermiş.
0: Bu resmi kayıt bir de. Gayri evet, resmi evet, ne var evet. onu bilmiyoruz yani. Evet.
1: Ya otoparklarda verilenleri bilmiyoruz. O biliyorsunuz yine iddianamelerde de vardı. Otoparklarda gazeteciler gidiyordu, para alıyordu zarflar içerisinde. Değişik biçimlerde. Bazıları daha VIP'ydi. Onlara emlak falan veriyorlardı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ya bunlar görüntüde utanmadan şunu kalkmış söylüyorlar. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte toplantılarını yayınlasın diye. Yani bir parti toplantılar mı yayınlasın diye para verir mi yani? Bu böyle bir şey var mı? Hadi yani niye bunu şey yapıyorsunuz? Herkes yani sizin bunu açık yüreklikle ya bilmiyoruz ki vallahi işte diyeceksiniz ki medyanın da bir finansman ihtiyacı var. Bunu karşılıyorlar. Bu da ne kadar etik, ne kadar değil onu bir tartışmak lazım. Yani değilse yapmayalım arkadaşlar. Yani
0: ya şöyle mesela gençler hani algı operasyonlarına imza atmasan, yalan haber evet. üretmesen, karalama evet. siyaseti yapmasan ekranlarda evet. eyvallah ama çıkıp sen işte Mustafa Varank'ın havuzlu villası var 500 milyon liraya aldı. Benim elimde belgesi evet. var. Kardeşim bu belge diye böyle yapıp ondan sonra Mustafa Varank çıkıp bunu ispatlayayım ben müfteridir dava açıyorum dediğinde diye bir ses geliyorsa bir yerde bir yanlışlık var. Sen o zaman gazetecilik yapmıyorsun çünkü o başka bir şey.
1: Bir de
0: geliyor.
1: Burada bir bu şöyle bir partiyi savunma diye bir görüntüde veriliyor ya. Bu bir parti değil. Parti için partiye delege satın alınarak kurultayı ele geçirilen bir ekibin Cumhuriyet Halk Partisi hazineden gelen parasını bir de bu ekibi kliği
0: besliyor.
1: Korusun diye bu paralar dökülüyor. Yusuf.
2: Şimdi ben burada şeyi söyleyeyim. Bir televizyon kanalının resmi anlaşma imzalayarak bir reklam
0: yapabilir
2: sözleşmesi
0: canım.
2: Yapması
0: olabilir,
2: sıkıntı yok. Eyvallah. Tamam. Yani. Yap. Şeffaf, televizyon şey. Kanalı. Şeffaf falan. Yani. Kardeşim Zeitung isimli troll sitesine 15 milyon TL Özgür Özel'in ödediği söyleniyor. Bunun dışında da 34 bin hesaba mutat ödemelerin yapıldığından falan bahsediliyor. Bazılarına daire falan verildiği söyleniyor. Adam boşuna mangırcı merdan demiyor orada. Diyen ben değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde siyaset yapan Muharrem İnce'nin kendisi. Şimdi 34 bin hesaba siz belli rakamları ateşlediğinizde ne olup bittiğini tahmin edebilirsiniz. Bazı gazetecilere kurultay gecesinde hesabına 8 milyon TL o zamanın parasıyla geçtiği biliniyor. Şimdi bütün bunları görmezden gelip olaya bir masumiyet tülü geçirip ya işte Halk TV ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinglerini yayınlamak üzere reklam sözleşmesi.
0: Sonra kimse demiyor ki zaten.
2: O, zaten konu o değil ki. Ama onlar Sancaktepe'de bir metreye bir metrelik abdest alma duşakabinini de jacuzzi diye verdiler. İsmail Saymaz da kamerasıyla gitti oraya. Evet işte jacuzzi değil ama jacuzzi ayarında falan. Ne ayarında o biliyor musun? Roma'ya gittiğiniz bedava gezi ayarında. Tamam mı?
0: Bugün CHP İzmir'de yeni bir yönetim diyor ki bakın burada diyor böyle yatak odası vari bir şey var. Biz böyle bir şey hiçbir il başkanlığı görmedik falan diyor. Ben vermedim yayına. Niye vermedim biliyor musun? Baktım bir tane çekyat tamam açılmış yatağa çevrilmiş. Ya dedim olabilir insanlık hali. Çekyatta belki birisinin uyuma ihtiyacı tabii. olmuştur. Yorgun düşmüştür. Gece çalışmıştır. Bu kadar abartılacak bir şey yok. Hiç
2: Özgür Bey işte uyuyormuş yani. Gittiği yerde. O da yani neyse. Demek ki böyle bir şey
0: şimdi,
2: ihtiyaç var.
0: Neyse ama. Soruya geldi efendim. Süre bitiyor şimdi. Buyur. Metro raydan çıktı. Daha önce de yine başka sorunlar olmuştu. Şimdi AK Parti'nin İBB'de ulaşım komisyonundan bir ismi şurada notlarında vardı. Abdullah Aksu 24'de bir anlat de ben ne olduğunu. Bir izleyelim arkadaşlar kısacık da olsa.
3: Vagonu Allah korusun raydan çıkarıyorlar. Vagon raydan çıkıyor ve bir

0: sürü insan orada çok büyük bir endişe yaşıyor, kaygı yaşıyor, korku yaşıyor ve tehlike atlatıyor. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olanları gördünüz. Bütün İstanbullular yaşadı. Tünellerde, karanlıkta insanlar ellerinde bavullarla, çantalarla havalimanlarına gitmeye çalışan insanlar büyük bir rezillik yaşadılar. Metro İstanbul başta olmak üzere işletme ve yönetim zafiyetinden kaynaklanan, ihmal ve ihmalkarlıktan kaynaklanan çok büyük sıkıntılar İstanbulluların ulaşımda can güvenliğini tehdit etmeye başlamıştır. M7 metro hattı bugün itibarıyla, yani Yıldız Mahmut Bey metro hattı bugün itibarıyla tam 58 gün oldu. 58 gün önce Metro İstanbul hesabından, X hesabından bir paylaşım yapıyor. Bir arıza var diyor ve 58 gündür İstanbullulara bu hatla ilgili doyurucu bir cevap vermiyorlar. Biz bunu sosyal medyada, diğer mecralarda, mecliste, kürsüde, soru önergesi olarak defalarca sorduk. Tam 2 aydır Mahmut Bey'den çıkan bir insan Yıldız'a ulaşmak için sabahleyin evinden çıkarken ya da Yıldız'dan iş yerinden çıkıp Mahmut Bey'e ulaşmak için ben nasıl bugün işime ya da evime dönebilirim kaygısı yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakımsızlık ve ihmalden dolayı büyük bir elektrik kablosu sarkıyor istasyonda. Ve
1: şimdi şöyle İBB Meclis Üyesi, AK Parti Grup Yönetim Kurulu ve Ulaşım Komisyonu Üyesi kendisi Abdullah Aksu diyor ki yani artık yani mızrak çuvala sığmıyor. Büyük bir facia geliyor diyor yani. Hani bak metro devrilip insanlar altında da kalabilirlerdi. Sayın Keleci çok az söz verdim o yüzden.
2: Çok az. Ben bu konuda biraz bilgi sahibiyim.
1: Yani ne oluyor
2: o
1: yani?
2: Meclis hani üyesinin söylediği mesele şu. Özellikle elektrik çarpıyordu insanları dediği mesele şu. Bugün hala Mahmut Bey Mecidiyeköy metro hattının Nurtepe'den Mecidiyeköy'e kadar olan kısmı kapalı. Sebebi ne biliyor musunuz? Sadece orası da değil, başka metrolar da var. Bu metrolar tüneller ağıyla bağlı ya, o tünellerde de yer altında olduğu için su birikintisi oluyor. O sular deşarj edilmesi gerekiyor. O deşarjı için de pompaların bakımlarının sürekli yapılması gerek. Ama Metro AŞ'nin en büyük bütçeye sahip olan belediye kuruluşu Metro AŞ'nin parası yok. O bakımları yapamıyorlar. Yapamadıkları için de o tren istasyonlu metro istasyonlarının bazılarını su bastı. Şimdi elektrik çarpması dediği de o. O raylarda elektrik
1: var. Üstad, yürüyen merdiveni çalıştıramayan zihniyetin metro işletmesini beklersek bu görüntüleri daha çok görürüz. Ama Allah korusun, mesela orada atıyorum 20 kişi can verse ne olacak? Kim hesabını verecek yani?
3: Hiç kimse.
2: İnsanlar yürüyerek gitmişler.
3: Beşiktaş'ta insanlar cayır cayır yandı da alt katta hesabını veren mi oldu?
1: Doğru, kaçak.
2: Yani insan. Hatta yani bu bilgileri ben bizzat birinci ağızdan duyduğum için, bana anlatıldığı için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sadece oralar değil diyor. Özellikle bu sene yağmurda, baharda yağmur fazla yağdı ve metro istasyonlarına su fazla geldi. Bunların deşarj edilmesi lazımdı ama pompalar çalışmıyor, bakımları yapılmadı. Şirketin büyük bir sermayesi var, kasada para yok. Ve metro maalesef bu durumlara düşürüldü. Şimdi de raydan çıktı. Umarım can kaybı olmaz. Yani o su basan yerlerde ciddi sıkıntılar var. Bu Başakşehir metrosunda da benzeri bir durum bir ara yaşandı, yaşanacaktı. O arkadaş bana onu da söyledi. Bastı dedi, orayı da su basıyor dedi. Tedbir alınmazsa yakında dedi birçok metro kapanır dedi.
1: Peki ne diyelim?
3: İran YTD'de 7 yıldır yanıyor. Niye şaşırıyoruz?
1: Yani şaşırıyoruz.
3: Özgür Karabat'a
1: ama
3: hesabı fezlekesi kaldırılarak sorulacak mı, sorulmayacak mı? Terkoğlu gelsin buna cevap versin.
4: Onlar sormayın diyor. Yani şu an diyor zor durumdayız. Şimdi zaman değil diyor.
3: Ya.
4: Peki. Şimdi 3. başlığa geçelim. 9 dakikam hatta 8 dakikam kaldı. ABD-İran müzakere süreci. Bir sürü aslında paylaşacağım size görüntü ve ses vardı ama yapacak da bir şey yok Sayın Alabar'da. Bir buluşmadan bir video var. Herkes konuşuyor o videoyu. Videoyu ekrana bir versin arkadaşlar. Bu burada ne oldu?
3: Orada
4: yani Lucerne Gölü zirvesinde ne oldu burada?
3: Şimdi aslında ilk görüşme, yani bu müzakere süreci Cuma günü başlayacaktı. Bir anda kulislere düştü ve dediler ki Cuma günkü görüşme iptal oldu. Ne zaman olacağı belli değil. Pakistan ve Katar'ın olağanüstü gayretleriyle pazara geldi. Pazar günü tam bu görüşmeler yapılırken, buradaki olanı anlatıyorum. Hı hı. Trump Fox News'e çıktı. İran'ı şöyle bombalarım, böyle bombalarım, işte Hürmüz'den bir daha bir şey geçirtmem, petrolüne de el koyarım deyince İran'da meclis başkanı Kalibaf ve beraberindeki heyet tehdit altında müzakere etmeyiz dediler ve kalktılar masadan.
4: Yüzler çok geldi.
3: Tabii kalkınca ne olduğunu dahi J.D. Vance anlayamadı ve Pakistan Başbakanı'nı görüyoruz burada, Şerif'i. Ve ortaya koymuş olduğu olağanüstü diplomatik aktivite sonucunda tarafları tekrardan geri oturtturdu. Kalkmaları ile oturmaları arasında petrol piyasaları
4: dalgalandı
3: 70
4: mı?
3: Dolarla 95 dolar arasında gitti geldi. Vay be. O kadar önemli. Halbuki piyasaya ulaşmış bir petrol yok. Haberi bile iyi. Haberi bile, yani boğazın açılacak olmasının haberi bile iyi. Tabii daha sonrasında oturdular, bir takım anlaşmalar yaptılar. Şimdi kafa karışıklığı var bu konuyla ilgili. Hani taraflar elektronik imzayla bir mutabakat zaptı imzaladılar. Daha ne görüşüyorlar gibi gelen bir şey var. Biri İslamabad mutabakat zaptı, Memorandum of Understanding. Yani 14 tane çerçeve üzerinde, madde üzerinde.
4: Müzakerelere başlamak
3: evet.
4: için.
3: Burada görüşülen ise o 60 günün ilk günü. Bu müzakereler nasıl yürütülecek teknik konusunun yol çerçevesi belirlendi. Burada Katar'la Pakistan bir metin yayınladılar. Ben gelmeden önce o metni okudum. O metinde şunu söylüyor. Taraflar burada şuna mutabık kaldılar. Teknik görüşmeler için bir komite oluşturdular. Bir de yüksek komite oluşturdular. Bu 60 günlük süre içerisinde İran'a yönelik ambargo, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin oraya uyguladığı ablukayı kaldırması, İran'daki nükleer zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilecekse seyreltilmesi, üçüncü ülkeye gidecekse üçüncü ülkeye gitmesi gibi hususlar bu teknik görüşmelerle belirlenecek. Peki bu teknik görüşmeleri İsviçre'de yürüten teknik heyet ne yapacak? Onlar da yüksek komiteye bilgi verecekler. Böyle bir sistem kurulmuş. Bu yüksek komitede kim var? İşte İran'dan Kalibaf ve Arakçı var. Amerika Birleşik Devletleri'nden J.D. Vance var ve Pakistan ile Katar'dan da resmi yetkililer var. Bir de ne yaptılar burada bu pazar günü? 60 günlük bir yol haritası belirlediler. Bu saymış olduğum parametrelerin çözümüyle ilgili. 60 günlük bir yol haritası. Bir önemli bir şey daha var. İsrail'in içi şu an kaynıyor. Hı hı. İsrail'in bu görüşmeleri baltalamak için önümüzdeki gelen günlerde yetkilileri sosyal medyada paylaşım yaptılar. Umarım 11 Eylül gibi bir olayla karşılaşmazsınız diye.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da diyor ki teknik detayları çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Hazırlıklı olmamak. Köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatı bulur mu? Sabote etmeyi.
3: 11 Eylül diyor adam. Bekleriz 11 diyor. Eylül diyor. Yani adam tutar, tamam mı? Amerikan Başkanı sol tarafa kafasını çevirmese kafası ikiye bölünecekti. Biliyor Trump kimlerin olduğunu arkasında. Çok sıkıntılı. Şimdi Lübnan içinde çatışma kontrol birimi kurdular. Gazze'deki birim işe yaramıyor. İkinci aşamaya hala geçemedik. Gazze'de ateşkes ilan edildiğinden bugüne kadar İsrail'in ihlalleri sonucunda kaç kişi ölmüştür dersin? 5875 kişi. Bak 5 kişi değil. 5 insan hayatı da çok kıymetli de.
4: Ben gibi biz diyor Lübnan'dan çıkmayacağız diyor. Bu evleri yıkmaya devam edeceğiz. Netanyahu bana bugüne kadar bunları yapma onları yapma der ama hepsini yapmaya devam
3: hiç
4: ettim diyor.
3: Hiç şüphemiz olmasın. Netanyahu gittikten sonra İsrail, Gazze, Lübnan, Filistin, Suriye rahatlamayacak. Naftali Bennett'in açıklamaları vardı. Naftali Bennett diyor ki ben başbakan olduğumda ki eski başbakandır. Ahtapot doktrinini geri uygulayarak uzun sürelere yayılmış İsrail'in stratejisini daha kısa sürede daha sonuç alıcı ve daha şiddet kullanarak çözeceğim şeklinde açıklamaları var. O zaman şunu anlamalıyız biz. Ariel Sharon gittikten sonra her şey düzelecek diye bekledi insanlar. Ariel Sharon gittikten sonra şu televizyonda gördüğümüz ekrandaki tipler geldiler. İsrail'in başına geçtiler. Her ne kadar Türkiye'de ekranlarda bunlar radikal ekstremist gruplar İsrail içinde bir önemi yok deseler de İsrail halkı bunları ısrarlı bir şekilde hükümette tutmaya
4: tam
3: devam ediyor.
4: Tam bu konuda başkanımız J.D. Vance'in bir açıklaması var. Onu bir kısacık izlettireyim.
3: Oo, muhteşem bir açıklama.
4: Diyor ki yani hani bir dakika diyor ya. Hmm. Yeniden bir İsrail'e karşı bir daha doğrusu dünyaya karşı bir make great America. Biz önce Amerika first America'ya dönüyorlar. Biz değil mi arkadaşlar?
5: Donald J. Trump.
6: Donald Trump şu anda dünyanın tümünde İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır ve tesadüfen dünyanın süper gücünün devlet başkanıdır. Eğer İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım, dünyanın her yerinde kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Başka bir şey söyleyeceğim. Son 3 ayda ana vatanınızı koruyan savunma

0: Silahlarının 2/3 Amerikan ellerinde üretilmiş ve Amerikan vergi dolarlarıyla ödenmiştir. İsrail için sorun Donald Trump değildir ve İsrail'de en büyük sorununun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu düşünen herkesin uyanması ve o ülkenin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini koklaması gerekir.
1: By American hands.
2: Tabii nereden
3: katlediyorsunuz da
2: ilk kez geldi ama yani.
4: Şöyle geçen hafta burada masada ne vardı konuşmuştuk. Şimdi Siyonist tezgah dedi ki Kürtler dedi İran rejimine karşı ayaklanmadığı için biz başarısız olduk. Hı hı. Bu konuyla ilgili de Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin rolü çok büyüktür.
3: Doğru.
4: Peki bilin bakalım Recep Tayyip Erdoğan hükümetine Kürtlerin silahlandırılması ile ilgili hususu kim sızdırdı? J.D. Vance. Ben o zaman dedim ki geçen hafta konu Recep Tayyip Erdoğan falan değil. Biz Kürtlere silah verilip verilmediğini J.D. Vance'den öğrenecek bir devlet değiliz. Orada kuş uçsa haberimiz var bizim. Konu J.D. Vance İran savaşına soğuk baktığı için Siyonist tezgah elimine etmeye çalışıyor. Gördü kendisine oynanan oyunu ve dedi ki hop dedi o kadar da değil. Son 50 yıldır Amerikan başkan yardımcılarının düzeyinde İsrail'e yönelik verilmiş en okkalı cevaptır bu. Diyor ki siz Hizbullah'ı bombalayacağım diye daha devam var bu konuşmanın. Lübnan'daki sivilleri bombalıyorsunuz.
3: Aynen.
4: Bunu söyleyen kim? Amerikan başkan yardımcısı.
3: Trump da dedi ki ya bir tane Hizbullah militanı girdi diye koca apartmanı havaya uçuramazsın
4: tabii,
3: dedi.
4: Tabii. Şimdi konu artık şeydir. İsrail'in dengelenmesi hususudur. The Telegraph'ta bir diyagram yayınlandı. Bu diyagrama baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 Ekim saldırıları öncesinde kendisini İsrail siyasetinin yanında gören insanların sayısı %70 iken bugün bu rakam %30'lara düşmüş. Onlar da yaşlı nesil, yaşlı jenerasyon. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde oraya gönderilmiş Huckabee gibi büyükelçiler istediği kadar Siyonist postalı yalamaya devam etsinler. Affınıza sığınıyorum. Şartlar İsrail'in aleyhine gelişmektedir. O yüzden yazmış olduğum bir yazının başlığını da öyle verdim. Yeni İran kim olacak diyorlar ya kendileri olacak.
3: Peki. Avukat Cüneyt Altıparmak Aksaray Gazetesi yazarı da izliyor bizi. Selam olsun diyor ki aslında diyor bu açıklamayla bak arkanızdaki desteği çekersek sizi yargılarlar. Hani sivilleri katlediyorsunuz artık bunun üstünü örtemeyeceğiz mesajı da bir anlamda ABD hukukuyla sizi döverler diye de tehdit etti diye de söylüyor. Teşekkür ediyoruz kıymetli katkıları için. Hepinize çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Bir haftaya Masada Ne Var'da buluşmak üzere. Ben ön sözümüzü lütfen unutmayın. Bizi menüye yazmaya çalışanlara inat. Sahada ve masada olmaya, bu mücadelenin bir neferi olmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Herhangi bir yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakının efendim. Hoşçakalın.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masa. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara teşkilat buluşmasında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, onlar koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesindeyiz dedi. Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesine de dikkat çekti.
1: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının eline düşürüldüğünü belirtti. Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha da büyüyor dedi.
1: Siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ato Kongrezyum'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki iç hezimet vardı. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız devam ediyor dedi.
1: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.
2: Cumhurbaşkanı Ankara'nın önemine ayrı bir parantez açtı. Ankara bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin gözbebeğidir ifadesini kullandı. Sözü NATO Liderler Zirvesi'ne getirdi.
1: Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.
2: Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılım oldu. CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye geçti. Belediye başkanına rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Ankara'nın en çok üyeye ulaşan ilçe belediyelerine de plaket takdim edildi. Üye sayısında birinci ilçe Mamak oldu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere süreci de vardı.
3: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya dair bu ifadeleri kullandı. Hedef PKK-KCK'nın tüm uzantılarıyla feshedilmesi ve illegal yapının sona ermesidir dedi.
3: Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde ABD-İran arasındaki müzakere süreci vardı.
3: Gelinen noktada ateşkesin kalıcı barışa döneceği bir aşamadır bu anlaşma. 60 günlük süre içerisinde pek çok başlık ele alınacak. Bu başlıkların ele alınmasıyla da süreç işleyecek. Ama son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim.
4: Ve MHP lideri Bahçeli'nin seçim açıklaması. Çelik, Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanımız görevdedir ve biz de arkasındayız" sözlerini değerlendirdi.
3: Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Burada daha önce de ifade etmiştim. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kendileri son derece kararlı ve nazik bir şekilde bunu ifade etmişlerdi.
0: Üstünde güneş batmayan imparatorluk diye adlandırılan İngiltere, siyasal istikrarsızlık sebebiyle bir anlamda kaos yaşıyor efendim. Öyle ki ekonomik ve siyasal sorunların artması, koalisyonlar, güçsüz hükümetler sebebiyle Londra'ya hükümet dayanmıyor. May, Johnson, Truss, Sunak, şimdi de Starmer hükümeti. 2019'dan bu yana hep istifa haberleri İngiltere'nin gündeminde. Bu durumdan yola çıkarak siyasal istikrarın önemini anlatan bir analiz haber hazırladık. Takdir milletin elbette.
5: "007 James Bond'la dünyaya nizam veren, üstünde güneş batmayan imparatorluk diye ünlenen İngiltere zorda. Zira dünyadaki değişime ayak uyduramadığı gibi majestelerine rağmen siyasal istikrarını da sağlayamıyor. Ancak mesele başbakan değiştirmekle çözülebilecek gibi değil. Zira bu seçeneği İngiltere defalarca kullandı. Eski Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de de hükümetler kısa ömürlü oldu. 2019'dan bugüne listeye şöyle bir bakalım isterseniz.
6: Theresa May 2019, Boris Johnson Eylül 2022, Liz Truss Ekim 2022, Rishi Sunak Temmuz 2024, Keir Starmer.
5: Londra'da sürekli olarak hükümetlerin değişmesinin en temel sebebi aslında ekonomik. Zira İngiltere ekonomisi içine düştüğü girdaptan çıkamıyor. Avrupa Birliği'nden ayrılma hamlesi de dertlerine derman olmadı. İsterseniz önce İngiltere ile ilgili çok çarpıcı bazı bilgiler paylaşalım. Öncelikle ekonomik veriler kabusu ortaya koyuyor. Ülke sadece Mayıs ayında 30.77 milyar dolar bütçe açığı verdi. Geçen yılın aynı dönemine göre bütçe açığında %30 artış var ve bu durum beklentilerin çok üzerinde bir rakam. Ülke sık sık grevlerle gündeme geliyor. İngiltere'de evsizlerin oranında da ciddi bir artış oldu. İngiltere'de 382 binden fazla kişi resmi kayıtlara göre evsiz durumda. Sadece bir yıllık artış %8 civarında. Kiraların aşırı yükselmesi sebebiyle Londra'da her 45 kişiden biri evsiz durumda. Yardım kuruluşlarının desteğiyle yaşamaya çalışıyor. Öte yandan Londra'da hırsızlık başta olmak üzere asayiş olaylarında ciddi bir artış var. Bu durum özellikle göçmenleri hedef haline getiriyor. Bu yüzden de göçmen karşıtı aşırı sağ partiler yükselişte. İngiltere aradığı siyasal istikrarı bir türlü sağlayamıyor. Aslında benzer süreçleri Avrupa'daki birçok ülkede görmek mümkün. Koalisyon pazarlıkları, parti içi çekişmeler, vizyon yoksun liderler sebebiyle Avrupa bir krize doğru sürükleniyor. Bu durum Türkiye'deki siyasal istikrarın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
7: Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı

0: Bizi tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.
1: Aslında İngiltere durumun farkında. Örneğin yıllarca sürdürülen Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının engellenmesi politikasından bu yüzden vazgeçildi. Avrupa Birliği cenderesinden kurtulan İngiltere, Türkiye ile ilişkilerini güçlendiriyor. Benzer bir politikayı Avrupa Birliği'nin de sürdürmesi gerekiyor.
0: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür.
1: Ve tabii tüm bu gelişmeleri okurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, vizyonunu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle oluşturulan istikrar ikliminin kıymetini de iyi anlamak gerekiyor. Zira 2023 seçiminde muhalefetin en büyük vaadi parlamenter sisteme dönüş, 7 Cumhurbaşkanı yardımcısıyla koalisyon pazarlıkları döneminin kapısını aralamaktı. Millet tüm bu tuzakları bozduğu için Türkiye bulunduğu coğrafyada bir istikrar adası olarak parlamayı sürdürüyor.
0: Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: Evet, ekranlarınıza da yansıyor efendim. Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Tabii diğer 6 şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi son durumu, son detayları bize 24 muhabiri Ada Kahraman aktaracak. Ada telefon hattımızda, hemen Ada'ya sözü bırakalım. Ada.
3: Şu an Mutlu, talep edildiği gibi oldu sonuç. 6 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. İfade işlemleri de başlatılmıştı. İfade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler suç ceza hakimliğine, ki 6'sı tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle sevk edilmişti. Sonuçta talep gibi oldu. Tabii geriye dönüp baktığımızda İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran tarihinde birkaç şüpheli tarafından kaçırılmıştı. Şüpheliler Erhan Karaal'ı evinin önünde bir araca zorla bindirmeye çalışarak kaçırmıştı. Erhan Karaal kaçırıldıktan sonra telefon sinyalinin en son Kartal'dan alındığı ortaya çıkmıştı. Ailesi burada Erhan Karaal'ın düşmanının ya da alacak verecek meselesinin olmadığını söylemişti. Tabii burada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ihbar üzerine bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında da şüphelilerin yakalanması ve mağdurun bulunması için kolluk kuvvetlerine talimat verilmişti. Tabii burada ilk etapta 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha sonra bu şüpheli sayısı yükselmişti 8'e. 8'ler 10'a yükselmişti. 10'dan 12'ye yükselmişti. İşte şu dakikalarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 6 şüphelinin tutuklandığını, 6 şüphelinin adli kontrol talebiyle serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Erhan Karaal tabii Tuzla'da bir fabrikanın deposunda elleri bağlı bir şekilde bulunmuş. Daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun da iyi olduğu belirtilmişti. Toplamda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde ise, yani dakikalar önce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 6'sı ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmış şu an.
2: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, detayları Ada Kahraman bize aktardı. Şimdi tabii İstanbul'da evinin kapısının önünden silah zoruyla kaçırılıp işkence edilen Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın bir de ifadesi ortaya çıktı efendim. Oklar İmamoğlu suç örgütü soruşturmasına döndü. Çünkü Karaal kendisini kaçıranların İmamoğlu'nun yüzlerce kiloluk altınları olduğunu, bunu da kendisinden istediklerini söyledi. Detaylara bakalım.
1: Kapısının önünden silah zoruyla karga tulumba kaçırıldı, işkence gördü. Polisin başarılı operasyonuyla sağ olarak kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasında oklar İmamoğlu suç örgütü soruşturmasına döndü.
4: Sarnıç içerisinde beni sopalarla döverek bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdal Taşkın'ı İBB'de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Bu durumda ben öyle bir paranın bende olmadığını söylediğimde bana işkence ederek o parayı vereceksin dediler.
1: Karaal'ın kaçırılmasının hemen ardından eşi Ayşe Karaal 24'e konuşmuş, hasmımız da kimseyle alacak verecek ilişkimizde yok demişti.
5: Benimle her şeyi paylaşır. Yani bir hasmı, düşmanı olsa iki çocuğunu beni dışarı çıkarır mı? En azından uyarır. Çünkü benim eşim aşırı derecede böyle pipirikli birisi. Çok böyle ince detaylara dikkat eden birisi. Derdi ki Ayşe, yani dikkat etsen.
1: Ancak belli ki kocasını kaçıranlar böyle düşünmüyordu. Zira işkenceye 300 kilo altın nerede sorusuyla başladılar. İkinci işkence seansında altının miktarı 500 kiloya çıktı.
4: Sonradan Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin diyerek dövmeye devam ettiler. Ben bu sırada benim çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var, onu size vereyim deyince o para mı, biz sana 2 milyon verelim diyerek dövmeye devam ettiler. Orada kendi aralarında bilgisayar getirtelim ve parayı hesabımıza atsın dediler, ancak sonradan bilgisayar getirmediler.
1: Erhan Karaal polis kendisini kurtarana kadar yaşanan işkenceyi de anlattı. Korkunç kabustan polis kurtarana kadar öldürüleceğini düşündüğünü söyledi.
4: Orada 3-4 kişi vardı, sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Benim tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler. Genelde suratlarını kapatıyorlardı ve kafamı bacaklarımın arasına bastırdıkları için hepsinin yüzünü göremedim. Ancak birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim.
1: Şimdi burada meselenin püf noktasına gelince, Karaal'ı kaçıran şüpheliler polis ifadesinde altın konusuna hiç girmeden bize ihale vermesi için baskı yapma amacıyla kaçırdık demişti. Ancak belli ki birileri İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu düşüncesiyle Karaal'ın kaçırılmasını tertiplemiş. Burada dikkat çekici bir başka ayrıntı daha var. Kayıp 30 milyon dolar vakası. Bakırköy'de bir sitenin otoparkındaki iki aracın içine konulan 30 milyon doların çalınması hadisesini unutmamak gerekiyor. Zira parayı kaptıran kişinin ilginç bağlantıları vardı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan mağdur Bilal Durmaz'ın İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde adı emanetçi olarak geçen taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca taş dövizde kimin olduğu belli olmayan kayıt dışı 44 kilo altında bulunmuştu. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Edremit'teki çiftliğinde jandarma tarafından kazı ekipleriyle metal dedektörleriyle arama yapıldığını da unutmamak gerekiyor. Ve kaçırılan İBB'li yönetici Erhan Karaal da yine İmamoğlu suç örgütü davasında tutuksuz sanıklar arasında yer alıyor. Ve emanet kayıp paraların, altınların bulunması için yansıyan bilgilere bakılırsa İmamoğlu suç örgütü davasında artık silahlar konuşuyor.
2: CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. Detaylara bakalım. Soruşturma doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la bazı belediye personelinin adalarda tarihi eser statüsündeki yapılar

0: gerçekleştirilen esaslı müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği tespit edildi. Soruşturma derinleştirildi. Ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarıldı. Ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği ancak daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü anlaşıldı. Geçen hafta 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktan işlemleri tamamlanan 39 kişiden 35'i hakkında tutuklama, 4'ü hakkında da adli kontrol talep edildi. Ruhsat, iskan, tadilat ve kaçak yapı üzerine kurulan kirli bir çark. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında o kirli tezgah ses tapeleriyle deşifre oldu. Onlarca rüşvet eyleminin yer aldığı kayıtlar soruşturma dosyasına da girdi. Bakalım.
1: Adalar Belediyesi'nde ruhsat, iskan, tadilat ve kaçak yapı üzerinden kurulan kirli çark deşifre oldu. Yolsuzluk soruşturmasında onlarca rüşvet eylemi, ses kayıtları ve tapelerle delilli ispatlı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasına rüşvet ağına ilişkin ses kayıtları girdi. Kayıtlarda belediyedeki ruhsat, iskan, tadilat, kaçak yapı, mühür kaldırma, ceza düşürme ve denetim süreçleri üzerinden çok sayıda usulsüz işlem yapıldığı tespit edildi. Örneğin, Büyükada'daki Kıvılcım Sokak'ta yer alan bir taşınmazın kaçak tadilatı için 150 bin lira rüşvet alındığı, Heybeliada'daki bir otele 150 avro karşılığında iskan ve ruhsat verildiği, adabüs ve bisiklet izinleri için 300 bin lira rüşvet pazarlığı yapıldığı ses kayıtlarıyla delillendirildi. Soruşturmada rüşvet ve usulsüzlüğe yönelik tam 35 adet ses kaydı yer aldı. Rüşvet çarkının odak noktası da ceza, mühür, ruhsat, iskan ve emanet trafiği. Buna göre bazı taşınmaz ve işletmelerde önce ceza, mühür veya denetim baskısı oluşturulduğu, ardından bu işlemlerden rüşvet talep edildiği belirtildi.
0: İBB'nin Tuzla'da imar planı düzenlemesi için verdiği teftiş raporu 30 bin kişiyi evsiz bırakabilir. Zira CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş raporuna tepki gösterdi. Bingöl, raporun uygulanması halinde yaklaşık 30 bin kişinin evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
2: 30 bin insan evsiz kalmasın diye aynı zamanda imar planı yapalım deyince İBB'den net cevap aldım.
3: Tepki gösteren CHP'li, o mağduriyete yol açan da yine CHP'li. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB tarafından hazırlanan imar değişikliklerine ilişkin teftiş raporunun ilçede ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini belirtti.
2: Hiç hak etmediğimiz bir şekilde İBB ile ilgili bakanlıkların arasında kaldık. 30 bin insanın evsiz kalmasını engelleyecek olan imar planının yürürlüğe girmesine bir gün kala İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden bu yaklaşımını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum.
3: Bingöl raporda yüzlerce yapı ruhsatının iptali, binlerce konutun mühürlenmesi ve aboneliklerin sonlandırılması yönünde talepler bulunduğunu belirtti.
2: Bu teftiş raporu açıkça diyor ki, Tuzla Belediyesi sen imar planını askıdan indir. 10 bin konutu mühürle ve elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini iptal et. Ne yazık ki bu çok net ve geri dönülmez bir biçimde yaklaşık 30 bin insanı evinde yaşayamaz hale getirmemiz, yani sokağa atmamız anlamına geliyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir İl Yönetimini görevden aldı. Yerine yeni atama yaptı, ancak yeni yönetimin göreve başlamasını engellemek isteyen Özel İmamoğlu ekibi parti binasını işgal etti. Gerilim yumruklaşmaya döndü. Benzer gerilimler Bursa'da da yaşandı efendim. Özel İmamoğlu ikilisinin vuruşarak çekilme, CHP'yi ağır yaralı bırakma taktiği işliyor gibi görünüyor, ancak bu haliyle her iki tarafta milletin umudu olabilir mi sorusu da ortada duruyor.
4: Gırtlak gırtlağa geldiler. İtişip kakışmadan yumruklaşmaya vardılar. Özel İmamoğlu ikilisinin korsan eylemleri, Kılıçdaroğlu'nu hedef gösteren siyaseti, partiyi resmen böldü. İzmir'de kameraya yansıyan görüntüler aslında bağıra bağıra ben geliyorum diyordu. Zira Kılıçdaroğlu'nun tavrı netti.
5: Söyledim, arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
4: Arınma çağrısı hainlik suçlamasıyla karşı karşıya kalınca kılıçlar çekildi. CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü'nün göreve başlamasını engellemek isteyen Özel İmamoğlu yanlısı ekip binayı işgal etti. Kapıların kırıldığı, yumruklaşmaların kameraya yansıdığı o gerilim dolu anlar Kılıçdaroğlu ekibini engellemeye yetmedi. CHP İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü il binasında görevi devraldı.
6: Birleşip kazanacağız.
4: Eski Başkan Çağatay Güç parti binasını terk etti. Benzer bir gerilim Bursa'da da yaşandı. Eski yönetim binayı işgal etti, eylem başlattı.
6: Kurtuluş yok, tek başına.
4: Özetlemek gerekirse Özel İmamoğlu ikilisinin vuruşarak çekilme planı işliyor. Ancak ortaya çıkan görüntüler CHP'nin de Özel İmamoğlu ikilisinin de bu çarpışmada ağır yaralar aldığını gösteriyor. Özel İmamoğlu ikilisi yeni partiye geçiş öncesi Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'yi ağır yaralı bırakmanın yollarını arıyor.
7: Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır. Seçime girmeye yönelik çeşitli yönetimler, yöntemlerle seçime girmeye birkaç ay kala bilmem ne bir şey yapmaya kalkarlarsa diye, zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
4: Ancak unuttukları bir gerçek var. Eskilerin kavgalı eve kız verilmez diye bir sözü vardır. Bu kavgada CHP'nin de Özel İmamoğlu ikilisinin de millet için umut vaat edip etmediği çok tartışmalı hale geldi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
7: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz.
0: Adalet Bakanlığı 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele konusunda kapsamlı bir genelge gönderdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek genelgeyle suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.
1: Yargı birimleri suç örgütlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda daha hızlı ve daha etkin bir adli süreç için düğmeye basıldı. 81 ile suç örgütlerine karşı mücadele konusunda genelge gönderildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Genelgenin Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini belirtti. Şehirlerde yapılanan suç örgütleriyle mücadelenin topyekün yapılacağını kaydetti. Genelgenin hedefini açıkladı.
8: Genelge ile şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Soruşturmalar örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları

0: yalnız eliyle yürütülecek, gerekli hallerde birden fazla savcı görevlendirilecek, kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanacak, hiçbir suçluya nefes aldırılmayacaktır.
1: Gürlek, suç örgütlerine karşı verilen mücadelede sadece sokaktaki tetikçilerin değil, yöneticilerin, azmettiricilerin hedef alındığını söyledi. Örgütlerin finans kaynaklarının, kripto varlıklarının, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirlerinin de kökünden kazanacağını söyledi.
0: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak, örgütsel amaçlarda çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılacağı hususu tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilecektir. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı derhal harekete geçilecek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmaları devletin güvencesi altında en etkin şekilde işletilecek, alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametini asla terk edilmeyecektir.
2: Ve AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. Kanun teklifi 30 maddeden oluşur. Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu anlattı. Amaç yargının hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlamak dedi.
3: Yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine dönük duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, e-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
4: Yargılamaların makul sürede tamamlanması ve yargıya güvenin artırılması hedefiyle hazırlanan 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
3: Bu kanun teklifi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
4: AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 30 maddelik 12. yargı paketinin meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Teklifte duruşma sürelerinin sınırlandırılmasından, idari yargıda tek hakimle karar verilecek davaların kapsamının genişletilmesine kadar birçok düzenleme yer alıyor.
3: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, e-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
4: İdari yargıda da tek hakimlik uygulamasının kapsamı genişletiliyor.
3: Tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
4: Teklife göre Yargıtay'ın bozma yetkisine ilişkinde yeni düzenleme getiriliyor.
3: Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
4: Öte yandan haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak suç sayılacak. Bu hesapları dolandırıcılıkta kullananlar nitelikli dolandırıcılık yerine yeni suç kapsamında cezalandırılacak. 12. yargı paketinin meclisteki komisyon ve genel kurul sürecinin ardından yasalaşması bekleniyor.

efendim, şu dakikaya kadar sizlere haberleri aktardık. Şimdi biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Önce Akşam Gazetesi'yle başlıyoruz. Kaliteli muhalefet arıyoruz başlığını taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi bu mesajları. Bu haberi bu başlıkla görüyor Akşam Gazetesi manşetinde genişçe. Başkan Erdoğan Ankara buluşmasında kendisi için resim yapan çocuklarla yakından ilgilendi ve o anlara ait fotoğraf kareleri gazetede yer buluyor. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin birçok sorununu çözdük. Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik dedi. Biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini verirken siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası veriyor. Siyaset kurumunun koltuk sevdalarının elinde düşürüldüğü bu içler acısı hal bizi fazlasıyla üzüyor dedi Cumhurbaşkanı. Vizyonda yarışmak istiyoruz diye de ekledi. Bir yandan Cumhurbaşkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Hayman'a, Belediye Başkanı Levent Koç'a da rozetini taktı. Yine o anlara ait fotoğraf kareleri de gazetede yer buluyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la da görüştü efendim. Gazete bu bilgiye de yer veriliyor. Müzakereleri sabote girişimlerine karşı uyardı Cumhurbaşkanı dedik ve devam ediyoruz. Bir diğer başlıkla gece yarısı koltuk kavgası başlığını görüyor hemen altında Akşam Gazetesi. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda koltuk kavgası yaşandı efendim. Görevden alınan Çağatay Gül binayı terk etmeyince yeni il başkanı Utku Gümrükçü gece baskın yaptı. Taraflar önce tartıştı, sonra bir arbede yaşandı. Binadaki Özgür Özel fotoğrafları indirildi. Gümrükçü eski yönetimden hesapların teslimini istedi. Devam edelim. Bakırköy'den Yeni Kapı'ya çift sıra otopark başlığıyla. İstanbul'un mangal sancısı diyor yine aynı zamanda aynı habere bu başlıkla da yer veriyor gazete. Vatandaşlar kamuya ait mesire alanlarındaki yasak ve özel mekanlardaki astronomik rakamlar yüzünden sahil yollarını mangal parka çevirdi. İstanbul'da yaz dönemiyle birlikte ormanlarda ve mesire alanlarının büyük bölümünde mangal yakmak yasaklandı. Özel mesire alanlarındaysa 4 kişilik masa için 1500 ila 2500 lira arasında ücret isteniyor. Sahillerde de bu arada mangal yasak, ancak dinleyen yok dedi gazete. Yolda ikili hatta üçlü park yapan vatandaşlar trafik polislerinin ceza kesmesini dahi göze alıyor. O manzara da yine bir fotoğraf karesiyle yer bulduğu gazetede. Mahkemede yüzleştiler başlığıyla devam edelim. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Cinayet zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu silah bir anda patladı dedi. Acılı anne Ülker Kundakçı, benim tek çocuğumdu, ben ona bakmaya kıyamıyordum. Benim çocuğumu 3 saniyede infaz ettin. Ben 3 aydır ne yaşıyorum biliyor musun diye isyan etti. Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu silah patlayınca elim ayağım boşaldı dedi. Bilgileri de yine gazetede yer aldı. Ve 10 yılda 6. istifa haberiyle devam ediyoruz. Biraz evvel haberini de aktarmıştık. Starmer'de gitti diyor gazete. İngiltere'de İşçi Partisi'nin Mayıs'taki yerel seçim yenilgisinin ardından tepkilerle karşı karşıya kalan Başbakan Starmer partisinin liderliğini bıraktı. Yeni başbakan seçiminin yolunu açtı diyor Akşam Gazetesi'nde dedik ve böylelikle Akşam Gazetesi'ni noktaladık efendim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Köklü reformlar, sessiz devrimler başlığı genişçe Sabah Gazetesi'nin manşetinde yer buldu. İşte AK Parti'nin 25 yılda Türkiye'ye attığı imza diyor gazete. Başkan Erdoğan başkentte tarihi mesajlar verdi. Partimizi kurarken Türkiye'yi küresel oyun kurucusu yapacağız desek hayalperest olmakla suçlanırdık ama hayalleri hedeflere, hedefleri de gerçeklere dönüştürdük dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Hayman'a Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini de taktı Cumhurbaşkanı. Bir diğer yandan dünya çocuklarından Babalar Günü sürprizi geldi Başkan Erdoğan'a. Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilatı buluşmasına da katıldı. Farklı ülkelerden gelen çocuklar Babalar Günü'ne ilişkin kaleme aldıkları mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
takdim ettiler diyoruz ve devam ediyoruz. Rüşvet canavarına adalarda suçüstü. Adalar Belediye Başkanı

gözaltına alınmıştı. Teknik takip sonucu hazırlanan yolsuzluk dosyasında belediyede her işlemin bir rüşvet tarifesi olduğu belgelendi. Heybeliada'daki malikane için ruhsat aşamasında 70 bin euro rüşvet alındı. İskanı için 150 bin euro istendiği de teknik takipte yine belirlendi diyor gazete dedik ve beni 500 kilo altın için kaçırdılar başlığına da kısaca bakalım. Evinin önünden kaçırılan ve polis operasyonuyla kurtarılan Erhan Karaal'ın ilk ifadesinde şaşırtan detaylar var efendim. Az evvel haberinde aktarmıştık. Asrın yolsuzluk davasında yargılanan İBB Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal, beni kaçıranlar İmamoğlu ve Serdal Taşkın'ın kasası olduğunu söylediler. 500 kilo altının yerini sordular. Bilmiyorum dediğimde işkence yaptılar diyor. Dedik ve Sabah gazetesini de böylelikle noktaladık efendim. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Oğlumu niye öldürdünüz başlığı manşette genişçe yer alıyor. İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın ilk duruşması dün yapıldı. Kubilay Kağan Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski ve yeni sevgilileri arasında arabuluculuk yapmak istemişti. 19 Mart'taki buluşmada yeni sevgili Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü efendim. Azmettirmekle suçlanan Aleyna Kalaycıoğlu cinayetten önce rapçi Vahap Canbay'dan ayrılmış diyor gazete ve Aleyna Kalaycıoğlu cinayetten yargılanan Alaaddin Kadayıfçıoğlu'yla çıkmaya başlamıştı diyor. Yine aynı zamanda cinayetten yargılandığı bilgisine de Hürriyet gazetesinde yer veriliyor dedik. Devam edelim. Muhalefet açığı büyüyor başlığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet arayışımız devam etmektedir dedi. Siyasete zarar veriyorlar diye de ekledi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen altında Beyaz Saray'ı korkutan diyet başlığı yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı öncülüğünde Beyaz Saray'da uygulanan kokulu diyet espri konusu oldu efendim. Başkan Trump'ın ekibindeki siyasetçilerin uyguladığı diyet lahana turşusu kimçi ve bitvekten oluşuyor. Fermente gıda odaklı bu diyet akımı ağır kokulu yan etkileriyle Beyaz Saray koridorlarında şimdiden bir efsaneye dönüştü. Ve bu diyeti uygulamayan tek isim hamburger ve pizza düşkünü Trump dedi Hürriyet gazetesi. Dedik ve böylelikle Hürriyet gazetesini de noktalayalım. Sıradaki gazetemizle devam edelim. Sırada Milliyet gazetesi var sevgili izleyenler. Davalar benzer, sonuçlar farklı. Tazminat mı, yara bandı mı diyor gazete manşetinde. Genişçe bu başlığa yer veriyor. Açılan benzer tazminat davalarında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde milyon dolarlar ödenirken Türkiye'de sebepsiz zenginleşme nedeniyle bu kuşa dönüyor dedi gazete. Ömür boyu yenileme garantisiyle özel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra hayati tehlikeye neden olan kan hastalığına yakalanan bir vatandaş masrafları karşılamayan şirketten 17.715 euro tazminat kazandı. Benzer durumlarda ilgili şirketlerin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha yüksek tazminata mahkum olabildiğini belirtiyor uzmanlar. Türkiye'de içtihatlardaki sebepsiz zenginleşme ilkesi nedeniyle bunun düştüğünü söylüyor. 100 milyon dolara hükmetti diye de aynı başlık içerisinde bir diğer başlıkta yer aldı. Geçirdiği trafik kazası sonrası bilişsel hasar alan kişi sigorta şirketine başlangıçta sadece 10 bin dolarlık ödeme örnekler arasında. Şirketin süreci kasıtlı olarak uzatması geciktir. Reddet savun taktiği uygulaması sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde jüri 100 milyon dolar cezalandırma tazminatına hükmetti. Muhalefet sorununu çözemedik başlığıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması programında rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor dedi. Organize suça uzman savcı başlığına da bakalım kısaca. Adalet Bakanı Gürlek 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi ve
Cumhuriyet Başsavcılığı'na

organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildiğini duyurdu. Detaylarını biraz evvel haberimizde de yine aktarmıştık dedik. Devam edelim gözyaşlarıyla veda etti başlığıyla. İngiltere'de Başbakan Starmer istifa çağrılarına kulak vererek İşçi Partisi liderliğinden ayrıldı ve yeni başbakan seçiminin yolunu açtı. Starmer dün sabah başbakanlık ofisi 10 numaranın önünde yaptığı duygusal açıklamada başbakanlığa seçildiği günün hayatının en gurur verici günü olduğunu söyledi. Starmer ailesine teşekkür ederken tabii bir yandan da gözyaşlarını tutamadı. O noktada yaptığı konuşmaya ait fotoğraf kareleri de yine Milliyet gazetesinde yer aldı dedik ve Milliyet gazetesini de noktalıyoruz efendim. Türkiye gazetesiyle devam edeceğiz. Erdoğan muhalefete yüklendi. Her sorunu çözdük. CHP'yi çözemedik başlığıyla bu habere yer verdi. Türkiye gazetesi manşetinde. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmayız. Bulmuyoruz. Teşkilat buluşmasında partililere hitap etti Cumhurbaşkanı. Hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürdük dedi Cumhurbaşkanı. Bir yandan da bu arada Sapanca'nın hafta sonu yapılacak kampı 3 gün sürecek AK Parti kampa giriyor efendim. Bu bilgi de yer buldu gazetede. Sunumlar azalacak, bakanlar değil vekiller konuşacak Sakarya buluşmasında diyor gazete. Ve tıbbi araştırmaları NASA'ya yön veriyor. Uzay bebeğine Türk doktor dedi yine manşetinde genişte Türkiye gazetesi. NASA'da uzayda doğumu araştıran ekibin başında bir Türk bilim kadını bulunuyor. Ve Mars doğumlu bebek görecek miyiz diye sorulduğunda teorik olarak mümkün cevabını verdi Türk bilim kadını. İnsanlık Ay ve Mars'a yeni bir hayat kurmaya çalışırken en kritik sorulardan biri hala cevap bekliyor diyor gazete. Ve bütün kadınlar için de umut diye aynı manşet içerisine bir diğer başlık açılıyor. Yer çekimsiz ortamda dünyada ilk kez jinekolojik ultrason muayenesi gerçekleştirip adını tıp tarihine altın harflerle yazdıran çılgın Türk doktor ezber bozuyor dedi gazete. Uzay tıbbının tarihini yazıyor diye de yine aynı zamanda eklendi gazetede. Meslek seçerken doktorlukla uzay arasında kalsa da sonunda iki mesleği birleştirip uzay tıbbında çığır açan doçent doktor Begüm Matki NASA'daki çalışmalarıyla adını tıp tarihine altın harflerle yazdırdı diyor gazete. Evet, yabancı turist sayısı %3,6 düştü bilgilerine de yer verdi bu başlıkta gazete. Mayıs ayında yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla %3,6 oranında azaldı. Bir önceki ayda %9,4 gerileme yaşanmıştı. Kaçıştaki ilk gerekçelerden biri ise pahalılık diyor Türkiye gazetesi. Böylelikle Türkiye gazetesinde noktalamış olalım efendim. Yeni Şafak gazetesine bakacağız. Bu kafalar kapatılsın başlığı manşette genişçe yer bulmuştu. Tabii haber de oldukça ses getirmişti. Hayli bir tepki toplamıştı. Hemen hatırlatalım. 28 Şubat'ın ardından geçen zamana yaşanan tartışmalara ve ayrımcılıkla mücadeleye rağmen bir kesimdeki başörtüsü ve dindar nefreti aynen sürüyor. Zira Mersin'de tesettür mayosuyla havuza girmek isteyen bir kadının engellenmesinden sonra İstanbul'da da Hatice Öncel adlı bir kadın bütün kapalılar mümkünse kapatılsın derken imha şekilde kapatılsın dedi. Öc isteyen bir nefret diyor gazete haberde. Hatice Öncel TikTok'ta yayınladığı videoda bineceğim geri metroya kıza yazık olacak diyerek başörtülü kadını tehdit etmesinden sonra tutuklandı. Savcı Öncel'in tutuklanmasını talep ederken hedef aldığı kitleye karşı öç almayı gerektirecek şiddette nefret duymasına dikkat çekti. Normalleşmesine izin vermeyiz diyor gazete yine aynı zamanda. Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor başlığı hemen yanı başında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları bu başlıkla görüyor Yeni Şafak gazetesi. En az 100 bin avro isteyelim başkanın başlığı da hemen altında yer buldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın çok sayıda rüşvet görüşmeleri ortaya çıktı. Rüşvetin kayıtları da yine ortaya çıktı ve bir diğer yandan 300 kilo altın istediler diyor. İBE ve Kültür AŞ Müdür Yardımcısı Erhan Karaal polise neden kaçırıldığını bu cümlelerle ifade etti. Oldukça skandal ifadeleri çıkmıştı dedik ve böylelikle Yeni Şafak gazetesini de noktalıyoruz efendim. Yeni Akit gazetesiyle devam edeceğiz. Yeni Akit gazetesinin sürmanşetine bakacağız. Zira 103 yıllık Cumhuriyet'in en başarılı

kadrosu yüzbaşlığını sürmanşetinde genişçe görüyor Yeni Akit gazetesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada bu yıl partinin kuruluşunun 25. yılını idrak ettiklerini hatırlatarak hayalleri hedeflere tek tek dönüştürdüklerini vurguladı. Erdoğan, köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle Türkiye'ye çağ atlattık dedi. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan partisine katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a da rozetini taktı efendim. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı katılımcılarını da AK Parti merkezinde kabul etti. Ve o anlara ait fotoğraf kareleri de yine Yeni Akit gazetesinde yer buluyor. Tabii Pezeşkiyan'la da bir görüşmesi olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Aynı manşette bu bilgilerde yer alıyor. Pezeşkiyan'la barışı görüştü başlığıyla. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede İran Amerika Birleşik Devletleri mutabakatının memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti dedik ve Yeni Akit gazetesini de böylelikle noktaladık efendim. Kısa bir reklam arası yapacağız. Ardından moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Haklarını geri alma konusunda birçok yolları var, onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarını da görsünler. Bu güveni sağladıktan sonra işlem yapsınlar.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Tarihin akışını değiştiren olaylara kayıtsız kalamamış bir yazar ve gazeteciydi Avusturyalı kalem Stefan Zweig. Çağ değişirken, fethin coşkusunu duyan biz, İslam dünyası, diğer yanda elindekine sahip çıkamamış Doğu Hristiyanları, ötede Müslüman Osmanlı'dan huzursuz ama Konstantinopolis'e elini uzatmaya gönülsüz Batı. İşte o gözle yazılmış kitaptan birkaç satır. Ülkenin dört bir yanına gönderilen haberciler, eli silah tutan herkesi cepheye çağırır ve 5 Nisan 1453 günü büyük bir Osmanlı ordusu, aniden oluşan bir sel gibi Bizans önündeki alanı neredeyse ta kent surlarına kadar dolduruverirler. Askerlerinin başına geçmiş olan sultan, çadırını kurmak için Lidya kapısına doğru tüm ihtişamıyla atını sürüyor. Ancak karargahının önünde sancağını dalgalandırtmadan önce seccadesini yere sermelerini buyuruyor. Daha sonra ayakkabılarını çıkarıyor ve seccadenin üstüne geliyor. Yüzünü Mekke'ye dönüyor ve 3 rekat namaz kılıyor. Arkasındaki eşsiz ordunun binlerce ve on binlerce askeri de aynı hareketleri, aynı ritmi tekrarlayarak sultanlarıyla birlikte namaz kılıp dua ediyorlar ve Allah'larının kendilerine güç ve utku bahşetmesini diliyorlar. Bu görkemli sahneden sonra sultan ayağa kalkıyor. Tanrı'nın bu alçak gönüllü kulu, yeniden düşmanına meydan okuyan bir asker, yaman bir komutan oluyor. Sultanın tellalları davullar çalıp borular öttürerek bütün karargahı dolaşıyorlar ve duyuruyorlar. Kentin kuşatması başladı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Tekrar günaydın. Ara bitti. Saatler 8'e uzandı. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 şüpheli için karar verildi. Şu an ekranlarınıza da sıcak bilgi olarak yansıyor. Zira 6 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi detaylar için 24 muhabiri Ada Kahriman'a döneceğiz. Ada merhaba, günaydın, kolaylıklar. Öncelikle kimler tutuklandı ve ifadelere ilişkin yeni detaylar var mı elinde? Nedir notların?
1: Büşra Mutlu, evet, aslında baktığımızda olayla olduğu değerlendirilen şüphelilerin, yani olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin tutuklandığı yönde bilgi burada başsavcılık tarafından paylaşıldı. Tabii detaya baktığımızda 12 şüpheli burada adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler zaten talep doğrultusunda sonuç çıktı bu yönde. 6 şüpheli tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi burada baktığımızda, geriye dönüp baktığımızda 17 Haziran tarihinde hatırlayacağınız üzere İBB'ye bağlı iştirak olan Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal 17 Haziran tarihinde evinden çıktığı sırada birkaç kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Daha sonra da eşinin ihbarı üzerine burada polis ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı ve burada bir talimat verilmişti. Şüphelerin yakalanması ve aynı zamanda mağdurun bulunması için burada telefon sinyalinin en son Kartal'dan geldiği belirtilmişti. Daha sonra zaten Tuzla'da kendisi elleri kolları bağlı bir şekilde bir fabrika deposunda bulunmuştu. Yanında bir şüpheliyle, silahlı bir şüpheliyle. Daha sonra zaten burada Erhan Karal kendisi hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumunda iyi olduğu belirtilmişti. Yanında bir silahlı kişiyle bulunmuştu. Bu kişinin bir tetikçi olduğu belirtildi. Yani diğer kaçıran şüpheliler tarafından kendisine öldür emri verildiği belirtildi. Burada neden öldür emri verildiği belirtildi? Çünkü eşinden fidi isteyeceklerini, eğer vermezlerse burada Erhan Karal'ın kafasına sıkması gerektiği talimatı verildi buradaki şüpheliye, silahlı şüpheliye. Şimdi dün aslında Erhan Karal'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Hastanede bir ifade vermişti. Aslında çarpıcı bir ifade verdi. Kendisi şöyle belirtiyor: beni kaçırmaya çalışan kişiler polis olarak tanıttı kendilerini. Vatan emniyete götürüleceklerini söylediler. Daha sonra da zaten yolda ya da işte burada götürdükleri yerde, kendilerini tuttukları yerde, Erhan Karal'ı tuttukları yerde pek çok şiddete ve darba maruz kaldığını belirtti. Burada önce kendisinden 300 kilo altın, daha sonra da burada eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın'ın sakladığı, yani Erzincan'da sakladığı öne sürülen 500 kilo altını talep ettiler dedi. Yani beni hem İmamoğlu'nun, yani Ekrem İmamoğlu'nun, hem de aynı zamanda eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın'ın kasası olmakla suçladılar. Bu yüzden de benden para istediler. Hatta ben şöyle ifade ettim: benim çocuklarım için biriktirdiğim bir para var burada, bu parayı size vereyim dedim. Ancak kendileri kabul etmediler. Biz sana o parayı verelim dediler. Yani miktarı az bulduklarını belirtti. Daha sonra da zaten kendisini polis ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade etti. Eğer polisler gelmeseydi beni öldüreceklerdi şeklinde bir ifade verdi. Pek çok şekilde aslında darba, şiddete maruz kaldığını belirtti. İşkenceye maruz kaldığını belirtti verdiği ifadesinde. Sabah saatlerinde 12 şüpheli için sonuç çıktı. Dün adliyeye sevk edilmişlerdi. 6 şüpheli burada tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Büşra Mutlu.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Ada'dan detayları aldık. Şimdi moderatör sabaha bir diğer haberimize devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon diplomasisine devam ediyor tabii. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını dile getirdi. Müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmak

0: davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu kaydetti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de düzenlenen müzakerenin ilk turu 18 saatin ardından bitti sevgili izleyenler. Pakistan ve Katar arabuluculuğunda süren görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri arasında tansiyonun yükseldiği iddia edildi. Yapılan resmi açıklamalara göre heyetler Lübnan ve Hürmüz Boğazı konusunda yol haritası çizdi. Teknik görüşmelerin ele alınmayan konular üzerinde bu hafta içinde devam etmesi bekleniyor.
1: Gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Müzakerelerin ilk turu gerçekleşti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından düzenlenen görüşmede yol haritası çizildi. Görüşme 18 saat sürdü. Arabulucu Katar ve Pakistan ilk oturumun olumlu ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Teknik düzeydeki görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği açıklandı. Siyasi gözetim sağlanması için komite kurulmasına karar verildi. Açıklamaya göre baş müzakereciler söz konusu komiteye düzenli olarak rapor verecek. Komite ayrıca 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılmasını öngören yol haritasında anlaştı. Yol haritasının ilk gündemi Lübnan'dı. Taraflar Lübnan'daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir mekanizma üzerinde anlaştı. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla doğrudan bir iletişim hattı kurulması da kararlaştırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yaptığı ilk açıklamada Lübnan Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arakçı ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların da kaldırılacağını söyledi. İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Al Arabiya'ya yaptığı açıklama ise görüşmelerin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Bakan, ABD ile İran'ın Tahran yönetiminin elindeki uranyum stoklarının zenginleştirilme seviyesinin düşürülmesi konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. J.D. Vance ise görüşmelerin ardından daha kapsamlı ilerlemeler hedeflediklerini belirtti.
2: Hala yapılması gereken bazı işler var.
1: Başarılı bir son anlaşma için çok iyi bir temel atıldığını söyleyen J.D. Vance, nükleer ve ekonomik görüşmeler konusunda yapılacak çok şeyin olduğunu belirtti. Lübnan meselesine de değindi.
2: Lübnan'ın egemenliğinin korunmasını istiyoruz. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Lübnan'da son 24 saat sakin geçti. İsrail, Güney Lübnan'da toprak çıkarlarının olmadığını söylüyor.
1: Vance, İran'ı bir kez daha tehdit etti.
2: ABD anlaşmayı bölgeye dayatmıyor. Eğer kalıcı bir barış sağlayamazsak Trump'ın birçok seçeneği var.
1: Görüşmeler sırasında gerilim de yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa İranlı müzakereciler ülkelerine geri dönemeyecekler ifadelerini kullanmıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidine ilişkin ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz demişti. İran basınına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sebebiyle İran heyeti müzakere alanını terk etti. Pakistan'ın isteği üzerine son anda müzakere masasına geri döndüler. ABD basınına göre ise İranlı heyetin görüşmeyi terk ettiği doğru değildi. Yine de kırılgan görüşmenin gerginliği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yüzüne yansıdı. Şerif'in terleyen yüzü, salonu izleyen gözleri ve kaygı dolu bakışları müzakerelerin bıçak sırtında olduğunun göstergesiydi.
0: İsviçre'deki ilk tur müzakerelerin ardından İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine tehditler savurdu efendim. Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım ifadelerini kullandı.

0: Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri üzerinde herhangi bir koz sahibi olup olmadığı yönündeki soruya verdiği cevapta, Tahran yönetiminin ciddi kayıplar verdiğini savundu. Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, liderleri öldü, ekonomileri çöktü diyen Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Ülkenin füze, insansız hava aracı ve hava savunma sistemlerinin de ağır darbe aldığını iddia etti. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğuna işaret eden Trump, iki önemli sonuç elde ettik. Birincisi, Hürmüz açık ve açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üstünlüğüne vurgu yapan Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım diye tehdit etti. İran'a yönelik deniz ablukasının hava saldırılarından daha etkili olduğunu dile getiren Trump, gerektiğinde benzer bir uygulamanın kısa sürede yeniden hayata geçirilebileceğini söyledi. Bize saygı duydukları sürece sorun yaşamayacağız diyen Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne saygı göstermemesi halinde durumun değişebileceğini kaydetti. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail ordusunun Lübnan'daki varlığını sürdüreceği yönündeki açıklamasının İran'la sağlanan ateşkes ve bölgesel istikrar çabalarına etkisine ilişkin soruya, "Ben sorun çözen biriyim, sorunları çok hızlı çözerim" yanıtını verdi. Doğrudan Netanyahu'nun açıklamasını eleştirmeyen Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüttüğü diplomasiyi överek yönetiminin bölgedeki sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat ve ateşkes sonrası Başkan Donald Trump, savaşın Amerika'yı daha güçlü hale getirdiğini savunuyor sevgili izleyenler. Ancak ortaya çıkan ekonomik ve insani tablo, Washington'un ödediği faturanın oldukça ağır olduğunu gösteriyor. Milyarlarca dolarlık maliyet, yükselen enerji fiyatları ve binlerce can kaybı savaşın bilançosunu gözler önüne seriyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump sürekli İran savaşını kazandıklarını söylüyor. Mutabakatın ardından da ekonominin güçlendiğini, petrol akışının yeniden başladığını ve ülkenin güvenli hale geldiğini savunmuştu. Ancak Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin verileri bu iyimser tabloyu yalanlıyor. 100 günden fazla süren savaşın sadece Pentagon'a doğrudan maliyeti 40 milyar doları buldu. En büyük harcama ise 26 milyar dolarla mühimmata yapıldı. ABD bu süreçte tanesi 2,5 milyon dolar olan Tomahawk füzelerinden tam 1000 adet kullandı. Pentagon azalan cephanelikleri ve üslerdeki hasarı gidermek için şimdiden 80 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulundu. Uzmanlara göre savaş nedeniyle Amerikan ordusunun kritik füze stoklarında da ciddi azalma yaşandı. Savaşın faturası sadece orduya değil, doğrudan ABD halkının cebine de yansıdı. Fosil yakıt üretiminde lider olan ABD'de benzin fiyatları savaş boyunca 4 doların üzerine çıktı. Ve ortalama bir Amerikan hanesi fazladan 253 dolar harcamak zorunda kaldı. Nakliyecileri ve çiftçileri vuran dizel krizi ise halka 27 milyar dolara mal oldu. Savaş nedeniyle Amerikan enflasyonu 3 yıl aradan sonra ilk kez %4'ün üzerine çıkarak çalışanların maaş zamlarını eritti. Kriz dönemleri için saklanan ülkenin acil durum petrol rezervi ise 1983 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yaşanan bu ekonomik sarsıntı anketlere de yansıdı. Trump'ın görev onayı %37'lere kadar düştü. Ekonomik yıkımın ötesinde savaşın insani bedeli de ağır oldu. Bölgede 13 Amerikan askeri ve 7500'den fazla sivil hayatını kaybederken İran makamları da kendi kayıplarını açıkladı. İran yargı erki sözcüsü Asgar Cihangir, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarında 3519 İranlının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin 517'sinin kadın olduğu belirtildi. Cihangir, kullanılan ağır mühimmatlar nedeniyle kurbanların vücut bütünlüğünün bozulduğunu ve cenazelerin ailelere teslim edilmesinde büyük zorluklar yaşandığını ifade etti.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de yürütülen müzakerelerde önemli bir eşik aşıldı efendim. Washington yönetimi İran petrolüne yönelik yaptırımlarda geçici bir gevşemeye gitti. Öyle ki ABD İran'ın petrol satışına geçici olarak izin verdi. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre İran'a yönelik bazı ekonomik kısıtlamalar geçici olarak askıya alındı. Yayınlanan karara göre İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve bunların türevlerinin üretimi, teslimatı ve küresel pazara satışı 21 Ağustos'a kadar serbest bırakıldı. Muafiyet sadece petrol satışıyla sınırlı kalmadı. Anlaşma kapsamında petrol ticaretinin yapılabilmesi için hayati önem taşıyan milyarlarca dolarlık bankacılık işlemleri, uluslararası sigorta korumaları ve deniz taşımacılığı dahil olmak üzere ilgili tüm lojistik hizmetlere de tam muafiyet getirildi. Yeni düzenleme, İran kaynaklı petrol ve petrokimya ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ithalatına kadar kapı aralıyor. Ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanmasıyla petrol rezervleri devreye girdi. Süreçte depolama kapasitesi yeterli olmayan ülkeler dikkat çekti. Ülkeler depolamayı artırmak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.
1: Ağır ekonomik bedeller ödendi, ekonomi alt üst oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla İran Savaşı'nın petrole etkisi dünyayı yeni çözümler bulmaya sürükledi. Ülkeler gelecekteki şoklara karşı yeni arayışa girdi. Yurt içi petrol ve doğalgaz depolama kapasitelerini artırmaya çalışıyorlar. Bu hareketlilik küresel piyasalarda yaklaşık yarım milyar varillik ek bir petrol talebini beraberinde getirebilir. Hürmüz Boğazı neredeyse tamamen kapanmıştı. 3 ayı aşkın süre boyunca küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz arzının %20'sini kesintiye uğrattı. Bu durum enerji piyasalarını yeniden şekillendirdi. Brent petrolün varil fiyatını yaklaşık 120 dolara kadar yükseltti. Ancak yaşanan kriz çok daha ağır sonuçlar doğurabilirdi. Sürecin daha büyük bir yıkıma yol açmasını engelleyen temel unsur, dünyadaki acil durum rezervlerinin devreye sokulabilmesi oldu. Uluslararası Enerji Ajansı üyesi 32 ülkenin tamamı, stratejik petrol rezervlerinden toplam 400 milyon varillik tarihi bir miktarın piyasaya sürülmesi konusunda uzlaştı. Üye ülkelerinin net ithalatlarının en az 90 gününe eşdeğer acil durum stoğu bulundurması gerekiyor. Bu süreçte en büyük katkıyı ABD sağladı. Çin ise üye ülke olmamasına rağmen 1 milyar varili aşan hacmiyle dikkatleri çekti. Enerji krizinin etkileri özellikle Hindistan, Pakistan, Tayland gibi yerel rezervleri sınırlı olan ekonomilerde oldukça ağır hissedildi. Önemli miktarda acil durum stoğu bulunmayan bu ülkelerin hükümetleri tüketimi kısmak amacıyla önlemler aldı. Ülkenin mevcut rezervi ithalatının yalnızca 8 gününü karşılamaya yetiyor. 90 günlük standardına ulaşabilmesi için Yeni Delhi'nin yaklaşık 28 milyar dolar maliyetle 400 milyon varilden fazla ek stoğa ihtiyacı bulunuyor. Enerji üreticisi ülkeler dahi benzer adımlar atıyor. Japonya, Güney Kore, Mısır ve Kuzeybatı Avrupa'da kapasitelerini genişletmeyi düşünüyor.
0: Efendim, bir yandan da İsrail ile Lübnan arasında yeni bir diplomatik süreç başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda Washington'da yapılacak görüşmelerde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilmesi ve kontrolün Lübnan ordusuna devredilmesi masada. Ancak Hizbullah doğrudan müzakerelere sert tepki gösterirken İsrail hükümeti içinde de ateşkese karşı çıkan sesler yükseliyor. Detaylara bakalım.
1: ABD-İran anlaşmasının kritik maddelerinden biri de Lübnan. İran, Lübnan'a saldırıların durması ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesini istiyor. ABD'de yapılacak İsrail-Lübnan görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri de bu. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. Sızan bilgilere göre Lübnan'ın güneyinde bazı pilot bölgeler seçilecek. İsrail ordusunun işgal ettiği bazı bölgelerden çekilerek kontrolü ABD denetimindeki Lübnan ordusuna devretmesi planlanıyor. İsrail ordusu da kuzeyde uygulanan tüm güvenlik kısıtlamalarını kaldırdı. Ancak süreç Lübnan içinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e hareket serbestisi tanıyan herhangi bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini açıkladı.
2: Düşmanla doğrudan müzakere tavizlerden başka ne kazandırır? çağırdı. İsrail Lübnan'da kalmayacak. Ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmesine karşı koyacağız.
1: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'dan da açıklamalar var. Lübnan'ın egemen bir ülke olduğunu belirtti. Avn, kimse bizim adımıza müzakere yürütemez diyerek iç işlerine müdahale edilmesine kesin bir dille karşı çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran'a yönelik saldırılarla bölgedeki dengeleri değiştirdiklerini iddia etti. Netanyahu, Gazze, Suriye ve Lübnan'da oluşturdukları güvenlik bölgelerinden gerektiği sürece çekilmeyeceklerini belirtti.
3: Gazze'de bir güvenlik bölgesi kurduk. Suriye'de bir güvenlik bölgesi kurduk. Lübnan'da bir güvenlik bölgesi kurduk ve halkımızı korumak için gerekli olduğu sürece bunu sürdüreceğiz.
1: Netanyahu, Trump'la bazı konularda fikir ayrılığına düştüklerini belirtti. İki liderin de kendi halkının çıkarlarını savunduğunu söyledi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de ateşkese karşı çıkarak Lübnan'ın İsrail için bir operasyon alanı olması gerektiğini savundu. Ben-Gvir'in Lübnan yansın şeklindeki ifadeleri ise Avrupa Birliği tarafından sert şekilde kınandı. Öte yandan İran basını Tahran'ın Lübnan'daki ateşkesi denetleyecek yeni mekanizmaya temsilci göndereceğini öne sürdü. İran'ın Lübnan'ın güvenlik denklemine dahil olduğu, Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci göndereceği ve aynı zamanda bu mekanizmada İsrail'in yer almayacağı belirtildi.
0: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında şehitlerin sayısı yükseliyor. Ateşkese rağmen zulmün adresi olan Gazze şeridinde sivil araçlar bombalandı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.035'e ulaştı.
1: Siviller bombalandı, araçlar hedef alındı. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de soykırıma devam etti. Rimal mahallesinde sivil araçlar vuruldu. Lise son sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Regat Aşur şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'de dünyayı saran Dünya Kupası heyecanı da yarım kaldı. Enkaz altında kalan bölgede futbol severler kısıtlı imkanlarla maçları takip edebildi. Dünya Kupası simülasyonu kapsamında düzenlenen etkinlikte ampute futbolcular karşı karşıya geldi. Yıkımın arasında yetişen bir nesil futbol tutkusunu devam ettirmeye çalışıyor. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları da son bulmadı. Ordu ve işgalci İsrailler 2026 yılında Filistinlilere yönelik çok sayıda saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırılarda en az 70 Filistinli yaşamını yitirdi.
0: Ve Karadeniz'de gerilim yine yükseldi. Ukrayna Türk sahipli Victors adlı kuru yük gemisini Rus İHA'sıyla vurulduğunu duyurdu. Saldırı sonrası gemide yangın çıktı. Mısırlı bir mürettebat hayatını kaybetti. Aralarında iki Türk denizcinin de bulunduğu 8 personel can kurtaran botlarıyla son anda kurtarıldı. Panama bayraklı Türk gemisi Kocaeli'nden yola çıkmıştı. Ukrayna'nın Çornomorsk limanına gidecekti. Gemi İHA ile hedef alındı. Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Ukrayna saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. İki Türk denizcinin durumunun Kiev Büyükelçiliği ve Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyulan rahatsızlığın her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirildiği kaydedildi. Gemide 9 kişi vardı. Mısırlı aşçı saldırıda hayatını kaybetti. Ukrayna makamlarına göre 4 Hindistan, 2 Mısır ve 2 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 8 personel can kurtaran botlarıyla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi. Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ukrayna 2 ticari gemiye daha saldırı düzenlediğini belirtti. Can kaybı yaşanmadı. Kiev saldırıları savaş suçu olarak niteledi. Rusya Odessa'yı da hedef aldı. Füze saldırısında sivil altyapı tesisleri vuruldu. Yangın çıktı. Yangın depo binası, araçlar ve yanıcı maddelerin bulunduğu konteynerlara sıçradı. Saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Ukrayna ise Kırım'ı hedef aldı. İHA saldırılarında askeri hedefler vuruldu. 4 sivil hayatını kaybetti. 28 kişi de yaralandı. Rusya 400'den fazla Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıkladı. Su- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hizbullah'la Suriye ilgilensin sözlerini

0: açıklık getirdi. Şara, Türkiye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki yorumları reddederek amaçlarının askeri değil, siyasi ve diplomatik çözümler üretmek olduğunu söyledi. Şara ayrıca gerekli olması halinde Hizbullah'la diyaloğa da açık olduklarının sinyalini verdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde Hizbullah-İsrail çatışmalarına yönelik dikkati çeken açıklamalar yapmıştı. Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini belirtmişti.
2: İsrail'e bırakın bu işi Suriye halletsin dedim. Dürüst olmam gerekirse Suriye bu işi İsrail'den çok daha iyi halleder.
1: Bu açıklamalardan sonra gözler Şam yönetimine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Trump'ın yaptığı açıklamaların kamuoyunda yanlış anlaşıldığını söyledi.
3: Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz.
1: Şara, Dubai merkezli El Meşhed televizyonuna röportaj verdi. Trump'ın sözlerini düzeltti. Cumhurbaşkanı Şara, Trump'ın aslında Suriye'nin Lübnan'la koordinasyon içinde yapıcı bir rol oynayabileceğini kastettiğini dile getirdi. Lübnan'daki krizin yalnızca askeri yöntemlerle çözülmeyeceğini vurguladı.
3: Lübnan halkının endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Eğer bir çatışmaya ya da savaşa girmek isteseydik, bunu açıkça söylerdik. Lübnan'daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz. Suriye'nin rolü tamamen olumludur.
1: Şara, Hizbullah'la bir sorun olduklarını kabul etti. Ancak Suriye'nin geçmişteki askeri müdahale anlayışına dönmek istemediğinin altını çizdi. Amaçlarının Lübnan devletini ve kurumlarını güçlendirmek olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Şara, Hizbullah'la aynı masaya oturur musunuz sorusuna da neden olmasın yanıtını verdi.
3: Eğer Hizbullah'la oturmamız gerekirse diyaloğa inanıyorum. Karşı taraflar arasında bile diyalog açık kalmalı ve savaş, çatışma ve yüzleşme sırasında bile devam etmeli. Çünkü alternatifi savaş. Hizbullah'la derin bir sorunumuz var ancak tüm Lübnan'ın bedel ödemesini istemiyoruz. Hizbullah sorununu çözerken Lübnan'ın ayakta kalmasını da istiyoruz.
1: Beyrut yönetimi ise Şara'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Lübnan Başbakanlığı'na göre Başbakan Nevvaf Selam'la Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani telefonda görüştü. Selam, Şeybani'ye Cumhurbaşkanı Şara'nın Lübnan'a yönelik sergilediği kardeşçe ve açık tutumu takdir ettiğini belirtti.
0: Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda bir polis ve bir sivil hayatını kaybetti. Bir polis de yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Kanada'da silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Montreal kentinde kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli öğlen saatlerinde etrafa ateş açtı. Peş peşe silah sesleri duyuldu. Bölgede büyük panik yaşandı.
4: They're just shooting the cops.
0: Saldırıda bir polis ve bir sivil hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı. Kanada polisi alarma geçti, bölgede operasyon başlatıldı. Ve saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Montreal polis şefi Fady Dagher, 24 yıl aradan sonra ilk kez kentte görev başındaki bir polis memurunun öldürüldüğünü belirterek yaşananları kabus olarak niteledi. Kanada Başbakanı Carney ise saldırı karşısında dehşete düştüğünü ifade ederek kurbanlar sevdikleri ilk müdahale ekipleri ve tüm halkın yanındayız. Kahramanca adanmışlıklarıyla topluluklarımızı koruyan cesur polislerimize minnettarım mesajını yayınladı. Kanada basınında yer alan haberlerde yalnız hareket ettiği düşünülen saldırganın daha önce kadın düşmanlığı içeren ve vatandaşları polislere saldırmaya teşvik eden bir manifesto yayınladığı iddia edildi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Evet, İsrail'in Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen politikaları tüm dünyanın dikkatini çekerken Tel Aviv'in gözü Türkiye'nin hamlelerinde efendim. İsrail basını Türkiye'nin çelik kubbe projesini ele aldı. Haberde Türkiye'nin nefesi ensemizde ifadelerine yer verildi.
1: İsrail basını Türkiye'nin savunma atılımlarını yakından takip ediyor. Türkiye'nin çelik kubbe hava savunma sistemi mercek altına alındı.

0: büyüklerin nefesi ensemizde itirafında bulunuldu. İsrail merkezli savunma yayın organı Israel Defense, Türkiye'nin çelik kubbesini inceledi. Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Aselsan'ın proje için 900 milyon dolarlık kaynak ayrıldığı belirtildi. Buna göre Ankara'nın hedefi, ülkenin tamamını kapsayacak şekilde çok katmanlı ve entegre bir hava savunma ağı oluşturmak. Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Körfez ülkelerinin projeye gösterdiği ilgi oldu. İran'ın son dönemdeki misillemelerinin ardından Ankara'nın Körfez ülkelerinden yoğun talep aldığı ifade edildi. Uzmanlara göre Ankara, çelik kubbeyi yalnızca yeni bir savunma sistemi olarak görmüyor. Gelecekte ortaya çıkabilecek geniş ölçekli tehditlere karşı stratejik ve hayati bir güvenlik yatırımı olarak değerlendiriyor. Bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de yakından takip ettiği belirtildi. Türkiye'nin nefesi adeta ensemizde denildi. Son olarak haberde ayrılan bütçe ve imzalanan sözleşmelerin Ankara'nın projeye verdiği stratejik önemi ortaya koyduğunu yazdı. Proje tamamlanınca Türkiye, hava savunma alanında bölgesinin en kapsamlı ve entegre sistemlerinden birine sahip olacak denildi.
1: Baykar ve İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma şirketi Leonardo tarihi bir teste imza attı. Baykar'ın insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Leonardo'nun M346 uçağıyla ortak uçuş gerçekleştirdi. Çorlu'da yapılan testlerde gelişmiş algoritmalar, taktikler ve prosedürler denendi.
2: Türkiye'nin göz bebeği Bayraktar Kızıl Elma bu kez ortak uçuşta havalandı. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketi Leonardo'nun M346 uçağıyla ortak uçuş yaptı.
3: Bugün havacılık tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtık.
2: Uçuşa ilişkin Leonardo ve Baykar tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Çorlu'daki Baykar Uçuş ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testlerde, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışılabilirliğine yönelik gelişmiş algoritmalar, taktikler ve prosedürler denendi. Uçuş kapsamında Leonardo'ya ait jet eğitim ve hafif taarruz uçakları M346 ve T346A ile Bayraktar Kızıl Elma görev aldı. Testlerde Kızıl Elma, otonom taksi ve kalkışın ardından M346 ile formasyona katıldı. M346 pilotlarının verdiği komutlarla farklı formasyon, pozisyon değişimi, ayrılma ve yeniden birleşme manevraları başarıyla gerçekleştirildi. Takip uçağı görevini ise İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir T346A uçağı yerine getirdi. M346 ve Kızıl Elma arasındaki veri paylaşımının Leonardo'nun gerçek zamanlı izleme ve siber koruma sağlayan sistemleriyle güvence altına alındığı kaydedildi. CaseWorm programıyla insanlı ve insansız platformların müşterek görev yapabilmesine yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilen verilerin daha yüksek durumsal farkındalık ve daha karmaşık görev senaryolarını içeren yeni testlerin yol haritasını oluşturacağı belirtiliyor.
1: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likachev başkanlığındaki heyet, Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu sahasını ziyaret etti. Likachev, Akkuyu'da birinci güç ünitesi inşasının tamamlandığını açıkladı.
2: Akkuyu'da birinci ünite tamamlandı. Tesisin önemli bir misafiri vardı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Alexey Likachev, Akkuyu nükleer sahasını ziyaret etti. Likachev, birinci güç ünitesinde yürütülen işletmeye alma çalışmalarını inceledi. Birinci ünitede şu an tüm inşaat çalışmaları tamamlanmış durumda. Ünitenin reaktör tesisinde işletmeye alma sürecinin bir sonraki aşaması olan soğuk ve sıcak testlere hazırlıklar aktif olarak sürdürülüyor. Likachev, saha turu kapsamında birinci güç ünitesinin reaktör binası merkez salonuna girdi. Burada kendisine reaktöre temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi işleminin ve reaktör montajının başarıyla tamamlandığına ilişkin raporlar sunuldu. Temsili yakıtın yüklenmesinin ardından uzmanlar koruyucu boru blokuyla reaktör üst blokunun montajını da tamamladı. Böylece reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testlerine hazırlanması sürecindeki en önemli aşamalardan biri başarıyla tamamlanmış oldu. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev süreci 42 kilometrelik bir maratonun son 100 metresine benzetti. Artık son düzlüğe girilmiş durumda dedi. Bu aşamada tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirtti. Reaktördeki soğuk ve sıcak testler işletmeye alma çalışmalarının en önemli aşamalarından biri. Soğuk test aşamasında uzmanlar reaktör tesisinin elemanlarının sızdırmazlık ve dayanımını doğrulamak amacıyla hidrostatik testler gerçekleştiriyor. Sıcak test ise reaktör tesisinin ekipman ve sistemlerinin işletme koşullarındaki güvenilirliğini doğrulamayı amaçlıyor.
1: Tabii NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da katılması bekleniyor. Peki vatandaşlar bu tabloyu nasıl değerlendiriyor? Bakalım.
4: NATO zirvesinin Türkiye'de yapılması önemli bir şeydi. Türkiye Orta Doğu ile Avrupa arasında, dünya arasında bir köprü görevi görüyor. Türkiye'nin de buna ev sahipliği yapması, ciddi bir organizasyon, büyük bir organizasyon. Türkiye'nin güvenli bir ülke olması, itibarlı bir ülke olması da dünya tarafında bilindiği için Türkiye'de ev sahipliği noktasında bir güven var. Orta Doğu için, Avrupa için, dünya için iyi bir mesaj, iyi bir imajdır.
5: Ben bunu güzel değerlendiriyorum. Yani dünyada hem adımızı zaten duyurduk, iyice adımızı duyurmuş oluruz. Bizim için de bir reklam olur. Bu bizim bir dünyada bir varlığımızın, bir sözümüzün geçtiğine işaret bir olaydır. Güzel bir durum diyorum ben.
6: Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın önde gelen liderleri Ankara'da bir araya gelecek ve ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacak isimler arasında. Peki böylesine kritik bir zirvenin Türkiye'de düzenlenecek olmasını vatandaşlar nasıl yorumluyor?
7: Umarım düşündüğümüzün ötesinde şeyler konuşulur. Türkiye'nin çıkarları gözetilir. Türkiye adına daha güçlü bir yapı olduğu anlaşılır. Ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkinliğinin bir göstergesi olarak lanse edilir diye düşünüyorum.
6: Türkiye'nin ev sahipliğinde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
8: Ben olumlu değerlendiriyorum. Bizi bunca yıldan sonra böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için ben gurur duyuyorum şahsen. Eskiye nazaran çok çok daha iyi konumdayız. Daha güçlü konumdayız.
9: Siyasete, politikaya yön veren bir ülke olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Yandan Trump'ın ve diğer NATO liderlerinin Türkiye'ye gelmesi de hakikaten Türkiye açısından da çok önemli. Dediğim gibi Türkiye'nin dünyadaki yerinin de ne kadar sağlam olduğunun bir göstergesi.
6: Türkiye'nin NATO içerisindeki yerini nasıl yorumlarsınız?
10: Yani Türkiye'nin NATO içerisindeki yerini bence güzel bir yerde. Yani şöyle söyleyeyim, söz sahibi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bir şey olduğu zaman kritik başvurularda genelde Türkiye'mizden yardım isteyen bir ülke, bir zirve olduğunu biliyorum. Öyle görüyorum. Yani bence iyi. Onlara ev sahipliği yapmak hem Türkiye açısından hem oradaki zirve açısından çok önemli.
1: İkinciyi geçerek birinci olamazsın. Özgür Özel eğer iktidara gözü dikseydi bunu başardığında en büyük rakibi İmamoğlu olurdu. Ana muhalefete oynayan CHP'de rakibi Kılıçdaroğlu oldu. Bu manzara Özgür Özel'i o çok eleştirdiği majestelerinin muhalefeti kategorisinde konumlandırıyor. Bakalım.
11: Biz bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz. Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz. Sarayın muhalefeti olmadık, olmayacağız.
12: Gerçekten de öyle mi? Özgür Özel söylemde aksini iddia ederek aslında tam da buna, yani majestelerinin muhalefeti koltuğuna oynuyor olabilir mi?
11: Yeniden Cumhuriyet

0: Böylece tüm muhalif tabanı konsolide ederek iktidar olmaya çalışırdı. Özgür Özel CHP'si ise bu strateji ve iddiayı terk etti. Artık CHP ve DEM seçmeninin kinini diri tutmak için kullandıkları argümanların baş sorumlusu Kılıçdaroğlu. Mühürsüz oy iddiasının bir numaralı günah keçisi de Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın içeride olmasının da.
1: Ama anayasaya siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
2: Kullandık.
3: Evet. Pişman mısınız?
2: Efendim?
3: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
2: Hayır.
3: Değilsiniz.
0: Dokunulmazlıkları kaldırma fikri iktidarındı. Ama artık bunun bir önemi yok. Bundan böyle Demirtaş'ın popülaritesinden oy devşirmeye çalışanların baş düşmanı Kılıçdaroğlu. Bu hem DEM Parti eş başkanı Hatimoğulları hem DEM Partili Sırrı Sakık tarafından satın alınmış görünüyor.
4: Biz benzer bir özrü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan beklerdik. Sayın Figen Yüksekdağ, Sayın Selahattin Demirtaş, MYK üyelerimiz, seçilmişlerimiz, milletvekillerimizin tutuklanacağı gün gibi ortadaydı. Belliydi, netti.
5: Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzen bassın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için.
0: Sözcü Yılmaz Özdil'in el çektirilmesinin ardından Özgür Özel'in dümen suyuna geri döndü. Kılıçdaroğlu yayını muhalif seçmenin odak noktasını Erdoğan'dan alıp Kılıçdaroğlu'na veriyordu. Ve Erdoğan'ın biz bu işin hiçbir aşamasında yokuz söylemine CHP'li seçmen nezdinde de meşruiyet atfediyordu.
6: Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz ve olmadık.
0: Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na partide saygın bir yer açmayarak ana muhalefet lideri olmayı iktidar olmaya yeğledi. Kendisine yenebileceği bir rakip buldu. Üstelik 2028'deki genel seçimi kaybetse de muhalefetin başında kalmaya devam edebileceği bir gerekçesi de var. Planlı mı bilinmez ama Özgür Özel şu anda o çok eleştirdiği majestelerinin muhalefeti rolünü severek oynuyor gibi. Ancak ikinciyi geçerek birinci olmak mümkün değil. İktidara gözünü dikenler. CHP'de rakibi İmamoğlu olurdu. Ana muhalefete oynayan CHP'de rakibi Kılıçdaroğlu.
7: Kalktım analim ben Kılıçdaroğlu. Benim anam 85'ti. Burada. Gerizim ailesinin yürüdüğü bir yaş yaşındaki çocuk bana hingir hingir kabardı kankayı.
8: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü efendim. Öyle ki Diyarbakır'da 17 yıl önce kayıp olarak aranan iki kişinin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan kayınpeder tutuklandı, cezaevine konuldu. İşte detaylar. 2009 yılıydı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Arif Uğurlu'yla Ceylan Aktepe sırra kadem bastı. İkisi de bir anda ortadan kayboldu. Bölgedeki arama çalışmaları sonuç vermedi. Yıllarca kayıp şahıslar dosyası olarak kaldı. Diyarbakır jandarma timleri 17 yıl sonra dosyayı tozlu raflardan indirdi. Özel bir ekip kuruldu. Kayıp olarak aranan iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kriminal Siber ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelinin katılımıyla bir özel çalışma grubu oluşturuldu. Dosyayı sil baştan ele alan uzman ekip teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda cinayeti çözdü. 17 yıllık kayıp dosyası aydınlatıldı. Kimlikler ve adresler tespit edildikten sonra 10 şüphelinin yakalanması için Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Sivas'ta operasyonlar düzenlendi. 4 ilde yapılan baskınlarda 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ÖA, yıllarca kayıp olarak aranan Ceylan Aktepe'nin kayınpederiydi. Gelini Ceylan Aktepe ile Arif Uğurlu'yu töre yüzünden öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen kayınpeder, töre sahikiyle öldürme suçundan tutuklandı ve cezaevine konuldu. Gözaltına alınan diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece 17 yıllık faili meçhul bir dosya daha çözülmüş oldu. Ve Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde de ilk duruşma görüldü efendim. Ara kararda tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi. Bir diğer yandan Aleyna Kalaycıoğlu'nun savunması da ortaya çıktı.
0: Müzik
2: Eline müdahale edildiğini söyledi. Silahı gayri ihtiyari çektim dedi.

0: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma görüldü. Olay 19 Mart gecesi Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'yla yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırıya geçti. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken hastaneye kaldırılan genç futbolcu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'la birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 10 isim sanık sıfatıyla yer aldı. Tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç'la iki tutuksuz sanık salonda hazır bulundu. Bir diğer tutuksuz sanık şarkıcı İzzet Yıldızhan'sa duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Salonda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı ve annesi Ülker Kundakçı da vardı. Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu verdiği ifadede, "Biz Aleyna ile olay tarihinden 2-3 hafta öncesinde tanışıp sevgili olduk. Ben aslında Aleyna'yı annesinden almaya gittim. Oraya giderken o şahısların orada olduğunu bilmiyordum. Olay sırasında elim tetikte değildi. Ben kimseye silah doğrultmadım," savunması yaptı. Ardından tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu savunmaya geçti. Kendisini Kubilay Kaan Kundakçı'nın aradığını, Canbay'la barışmam için yanıma geldiklerini söyledi, dedi. Aleyna Kalaycıoğlu, Kundakçı'ya gelmeni istemiyorum dediğini söyledi ve devam etti. Olay anında ben ilk defa Alaaddin'in silah taşıdığını gördüm. Alaaddin araçtan indi, sadece konuşacağım dedi. Daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı. Alaaddin beni VIP araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. Alaaddin sen ne yaptın dedim. O da bana ne olduğunu bilmiyorum dedi, açıklamasında bulundu. Savunma sonrası Kubilay'ın anne ve babası da Aleyna Kalaycıoğlu'na büyük tepki gösterdi. Duruşmaya arkadaşlarıyla birlikte gelen rapçi Vahap Canbay'la Kubilay Kaan Kundakçı'nın yakınları arasında da gerginlik yaşandı. Duruşma öncesinde Kundakçı ailesiyle konuşmak isteyen Vahap Canbay'a anne Ülker Kundakçı, "Biz hakkımızı savunmaya geldik, Vahap Canbay'ı savunmaya gelmedik," diyerek tepki gösterdi. İlk duruşma sonrası ara karar verildi. Tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.
1: Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe fiyat istikrarını korumaya yönelik uygulamaların süresini uzattı. 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
2: Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi ve tüketicilerin korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında, ikinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometreyi doldurmadan satışını kısıtlayan 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlamasının yürürlükte olduğu hatırlatıldı. Bugüne kadar düzenlemeye aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve galerilere toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı söz konusu uygulamaların otomotiv piyasasında fiyat istikrarını ve stokçulukla mücadeleye önemli katkı sağladığını belirterek her iki düzenlemenin süresinin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Buna göre 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Açıklamada ayrıca yetki belgesi olmadan bir yıl içinde 3 ve üzeri ikinci el araç satışı yapan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin de devam edeceği vurgulandı.
1: Bu haberle moderatör sabahı noktaladık efendim. Bizden sonra analiz sentezle Elif Akkaya Kuter karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen ne? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da

0: Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Vurdun mu ya şu topa ya? Hadi hadi!
3: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya Kutar, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Analiz Sentez'e dünden bugüne yansıyan başlıklara, yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de bir görüşmesi oldu. Elbette ki Orta Doğu'da yaşanan gerilimin ardından bugünlerde barış diplomasisini konuşuyoruz. Umut ediyoruz, kalıcı barışı da konuşuyor oluruz.

0: Terörsüz Türkiye'de yeni aşama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci de vardı elbette. Detaylı bir şekilde konuşacağız Ankara gündemini alırken. Kılıçdaroğlu, MYK ve parti meclisini toplayacak özel grup toplantısı yapacak CHP tarafında. 3 önemli toplantı var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkezi Yönetim Kurulu ve parti meclisiyle bir araya gelecek. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. Bir taraftan da CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısı yapma kararı aldı. Geride bıraktığımız hafta hatırlayacaksınız. Yapılmamıştı. İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. Son 10 yılda 6 isim görev yapmış oldu bu istifayla beraber. İngiltere Başbakanı Starmer, başbakanlık görevinden ve liderliğini yürüttüğü İşçi Partisi'nden istifa edeceğini açıkladı. İngiltere, Haziran 2016'daki Brexit referandumundan bu yana 5 başbakan değişikliği ve 6 farklı liderle son 10 yılın en yoğun siyasi istikrarsızlık dönemlerinden birini yaşıyor ki Brexit dönemi de 10 yıl önce başlamıştı, hatırlayacaksınız. Trump İran'ı yine tehdit etti. Uymazlarsa gerekeni yaparım dedi. Her ne kadar işte barış müzakerelerini büyük bir umutla konuşuyor olsak da Trump arada her zaman yapmasına artık alıştığımız tehditlerine devam ediyor. İsviçre'deki ilk tur müzakerelerin ardından İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirtti. Ancak yine sonunda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım ifadelerini kullandı. Ve savaşın faturası Amerika Birleşik Devletleri'ne ağır oldu. Maliyetin 40 milyar doları bulduğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş 110 gün sürdü. Varılan mutabakat ve ateşkes sonrası Trump'ın savaşın Amerika'yı daha güçlü hale getirdiğini savunuyor. Ancak ortaya çıkan ekonomik ve insani tablo Washington'ın ödediği faturanın oldukça ağır olduğunu, hatta beklediklerinden daha ağır olduğunu gösteriyor. 100 günden fazla sürmüştü, az önce de belirttik, 110 gün sürmüştü. Savaşın sadece Pentagon'a doğrudan maliyeti 40 milyar doları buldu. En büyük harcama ise 26 milyar dolarla mühimmata yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte tanesi 2,5 milyon dolar olan Tomahawk füzelerinin tam 1000 adet kullandığı Pentagon, azalan cephaneleri ve üstlerdeki hasarı gidermek için şimdiden 80 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunmuş gibi konuşuluyor, basında yer alıyor diyelim. Ve hemen 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a dönelim. Günaydın Mustafa Daştan, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Yakutar, ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur. En azından şöyle iki haftayı biraz geriye dönüp baktığımızda işte o endişeyi biraz daha azalmış gibi görüyoruz. Her ne kadar Trump ve barış müzakereleri sürerken tehditlerine devam ediyor olsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefon diplomasisi devam ediyor. Hem Pezeşkian'la hem de başka telefon diplomasileri olduğu. İsterseniz onun detaylarıyla başlayalım. Buyurun.
1: Şimdi bu zamana kadar biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan coğrafyadaki neredeyse bütün ülkelerin devlet başkanlarıyla ya bir araya geldi ya da telefon diplomasisiyle aslında bölgedeki durumu değerlendirdi. Tabii sürecin barış anlaşmasına doğru evrilmesi, ateşkesle beraber başlaması, bu noktada Trump'ın da yaptığı açıklamalar var. İran cephesinin de yaptığı açıklamalar var. Türkiye'nin hakkı ödenmez bir kere. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugüne kadar gerçekleştirdikleri diplomasi fırtınasının sürecin bu noktaya gelmesinde çok büyük katkısı var. Ama hala da o diplomasi devam ediyor. Tabii hiçbir şey bitmiş değil. Öncelikle şu ateşin bir düşmesi gerekiyor bölgede. Çünkü tansiyon hala yüksek. Hala bölge diken üzerinde. Her an çeşitli noktalarda saldırılar tekrar başlayabilir. Trump'ın yaptığı tehditler var. Trump'ın tehditlerine karşı İran cephesinin bazı açıklamaları oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'de bunun farkında olduğu için aslında bakarsanız diplomasi

0: Diplomasi fırtınasını bu süreçte çok daha hassas bir şekilde yürütüyor. Erdoğan son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mesut Pezeşkian'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde süreçteki son durum bir kez daha değerlendirildi, ele alındı. Özellikle İran cephesinin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği üzerine istişareler edildi ve Türkiye'nin de diplomaside her zaman komşusunun yanında olduğunun bir kez daha altını çizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Zaten bugüne kadar yapılan bütün açıklamalarda, yapılan bütün görüşmelerde de gerek ABD tarafına gerekse de İran tarafına Türkiye sürekli olarak diplomasi masasını işaret etmişti. Erdoğan bir kez daha aslına bakarsanız diplomasinin burada sürecin barışa evrilebilmesi için öneminin altını çizmiş oldu. Tek görüştüğü isim Pezeşkian değildi. Aynı zamanda bir telefonda Irak vardı Türkiye cephesinden. Irak'la alakalı da Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Irak Başbakanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de yine bölgesel, küresel meseleler, Irak-Türkiye ilişkileri ve aynı zamanda terörsüz bölge noktasında da önümüzdeki süreçte atılabilecek olan adımlar buradaki önemli başlıklar arasındaydı. Özellikle terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge hedefi Türkiye'nin buradaki en önemli başlıklardan bir tanesi. Hatırlarsanız PKK'nın fethedilmesiyle beraber silahların bırakılma süreci Irak'ta başlamıştı. Bir grup terörist orada silahlarını yakarak bir mesaj göndermişti. Terörsüz bölge hedefi ve terörsüz Türkiye hedefiyle alakalı. Süreç devam ediyor. Hem Irak güvenlik güçleri tarafından hem de Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından terör örgütü PKK'nın fesih süreciyle alakalı atılan adımlar yakından izleniyor. Terörsüz bölge hedefi yine Irak Başbakanı ile görüşten önemli başlıklar arasındaydı. Bunun haricinde tabii önümüzdeki süreçte Türkiye-Irak ilişkileri, ilişkilerin ivme kazanması, daha iyi bir noktaya taşınabilmesi için yapılabilecekler, atılabilecek olan adımlar yine değerlendirilen başlıklar arasındaydı. Güvenlik, bölgemizdeki güvenlik problemleriyle alakalı fikir alışverişinde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında. Ekonomik süreçler önemli. Türkiye-Irak yatırım noktasında geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan toplantılarda bir dizi başlıkla mutabakata varılmıştı. O ekonomik süreçlerin ilerletilebilmesi için istişareler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı arasındaki telefon diplomasisinde tabii sadece bu iki isimle sınırlı kalmayacaktır. Gün içerisinde de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkenti Ankara'da olacak. Mesaisini Ankara'da devam edecek ama aynı zamanda telefon diplomasisini sürdürmesini bekliyoruz. Yeni temasları da oldukça 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından izleyenlerimize, dinleyenlerimize gün içerisinde an bir an paylaşacağız Elif Akkaya-Kutar.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında gündeme ilişkin mesajlar verdi. O mesajlar nelerdi Mustafa Daş'tan?
0: Şimdi AK Parti yavaş yavaş çeyrek asırı geride bırakmaya hazırlanıyor. Onunla alakalı çalışmalar var. Şimdi bu çalışmalar tabii ki Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, 81 ildeki teşkilatlarda başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Teşkilatı'yla gerçekleştirdiği buluşmada da yine AK Parti'nin geride bıraktığı süreç ve önümüzdeki dönemde yeni bir yol haritası çizilecekse bu yol haritasının nasıl olabileceğine dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la teşkilat arasında bir dizi görüşme, bir dizi istişareler gerçekleştirilmişti. Erdoğan dün Ankara Teşkilatı'yla bir araya geldi. Ankara Teşkilatı üzerinden bütün Türkiye teşkilatına aslına bakarsanız yine bazı uyarıları vardı. Yeni dönemle alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tabii bunun haricinde sadece AK Parti özelinde değil, Erdoğan'ın konuşmasının büyük bölümünde aslına bakarsanız iç siyasetteki gelişmelerde gündemdeki başlıklardan bir tanesiydi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, tabii iç siyaset dediğimizde son bir aydır en çok konuştuğumuz konu iç siyasette Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP'den gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekse de Cumhur İttifakı'nı hedef alan açıklamaların yapıldığını görüyoruz. Özgür Özel cephesinden genelde bu açıklamalar geliyor. Muhalefete yönelik eleştirilerini sıraladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Onlar koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesindeyiz ifadesi burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. İşte ana muhalefete bakıyorsunuz, bir tarafta Özgür Özgür Özel, diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu partiyi birisi bir tarafından tutmuş, diğeri başka taraftan tutmuş. Sürekli olarak çekiştiriyorlar. Yani birisi ben genel başkanım diyor, diğeri sen artık genel başkan değilsin, seninle alakalı bir arınma süreci içerisindeyiz diyor. Ve bir şekilde işte Özgür Özel cephesinin de sürekli tansiyonu yükselten açıklamalarıyla beraber CHP, burada Türk siyaseti CHP ile beraber yıpranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP'deki bu koltuk kavgasının daha önümüzdeki günlerde de devam etmesi halinde Türk siyasetinin göreceği, Türkiye'nin göreceği aslına bakarsanız zarara dikkati çekti. Bu süreç içerisinde de AK Parti'nin çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiğini ve yeni projelerle beraber de vatandaşların huzuruna çıkmaya hazırlandığının sinyallerini verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması içerisinde. Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz ifadesi dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi de buradaki önemli başlıklardan bir tanesi. Tabii her dakika aslında bakarsanız heyecan biraz daha yükseliyor başkentte. Çünkü 7-8 Temmuz diyorduk. Hani aylar öncesinden konuşmaya başladık ama artık çok kısa bir süre kaldı. Yani bir hafta sonrasında artık NATO ile alakalı günler değil, bu kez saatleri geri saymaya başlayacağız. Tabii başkent Ankara hazırlanıyor. Ankara'da çeşitli noktalarda çalışmalar vardı. O çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Bunu belirtelim. Biliyorsunuz Etimesgut'taki askeri havalimanı ile alakalı çalışmalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanının açılışını bizzat gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile beraber artık başkent NATO zirvesine hazır diyebiliriz. Özellikle NATO zirvesinin bu önümüzdeki NATO için bu önümüzdeki zirvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü yeni bir yol haritası çizilecekse eğer ittifak içerisinde o yol haritasının başlangıç noktası hiç şüphesiz Ankara'daki bu toplantı olacak, özellikle içinden geçilen bu süreç içerisinde. İçinden geçilen bu süreçten kastımız işte dünyada çeşitli savaşların patlak verdiği, ABD'nin NATO için önemli olan ABD'nin, NATO'nun ülkeleri için önemli olan ABD'nin İran'a savaş açtığı bir süreçte AB üyesi ülkelerle Trump arasındaki gerginliğin had safhaya çıktığı ve Trump'ın gelip gelmeyeceğinin tam olarak netleşmediği bir süreçte çıkıp evet ben Ankara'ya geleceğim demesiyle beraber de nihayete kavuşan bir süreçten bahsediyoruz. Tabii Trump'ın gelmesiyle beraber zirvede ele alınacak olan başlıklar, özellikle İran'la alakalı yeni bir süreç başlatılır mı, NATO içerisinde başlatılmaz mı, orası başka bir soru işareti. Tabii İran'la alakalı bir süreç başlatılır mı derken İran'a NATO ülkelerinin savaş açması gibi bir durumu söz konusu olmayacağı zaten daha öncesinde belliydi, ancak İran'ın bundan sonraki süreçte daha kontrol altına tutulabilmesiyle alakalı acaba bazı kararlar alınır mı sorusu diplomatik kaynaklarda ve güvenlik kaynaklar arasında en çok konuşulan başlıklar arasında. Yüksek ihtimaldir ki bu konu başkent Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesinde gündeme gelecek olan başlıklar arasında yer alacak. Bunun haricinde tabii NATO'da acaba önümüzdeki süreçte bir strateji değişikliği yapılacak mı? Özellikle içeride rol dağılımında bir değişikliğe gidilecek mi? Bu soru özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın yaptığı açıklamalarla beraber daha çok gündeme gelen meseleler arasında. Avrupa'nın yeni bir güvenlik arayışı var. Avrupa'nın o yeni güvenlik arayışı da yine NATO'nun Ankara zirvesinde belki Trump'ın katıldığı toplantılarda çok net şekilde Avrupalı liderler tarafından dillendirilmese de sadece NATO zirvesi değil, aynı zamanda liderlerin kendi aralarında gerçekleştirecekleri diplomasi trafiğinde el alınacak olan başlıklar arasında görülecek. Enerji koridorları olsun, ekonomide bugüne kadar biliyorsunuz enerji koridorlarıyla alakalı bölgede, coğrafyada, dünyada yaşanan her türlü savaşta ekonomi sürekli olarak enerji koridorları üzerinden darbe yiyor. Bununla alakalı bir yeni bir çalışma yapılabilir konusu yine masadaki başlıklar arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü konuşmasında bu konuların hepsinin altını tek tek çizdi Elif Akkaya.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yoğun diplomasi trafiği bugün de devam edecek. Ankara'nın bir konuğu var. Bununla devam edelim. Buyurun.
0: Tabii baktığımızda Polonya Cumhurbaşkanı'nı bekliyoruz. Başkenti Ankara'da. Polonya Cumhurbaşkanı resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Daha sonrasında da ikili ve ortak basın toplantısının, ikili görüşme ve daha sonrasında da ortak basın toplantısının yapılması bekleniyor. Özellikle Türkiye-Polonya ilişkileri buradaki önemli noktalar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

0: 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın bulunduğu her devlet başkanı geldiğinde resmi töreni düzenlendiği alanda yine resmi törenle karşılayacak. Daha sonrasında ikili bir hatıra fotoğrafı çektirecekler ve baş başa görüşmeye geçecekler. Baş başa görüşmede önümüzdeki süreçte Türkiye-Polonya ilişkilerinin ivme kazanabilmesi için atılabilecek olan adımlar bir kez daha masaya yatırılıp değerlendirilen başlıklar arasında yer alacak. Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ticaretin ticaret hacminin daha arttırılabilmesi için nasıl adımlar atılabilir, bu konu değerlendirilen başlıklar arasında. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son zamanlarda gerçekleştirdiği bütün liderler diplomasisinde masada her geçen gün popülaritesi artan bir diğer başlık da savunma sanayi konusu. Savunma sanayinde yeni işbirlikleri ile alakalı da görüş alışverişi gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polonya Başbakanı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede daha sonrasında da ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekliyoruz. Tarafların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde o ortak basın toplantısında da gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse de Polonya Başbakanı hem Türkiye-Polonya ilişkilerine dair mesajlarını verecekler hem de Erdoğan'ın ABD-İran'la alakalı sürece dair neler söyleyeceği bugünkü gelişmeler üzerinde. Çünkü akşam saatlerinde bu toplantının olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar ABD ve İran cephesinde yeni gelişmeler olursa o konuları nasıl değerlendireceği de merak ediliyor Elif Akkaya-Kutar.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Süremiz de biraz daraldı ama CHP'de 3 kritik toplantı var. Kılıçdaroğlu, MYK ve parti meclisini toplayacak. Özellikle bugün grup toplantısı yapacak.
0: Geçtiğimiz hafta 833 delegenin biliyorsunuz imzasıyla sunulan bir kurultay isteği vardı. Özgür Özel cephesinden gelmişti bu. Olağanüstü kurultay talebi vardı. Bu kurultay talebi genel merkezde o gün ele alınacak olan başlıklar arasında. Diğer taraftan da CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısı gerçekleştirecek. İki hafta öncesinde bir grup toplantısı adeta kavgası diyelim ben, tartışması falan değil, bayağı bildiğiniz kavgası yaşanmıştı. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde gerginlik had safhaya çıkmıştı. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisi terörize etmenize izin vermeyiz ifadesi dikkat çeken noktalar arasındaydı. O gerginlik Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını CHP Genel Merkezi'ne taşımasıyla beraber son bulmuştu. Bugün Özgür Özel grup toplantısı gerçekleştirecek. Özgür Özel saatler 13.30 gösterdiğinde kameraların karşısına geçecek. Aynı saatlerde de CHP Genel Merkezi hareketli günlerinden bir tanesini yaşayacak. Çünkü iki kritik toplantıya ev sahibi olacak bugün CHP Genel Merkezi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz haftalarda yapılan MYK'lar sonrasında kritik kararlar alınmıştı. Biliyorsunuz disipline sevkler gerçekleştirildi. İl başkanlıklarında görev değişiklikleri yapıldı ve bunlar hep arınmanın birinci, ikinci, üçüncü dalgasıydı. Acaba bugün arınmada dördüncü dalgayı görür müyüz sorusu aslına bakarsanız akıllardaki en önemli sorulardan bir tanesi ve yüksek ihtimaldir ki bugün Müslüm Sarı kameraların karşısına geçtiğinde yeni ihraçlarla alakalı da bilgileri paylaşabilir. Tabi sadece MYK toplantısı yapılmayacak, aynı zamanda parti meclisi toplantısında gerçekleştirecek Kemal Kılıçdaroğlu. Parti meclisi toplantısında da bu 833 delegenin getirdiği olağanüstü kurultay talebi ile alakalı görüşlerin alınması bekleniyor. Mecliste Özgür Özel varken genel merkezde de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de tansiyon aslına bakarsanız bugün biraz daha yüksek olacak. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta milletvekillerine gönderdiği önemli bir mektup vardı. O mektupta da özellikle sürecin ayrışarak değil birleşerek geçirilmesi gerektiğini dikkate çekmişti. Bu hafta içerisinde genel merkezin milletvekillerine yönelik yeni hamlelerde de bulunması bekleniyor Elif Akkaya-Kutar. Bunu da eklemiş olalım.
1: Peki. AK Parti'de de uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketi var. 12. yargı paketi meclise sunuldu. Oradaki detayları da alalım sizden Mustafa Daş'tan.
0: Bir süredir bekleniyordu zaten 12. yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması konusu. Bu noktada Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamalar var. Teklif meclis başkanlığına sunulduktan sonra 12. yargı paketi 30 maddeden oluşuyor. Teklifin ayrıntılarını Akbaşoğlu paylaştı demiştik sayın. Amaç yargının hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlamak dedi AK Parti Grup Başkan Vekili. Önümüzdeki süreçte de aslına bakarsanız yargıda reform adımları adı altında biliyorsunuz bu yargı paketleri sürekli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Önümüzdeki süreçlerde sadece 12. yargı paketiyle bu iş sınırlı kalmayacaktır. Yeni yargı paketleri de gelecek ihtiyaçlar doğrultusunda. Dün yapılan açıklamalarda da aslına bakarsanız bunların sinyallerini verdiği yargı alanında, ceza muhakemesi alanında bir dizi yenilik getiren bir paketten bahsediyoruz. En kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önce komisyonlarda daha sonrasında da genel kurulda. Önce komisyondan geçecek, daha sonrasında genel kurula gelecek ve genel kurulda geçerek yasalaşması bekleniyor. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde artık bu süreç noktalanır. Çünkü biliyorsunuz daha önümüzdeki günlerde meclis çalışmalarına devam ediyor. Normalde 1 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecekti. Ancak genel kurulda alınan kararla beraber Temmuz ayında da çalışma sürecinin devam edeceği belirtilmişti. Tabii beklentiler 12. yargı paketi terörist Türkiye açısından önemli yargı paketlerinden bir tanesiydi. Bu Temmuz ayında yapılacak olan düzenlemelerle beraber terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de yeni kanun tekliflerinin meclise sunulması bekleniyor.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum bu yoğun gündemde. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkaltın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Atılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. İkinci bölümde konuklarımızla birlikteyiz. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir stüdyoda bizimle beraber. Günaydın Sadi Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Ve Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, aslında Sadi Özdemir, pazartesi mi beraberdik, cuma mı beraberdik? Kafamda karışıyor valla.
1: Cumaydı.
0: Cuma beraberdik. Evet, cuma beraberdik. Yine güzel şeyler konuşmuştuk.
1: Hayırlı cumalar
0: ne
1: demiştik.
0: Ne mutlu ki. Evet, aynen hayırlı cumalar demiştik. Neyse ki bugüne kadar gelebildik. Yani hep evet. Bugün de bir endişemiz vardı. Hala da bir endişemiz var. Çünkü Trump yine çok olumlu devam ediyor dedi. Ama arkasına da yine tehdidini ekledi. Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz diyor. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım tehdidini yine savurdu. Maddeler arasında aslında tarafların birbirini tehdit etmemesi de var.
1: Taraflar

iki tarafın işte ne diyelim bir ortada hani şöyle oluyor diye bir olumlu hava esiyor. Çünkü alttan herhalde ciddi görüşmeler oluyor. Ama işin siyasi tarafı yani biz iyiyiz ya da biz şunu yaparız. Hani Trump'ın şahsında, İran tarafında da ne diyelim daha çok müzakereleri sahada yürütenler değil de arka planda siyasi ve askeri liderliği yapanlar kimse sert konuşuyorlar. O yüzden de şeyi o görüntüler vardı ya hani Vance'in anlık değişimlerle böyle herkesin bir kendi aralarında konuşmaları, birilerinin yürümeleri, vücut hareketleri falan. Kalktım gidiyorum. Yani o şeyi gösteriyor işte. O herhalde diyorlar ki tamam biz burada görüşüyoruz ama o onu dedi. O öyle dediyse kalkalım. Yani müzakere etmek de çok zor. Ama yine de en başta şunu söylemiştik. İla nihayet savaşacak, yani aynı dozda, aynı seviyede savaşı sürdürecek bir mantığı yok. Bir yeterlilik yok. Bu artık şöyle olabilir. Trump'ın tehdidini ciddiye alalım mesela. Başlangıcından bugüne kadar geldiği gibi bir çatışma değil de Allah korusun çok ağır, hatta nükleerin belki kullanılacağı, hani söylemekten bile korkuyoruz. Başka bir seviyeye taşırlarsa o zaman hani başka şeyler konuşulur. Onu da yapmak istemediklerini anlıyoruz. Çünkü ABD ile İsrail arasında özellikle Trump'la işte Netanyahu arasında, hatta neredeyse Amerika'da bu kadar zamandır akıl tutulması şeklinde hep konuştuk bunları. Gazze'den beri konuştuk. Netanyahu'nun ya da İsrail'in her yaptığına olumlu bakış, destekleme şeklinde devam eden süreç de kırıldı. O yüzden başka bir aşamadayız. İnşallah çok kötü bir seviyeye savaş geçmesin. Bundan sonra bu kalıcı olsun. Hürmüz'de tekrar bir ne diyelim karmaşa, çatışma, engelleme vesaire olursa yine enerji fiyatları alt üst olur. Ha, eskisi kadar olur mu bilemiyoruz. Yani bu defa piyasalar bu işin sona ereceğine inandı demiştik. Piyasalar o inancını kaybederse o zaman da bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Her şey dengelenmeye başladı değil mi? Yani işte fiyatlar iyi seviyelere geldi. Bir takım işte enerjiyle ilgili çok bağlantılı olan diğer fiyatlar da makul seviyelere geldi. Daha da gelebilir. Hani sonuçta işte 60 dolarlarla başlamıştı petrol. 65-60 dolar arası bir fiyatlarda giderken bir anda önce 70'leri aştı, 80'ler, 120'ler derken şimdi tekrar oraya doğru dönüyoruz. Ya her şey petrol için mi? Yani sonuçta bir açıdan öyle ama İsrail açısından da belki nihai olarak yine para için de İsrail'in ya da Siyonistlerin yapmaya çalıştığı şey. Ama oraya uzanana kadar çok mantıksız, çok tutarsız, kendilerinin de belki sonunu getirecek bir basiretsizlikle ve insanlık dışı yöntemlerle savaşabiliyorlar. Öyle olmaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı da tekrar söyledi. Bak sabotajlara, bu süreci sabote etmek için hani bunu böyle şeyde İsrail'i işaret etti ama aslında kim olursa olsun ABD içinden de olabilir, İran içinden de olabilir, bölgede bizim bilmediğimiz başka dinamikler olabilir. Ama bir numaralı sabotajcı kim olabilir? Herkes biliyor. İsrail olabilir, Netanyahu ekibi olabilir. Sonra tabii ki muhatabı tarafında olabilir, İran tarafında olabilir. Olmasın, olmaması için de bunu birinin tekrarlaması gerekiyor ve buna dikkat çekmesi gerekiyor. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Zaten dünkü trafik gerçekten çok iyi. Bu arada uluslararası arenada diyelim, Türkiye'nin baştan beri bölgede yapmaya çalıştığı şey daha net görünüyor. Bütün çatışmalardan hem önlemek için uğraşıyor hem de çıkmışları ateşkese döndürmek için çaba harcıyor. Herkes analizini doğru yapmaya başladı. Yani doğru söze ne denir diye bir söz var ya, ne kadar eğri laf etseler de onlar, yani doğru sözlere, Türkiye'nin doğru politikasına en sonunda kendi kendileriyle de bir muhasebe yapmak zorunda kalıyorlar. Bak yani Netanyahu'nun

0: İsrail'i düşürdüğü durumu konuşmuştuk. Diyorduk ki bu İsrail'in güya güvenliğini sağlayacak, işte geleceğini kurtaracak kendince bir Siyonist ideolojinin stratejisi. Öldür, öldür, öldür. Şimdi öldürmenin, soykırım yapmanın, sürekli savaşmanın bir kere herkese zararlı bir şey olduğunu, insanlığa aykırı bir şey olduğunu artık kendi aralarında tartışıyorlar.
1: Adem Hocam, şimdi her iki tarafında barışa ihtiyacı var. Bu cepteki bir unsur. Şimdi bir taraftan Sadi Özdemir'in dediği gibi elbette savaşın kazananı olmaz ama o bizim için öyle ne yazık ki. Bu savaşan taraflar için sonuçta bir tarafın üstünlüğü önemli. İşte bu zamana kadar psikolojik üstünlüğü konuştuk, stratejik üstünlüğü konuştuk ama elle tutulur bir şekilde şu kazandı savaşı diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Acaba tam da bu nedenle mi bu anlaşma aşamasında bile bu tehditleri duyuyoruz?
2: Şimdi Elif Hanım, ben ilk günden itibaren hatırlarsanız konuştuğumuzda hep temkinliyim. Yani çok daha şey değilim açıkçası. Bu durumla alakalı olarak pozitif bir algı taşımıyorum. Aslında bunun temel sebebi İsrail ve ABD'ye güvenmemem. Yani en temelde İsrail'e güvenmemem, sonra da ABD'ye güvenmemem. Hatta bu ABD'nin 10 yıl önceki 2016'da işte hain darbe girişimi olan 15 Temmuz'u desteklediğini de düşündüğümüzde aynı ABD'nin 10 yıl sonra kolay kolay değişmeyeceğini de düşünüyorum. Yani ABD bölgede kaostan beslenen, kaosu yönetmeye çalışan, İsrail'le birlikte bu kaosun güncel kalmasını isteyen bir devlet. Dolayısıyla ABD'nin ortaya koyduğu tavırlar, İsrail'in ortaya koyduğu tavırlar genellikle bölgenin hiçbir zaman lehine olmadı. Her zaman aleyhine oldu. Lehine olabilecek tek bir mesele sadece devletimizin bölgedeki özellikle barışı, huzuru tesis etme girişimi. Bunun dışında bölge ülkelerinin de kendi açılarından kendilerine verdikleri zararlar var. ABD'nin de bölgeye verdiği zararlı, kalıcı zararlar var. İsrail'in de bölgeye verdiği kalıcı zararlar var ki ben burada sadece Orta Doğu'yu kastetmiyorum. Yani Sumut filosunun durdurulduğu Girit kıyısından, yani Girit tarafından Hürmüz'ün çıkışına kadar olan bütün bölgeyi kastederek söylüyorum. Buna Orta Doğu'da dahil. Dolayısıyla bu konuda açıkçası çok iyimser olduğumu söyleyemem. Bunun tabii çok fazla sebebi var aslında Elif Hanım. Birincisi, tabii ki İran'la alakalı durum, bir tek İran'ın olmadığını biliyoruz. İki başlı bir İran siyasetinin şu an çok etkin olduğunu biliyoruz. Maalesef bu doğru. Bir taraftan devrim muhafızlarının görünmeyen bir yönetici üzerinden sürekli söylemlerini tekrar etmesi, işte Hamane üzerinden. Ama bir taraftan da sivil yönetimin bir şekilde barışa daha çok odaklanması sonucunda gerçekleşen bir süreçten bahsediyoruz. Bunun kendi içerisinde bir tutarlılığı yok. Tutarlılığın olması lazım. Bir taraftan Lübnan konusu var. Elif Hanım, geçen sizinle konuştuğumuzda da söyledik. Lübnan'la alakalı olarak hala İsrail'in ne yapacağı belli değil. Yani Trump bazı şeyler söyledi ki bu bence bir saçmalıktı. Yani ben Lübnan'daki meseleyi Suriye ile alakalı bir çözüm önerisinin oluşacağı masaya devretmeyi düşünüyorum diye ifade etmişti ki biz burada önceki programda hocamla konuştuğumuzda, başka bir hocamla, o daha çok diplomasiden bahsetmişti ki ben de inşallah öyle olur demiştim ama İsrail'in ya da ABD'nin çok diplomasiyle yürüdüğünü bölgede biz görmedik. Buna şahit olmadık. Dolayısıyla Lübnan'ı sanki Suriye'nin başına bir bela sarmalı olarak düşündüğünü de belli eden Trump karşısında farklı bir süreci bence izlemek gerektiğini söylemiştim. Ben bu barış anlaşmasını hep tamam bir barış olarak kabul edelim. İşte belirli maddeler var. İki devlet de bunu bir şekilde uygulama çabasına girişmiş görünüyor ama hala çok ciddi gerginlikler var ve bunu da bir ara zaman ya da zaman kazanma olarak da görebiliriz artık. Çünkü seçimler yaklaşıyor. Sanki biraz bir zaman kazanma, hani ne yapacağını belirleme stratejisi için bir zaman kazanma aralığı olarak biraz görüyorum ben. 60 günü de buna yorumluyorum. Yani demek ki 60 gün yetmiyor. Hala 60 güne gelebilecekleri bir düzenleme olmadı. Hala 60 güne gelecekleri bir toparlanma olmadı. 2 haftadır konuşuluyor bu mesele. Dolayısıyla Yani bir zaman kazanma merasimi olarak ben bu süreci biraz da görüyorum. Ve aracı güçlerin baskısı, yani burada devreye giren devletler var. İşte konuştuk mesela, Türkiye'miz her zaman bu sürecin özellikle barış lehine sonuç

şey devletlerin umurunda çıkar anlaşması açısından. Trump'ın bu anlamda savaşı durdurabilecek en önemli isimlerden Sayın Cumhurbaşkanımız dinlediği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çabalarının aslında bu meseleyi biraz da bugüne getirdiğini biliyoruz. Bunun dışında diğerlerinin ben bu anlamda çok etkili olduğunu düşünmüyorum ki zaten de Trump'ın bu isimleri önemsemediğini de biliyoruz. Hatta G7 zirvesindeki tepkilerini hepimiz gördük. Resmen liderlerle dalga geçen bir Trump'tan bahsettik. Liderler de Trump'a karşı ne kadar nefret duyduklarını işte vücut dilleriyle ortaya koydular. Şeyi de unutmayalım, yani Gazze'de ne oluyor, Batı Şeria'da ne oluyor bilmiyoruz. O, bu perdeleme mi, oradaki katliamın boyutu hala mı arttı? Orada da güya bir barış anlaşması var Elif Hanım, ama daha dün yani 18 tane şehit var. Şehit oldu çocuklar ve kadınlar. Bu yani şunu da gösteriyor. Bu nasıl bir anlaşma ki hala katliam devam ediyor? Aynı anlaşmayı yapan tarafların biz şimdi işte ABD ile İsrail'i kastederek söylüyorum. Masaya oturduğunu söylüyoruz. Anlaşma olmasına rağmen katliam yapan yani işgal güçlerinden nasıl bir iyilik tavrı beklenebilir, bir tonu beklenebilir? İnanın ben bu konuda şüphe sahibiyim. Ve bence en önemli meselelerden birisi de şu, bu zaman aralığında İsrail acaba neye hazırlanıyor yeniden? Elif Hanım bunu bilmiyoruz. Yani bu bence en tehlikeli mesele. Yeni bir kaosa mı hazırlanıyor, yeni bir sürece mi hazırlanıyor, yeni bir katliama mı hazırlanıyor, yeni bir işgale mi hazırlanıyor bilmiyoruz. Yani bu zaman aralığı İsrail'in lehine mi işliyor, İsrail'e mi yarıyor, onun seçim sürecine mi, ABD'nin iç kamuoyundaki muhalefeti bastırma sürecine mi yarıyor? Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla geçmişten yani geçen haftalardan itibaren ben takip ediyorum hem yabancı ajansları hem bizim medyamızı ama özellikle de İsrail medyasını. Yani bu İran'la yapılan anlaşmadan bir kere bir memnuniyet yok, iki bir beklenti yok. Yani bunun olmayacağına o kadar inanmışlar ki bu İsrail medyası. Tabii ben devlet medyasından, onların o katil yapısından bahsediyorum. O kadar çok inanmışlar ki mesela bu Jerusalem Post'a bakın haberlerine, köşe yazılarına. Onlar bunun geçerli olmadığını bile söylüyorlar. Bu kadar uç noktaya gelmişler. ABD medyası da sürekli mesela Trump'ı eleştiriyor şu konuda. İşte anlaşmanın olmasına rağmen maddeler kabul edilmiyor. Trump'ın danışmanları bunun bozulması için elinden geleni yapıyorlar gibi çok fazla söylem var. Şimdi kendi medyaları bunu söylüyor ki ben bunların sızdırıldığını düşünüyorum. Yani içten sızdırıldıktan sonra konuşulduğunu düşünüyorum. Dünya medyası Hürmüz'e odaklanmış. İnsanlık kimsenin umurunda değil. Şimdi böyle bir anlaşmanın geçerli olma ihtimalini yine söylüyorum. Ben çok güçlü görmüyorum. Hala 60 güne gelinememe de biraz buna işaret ediyor. Sizin söylediğiniz ilk madde çok önemli. Birbirlerini tehdit etmemelerini içeren bir madde olmasına rağmen tehdit ediyorlar. Şimdi bu kadar yani kırılgan bir zeminde yapılan bir anlaşmanın geçerliliği konusunda ben açıkçası çok ümitli değilim. Ha şöyle bir şey durdurabilir, söyleyip sözü size bırakayım hemen. Sadece ekonomik tedirginlikler ya da kırılganlıklar gerçekten durduruyor Trump'ı. Bunun dışında Trump'ı durduran yani şey siyasal anlamda, pardon iktisadi anlamda başka hiçbir şey yok. Siyasal anlamda da Trump'ı durduran önemli isimlerden biri Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Trump her zaman söylüyorum liderlik konusunda çizik yemiş bir isim. İlk liderliğinden sonra ara geçen zamanda federal güçler tarafından evi aranan bir eski ABD başkanıydı. Bakın böyle bir isim geldi şu an başkan oldu ve bunu telafi etmeye çalışıyor. Krallık yapmaya çalışıyor açıkçası. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya çalışıyor. Bunun için de önemli isimlere ihtiyacı var hep söylüyorum. Putin'le anlaşmaya ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımızı söylediklerini geri çevirmemek zorunda. Çin devletiyle, devlet lideriyle görüşmek zorunda. Yani böyle bir Trump'ın dünyayı yönettiğini işte şu an görüyoruz. Dolayısıyla bir de bu şeyler var, bu dinamikler var. Yani bir ekonomi dinamikleri var, kendi iç kamuoyunu ikna etme açısından bir de siyasal dinamikler var. Liderler Trump'ı durduruyor. Yani Trump liderlerin söylediklerini dinlemek zorunda kalıyor ve Netanyahu'ya zaman zaman kızıyor. Ama ben bunun da sanki İsrail'e bir zaman kazandırma aralığı, arefesi ya da bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Ki şimdiye kadar da hep böyle ilerledi. Umarım bu yani yine de iyi niyetliyim de umarım

0: bu iyi niyetimi en azından süreç içerisinde biraz korurum diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet, hocamın en büyük kaygısı bu süreç İsrail'e vakit mi kazandırıyor? İsrail bununla ilgili bir hazırlık yapıyor mu? İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonundan üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırılan bir haber var. Netanyahu'nun karar sonrası panik içinde olduğu ve İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattığı ifade ediliyor. Yani diplomatik girişime razıyız tabii.
2: Şimdi şöyle bir şey var. İsrail ne istiyor? Aslında hani çok karmaşık değil. İsrail ne istiyor? İsrail Amerika'nın İsrail istemeyene kadar, İsrail tam oldu diyene kadar İran'a saldırmasını istiyor.
1: Evet.
2: O noktada Amerika ile İsrail ayrışıyor. Hani bu büyük bir çatlak mıdır? Bundan sonra birbirlerine kötü mü davranırlar?
1: Peki
2: Düşmanlık mı
1: Trump'ın
2: ederler?
1: dediği
2: Hayır.
1: gibi İsrail biz olmasak bir gün...
2: İşte o da onu söylüyor. Diyor ki
1: Evet.
2: bak şimdi İran ne istiyor? İran aslında İsrail'den çok daha büyük bir baskı altındaydı. Yani İsrail Amerika'nın kanatları altında hiçbir şeyi umursamadan yoluna devam eden bir ülke. Ama İran İran da buradan bu ateşkesten yararlanıp nefes almak istiyor. İsrail zaten şöyle bir ülke. Amerika olmazsa bence bir hafta yaşamayacak bir ülke. O yüzden İsrail'in hani vakit kazanması için barışa kendi başına bir ihtiyacı yok. Amerika savaşsın istiyor. O nedenle de sıkıntı yaşıyoruz. Bütün dünya, bütün bölge sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi İsrail medyasının, İsrail muhalefetinin, iktidarının hepsinin bir şekilde bu anlaşmanın karşısında durma sebebi şu. İyi de yani Amerika İran'la bizim için savaşıyordu. Yani birlikte savaşıyorduk da diyorlar. Şimdi biz istiyoruz ki bu devam etsin ama Amerika durmak istiyor. Biz İran'a güvenmiyoruz. İran oraya nükleerle ilgili dese de ben hani bu programı şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hayır, öyle yapmaz, böyle yapar diyor. Artı İran eninde sonunda bize yine balistik füzelerle saldırır diyor. Artı vekil güçlerini özellikle de Lübnan'da tekrar güçlendirir. Hatta şimdi Lübnan'daki bu çatışmayı durdurursa İran bu anlaşma vesilesiyle hani tam bir zafer kazanmış gibi görünmese de hani direndi görünüyor. İşte o zaman İsrail'in dibine kadar hani oradaki vekil güçlerini de koruyan bir İran profili ortaya çıkar. Dolayısıyla barış olacaksa bile ya da barış demeyelim de ateşkes olacaksa bile ben Lübnan'da yapmak istediklerimi yapmalıyım. Yani beni Lübnan'da durduramazsınız. Benim burada hedeflerim var diyor. Yani orada tabii ki oyun içinde oyun vardır. Tabii ki hep şüphe etmeliyiz. Ve her türlü soruyu sormalıyız. Hocama teşekkür ediyorum gerçekten. Görünenin ötesinde neler neler olabilir diye beyin fırtınası yapmak lazım her zaman. Ama bu konuya da çok odaklanırsak biraz şey oluyoruz. Yani tabii biz işin tarafı değiliz aslında. Biz bölgede hani malum Türkiye'nin konumu belli. Türkiye baştan beri ne dedi? İsrail ve ABD İsrail ve ABD İran'a saldırmakla çok büyük hata etti. Uluslararası hukuka aykırıdır. Yanlıştır. Aynı şekilde Rusya'nın da işte Kırım'dan beri neler yaptığını, değil mi? Her defasında Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü. Irak'ta da öyle, Suriye'de de öyle. Türkiye'nin konumu bu. Ama burada taraflar kendi aralarında bu kadarlık çatışmadan sonra az önce başta söylediğim ya Amerika, İsrail uğruna bu savaşı başka bir seviyeye taşıyacak. Taşıyabiliyorsa, taşırsa nasıl bir maliyet ya da nasıl bir kazanç sağlayacak? Onun hesabını yapması lazım. Ya da bu ateşkesi sağlaması gerekiyor. Sessiz, sakin bir süreç gerekiyor. Bu arada Amerika vakit kazanıyor mu? Trump vakit kazanır. Evet, doğru. İsrail de vakit kazanır. En azından Amerika'da işte Siyonistlerin, Trump'ın çevresindekilerin, hatta Trump'ın ikna edilmesi için belki

0: vakit kazanır. Silah ve mühimmat açısından tahkim edebilir kendisini. Savunma sistemini onarabilir. Ama aynı şekilde İran'da buradan vakit kazanır. Zaten ateşkesin olması için iki tarafında bundan fayda gördüğüne inanması gerekir. Aksi takdirde niye ateşkes yap? O zaman teslim olması gerekir bir tarafın. Dolayısıyla ortada bu gerilim devam edecek. Ve ateşkes nasıl sonuçlanacak? Hep bunu konuşacağız. Arada işte Trump'ın karakterinden kaynaklanan, yapısından kaynaklanan, aslında sabotaj anlamında, hani süreci sabotaj anlamında Sayın Trump da çok tehlikeli. Hani öyle bir laf ediyor, işte böyle oluyor. Karşı taraf ona göre masadan kalkıyor ya da ateşkes devam ediyor derken Amerikalılara, Amerikan askerlerine işte oralardaki bir talimat verirler, bir emir verirler ya da Trump vermese de Trump vermiş olabilir. Ateşkesi sabote edebilirler. Bütün bu ihtimaller var. Ama ben hep şöyle diyorum. Tersini düşünmek lazım. Empati yapmak lazım. Bunun tersi ne olurdu? Bunun tersi bu savaş devam ederdi. İran'ı bombalamaya devam ederdi. Amerika İsrail istiyor diye. İsrail de Lübnan'daki operasyonunu çok daha rahat, hiçbir baskı da görmeden, hiç kimse de laf etmeden, sen orada savaş, ben de burada İran'ın vekil güçleriyle savaşıyorum deyip daha büyük katliamlar yapabilirdi. Zaten Gazze'deki durum ortada, hocam söyledi. Yani bir şeyin dozunu azaltmak, sakinleştirmek, başka bir alternatifin olduğunu hissettirmek önemli. Şu anda o aşamadayız. Ben öyle görüyorum. Çünkü gerçekten ne konuşuyorduk? Herkes konuşuyorduk. Bir takım önemli yorumcular 3. Dünya Savaşı'nın başladığını bile söylüyorlar. Hani. Evet. Ve bu savaş eğer Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, buralar, Irak'ta, Irak'ın belki tamamı değil, belli bir kısmı, İran'da farklı şeyler, bunlar hepsi dahil olsaydı, bölgede çok büyük bir çatışma, büyük bir savaş başlasaydı, ki bunun son dönemde emarelerinde gördük, karşılık vermeler oldu. Ama buna rağmen özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Hakan Fidan'ın bölge ülkelerinin liderleri ve dışişleri bakanlarıyla neredeyse açık hat, açık iletişim şeklinde, aman durun işte bu işte bir Arap Fars savaşına dönüşmemeli, Şii Sünni savaşına dönüşmemeli vesaire, ne kadar gayret ettiğini hatırlayalım. Aslında İsrail'in en büyük fitnesi de, elde edeceği ödül de bu olacaktı kendi açısından. Çünkü diyecekti ki bak ne yapalım, işte artık İran'a kim saldırıyor? Müslüman diğer ülkeler saldırıyor, İran da onlara saldırıyor, oh ben de güvenliğimi daha da artırmış oldum şeklinde bir kazanç elde edecekti. Bütün bunlar şu ana kadar önlenmiş görünüyor. Çünkü Türkiye'nin de kurduğu bir hat var. Hani bu ülkelerin dışında Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Türkiye ekseni var, değil mi? Hı. Zaten şu ateşkes sürecinin baş mimarları kimler? Yani işte Pakistan ve Türkiye. Mısır da burada önemli görev alıyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman bu bölgede savaş kimin işine geliyor? Kargaşa, çatışmanın yayılması kimin işine geliyor? Kimin işine gelmiyor? Bu süreci, çatışmayı, savaşı azgın bir noktaya götürdüğün zaman kim fayda sağlayacak, kim mutlu olacak? Ateşkesi barışa çevirdiğin zaman, örneğin 10 sene bir çatışma çıkmayacak pozisyona götürebilseler, nasıl olur bilmiyorum. Onlar liderler bulacak. Ama ortada İsrail gibi ve şu andaki yönetimi gerçekten, hani sonraki yönetimler daha mı iyi olacak diye sorulabilir. Ama görünen o ki İsrail'in kısacık tarihinde kurulduğundan beri en berbat, en agresif, en soykırımcı yönetim iş başında. Ve şunu söylüyorlardı, hatırlayalım. Tarihte ilk defa bu kadar güçlüyüz çünkü Amerika ve Trump tam arkamızda. biz de bu güçlü dönemimizde ne elimizden ne geliyorsa ardımıza koymayacağız. Yani bu mealde idi onların söylemleri. Sanki şeyde işte saldırıyoruz, bomba gönderin, saldırıyoruz oluyordu. Şimdi aksamalar başladı. İnşallah bu kararlılık ya da bu derinleşen ayrılık aralarında devam etsin. Zaten barışa da böyle bir kafa ancak mecbur olursa evet der ya da sürdürür.
1: Evet tabii gönül ister ki tabii bu süreçte bu endişeleri konuşmayalım. Daha tabii, olumlu konuşabilirim ama işte tabii.
0: Gördüklerimiz, yaşadıklarımız evet, öyle yapıyor hepimizi.
1: Evet. Adem Hocam içerideki gelişmeleri de biraz değinip öyle veda edelim size. Şimdi mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. İşte hep farklı noktalarda Özgür Özel'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı toplantıları konuşuyoruz. Bugün de 3 kritik toplantı var CHP tarafında. Kılıçdaroğlu MYK ve parti meclisini toplayacak. Özel de salı günleri CHP grup toplantısı günü, MHP grup toplantısı günü olduğu gibi geçen hafta olmamıştı. Özel'in bugün grup toplantısını yapması bekleniyor. CHP'de sular durulacak mı? Durulursa nasıl durulacak? Çünkü şimdi tabii toplantılardaki gündemlerden biri de 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi. Bu süreci durulturacak şey kurultay mıdır? Ne dersiniz?
2: Elif Hanım, müsaadenizle bu önceki konuya dair bir iki şey söyledikten sonra hemen iç siyasete dair ben de analizimi yapayım. Şimdi Gazze meselesi çok önemli. İsrail'in bunu perdelemeye çalıştığını biliyoruz. Bir taraftan da gerçekten ABD tarafı, ABD'nin ABD Başkanı'nın danışmanları bu barış istiyor mu? Bu esas soru aslında bu. Yani evet, İsrail meselesi zaten çok net ortada. İsrail zaten hiçbir zaman istemiyor herhangi bölgede kendisini durdurabilecek bir gücün karşısına çıkmasını. Ama temel sorulardan biri de ABD Başkanı'nın danışmanları ya da ABD Başkanı üzerinde etkili olan lobilerin, bazen şey konuşuluyor çünkü ABD medyasında, işte Trump Yahudi lobisine darbe yapmak istiyor gibi sözler kullanılıyor ama bu acaba ne kadar realite, yani real politik olarak ne kadar geçerli bunu da bilmiyoruz. Gerçekliği var mı bunun? Yani darbe yapmak istediğinin gerçekliği var mı bunu bilmiyoruz. O Trump bu lobiden güç mü alıyor? Trump bu lobiyi devirmek mi istiyor? Yoksa Khomeini gibi İran devrim yaptıktan ve devrime destek veren liberalleri ortadan kaldırdığı gibi o da kendisini iktidara getirenleri bir şekilde dizginlemeye mi çalışıyor? Yani Trump'ın ne yapmak istediğini gerçekten anlamak çok zor. Bu yüzden ABD tarafının barışı isteyip istememesi çok önemli. Trump buradan yeteri kadar kazanacağını düşünürse barışı isteyecek. Bunun altını önce bir çizelim. Çünkü Trump barış anlaşmalarını bir insani anlaşma olarak görmüyor. Trump barış anlaşmalarını maddi olarak kazandığı bir anlaşma olarak görüyor. Ve böyle gördüğü için de buradan bir kazancı olursa ancak ben bu 60 günlük sürece geçebileceğimizi düşünüyorum. Bunu biz şeyde gördük çünkü. Ukrayna ve Rusya'da gördük. Yani orada da savaşı durdurabilirdi ama yapmadı. Ukrayna'nın önemli materyallerini, değerli işte toprak madenlerini aldı. Yine onu Rusya'nın önüne attı. Yani aynı şeyi acaba İran'da yapıyor mu bilmiyorum. Bir de uluslararası literatürde bir kavram kullanılıyor küresel siyasette ya da uluslararası ilişkilerde. Stratejik yıpratma. Mesela Ukrayna'da Rusya'yı, Rusya aracılığıyla Avrupa'yı yıpratıyor. Böyle düşünüyor şu an ABD yönetimi bence. Şimdi aynı şeyi acaba İran için de düşünüyorlar mı? Bunu da ben merak ediyorum. Yani stratejik yıpratmayla işte Orta Doğu'yu bu kaosun merkezi haline getirme, bunu kalıcı kılma. Hatta bunun sonrasında Irak meselesi gündemde şu an. Çünkü Sayın Hakan Fidan artık Irak'ı konuşmalıyız demişti 3 hafta önce. Acaba bunu niye söyledi? Yani İran'dan sonra Irak'la alakalı neler yapılacak? İşte aslında İsrail neye hazırlanıyor derken biraz ben bunu vurgulamaya çalışıyordum diyeyim. Burada noktayı bırakın çünkü hakikaten bu konu çok fazla su kaldırıyor. Burada bırakalım. İnşallah başka bir programda devam etmek isterim bu konuda.
1: Tabii.
2: İç siyasete geldiğimizde şöyle. Yani artık gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeye gidiyor Elif Hanım. Bu çok net bir biçimde ortaya çıktı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in izlediği yani hem siyasal strateji hem demografik strateji yani demografik stratejiyle ben özellikle tabanı kastediyor.

0: görüyorum. Çok farklı alanlarda ilerliyor. Şimdi insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını yani Özgür Özel'e oy veren, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kesimi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni olarak görüyor. Bu çok yanlış. Orada çok rigid tabanlar da var, çok farklı tabanlar da var. İşte mesela ÖDP gibi ya da diğer uç kesimler, özellikle sol sosyalist kesimin, hatta biraz daha komünizme evrilen kesimin tabanları da var. Şimdi bunların oy verdiği bir Özgür Özel profili vardı karşımızda genel başkanlık sürecinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu oyların içerisinde emanet oy dediğimiz geçmiş siyasal seçimlerden kullanılan bir tabirin de bu seçimlerde kullanıldığını gördük. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi böyle değil. O emanet oy dediğimiz ya da rigid kesim tabanı, o demografik sosyoloji dediğimiz kesim Özgür Özel tarafına biraz daha meylediyor, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ben kendi seçmeninin, kendi kitlesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kalma ihtimali çok güçlü görüyorum. Ve şeyi de çok yanıltıcı buluyorum açıkçası. Yani o delegeler Özgür Bey'in yanında duruyor, işte Kemal Bey'in karşısında duruyor meselesini de biraz yanıltıcı görüyorum. Tabii ki Özgür Bey'in yanında duracaklar, çünkü o atadı. İl başkanlığını o atadı. Onun yanında o yüzden durmak zorundalar. Durmadıkları zaman Kemal Bey tarafından görevden alınacaklarını da biliyorlar. Dursalar da alınacaklar. Dolayısıyla demografik sosyolojiyle siyaset sosyolojisini Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bence farklı okumak lazım. Çözüm kurultayda mıdır? Evet, çözüm kurultayda. O kurultaya nasıl gidileceğini belirleyecek isim de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey bu süreçte kurultaya gider mi? Ben bir siyasal lider olsaydım onun yerine gitmezdim, güçlenerek giderdim. Ama zaten hukuki süreç de buna izin vermiyor. Hep konuşuyoruz. Şu an soruşturmanın devam ettiği bir dosya var. Bu kurultayın yapılmasının önündeki hukuki engel. Dolayısıyla zaten kurultayın gecikmesi muhtemel olarak karşımızda net olarak duruyor. O yüzden kurultay meselesi hala gündeme gelmeyecektir Elif Hanım. Gelmediği müddetçe de parti içerisindeki kırılganlık ve kaos ve bence biraz daha Özgür Bey'in onu hani körüklediği siyasal kriz derinleşecektir. Derinleşmeye de devam ediyor. Ama temel siyaset şu şekilde ilerliyor bence. Cumhuriyet Halk Partisi şu an ciddi bir anlamda bölünmeye gidiyor. Özgür Bey gerçekten o demografiyi doğru okuduğunu düşünürse, ki bence bu yanlış bir okuma olacaktır, okuduğunu düşünürse ve işte delegelerin kendisine destek olma ihtimalini güçlü görürse, kısa bir süre sonra ya da belki gidişat, kurultayın gidişatına doğru karar verebilir. Bir bölünmenin gerçekleşme ihtimali artık aşikar olarak ortaya çıkıyor. Ha bilmiyorum, şöyle söyleyip kusura bakmayın uzatıyoruz ama hakikaten konu konuyu açıyor de, açtığı için de maalesef tamamlamak zorunda kalıyorum cümlelerimi. Özgür Bey bazı ifadeler kullandı, işte bölünsek ya da yeni bir parti kursak, pardon, yeni bir parti kursam daha fazla oy alırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy alırım gibi bir cümle kullanmıştı. Bu bir salvo mu? Yani bu masada bir kart mı o sürdüğü, yoksa gerçekten inanarak mı söylüyor bunu bilmiyoruz, ama şu anki tavırları biraz daha inanarak söylediğini işaret ediyor. Dolayısıyla sorunun cevabını şöyle diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeye gidiyor. Bu bölünmeyi durdurabilecek en önemli mesele kurultaydır. Kurultay geciktikçe Özgür Özel siyasal kaosu ve krizi arttıracak ve muhtemelen bölünme daha da derinleşecektir. Bu yüzden kurultaya gidilme meselesindeki kilometre taşları ne kadar kısalıksa bu kriz o kadar aşılabilir. Ama öyle görünüyor ki bu kilometre taşları hem daha fazla döşenecek, kişisel kanaatim, hem de yol sanki biraz daha fazla uzun gibi görünüyor Elif Hanım. Öyle diyeyim ve sözü size bırakayım.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bitkiseren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok sağ olun. Stratejist Mustafa Aşkın bizimle beraber. Mustafa Aşkın, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif Hanım, Sade Bey. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.
1: Çok
3: Günaydın
1: teşekkür
3: Mustafa Bey.
1: ediyoruz. Tabii şimdi hemen ekonomi başlıklarına geçeceğiz ama öncesinde çok kısa bir Sade Özdemir'den de bununla ilgili bir değerlendirme alayım. Bölünmeyi kurultay kurtaracak gibi görünüyor ama tabii kurultayında olup olmayacağı konusunda Adem Hocamın da kafasında büyük bir soru işareti var.
3: Şimdi dün akşam gece diyelim bir yayında gazeteci arkadaş o anda Sayın Özgür Özel'le mesajlaştığını söyledi ve bu yeni parti meselesini sorduğunu

0: Yanıt olarak da şu anda CHP'den ayrılmakla ilgili bir kararımız ya da öyle bir şeyimiz yok. Ama bütün ihtimalleri düşünüyoruz, hazırlıklıyız. Bu mealde bir cevap geldi. Bu ne demek? Bu evet doğru. Yani sonuçta istedikleri takvimle işlemezse herhalde başka çaremiz yok mantığıyla yeni parti ya da bir başka partiyle başka bir anlaşma yapabilirler mi? Ama bence yeni parti kurabilirler diye düşünüyorum. Geçmişte bu tür şeyler olmadı mı? Oldu. Yani işte uzun uzun konuşmaya hiç gerek yok. Geçmiş geçmiştir. Bir dönem 3 tane böyle merkez solda görünen parti oluştu. Paylaştılar. Aşağı yukarı %32'yi paylaştılar ya da %35'i paylaştılar ilk seçimde de. Yine aynı şeyler olabilir. Ama önemli olan şu, Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, Türkiye'de muhalefet kurumu ya da kurumsal yapısı maalesef giderek zayıflıyor. Ve o konuda aslında demokrasinin daha iyi çalışması için bütün bu sürecin çok hızlı toparlanması lazım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu gerilim, tartışma, ki burada hani artık CHP'liler birbirleriyle atışıyorlar, tartışıyorlar, konuşuyorlar malum. Demek ki ortada halletmeleri gereken bir problem var. Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki bütün bu süreç temizlenmeli, işte içimizdeki şunlar bunlar ayrıştırılmalı ve tertemiz bir CHP olarak yola devam etmeliyiz. Şu tarihlerde de kurultayı yapabilirim gibi bir mesaj veriyor. Ama bu Özgür Özel ve ağırlıklı olarak milletvekillerinin tamamının pek işine gelmiyor. Ama bu herhalde çok uzamaz diye düşünüyorum. Netleşir. İki ihtimalde masada duruyor. Bence de %50-50. Başka bir parti ihtimalinin %50'ye gelmiş olması da çok önemli. Yani ihtimal çok yüksek hale gelmiş demektir. Çünkü şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu kadar köklü isimler işte yeni bir siyaset denediler. O siyasetin bir sürü aksayan tarafı ortaya çıktı. Biz de bekliyoruz. Yani herkes bekliyor. Türkiye'nin ana muhalefet cephesi, bloku bir an önce kendini toparlaması lazım.
1: Mustafa Aşkın, tekrar hoş geldiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerine bakıyorum. Mayıs ayıyla Haziran'ı kıyasladığımızda piyasa katılımcıları ve reel sektör tarafında bir değişiklik yok. Ama hane halkları tarafında Mayıs ayında %49,51 olan beklenti Haziran'da %46,13 olmuş. Hane halkının beklentisi biraz böyle herhalde yaz ayının pazara yansımasıyla mı geriledi, ne dersiniz?
2: Evet, onun etkisi var. Yazın yarattığı bolluk var. Her ne kadar ürün rekoltesi bu sene iyi de olsa Allah'tan, çok fazla fiyatlara yansımasa da eski oranla fiyat artış hızının yavaşlamış olması ve belli ürün gruplarında özellikle taze meyve sebzede aşağı yönlü fiyat hareketleri evet algıyı biraz daha olumluya çevirmiş görünüyor. İki nokta daha var. Bir tanesi enerji girdileri. Malum benzindi, mazottu, onların fiyatlarında zaman zaman aşağı yönlü hareketler, düzeltmeler yapılıyor otomotiv fiyatlama gereği. Gerçi bunun önemli bir kısmı Eşel Mobil'e gidiyor ama onun yarattığı bir olumlu psikoloji de olmuyor değil. Diğer bir unsur da son zamanlarda özellikle konut kira fiyatlarında ciddi bir artış görülmemesi. Zaten hane halkının harcama grubuna baktığınızda temel gıda, ulaştırma ve konut zaten harcamanın neredeyse %90'ını oluşturuyor. Bu ürün grupları veya sepetlerinde olumlu olabilecek hareketlerde beklentiyi daha olumluya çeviriyor. Hep sizlerle konuşuyoruz, daha önce konuştuğumuz üzere buradaki olumsuzluk da enflasyon beklentisini çok olumsuz yönde etkiliyordu. Bu olumsuzluk etkisinden biraz daha kurtulmuş gibi görünüyoruz ama şu da bir gerçek, hala yüksekçe bir enflasyonu yaşamak durumundayız. Bunun bir an önce düzelmesi hepimizin lehine olacak. Yaz ayları bizim için bir fırsat verecek. Öyle görünüyor ki işte bir hafta 10 gün sonra açıklanacak Temmuz ayı enflasyon oranı %1'in biraz altında gelecekmiş gibi görünüyor. Keza Temmuz ayı enflasyonu da bir terslik olmazsa iyi gelecek. Biz bu arada biraz daha para ve maliye politikalarını etkin kullanabilirsek sonbahara daha hazırlıklı bir şekilde girebiliriz. Bu
1: Haziran
2: da
1: ayı için
2: bizim...
1: ne dediniz? Çok özür dilerim Mustafa aşkına. Haziran ayı beklentisi için ne dediniz? Geçen yıl 1,37 idi.
2: Birin altında gelecek. Yani 0,90'lar civarında bir enflasyon bekliyorum. Dolayısıyla hani bizim bu artıyı Temmuz'da da yaşayacağız, bu artıyı kullanmamız gerekiyor. Sonbaharda biraz daha çünkü hem Türkiye'deki geleneksel olarak fiyatların artış hızının arttığı bir dönem olur sonbahar. Hem de konjonktürel olarak belki dünya ekonomisinde farklı bir dalgalanma da yaşanabilir. Oraya hazırlık amacıyla bu önümüzdeki 3-4 aylık süreç içinde para ve maliye politikalarının biraz daha etkin kullanılması en azından bu yıldaki hedefimizi tutturmak konusunda bize yardımcı olacaktır.
1: Evet. Sizin Sadi Özdemir, Mustafa Aşkın 0,9 %0,9 civarı bir enflasyon
0: Mustafa Bey'den
1: bekliyorum dedi.
0: böyle bir ne diyelim değerlendirme ya da tahmin duymak benim için güzel. Yani genelde ben fazla iyimserimdir.
1: Mustafa
0: O
1: aşkım
0: yüzden
1: birazcık daha
0: şimdi ben hep
1: gerçekçi.
0: söylüyorum yani şimdi aylık enflasyonlar bir yani hadi 1-2 arasında olsun geriye baktığımız zaman olmuyor. Birin altında hareket etmesi ya da 1'e yakın hareket etmesi bizi tekrar daha pozitif
1: Yere doğru
0: hedeflere ya da
1: getirecek.
0: beklentilere getirir. Onun önündeki engeller sanki büyük ölçüde piyasada, pazarda, işte enerjide vesaire şey olmuş durumda hani kalkmış gibi. Tam kalkmadı ama malum az önce konuştuk. İşte 100 doların üzerindeki petrolden 75 dolar mı şey normal ham petrol oralara geldik. Çarşı pazar meselesi ben de daha önce de konuştuk. Gittiğimde bakıyorum. Gerçekten anlam veremediğimiz fiyatların gerçekten anlam verilmemesi gereken fiyatlar olduğunu anlamış durumdayız. Yani bu biraz tuhaf bir cümle oldu ama hani
1: Anlattı durumu.
0: kırmızı biberden gidersek 300 liralık kilosu 300 lira olan kırmızı bibere ben gördüğüm zaman diyordum ki burada bir anormallik, ciddi bir anormallik var. Ya bu hiç üretilmedi, yok satan bir şey. Şimdi o da makul seviyelere inmiş vaziyette. Niye kırmızı biber? Normal biber o kadar hiç yürümedi zaten. Domates işte meyveler falan bakıyorum. Makul fiyatlar oluşmuş durumda. Gene dengesiz esnafımız var maalesef. Aklı başında esnafımızı tenzih ediyoruz. Marketler tarafında da daha rekabetçi bir ortam oluşması için hep söylüyoruz. Rekabet kurumuna ve ilgili bütün kurumlara görev düşüyor. Ama her zaman altını çizmek lazım. Bu kadar hani oligopol bir yapı var ama bu kadar büyük organizasyonlar olmasa emin olun enflasyonu hoplatmak, zıplatmak daha da kolay olurdu. Hani onların günahları var. Daha büyük günahlar işlenirdi diye düşünüyorum. Çünkü en azından bu konsolide yapı içinde üzerlerine gidiyorlar. Piyasa kurallarına göre cezalar kesiyorlar, denetimler yapıyorlar ki daha yapılması gereken çok işler var. Mustafa Bey de bilir. Bu tedarik zincirlerindeki absürtlükler veya işte üretim lojistik planlamalarındaki tuhaf rakamlar, ticaret sanki işte ticaret böyle yapılır diye dayattıkları yanlış ticaret eylemleri, bütün bunların sonu gelecek bir şekilde. Bunu kim sonunu getirecek? Vatandaş çok bilinçli olacak. İşin denetim, gözetim tarafı da oradaki kurumlarda artık masa başında bir yerlerde oturmak yerine sahaya çıkmaları lazım. Vatandaş gibi olmaları lazım. Yani %1'lik aylık enflasyonları özledik. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra zaten enflasyon hedefini tutarsa işte 2 yıl sonra ya da 3 yıl sonra artık tek haneli enflasyonları olan bir ülke haline gelirsek dar gelirli vatandaşın geçimi içinde farklı senaryolar yapılabilir, eylemler yapılabilir. Bu uzun dönemli bir konuşma ama şu an geldiğimiz noktada ben umutlandım. Yani inşallah birin altında gelsin. Geçen yıl Haziran ayı 1.37

0: mesela. Evet. Ben şöyle kaygı duyuyordum. Bu çatışma, savaş devam ederse, enerji fiyatları yüksek kalırsa falan filan, bu 1.37 biz dezavantaja dönüşür. Evet. 2 gelse yıllık enflasyonunuz yukarı basar. Şimdi biraz aşağı başını çevirsin artık yavaş yavaş. Onu görelim.
1: Peki. Borsa tarafıyla ilgili Mustafa Aşkın bir değerlendirme alalım. İstinye'de bulut olarak düşünürsek şu andaki durum ne? Çünkü dün bir konuğumuzdu sanıyorum. Yani 15.000'in üzerine çıkarsa 15.500'e hızlıca gelebileceğini düşünüyorum dedi.
2: Evet, İstinye'de bu ara bulut yok. Oldukça güneşli bir hava var. Borsa dirençli ve buna bağlı elastik bir tavır sergiliyor 2026'nın başından itibaren. Biz bunu 2024 ve 2025'te çok özlemiştik. Ama ancak 2026'ya nasip oldu. Baktığınızda evet, dünyadaki gelişmelerden etkileniyor, içerideki gelişmelerden etkileniyor. Zaman zaman sert satışlar geliyor ama genel yön ve kuvvet, yani momentum yukarı yönlüymüş gibi görünüyor. Bugün malum yine işte Uzak Doğu'da birçok gelişme oldu. Avrupa'daki bazı piyasalar aşağı geldi. Altın, gümüş düştü. Nasdaq ve New York'a baktık. Orada da sert geri çekilmeler olmasına rağmen makul bir geri çekilmeyle dinlenmeye geçti bizim borsa. Evet, düzeltmeler olacaktır. Özellikle iç dinamiklere bağlı, ekonomik ve ekonomik olmayan bazı sürpriz gelişmeler olursa orada satış görülebilir ama baktığınızda sanki 14.500-14.900 bandında oturmaya çalışan bir borsa varmış gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir hikaye, yeni bir beklenti olabilirse, ki bu enflasyonun düşüşü olabilir, Körfez bölgesinden Türkiye'ye yatırım yapılabilecek enerji hatları olabilir, işte belki NATO zirvesinde açıklanacak sürpriz olumlu gelişmeler olabilir, tahmin edemiyorum ama netice itibariyle bunlar gerçekleşirse de bu yeni hikaye satın alıp 15.000'in üzerine de gidebilir. Ama biraz yorgunluk var. Son zamanlarda ayakta kalmış olmanın verdiği bir yorgunluğu borsa hissediyor. Zaman zaman geri çekilmeler, yatay hareketler, hacimsizlikler de olacaktır. Zaten bizim borsamızda bir yaz rehaveti vardır, oldum olası. Şimdilik biraz yaz rehavetine girmiş gibiyiz. Ne zaman bu rehavetten ayrılırız? Olumlu anlamda, dediğim gibi, yeni bir hikaye satın alana kadar bu rölanti durumu devam eder. İstemeyiz ama olumsuz bir haber akışı da olursa da düzeltme olur. Ama o düzeltmelerden sonra yine de ben toparlanabileceği kanaatindeyim borsamız.
1: Peki, altın tarafını da konuşalım. Altın tarafında şimdi geçen hafta Goldman Sachs'ın bir revizesi vardı. 500 dolar aşağı revize etmişti aralık beklentisini, 5400 dolardan 4900'e. Bugün de Deutsche Bank'tan, daha doğrusu dün bir altın tahmini revizesi geldi. O da 3. çeyrekteki tahminini 4300 dolara, 4. çeyrektekini de 4800 dolara revize etti ki %22 aşağı yönlü bir revize anlamına geliyor.
2: Tabii bu piyasadaki genel havaya göre ilgili kurumların revizyonlarını çok görürüz. Tersi durum da söz konusudur. Yukarı giderken de durmadan yukarı revize ederler. Dolayısıyla da hani okumak önemli ama piyasadaki dinamikleri de anlamak önemli. Evet, altın ne yazık ki tatsız. Son 2-3 yılın en parlayan yıldızıydı. Dolar bazı da çok ciddi getiriler elde etmişti ama yaklaşık 3-4 aylık periyoda baktığınızda borsa için ne kadar pozitif ve dirençli dersek, altın için de tam tersine dirençsiz, momentumunu kaybetmiş bir görüntüsü var. 4000-4100 aralığı ons bazında önemli destek seviyesi. Burada tutunabilirse tekrar 4250-300'e rahatlıkla gelir. Ancak üstü için bir hedef vermek son derece zor. Nedeni ise bir, Amerika'nın hala güçlü dolar anlayışı devam ediyor. Piyasa algısı en azından öyle. Sonbahara kadar da muhtemelen bu algı böyle devam edecek yeni başkan sayesinde. Diğer taraftan hala likitasyonla ilgili problem yaşayan ülkeler, şirketler, fonlar var. Dünya geneli için konuşuyorum. Onların altın satışları da azalsa da devam ediyor. Ve küçük yatırımcı dışında Çin Merkez Bankası, biraz da Hindistan Merkez Bankası'nın ufak tefek alımlarıyla buralarda duruyor. Dolayısıyla bir finansal varlık olarak da düşündüğümüzde buralarda biraz yatay kalması, dinlenmesi olası. 4000'in altını görürse ne yazık ki 3700-3500'lere kadar gelme potansiyeli var. 4000

0: 1850'lerde kuvvet toplarsa da 4800, 4900 ons dolar fiyatı görebilme şansı var. Ama dediğim gibi eski havasını kaybetmiş durumda.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum stratejist Mustafa Aşkın ve ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için analiz sentezi biraz erken noktalıyoruz. Çünkü bugün Salı MHP grup toplantısı var. Devlet Bahçeli kürsüde dinliyoruz.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Sayfalar dolusu rapordan daha fazla şey anlatır. Bazen bir devlet başkanının masaya geç gelişi, bazen gelişi güzel söylenmiş gibi kılıfına uydurulan bir cümle, yıllardır saklanan, sessizliğini koruyan ve sırasını bekleyen güç tahakkümünü, bazen bir parlamento raporu, ateş bacağı sarınca hatırlanan dostluk cümlelerinin arkasına gizlenmiş, yılların kiniyle bıçak gibi bilenmiş eski husumetleri gözler önüne serer, niyetleri ele verir. Son günlerde yaşananları bu zaviyeden görmek lazımdır. Fransa'da G7 liderleri bir araya gelmiştir. Zirvenin gündem başlıkları kağıt üzerinde hayli kabarıktır. Küresel ekonominin atılan bombalar ile imzalanan mutabakatlar arasında sıkışmış kırılgan seyri, Ukrayna Savaşı'nın Avrupa güvenliğinde açtığı ve derinleşen gedik, Hürmüz Boğazı üzerinde enerji yolları ile dünya ticaret hayatının seyir güzergahını üzerine çöken belirsizlik, siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olan düzensiz göç endişeleri aynı fotoğraf karesine sıkışmıştır. Fakat bütün bu ağır gündemlerin üstüne Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın çalışma toplantısına girerken söylediği "patron benim" sözü damga vurmuştur. Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, G7 masasındaki güç dengesini, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın omuzuna çöken ve tüm bu ışıltılı batı güzellemelerinin saklayamadığı güvenlik bağımlılığını ve transatlantik ilişkilerin gerçek mahiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır. Bu söz, ortak değerler perdesinin arkasındaki çarpık gerçeği, hakikat aynasından gözlerimizin önüne serilen güç gösterisini işaret etmektedir. Avrupa yıllardır stratejik özellikten bahsetmektedir. Fakat aynı Avrupa, kendi savunma, siyasi ve iktisadi mimarisini hala Washington'un gölgesinden çıkaramamıştır. NATO Genel Sekreterinin açıklamaları ortadadır. Aynı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri katkılarının azaltılacağını açıkladığı bir dönemde kendi güvenlik boşluğunu nasıl dolduracağını kara kara düşünmektedir. Ne çarpıcı bir tezattır ki Avrupa yıllardır Türkiye'ye demokrasi, hukuk, güvenlik ve dış politika dersi vermeye kalkmakta, rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imalarıyla süslenmiş tehditleri, Türk ve Türkiye karşıtı muhaliflerin bayatlamış ezberlerini ısrarla tedavüle sürmektedir. Yani Avrupa kendi evinin duvarındaki çatlağı görmüş, fakat hala Türkiye'nin kapısına rapor çivileme hevesinden vazgeçmemiştir. Kendi zaaf ve basiretsizliklerini örtmek için rapor kumaşından yanlışlarına perde biçmeye, itham ipliğiyle tazyik nakışı işlemeye, çifte standart söküğünü insan hakları türküleriyle yamamaya çalışmaktadır. Ne var ki bu yamalı boşadan ne hakikat çıkar, ne hakkaniyet çıkar, ne de Türkiye'ye istikamet çizecek bir irade çıkar. Gaflet uykusundan hülyalara dalanlar iyi duysun. Kin nöbetinde bekleyenler kulağını açsın ve işitsin. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Atalarımızın boşuna el atına binen tez iner dememiştir. Yıllarca kendi güvenliğini ve idaresini başkasının atına bindirenler, şimdi o atın dizginlerinin kendi ellerinde olmadığını anlamaya başlamıştır. Böyle bir Avrupa hangi yüzle Türkiye'ye ders vermeye kalkışacak? Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek? Hangi cüretle aziz milletimizin kıymetlerine, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır? Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar, müttefiklik masalarında bekletilirken Türk devletinin güvenlik politikalarını sorgulamaya nasıl yeltenebilirler? Avrupa başkentlerinde yıllarca Türk askerine namlusunu doğrultan hain terör örgütlerinin paçavralarını dalgalandırdılar. Türk milletinin canına kasteden FETÖ artıklarına seve seve kucak açtılar. Eğitim almaya gidip geri dönecek yavrularımızın önlerinde sur olurken, Türkiye'de kurduğu işini Avrupa'dan büyütmek isteyen girişimcilerimizin gidecekleri günü sayarken, Türk ve Türkiye karşıtı söylenecek en ufak söze kulak kabarttılar, fitne şebekelerine yuva oldular, yurt oldular. Türk düşmanlığının zehirli diline göz yumanların, Türk milliyetçiliği hakkında hüküm cümlesi kurmaya yüzü var mıdır? Kendi kıtasında göç baskısı karşısında bocalayanların, milyonlarca mazluma yıllardır kapısını açmış Türkiye'ye insanlık dersi vermeye hakkı var mıdır? Kendi güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlarına bağlamış olanların, mavi vatan ülkümüze ve Doğu Akdeniz'de kabak gibi ortada olan deniz yetki alanlarımıza itiraz edecek sözü var mıdır? İşte karşımızdaki bu sefil tablo artık yorum kaldırmayacak şekilde ortadadır. Bugün bu tablonun bir tarafında Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığını, savunma sanayindeki yükselişini, göç yönetimindeki rolünü, enerji yollarındaki yerini, Karadeniz'den Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan jeopolitik değerini kabul etmek zorunda kalan Avrupa vardır. Diğer tarafında Türk yargısını hedef alan, gözümüzün nuru ülkocaklarımıza kara çalan, mavi vatan davamıza hor gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğini, Kıbrıs Türklüğünün varlığını yok sayan Avrupa vardır. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Ne diyordu merhum hocamız Hüseyin Nihal Atsız? Kürşat'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur, Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur. Türkiye, Avrupa ilişkilerinin tarihi de bu çelişkilerle doludur.

Türkiye'nin Avrupa ile münasebeti dün başlamamıştır. 1959 yılında başlayan müracaat süreci 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile hukuki zemine kavuşmuştur. 1970 tarihli katma protokolü, 1995 tarihli Gümrük Birliği, 1999 tarihli Helsinki Zirvesi'nde adaylık statüsünün kabulü ve 2005 yılında müzakerelerin başlaması bu uzun yolun kilometre taşlarıdır. Ancak Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözlerin gereğini hakkıyla yerine getirmek yerine süreci kimi üyelerin dar hesaplarına, Rum-Yunan vetolarına, siyasi önyargılara ve pas tutmuş ideolojik şablonlara teslim etmiştir. Vize serbestliği yıllardır bekletilmiştir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bir kaplumbağa yavaşlığında ağırdan alınmıştır. Müzakere başlıkları siyasi gerekçelerle bloke edilmiştir. Türkiye'nin aday ülke statüsü çoğu zaman kağıt üzerinde bırakılmıştır. 2018'den itibaren müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere öğütlediği gibi ahde vefa imandandır. İslam'ın nurundan nasibini almamış, adaletin rahmet iklimine sırtını dönmüş, Müslüman Türk milletine karşı asırlık önyargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı? Camilerimize saldırı olduğunda susanlara, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak provokasyonları ifade özgürlüğü adı altında pazarlayanlara, başörtülü kadınlarımızın inancını, yaşama mücadelesini görmezden gelen gafillere, Avrupa şehirlerinde yükselen İslam düşmanlığını keyifle seyreden bozgunculara nasıl adı anlatacağız sözün namus olduğunu? Kıbrıs'ta Rum tarafını bütün adanın temsilcisi gibi Avrupa Birliği'ne alanlar nereden anlayacaktır hakka hürmeti? Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir. Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Türkiye'nin yargı erkine uzatılmış arsız, sapkın ve umarsız dalalet dili sıradan bir eleştiri kapsamında yorumlanamaz. Devam eden yargı süreçlerini siyasi saiklerle yorumlamak, bağımsız Türk mahkemelerini yönlendirmeye kalkmak vesayet hevesidir, tahakküm arzusudur. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecektir. Bize sınır ötesinden ayar vermeye kalkan her kim varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyetine ve egemenliğine yan gözle bakmamayı öyle ya da böyle öğrenecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Avrupa Parlamentosu raporunda hepimizin yetiştiği o kutlu ocağı, göz aydınlığımız, gönül ferahlığımız olan ülke ocaklarımıza yönelen ifadeler de eski bir husumetin yeni kılığa sokulmuş.

halidir. Bu mesele yeni değildir. Dün Washington'da ülke ocakları aleyhine dosya açmaya çalışanlar vardı. Bugün Brüksel'de aynı kararlama faaliyetini rapor satırlarına iliştirenler vardır. Dün Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 2022 tarihli Ulusal Savunma Yetkisi Yasası'nın içine ülke ocaklarının terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını öngören izansız bir madde sıkıştırılmak istenmiştir. O gün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız da bu girişimi esefle karşılamış, bunun asılsız ithamlarla örülmüş, köklü müttefiklik hukukuna yakışmayan Türkiye karşıtı lobilerin Avrupa'da da sahnelediği yanlı bir teşebbüs olduğunu açıkça ilan etmiştir. O gün de hedef aynıydı, bugün de hedef aynıdır. Sözün çıktığı kürsülerin başkentleri değişse de niyetleri değişmemiştir. Türk milliyetçiliğini kriminalize etme, Türk gençliğini milli ve manevi değerlerinden kopartıp köksüzleştirme gayretlerinin farkındayız. Devlete sadakati görev bilen, bayrak ve vatan sevgisini yüreğinden eksik etmeyen, teröre karşı elif gibi dimdik duruşunu koruyan Türk gençliğinin biricik yuvası olan ülke ocakları Avrupa kamuoyunda hedef tahtasına oturtulmak istenmektedir. Bilinsin ki ülke ocakları Türk milletinin 3000 yıllık yürüyüşünün genç yüreklerde diri tutan, irfanı imanla, cesareti ahlakla kavuşturan kutlu bir mekteptir. Ülke ocakları dik başlı değil, başı dik Anadolu çocuklarının yurdudur. Ülke ocaklarında Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmeti, Hacı Bektaşi Veli'nin ilmi, Dede Korkut'un bilgeliği vardır. Ülke ocaklarında Bilge Kağan'dan Kürşat'a, Sultan Alparslan'dan Fatih'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'e uzanan Büyük Türk Yürüyüşü'nün ayak izleri vardır. Dünkü Washington merkezli küresel şer lobilerinin de bugünkü Brüksel'in husumet cephesi de bu hakikati örtemeyecekler. Ülke ocaklarını anlamak isteyen Türk gençliğinin yüreğinden dökülen şu mısralara bakacaktır. Yüreği bayrağa atan olmayı, vatana ruhunu katan olmayı, kısacası beyim adam olmayı, davayı öğrendik bizim ocakta. Ziya Paşa'nın dediği gibi, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Avrupa Parlamentosu'nun işi ortadadır. Dillerinde özgürlük ve demokrasi yalanı, satırlarında hukuk kılıfına sokulmuş dayatma, işin esasında ise Türk ve Türkiye karşıtlığı vardır. Bu yalan pazarın kepeneği er ya da geç indirilecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Avrupa Parlamentosu raporunun Kıbrıs ve Mavi Vatan başlıklarında takındığı tavır ise eski bir hesabın denizlere uzanan yeni perdesidir. Bugün hala Bizans'ın küllenmiş ihtiraslarını avuçlarında ker gibi saklayanlar, hala mega iddianenin tarihin çöplüğüne atılmış haritalarında kendilerine gelecek arayanlar, hala Rum-Yunan yayılmacılığının yıpranmış defterlerinden yeni husumet başlıkları çıkarmaya çalışanlar vardır. Bunların zihinde İstanbul'un fethi kapanmamış bir yara, Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği inkara mahkum edilmiş bir hakikat, Adalar Denizi Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak diplomatik bir pusu, Doğu Akdeniz ise ucuz tezvirat sarmallarıyla donatılmış jeopolitik bir bilmecedir. Mavi vatanı saldırganlık, Türkiye-Libya mutabakatını hukuksuzluk, Kıbrıs Türk'ünün egemenlik talebini ayrılıkçılık gibi göstermeye çalışan

Bu zihniyet Türk milletinin denizlerdeki iradesini, Antalya Körfezi'ni hapsetme rüyasını hala diri tutmaktadır. Fakat ne tarih onların istediği gibi yazılmıştır, ne coğrafya onların heveslerine göre çizilmiştir.

malına, varlığına ve istikbaline kastetmiştir. 1960 ortaklık devleti, Rum tarafının Türkleri eşit kurucu ortak olarak görme istememesi nedeniyle kısa sürede işlemez hale getirilmiştir. Akdisas planıyla Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliği yok edilmek istenmiş, 1963 kanlı Noel karanlığı adada Türk varlığına yönelen soykırım siyasetinin en acı sayfalarından biri olmuştur. Kıbrıs Türk'ü yıllarca kuşatma altında yaşamıştır. Köyler yakılmış, ocaklar söndürülmüş, çocuklar yetim, analar gözü yaşlı bırakılmıştır. 1974 yılına gelindiğinde bıçak kemiğe dayanmış, Ayşe tatile çıkmıştır. Türkiye garantörlük hukukundan doğan hakkını kullanmış, Kıbrıs Barış Harekatı ile adada yalnız Türk'ün değil, barışın ve dengenin teminatı olmuştur. Bugün hala bu tarihi yok sayarak Türkiye'ye Kıbrıs dersi vermeye kalkışanlar hakikatin üstünü örtemezler. Kıbrıs'ta Enosis hayalini self determinasyon kılıfında pazarlayanlar, terör örgütü EOKA'yı bağımsızlık mücadelesi makyajıyla aklamaya çalışanlar, Akdisas planının kanlı hesabını teferruat gibi göstermeye yeltenenler, Kıbrıs Türkü'nün 1963'ten 1974'e uzanan direnişini görmezden gelenler bugün bize insanlık dersi veremezler. Hiç kimse bizden Kıbrıs Türkü'nün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere, uzatılmış oyalamalara, Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin. Kıbrıs'ta hakikatin adı iki millettir, iki devlettir, iki ayrı egemen iradedir. Bu uğurda çektiğimiz çileleri, 1963'ün karanlık gecelerini, 1974'te Romalıların deyimiyle Rubikon'un nasıl geçildiğini tarih bütün detaylarıyla yazmıştır. Türkiye'nin hukuk temelinde tartışmaya açık olmayan etkin ve fiili garantörlüğünü tartışmaya açmaya çalışanlar, bu topraklardaki varoluş kavgalarımızı ya unutmuş ya da unutturmak istemektedir. Biz unutmadık. Size de unutturmayacağız. Kıbrıs Türk'ünü Avrupa Birliği'nin kör tarafgirliğinin, Rum-Yunan ikilisine bitmeyen şımarıklığının israfına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir. Türkiye kendi kıyılarında bekçi kulübesine hapsedilecek bir devlet değildir. Adalar deniz egemenlik, güvenlik ve milli haysiyet sahasıdır. Doğu Akdeniz'in Anadolu'nun mavi kapısı, Kıbrıs Türkü'nün dayatma hayat alanı, enerji denklemlerinin merkez üssü, deniz yetki alanlarımızın nirengi noktasıdır. Mavi vatan, denizlerdeki misaki milli şuurudur. Rum-Yunan ikilisinin tarih boyunca değişmeyen hatası, Türk sabrını yanlış okumak olmuştur. Onlar Türk'ün sessizliğini çekingenlik, diplomasi arayışını zayıflık, barış arzusunu geri adım sanmışlardır. Her defasında yanılmışlardır. Bugün de yanılmaktadırlar. G7 masasındaki Hürmüz gündemi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İran mutabakatı bu büyük tabloyu tamamlamaktadır. ABD ile İran arasında varılan 14 maddelik mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın nükleer stoklarına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde yürütülecek seyretme ve bertaraf süreci, dondurulmuş fonlar, Lübnan dahil cephelerde
askeri operasyon

Bunların durdurulması ve nihai anlaşma için takvim belirlenmesi gibi başlıkları kapsamaktadır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bu mutabakata yönelen itirazlar da göstermektedir ki Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin kendi içinde bile netleşmemiş, çalkantılı ve hesaplı bir zemini vardır. Uluslararası dünyanın tüm bu keşmekeşine rağmen ABD ile İran arasında müzakere kapısının açık tutulması ve İsviçre'nin ev sahipliğinde mutabakat görüşmelerine başlanması, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin, deniz ablukasının kaldırılmasının ve Lübnan sahasında ateşin durdurulmasının konuşulmasını dikkatle izliyor, insanlığın huzuru adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ne var ki asıl mesele masada verilen sözlerin karşılık bulmasıdır. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının mutabakat sürecini gölgelediği, İran tarafının bu saldırıların devamı halinde müzakerelerin durulabileceği yönünde açık uyarıda bulunduğu görülmüştür. Lübnan'da işgal altında olmayan bölgelerdeki saldırıların İsrail tarafından durdurulmasına yönelik gelişmelere elbette değer veriyoruz. Ancak bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Bu nedenle meseleye ihtiyatla bakıyoruz. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı. Mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisi sağlanmalıdır. Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e uzanan Lübnan'da başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nde yankılanan her sarsıntının milli güvenliğimiz ve bölgesel istikrarımız bakımından ne anlama geldiğini soğukkanlılıkla takip etmeliyiz. 2015'te İran nükleer anlaşmasını imzalayanlar, 2018'de aynı anlaşmadan çekilmişlerdi. Dün yaptırım diyenler bugün yaptırımların kaldırılmasını konuşmaktadır. Dün deniz ablukası diyenler bugün Hürmüz'de güvenli geçişi tartışmaktadır. Dün İran'ı mutlak tehdit olarak kodlayanlar bugün 60 günlük nihai anlaşma takvimini ilan etmektedir. Dün kara dediklerine bugün ak diyenlerin dün yerin dibine batırdıkları, bugün el üstünde tutanların, dün pusu kurduklarına bugün kucak açanların terazisiyle pazara gitmeyecek, onların defteriyle hesabımızı görmeyeceğiz. Biz dünyaya Ankara'dan bakar, dünyayı Türkçe okur, yarınımıza dünün ışığında Türkçe tayin ederiz. Ukrayna Savaşı'nda İstanbul görüşmelerine ev sahipliği yapan, Karadeniz'de dengeleri gözeten, Montreux'da rejimin hassasiyetini koruyan, Ukrayna'nın savunma kapasitesine katkı sunarken bölgesel savaşın yayılmaması için diplomatik kanalları açık tutan Türkiye'dir. Suriye'de sınır güvenliğini sağlamak, terör koridorunu parçalamak, milyonlarca sığınmacının geri dönüşünü mümkün kılacak zemini oluşturmak için sahada bedel ödeyen Türkiye'dir. Turan koridorundan hayat bulacak Avrupa-Asya bağlantısına kadar yeni jeopolitik sayfayı okuyan Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de enerji denklemlerinin dışında bırakılmak istenen fakat sahada ve masada varlığını kabul ettiren Türkiye'dir. Son sözü söylemeden ne Adalar Denizi'nden ne de Doğu Akdeniz'de kalem oynatılmayan ülke Türkiye'dir. Bütün bunları görmeden Türkiye'ye rapor yazanlar haritaya bakıyor ama bizi göremiyorlar. Bizi tanımıyorlar. Sonraki adımımızı kestiremiyorlar. Ufkumuzu kavrayamıyorlar. Avrupa'nın kibir sarhoşluğundan mütevellit İçine düştüğü feraset yoksunluğu bugün gün gibi ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülke Ocakları'na

Vatanımıza ve yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne üzerindeki politikalarımıza çamur atmaya kalkıp Ankara'dan stratejik işbirliği bekleme devri çoktan kapanmıştır. Brüksel istediği kadar kalem oynatsın. Ankara'dan duyulan sadece izansızlığın yankısıdır. Kurt puslu havayı sever ama her pusu kuran da kendini avcı bellememelidir. Türkiye pusu kuranlar ava giderken avlanacaklarını da iyi bilmelidir. Türkiye kendi yolunda kendi aklıyla, kendi iradesiyle ve Cenab-ı Allah'ın ihanetiyle yürümeye devam edecektir. Rüzgarımız arkamızda, yelkenimiz fora, pusulamız belli, niyetimiz ciddi, yeminimiz istikbaldir. Gök kubbenin altında, ebedi Türk yurdu Anadolu'da, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasında ve mavi vatanın her damlasında ilelebet var olacağız. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin. Değerli dağ arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi yarım asrı aşan şerefli mazisiyle 7'den 70'e nesillerce aktarılan ve hiç bitmeyecek bir sevdayla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Milliyetçi Hareket Partisi devlet ebed müddet felsefesiyle Türk siyasetinin çetin zamanlarında vatanımıza ve milletimize ab-ı hayat olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin Türk ve Türkiye yüzyılına giden yolda milli yükseliş iradesinin taşıyıcı sütunlarındandır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında mazinin emanetini atinin imkanlarıyla buluşturarak asırlarımızı planlama mesuliyetini bir mecburiyet olarak görmektedir. Küresel muhasara düzeneklerine, sömürgeci girişimlere, siyonist küstahlıklara, iktisadi operasyon kıskaçlarına, enerji koridorları üzerinde sonu gelmeyen bilek güreşlerine ve ayak oyunlarına karşı milli imkan ve kabiliyetlerin tez elden seferber edilmesi Türkiye için hayati değerdedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tarihi gerçek ve vazifenin yüksek idrakiyle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi adını taşıyan bu çalışmamızı gururla takdim etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım burada. Bu belge lider ülke ve süper güç Türkiye hedefinin somut bir kalkınma vizyonuna kavuşması bakımından benzersiz bir kıymete sahiptir. Türk düşünce tarihinin köklü geleneğini, modern dünyanın akademik ve ilmi birikimini, toplumumuzun gerçek ihtiyaçlarıyla aynı zeminde buluşturan stratejik bir yol haritasıdır. Alanında uzman 55 araştırmacı, akademisyen ve bürokratımızın katkılarıyla hazırlanan 600'ün üzerindeki kaynaktan istifade edilen 8 ana bölümden ve 800 sayfadan oluşan bu çalışma lider ülke Türkiye hedefimizin fikri ve iktisadi bel kemiğidir. Kalkınma anlayışımızın çerçevesini çizerek başlayan bu eser Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal hafızasını gelecek nesillerimize en yalın haliyle aktarmaktadır. Bu eser toplumumuzun geçirdiği sosyal gelişme değişimleri ele alarak milletimizin köklerine hakim olan ahlaki ve manevi temelleri hatırlatmaktadır. Bu eser istikrarı, milli değerlerimizi esas alan sürdürülebilir kalkınmanın

0: makroekonomik çerçevesini ve sektörel boyutlarını aynı bütün içinde değerlendirmektedir. Zira bizim kalkınma anlayışımız, iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. Bu belgenin omurgasını oluşturan üç temel esas vardır: istikrar, ahlak ve refah. Bu üç esas, Türkiye'nin kalkınma iradesini ayakta tutacak üç ana direktir. İstikrar, devletimizin karar alma, uygulama ve sürdürülebilme kudreti, ekonomide güven ve üretimde sürekliliktir. İstikrar, buhranlı zamanları kendi siyasi iştahlarına azık edenlerin, kaostan ikbal devşirenlerin, IMF kapılarında reçete bekleyen, eski Türkiye'nin hortlatmak isteyenlerin karşısında Cumhur İttifakı'nın ülkemize kazandırdığı yürütme ve idare kudretidir. Ahlak ise bu kalkınma irademizin ruhudur. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in 9 Işık öğretisinde de yer alan ahlakçılık ilkesi, diğer ilkelerle birlikte kalkınma yürüyüşümüzün fikri kandilleridir. Ahlakçılık, kazancın helal dairede kalmasıdır. Ahlakçılık, nimette ve külfette gözetilen adalettir. Refah ise istikrar ve ahlak zemininde yükselecek olan adil bölüşüm düzenidir. Refah, toprağını terk edip şehre göç etmeyen, çiftçimizin ya nasip diyerek ümitle kepengini her sabah huzurla açan esnafımız, fabrikalarda ter töken işçimiz, başı dik yaşayan emeklimiz, eğitimini de ekmeğini de öz vatanında arayan gençlerimizdir. Devletin bekası milletin huzuruyla kaimdir. Milletin huzuru ise refahın haneye, sofraya, çarşıya, pazara ve gönüllere yansımasıyla mümkündür. İşte bu nedenle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi, milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerimizi harekete geçireceğimiz seferberlik çağrısıdır. Bu çağrı, gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye ülküsünün iktisadi ve sosyal alanda şah damarıdır. Bu çağrı 2053'te lider ülke ve süper güç Türkiye hedefine giden yolda stratejik bir kaldıraçtır. İstikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aziz milletimize duyduğu sevdanın ve inancın nişanesidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz. Ahlakımızı aşındırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Refahı vatanımızın bütününde ve milletimizin her ferdinde hakim kılacağız. Milli imkan ve kabiliyetlerimizi seferber ederek Türk milletini hak ettiği müreffeh yarınlara Allah'ın izniyle taşıyacağız. Sözlerime son verirken karne heyecanının evlatlarımızın yüzlerinde tebessüme dönüştüğü bu günlerde Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadise sebebiyle bazı yavrularımız sıralarında eksik kalan arkadaşlarının ve aile öğretmenin yokluğunu yüreklerinde taşıyarak bu sevinci buruk yaşadıklarını bildiğimizi, acılarını yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade etmek isterim. Kaybettiğimiz yavrularımızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Öğrencileri korumak uğruna canını ortaya koyan aile öğretmenimizi rahmetle, minnetle ve derin bir saygıyla yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Allah ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize sabır ihsan eylesin. Tedavileri devam eden evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir evladımız okuluna korkuyla gitmesin. Hiçbir anne baba okul kapısında yüreği ağzında beklemesin. Hiçbir öğretmenimiz öğrencisini korumak için canıyla siper olmak zorunda kalmasın diye Milliyetçi Hareket Partisi buradadır ve her daim milletinin yanında olacaktır. Cenab-ı Allah milletimize daha böyle acılar yaşatmasın. Karne heyecanı yaşayan bütün evlatlarımıza neşeli bir tatil dönemi diliyorum. Bu tatilin çocuklarımız için aileleriyle daha çok vakit geçirdikleri, kitapla, sporla, sanatla ve tabiatla buluştukları verimli bir zaman dilimi olmasını temenni ediyorum. Bir yıl boyunca evlatlarımızın elinden tutan, onların başarısı için azami ölçüde fedakarlık eden kıymetli ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Buradan aldığı eğitimle, verdiği eğitimle, emekle, yaptığı çalışmalarla kendini yetiştiren, Türk ve Türkiye yüzüne omuz veren, geleceğini ana vatanında inşa etmeye azmeden bütün evlatlarımıza sesleniyorum. Uyanık olunuz, temkinli olunuz, kendinize, milletimize, devletinize güvenin. Harbin girdabına kapılmayan, algı tuzaklarına düşmeyen, aklını, ahlakını, ailesini ve şahsiyetini muhafaza eden bütün gençlerimizi kucaklıyorum. Alayınızı saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Sayın Genel Başkanım, konuşmalarınızdan dolayı zaten halinize teşekkür ediyoruz. Herhangi bir talimatınız yok ise...

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, günaydın herkese, dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Ne var ne yok?
1: Hamdolsun iyiyiz. Avrupa kavruluyor. Biz henüz kavrulmuyoruz.
0: Maşallah.
1: Evet.
0: Biz... Yani maşallah diyorum, öyle çok sıcakla arası çok iyi olmayan bir fert olarak söylüyorum bunu.
1: Tabii ben serin taraf. Ben çok fazla güneşte aram iyi değil. Tövbe estağfurullah. Yani soğuk seviyorum. Ama Avrupa kavruluyor. Yani bugün haber gelirken gene BBC falan... biliyorsun bizim hep önde açık ya yabancı kanallar. Evet. Oradan takip ettim. Anormal sıcaklıklar bekleniyormuş hala. Birkaç gündür biliyorsun Roma, Avrupa, Paris falan yanıyorlar yani. Evet. Çok enteresan değil mi? Sana çok, garip geliyor mu?
0: Çok.
1: Hadi ateistler bunu da açıklayayım bakalım. Yani hani neden Avrupa böyle yanıyor bu saatlerde? Geçen sene tam tersiydi çünkü, o yüzden. Hayır, bizim için çok iyi oldu bu sene. Tarım falan çok iyi gitti herhalde.
0: Maşallah. Evet.
1: Yani domba yemediler. Bol yağış vardı.
0: İyi de yağış aldı.
1: Aşırı da sıcak başlamadı. Çok güzel.
0: Rekolte
1: yani,
0: maşallah var.
1: Elhamdülillah maşallah.
0: İnşallah bunun fiyatlara da yansıdığı.
1: Yani Trump olmasa her şey güzel gidecekti hocam. Mesela sabah erken canını sıkıp Twitter. Adamı uzak tut lan telefondan. Uzak tut adamı. Uzaklaştırın. Şey gibi, Özgür Özel gibi. Gece kalkıyor, canı sıkılıyor. Allah belanı versin. Bir de bir şeyler atıyor yani. Durdurmak lazım. Nasıl? O da zararlı. Bu da dünyaya zararlı. Bizimki kendine zarar. Ne olacak? En fazla pavyon.
0: Mustafa yani. Varank'ı göreve davet ediyorum. Mustafa Varank evet. Biliyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi kurmay ekibine. Özgür Özel'in yakınındakilere. Saat gece yarısını geçti. Telefonunu Özgür Özel'in yanından sessizce uzaklaştırın diye bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Aynı şekilde aynı paylaşımı tabii. Trump için de yapması konusunda göreve davet ediyorum. Sayın Varank'ı.
1: Tabii yani Trump şunun için
0: ağır bir yük mü
1: oldu? Zaten
0: bu?
1: Buradan ağır giriş bir yapacaksın da.
0: Oldu.
1: Evet doğru. Ya buradan giriş yapacağım muhtemelen de.
0: Evet.
1: Ya orada şey yapıyor insanlar, anlaşmaya çalışıyorlar bir şey. Yani hesapta şey gibi. Anlaşıyorlar falan. Ya bari oradan bir şey çıkıntılık yapmaya değil mi? Pıt zıt pıt çıkıntılık. Ya ben çok iyi bir şey yaptım. Ben zaten ne diyor Netanyahu sormuşlar. Ben zaten problem çözücüyüm falan. Deterjan mısın lan? Neyi problem? Sen problemin ta kendisisin yani. Yani adam böyle güzel oyalıyor bizi yani bu adam. Ya monkey business tam İngilizcesi. Monkey business yani.
0: Peki.
1: Maymun işi.
0: Maymun işi. Şimdi madem oradan mı başlıyoruz dedin diye söylüyorum. Evet oradan başlayalım.
1: Hadi başlayalım.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki İsviçre'deki görüşmelerden başlayalım. Ha? Ne dersin?
1: Evet, batı işte adamlar Trump yüzünden görüşemiyorlar. Bak, İsviçre'deki görüşmeler diyorsun ya, görüşemiyorlar. Yani bırak sakin. Yok abi, canı sıkı tweet atıyor ya. Yani manyak mıdır nedir? Neyse.

0: Pardon, özür. Nedir mevzu abi? Ciddi olalım çünkü tamam. dünya savaş şimdi, yani.
1: Olumlu yönde seyrediyor bu görüşmeler. Evet. Aldığımız izlenimler onu gösteriyor. 60 gün sürecek ateşkes sürecinde nihai anlaşma getirecek takvim üzerinde uzlaşılmış.
0: Evet.
1: 2018'den beri uygulanan ambargo esnetilerek İran'ın petrol satışı için 60 günlük geçici lisans verilmiş. Efendime söyleyeyim. Lübnan'da ateşkesin uygulanması için mekanizma üzerinde anlaşılmış. Falan filan. Ama Hikmet abi bu durum İsrail'in de hoşuna gitmemiş. Haberlere tabii, yansıyan tabii. Kadarıyla söylüyorum. Hatta Financial Times gazetesine konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili.
0: Evet.
1: Bunun stratejik bir başarısızlık olduğunu söylemiş.
0: Çok güzel laf. Ne abi? Bak. Financial Times ne demiş pardon? Üst kim diyen ki?
1: Üst düzey İsrailli yetkili. İşte,
0: burada. İşte bunun üzerine çubuklarımızı alan güvenlik uzmanlarımız 6,5 saat konuşabilir. Çünkü üst düzey bir yetkili. Hocam bak bu Türkiye'de, yani kusura bakmayın ama burada konuda en tecrübeli bu ülkedir, Türkiye'dir. İnsanlık tarihinden yani kozmozdan bu yana. Tamam mı? Neden? Darbeler böyle, bu ülkede böyle yaptılar darbeler. Şöyle, üst düzey bir askeri yetkili, tamam mı? Hükümeti bilmem ne söyledi. Bunu şey yazar çoğunlukla. Şu anda hala yazmaya devam, utanmadan, sıkılmadan, bir ağır damarı olmayan, hala layla yapanlar, şey Emin Çöreşan tarzı tipler.
1: CHP'li Mustafa Balbay, genç onlar subaylar rahatsız.
0: Utanmazlar da ki hakaret değil. Utanmama adına söylüyorum.
1: Evet.
0: Utanmadan yazmaya devam ederler bir şey. Ama üst düzey. Bu şeyler de gazeteciler de öyle. O bir tane var ya şey eski Milliyet yazarı. Şimdi onlar bazıları böyle değişti, evlendiler falan filan. Hani yaşına hürmeten falan.
1: Daha ama mı değişmesinler?
0: Yok yok. Bazıları tamamen saklandı. Bazıları oraya atlayabilir, atladı. Atlayamayan öteki tarafa atladı. Yani neyse ama üst düzey. Bak hocam ben bunu en gıcık oldum. Kim abi o? Niye? Neden böyle? Bak şöyle. Bak bunu bak bu her zaman ne deriz biz? Tövbe estağfurullah. Şeytan ayrıntıda gizlidir.
1: Tamam.
0: Üst düzey bir yetkili Ankara'da bilmem nenin genç subayları rahatsız olsun söyledi. Buyur. Meçhul, faili meçhul. Üst düzey yetkili kim? Bilmiyorum ama üst düzey. Ha. Ne kadar düzey? Üst. Or, bin, albay falan bilmem. Ama askeri bir yetkili. İşte aynı şey hikaye budur. Ne dedi? Kim demiş onu Financial Times?
1: Financial Times'a İsrailli üst düzey bir yetkili
0: kim?
1: Demiş.
0: Kim lan?
1: Üst düzey bir yetkili.
0: Hayır, o mabadından gönderdiği bir haber var yani. Böyle yapın bu haberi. Çünkü nedir? Çünkü I am Financial Times. Medya bilmem ne. Tamam. Avrupa'da da öyle, şey de öyle, Amerika'da öyle. Mesela tak bir haber. Artık İran'ın vurulmasını istiyoruz. İki nokta üstte. Üst düzey bir güvenlik uzmanı, Amerikalı eski bir FBI zartı ve zurtu dedi ki artık Arabistan İran'ın vurulmasını istediğini söyledi. Oh, Türkiye, biz gene çubukta ama hemen nereden vuracağız? Nereden vuracağız? Yok, yok lan öyle bir şey. Yok lan, yok öyle bir şey. Kim üst düzey? Abi dünya, ben bizimkilere kızmıyorum artık. Çünkü dünya da böyle gidiyor. Her şeyi taklit yapıyoruz hocam. Peşinden gidiyoruz. Nokta nokta gidiyoruz yani. O yüzden bunu şimdi niye bunlara bu koca şey anlattık? İzleyicilerimiz de bilsinler diye. Ya öyle bir hale gelmiş ki bu işin içinde olmasak, yani bu kadar dikkatli takip etmesek, birileri edecek. Bu dünyanın böyle gittiğini falan, böyle olduğunu zannediyor. Değil çünkü o yüzden. Yani nasıl bazı öngörülerimizde diyoruz işte ABD budur, İsrail budur, herkes o tiyatro rolünü oynuyor. Ama sürekli orada bir şeyin çeyrek tiyatrosu olduğu gibi bir silah var duvarda, patlayacak o. Olmazsa birinci bölümde, o ikinci bölümde patlayacak. Patlayacak ama o silah. Ve herkes rolünü oynuyor. İsrail böyle olması lazım. Bugün, dün hatta söylemiştim galiba, Starmer istifa etti.
1: Ona geleceğim, ha, ikinci maddende o zaten.
0: Madde o zaten. Ha, oradan örnek olarak söylüyorum. Kimin hakkında gelir ki? Starmer geçtiğimiz haftalarda bir yanlış hareket yaptı.
1: Starmer.
0: Tabii. Yani Gazze'deki katliamlarla ilgili ağzından böyle olmadık bir şey çıktı yani. Bir İngiliz başbakanısın. Ve eşek gibi uyumak zorundasın. Neye eşek gibi uyumak zorundasın? İngilizsen. Arthur'u bırak, kralı bırak sen şimdi. Gel şimdi. Abi sana çizilen bir rol var orada. Egemen güç, dünyada batmayan, güneş batmayan zartsut var ya.
1: Tamam.
0: Jüpiter, Uranüs. O değil. Mesele şu. Neyi bak? Burada kritik yerlerde doğru yer duracaksın. Durmazsan adamı döverler. Çok sıkıştırmışlar belli. Ağlaya istifa etti. Yeni gelecek olan kişiyle ilgili dün bir ifade kullandım. Ki atıyorsun falan dedi. Atmıyorum. Bakın bunun ben kendim çıkınca buldum zaten.

0: yaptım.
1: Peki geçtik madem o maddeyi.
0: İhtimali yüksek olan kim biliyor musun adam?
1: Kim abi?
0: 2015'te.
1: Manchester Belediye Başkanı.
0: Burnham neydi?
1: Burnham.
0: Evet. Öyle bir adam. Dediğim doğruymuş çünkü yanlış. Ben hatırlıyorum, adımız attı diyoruz. Yapılan haberlerden biliyoruz. Nedir o? İlk ziyaretim, eğer kampanyada söylüyor bunu, İlk gideceğim ülke İsrail olacaktır.
1: Şu ufak resimdeki herhalde.
0: Evet. Anjelik olabilir, bilemiyorum.
1: Andy Burnham.
0: Tamam.
1: Manchester Belediye Başkanı.
0: Bu arada Anjelik dedi. Anjelik dedim. Anjelik Erik markası hocam. Erik.
1: Angelica.
0: Anjelik. Var ya Anjelik Erik. Tamam. Bu Evangelik.
1: Bu.
0: Şimdi Andy Burnham, bu adam diyor ki, adamı değiştir. Bak, komplo teorisi bilemiyorum ama İsrail yakınıyla çok iyi bilinen bir adam. Çok yakın. Çok seviyor. Habibi, sevgili, aşkı. Yani diyor ki ilk ziyaretim İsrail olacaktır.
1: Of.
0: 2015. 11 sene önce. Yani bap sinyal veriyor. Diyor ki bunu gönderin İstanbul'a. Bak ağızdan yok Gazze katliam falan kelimesi. Gazze'deki yaşananlara karşı falan filan. En sonunda önüne koydular. Dediler ki silah satışını yasakladın mı istiyorsun? İngiltere uyanıyormuş gibi yaptı falan. Pat dedi Starmı, git sen gel. Git. Lordlar kamerası, avam kamerası, onun bunun kamerası, işe yaramaz. Sen git, bir tanesi geri gelsin. Evangelik bir tane daha gelsin buraya. Bizden birisi. Tayin ettiler. 10 yılda burada gördüm sabah 6. istifaymış hocam. 10 yılda. Bu da bir garip durum değil mi? İngiltere. Bence sistemi değiştirsinler. Gelsinler, öğretelim İngilizlere.
1: Şimdi bunun da
0: bizdeki sistemi satalım onlara.
1: Yine o bahsettiğin, dur bak şimdi dinle. Bahsettiğin o büyük kurguda, yani Amerika İran'la anlaşırken İsrail'in ona öfkeleniyormuş gibi gözüküyor olduğu büyük kurguda, İngiltere'nin de bu kadar sık başbakan değişikliği, yani bahsettiğin evet, gibi evet. 10 yıl içinde 7. başbakanlarının çalışmaya başlayacak, göreve gelecek olmasını Brexit'e yoruyorlar. Yani Avrupa Birliği'nden çıkış kararıyla İngiltere'nin iki yakası bir araya gelmiyor diyorlar. Hocam, katılıyor
0: yani
1: musun?
0: Ben de Avrupa'nın üzerinde bir ülkedir. Yani biz burada gömdük. Ama İngiltere...
1: Avrupa dediğin nedir?
0: Avrupa'nın üzerinde. Ama Avrupa değildir yani İngiltere. Sadece Avrupa gibi görme.
1: İşte onu söylüyorum. Avrupa yani, dediğin nedir ki yani?
0: Yani şimdi dünyada egemen güçler diye çok genel bir laf söylüyoruz. Kim lan bu egemen güçler? Ben hep biliyorsun böyle kapalı mefhumları sevmeyen bir adam.
1: Evet.
0: Anlamıyorum çünkü benim kafam evet. O kadar basmıyor. İngiltere de böyle bir ülkedir. Yani onun üzerinde derken Avrupa, Brexit falan derken bu İngiliz halkının vermiş olduğu bir karar mıdır? Oylamayla öyledir. Ama mesela Trump oylamayla kazandı bu adam. Şimdi sor bakalım aynı kişiden oy veriyor mu? Bilemiyorum. Ama bir şey var ki bir algı yönetebilirsin. Aynen biraz önce Financial Times'ın bir özel yetkili, üst düzey bir yetkili falan dediği gibi. Algıyı yönetebilirsin. Hele bazı batılı ülkelerde çok daha rahat. ABD'de mesela. Çok rahat yani. 350 milyon sığır eti yiyen adam var yani. Kolay yönetirsin bazı şeyleri. Fakat İngiltere bunun üzerinde. Çünkü İngiltere dediğin ülke hem dünyada finans merkezi olarak baktığın zaman değil mi?
1: Evet.
0: Çok etkin. Sadece öyle eski sömürge bölgelerinden bahsetmiyorum. Ama dünyada şöyle bir gerçek de var değil mi? Mesela baktığın zaman hani Amerika'da hangi en çok böbürlenen bir etnik grup vardır? İrlandalılar, İngilizler. Bu ülkeyi biz kurduk derler. Dünyada geçer dil İngilizcedir. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Farklıdır derken kastetti bu. Aynı zamanda da çok fazla Siyonistlere böyle bir çemkirirsen adamı alaşağı ederler. Dengelerler yani. Çünkü dünyanın Yahudi sermayesinin merkezi de orası. İngiltere. Yani İngiltere gönlünden biraz daha büyüktür. Doğru. Onu görmek lazım. Ama ben bilmiyorum. O daha uzmanların işi. Çok detaylı bir çalışma mıdır? Yani Brexit'le ne kadar kaybetti, ne kadar kazandı onu bilemiyorum.
1: Ya onu ama, ben de anlamakta zorlanıyorum.
0: Almanya
1: zira...
0: mesela kaybettiği zaman şuydu. Almanya şöyle kaybetti mesela dünyada. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücüyken Euro'ya girdiler. Eurozone başladı ama Almanya kaybetti.
1: İngiltere zaten mesela Avrupa Birliği'ndeyken de kendi para biriminden vazgeçmemişti. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Hani bu şeyin hakikaten bu analizin altını merak ederek çok da dışarıdan hiç konunun uzmanı sıfatı taşımadan baktığımda şunu görüyorum. Ya bir şeyin bir şeyden koptuktan sonra kaybetmesi o kopulan unsurun gücünü, kuvvetini ve kudretini artırarak devam ettiği durumda olabilir. Yani görünen tabloda Avrupa almış yürümüştür. Dünyada o egemen süper gücünü pekiştirmiştir. İngiltere ayrı kaldığı için bu istikrarsızlıklarla mücadele ediyordur. Ya da Avrupa ekonomik anlamda çağ atlamıştır. İngiltere bir takım sıkıntılar yaşıyordur falan da oradan ayrılmasına yorarsın. Abi Avrupa tarihinin en berbat dönemini yaşıyor. Yani güvenlik tehdidi bir taraftan, ekonomik sıkıntılar bir başka taraftan. Baktığında
0: doğru.
1: Avrupa'nın hakikaten sonun başlangıcında olduğunu söyleyen uzmanlar,
0: doğru,
1: böyle bir
0: doğru.
1: yapıdan kopan İngiltere'nin koptuğu için bu sıkıntıları yaşadığını söylüyor mu?
0: Yani
1: soru işareti.
0: Ya o da ben tabii çok ayrı bir konu. Yani uluslararası ilişkiler noktasından başlayıp da küresel şeyde gelişmelere baktığımız zaman yani doğu batı medeniyetleri çok öngörülemeyen bazı şeylerden de bahsetmek lazım. Belki bazıları öngörmüştür. Aynen soğuk savaş döneminin biteceğini öngörenler olduğu gibi. Ki o dönem hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum mesela vardı söyleyen abilerimiz vardı. Ben çok net hatırlıyorum. Hatta sana da atmışımdı detaylı bir şekilde. Bunu bilen bir ekip vardı. Bu kadar büyük topraklar yönetilemez. Rusya'nın tek yapacağı şey bölünmektir. Güçlü hayatta kalabilmesi için. Yani kişiler 1980'li yıllarda bunu konuşuyorlardı zaten. Avrupa için geçerli olan şey şu. Doğu Batı derken kastettiğim o. Kim derdi Çin'in bu kadar büyüyeceğini? Kim derdi işte globalleşmek çok iyi bir şeydir. Dünya bir köydür falan filan. Zaten ötüyorlardı ya. Başına bir bela alacağını. Ya adam Çin'e posta koyamıyorsun. Yani ya onlar çok aşağıda bir yani şey muamelesi. Vücutta kötü bir bağırsak lan bunlar. Yani bir tık attığı zaman var ya ki ayvı yedin. Nasıl bağırsak? Yani adam sana 500 milyon dolarlık milyar dolarlık ihracat yapıyor. Mesela atıyorum. Adam kesti mi sen ayvı yiyorsun ya. Ve posta koyamıyorsun Amerika olarak. Dünyanın tek jandarması evet. kalmışsın.
1: Evet.
0: Dünyada böyle İngiltere bugün o dediğim hala o önemi haiz bir ülke. O başka bir şey. Yani bu bu şeylerin İngilizlerin yani bu sömürgeci olarak zihniyetlerinin bittiği anlamına gelmeyecek ya da gücü yok olmayacak. Hala dünyada geçerli akçe, hala bankacılık, hala dünyadaki her şey İngilizce üzerinden gidiyor. Bu çok farklı bir şey yani, anladın mı? Ama şöyle bir gerçek var. Orayı ayır. Avrupa'nın düştüğü hal zaten yani kağıt üzerinde de çok kötü bir yerde. Kağıt üzerinde derken kastettiğim büyüyen Doğu, Rusya kaç yıldır ambargo altında. İran işte savaşını görüyorsun. Orada bir şey tıkanıyor. Yok edilebilecek bir ülke derken bir anda anlaşmak zorunda kalıyorsun. Çünkü doğal gaza ihtiyacı var. Evet. Hala petrole ihtiyacı var. Rusya yıkılmadı. Hala ayakta. Ve ben sana söyleyeyim mi? Bu savaştan sonra daha da iyi bir yere gelecek. Avrupa şu anda niye biz Almanya'yı konuştuk? Ya bu tayfunlarla ilgileniyoruz. Neden? Rusya'ya karşı caydırıcı bir güç olsun diye diyor adam. Evet, evet. Lan sen şimdiye kadar bu kadar füze yapmadın mı lan? Sende 100 yıllık mercek var. Dünyanın en iyi merceğini sen 1890'larda yapmışsın. Teknolojiye bak, yerleşik teknoloji. Sende bir, yok abi fark etmiyor. Benseniz var, sende büyük markalar var. Abi dünyada yarıdan fazlası Doğu blok ülkeleri Çin yapıyor. Elektrikte biz çok daha iyiyiz. Biz İHA sayıp dünyaya satıyoruz. Sen nerede kaldın? Böyle düşünmemişlerdi. O globalleşme başlarına bela oldu. O küreselciler şu
1: ya
0: anda
1: bir de bagajda,
0: yerelcilere kaybettiler.
1: Bagajda kalabalık,
0: tabii.
1: kabarık
0: tabii.
1: olunca.
0: Ne o hikaye uzun tabii. Bizim
1: neyse,
0: işimiz
1: peki,
0: değil.
1: Tamam, neyse. Hadi. O zaman tamam, Starmer'a da yolu açık olsun diyelim. İngiltere'yi önümüzdeki günlerde...
0: Ben şey dedim, İngiltere'de artık kendini terk edilmiş hissedecek.
1: Aa evet, bak ona değinmedim.
0: Tabii.
1: Hikmet
0: yok,
1: abi.
0: Gerek yok o kadar zaten. Yani bir minik desteği o vardı. Neyse artık arayı şeyde düzeltir. Andy miydi adamı?
1: Andy. Andy Burnham.
0: Andy Burnham'ı neyse. Andy ile.
1: Sen Kral Arthur'u güzel telaffuz ediyordun. Bir İngiliz aksanıyla. Kral Arthur da bitirelim.
0: Yok yapacağım. Bir de şey yapın da o kadar.
1: Peki, peki tamam.
0: Neyse, yap, da, niye, yani niye de King Arthur.
1: Güzel söyledin.
0: Arthur.
1: Tamam. İngiliz aristokratı seni. Şimdi efendim.
0: Değiliz hocam. Ben taklit yapmayı sevdiğim için. Genç günümüzde kadar.
1: Biliyorum.
0: Ben Amerikan aksanı tercih ederim. Ama birazcık bir ifade kullanmışsın. Partisi'nde de bir uyarı geldi.
1: Kahrolası federaller.
0: Tamam,
1: ben onu tamam, dedim kahrolası. Ki burada tamam. Girersem iyice sıvarım. O yüzden hiç...
0: Oradan öyle konuşurken sürekli ben bir dakika yani Trump'ı konuşuyorum.
1: Doğru.
0: Trump konuşurken...
1: Onun anlayacağı dilden konuşmak direkt, icap eder.
0: Adam da ekranda bunu direkt söylüyor.
1: Söylüyor.
0: Koskoca ABD President'ı.
1: Kahrolası federaller, diyor. Lanet olası federaller. Tamam. Pekala. O zaman bu İngiltere'deki siyasal gelişmeleri yakından takip edeceğiz ama...
0: Bizim için hayırlı olsun
1: kadar,
0: inşallah.
1: Amin. Amin.
0: Bizim için hayırlı olsun.
1: Amin. Bir o kadar siyasal gelişmelerin hareketli olduğu yerde kendi ülkemiz. Efendim dün Sayın Cumhurbaşkanı Ankara'da katıldığı etkinlikte Ankara buluşmasında dedi ki ya Hikmet abi ama hakikaten yani daha nasıl desin bu adam? Her sorunu çözdük. Her sorunu çözdük. Fakat bu muhalefet sorununu çözemedik. Bir kulak verelim Sayın Cumhurbaşkanı'na. Sonra devam edeceğiz. Buyurun.
2: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.
1: Kalibremize uygun evet. Muhalefet arayışı devam ediyor evet. Diyor. Bizim de sınavımız bu diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Tabii dinleyiciler pek fark etmemişlerdir. Tabii izleyiciler görmüşlerdir. Erdoğan bunu söyleyince ben bir heyecanla
1: çayı döktük. Çayı döktük evet. Ondan sonra...
0: Gazetelerle kapattım.
1: Hikmet Bey muazzam. Şu anda şimdi reji ekibi de der ki biz de bir görsek acaba. Seyircilerimiz de görsün. Şu şeyi en azından Jimmy ile biraz böyle yükselip çekerseniz en azından nasıl kamufle ettiğimizi o çay dökülmüş çayı.
0: Elimdeki gazeteleri kullandım yani en çok baktığım elimde şey kaldı. Sözcü bilgi falan kaldı sana.
1: Nuhabi olsaydı selam olsun abdest gitti derdi yani.
0: Nuhabi olsaydı onu tek de ayırır. O dökülmesine de razı ol. Bunlarla kapatırdı.
1: Bunlarla kapatırdı.
0: Peki hocam.
1: Biz
0: şimdi...
1: evet kamufle ettik bak.
0: Yok,
1: seyircilerimiz
0: yok,
1: de gördü. Kamuflemizi yaptık. Devam
0: şimdi,
1: ediyoruz.
0: Şimdi ne diyeceğim. Hakikaten yani hakikaten komik aslında. Baktığın zaman dünyada pek çok benzeri yoktur diye düşünüyorum. Yani bir lider düşün, ülkenin cumhurbaşkanı, devlet başkanı, başbakan her neyse, rakibi için söyledikleri şey çok enteresan. Ben bunu ilk defa Kılıçdaroğlu için söylediğimde çok gülmüştüm. Birkaç defa yazdım da dedim ki ya aslında çok yanlış anlaşılmasın, ben öyle görüyorum. Çok aşağılayıcı bir hareket bu. Yani adamın kapasitesini gösteren şu, aşağılayıcı dedim, yanlış anlamayın. Diyor ki ben diyor, daha önce kullandığı ifade. Yani bir siyasi parti, yani pragmatik düşünüyor Sayın Erdoğan. Yani böyle bir rakibim olduğu için ben mutluyum diyor. Kalabilir. Çok, çok ağır bu laf. Bak kalabilir de ya. Kalabilir de ya. Ben millet, yani ülke kaybeder diye korkuyorum. Yoksa ben bunun sayesinde yani onu demek istiyor. Yani
1: ya güçlü muhalefet.
0: Şimdi bu neye benzer? Ben şöyle örneği
1: her
0: vermiştim.
1: Her zaman ülkeyi kazandı.
0: Bir dünya şampiyonu yani. Düşün. Yani Hüseyin Bolt var. Yanına bir tane... ilkokul 5'e giden bir çocuğu koy. Hadi 100 metre koşun de. Farka bak ya. Hadi koşun de. Çocuk daha 20 metreye gelmeden Hüseyin Bolt bitirir şey. Evet. Şimdi bu demektir bu. O kadar çapsızsın ki. O kadar yetersiz bakiyesin ki. Seninle birlikte yarışmaya gelmekten zevk duyuyorum. Bak bu aşağı 12-13 yıl devam etti. Bu Gandhi Kemal, tuz yürüyüşü yapan Gandhi Kemal. Ve o zamanlar da ben dedim ya, kolay kolay kimseye, yani kimse kaldıracağı bir şey değil. Ama adam öyle bir yüzsüzdü ki Kemal Kılıçdaroğlu. Umursamıyordu. Tek bildiği şey vardı. Ben Erdoğan'ı indireceğim. Ben bunu yapacağım. O da hadi yap dedi ya. Yap. Canımsın dedi. Devam et. Sadece bak buradaki ifadesi şu. O zaman da buna benzer bir şey söyledi. Yani CHP'de aynı pozisyondaydı. Çünkü CHP'nin vizyonu yok hocam. O zaman da Kılıçdaroğlu'na ya ne yapacaksın söyle diye bağırıyordu, hatırla.
1: Evet.
0: Efendim buraya para verecek bir şey. İzmir sen de ver o zaman parayı. Hı. Ya bunu ya yapsana kardeşim. Karşında hani bir vaatlerde çarpışacak değil mi? Proje üretecek bir adam yok ki. Çıkıyor ben sabah ben Atatürkçüyüm. Ben çok iyi adamım. Ben ülkeyi yöneteceğim, Erdoğan'ı göndereceğim. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben bir Erdoğan'ı göndereyim de bakalım ne olacak bakalım. Şimdi böyle bir adam vardı karşı ve Erdoğan tokatlayıp geçip gitti. Ve ama şu ifadeyi kullandı, bugünkü benzer bir ifade. Neydi o? Bizim için sorun yok. Bu CHP'nin adamı sonuçta. Ben seçmiyorum ki CHP. Diyor ki bu benim liderim. Tamam. Bence mesele yok. Ben mutluyum. Bak ben mutluyum lafını hiç unutmuyorum. Hiç dokunmadı bunlara biliyor musun bu lafta? Ama dedi ülkemiz kaybetmez. Yani böyle bir muhalefet ülkeyi kaybettirir. Bu da enteresan bir oksimoron var gibi görünüyor ama hani bana kadar faydası olması önemli değil. Önemli olan ülkenin ne kazanacağı bu vefatten. Çünkü bir tek demokrasilerde muhalefet vardır. Diğerlerinde yoktur. Neden vardır? O sorunun cevabı yok ki CHP'de. Neden sen varsın? Erdoğan değil lan, öyle bir şey yok.
1: Muhalefetin misyonu o değil. Engin Altay'ın dediği gibi dünyanın en doğru şeyini de yapsanız.
0: Tabii.
1: Biz sizi destekleyecek değiliz. Muhalefetiz çünkü. Demek değil. Muhalefetin misyonu
0: işte.
1: Projeyi, vizyonu ortaya koymak. Ortaya evet. Koyacaksın. Seçmenin karşısına çıkacaksın.
0: Aynen budur.
1: Seçmen diyecek ki ya hakikaten adam iyi düşünmüş. Ben bu adama bir şans vereyim diyecek. Dolayısıyla dolaylı yoldan da diğerini göndermiş olacaksın evet, zaten.
0: Ben burada vatandaş görüşü olarak söyleyeyim. Yani daha doğrusu gazetecilik olarak şöyle plan düşünüyorum. Tamamen görüşümün dışında ondan mağda bir şey söyleyeceğim. Yani görüşüm belli zaten. Kim olduğum da belli. Ama çok net bir şekilde bir gerçekle karşı karşıyayız. Bunu ben değil aslında. Bunu Cumhuriyet Halk Partililer düşünmeli. Seçmeni düşünmeli. Hı. Vatandaşımız kamuoyu bir bakmalı. Şöyle düşünün. Neden böyle oldu lafına iyi bakın. Geçmişten günümüze kadar. Ta Ecevit'ten bu yöne. Daha gerisini saymayın. O tek parti falan hiç sayma zaten. O zaten tamam. O zaman tamam. Faşizm var Türkiye'de.
1: Tamam.
0: Ama normal demokrasi, demokratik şartlarda ara rejimler dışında bir de ara rejimler var bir de. Arada, onlar dışında. Cumhuriyet Halk Partisi nedir diye soruyorduk ya hep nedir ne değildir diye. Budur. En azından bunu düşünün. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda rahatsız olduğunu ifade ediyor. Doğru çünkü o mesuliyet sahibi bir insan. Çünkü o bir cumhurbaşkanı. Yani arkadaş Türkiye'nin ben bu kadar büyük emek verdim bu ülke üzerinde. Ya bu ülkenin kaybetmesini isteyebilir mi? Aşk olan bir insan değil mi? Ülke aşkı olan bir insan. Ne olursa olsun kazansın ister ülke. O açıdan bakıyor. Ben de şöyle bakıyorum. Arkadaşlar hani diyor ya damarım işte kessen CHP akar işte tuvalet tane oy vereceğim. Var ya biz dededen halk partiliyiz falan. Bu yobaz ifadeleri bırakın Allah aşkına. Bırakın çağ dışı ifadeler. Yani bu bir din değilse eğer, dinin değilse eğer bu değil mi? Eğer dinin bir manevi baş yani ineğin insanların ineğe öküze tapması gibi bir şey değilse olabilir. Ona da saygılıyım. De ki evet ben tapıyorum de. Ben de krem peynine tapıyorum, ben de öküze tapıyorum, ben de CHP'ye tapıyorum de. O da bir bazıyet kabul ederim. Ya öyle şey olur falan diyorsan dur düşün. CHP'nin kimliği budur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani siz anlattığınız gibi bir şey değil. Altı oku da var da bizim bu baba koltuğu, dede ocağı, onun Atatürk'ün mirası. Yok böyle bir şey dünyada. Ne var böyle bir şey? Onun ya ne mirası kardeşim? Bu bir inanç biçimi değil ki. Bu bir tarik. Ne diyorum ben? Öyle bir hale getirdiler ki bunu konuşanlar. Ben bunu bizim tarafta çok kızıyorum. Bizim ben çok akıllı başlı bildiğim adamlar şöyle ifade kullanıyor. Çok akıllı başlı bildiğim ifade. Efendim artık CHP'nin kodları. Ya abicim kodları modları yok. Kodu buydu eskiden zaten. Bak samimi söyleyeyim kodlara dönmesi lazım. Ya da artık ulusalcı bir çizgiye bunu ben de dedim. Bu yanlışı ben de yaptım. Başka kanallara gittim dedim ki hatta geçen örnek verdim. Halil Aydar Fırat'ı doldu. Nerede o eski hani ulusalcı CHP falan lafını biz de kullandık. Kırmayalım diyor. Ayrıca ulusalcılık böyle bir şey işte. Pavyon, köpük, hiç kızmayın. çıkan görüntü bu. Pavyon, köpük, sevgili, taciz, tecavüz, para çalma, hırsızlık, irtikap, yolsuzluk, duvar, kedi. Bu. Ne diyorsun sen? Bu. Bunu kendilerinde tartışıldı bu. Ve ben demiyorum bunu. Bunu sonuna kadar CHP'lidir, ölümüne CHP diye bağıran adam diyor ki arkadaş biz beraber çaldık. Ben demiyorum. Öteki diyor ki beni sattın mı? 300 tırımla sattım. Al sana payı da ben verdim. Ben demiyorum.

0: Peştemalli adam söylüyor bunu ya.
1: Tamam. Yeter artık. O zaman.
0: Yani şimdi bu CHP'yi bu şekilde kurtarmayın. Erdoğan'ın söylediği, Erdoğan derdi adam gibi muhalefet.
1: Aynen öyle.
0: Adam gibi. Yani bana de ki kardeşim bu eksik oldu. Ben buraya geldiğimde sen bir tane şehir hastanesi mi yaptın? Yetmez yetmez Sayın Cumhurbaşkanım. Ben 5 tane yapacağım de gel tartışalım kaynağını. Böyle bir şey yok abi. O onun pavyonuna gitti. Bununla satlık yaptım. Arındıracağım. Niye arındırıyorsun? 13 yıl ben buradaydım. Ulan 13 yıl boyunca bu hali sen getirdin o zaman bunu.
1: Kaliteli muhalefet arıyoruz diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Yok hocam. Çok
1: bugün gazetelere Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu arayışında en azından kısa vadede muvaffak olamayacağını gösterircesine haberler var. Gece yarısı koltuk kavgası diyor mesela akşam gazetesi haberinde.
0: Ha,
1: bu
0: evet.
1: İzmir İl Başkanlığı'nda Özgür Özel döneminde il başkanı olan zat görevden alındı genel merkez tarafından. Yerine yeni bir atama yapıldı. Ama hakikaten yeryüzünde emsaline, benzerine rastlanılması oldukça zor bir şekilde kapıya sandalyelerden barikatlar. Kepazı. Ben burayı terk etmiyorumlar. Öbürü de hayır ben görevlendirildim resmi olarak benim il başkanı. Hakikaten tam anlamıyla koltuk kavgası, gece yarısı baskını. Mesela bak,
0: ya hocam, sen, bak bunu
1: sırayla gidelim.
0: Sen bir şey mi gönderdin oraya? Ne yaptın? Sen operasyon mu yaptın? Ne yaptın? Yok yap, şaka yapayım. Muhabir mi? Dövdün mü? Ne yaptın? Bir şey mi yaptın? Ben de bir şey yapmadım.
2: Hiçbir şey.
0: Abi CHP bu derken bak bir de tam da Rabbim ne güzel verdik şey verici. Bak üzerine koyuyorum.
2: Evet işte.
0: Ben muhalefet diyor ya Ankara diye çok güzel örnek verdin ya. Üzerine şak bak. Oturdu abi üzerine şu an. CHP bu. Koltuk için küfrederler, bağırırlar, çağırırlar. Her türlü kepaze, gezilliğe ya yaşanmasa hani polis raporu olmasa inanmayacağım. Ya dışkıyı, insan dışkısını genel merkeze koydu ama ne o Gürsel Tekin'e karşı tavır olsun diye. Ya kepaze yani CHP 6 ok, 6 ok.
1: Hayır, 6
0: ok. 6 ok hocam Cumhuriyetçi bir ya hikayeyi bırakın ne 6 ok? 6 ok değil. 6 mok. Yani adam onu gönderdi.
1: Çok
0: öyle değil mi?
1: Acayip. Ya bak, bunu bak, Gürsel, bak bak
0: Özgür abi genel, abi bir şey genel merkeze insan dışkısı gönderdiler. Ya.
1: Özgür Özel. Şey mi? Saray adamı mı bu? O mu gönderdi ya acaba? Hocam, bak, İktidar mı gönderdi
0: hocam,
1: bunları?
0: Hocam CHP bu.
1: Gidenler kim? Karşılayanlar kim? Tartışanlar, itiş kakış yapanlar kim? Kim bunlar? Şimdi hani ben... bunların bir kısmını kurguyla Sayın Cumhurbaşkanı gönderdi diye düşünen tırnak içerisindeki masum insanlara sesleniyorum. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o kadar çok işi var ki bunlarla uğraşamayacak kadar yoğun. O ve ekibi şu anda dünyanın değişen dengelerinde Türkiye'yi hak ettiği konuma ulaştırma ve yerleştirme gayretinde. Biz de gazetelerimizde bu gayretleri her gün önemli oranda yer vererek ele alıyoruz. Bir de CHP'nin gazetelerine bakalım. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti demokrasinin utanç tablosu.
0: Evet.
1: Hakikaten demokrasinin utanç tablosu.
0: Doğru.
1: 24 Mayıs baskını dedikleri şey öyle tahmin ediyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezden Özgür Özel ve ekibinin çıkartılması noktasındaki harekete geçmesi öyle zannediyorum. 24 Mayıs baskınının benzerleri görevden el çektirilen CHP örgütlerinde yaşanıyor. Demokrasinin utanç tablosu.
0: Çok
1: başkan
0: doğru.
1: Vekili darp edildi diyor.
0: Çok
1: CHP'deki
0: doğru.
1: Mutlak butlan yönetimi tarafından görevden alınan, seçilmiş yönetimlerin yerine atananlar, 24 Mayıs'ta CHP'nin genel merkezinde yaşananların bir benzeriyle il binalarına giriyor demiş.
0: Bu, yani.
1: Bu geçtik. Sözcü gazetesi.
0: Bu yani şöyle söyleyeyim. Bence bu doğru, çok doğru. Yani utanç tablosu neyin demokrasi? Evet, bu CHP'nin utanç tablosu. CHP demokrasi değil
1: mi? O yüzden tamam. Şunu da okuyayım müsaade et. Siyaset tarihine geçecek mutlak rezalet.
0: Tabii bunlar
1: Sözcü
0: sizsiniz.
1: Gazetesi.
0: Tabii bu kepazelik size ait.
1: Evet evet.
0: Sizin CHP'yi bunu gerektiriyor.
1: CHP'yi birinci parti yapmanın intikamı demiş. Kim alıyor bu intikamı? Neden alınıyor? Nasıl alınıyor?
0: Tabii,
1: hangi
0: tabii.
1: Motivasyonla alınıyor?
0: Tabii,
1: bunlar
0: tabii,
1: bunları tabii. Bunları anlamıyoruz ama anladığımız tek şey var. Hakikaten çok tuhaf. Mesela Nefes gazetesi baba ocağında bu neyin öfkesi demiş.
0: Yani şöyle.
1: Yani
0: ya yok hocam aynı şeyi söylüyor zaten ekranlarda da. Yani
1: enteresan bizi
0: şu.
1: İlgiyle izliyoruz.
0: Yani deminki görüntüler dedikleri doğru. Demokrasi utanç tablosu, iğrençlik, kepazelik, peştivan. Sizsiniz, siz. Cumhuriyet, Nefes, Halk TV. O kepaze olan sizsiniz. O kepazelikten dolayı da ağzınızı açan, koltuk fırlatan sizsiniz, dışkı gönderen sizsiniz. Değil mi? Kendine 3-5 sevgili yapan, metres yapan sizsiniz. Sabah kadar dışkılayan, sabah kadar içip yapan sizsiniz. Biz bir şey yapmıyoruz. Pavyoncu olan sensin, pazarlı yapan sensin. Arındıracağım diyen, seni piro deden, arındırmayacağım diyen o deden. Biz yokuz hocam. Bizim Türk toplum bunu kaldırmaz. Bu toplum, bizim Anadolu, bizim aziz milletimiz... Bu utanç verici şeyleri, evet utancı doğru, busuz çünkü. Siz utanç maalesef verici, ya. Utanç tablosunu yapan kim abi, sensin. Ya şuna benziyor, bu neyi biliyor musun? Şuna benziyor. Bak hepsi aynı şey. Vay ne, işte bak ne hale geldi, görüyor musun? Demek mutlan yüzünden bu hale geldi. Ulan Sera Kadıgil, bir dakika dur, aklıma geliyor. Ne diyordu? Lan 1, 2, 3, 5, 8 bir haftada artık tabii patladı biliyorsun. Ben, bana da diye bir sürü kadın çıktı ortaya, değil mi? Dediler ki ben de taciz uğradı falan. Patlayıcı olan tabii çıktı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekili olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekili olan Sera Kadıgil şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde taciz tecavüz oldu mu? Oldu. Olur. Çünkü kaç yıldır AK Parti, AKP iktidarda ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle insanlar bu yöne doğru evrildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tecavüz oldu mu? Oldu. Olacak da. Yani AKP kaldığı sürece biz bir tecavüze devam edeceğiz. Budur yani bu. Efendim iğrenç bir şey oldu mu? Dışkımızı attık mı CHP genel merkezine? Attık. Birbirimizi dövdük mü? Dövdük. Ana avrat daldık mı? Daldık. Koltuğu indirdik. Koltuğu dışarı attık. Özgür'ü indirdik, onu koyduk, onu çıkarttık. Neden? Çünkü mutlak mutlak var. Biz böyle yaparız abi. Hukuk, kanun diyor. Ben demiyorum. 13 yıllık prom dedem söylüyor. Ya diyor manyak mısınız? Ben bunu yapmış olmasam başka bir şekilde bir yerde atarlardı. Yani kayyum mu atansın? Ben buranın hakimi, aynı zamanda da bu ülkenin kurtarıcısı meşhur Gandhi Kemal değil miyim? Aday yapmadınız mı beni? Yürüdüm diye karavanda fotoğrafımı çekmediniz mi? Atletli, pijamalı, çizikli pijamayla çekti. Oğlum ben buradayım lan. Bir kuruş yemedim dedi. Bir tane etro gömleği vardı. Bıraktım o gömleği. Evet. Bir daha da almadım. Bakıyorum ama İmamoğlu buna, inşaatlarına. Çok şüpheli görünüyor galiba dedi. Arındıracağım dedi. Sen kimsin lan dedi. Ha bunun sebebi mutlak. Yani eğer Türkiye'de AKP kanunları işletirse ve suçluyu yakalarsa biz tecavüze devam edecek. Bu. Ben bunu yaparım. Nasıl yaparsın? Bunu yapabiliyorum. Çünkü benim kolluk gücüm olmadığı için ne yapıyorum? Koltuk atıyorum. Fotoğraf indiriyorum. Doğru mu hocam?
1: Evet.
0: Ya koskoca derken ironik koskoca. Mahmut Tanal. Adam çıkmış çatıya bir şeyin tepesine. Elinde hortumla. Demokrasi içine ettiler. Ağlıyor. CHP bu. Ya Cemal Engiyurt CHP'nin namusunu koruyan adam ya. CHP bu. Tam da bu. Yani çocuğun bacağını çift alıp kündeye giren, değil mi? İkili salto atan kim? Attıran kim? Özgür Özel. CHP bu. Duvarın hesabını ver. Duvar. Duvarda mı verdin? Ne oldu? Duvarda yukarı 200 bin lira falan koyuyordu adam. Koydum diyor adam. Ben koydum diyor. Çok güzel söylüyor. Kılıçdaroğlu burada bir tokat attı. Sesi gelmiyor ki kalın. Dedi ki arkadaş madem sizi iftira atıyor bu adamlar. Doğru mu? İftiracı ya. Bana parayı aldın diyor ya. Adam yazmış. Savcıya koydu yani. Şu tarihte bu kadar parayı verdim. Bu da 1 milyon dolar. Bu da ben verdim diyor. Ve vermediyse dava etsen adamı diyor. Bana iftira atıyorsun ya kardeşim. Ben senden ne hangi yarabı? İspatla lan. Sana 1 milyon lira tazminat. Ağzını açamıyor diyor. Çünkü çaldılar. Öyle diyor. Ben demiyorum. Çünkü
1: onu da Kılıçdaroğlu
0: diyor, verdim. Ama diyor ki adam. Eğer diyor sen bunu yaparsan Sera Kadıgil olduğu gibi. AKP iktidarda kalırsa CHP tecavüze devam edecek. Ne zaman ki AKP gidecek tecavüz durduracağız. Bu. Ne zaman kuralları kanunları uygulamazsınız. Biz ilk başkanımızı bir kaset kumpasıyla gönderdik. Önceki başkanı Baykal'ı kaset kupasıyla gönderdik.
1: İkinci başkanı da kasetteki hançerlerle gönderdiler.
0: Tabii, dosya açar Kemal'le geri getirdik.
1: Tamam.
0: Yeni bir tanesini.
1: Tamam.
0: Arkasından bunu göndermek için ne yaptık? Pavyonda pazarlık yaptık. Pavyonda pazarlık yaptı ihbarıyla başlayan bir süreç. Lan pavyon. Siyaset, pavyon, pazarlık, köpük. Arkasından peştemale geçtik. Değil mi? Havlu, peştemal. Arkadan 4 tane sevgiliye girdik. Ötekine özür dilerim ya ben... Ya nitelikli cinsel saldırı devam ediyor olay. cevap alt okula geri dönmeli. Geri dönersen dön. Bence bunlardan vazgeç önce.
1: Şimdi Hikmet abi. Bir taraftan CHP içindeki bu kavga, dövüş,
0: pislik
1: gırla devam ederken bir taraftan da

0: artık vakayı adiyeden olan o yolsuzluk, rüşvet,
1: tabii canım,
0: ıvır zıvır
1: var bugün yine.
0: Var yine tabii, tabii. Ama bu sefer şey var, tapeler yüzünden. Yani telefon tapeleri, yani konuşma dökümleri kamuoyuna yansıdı. Nerenin efendim?

0: Polat'ın rüşvet tapeleri kamuoyuna yansıdı. Enteresandır. Bu Heybeliada'da bir şey yapılıyor. Malikaneye iskan ve otel ruhsatı verilmesi için belediye başkan yardımcısı Hüseyin Yılmaz'la yaptığı konuşma deşifre olmuş.
1: Tamam.
0: O konuşma bugün gazetelere yansıyor. Diyor ki gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin euronun altına o ruhsat için inmem diyor.
1: Evet. Bu AKP yaptı bunu. Bu mutlak mutlu, bu olmaz. Bu siyasi siyasi konuşmuş bunu.
0: Sahiden mi?
1: Bayağı milleti, ben sana söyleyeyim mi? Milleti ahmak yerine koyuyor. Ben de söyleyeyim, yani neredeyse o hafazan Allah, Yılmaz Özdil'le aynı fikre doğru ilerliyorum bir hızla. Yani şu partinin ismi parti olan bir şeyin, neyse o, tek alınan şey her sabah kalktığımızda, hepsi yalan değil mi bunlar? Hepsi yalan. Ya hırsızlık Türkiye Cumhuriyet tarihi böyle bir şey görmedi. Öyle bir ahtapot görmedik abi. Bizzat İstanbul'da danışmanının yılda 5-10 milyon lira kazanabildiği bir müthiş sistem. Danışman ya.
0: O da ömrü kiradaki evinden tabii hareket ettik. Oradan bir bulduk,
1: bir,
0: çıkardık.
1: Bir İBB yolsuzluk davası diye başladı olay.
0: Evet.
1: Arkasında villalara bir inanılmaz bir şey devam etti. Ve bunun aslında bir sistem olduğunu, bu çok güzel bir, kim buluyorsa bu muhteşem bir buluş, bir ekosistem olduğunu ve bunun ayaklarının Türkiye'nin her tarafına uzandığını, pavyonlara kadar gittiğini, değil mi? Tabii. Otellere kadar gittiğini ve bir proje olduğunu bütün Türkiye gördü. Görmeyen ahmaktır, ben sana söyleyeyim. Kim diyorsa ki bu bir siyasi davadır, ahmaktır. Bunun siyasi dava olduğunu, herkes neydi? Özgür Özel'e bak bak. Bembeyaz. Sütte leke olur, bizde olmaz.
0: Tabii.
1: Ne baba? Bir daha sonra sütte olur, peştemalde olmaz.
0: Adalarda gece, olmaz mesela.
1: Kocanı boşa gel. O bizde olmaz hocam.
0: Seni doğuran,
1: ana bizde olmaz. Adam leke olmaz hocam. Bizde leke ne? Bizde leke olmaz. Atatürk. Leke görebiliyor musun leke? Yok yere, yok ya leke. Yok. Bu ne bu?
0: Ne
1: yok o? Leke değil o. Al çevirdim ha. Leke değil.
0: Ha.
1: Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bizim.
0: Bravo.
1: Hocam yani geldiğimiz noktayı biliyor musun? Yani bu tapelere bakıyordum. Adam hala çıkıyor ekranda. Yazıklar olsun size. Yani bu kim için olursa olsun. Bunu bak yeminle söylüyorum. Herhangi bir şey yok. Hiç bunun ideolojisi olmaz, bunun partisi de olmaz. Kepazelik şuraya, şurada kepazelik. Yani bir kanalizasyon çukurunda, lağım içerisinde şu ağza kalkıyor. Hala oradan bağırıyor, car car car ötüyor ya. Bu bir siyasi müdahale oldu. Sarayın adamı, saraya geldi. Değil, sarayla alakası yok. Lan yok yok hiçbir şey yok. Bak busunuz, bu görüntüler var ya, göstermiş olduğunuz görüntüler. Bunlara bakarak hala siz bu ülkenin sandalye atmalar, küfürler. Ana avratla alışlar. Öteki suyla çiçek suluyor. Ben geliyor direniyorum topu tamaya karşı. Ben bakıyorum yani ulan tutacak tarafı yok.
0: Peki.
1: Yani, bu ben sana bir siyasi parti değil. Bu herhangi bir şey ne olursa olsun bu ülke çok zararlı. Yani siyasi parti olmayı bak geçti bunu da. Herhangi bir kurum, kuruluş, bir düşünce, hatta think tank de olsa ülke için çok zararlı.
0: Peki.
1: Çok tehlikeli bir
0: şimdi
1: şey.
0: Şimdi sen meseleyi
1: ülkenin
0: yine genel...
1: Ülkenin varlığı tehdit eden bir şey bu.
0: Meseleyi cevabı. Yine genel yorumladın. 100 bin avronun altında ben o ruhsata imza atmam diyen avcılar
1: küçük.
0: Düzeltiyorum. Adalar Belediye Başkanı, CHP'li Adalar Belediye Başkanı bize birkaç ay önce CHP'nin sözcülüğü görevini yapan Zeynel Emre'nin o tefrişat yani o araçların evet, VIP şekliyle düzenlenmesi konusunda harcandığı söylenen
1: 170 bin euro
0: için küçük rakam bunlar konuşmaya gerek olanı. Yok ifadelerinden mülhem.
1: Tabii.
0: Adalar Belediye Başkanı 100 bin euroya ruhsat demiş, tapede düşmüş, ses kaydı alınmış, dosyaya girmiş ama işte bu davaların hepsi siyasi. Pekala, şimdi Hikmet Bey'e soruyorum. Hikmet abi, rüşvetin veriliş şekli konusunda.
1: Onu tabii.
0: Senin bu hassasiyetin.
1: Evet tabii.
0: Benim gözlerimi yaşartıyor. Neden? Öyle dümdüz rüşvet verme, herkes verir kardeşim
1: tabii.
0: Dümdüz rüşveti diyor Hikmet Bey. Rüşvette böyle bir kreatiflik katmak
1: yok,
0: lazım diyor.
1: Abi işte sen normalde şeyde mesela eskiden vardı ya. Nedir o? Devlet dairelerinde adam mesela para verecek, işini önceden halledecek ya. Mesela şu diyelim rüşvet mesela. Hafızan
0: tamam.
1: Allah bu. Beyaz
0: Allah korusun.
1: Bak beyaz
0: tamam.
1: Sen, leke yok.
0: Tamam.
1: Leke yok. Şöyle altta koyarsın. Abi bizim şeyde ya da cüzdanca. Bizim şu bir evrak işi var deyince adam bilir onu. Adam otomatikti bu işler biliyor musun? Uzatma biçimine göre abi şöyle falan derken

0: Alır böyle, bıyıda çeker. Tak altına kasiye şey atar, kasaya atar. Bunu görmüş
1: Şimdi.
0: bir kardeşin hakkı söylüyorum ha.
1: Tamam.
0: Girişim bu bir çeşittir ama
1: Ama
0: Cumhuriyet Halk bu basit.
1: çok basit.
0: Altına koyarsın.
1: Şimdi
0: ya da
1: biz neler gördük? Biz neler gördük?
0: ama CHP açtı bunları.
1: Baklava
0: Rüşvetler meşhur.
1: kutuları gördük efendim. Bildiğiniz yurt dışından arkadaşım ziyarete gelmiş diyen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısının açmış olduğu baklava kutusundan böyle masmavi avroları gördük. Baklava kutusu gördük.
0: Yeşil.
1: Pasta kutusu.
0: Evet. O da
1: Pasta
0: güzel.
1: kutusu Bursa Büyükşehir
0: O
1: Belediye
0: yüksek olduğu için daha iyi baklavadan. Pasta olduğu için
1: daha
0: yüksek.
1: çok deste girer oraya.
0: Tabii.
1: Pasta
0: Türk lirası
1: kutusu
0: zaten.
1: Bursa Büyükşehir
0: Tabii.
1: Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddialar arasında
0: Evet.
1: yer alan bir rüşvet verme şekliydi. Uşak battaniyesi efendim.
0: Evet, meşhur Uşak Battaniyesi.
1: Türkiye'nin
0: Evet.
1: battaniye ihtiyacının %90'ını karşılayan Uşak'ta rüşvet battaniyeye sarılı halde
0: Ha,
1: verilmiş efendim.
0: tabii. Bu değil, bu şey polis kayıtlarında var.
1: Tabii,
0: Polis kayıtları soruşturuyor. Diyor ki
1: biz
0: battaniyenin içine
1: iddiayı
0: verdim diyor. Battaniyenin içine
1: aynen.
0: vermiş, oradan vermiş.
1: Ama bize göre açık ara en eğlenceli ve en ilgi çekici olan
0: Allah Allah, hangisi?
1: duvara.
0: Ha, duvara. O şeyin, Özgür Özel'in
1: Özkan
0: evinin duvarına.
1: Yalım'ın, Özgür Özel'in
0: Evinin
1: evinin
0: duvarına.
1: duvarına bıraktım dediği
0: Tepesine
1: rüşvet
0: yani, daha doğrusu
1: bizim
0: duvarın tepesine.
1: için
0: Tabii.
1: Şaban Sevinç ne diyordu? Teknik olarak rüşvet değil.
0: Tabii.
1: Niye? Çünkü
0: Çünkü duvar.
1: kamu dairesi değil. Ha.
0: Hayır,
1: Teknik olarak.
0: veriliş biçim olarak da duvarda rüşvet
1: Çok
0: sayılmaz.
1: alışılmış değil.
0: Evet, tamam.
1: Şimdi
0: Kaydırak da verseydi
1: ben
0: daha iyi.
1: sana yeni bir yöntem söyleyeceğim.
0: Hakikaten mi? Ciddi söylüyorum.
1: Hakikaten
0: Ya
1: abi.
0: ben bunu bak iki defa yazdım. Her defasında neden iki defa yazdım? Geliştiği için yani hani valiz, işte jammer kutusu, bilmem kutu, pasta, başka ne vardı? Battaniye, bir tane daha vardı.
1: Battaniye, baklava.
0: Baklava, kule hali vardı ama kule o rüşvet
1: Tamam.
0: diyor, başka bir şey.
1: Abi, bu sefer de
0: Eklendi bir şey.
1: bardak kolisi.
0: Yok artık. Bardak
1: Buyurunuz.
0: kolisi.
1: Buyurunuz şu anda ekranda. Rüşvet bu kez bardak kolisi kutusunda. Nereden bahsediyoruz efendim? Silifke'den bahsediyoruz.
0: Ha, Silifke'nin
1: Bu kez
0: yoğurdu.
1: bardak kolisi kutusunda
0: Tövbe estağfurullah.
1: 8
0: Yani
1: şüpheli
0: gülüyoruz,
1: tutuklanarak
0: ağlanacak
1: cezaevine
0: halimize.
1: gönderildi. Aralarında belediye başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu Silifke'deki yolsuzluk operasyonu. Şimdi bu kutu meselesini söyleyelim. Matbaacı Bora Tuay hak edişlerini alabilmek için kutu içinde 600 bin liracık nakit rüşvet verdiğini itiraf etti. Dolar ve TL dolu kutular Silifke'deki belirli noktalardan doğrudan Başkan Turgut ve şoförünün içinde bulunduğu makam aracına teslim edildi. Görüntüler ekrana geliyor efendim. Paravan şirketlerde ihale oyunu falan haber çok kapsamlı bir haber. Akşam gazetesinin eline sağlık. Vaktimizin de sonuna geldik. Bu kapsamlı haberi sizlere duyurmuş olalım. Vakti olanlar okusun Silifke Belediyesi'ndeki bu rüşvet meselesini. Ama işte dediğim gibi her geçen gün bir ilginçlik çıkmıyor mu?
0: Abi
1: Çıkıyor.
0: yani
1: Rüşvet, CHP'li belediyeler rüşvet alma verme yöntemleri
0: o
1: konusunda.
0: da öyle ya da
1: Son
0: böyle
1: cümle.
0: öyle ya da böyle bu adamlar bu işi bayağı ilerletmişler ve geliştirmişler. Teknik olarak geliştirmişler. Şimdi biz normal dediğim gibi rüşvet basit bir şekilde, değil mi? Mesela biz en ufak, mesela şöyle düşün, şunu da unutma. Veli abamın odasından çıkan para neyin içindeydi? Çöp poşeti. Siyah.
1: Market poşeti.
0: Market poşeti
1: Market
0: miydi?
1: poşeti. Çağdaş market poşeti.
0: Ha, öyle mi? Ha,
1: Tabii tabii.
0: marka da verdik.
1: Evet
0: Tamam.
1: evet.
0: Daha fotoğrafı hatırladım
1: Evet,
0: galiba. Doğru.
1: hatırladım.
0: Siyah o çöp poşette başkası vermişti. O başka.
1: O
0: O da
1: başka.
0: çok
1: Abi
0: iyi.
1: karıştırman çok
0: Tamam.
1: normal. Kim
0: Tamam.
1: şimdi pound seviyordu? Ataşehir Belediye Başkanı
0: Pound.
1: pound seviyor. O yüzden
0: Pound'u şey.
1: iddia o ki oraya verilen
0: Rüşvet pound
1: rüşvet
0: olarak
1: pound
0: verir.
1: şeklinde veriliyor.
0: Ha,
1: Çünkü
0: doğru.
1: başkan pound seviyor. Abi karıştırman normal.
0: Tamam. Çok tabii çeşitli olunca.
1: Çok normal.
0: Şu var yani, adamlar da öyle bir şey ki, ben o zaman da söylemiştim abi, şu an şuraya geldik. Ama bunlar da kurgu hepsi canım. Yani buna o şey de, o baklava kutusu neydi canım, açarken gördü falan filan diye. Ona da
1: Onu savundular
0: kurgu
1: ya.
0: demeye çalıştılar.
1: Onu
0: Bunu yapan da
1: savundular.
0: Özgür Özel'di.
1: Bu rüşvet
0: Hatırlıyorsun.
1: değil dedi.
0: Tabii.
1: Bilmem ne dedi. 32 saat görüntü vardı.
0: Ama o işaret fişeği olan, Veli Ağababam'ın odasından çıkan işaret fişeğiydi o. Yani bir çarşı, bir marketin, market zincirinin poşetin içerisinde ne kadar? 250
1: 250
0: bin
1: bin
0: dolar.
1: dolar.
0: Ve odasını boşaltırken eşyaları çıkartıyorlar. Bunu unutuyorlar içeride. Haber vermedi herhalde o taşıyan işçilere. Bunu tabii onlar da unuttular. Dolu dolu içinde arkada kalmış meğer. Orası.

0: CHP'yi hakikaten biraz özetleyen bir şey değil mi sence bu?
1: Çok.
0: Adamlar bir poşetin içerisinde o kadar çok alışıklar ki, yani bir poşet içerisinde, bir kutu içerisinde, gizli bir şeyin, kapalı bir şeyin içerisinde nakit taşımak, nakit vermek, nakit almak. Bak o zaman 250 dolar bir parayı nereden gelmişse o para sorarım. Teksim abi bir dakika bir dakika, hakkı değil mi? Yok yemeyeyim, hakkı değil, ben bir şey demiyorum. Tamam. Ama sorarım, bir adam ofisinde 250 bin doları orada ne yapmak istemektedir o parayla? Değil mi?
1: Doğru.
0: Ne, nasıl gelmiştir? Ne için gelmiştir? Neden gelmiştir?
1: Unutma meselesi de şudur efendim. Oda değişikliği yapılıyor
0: gariptir
1: mecliste.
0: Yani.
1: Oda değişikliği esnasında unutuluyor.
0: Evet.
1: Yani boşaltılan odada, taşınılan odaya değil de boşaltılan odada bulunduktan sonra meclis tutanak altına alıyor bu işi, meclis başkanlığı. Ve lavaboda gidiyor, diyor ki ya ben unutmuşum, benim diyor. Yani.
0: Ben normalde böyle poşet içerisinde dolar taşırım ama birkaç yüz dolar değil, 250 bin doları arada bir taşırım. Lazım olur, çocuklara bayram bağışlık olarak verebiliyorum bazen, bunu yapıyorum demiş olabilir mi diye düşünüyorum.
1: Pekala.
0: Neyse.
1: Teşekkür
0: peki,
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda olunca dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
6: Otobit'te. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Hadi. Spor araba.
8: Az kaçar.
7: Elektrikli araba.
8: Çok yakar. Park etmesi zor.
9: Yok artık.
10: Hiçbirini beğenmedin mi?
8: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
10: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Aa, peki ne var?
10: Emlak katılım tasarruf finansman var.
12: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, Maltepe'de kaçırılmıştı hatırlayacaksınız. Sonrasında bulundu ama buna ilişkin soruşturma sürüyor, gözaltılar var ve kaçırıldıktan sonra 24'e özel açıklamalarda bulunmuştu eşi Ayşe Karal. İlk kez 24'e konuşmuştu. Ve şimdi de yine 24 ekibimizden Neslişah Yuma konuştu Ayşe Karal. Özel bir röportaj gerçekleştirdi Neslişah. O röportajla başlayalım.
1: Tüm Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde konuştuğu bir olay vardı İstanbul Maltepe'de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın kaçırılma dosyasını konuşmuştu herkes. Ne mutlu ki Erhan Karal bulundu. Efendim Erhan Bey'le konuşma fırsatınız oldu mu? Ne söyledi? Nasıl durumu?
2: Erhan'la konuşma fırsatım olmadı. Bir 5 dakika Erhan merhaba nasılsın? İyi misin? İyiyim ben, sen merak etme dedi. Çıkmak zorunda kaldık. Sonra eve geldim. İkisi de gizlilik olan bir dosyanın herkes tarafından okunduğunu, herkes tarafından bana WhatsApp kanalıyla Erhan ifade vermiş, ifadesinde böyle şeyler yazıyor, haberin var mı dediğini. Ben de ikisinden okudum açıkçası ve çok şaşırdım. Çünkü hani biz de daha görüşmeden, konuşmadan her yerde, tüm Türkiye'de bu dosyanın yayılması bir enteresan geldi açıkçası bana.
1: Şimdi Erhan Bey'in bahsettiğiniz ifadelerde bir 300 kilo altın ve bir de 500 kilo altından bahsediliyor.
2: Evet, çok şaşkınım yani, hani Erhan, neden Erhan? Erhan'la ne alakası var? Ya ben Erhan'ın ihtimal dahilinde değil, hani milyonda bir ihtimal bile değil. Hani öyle bir altın var mıdır, yok mudur? Erhan'la hiçbir alakası olma ihtimali de yok. Emniyet birimleri zaten araştırıyor her şeyi. Mutlaka bir bilgilendirme yapacaklardır.
1: Peki efendim, şimdi Erhan Bey ifadesinde şunu da söylüyor. Bana bu altınlar sorulduğunda ben çocuklarım için ayırdığım bir miktar para vardı. İsterseniz onu verebilirim size gibi bir cümle var. Orada tam ne yaşanıyor?
2: Ya şöyle, muhtemelen kendisini kurtarmak için ya da işte bir bilgisayarla bir data gelsin oraya. Kurtulayım, hani sonuçta bizim MIT'imiz var, emniyet birimlerimiz var, en ufak bir bilgilendirmede yer tespiti yapılabilmesi için söylenen bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Erhan'ın hesabında ya da benim hesabımda öyle bir para da yok. Ama muhtemelen şöyle düşündü, hani ben böyle bir şey yapayım, o parayla işte Ayşe araştırırken bir yerlerden mutlaka birilerine haber verir, bir şekilde beni buradan kurtarır diye düşündü bence. Hani çünkü bana söylediğinde ben hani kurtulacağımı hiçbir zaman düşünmüyordum. Hani kafama silah dayamışlardı. Yani öldürürsüye dövüldüm. İnanılmaz acılar çektim. Bulunma şansım da yoktu. Artık yapacak da bir şeyim yok. Son çırpınışlarıydı yani.
1: Şunu da sormak isterim. Şimdi İBB davaları da bir yandan sürüyor bildiğiniz üzere. Dosya içerisinde Erhan Bey'in de hani adına geçtiği noktalar var. Sizin düşüncenize göre bu davalarla da bir bağlantısı olabilir mi? Davaların seyrinden kaynaklı da böyle bir durum yaşanmış olabilir mi? Siz hani eşi olarak olayın birebir şahitlerinden birisiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Erhan Bey'in bir yorumu var mıydı sizce?
2: Şimdi Erhan tutuksuz sanık zaten. Hani ilk böyle bize geldiği tam yılbaşı günüydü. Böyle yılbaşı hazırlığı yaptığımız bir gün. Evet, tebligat geldi. Açıkçası ben şok oldum. Dedim ne oluyor, hani bizim İBB davasıyla ne alakamız olabilir? Çünkü ben eşime gerçekten %100 güveniyorum. Daha önceki çalıştığı yerlerden de her türlü bilgileri aldım. Hani acaba kaçırdığımız bir şey olabilir mi diye. Herkesin dediği Erhan dürüst, namuslu çalışan, asla bulunduğu kuruma zarar vermeyecek bir insan. Ondan sonra dedi ki ya dedi, benim dedi alakam yok dedi, ama sonuçta ben o kurumdayım, böyle bir şey gelebilir, avukatımız aracılığıyla savunmamızı yaparız, bizimle ilgili bir durum yok, için rahat olsun dedi. Ben de açıkçası hiç düşünmedim bile, hiç yani bizim gündemimizde İBB davaları yok açıkçası, Erhan'la ilgili kısmından bahsediyorum.
1: Peki efendim, şimdi sizinle ilk konuştuğumuzda ekip arkadaşlarımız, 24 ekibi de sizinle konuştu. Bir husumetiniz var mı diye sorunuzda siz olmadığını söylediniz. Hani akıllara da burada şöyle bir soru geliyor ya, bir husumetli yok, aile kendi halinde bir aile ama sadece elde bir İBB davası var. Acaba bununla bir bağlantısı olabilir mi diye bir soru işareti doğdu vatandaşlar.
2: Yani ben düşünmüyorum. Yani çünkü Erhan çok sıradan yaşayan bir insan. Hani biz böyle pazardan alışverişimizi yapan, Yani yaşadığımız bina belli, sahile yürüyüşümüzü yapan, ne bileyim hani öyle bir lüks yaşantımız yok, AVM'lere bile girip çıkmayız. Tamamen sıradan bir vatandaşız yani. Hani Erhan'ı kaçırıp da bu kadar büyük organizasyonda ne umdular onu da bilmiyorum. Muhtemelen yanlış bir yönlendirme. Birileri herhalde dedi ki bu eğer orada mali işlerdeyse mutlaka bunda bir şey vardır. Ama yok, maalesef yok yani.
3: Hiç yok diyelim.
1: Evet. Yok yani. Evet. Son olarak şunu da sormak isterim. Ne mutlu ki siz eşinize, evlatlarınız babasına kavuştu. O durumda neler oldu, neler yaşandı? Size bu bilgi akışı nasıl sağlandı? Ya, ne biliyorsunuz o anla alakalı?
2: Evet. Sabah 7'de Tuzla Polis Müdürlüğü'nden arandım. Önce inanamadım. Dedi ki işte Erhan Karaal'ın eşi misiniz? Evet dedim. Eşiniz dedi bulundu. Ben tabii ilk o sağ mı dedim. Sağ merak etmeyin, hemen hastaneye gelin dedi. Ben zaten 3 gündür karakolda yatıp kalktığım için hemen oraya gittim. Dedim ki eşimin bulunduğunu söylüyorlar dedim. Onlar dedi ki ya teyit etmeden yola çıkmak yok. Öncelikle teyit edelim nerede diye. Sonra işte biz hemen Tuzla Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada İlyas Müdürüm, Allah razı olsun, polis arkadaşlar falan. Sağ merak etme dedi. Operasyondaki arkadaşları gösterdiler. Ben hepsinin boynuna sarılıyorum. Ama inanın benden çok onlar mutlu. O kadar büyük bir operasyon geçirdiler ve sağ olarak teslim ettiler ki yani Allah onlardan bin bir kere razı olsun. Çocuklarımı babasına, bizi eşimize kavuşturdu. Tüm Türkiye'den biz dualar alıyoruz. Bütün yani Türkiye'de herkes, tanıyan tanımayan, sizlerin sayesinde biraz da basının sesimizi duyurmasıyla bu konuyla ilgili inanılmaz derecede bize destek oldunuz. Allah razı olsun hepinizden. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın herkesi. Kimseyi kötü insanlarla sınamasın. Diyeceğim bu. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok yani teşekkür ederim.
1: Sağ salim bir şekilde Erhan Bey de yanınıza gelir. Aman, hani siz de yoğun bakımdan çıkmasın.
2: En büyük hani temennimiz bu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
1: Ayşe Hanım da aktardı sizlere son durumun ne olduğunu, neler yaşandığını diyelim. Bizler de kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile sizlere aktarmaya çalıştıklarım. Sözü size stüdyoya bırakalım.
0: Neslişah'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma da bugün yeni gözaltılar da yaşandı. Daha önce yakalanan da 12 zanlı vardı, 12 şüpheli vardı biliyorsunuz. 6'sı tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Peki bugün gözaltına alınanlar kimler? Detayları alalım. Detaylar için sözü Ada Kahriman'a verelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
4: Heylas'tan evet, sabah saatlerinde burada adliyeye sevk edilen 12 şüpheli vardı dün sabah saatlerinde. Bu sabah saatlerinde ise bu şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün için ise yeni bir gelişme yaşandı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. 4 şüphelinin kaçırma olayını gerçekleştiren şüphelilerden olduğunu belirtelim. Toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Peki nasıl gözaltına alındılar bunlar? Tabii Sakarya'da bir bungalov tespit ediliyor. Bu şüphelerin burada kaldıkları tespit ediliyor. Buraya bir operasyon düzenleniyor ancak buradaki şüphelilerin 8 saat önce buradaki bungalovdan ayrıldıkları tespit ediliyor. Daha sonra kamera kayıtları inceleniyor. Buradaki şüphelilerin Kocaeli'ne gittikleri tespit ediliyor. Kocaeli'nde bir villada kaldıkları belirleniyor. Bu villaya bir baskın düzenleniyor. 3 şüpheli buradaki villanın içerisinde gözaltına alınırken, yakalanırken. 2 şüpheli ise burada ormana kaçtıkları sırada gözaltına alınıyor. Toplamda şu anda 5 şüpheli gözaltında. Tabi burada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Normalde genel soruşturmadaydı buradaki soruşturma dosyası. Ancak şu anda Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi buradaki soruşturma dosyası. Tabi detaya baktığımızda dün hatırlayacağınız üzere Erhan Karaal'ın ifadesi ortaya çıkmıştı. Şundan da bahsetmekte fayda var. Şimdi burada gözaltına alınan bir şüphelinin Erhan Karaal'ın daha önce Erhan Karaal'la birlikte çalışan biri olduğu tespit ediliyor. Erhan Karaal'ın daha önce bu şüpheliyi işten çıkarttığı tespit ediliyor, ortaya çıkıyor. Bu şüphelilerden biri de kaçırma olayına ilişkin, kaçırma olayına karışan şüphelilerden bir tanesi olduğu belirleniyor. Erhan Karaal dün ifadesi ortaya çıkmıştı, emniyet ifadesi. Kendisinin ifadesi hastanedeyken alınmıştı. Yanıma geldiler, polis olduklarını söylediler. Beni vatan emniyetine götüreceklerini söylediler diyor. Zorla bir araca bindirdiler diyor ki zaten kamera görüntülerinde de bu, kamera kayıtlarında da bu görülüyor. Daha sonra burada kendisine bazı sorular yöneltildiği belirtiliyor. Yani burada hem İmamoğlu'nun yani Ekrem İmamoğlu'nun hem de eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın'ın kasası olduğunu söylemişler kendisine. Bunu iddia etmişler, öne sürmüşler. Kendisine bir takım sorular sormuşlar. Burada önce 300 kilo altın hakkında bilgi istediler. Yani yerinin neresi olduğunu sordular Erhan Karaağlı'a. Bana böyle sorular sordular. Daha sonra zaten Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı öne sürülen 500 kilo altının yerini sordular bana dedi. Ben de bu bilgiyi bunlara, bu kişilere söylemeyince, bu bilgiyi hakkında bir bilgim yok deyince bana işte çeşitli işkencelerde bulundular, darp ettiler. Bu işkence ve darba maruz kaldım dedi. Zaten burada kendilerine işte çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyonumun olduğunu söyledim. Bunu verebileceğimi söyledim kendilerine diyor. Ancak biz sana o parayı verelim dedikleri söyleniyor. Tabii bu kapsamda para miktarında az bulduklarını söylüyor. Bununla birlikte kendisi bulunduğunda yani bulunmayınca öleceğini düşünmüş. Yani burada eğer beni polis ekipleri bulmasaydı muhtemelen öldüreceklerdi diyor. Burada Erhan Karaağlı bulunduğu sırada yanında silahlı bir şahıs vardı hatırlayacağınız üzere. Bu silahlı şahsın da tetikçi olduğu belirtiliyor. Daha önce pek çok suçtan kaydı olduğu belirtiliyor. Zaten bununla ilgili bir diğer şüphelilerden yani kaçırma olayına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden bununla ilgili talimat aldığını belirtiyor. Biz ailesinden fidye isteyeceğiz. Eğer vermezlerse sen de burada Erhan Karaağlı'nın kafasına sıkara öldürürsün diye bir talimat aldığı belirtiliyor. Toplamda bugün 5 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerinin emniyetteki işlemleri sürüyor Helin Aslı.
0: Ada teşekkür ediyoruz. Ada'dan sözü alalım. Şimdi Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Girne'de şehit Teğmen Caner Gönyeli. 2026 arama kurtarma tatbikatının kara safhası icra ediliyor. Görüntüleri o noktadan ekranlarınıza getiriyoruz. Bugün kara safhası gerçekleşiyor. Yarın da deniz safhası Gazi Magusa'da gerçekleşecek. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza yansıtıyoruz. Biraz kulak da verelim.
5: Arama kurtarma maksatlı olarak tasarlanmış bir helikopterdir. Azami sürati 260 kilometre bölü saat.
0: Şimdi şunun uçuş da bilgisini sizlere vereyim. Bir uçak görüyorsunuz. Şimdi tatbikatın kara safhası bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasında Türkiye KKTC güzergahında planlı seferini yapan bir yolcu uçağıyla Beşparmak Dağları üzerinde temasın kaybedilmesinin ardından gerekli arama kurtarma faaliyetleri burada icra ediliyor. Bu kara tatbikatı, az önce gördüğünüz uçak bu sebepleydi. İşte bu tatbikat safhasında, kara tatbikat safhasında ekranınızın sağ köşesinde de bir yaralının sedye ile kurtarma ekipleri tarafından götürüldüğü, kurtarıldığı anları görüyorsunuz. Yarın deniz safhası da gerçekleşecek. O da Gazi Magusa açıklarında olacak. Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde çok sayıda göçmen bulunan bir kuru yük gemisiyle bir ticari yatın çarpışması sonrasında kazazedelerin kurtarılma ve kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi senaryosu yarın da denizde icra edilecek. Ve bugünse kara tatbikatı gerçekleşiyor. Bir kez daha belirteyim. Senaryo nedir? Senaryo şöyle ki Türkiye KKTC güzergahında planlı seferini yapan bir yolcu uçağıyla Beşparmak Dağları üzerinde temasın kaybedilmesi ardından bir arama kurtarma faaliyeti bir senaryo üzerinden icra ediliyor. Ve uçağın bulunduğu noktaya, yaralıların bulunduğu noktaya şu an bir helikopter yardımıyla arama kurtarma ekibinin indirildiği anlar ekranlarınıza geliyor. Ekranın hemen sol köşesinde bakın yukarıda helikopteri görüyorsunuz. Ve İki boyutlu gerçekleşen bir tatbikat aslında bu. Bugün kara ayağı gerçekleşiyor. Yarın da deniz ayağı gerçekleşecek. Bu arada deniz safhasında ikinci bir senaryo daha var yarın yapılacak olan. O da KKTC Karasuralı sularında 3 numaralı sahada icra edilecek. O senaryoda da KKTC Karasuları'nda Gazi Magusa açıklarında İlmir'den Kalecik istikametine giden bir akaryakıt tankeriyle Gazi Magusa'dan Mersin istikametine giden bir ticari geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedeler kurtarılacak. Yani kara için bir senaryo var, bugün gerçekleşiyor tatbikatta. Yarınsa deniz için olan iki senaryo gerçekleşecek tatbikat ayağında. Şimdi gelelim CHP'ye. Bugün Salı günü, grup toplantısı günü. Ancak bugün Kemal Kılıçdaroğlu değil, Özgür Özel'in grup toplantısında konuşacağını biliyoruz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki ayrı programı var, toplantısı var. Biz hemen bir dönelim, o toplantılar neler, hangi başlıklar üzerinde gerçekleşiyor, ne bekleniyor? Bu toplantıları yapacağı için mi Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmıyor? Yoksa başka bir sebebi var mı? Yeniden Özgür Özel'le bir karşı karşıya gelme, öyle bir görüntü mü vermekten acaba kaçınıyor? Ahmet Taner Işıldak CHP Genel Merkezi'nde karşımızda bizi bekliyor. Ahmet merhaba. 2 hafta önce grup toplantısı çok sancılı geçmişti. Şimdi bugün de bir Salı günü yine bir grup toplantısı beklentisi var. Şimdi Kemal Bey grup toplantısı yapmayacak biliyoruz. Önce şunu sorayım. Grup toplantısı yapmamasının sebebi Özgür Özel'in grup toplantısı yapacağını açıklaması mı? Yani benzer 2 hafta önceki bir görüntüyü vermek mi istemiyor Kemal Kılıçdaroğlu? Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün 2 ayrı toplantısının olduğunu biliyoruz. O toplantılar neler? Neler olacak? Mesela yine ses getiren, yeni krizler doğurabilecek kararların çıkmasını, alınmasını bekliyor musun Ahmet?
6: Elin Aslan, aslında kitabın ortasından konuşmak gerekirse Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısı yapmamasının tek sebebi saat 11'de ilk başta Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılması, ardındaysa saatler 14'ü gösterdiğinde parti meclisi toplantısına katılması. Zaten şunu görebiliyoruz aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha çok parti içerisindeki bu usulsüzlüklerle mücadele edeceğinin siyerini bize ilk günden itibaren vermiştim. Affedersiniz. İlk günden itibaren vermişti. Yani geçtiğimiz haftada bir televizyon programına katılmış ve orada da yüksek perdeden parti içerisindeki bu usulsüzlüklerle mücadele edeceğim demişti. Yani aslında ikisinin gündemi biraz daha farklı. Zaten Özgür Özel'le alakalı da yeni parti iddiaları da var. Ona da geleceğim ama isterseniz ilk başta bir programlardan başlayalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun saatler 11'i gösterdiğinde MYK toplantısı başladı. Şimdi MYK toplantısı bitecek. Akabinde 14'te parti meclis toplantısı olacak. Peki Taner, bu toplantılarda neler konuşulacak? Siz sormuştunuz. Şimdi ilk başta tabii ki ihraçlar gündemde olacak. Yeni ihraçların gelmesini bekliyoruz biz. Özellikle CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında bir ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme görebiliriz ki Adnan Beker'i biz biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeylerinden biliyoruz, itirazlarından biliyoruz. Adnan Beker'in orada ne işi var diye kendisine oy vermeyen bir isimdi Adnan Beker. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu buna oldukça tepkiliydi. Bu iki ismin gündeme gelmesi gerekiyor. Sadece bununla da kalmıyor. Elin Aslan, şimdi geçtiğimiz MYK toplantısında 8 ilin başkanları değişmişti. 3'ü Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugün de yine biz il başkanlıklarında hem değişiklik hem de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkler görebiliriz. Peki hangi iller bunlar? Öncelikle ilk olarak Sinop. Sinop önemli. Neden önemli? Şimdi Sinop il başkanı sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı. Bilmiyorum, eğer değerli izleyicilerimiz gördüyse de bunu bulabilirler çok kolay bir şekilde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradayım ve buradayım sözüyle dalga geçer bir şekilde hitaplarda bulunmuştu. Bu yüzden Sinop gündemde olacak. Konya, Kars, Düzce ve Kayseri'nin de il başkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli husussa il disiplin kurullarının güçlendirilmesi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin sıkıntı yaşadığı şey de, diyorlar ki il başkanlıklarında da bu usulsüzlükler oluyor. O yüzden biz il disiplin kurullarındaki bu tatbikatları, bu düzenlemeleri iyice arttırmamız gerekiyor ki temelden usulsüzlüklere ve şaibeye izin vermeyelim diye. Tabii bir yandan da kurultay söylemleri var Elin Aslan. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 830 imza genel merkeze iletilmişti. Olağanüstü kurultay talebiyle işte yine bu toplantıda o imzalar değerlendirilecek. 27 Haziran'a kadar cevap vermesi gerekiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yanıta karşı, ama çıkacak yanıt çok büyük ihtimalle şu olacak. Mahkeme tedbir kararı koyduğu için biz olağanüstü kurultay yapamıyoruz diyecek ki zaten olağan kurultay takvimini Kemal Kılıçdaroğlu başlatmıştı. Hatta 6 kişilik bir komisyon kurmuştu. Bu komisyon bu takvimin belirlenmesiyle görevliydi. Zaten bugün de yine son duruma ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgilendirileceği bilgisi de elimizde. Özgür Özel cephesine baktığımız zamansa Özgür Özel de saatler 13.30'u gösterdiğinde mecliste grup toplantısı yapacak ve bu grup toplantısında da daha çok kurultay üzerine konuşmalarını görebiliriz. Aslında az önce perspektifini çizdiğim 27 Haziran'a kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermesini beklediği şey üzerinden hamlesini yapmaya çalışacak. Eğer ki bu olmasa da zaten biliyorsunuz aslında çok herkesin diline pelesenke olmuş bir durum bu. Yeni parti söylemleri, yani Özgür Özel'in yeni parti kuracağı söylemleri artık daha da artmış durumda ki oyun alanı kalmamış durumda. Bir tek grup başkanlığı var elinde. Onun da ilerleyen günlerde sıkıntıya düşebilir. Zira bununla alakalı olarak Müslüm Sarı şu ifadeleri kullanmış. Usulsüz bir şekilde kendini grup başkanı seçtirmişti demişti. Keza zaten 9 milletvekili hakkında ihraç talepleri de var. Bir diğer önemli unsursa yine bakın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi bu hamle. Bence çok önemli bir hamle. Bugün bunun da konuşulacağına inanıyorum. Özellikle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla alakalı olarak bir durum. Yine geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda demişti ki biz dokunulmazlıklar kalksın ben buna çok karşıyım zaten demişti. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok demişti. Eğer ki bu arkadaşlarımız da diyor hesap vermekten korkmuyorlarsa dokunulmazlıkları kaldırılsın demişti. O yüzden ilerleyen günlerde veya bir sonraki dönemde meclis tatile biliyorsunuz geç girecek. O dönemler itibariyle de Özgür Özel cephesine yönelik dokunulmazlıkların kaldırılmasında CHP tarafının yani meclise geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyeceğiyse aslında geçtiğimiz hafta bunun bize yolunu çizmişti. Evet biliyorum çok fazla şeyden bahsettim ama gerçekten Elin Aslan o kadar çok kollara ayrılıyor ki konu. Ben de olabildiğince bunları derlemeye ve sizlere anlatmaya aktarmaya çalıştım. Yine CHP Genel Merkezi'nde kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakayım.

0: Gelelim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısına yaptığı konuşmaya. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu vardı. Bahçeli, Türkiye'ye Brüksel'den istikamet çizilemeyeceğini belirtti. Gündeminde ABD-İran görüşmeleri ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları da vardı. Dikkat çeken uyarılarda bulundu. Neler söyledi Bahçeli, izleyelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez.
2: Avrupa Parlamentosu raporunda Türkiye ve Türk yargısını hedef alan maddelere tepki gösterdi, mesajlarını etti.
1: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde skandal Avrupa Parlamentosu raporu vardı. Brüksel'den Türkiye'ye istikamet çizilemez dedi, ekledi.
1: Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
2: Bahçeli Avrupa'nın Türk ve İslam dünyasına karşı tutumuna dikkati çekti.
1: Müslüman Türk milletine karşı asırlık önyargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı? Kıbrıs'ta Rum tarafını bütün adanın temsilcisi gibi Avrupa Birliği'ne alanlar nereden anlayacaktır hakka hürmeti?
2: MHP lideri Kıbrıs'ta Rum-Yunan ikilisinin AB'nin desteğiyle oynadığı oyunlara ayrı bir parantez açtı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir.
2: Devlet Bahçeli diplomasideki gelişmeleri de değerlendirdi. ABD-İran görüşmelerinin yakından takip edildiğini söyledi. İsrail'in coğrafyadaki saldırılarına sözü getirdi, uyardı.
1: Bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı.
0: Ankara'da 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri genişletildi. Bu kapsamda Ankara Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine ilişkin güvenlik tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Buna göre 28 Haziran 2026 günü saat 00'dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı. Zirvenin yapılacağı 7-8 Temmuz'da Ankara'da valilik izni haricinde her türlü insansız hava aracı uçuşu yasaklandı. Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesi kararlaştırıldı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu, Rosatom'un genel müdürü Aleksey Likachev başkanlığındaki heyet, Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu sahasını ziyaret etti. Akkuyu'da birinci güç ünitesi inşasının tamamlandığını açıkladı.
3: Akkuyu'da birinci ünite tamamlandı. Tesisin önemli bir misafiri vardı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Aleksey Likachev, Akkuyu nükleer sahasını ziyaret etti. Likachev, birinci güç ünitesinde yürütülen işletmeye alma çalışmalarını inceledi. Birinci ünitede şu an tüm inşaat çalışmaları tamamlanmış durumda. Ünitenin reaktör tesisinde işletmeye alma sürecinin bir sonraki aşaması olan soğuk ve sıcak testlere hazırlıklar aktif olarak sürdürülüyor. Likachev, saha turu kapsamında 1. güç ünitesinin reaktör binası merkez salonuna girdi. Burada kendisine reaktöre temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi işleminin ve reaktör montajının başarıyla tamamlandığına ilişkin raporlar sunuldu. Temsili yakıtın yüklenmesinin ardından uzmanlar koruyucu boru blokuyla reaktör üst blokunun montajını da tamamladı. Böylece reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testlerine hazırlanması sürecindeki en önemli aşamalardan biri başarıyla tamamlanmış oldu. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev süreci 42 kilometrelik bir maratonun son 100 metresine benzetti. Artık son düzlüğe girilmiş durumda dedi. Bu aşamada tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirtti. Reaktördeki soğuk ve sıcak testler işletmeye alma çalışmalarının en önemli aşamalarından biri. Soğuk test aşamasında uzmanlar reaktör tesisinin elemanlarının sızdırmazlık ve dayanımını doğrulamak amacıyla hidrostatik testler gerçekleştiriyor. Sıcak test ise reaktör tesisinin ekipman ve sistemlerinin işletme koşullarındaki güvenilirliğini doğrulamayı amaçlıyor.
0: Baykar ve İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma şirketi Leonardo tarihi bir teste imza attı. Baykar'ın insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Leonardo'nun M-346 uçağı

0: ortak uçuş gerçekleştirdi.
1: Türkiye'nin göz bebeği Bayraktar Kızıl Elma bu kez ortak uçuşta havalandı. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketi Leonardo'nun M346 uçağıyla ortak uçuş yaptı.
2: Bugün havacılık tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtık.
1: Uçuşa ilişkin Leonardo ve Baykar tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Çorlu'daki Baykar Uçuş ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testlerde, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışılabilirliğine yönelik gelişmiş algoritmalar, taktikler ve prosedürler denendi. Uçuş kapsamında Leonardo'ya ait jet eğitim ve hafif taarruz uçakları M346 ve T346A ile Bayraktar Kızıl Elma görev aldı. Testlerde Kızıl Elma, otonom taksi ve kalkışın ardından M346 ile formasyona katıldı. M346 pilotlarının verdiği komutlarla farklı formasyon, pozisyon değişimi, ayrılma ve yeniden birleşme manevraları başarıyla gerçekleştirildi. Takip uçağı görevini ise İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir T346A uçağı yerine getirdi. M346 ve Kızıl Elma arasındaki veri paylaşımının Leonardo'nun gerçek zamanlı izleme ve siber koruma sağlayan sistemleriyle güvence altına alındığı kaydedildi. CaseWorm programıyla insanlı ve insansız platformların müşterek görev yapabilmesine yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilen verilerin daha yüksek durumsal farkındalık ve daha karmaşık görev senaryolarını içeren yeni testlerin yol haritasını oluşturacağı belirtiliyor.
0: Ve bu saat dilimine noktayı koyalım. 24'te yayın Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla ekonomideki gelişmelerle devam edecek. Saat başındaysa moderatöre devam edeceğiz. Görüşmek üzere.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ajet. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayakuter, kahve molasıyla gün ortasında karşınızdayız. Ekonomik ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Deutsche Bank altın fiyatı tahminlerini %22'ye kadar aşağı yönlü revize etti. Deutsche Bank, Amerika Birleşik Devletleri para politikasına ilişkin belirsizlikler ve yatırım talebindeki zayıflama nedeniyle altın fiyatı tahminlerini %22'ye kadar aşağı yönlü revize etti. Banka 3. çeyrek için ons altın tahminini 4.300 dolara, yılın son çeyreği içinse 4.800 dolara çekti. Söz konusu seviyeler altının mevcut yaklaşık 4.140 dolarlık fiyatına göre yükseliş potansiyeline işaret etse de önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koydu. Deutsche Bank'ın değerlendirmesi, geçen hafta Goldman Sachs'ın yıl sonu altın tahminini 500 dolar düşürerek 4.900 dolara indirmesinin ardından geldi. Goldman, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimi yapmayacağı görüşünü de öne çıkarmıştı. İran savaşı nedeniyle küresel gübre piyasalarında yaşanan tedirginlik yerini temkinli iyimserliğe bırakıyor. Orta Doğu'dan gübre sevkiyatlarının yeniden hız kazanmasıyla birlikte fiyatlarda gevşeme sinyalleri de görülmeye başladı.
11: İran savaşı sırasında küresel tarım piyasalarının en büyük endişelerinden biri olan gübre arzına ilişkin risklerin bir bölümü azalmaya başladı. Sektör temsilcileri Orta Doğu'dan yapılan gübre sevkiyatlarının yeniden hız kazandığını ve özellikle üre arzındaki sıkışıklığın önemli ölçüde hafiflediğini belirtiyor. Suudi Arabistanlı üreticilerin alternatif lojistik yöntemlerle ihracatı sürdürmesi, tedarik zincirindeki aksamaların sınırlı kalmasına katkı sağladı. Bu gelişmelerin etkisiyle özellikle üre ve azotlu gübre fiyatlarında düşüş eğilimi görülürken, diğer gübre türlerinde ise fiyatların dengelendiği ifade ediliyor. Öte yandan dünyanın en büyük gübre tüketicilerinden biri olan Hindistan'ın da stoklarını güçlendirdiği bildirildi. Ülkenin gübre stoklarının geçen yılın aynı döneminin üzerinde çıktığı açıklandı.
10: Piyasalara bakalım. Borsa dün yatay bir seyirle kapanmıştı. 14.729 puandan kapanmıştı. Yeni gün

0: Neyse %0,55 azalışla 14.649 puandan başladı ki o seviyenin de altında %1'in üzerinde %1,15 eksi de 14.561 puana geriledi. Borsa İstanbul 30 endeksi de 16.827, 500 endeksinde de 18.195 puan görüyoruz. Her 3 endekste de aşağı yönlü hareket var, 30 ve 100 endekslerinde %1'in üzerinde. Kur tarafına bakalım, dolardaki güçlenme devam ediyor, 46.48'den işlem görüyor. Avro tarafında da 53.07 seviyesini görüyoruz. Altın tarafındaysa güçlü dolar ve Fed'in faiz artırımı beklentisiyle gerileme var. %0,7 gerileyerek 4.162 dolardan başlamıştı ki seansın erken saatlerinde de %1'e yaklaşmıştı. Daha da geriledi uluslararası piyasalarda altının onsu. Orada da %1,76 kayıp var. 4.117 dolar. İçeride gram altın 6.154 liraya geriledi. Çeyrek altında 10.063 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa İran'la barış görüşmelerindeki ilerlemenin etkisiyle düşüş sonrası bir denge vardı sabah saatlerinde. %3'ten fazla geriledi. Bir haftanın en büyük düşüşüydü, 78 dolardı. Daha da geriledi Brent petrolün varil fiyatı 76.97 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 41,13, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedik. Hemen konuğumuza döneceğiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle beraber. Hoş geldiniz Eda Karadağ.
1: Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen piyasalarla başlayalım. Dün güzel başlamıştık aslında haftaya ama gerileme var. 14.500 küsüre kadar geriledi. Ne dersiniz? Haber akışıyla ve borsadaki hareketlilikle ilgili.
1: Şimdi geçtiğimiz hafta malum tabii Amerika ve İran meselesiyle özellikle haftanın ilk 3 işlem gününde Borsa İstanbul'da 14.000 seviyelerin üzerinde çok hızlı bir yükseliş kaydedilmişti. Ama perşembe itibariyle biraz daha piyasanın sakinleştiği, durulduğu, daha temkinli bir duruşa geçtiğini de gördük. O yüzden perşembe, cuma ve pazartesi daha yatay bir görünüm vardı. Yani 14.600-650 bölgelerine doğru geri çekilmeler, 14.800 ve bir miktar üstüne doğru da denemeler takip edildi ama hani 14.600 ve 14.800 ortalama diyelim bu aralıkta seyrettiğini de görmüş olduk. Şimdi bugün biraz daha piyasaların tadı yok. Neden? Küresel piyasalarda satışlar var. Bu da tabii ki bizi de zaten bahaneyi severiz. Biz de dışarıdan biraz negatif nemalanıyoruz. Aslında petrol fiyatlarındaki düşüş eğimi hala devam ediyor. Amerika ve İran'la ilgili aslında müzakere umudu da sürüyor. Hatta bir 60 günlük bir anlaşma süreçleri de var. Bu sürecin tabii ki nasıl yönetileceği oldukça önemli olacak ama en azından o tarafta çok endişe verici bir tablo şu an için görünmemekte. Ama küresel piyasalarda bugünkü satışlar bize de biraz negatif yönde sirayet ettiği için dolayısıyla son birkaç gündür 14.600-14.600 bölgelerinden destek bulan Borsa İstanbul bugün 14.502 puana kadar gerilemiş oldu. Günün geri kalanı da tabii ki özellikle dışarıda satışlar devam ederse Amerika borsaları da tabii ki açılacak. Amerika borsalarında da bu satışlar biraz daha hız kazanırsa bu noktada bizi de bir miktar aşağı yönlü tetikleyebilir. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Ama burada şunu söylemek mümkün. Hani bizle ilgili, bize yönelik, bize özgü bir hareket değil. Yani bu durum biraz daha kısa vadeli düşünülebilir. Bugünkü satışlar yarın yerini tepki alımlarına bırakabilir. Dolayısıyla yatırımcılar bunu da göz önünde bulundurarak hareket etsinler. 14.500'lerin altında kapanışların devamında 14.350 bölgesini takip ediyoruz aşağıda destek bölgesi olarak. Sonra 14.250'ler var. Psikolojik destek de zaten 14.000 bölgesinden geçiyor. Yani şu anki satışlar da tabii ki yatırımcıların biraz tadını kaçırıyor olabilir ama asıl satışlar 14.000 bölgesinin altına doğru gerilemesiyle başlar. O zaman zaten piyasada panik satışlarıyla beraber tablo daha da farklı bir noktaya evrilebilir. Dolayısıyla belirttiğim desteklere kadar bu satışların karşılanması tekrardan yerini tepki alımlarına bırakacaktır diye değerlendiriyorum. Yani bu tamamen küreseldeki satışlardan kaynaklı bizi de içeride negatif etkileyen bir tablo. O yüzden de çok uzun soluklu bir satış dalgası olacağını da değerlendirmiyorum. Haftanın geri kalanında zaten hani hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak veriler var ama çok fazla bizi etkilemeyecektir. Sadece parantez açmak isterim. Malum küreselde Fed'in de bir hikayesi var artık. Faiz artışını konuşmaya başladık ve Perşembe günü de Fed'in yakından takip ettiği, ekonomik projeksiyonlarında da yer verdiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak. Dolayısıyla Perşembe günü 3.30 itibariyle açıklanacak.

0: altın tarafında da yüzde erken seansın erken saatlerinde %1'e yaklaşmıştı ki şimdi de %1'in üzerinde eksi de olduğunu görüyoruz. O korelasyon bozuldu mu? Petrol değerlendirmesini sonra öncelikli olarak alayım. Altını da ayrıca sorayım.
1: Şimdi orada petrol hikayesi tabii biraz da Amerika ve İran meselesiydi. Barış anlaşmasının umudu, görüşmelerin işte devam ediyor olması, ilerleme kaydettiklerine dair gelen haber akışları, Hürmüz Boğazı'nın açılması derken haliyle bunlar petrol açısından aslında düşüş yönlü hareketi destekledi. Yani geçtiğimiz haftadan bu yana petroldeki düşüş devam ediyor. Hala aşağı yönde potansiyeli var ama burada şuna dikkat etmek lazım. Şimdi daha önceki yayınlarda da hep söylüyordum, özellikle savaşın devam ettiği dönemlerde de savaş bitse bile petrol fiyatlarında savaş öncesi seviyelerde kalıcılık sağlaması kısa zamanda çok da mümkün değil. Dolayısıyla şu anda piyasa bir tepki veriyor ama ilerleyen günlerde tekrardan bir toparlanmak isteyebilir. Zaten yabancı kurumların da yılın kalanı için ortalama petrol fiyatına dair beklentileri 80-85 dolar civarında bulunuyor. O yüzden hani şu anda bir anlık yine ilk tepkiler diyelim. Hani sonuçta süreç de devam ediyor aslında Amerika ve İran tarafında. Dolayısıyla petrol gevşiyor, petrol rahatlıyor, nefes alıyor. Ama biz önemli olan hani olası 70 dolarları görmeye başladık diyelim veya onun altına doğru ilerleyen günlerde bir deneme görüldü. Hani burada önemli olan kalıcılık sağlayabilmesi. Ama şu anki koşullar pek fazla bunu desteklemeyebilir. Dolayısıyla hani tekrardan bir toparlanma, yeniden ortalama 80 dolar civarında görebiliriz. Ama bu negatif yorumlanmasın. Neticede 100 dolarların üzerinde çok hızlı hareket eden bir petrol fiyatı izlemiştik aslında geçtiğimiz 3,5 aylık süreçte. Ve dünyada enflasyonist endişeleri de tetiklemişti. Ama şu anda biraz dengeler değişmeye başladı. Neticede tansiyonun azalması, enerji fiyatlarındaki gerileme, özellikle de içeride Merkez Bankası ile ilgili beklentileri de bir miktar yumuşattı. O yüzden ben iyimser taraftayım o taraf için, yani petrol tarafı açısından. Sadece hani piyasa belli bir noktada durulmak ister, dengelenmek isteyebilir. O zamanlara biraz dikkat etmek lazım. Ve tabii sadece olay Amerika ve İran meselesi değil. Şimdi Çin tarafından da çok fazla bir talebin olmaması da bir miktar petrol fiyatlarını gevşetti. İşte OPEC bundan sonraki süreçte bir adım atacak mı, bir açıklamada bulunacak mı? Yani bu fiyatlara müdahale edilecek mi? Bunlara bakmak gerekiyor. O yüzden hala petrolün bir hikayesi var. Biz sadece şu anda yani 3,5 aydır devam eden bu savaşın artık yavaş yavaş sona ermesi, piyasaların rahatlaması sonrası petrol fiyatlarında bir gevşeme izliyoruz. Altın ise Fed'i fiyatlıyor. Altında diyor ki Fed faiz arttırabilir. Bir tane ihtimal var. Şu an ben bu ihtimal altındayım, baskısı altındayım. O yüzden altında hikaye biraz değişti. Perşembe gününe dikkat çekelim. 3,5'ta az önce bahsettiğim Amerika verisi altının seyri açısından da önemli olacaktır.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için sağ olun.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: İzle, iyi finans sunar.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok.

0: Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve biz de Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra Bankayız. Halk Bank.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Vurdurmayı ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Uçarsın bu fiyatlara.
11: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
12: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
13: Peki şu eve ne dersin?
14: Çok yüksek.
15: Bu çok alçak.
13: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
15: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
16: Kredi de yok, faiz de yok.
13: Peki ne var?
16: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, ikinci saate başlıyoruz. Önemli görüntülerle başlıyoruz ikinci saate. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalın kaçırılmasının ardından başlatılan soruşturmada, operasyonlarda bir yenisi bugün eklenmiş ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüphelilerin yakalandıkları anların görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Sesi de duyalım arkadaşlar.
1: Tamam, sen kapat. Işığı kapat.
0: Şimdi bu çalılıkların arkasında, arasında götürülen kişi kim? Hemen onun bilgisini sizlerle paylaşayım. Bu kişinin isminin Mazlum Baran olduğu ifade ediliyor. Aslında operasyon şöyle gerçekleşiyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat şubeden gelen bilgilerle konum belirliyorlar ve operasyon için düğmeye basıyorlar. Gelen bilgilere göre Sakarya'daki bir bungalov eve operasyon düzenliyorlar. Ama ekipler operasyon yapmadan önce 3 saat önce şüphelilerin oradan kaçtıklarını tespit ediyorlar. Ve ardından iz süren polis ekipleri şüphelilerin Kocaeli'de, İzmit'te bir köy evinde saklandığını belirliyor. O köy evine baskın düzenliyorlar. Gece saat 2.30 sıralarında ve evde de 4 kişinin olduğunu tespit ediyorlar. O kişilerden biri Mazlum Baran isimli şahıs, şu an ekranlarınıza da gelen, yani ekiplerin ellerini arkadan tutmuş, bağlamış, başını da öne eğmiş şekilde götürdükleri kişi Mazlum Baran olduğu ifade edilen şahıs, evin arka camından atlayarak kaçmaya çalışıyor. Ve ekipler de o kaçan şahsı çalıların arasında kıskıvrak yakalıyor. İşte ikinci operasyonun düzenlendiği o köy evi, Kocaeli, İzmit'te bulunan ve toplamda da 5 şüpheli bu köy evinde gözaltına alınıyor.
1: Tamam, kapat.
0: Şimdi soruşturma boyutunu öğrenelim. Yeni gelişmeler olduğunun haberleri var. Detayları alalım. Sözü hemen Ada Kahriman'a verelim. Ada, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Helin Aslan, evet, az önce izlediğiniz görüntüler Kocaeli'nde yapılan operasyona ilişkin görüntülerdi. Toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Tabii bu kapsamda baktığımızda önce Sakarya'da bir bungalova operasyonu düzenleniyor. Ancak buradaki şüphelileri saatler öncesinden buradaki bungalovdan ayrıldıkları tespit ediliyor. Daha sonra kamera kayıtları izleniyor, inceleniyor. Yapılan çalışmaların neticesinde de bir plaka tespit ediliyor. Bu plaka ile ilgili bir araştırma yapılıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde de buradaki şüphelilerin Kocaeli'ne gittikleri tespit ediliyor. Kocaeli'nde bir villaya baskın düzenleniyor. Burada o villanın içerisinde 4 şüpheli gözaltına alınırken ormana kaçtığı tespit edilen bir şüpheli ise polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon kapsamında gözaltına alınıyor. Yani şu ana kadar bu olayla ilişkili olduğu değerlendirilen ve aynı zamanda kaçırma olayı, yani eylemini gerçekleştirdikleri öne sürülen 4 şüpheli burada gözaltına alınıyor. Toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi normalde buradaki soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Ancak şu anda buradaki soruşturma dosyasının Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütüldüğünü belirtelim. Tabii bu kapsamda aynı zamanda yeni bilgiler de geliyor. Erhan Karaal'ın mesela burada kaçırma olayına ilişkin şüphelilerden bir tanesinin daha önce Erhan Karaal'la birlikte çalıştığı, Erhan Karaal'ın işten çıkardığı tespit ediliyor. Bu şüphelilerden, yani kaçırma olayına ilişkin gözaltına alınan bu şüphelilerden bir tanesinin bu kişi olduğu, yani daha önce işten çıkardığı kişi olduğu tespit ediliyor. Tabii dün Erhan Karaal'ın emniyet ifadesi ortaya çıkmıştı. Hastanede vermişti bu ifadesini. Çarpıcı ifadeler vardı. Kendisinde kaçırmaya gelen şahısların polis olduklarını, yani kendilerini polis olarak tanıttıklarını ve burada kendisini vatan emniyete götüreceklerini belirttiğini söyledi. Daha sonra zaten burada araç içerisindeyken aynı zamanda kendisini tuttukları yerde pek çok şiddete maruz kaldığını belirtti. Bununla birlikte aynı zamanda baktığımızda kendisi verdiği ifadesinde bana eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu söylediler. Bu yüzden de ilk olarak 300 kilo altın nerede olduğunu sordular. Daha sonra da Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altının yerini sordular. Ben de bu yerleri bilmediğimi söylediğimde bana yine şiddet uyguladılar dedi kendisi. Bununla birlikte aynı zamanda kendisi şöyle demiş: benim biriktirdiğim 2-3 milyon param var. 2-3 milyon liralık param var. İsterseniz bunu size verebilirim, çocuklarım için biriktirdiğim para. Ancak kendisi şöyle belirtiyor: şüpheliler bana biz sana o parayı verelim dediğini belirtiyor. Yani para miktarını az buluyor buradaki şüpheliler. Tabi bu kapsamda daha sonra da burada polislerin gelip kendisini kurtarmasıyla birlikte şöyle diyor: eğer polisler gelmeseydi muhtemelen beni öldüreceklerdi diyor. Burada Erhan Karal bulunduğu sırada yanında bir şüpheli daha vardı. Silahlı bir şüpheli. Bu şüphelinin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler, yani kaçıran şüpheliler tarafından bu şüpheliye bir talimat verilmiş: biz aileden para alacağız. Eğer bu parayı vermezlerse Erhan Karal'ın kafasına sıkarak öldürebilirsin talimatı verildiği belirtildi. Toplamda şu ana kadar geriye baktığımızda, ki dün bu saatte sabah saatlerinde açıklanmıştı, 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 6'sı için ise adli kontrol şartı uygulanmıştı. Sabah saatlerinde de tekrar yeni bir gelişme yaşandı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor Helinas'ta.
0: Teşekkür ediyoruz Ada, verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Şimdi gelelim CHP'ye. CHP'de bugün Özgür Özel grup toplantısı yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa iki ayrı toplantısı var. İlki MYK, sonraki toplantı da parti meclisiydi. Hemen şöyle biz Ahmet Taner Işıldağ'a bir dönelim. Öğrenelim Taner'den durumu. Taner merhaba. Bir yandan şimdi Özgür Özel'in grup toplantısında neler söyleyeceği merak ediliyor. Bir diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gerçekleştirdiği ve gerçekleştirecek olduğu iki toplantı var. Bu toplantılardan bugün kaosu arttıracak yeni kararların çıkmasını bekliyor musun? Ve genel merkezde nasıl bir hava var? Öğrenelim senden detayları.
3: Elin Aslan, evet, aslına bakarsanız bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı oldukça yoğun. Mecliste de Grup Başkanı Özgür Özel'in programı yoğun. Oradan söylemlerle şekillenecek bir eylem bütünü göreceğiz biz bu hafta içerisinde. Tabii bugün PM toplantısı, MYK toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu toplantısı şu dakika itibariyle devam ediyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise PM toplantısına başkanlık yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii bu toplantıların gündemi de tahmin etmek zor değil. Özellikle parti içerisindeki arınma söylemiyle koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantılarda da yine arınma söylemini gerçekleştirebileceği icraatlar yapacak. Özellikle il başkanlıklarının değişmesini bekliyoruz. Bir de iki milletvekilinin ihraç yoluyla Yüksek İstihbarat Kurulu'na sevk etmesini bekliyoruz Elin Aslan. İki isim kim peki? Bir tanesi Ankara milletvekili Adnan Beker, ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun onun genel merkezde ne işi var dediği bir isim ve kendisini desteklemediği için, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında oy atmadığı için tepkili olduğu bir isimdi. Bir diğeri ise Ümit Dikbayır. Bu iki isim bugün İhraç talebiyle Yüksek İstihbarat Kurulu'na sevk edilebilir. Bir diğer husus

0: olsa özellikle sosyal medyada Sinop İl Başkanı göze çarpmıştı. Yaptığı bir paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'yla biraz daha dalga geçen sarkastik bir video paylaşmıştı. Onunla ilgili bir hamle bekliyoruz. Onun dışında Konya, Kars, Düzce ve Kayseri'de de bir ihraçlar olmasını bekliyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz il başkanlıkları da değişmişti. İzmir'de bir il başkanlığı değişimi olmuştu ve o değişim sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği isim genel bir binaya alınmamıştı. Orada bir arbede olmuştu. Onunla alakalı da görüşmelerin olacağını söyleyebiliriz. Tabii bir diğer önemli husussa kurultay mevzusu. Geçtiğimiz hafta 830 isim genel merkeze gelerek olağanüstü kurultay talep etmişlerdi. Bununla alakalı bu imzalar görüşülecek ama tedbir kararı olduğundan dolayı iptal edileceğini, daha doğrusu bu kararın uygulanmayacağını tahmin ediyoruz. Şimdi bütün bunlar çerçevesi içerisinde ise bir de Özgür Özel cephesi var. Saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup salonundan partililere seslenecek, grup toplantısı düzenleyecek. Onun da ilk başta gündeminde kurultay olmasını bekliyoruz. Zira 27 Haziran'a kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu imzaları değerlendirmesi gerekiyor. Ya Özgür Özel'in açıkçası kurultayda ısrar etmesinin sebebi şu Helin Aslan. Normalde kurultaya 3 şart altında gidersiniz. Bir, genel başkan seçer. Eğer genel başkan seçmezse parti meclisi isterse gidersiniz. Bir de delege imza toplarsa gidersiniz. Delegeler imza topladı ve parti meclisi gitmesini istediyse kurultaya ama genel başkan götürmezse mahkeme süreci başlayacak. Bir de burada mahkeme süreci başlayacak ki büyük ihtimalle Özgür Özelgin'in partiden ayrılmadan önce bütün yolları deneyeceğiz demeye çalıştıkları husus da biraz burası. Yani kurultayla alakalı olarak her şeyi denedik demek isteyecekler ve bunu da mahkemeye götüreceklerdir. Mahkemede de farklı bir olaylar yaşanabilir. Tabii bir de bu mahkemeye götürecekler ama mahkemeye götürmelerindeki bir diğer sebep de çağrı heyeti istiyor Özgür Özel ve ekibi. Yani grup başkanı Özgür Özel çağrı heyeti istiyor. Eğer ki kurultay yapmazsa genel başkan çağrı heyeti atabiliyor mahkeme. Yine çağrı heyetiyle yollarına devam etmek istiyorlar ve kurultaya gitmek istiyorlar. Tabii bu da oldukça fazla karışıklık, oldukça fazla prosedür demektir. Yani ilerleyen günlerde işler biraz daha kızışabilir. Şimdi zaten 13 Temmuz'daysa Yüksek İsmin Kurulu kesin ihraçları görüşmek üzere toplanacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta tedbir kararını görüşmek üzere toplandılar. 9 milletvekilinin ismi vardı. 2 de üye vardı. Onlarla alakalı olarak da 13 Temmuz'da kesin net ihraçlar görebiliriz. Yine bugün de ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edecek pek çok isim vardır. Bütün bunların akabinde saat 16'yı gösterdiğinde Müslüm Sarı kürsüye geçecek ve kameraların karşısına geçecek. Bütün soruları yanıtlayacak. Neler konuşulduğunu anlatacak. Biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte o anları takip edeceğiz diyelim. Elin Aslan ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Taner Işıldak'tan sözü alalım. Şimdi İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasındaki gelişmelere bakalım. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın merkezinde ise sit alanlarında yapılan usulsüz işlemler, kaçak yapılaşma iddiaları ve para karşılığı verildiği iddia edilen ruhsatlar vardı.
2: Denizini istiyor. Adalarda aylardır konuşulan iddialar yargı sürecine taşındı. Soruşturmanın düğümü ise tutuklama kararlarıyla çözüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye yöneticileri ve bazı personelin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında önemli suçlamalar yöneltildi. İddialara göre doğal ve arkeolojik sit alanı olarak koruma altında bulunan bölgelerde bazı yapıların önündeki engeller para karşılığında kaldırıldı. Normal şartlarda izin verilmemesi gereken işlemlerin basit onarım adı altında değerlendirildiği ve tarihi niteliğe sahip yapılarda kapsamlı değişikliklere göz yumulduğu öne sürüldü. Dosyaya giren bilgilere göre soruşturma sadece tanık ifadeleriyle sınırlı kalmadı. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda teknik takip yapıldı, telefon kayıtları incelendi, baz istasyonu verileri değerlendirildi. MASAK raporları da soruşturma dosyasına eklendi. Savcılık bazı işletmelerin ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere para karşılığında kolaylık sağlandığı ve kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu iddialarını incelemeye aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili karar gece saatlerinde çıktı. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklanırken 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma dosyasında yer alan rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve kültür varlıklarını koruma mevzuatına muhalefet iddialarıyla ilgili yargı süreci ise devam ediyor.

0: Mersin'de de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen, yürütülen bir soruşturma vardı. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap gibi çeşitli iddialar üzerinden ve gözaltına alınan 20 şüpheli bulunuyordu. 20 şüpheliden CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden biri serbest bırakıldı. CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediye Spor Kulübü Başkanı Sait Oğuz'un da aralarında olduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan CHP'li Başkan Turgut, Demirtaş, Yörükçü, Servi ve Oğuz dahil 8 şüpheli tutuklandı. 11 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde belediye ile iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, belediye ile bağlantılı bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen bazı alımlarda usulsüzlükler yapıldığı ve belediye ile bağlantılı bazı organizasyon faaliyetlerinde danışıklı dövüş işlemler gerçekleştirildiği yönünde beyan verdiği bilgisine ulaşıldı. İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında da İmar ve Şehircilik Müdürü gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında CHP'li Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyonun yankıları sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü hakkında da gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İmar Müdürü gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı. Şimdi Erdoğan bugün mesaisini Ankara'da sürdürecek. Peki programında neler var diye soralım, öğrenelim. Hemen sözü Yağmur Yıldız'a verelim. Yağmur, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Hüseyin Aslan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine başkent Ankara'yı 2 günlük ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün mevkidaşını kabul edecek. Nawrocki dün akşam saatlerinde başkent Ankara'ya geldi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Bugün saatler 16.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını törenle Ankara'da külliyede karşılayacak ve resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmede hem Türkiye-Polonya ilişkileri ele alınacak, özellikle ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması konusunda atılabilecek adımlar, yeni işbirliklerinin tesis edilmesi noktasında projeler, değerlendirmeler gerçekleştirilecek ve elbette küresel ve bölgesel gelişmelerde ikili liderin gündeminde olacak. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı Polonya'nın en çok etkilendiği alanlardan biri olması nedeniyle önemli bir gündem başlığı. Çok sayıda göç aldı Polonya ama şu an yeni bir süreç de var. Geçtiğimiz günlerde Polonya Cumhurbaşkanı özellikle Ukrayna'ya yönelik gerilimi artıracak bir kararın alınmasına yol açtı ve Ukrayna lideri Zelenski'ye verilen Barış Kartalı isimli Polonya'nın en yüksek devlet nişanını geri aldı. Dolayısıyla iki ülke arasında bir gerilim oluştu. Buna ilişkin de aslında Polonya Başbakanı'ndan da gerilimi yatıştırıp bu gerilimin sadece Putin'e yarayacağı konusunda açıklamalar geldi. Dolayısıyla hem Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gidişat hem de Polonya ve Ukrayna arasında bu gerilimin ve gerginliğin artmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyalog yoluyla elbette değerlendirmelerde bulunması önemli olacaktır ki baktığımızda Barış'ın Barış'ın tesisi noktasında atılan her adımın Türkiye'den geçtiğini görmekteyiz bu süreçte. Tabii ki Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de bu başlıkla birlikte değerlendirilecek. Bir diğer önemli gelişme ise elbette ABD ve İran arasındaki müzakere süreci. Özellikle son bir haftada yaşanan gelişmeler, Orta Doğu'da son durum gibi önemli başlıklarda iki lider tarafından ele alınacak ve son olarak da NATO Liderler Zirvesi bu yıl malum başkent Ankara'da gerçekleştirilecek. Buna ilişkin hazırlıklar da yine iki lider tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. İlk olarak saat 16.30'da külliyede resmi karşılama töreni düzenlenecek. Ardından saatler 18'e gösterdiğinde iki lider kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan sözü alalım. Şimdi siyasetin gündeminde biraz böyle geriye düşmüş gibi görülen ama aslında devam eden bir süreç var. Terörsüz Türkiye süreci. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. İsrail bu sürece zarar verebilecekler arasında ilk sırada görülen ülkeydi. Bunu dönem dönemde gördük işte. Ney mesela? Bu elindeki PKK, PYD, YPG kartını bırakmamak için Donald Trump'a bile İran'da yürüttükleri o saldırılarda orada o kartı kullanmak istediğini dile getirmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde İsrail muhalefet lideri de Erdoğan'ın bu süreci engellediğini ifade etmişti. Yani Trump'ı Netanyahu'nun ikna etmesinin önüne Erdoğan'ın geçtiğini ifade etmişti. Kaldı ki daha önce biz bunu PYD ile başı Ferhat Abdüşahin'in altına attığı Suriye'deki mutabakattan cayması noktasında da gördük. Yine Batı'ya güvenmişti. Bu noktada İsrail ortalığı kışkırtmıştı. Ama gel gelelim AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Ama sabotaj uyarısında bulundu. Peki neler oluyor? Bir bakalım, analiz haber geliyor.
2: PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Ferhat Abdüşahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile masaya oturdu, entegrasyon mutabakatına imza attı. Ama gereğini yapmaktan hep kaçındı, ta ki Şeyh Maksut mahallesindeki kışkırtmaya kadar.
3: Şeyh Maksut, harp başladı.
2: Zor oyunu bozar misali, Suriye ordusu terör örgütü PYD'nin işgal ettiği yerleri tek tek elinden aldı. Türkiye'nin açık desteğiyle Fırat'ın doğusuna geçti, İsrail'in tüm planlarını bozdu. Ancak Tel Aviv yönetimi PKK-PYD kartından kolay kolay vazgeçmek istemiyor gibi görünüyor.
4: Bazen süreci destek adı altında öyle sözler söylenir ki aslında algoritması süreci sabote etmeye ve enfekte etmeye dönüktür. Bir takım söylemlerin sık sık dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemeye bile gerek yok.
2: Bu yüzden AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in uyarısı dikkat çekici. Bir anlamda zamanı oynamayı bırakın, silahlara teslim edin, yasal düzenlemeler için devlete güvenin mesajı verildi.
4: Burada Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bu bir devlet politikasına dönüştü. Bugün gelinen noktada o raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması son derece kıymetlidir. Bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı. Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
2: Yoğun gündemde biraz gölgede kaldı ama terör örgütü PYD elebaşı Ferhat Abdüşahin, Şam yönetiminin kendisine açtığı alanı istismar etmeye çalışıyor. Ferhat Abdüşahin'in Avrupa turu, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini çekti. Fransa, İtalya ve Hollanda temaslarına dair Suriye medyasına konuşan üst düzey bir yetkili, PYD elebaşı Abdüşahin'in siyasi veya diplomatik angajmanlar için resmi bir sıfatı veya yasal yetkisi olmadığını hatırlattı. Bazı uluslararası taraflarca karşılanmasının diplomatik normlara aykırı olduğunu ve Suriye'nin iç işlerine müdahale teşkil ettiğini belirtti. Şam yönetimi gibi Türkiye de bu süreci yakından takip ediyor.
5: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Aynı şekilde Trump,

0: Trump'ın Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak da terör örgütü PYD'nin hamlelerinden rahatsız. Erbil'de PYD elebaşı Ferhad Abdi Şahin'le görüşen Barak'tan sert bir uyarı geldi. El Arabiya'nın haberine göre Barak, görüşmede SDG'den terör örgütü PKK ile bağlarını tamamen kesmesini, PKK kadrolarının Suriye'den çıkarılmasını ve SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Zira zaman daralıyor.
1: Bazı silahlar gönderdik. İran halkına gitmesi gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Onları gönderdiğimiz kişiler silahları kendilerine aldı. Belli bir grup insana çok öfkeliyim ve bunun için büyük bir bedel ödeyecekler.
0: Konuşan Trump ama planın arkasında Tel Aviv olduğu çok açık. Netanyahu yönetimi Türkiye'den sonra terör örgütü PKK-PYD'yi İran'a karşı da kullanmaya çalıştı. Ancak bu süreç akamete uğratıldı. Bu yüzden İsrail önünde sonunda elindeki terör kartını bırakmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Ve görünen o ki sırtını İsrail'e, Avrupa'ya yaslamaya çalışan terör örgütü PYD elebaşı Ferhad Abdi Şahin, yanlış hamleler yapmakta ısrar ettikçe elindeki kazanımları da tehlikeye atıyor. Zira şu anda tarihin yanlış tarafında duruyor.
2: Gelelim MHP'nin grup toplantısına, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu vardı. Bahçeli, Türkiye'ye Brüksel'den istikamet çizilemez dedi. Bunun dışında başka hangi başlıkları ele aldı derseniz, ABD-İran görüşmelerini değerlendirdi. İsrail'in Lübnan'daki saldırıları hakkında da dikkat çeken uyarıları vardı.
3: Türkiye Cumhuriyeti yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez.
4: Avrupa Parlamentosu raporunda Türkiye ve Türk yargısını hedef alan maddelere tepki gösterdi, mesajlarını etti.
3: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde skandal Avrupa Parlamentosu raporu vardı. Brüksel'den Türkiye'ye istikamet çizilemez dedi, ekledi.
3: Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
4: Bahçeli Avrupa'nın Türk ve İslam dünyasına karşı tutumuna dikkati çekti.
3: Müslüman Türk milletine karşı asırlık önyargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı? Kıbrıs'ta Rum tarafını bütün adanın temsilcisi gibi Avrupa Birliği'ne alanlar nereden anlayacaktır hakka hürmeti?
4: MHP lideri Kıbrıs'ta Rum-Yunan ikilisinin AB'nin desteğiyle oynadığı oyunlara ayrı bir parantez açtı.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir.
4: Devlet Bahçeli diplomasideki gelişmeleri de değerlendirdi. ABD-İran görüşmelerinin yakından takip edildiğini söyledi. İsrail'in coğrafyadaki saldırılarına sözü getirdi, uyardı.
3: Bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı.

0: Şimdi gelelim İran ve ABD arasında yaşananlara. Hafta sonu gerçekleşen zirve malumunuz ve belirlenen 60 günlük yol haritasına uygun adımlar atılıyor şu an. Hangi adımlar atılıyor, ne oluyor, neler oluyor? ABD İran petrolüne yönelik yaptırımlarını geçici muafiyet kararı aldı bu yaptırımlar için. Bunun yanı sıra dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlık da serbest bırakılıyor. Hürmüz Boğazı zaten açıldı. Uluslararası nükleer denetçilerin yeniden İran'a dönmeleri bekleniyor. Arabulucu Pakistan'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bu değerlendirmesi İsrail'e, aslında İsrail'den öte Netanyahu'ya dair bu barış süreci Netanyahu'nun siyasi sonunu getirecek dedi.
1: Vay vay! Çiçeğimizin en!
2: ABD-İran hattında durum şimdilik sakin. Taraflar 60 gün içerisinde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde mutabakata vardı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sürdürülebilmesi için yeni bir mekanizma kurulacak. Olası krizlerin önlenmesi amacıyla doğrudan iletişim hattı oluşturulacak. Heyetler İsviçre'den ayrıldı. Teknik görüşmeleri ise iki ülkenin diplomatları sürdürecek. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsviçre'den ayrılırken olumlu mesajlar verdi. Anlaşma için bir temel attıklarını söyledi.
3: Birincisi Hürmüz Boğazı'nın açılması için değil, açık kalmasını sağlayacak bir mekanizma kurduk. İkincisi bölgesel ateşkesi sağlamak için doğru mekanizmayı kurduk. İranlılar uzun zamandır ilk kez silah denetçilerinin ve nükleer denetçilerin ülkeye girmesine izin veriyor. Ve son olarak bu teknik müzakerelerde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz.
2: Vance, İran'ın uzun bir aradan sonra nükleer denetçilerin ülkeye girişine izin vermeyi kabul ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bu açıklamayı yalanladı.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin saldırıları sırasında hasar gören tesislerimizde ajansın denetim yapmasına yönelik bir programımız yoktur ve esasen bu alanda tanımlanmış bir protokol bulunmamaktadır. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının bir üyesi olarak normal işleyişimizi sürdürüyoruz ve bu normal işleyişin çerçevesi bellidir.
2: Bekai ABD'ye bir mesaj da gönderdi. Anlaşmanın abartılı ve kendini öven anlatılarla iç siyasete alet edilmesinin müzakere sürecine zarar vereceği uyarısında bulundu. Ayrıca İran'ın füze kapasitesinin müzakere konusu olmadığını yineledi. Müzakere heyetine başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf diplomasi vurgusu yaptı. Diplomasi olmadan sonuç alınamayacağını belirtti. Ancak müzakerelerde geri adım atmadıklarını vurguladı. Hürmüz'ün kendileri tarafından yönetileceğini belirtti.
5: Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık. Hürmüz Boğazı, İran'ın belirlediği kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde yönetilecek.
2: Kalibaf yaptırımların kaldırılmasına da değindi. İran'ın petrol satışına getirilen yaptırım muafiyetine vurgu yaptı.
5: Nihai bir anlaşmaya varılana kadar yaptırımlar yürürlükte kalacak. Bu nedenle nihayetinde yaptırımları kaldırabilmemiz için petrol satışı yaptırım muafiyeti almalıydık.
2: Zaten İsviçre'deki görüşmelerin çarpıcı sonuçları ekonomi masasında yaşanmıştı. ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli ham petrol ve petrokimya ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir muafiyet lisansı yayımlamıştı. Kalibaf, ayrıca dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının da serbest kaldığını söyledi.
5: Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması için 11. madde uyarınca her biri 6 milyar dolar olan iki meblağın serbest bırakılması gerekiyordu. Bu süreç Katar gezisi sırasında zaten başlatılmıştı. Ancak nihai imzanın İsviçre gezisi sırasında atılması gerekiyordu ve bu da yapıldı.
2: Arabuluculardan Katar Başbakanı El Sani'den ise uyarı var. El Sani, savaşın durması için sağlam bir temel atıldığını ancak müzakereleri sabote etmek isteyenler olduğunu söyledi. En sert çıkışsa arabulucu Pakistan'dan geldi. Savunma Bakanı Muhammed Asif, İsrail'in süreci raydan çıkarmak için çaresizce çabaladığını belirtti. Bu barış sürecinin başarısı Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonunu getirecek ve tutuklanmasına yol açabilecektir ifadelerini kullandı. İran cephesinde ise temkinli bir iyimserlik hakim. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ilerlemenin sadece verilen sözlerle değil, atılacak fiili adımlarla ölçüleceğini belirtti.
0: Peki Donald Trump ne diyor? Şimdi Donald Trump son açıklamasında yine bildiğiniz gibi aslında tehditler savurdu. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Trump Beyaz Saray'da soruları cevapladı. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğuna işaret etti. İran'ın uzun süre silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. İki önemli sonuç elde ettik. Birincisi Hürmüz açık ve açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak dedi. Donald Trump ABD'nin bölgedeki askeri üstünlüğüne vurgu yaptı. İran anlaşmaya uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım diye tehdit etti. Bize saygı duydukları sürece sorun yaşamayacağız ifadelerini kullandı. Trump Tahran yönetiminin ciddi kayıplar verdiğini savundu. Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti. Liderleri öldü, ekonomileri çöktü dedi. İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Bugün İran'ın devlet başkanı olmak isteyen kimse yok ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın serbest bırakılacak yatırımlarına da değindi. İran'ın serbest bırakılacak parasını bizden yiyecek satın almak üzere kullanmaları gerekiyor dedi. ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilişkin soruya ise manidar cevap verdi. Netanyahu'nun İsrail ordusunun Lübnan'daki varlığını sürdüreceği yönündeki açıklaması soruldu. Ben sorun çözen biriyim, sorunları çok hızlı çözerim dedi. Doğrudan Netanyahu'nun açıklamasını eleştirmedi. Yönetiminin bölgedeki sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu aktardı. Savaşta yalnız bırakıldığını savunan Trump, NATO'ya ilişkin açıklamalarda da bulundu. NATO'ya harcadığımız para çok çılgınca ve onlar bizim için orada değillerdi dedi. İran'ın eski dini lideri Hamaney biliyorsunuz ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ilk günü öldürülmüştü. Ve Hamaney için şimdi cenaze töreni düzenlenecek. Önlemler alınmaya başlandı. İran'da 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidilecek. Açıklama İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan geldi. Buna göre Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamalarına gidilecek. Kısıtlamalar başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Havalimanı ve Mehrabat Havalimanı ile Meşet kentindeki havalimanında uygulanacak. Tahran'daki havalimanlarında 4 Temmuz'da başlayacak kısıtlamalar 6 Temmuz'da ağırlaştırılacak. Meşet Havalimanı ise 9 Temmuz'da tamamen kapatılacak. Hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacak. Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da başkent Tahran'da yer alan İmam Hümeyni Musalla Camii'sinde gerçekleştirilecek. Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşet kentinde tören yapılacak. Hamaney'in cenazesi yine Meşet kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek. Müzakere sürecinin en önemli başlığı zaten hafta sonu zirvenin de öncelikli başlığı Lübnan meselesiydi. ABD, İsrail ve Lübnan arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından Lübnan'da ateşkesi izlemek üzere yeni bir mekanizma kurulmasına karar verildi.
2: Ateşkes çok kez ihlal edildi. İsrail, Lübnan'ı bombalamaktan geri durmadı. Bu kez sahadaki çatışmanın durması için yeni bir mekanizma kurulması kararlaştırıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la telefonda görüştü. ABD'li bir yetkiliye göre görüşmede çatışmanın durumunu incelemek için bir mekanizma kurulmasına karar verildi. Amaçlarının şiddetin sona ermesi olduğunu aktardı. Mekanizmanın ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşacağı belirtildi. Yetkili, İsrail ve Lübnan'ın iki egemen devlet olarak görüşmesini ve barışla güvenlik için bir yol bulmalarını sağlıyoruz dedi.
6: Ya mama.
2: Kararın ardından İsrail'de ise adeta panik havası hakim. İsrail basınına göre ABD'nin İsrail'e Lübnan'da verdiği sınırsız hareket yetkisi sona erdi. Bunun üzerine Netanyahu, İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattı. İmzalanan mutabakat zaptına rağmen İsrail'den işgal sürecek mesajı geldi.
7: Ordu doğrudan veya ortaya çıkan tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir. Ordunun bu konuda hiçbir kısıtlaması yoktur. Ben onların arkasındayım.
2: Savunma Bakanı İsrail Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de ortak yazılı açıklamayla askeri varlığın bölgede kalacağını duyurdu. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Lübnan'da Hizbullah var olduğu ve bir hükümet iktidarda kaldığı sürece İsrail askerinin Lübnan'dan çekilmeyeceğini söyledi.
0: İsrail bir yandan da Gazze şeridindeki saldırılarına devam ediyor. Eskisi kadar fazla saldırı şiddeti sona ermese de eskisi kadar yoğun saldırılar olmuyor. Ama sık sık kısa süreli saldırılar düzenliyor İsrail Filistin'e yönelik ve Filistinlileri şehit etmeye devam ediyor. İsrail dün Gazze kentinde kalabalık bir caddede bir aracı hedef aldı. Hava saldırısında bir genç kız hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Rakat Hasan Aşur 11. sınıf sınavlarına girmeye gidiyordu. Saldırıda 3 kişi de yaralandı. İsrail, Hamas mensubu bir kişiyi vurduğunu iddia etti. Ancak aile İsrail'i yalanlıyor. Cenaze töreninde İsrail'e öfke vardı. İsrail ordusu birkaç saat sonra bir aracı daha hedef aldı. Saldırı bu kez güneydeki Han Yunus'ta düzenlendi. Burada da bir sağlık görevlisi şehit oldu. Ayrıca yaralananlar var. Benzer manzaralar hemen her gün yaşanıyor. Resmi verilere göre sadece Ekim'deki ateşkesten bu yana Gazze şeridinde İsrail saldırılarında 1024 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırılarda özellikle de çocukları hedef alıyor. Gazze şeridindeki katliamlarda 76 binden fazla kişi şehit oldu. Bunun 20 binden fazlası çocuktu. Batı Şeria'daki zulümde de çocuklar sık sık hedef oluyor. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları hakkında bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu son raporunda buna değindi. İsrail'in Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğini bildirdi. Gözler bir yandan Orta Doğu'da, bir diğer yandan Ukrayna'dayken Türkiye Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'ya yönelik olarak önemli adımlar atıyor. O adımlardan biri de Milli İstihbarat Teşkilatı İbrahim Kalın bir kez daha Libya'ya gitti. İbrahim Kalın Libya'nın doğusundaki Bingazi'ye gitti. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamı ele alındı. Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar masaya yatırıldı. Türkiye-Libya ilişkileri de konuşulan konulardan biriydi. Çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. Libya'da yıllar boyunca süren iç savaş ülkeyi bölünmenin eşiğine getirdi. Türkiye bu süreçte Hafter güçlerine ve onu destekleyen ülkelere karşı Trablus'taki meşru hükümetin yanında durdu. Sahada avantaj sağladıktan sonra da iki tarafın uzlaşması ve Libya'nın yeniden tek bir çatı altında birleşmesi için girişimlerde bulundu. Hala da bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Libya'daki silahlı unsurlar Efes 2026 tatbikatına tek çatı altında katılmıştı. Bu da özellikle Yunanistan ve İsrail gibi Türkiye karşıtı ülkelerin bölgedeki oyunlarının bozulması anlamına geliyor.

0: Bir faili meçhul dosyası daha çözüldü. Diyarbakır'da 17 yıl önce kaybolan biri kadın iki kişinin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan kayınpeder çifte cinayetten tutuklandı, cezaevine konuldu.
1: Faili meçhul dosya yıllar sonra çözüldü. Kayınpederin çifte cinayeti töre yüzünden işlediği belirlendi. Müzik 2009 yılıydı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Arif Uğurlu'yla Ceylan Aktepe sırra kadem bastı. İkisi de bir anda ortadan kayboldu. Bölgedeki arama çalışmaları sonuç vermedi. Yıllarca kayıp şahıslar dosyası olarak kaldı. Diyarbakır jandarma timleri 17 yıl sonra dosyayı tozlu raflardan indirdi. Özel bir ekip kuruldu. Kayıp olarak aranan iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Çınar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kriminal, Siber ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelinin katılımıyla bir özel çalışma grubu oluşturuldu. Dosyayı sil baştan ele alan uzman ekip, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda cinayeti çözdü. 17 yıllık kayıp dosyası aydınlatıldı. Kimlikler ve adresler tespit edildikten sonra 10 şüphelinin yakalanması için Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Sivas'ta operasyonlar düzenlendi. Dört ilde yapılan baskınlarda 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ÖA, yıllarca kayıp olarak aranan Ceylan Aktepe'nin kayınpederiydi. Gelini Ceylan Aktepe ile Arif Uğurlu'yu töre yüzünden öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen kayınpeder, töre sahikiyle öldürme suçundan tutuklandı ve cezaevine konuldu. Gözaltına alınan diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece 17 yıllık faili meçhul bir dosya daha çözülmüş oldu.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye'nin batısı yüksek basınç alanı etkisi altında. Doğuda kararsız hava koşulları devam ediyor. Konvektif sağanaklar da devam ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu Sivas, Kayseri, Niğde çevresi ve Doğu Akdeniz bugün yağmurlu, hafif sağanaklar, diğer bölgeler parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı hafta boyunca yükseliş eğilimi içerisinde olacak. Şu anda da Haziran ayı sıcaklık normallerinin üzerindeyiz. Önümüzdeki günlerde 1-2 derece daha bir artış eğilimi olacak. Normallerin biraz daha üzerine çıkacağız. Tabii sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek artacak. Bugün de Şırnak 36, Aydın, Şanlıurfa, Mardin 37, Siirt 38, Diyarbakır 39, Batman 42 derece gölgede ve günün en sıcak saatinde. Tabii bu illerde 11-16 Aralık kritik. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Özellikle astım hastalarını, yaşlıları, kalp tansiyonu, şeker hastalarını olumsuz yönde etkiler. Yaşlılar ve çocuklar biliyorsunuz sıcak havaya biraz daha dayanıksız. Öğle saatlerinde onların gölgede serin yerde kalmaları önemli. Klimalı ortamları, gölgeyi tercih etmeleri gerekiyor. Bu havada açık havaya çıkmak riskli olabilir. Açık renkli, pamuklu, bol giysiler, geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanmak oldukça önemli olacaktır. Güneydoğu Anadolu'da lodos da esiyor bir yandan. Hem toz taşınımını artıracaktır, hem de tabii ki görüşü düşürecektir. Güneydeki sıcak havayı da taşıdığı için daha da bunaltıcı hale getiriyor havayı. Doğu Anadolu'da ise rüzgar kuzeyli ve kuvvetli, hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermeyecek ki bugün zaten Doğu Anadolu'da hava yağışlı olacak. Bugünün tablosu böyle. Yarına baktığımız zaman Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hava yağmurlu olacak. Yine gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığında bugünden yarına ciddi bir değişim yaşanmayacak. Yine Edirne, Aydın, Denizli, Antalya, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevresinde termometreler 35 derece ve üzerine gösterecek. 35 bizim için kritik bir eşik. İnsan vücudunun tölere edebileceğinin üzerinde rakamlar var demektir atmosfer sıcaklığında. Dolayısıyla termometreler 35 derece ve üzerine gösteriyorsa bizim güneşe daha kontrollü çıkmamız gerekiyor anlamına geliyor. Sonrasında Perşembe günü Trakya çevresinde, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'da ve göller yöresinde kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Cuma günü Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Akdeniz'in iç kesiminde yine kısa süreli hafif yağmur var. Hava sıcaklığı hafta ortası, özellikle Perşembe günü itibarıyla 1-2 derecelik bir artış eğilimi içerisine girecek. İstanbul'da bile Cuma günü, Cumartesi günü termometreler 31 dereceyi gösterecek. Bu arada Adana'yla da özel ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü Adana'da yarın termometreler 33'ü gösterirken 37 hissedilecek günün en sıcak saatinde. Perşembe günü termometre 33 iken 36, Cuma günü ise

termometre 34 dereceyi gösterirken 37-38 derece hissedilecek Adana. Hafta sonu serinleyecek, onu söyleyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün parçalı bulutlu. Yarın ve perşembe günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor. Ankara'da hava parçalı bulutlu. Yarın ve hafta boyunca, hatta hafta sonu başkentte hava az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı değişmeyecek şimdilik. Hatta 1-2 derecelik bir yükseliş var. Son olarak İzmir'de hava güneşli. Yarın ve perşembe günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklık İzmir'de de çok fazla değişmeyecek. 34 derece bandındayız. Cuma günü ise sıcak alarm var. Termometreler gölgede 35'i gösterecek İzmir'de. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: şu NBA geçen, Zlatan geçen.
1: Bu aralar NBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
4: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
5: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
6: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
7: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
6: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
8: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır.
9: Lazım olduğunda hemen çekerim.
10: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
11: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
7: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
8: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
9: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
10: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
11: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: istediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
1: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. Bitti böyle, Otobit'te. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Son saate, üçüncü saate moderatörde başlıyoruz. Şimdi bugün CHP Genel Merkezi'nde de Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı yapıyordu. Toplantının bittiğine dair kimi haberler geliyor? Ahmet Taner Işıldak'tan bunu bir doğrulatalım. Bir açıklama gelecek mi, geldi mi, onu da öğrenelim. Sonrasında ise parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. Bir yandan da Özgür Özel'in de bugün grup toplantısı var. Özgür Özel de grup toplantısında konuşuyor, konuşmaya devam ediyor. Biz hemen Ahmet Taner Işıldak'a dönelim. Taner, neler aktaracaksın, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, 21 Mayıs'tan bu zamana kadar her salı Cumhuriyet Halk Partisi için oldukça karışık geçti. Bugün de onlardan bir tanesi oldukça yoğun. Genel merkezde iki ayrı program olurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise Grup Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısı var şu dakika itibariyle. Tabii 11'de topladı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu, A takımını ve artık 3 saat sonrasındaysa şu saat diliminde toplantının bittiğini söyleyebiliriz. Herhangi bir açıklama gelmedi. Bunun da sebebi şu Helin Aslan, saat 14'te de parti meclisi toplantısına, yani şu dakika itibariyle de parti meclisi toplantısına başkanlık yapacak ve açıklamalar iki toplantının ardından saat 16'da parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından gerçekleştirilecek. Peki neler konuşulacak, neler var gündemde, neler yok Helin Aslan? İlk başta kurultay meselesinden ihraç meselelerine kadar, arınma söylemlerine kadar pek çok unsur var. Dilerseniz ilk başta kurultay tartışmasından başlayalım. Zira bugün MYK toplantısında şu değerlendirildi: 830 delegenin verdiği imzalar değerlendirildi olağanüstü kurultay için. Özgür Özel de bugünkü grup toplantısında az önce dinliyordum, kurultay çağrısı yapıyordu, olağanüstü kurultay çağrısı yapıyordu. Bugün değerlendirilecek olağanüstü kurultay çağrısı, ama Kılıçdaroğlu tarafı olağanüstü kurultay yapamayacaklarını söylüyorlar. Mahkemeden tedbir kararı var diyorlar. Hatta bununla alakalı olarak şunu da söylemekte fayda var. Bu 38. olağan kurultayında, büyük olağan kurultayındaki şahibi iddialarının ardından biliyorsunuz mutlak atanmıştı. Olağanüstü kurultay yapılamaz tedbiri var. Bu 38. olağan kurultaydaki tedbir kararını aldıran delegeler genel merkeze bir dilekçe yazdılar ve dediler ki siz olağanüstü kurultay yapamazsınız. Bu mahkemenin şeyine aykırı, mahkemenin kararına aykırı dedi. Bütün bunlardan sonra da açıkçası bugün biliyorsunuz olağanüstü kurultay söyleminin reddedilebileceği iddiaları çok yüksek perdeden dile getiriliyor ki zaten Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay için zaten 6 kişilik bir komisyon oluşturdu. 6 kişilik komisyon olağan kurultay takvimine ilişkin çalışmalarına başladı. Bugün yine o komisyonun da biz Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımına bilgi vereceğini de söyleyelim. Aynı zamanda bir yandan da biliyorsunuz değişiklikler yapılıyor. İl başkanlıklarında değişiklikler yapılıyor. Partide arınma söylemleri var. Özellikle şaibe karışanlarla alakalı olarak. Bu bağlamda da yeni il başkanlıkları değişmesini bekliyoruz. Biz özellikle Sinop, Konya, Kars, Düzce ve Kayseri illerindeki il başkanlıklarının değişmesini bekliyoruz. Hepsini saat 16'da öğreneceğiz. Şimdi tabii bir de ek olarak şu var. Önemli bir madde bana soracak olursanız. O da hangisi? Toplantılarda il disiplin kurullarının durumlarının ele alınması bekleniyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleriyle bu cümleyi birleştirdiğimizde çok daha anlamlı hale geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu en tepede, en alttan başlayarak bir arınma çağrısında bulunmuştu ve il başkanlıklarındaki usulsüzlüklere ilişkinde il disiplin kurumlarının iyi çalışamadığını söylemişti. Şimdi bu toplantıda o kurumların, il disiplin kurumlarının da güncel durumu ele alınacak ve bir yolsuzluk varsa bu genel merkeze sıçramadan direkt il başkanlıklarında halledilebilmesi adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir hamle yaptığını söyleyebiliriz. Tabii Özgür Özel'in bu kadar çok kurultay talep etmesinin, daha doğrusu kurultay istemesinin temel tezi de tez olarak şunu söylüyorlar. Biz diyorlar 2023 kurultayını yapılmamış sayılıyorsa 6 senedir kurultay yapmıyoruz ve biz seçime giremeyeceğiz telaşı var. Bundan dolayı da olağanüstü kurultay için bir baskı var. Fakat Kılıçdaroğlu tarafı da diyor ki mücbir sebep var. O yüzden bu 6 yıl kuralı geçerli.

0: olmayacak sözlerini kullandı. Bugün hakeza yine MYK toplantısında iki isim daha gündeme geldi Elin Aslan. Yani bunu söyleyelim, iki isim kim? Ankara Milletvekili Adnan Beker ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır. Hatırlayacaksınız, bu iki isim özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na muhaliflikleriyle biliniyordu ve buraya polis girdiği gün Adnan Beker'in otobüsü çekilmişti, seçim otobüsü çekilmişti ve Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylemişti: Adnan Beker'in orada ne işi var? Adnan Beker öfkeli çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine oy vermemişti ve en yüksek perdeden itirazlarını dile getiren bir isimdi. Bütün bunlardan mütevellit de Adnan Beker ve Ümit Dikbayır hakkında da ilerleyen dakikalarda yine saat 16'da bir açıklama görebiliriz. Açıkçası işler daha da karmaşıklaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu daha kararlı adımlar atmaya başlıyor. O ilk geldiğindeki tereddütlü adımları görmüyoruz. Daha iyice partiye, yani parti merkezinde kontrolü almış durumda. Özgür Özel ise TBMM tarafında biraz daha etkin durumda. Bakalım iki kanadın çarpışması nasıl şeylere sebebiyet verecek, nasıl bir yol izlenecek? Bütün bunları takip edeceğiz. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu aktardık diyelim ve sözü size bırakalım Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ahmet. Taner Işıldak'tan sözü alalım. Şimdi karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Tarafların beraberinde olan isimlerin de karşılıklı açıklamaları sürüyor. Şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Geçen hafta parti meclisinden Özgür Özel'e yakın 27 isim istifa etmişti. Aslında bu istifa hamlesiyle birlikte parti meclisinin işte toplanamaması, karar alamaması hedeflenmişti. Toplantı yeter sayısının altında kalması, ama MYK bitti. Önümüzdeki dakikalarda da saat 14.30 gibi parti meclisinde toplanmasını bekliyoruz CHP'de. Ancak Özel ekibinin parti sözcüsü Zeynel Emre şöyle bir açıklamada bulundu. Diyor ki, şöyle akıl dışı bir açıklama yaptılar. Biz istifaları BAM'a, yani Bölge Adliye Mahkemesi'ne verecekmişiz. Bu kapsamda da oranın düştüğünün de mahkeme kararıyla tespiti için bu hafta başvuruyu da yapacağız. Ama sözüm ona, bu 27 kişinin istifası kabul edilmiyor. Parti meclisi toplantısına da herhangi bir davet gelmiyor. İstifalar kabul edilmiyorsa o zaman toplantıya davet edin. Neresinden baksanız mantıksızlık, diyor Özel ekibinin parti sözcüsü Zeynel Emre. Şimdi buradan deyip başlayalım konuşmaya. Star gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak bizimle birlikte. Cüneyt Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Helin Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Özel ekibinin parti sözcüsü Zeynel Emre'nin itirazını okudum, siz de duydunuz. Şimdi nereden baksanız mantıksız diyor. Hukuken bu haklı bir itiraz mıdır? Yani parti meclisi 27 isim istifa ettiyse bunu Bölge Adliye Mahkemesi'ne mi vermeleri gerekiyor? Vermediği takdirde bu üyeler düşmüş olmuyor mu? Üyeler düşmediyse o zaman davet gelmiyor. Neden davet gelmiyor diye soruyor. Hukuken bunu nasıl anlatabiliriz?
2: Tabii ya, bu istifalar ilk olduğunda da hukuki olarak bu istifaları şu andaki tedbirle birlikte genel merkezin kabule yetkili olup olmadığı veya buna ilişkin, bu istifaya ilişkin iş ve işlemlerin birinci derecede muhatabının genel merkez olup olmadığı konusunda bir tereddütüm vardı. Bu tereddütün sonucu da aslında birkaç gün sonrasında biz bu itirazların aslında mahkemeye yapılması gerektiği yönünde genel merkezin çıkışını gördük. Şimdi şöyle bir durum var Helin Hanım. Burada tedbiren görevlendirilme süresi boyunca bu görevlendirmeyi yapan kim sorusuna bakmak gerekiyor. Yani göreve davet eden CHP Genel Merkezi mi, yoksa tedbiren görevi veren mahkemenin bizatihi kendisi mi? Hı hı. Tedbir süresi içerisindeki görevlendirmenin tamamı, Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere, mahkeme tarafından mahkeme kararı kesinleşinceye dek geçerli olmak üzere yapılıyor. Dolayısıyla buradaki görevlendirmeyi kim yapıyorsa, görevlendirmeyi yapana istifa dilekçesinin sunulması veya ben bu görevi talep etmiyorum demesi mümkün. Bunu nereden hatırlayacağız? Bu konuyla ilgili parti meclisinin oluşturulmasına ilişkin kararı uygulayan bir icra dairesi vardı. Hatırlarsanız icra dairesi tarafından tebligat yapılması gibi, hı hı, bir süreç konuşuldu. Bu sürecin ilk başladığı noktada. Orada ne diyordu? Tedbiren sizi göreve davet etti mahkeme, gelip göreve başlayın biçiminde bir tebligat yapıyordu. Dolayısıyla göreve başlama yazısını gönderen istifa usulündeki paralellik ilkesi uyarınca bunu kabule yetkili de kurum oluyor aynı zamanda. Buradaki hukuki muaraza bu. Peki sorun şu, tedbir kalktı diyelim. Tedbir bittikten sonra bu talepte bulunulabilir mi veya bu nereye bulunacak? O zaman işte talepte bulunmanın merci karar kesinleşmesiyle beraber değişmiş oluyor. O zaman genel merkez tedbiren değil, artık kararın kesinleşmesiyle beraber, tüm unsurlarıyla beraber o görevi üstleniyor. Dolayısıyla istifa yetkisini de, istifayı kabul yetkisini de bir biçimde üstlenme hakkına haiz oluyor şeklinde yorumluyorum ben durumu.
1: Yani şu an göreve davet eden mahkeme olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bu noktada da parti meclis üyeleri istifa ettilerse bu istifa dilekçeleri Bölge Adliye Mahkemesi'ne teslim edilmesi gerekiyor. Aksi durumda, yani daha doğrusu aksi durum demeyelim, böyle bir süreç, bu süreç tamamlandı, artık her şey normale döndüğü takdirde herhangi bir parti meclis üyesi istifa ederse işte o zaman bunun muhatabı genel merkezdir diyorsunuz. Şimdi şunu burada
2: Aynen
1: sormak
2: böyle.
1: istiyorum. Şimdi bu 27 isim istifalarını o zaman şu anda Bölge Adliye Mahkemesi'ne daha sunmadıkları gerçeği ortadaysa, o halde parti meclis toplantısına davet edilmeleri gerekmez mi?
2: Tabii bu gerekiyor. Bu konuyla ilgili bir davet alıp almaması da işin başka bir hukuk aykırılığı. Eğer genel merkez onları davet etmemişse veya genel merkez mutat biçimde bu çağrıyı her zaman yaptığı biçimde yapıyor ve fakat bu kimseler birebir tebligat bekliyorsa iki durumda birbirinden farklıdır. Yani mutat nedir? Genel başkan şunu demiştir, ilan etmiştir, herkesin cebine SMS'le gitmiştir, işte falan günler, falan saatte toplanıyoruz demişse ve bu kendilerinin partiye bildirdiyken partinin bilgi havuzunda olan cep telefonlarına mesaj olarak gitmişse mesela, bunu bir örnek
1: Evet.
2: olarak veriyorum. Bu da bir bildirimdir. Yani bildirimin illa böyle bir tebligat olarak yapılması, illa bir kişinin aranıp söylenmesi veya bir tebligat zarfının bir mektubun gönderilmesi gibi bir husus yok. Bildirmek veya onların bilebileceği şekilde ilan etmek. Bu da bir yöntemdir. Yani herkesin duyabileceği, herkesin bilebileceği
1: Buna
2: bir
1: mesela
2: toplantı saatinin
1: herkesin
2: olduğunu ilan etmek.
1: bilebileceği bir toplantı saatini bildirmeye örnek olabilir mi? Şimdi medyada parti meclisi toplantısının bugün olacağı ve kaçta
2: Olur.
1: olacağı belliydi. Ama peki
2: Evet.
1: o burada şöyle ayıralım. O zaman medyaya bu şekilde iletildiğine göre, haber olduğuna göre, o zaman bu da bir bilgilendirmedir diye düşünülüp dolayısıyla bu bir
2: Muhtemelen öyle oluyor,
1: davettir
2: evet.
1: sayılabilir. Peki eğer ki diğer parti meclisi üyelerine dediğiniz gibi bir SMS veya bir arayarak veya başka bir
2: Tabii
1: şekilde
2: ayrım
1: davet gitti,
2: varsa
1: diğer 27'sine gitmediyse, o zaman bu hukuken doğru
2: burada
1: bir
2: bir
1: tavır değil, usule uygun değil.
2: usule yani en azından usulde bir tutarlılık olmadığı için bunun hukuka aykırılığı konusu tartışılabilir. Ama benim bile bildiğim bir MYK toplantısında partinin içerisinden birisinin ben bilmiyorum bana bir tebligat gelmedi demesi ekstra bir usulle bir yöntemle özel bazı kişilere mesela partiden size telefonla ve SMS ile bildirildi. Bir de yazı yazıldı. Ben de muhalif olduğum için bana hiçbir bildirim yapılmadıysa, size yapılanla eşdeğer bir bildirim yapılmadıysa burada biraz önce Zeynel Emre Bey'in bahsettiği hukuka aykırılık konusu tartışılabilir. Bir başka hususu da burada kısaca belirtmek istiyorum. Çünkü bu da tartışmanın bir başka niteliğini taşıyor. Şimdi burada tedbir kalktığı zaman ne olacak? Esas soru o.
1: Tamam.
2: Mahkemenin bu tedbir süresi içerisinde tedbire ilişkin talepleri veya tedbire ilişkin tavzih dediğimiz açıklanması gereken hususları açıklamaya yetkili olduğunu bir kere altını çizmek gerekiyor. Yani burada bir talepte bulunuldu. Mahkeme bu istifalarla ilgili şunu da verebilir, şu kararı da verebilir. Ben karar kesinleşinceye kadar sizi görevde tutuyorum. Bu görevden istifanız veya ayrılmanız konusunda bana somut bir gerekçe sunun. Yani siz niye istifa ediyorsunuz? Yani buradaki istifa marjı bizim normal anladığımız istifa niteliği de taşımayabilir mahkemenin yorumuna göre. Siz niye istemiyorsunuz? Burada bu görevi almayı istememenizi sağlık gerekçesiyle mi istemiyorsunuz? İşte buradan ikametinizi taşıdınız, gelip gitmek mi zor oluyor? Buna ilişkin somut bir durum isteyebilir. Bunu da biz mahkemenin kararında tartıştığını görebiliriz. Bir başka husus da şu, tedbir kararı kalksa bile ortadaki en büyük hukuki problem bu. Biz şu anda bunu konuşuyoruz ama tedbir kararı kalksa bile bu irade fesadı unsuru olmuş delege yapısıyla bir olağanüstü kongre yapılabilir mi? Yani bu da mahkemenin mesela bu sefer şimdi Özgür Özel ekibi başvuru yapıyor. Bir adım sonra karar kesinleştikten sonra Kılıçdaroğlu ekibinin bir başvuru yaparak veya tedbir süresi içerisinde Kılıçdaroğlu ekibinin bir başvuru yaparak veya her ikisinin de başka bir mahkemede bu konuyla ilgili bir sulh mahkemesi başta olmak üzere ilgili mahkemeye başvurup bu durumun, bu muarazanın, bu sorunun giderilmesi için talepte bulunması gibi bir durum da ortaya çıkabilir. Yani şunu sorabilir mesela Kılıçdaroğlu.

0: ekibi. Biz tedbir kalktı, karar kesinleşti. Bu aşamada bu mahkeme kararı veya bu düzlemde biz aynı delegeyle irade fesadı hali olan delegeyle olağan veya olağanüstü herhangi bir genel kurul yapabilir miyiz? Kılıçdaroğlu ekibi yapamayız şeklinde bir ret verdiği zaman da bu sefer Özel ve ekibi bu kararın iptali için mahkemeye başvurabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Peyderpey adım adım biz hukuki sorunların böyle tek tek bir başka mahkeme kararıyla bir başka mahkeme yargılamasına ihtiyaç duyabilecek şekilde ilerleyebileceği bir
1: Peki.
0: duruma doğru ilerliyoruz.
1: Peki, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel de bize katıldı. Melik Yiğitel, merhabalar.
2: Merhabalar, selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Melik Yiğitel, şimdi şöyle bir başlayalım aslında. Ankara'da neler konuşuluyor, ne olup ne bittiğini de CHP cephesinde onu da tam anlamıyla öğrenmek için. 2 hafta önce yine bir salı günüydü, grup toplantısı vardı. Meclisin önü yangın yeriydi. Sonrasında hatırlatalım izleyicilerimize de çok da unutulduğunu zannetmiyorum. 2 hafta geçti şunun şurasında ama Özgür Özel grup toplantısını yaptı. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde grup toplantısını yaptı. Bugün de bir salı günü. Acaba ne olacak sorusu soruluyordu. Özgür Özel grup toplantısını yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise önce MYK'yı topladı. Şimdi de parti meclisini topluyor. Açıkçası burada şu aklıma geldi. Melik Yiğitel, acaba Kemal Kılıçdaroğlu 2 hafta önceki gibi bir görüntü vermek istemediği için mi grup toplantısı yapmaktan vazgeçti? Onun yerine bu tarihe MYK'yı ve parti meclisi toplantısını koydu. Ne dersin? Ne oluyor Ankara'da?
2: Yo, doğru. Aynı görüntü olmasın diye bir de Kemal Bey ısrarla Meclis Başkanı'nın bu konuda bir tutum almasını istedi. Yani Meclis Başkanı işte desin ki Özgür Özel ve ekibine hani sen grup yapamazsın. Grup toplantısını genel başkan yapar gibi ama meclisin iş tüzüğü buna müsaade etmiyor. Yani bir grup başkanlığı değişimi olmadan buna karar veremez. Yani ancak Kemal Bey bir grup başkanı değişimi yaparsa meclis der ki ya evet hani yeni grup başkanı bu dolayısıyla sen yapamazsın. Şimdi o da yok. Yani Özgür Özel devam ediyor grup başkanlığına. Dolayısıyla hani bu haliyle Sayın Numan Kurtulmuş'tan o beklenen tutum zaten teknik olarak mümkün değil. Hal böyle olunca da bu çatışmalı ve kavgalı görüntü vermemek için Kemal Bey grup toplantısını için meclise müracaat etmedi. Yani salı gününe dair bir talebi yok.
1: Melik Yiğitel, şunu da bir
2: Önceki hafta
1: netleştirelim
2: son
1: istiyorum.
2: anda
1: Çok
2: talep
1: özür
2: geri
1: dilerim.
2: çekildi.
1: Şimdi bu konuda ben biraz aslında Sözcü TV'de de Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportajda açıkçası biraz şöyle bir şey sezinledim. Yani sanki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a karşı da bir Kemal Bey'in bir rahatsızlığı var gibi ben anladım. Şu açıdan bunu da bir ifadesi oldu. Ben o meclis başkanının da neler yaptığını gayet iyi biliyorum ifadesini kullandı. Şu 250 bin dolar iddiasını dile getirdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu. Açıkçası ben şöyle bir duyguya kapıldım. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'na birileri Özgür Özel konusunda Numan Kurtulmuş'un meclis başkanı olarak aslında yapabilecekleri var da yapmıyor gibi bir telkinde mi bulunuyorlar diye düşündüm. Dolayısıyla biraz Numan
2: Mümkün.
1: Kurtulmuş'un da bu noktada biraz aslında müdahale etme yetkisi var mı yok mu? Onu da bir izleyicilerimizle paylaşırsan çok
2: Yok.
1: sevinirim.
2: Yok.
1: Biraz Kemal
2: Müdahale etme
1: Kılıçdaroğlu'nda
2: yetkisi yok.
1: Numan
2: O yani
1: Kurtulmuş'a karşı biraz öfke var mı? Bir gözlemin, bir duyumun var mı buna karşı?
2: yok. O şey şöyle ya bir sistemi var. Çünkü diyor ki yani Numan Bey bu konuda aslında tutum alabilir. Niye almıyor diye yakın çevresine söylediğini aktarıyorum ama Numan Bey'in bu aşamada alabileceği bir tutum yok. Yani çünkü hala resmiyette Grup Başkanı Özgür Özel görünüyor.
1: Ya bireysel onun
2: Kemal Bey'in bir
1: alabileceği bir
2: formül
1: karar değil
2: üretmesi
1: bu
2: lazım.
1: Numan Kurtulmuş'un, değil mi? Yani
2: Hayır,
1: bireysel
2: hayır,
1: olarak
2: hayır,
1: yapabileceği bir
2: hayır.
1: şey yok.
2: Hayır. Yani öyle bir şey olmaz. Sonuçta hani Grup Başkanı ve o Grup Başkanı'nın grubu toplama yetkisi var ama Genel Başkan'ın konuşturmama yetkisi yok. Fakat konuşturmuyor. Yani bu CHP'nin kendi içindeki bir sorunu, olmaması gereken bir durum. Ama doğdu bu durum. Şimdi bunu çözmenin tek yolu mevcut grup başkanını görevden almak ve onun yerine birini koymak. Şimdi burada da kendi işlerinde meseleyi çözemiyorlar. Bir grup hukukçu diyor ki ya seçim yapmadan gerekçe gösterip Özgür Özel'i grup başkanından alabilirsin ve yerine atama yapabilirsin. Hatta atama yapılması istenen isim de Faik Öztrak.
1: Evet.
2: Yani Özgür Özel'i görevden al ve yerine Faik Öztrak'ı ata. Ama bir kısım kuşu da diyor ki ya bizim iş tüzüğümüz diyor ki seçimle olur. Hı hı. Yani seçim yapmamız lazım. Şimdi seçimi de yapamıyorlar çünkü çoğunluk Özgür Güzel'in elinde. Yani seçim yapmaya başladığı anda Özgür Güzel tekrar seçilecek. Tekrar seçilirse onu bu kez almak çok hiç mümkün olmayacak. Dolayısıyla burada bir formül üretilemiyor. Yani bu şeyin Kemal Bey'in açmazı aslında.
1: Anladım.
2: Bu meclis başkanının açmazı değil. Yani meclis başkanı diyor ki ya bu grup içi meselelerde ben tutum alamam. Gerçekten alamaz. Grup kapısına kadar bütün sorumluluk meclis başkanına ait, kapılar açıldığı andan itibaren artık kendilerini bağlayan bir durum. Onlar ancak şöyle yani burada muhtemeldir ki bir yani eli kulağında artık bu konuda bir tutum almak isteyebilir Kemal Bey. Ya belki yani büyük ihtimalle de ağırlıklı görüş ya artık bunun çıkış yolu yok, bunu alalım yerine Faik Öztürk'e atayalım. O da hukuken bir tartışma yaratır mı? Cüneyt Bey daha iyi bilir. Bir kısmı diyor ki yaratır. Çünkü hı hı. Seçimle olur diyor bizim tüzük. Ama o aynı tüzükte 6. maddede de diyor ki grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Bağlı çalışmazsa ne olur? Yok maddede. O düşünülmemiş. Yani
1: ya kastın ne olduğu insan net
2: düşünemez
1: değil.
2: Ki ya bir gün bir grup başkanı genel başkana kafa tutacak ve onu gruba sokmayacak. Yani düşünememiş. Hani şey mesela hukukçular şey için düşünmüş bunu. Kolanın üzerine soğuk içiniz yazıyor. Yani birileri tutup ısıtıp kola şişesini patlatmasın diye tenekesini. Onu düşünmüş mesela. Demek ki biri yapmış bu saçmalığı. Adamlar da yazmıyor soğuk içiniz. Ya da var Avrupa'da bazen mesela diyor ki işte merdiveni teker teker inin. Demek ki 1-2-3 aynı anda inince bir tarafını kırıp otelden tazminat almış.
1: Gerçi yani, bu da aslında düşünülebilir
2: bir
1: şey ya.
2: İhtiyaçlardan da doğuyor.
1: Çekişmeler olan bir partiden bahsediyoruz CHP derken. Geçmişten bu yana.
2: Ya doğru.
1: Yani bu kadar çekişmeler doğru. Tarihten bu zamana yaşanmış gelmiş. Bu da niye olmasın? Bu kadarı da olmaz mı dediler acaba?
2: Ya bu kadar da olmaz denir. Ya biraz burada hani hukuk formasyonu açısından baktığınızda bu tablonun içine çıkmak zor.
1: Peki.
2: Ama akli ve reel olarak düşündüğünde... Ya ben diyorum ki mesela ben genel başkanım, bir grup başkanı beni temsil ediyor mecliste. Hı hı. Ama adam beni temsil etmek yerine kafa tutuyor. 6. maddede diyor ki genel başkana bağlı çalışır. Bana bağlı çalışmıyor. Bağlı çalışmazsa şu olur maddede olması gerekmiyor ki. Bana bağlı çalışmıyor, ben bunu disipline sevk ettim ve atıyorum dersin.
1: Hı hı.
2: Ben çok biraz böyle peki. İskender Kılıcı gibi daldım şimdi şeye düğüme ama Gordiyon düğümüne ama. Yani hukuk öyle değil. Hukuk daha böyle biraz daha neşterle çalışıyorlar. Cerrahim der. Bizim gibi kılıçla dalmıyorlar. Daha neşterle, daha incelikli çalışıyor hukukçular. O yüzden de bu tartışma sürüyor ama içinden de çıkılamıyor. Gerçekten peki. Çıkılamıyor.
1: Peki madem öyle hukuken...
2: Yani bunu çözmeden bu olmaz. Bu çözmeden ben Kemal Bey'in meclise gidebileceğini düşünmüyorum.
1: Peki bu hukuken bir tartışma yaratır mı dedin az önce? Hani Özgür Özel'i aldım yerine Faik Öztürk'ü koydum derse, böyle bir şey yapılırsa, hem bunu Cüneyt Bey'e sormuş olayım. Hukuken bir tartışma yaratır mı? Bir de şimdi olağanüstü kurultayın toplanması için 1004 delege imza vermişti. Hani tedbirli olanları bunun dışında tutacak olursak 833 delege imzası genel merkeze iletilmişti Cüneyt Bey. Şimdi delege imzalarının gereğinin yapılması için var olan süre 10 gün. 10 gün sürenin dolmasına da şunun şurasında 3 gün kaldı. Cuma günü dolacak. Hepimiz biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gitmeyecek. Ve kulislerde söylenenlere göre de delegeler tüzük ihlali gerekçesiyle mahkemeye başvuracak. Sonrası hukuken Cüneyt Bey nasıl işleyecek? Neler yaşanacak? Mesela deniliyor ki çağrı heyetinde bulunulacak. Çağrı heyeti nedir bilen bilmeyen izleyicilerimiz için? Bu böyle bir heyet oluştururken bu heyet kimlerden oluşturulur? Mahkeme ne kadar sürede bu işi karara bağlar? Bir de hep kayyum kayyum deniliyor ya, hani mesela Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben kayyum değilim. Ya benim yerime kayyum gelseydi diyor, kabul etmiyor. Özgür Özel tarafı kayyum olarak adlandırılıyor. Peki ya çağrı heyeti bir kayyum mu demek oluyor?
0: Emre Hanım, yani sorular üst üste, bir
1: siz
0: de
1: cevaplayın, ben
0: analizinden sonra
1: eksik kalan yerde tekrar soracağım.
0: Ya Melik Bey'in de
2: Hasta
0: analizinin
2: ölür.
0: üzerine zaten benim ya şöyle ya

0: Zaten karışık bir konu, bu sorularla daha da karmaşık bir hale gelebilir. Şimdi ben kısaca şöyle özetleyeyim. Birincisi şu, bu tedbir dönemiyle tedbir olmayan kararın kesinleşmesi dönemini birbirinden ayırmak gerekiyor. Bu birinci durum. İkinci durum, grup başkanının yerine bir atama yapabilir mi? 100 yılda ilk kez karşımıza çıkan bir durum var. Yani bir hukuk kuralını biz böyle bir aritmetik içerisinde düşünüp ihdas edemeyiz. Bu sorun şeyden kaynaklanıyor. Siyasi partiler kanununda var bu madde. Hemen onu da belirtmekte fayda var. Siyasi partiler kanunu 26. madde bu konuyu düzenliyor aslında. Diyor ki genel başkan milletvekili ise sorun yok. Zaten o otomatikmen bir grup başkanıdır. Değilse diyor onun nasıl seçileceği iç yönetmelikte, grup iç yönetmeliğinde belirlenir. Grup iç yönetmeliğini kim hazırlıyor? Siyasi partilerin kendisi. Şimdi bütün siyasi partilere bir ödev bu. Bundan sonra grup iç yönetmeliğinde şöyle bir madde göreceğiz biz. Milletvekili değilse grup başkanı, pardon, genel başkan milletvekili değilse yerine bir grup başkanı atar ifadesini göreceğiz. Muhtemelen bütün siyasi partilerde bu bir
1: Şimdi
0: değişim
1: CHP'de
0: başlatacak.
1: olan
0: Yani
1: Cüneyt
0: bunu
1: Bey
0: orada
1: burada milletvekilleri seçer. Değil mi
0: tabii şu anda
1: CHP'de?
0: bütün
1: Evet.
0: siyasi
1: Bütün
0: partilerde
1: siyasi
0: öyle şu
1: partilerde
0: anda.
1: milletvekili
0: Ama
1: seçer.
0: bu iç yönetmelik olduğu için bu yönetmeliğin her zaman değiştirilmesi mümkün. Şu anda değiştirilemiyor ama bunun değiştirilmesi tıpkı meclis başkanına seçildiği dönemler gibi o dönemlerde değiştiriliyor. En son değişikliğini yaptı. Bir dahaki değişiklikte tekrar seçimde yaptı zaten meclis başkanlığı. Dolayısıyla aynı iç yönerge tekrar geçerli hale geldi. Ben sadece siyaset hukuku anlamında bir ödev anlamında yani bu kriz bundan sonra nasıl türemez atama hususunun şeye girmesi lazım. Grupların iç yönetmeliğine girerse bu sorun çözülmüş olur. Şimdi 833 delege meselesi de şöyle. Biraz önceki durum yani tedbir
1: Bir
0: kapsamında bu
1: dakika,
0: hiç
1: ona
0: olmaz.
1: geçmeden önce bir saniye. O zaman şu anki tabloda siyasi partiler kanunundaki 26. maddeden de hareketle, o zaman ben Özgür Özel'i aldım yerine Faik Öztrak'ı atıyorum
0: Yapamaz.
1: diyemez. Tamam.
0: Yapamaz yok.
1: Devam edelim şimdi.
0: O
1: Delege
0: çok
1: imzalarına
0: net.
1: gelelim.
0: O yola tevessül etmeyeceklerini söyleyebilirim. Grup başkanlığından almak için de tek bir işlem yeterli. Partiyle bağını kesme. Yani tedbirli disipline sevk dediğiniz andan itibaren grup başkanlığına düşer.
1: Partiyle bağını hangi gerekçeyle kesebilir? Yani şu şartlar altında mesela ne olabilir? Nasıl bir senaryo?
0: Ali Mahir Başarır mesela grup başkan vekilliğinden o suretle düştü. Yani disiplin soruşturması başlatınca CHP tüzüğü de ilgili mevzuatın tamamı da şunu diyor. Partiyle olan bir disiplin soruşturması başladığı andan itibaren özellikle tedbirli sevk varsa partiyle ilgili doğan tüm hakları kullanılamaz hale gelir.
1: Ama bunu bir
0: Dolayısıyla
1: şeye dayandırması gerekiyor, değil
2: ama
1: mi?
2: Cüneyt Hocam
0: Tabii bir
2: şöyle Özgür Özel'den kurtuluyorsun ama başka Özgür Özeller var. Yani
0: tabii.
2: şöyle 100 tane
0: Tamamını
2: milletvekili bloke
0: alması
2: etti
0: lazım.
2: söyleniyor grup.
1: Evet.
2: Der ki Melik'i
0: Tabii.
2: seçin, Melik seçilir.
0: Tabii. Evet. Yani özetle şu var. Grupta çoğunluğu olmadığı müddetçe Kılıçdaroğlu'nun
2: Ha.
0: istediği bir kişiyi
1: Seçme
0: ataması
1: imkanı yok.
0: mümkün değil.
1: Peki.
0: Bu çoğunluğu sağlayabilmesi için de herhalde 100'e yakın milletvekilini bu şekilde bir sevkle göndermesi lazım. Bu da şu anda olabilir mi? Çünkü milletvekilleriyle ilgili disipline sevk süreci parti tüzüğünde farklı bir biçimde yorumlanıyor, farklı bir biçimde düzenlenmiş. Onun için parti meclisi kararı lazım. Bu da parti meclisiyle ilgili biraz önce sorunu anlattık. Yani ben anlatırken biraz karmaşıklaşıyor. İşte daha da karıştırmayayım diye böyle basit anlatmaya çalışıyorum. Parti meclisinde çoğunluk yok. Dolayısıyla ister istemez bu soruna dönüşür. Şu anda kullandığı yetki tedbir yetkisi. Tedbir yetkisiyle bu disipline sevk işlemlerini yapıyor. Ama tedbir bittikten sonra partide kurullar yerli yerine oturduktan sonra başka bir tartışma başlayacak. Bu 833 delegenin imzası meselesi de onunla ilgili bir durum. Onlar başvuru yaptılar. Neye göre başvuru yaptılar? Mevcut delege ile tekrar seçime git diye başvuru yaptılar. Bunu reddettiği andan itibaren Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gittiklerinde Sulh Hukuk Mahkemesi de şunu diyebilir. Bu konuyla ilgili şu anda devam eden bir yargılama var ve ben bu yargılamanın bitmesini bekliyorum. O bitmeden ben bu konuyla ilgili bir karar vermem deyip bekletici mesele de yapabilir. Veya çok sürpriz bir kararla evet bu konuyla bu kapsamda bağlı kalmak üzere sadece parti meclisinin yenilenmesi için bir seçim kararı verebilir. O zaman bir çağrı heyeti dediğimiz İstanbul'da atanan Sayın Gürsel Tekin'in atandığı ekip gibi bir ekibin atanması mümkün olabilir. Bu ekip nasıl seçilir? Onu da kısaca şöyle söyleyeyim. Talepte bulunan bir liste verir.

0: O liste dava dilekçesiyle birlikte CHP Genel Merkezi'ne gidince CHP Genel Merkezi de bir liste verir. Hakim de bu listeden 5 kişilik bir heyeti, 7 kişilik bir heyeti seçip atama yapabilir. Bu şekilde belirlenir. Bu bir kayyum değildir. Bu yani ne Kılıçdaroğlu kayyumdır, ne geçici heyet olarak atanmış kişiler kayyum olarak nitelendirilemez. Kılıçdaroğlu mevcut genel kurulun irade fesadı hali sebebiyle iptal olmasının doğal sonucu olarak bir önceki genel başkan olarak duruma nezaret etmektedir. Geçici heyette sadece seçime götürmek için, seçim işlerini yapmak için, dolayısıyla yönetimin sadece o yetkilerini kullanmak üzere mahkeme tarafından görevlendirilmiş bir kuruldur.
1: Peki mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi ne kadar
2: Şimdi
1: sürede bu
2: ben
1: başvuruyu
2: şeye
1: karara
2: helin.
1: bağlar? Buyurun Melike İtal.
2: Şimdi neşteri ben tekrar Cüneyt Bey'e ya veriyorum. Cüneyt Bey'in siz şu neşteri bir tutun. Şimdi ben kılıcı aldım, tekrar zırhı giydim. Şimdi bunu şöyle bekliyorlar. Ya bunların bir yandan da gitmelerini bekliyorlar. Diyorlar
1: Kemal
2: ki ya durun
1: Kılıçdaroğlu
2: belki
1: tarafı.
2: giderse bütün bunlara evet. Kemal Bey'in ızdırabına son verir eğer bunlar giderse. Fakat bunlar da şimdi uzatıyor. Galiba şeyi seviyorlar. Böyle acı çektiğini görmek istiyorlar. Ya bu garip bir duruma dönüştü. Fakat sonuç itibariyle eğer hani aldığım bilgiler doğru ise işte adli tatil 20-21 Temmuz gibi 20 Temmuz ya da 21 Temmuz adli tatil var. Şimdi diyorlar ki adli tatil olduktan sonra ya bizim dosyanın görüşülmesi sarkar. Nereye sarkar? İşte adli tatil bitimine, Eylül'e kadar. Biz Eylül'e kadar bekleyemeyiz. 20-21 Temmuz'a kadar karar açıklandı, açıklandı, açıklanmadı. Yani itiraz başvuruları. Biz partinin tabelasını çakalım. Şimdi o tabelayı çaktıkları anda da 28 gün, 21 Temmuz, 7 Haziran'dan eklersek 28 gün. Yani bir ay daha Kemal Bey'in ızdırabı sürecek gibi görünüyor. Eğer karar çıkmazsa. Karar aleyhte çıkarsa yine gidiyorlar. Ama karar ya bu itiraz yerindedir deyip Cüneyt Bey'in dediği gibi işin içine çağrı heyeti, tedbir kalkması falan girerse özür dilerim Helin ama seni başka kuantum günleri bekleyecek. Yine böyle kuantum fiziğini çözmeye çalışacaksın.
1: Beni beklediği kadar sizi de bekleyecek.
2: Evet, beni de
1: Çünkü
2: bekliyor.
1: düşündüğü aklımıza gelenleri sormak için yine sizin telefonları çaldıracağız. Peki şimdi
2: Evet,
1: burada Cüneyt Bey,
2: vallahi.
1: Sulh Hukuk Mahkemesi ne kadar sürede bunu karara bağlar? Bir de mesela çağrı heyeti geldi. Bunun süresi var mıdır? Ne bileyim işte 30 gün içerisinde hemen olağanüstü kurultaya gitmelisiniz diye. Yoksa ben çağrı heyetiyim geldim, şunu da yapacağım, bunu da yapacağım, ondan sonra gideceğim gibi bir şey der mi?
0: Tabii süre verebilir.
2: Buyurun
0: Mahkeme
2: Cüneyt
0: bunu
2: Bey,
0: 45 gün
2: neşter
0: içerisinde
2: sizde.
0: sağ olun. Bunu 45 gün içerisinde götür diyebilir veya gelen heyet bunu 45 gün parti tüzüğündeki 40 günlük veya işte belirtilen başka süreler varsa onlara da gözetebilir. Burada bir şey daha belirtmek gerekiyor. Biraz
1: Buyurun.
0: önce de Melik Bey de söyledi bu parti seçime girebilir mi giremez mi tartışması. O tartışma tamamen suni bir tartışma. Öyle bir durum olmaz. Yani hukuken hani öyle bir şeyin mümkün olması ihtimal dahilinde değil. Bunun sebebi de şu, orada amaç partiyi tedip etmek, yani disipline sokmaktır. Parti genel
2: Evet.
0: kurullarını düzenli yapsın diye bir emredici hükümden daha ziyade biz onu tedip edici bir durum olarak değerlendiririz. Burada yapmama hali yoktur, yapamama hali vardır, yapmıştır. Hatta daha sonradan iptal olmuştur. Onun için o durum suni bir bahane olarak görünüyor. Yani bu konuyla ilgili biliyorsunuz YSK'dan bir görüş de istendi ama YSK benim önüme gelmeden ben bu konuyla ilgili bir fikir beyan edemem dedi.
1: Önüme
0: CHP'nin
1: gelmeden
0: seçime
1: önce
0: girmeyi yeter.
1: kastedilen genel merkezin bu konuda YSK'ya direkt başvurusu mu? Önüme
0: Hayır,
1: gelmeden diye kastettiği.
0: bu konunun bir seçim hazırlığı sebebiyle değerlendirilmeye başladığı gün demek istedi. Yani
1: Anladım.
0: bu bir seçim kararı alınırsa ben seçime girecek partileri açıkladığım zaman siz bu konuyla ilgili eğer listedeyseniz zaten sorun yok. Listede değilseniz itiraz edersiniz. Ben durumunuzu değerlendiririm demek o. Yani dolayısıyla seçimleri normal zamanında düşünürsek veya Sayın Uçum'un açıkladığı gibi Nisan'da düşünürsek bu takviminde en erken 2028 Ocak'ta başlayacağı
1: Evet.
0: gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani burada Sulh Hukuk Mahkemesi'nin vereceği karar ve Sulh Hukuk Mahkemesi'nde verilecek genel kurul süresinin de belirtilmesi mümkün. Bir hususu daha arz edeyim ben. Bu da çok konuşuluyor. Ben hukuki yorumumu da söyleyeyim. Aslında

0: Bu konuda çok konuşulmuyor. Kılıçdaroğlu en geç ne zamana kadar genel kurula gitmelidir?
1: Evet.
0: Şimdi burada siyasi partiler kanununda 2 yılda bir diyor ve bir uzatma süresi veriyor. Diyor ki en fazla bu 3 yıla çıkabilir. Yani 1 yıl ek bir süre sayıyor. Benim hukuki kanaatim şu, Kılıçdaroğlu kararın kesinleştiği andan itibaren 1 yıl içerisinde genel kurulu tamamlamazsa o zaman partinin seçime girme konusunda bir sorunu, bir sıkıntısı olabilir. Kararın kesinleştiği tarihten itibaren kanunun öngördüğü
2: Şimdi
0: uzatma süresi. Çünkü mahkeme yani kanun koyucu şu kuralı ihdas ederken şöyle bir yorum yapmıştır. 2 yılda yapamadığı şeyi 1 yılda yapabilir.
1: anladım.
0: Bir yılda ben bir uzatma vereyim biçiminde değerlendirmiş olabilir. Oradaki ek süreyi biz maksimum süre olarak değerlendirebiliriz.
1: Peki bir şey ekleyecek sanırım Melik Yiğiter.
2: Şimdi
1: Ekle ardından bir şey sor. Bir
2: Helin,
1: sorun var. Bu arada son 5
2: Cüneyt Bey de
1: dakika.
2: beni aydınlatır. Evet, hızlıca söylüyorum.
1: Tamam.
2: Şimdi Cüneyt Bey de hani bizi aydınlatır. Cüneyt Bey sağ olsun, hani hakikaten benim çok gurur duyduğum iyi bir hukukçu. Şimdi şöyle, ben Kemal Bey'in yakın ekibine sordum. Şimdi hukukçulara da sordum. O Ses Parti, ya işte ismini de verebilirim yani. Beran Şimşek'le,
1: Evet,
2: Müslüm
1: evet.
2: Sarı'yla, Ali Adar Fırat'la
1: Tamam.
2: hepsiyle tek tek görüştüm. Ya siz kurultaydan kaçıyor musunuz? Valla direkt sordum. Hani diyorum ya, ben Cüneyt Bey gibi neşterle çalışmadığım için direkt sordum, ya siz kurultaydan kaçıyor musunuz dedim. Şimdi dedikleri şey şu, biz hukukçularla konuştuk. Ya bak, iki yolu var bunun. Bir, İstanbul delegelerini dışında bırakarak yapmak. Orada iki tane problem var. Problemlerden bir tanesi, İstanbul delegelerinden biri ya benim iradem kurultaya yansımadı derse sarmala gireriz. İki, İstanbul delegelerinin dışında da 5 ilde daha delegelerde sıkıntı var. 41 tane tutuklu delege var. İstanbul delegeleri 196 delege oyu kullanamıyor. Yani mesele eksik. Peki tekrar delegeye oyu kullandırtarsın. İrade fesatını nasıl ortadan kaldıracaksın dedi. Ve dedi ki sonrasında yapılan iki kurultay tam da senin dediğin bu eksikliği gidermek için yapıldı. Ama mahkeme dedi ki ya eksiklik bana giderilmedi. Adamların irade fesatı olduğu yerde duruyor dedi.
1: Peki.
2: Geliyorum sonuca. Çözüm
1: Gel.
2: ne? Çözüm çok basit dedi. Tedbir kararı kalktığı anda biz mahalleden ilçe, il, bütün kadrolu yenileyerek, yani delegeleri 1380 işte değişiyor o. Biliyorsun milletvekilinin 2 katı artı illerdeki milletvekili sayısının 2 katı 1200 artı doğal delegelerle, bu bazen 1380 bazen 1400 onu buluyor. Toparla de diyelim ki 1380 delege. Bu delegeleri yenileyip ondan sonra gider kurultayda yarışırız.
1: Anladım.
2: Sorularım bitti mi sence? Bitmedi. Ben dedim ki Berhan Bey,
1: Benim
2: peki dedim,
1: sürem bitiyor
2: siz
1: ama.
2: dedim parti kendinize göre dizayn edersiniz diyor karşı taraf.
1: Tamam.
2: Onda yol basit dedi. Giderle ileride listelerimiz yarışır. Yani kendilerine güveniyorsa listeler yarışır dedi. Ben şahsen ikna oldum. Cüneyt Bey, siz ikna oldunuz mu?
1: Peki. Şimdi Cüneyt Bey çok kısa bir cevap alayım sizden. Son 2 dakika Melik Yiğit'e farklı bir şey sormak istiyorum. Cevabınız var mı Cüneyt Bey? İkna oldunuz mu?
0: Yani yöntem bu. Aksi takdirde fasit daire dediğimiz şey kısır döngüye girer bu iş. Siz
2: Ha, peki. Aynen öyle.
0: aynı delegeyle aynı genel kurulu yapıyorsunuz. Bunu olağan veya olağanüstü olmasının da hiçbir önemi yok. Yani
1: Peki.
0: burada bir de bazı hukukçular şunu yapıyor. CHP bir an önce bir genel kurulu yaptırmam. Ben de CHP'nin sağlıklı bir genel kurulu yapmasından yanayım. Yani bir daha tekrar
2: Aynen.
0: bu konuyla karşılaşmasın diye.
1: Peki. Şimdi şu Selahattin Demirtaş
2: Kesinlikle.
1: meselesini sormak istiyorum Melik Yiğiter. Şimdi bahsettiğin isimlerle Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması kararına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevabı sorma imkanın oldu mu? Veya bir duyumun var mı? Neden bahsediyorum izleyicilerimiz için de söyleyeyim.
2: Ya
1: Selahattin Bey de biz verdiğimiz dokunulmazlık kararının arkasındayım, pişman değilim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Sonrasında da denildi
2: dedi,
1: ki
2: dedi, dedi, izledim.
1: denildi ki CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş'ı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret edecek dedi. Hani Selahattin Bey kabul eder mi bu ziyareti onu bilmiyoruz. O ayrı Kemal Bey'in ziyaretini ama şimdi bu çıkış
2: Şimdi
1: nasıl yankılandı? Ne söyleniyor?
2: şöyle, şimdi 3 yere de sordum.
1: Son
2: Bir,
1: bir
2: Demirler
1: dakikamız.
2: çok kızgın.
1: Evet.
2: Hızlıca, Demirler çok kızgın bir kere. Selahattin Bey'e gidip karşısına oturup ne anlatacak diye kızgın. İki, yani ne bekliyordunuz ya, en azından bir hata yaptık demesini beklerdik. biz konuyu kapatmaya hazırdık diyor Demliler. Özgür Özel ve ekibi diyor ki bu Kemal Bey'in tarihi hatasıydı, biz çok uyardık, dinlemedi bizi. Dolayısıyla o hatayı Kemal Bey'e rücu ediyorlar. Şimdi gelelim Kemal Bey ekibine. Kemal Bey ekibi de çok değişik bir savunma yapıyor. Diyor ki evet Kemal Bey bunu dedi ama diyor biz diyor o dokunulmazlık dosyalarında evet oyu kullanmasaydık bile sayısal çoğunlukları yetiyordu buna.
1: Ama burada mesele yani evet oyu vermiş bile... olması değil ki, pişman olup olmaması. Bravo. Zaten.
2: Bravo. Ya sen aklına bin yaşa. Ben de dedim ki ya bunun sembolik anlamı var. Hı hı. Yani işte Cüneyt Altıparmak adadan gitsin mi? Melik evet diyor. Yani şimdi Cüneyt Bey bana diyecek ki ya tamam sadece eline, ya sen de beni gönderdin adadan. Yani sen evet demeseydin de gidecektim. Tamam ama sen de git dedin bana. Ben ne cevap vereceğim? Benim kalbimin biricik parçası Cüneyt Hocama ne diyeceğim?
1: Son
2: yani
1: 30.
2: Olur mu öyle şey? Yani dolayısıyla orada Demler haklı. Ben Demler'e hak veriyorum. Orada beklenen Kemal Bey'in ya biz hata yaptık.
1: Evet.
2: Doğru bir şey yapmadık demesiydi. Ha şimdi bunu telafi için ziyaretine gidecek. Ben ikna olmadım. Bunda olmadım. Ben Kemal Bey'in ekibine de söyledim. Beni burada ikna etmediniz. Yani benimle değilsiniz dedim.
1: Peki.
2: Bu konuda benimle değilsiniz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğital ve Star Gazetesi yazar hukukçu Cüneyt Altıparmak bizimle birlikteydi. Melik Bey, Cüneyt Bey'i teşekkür edip uğurlayalım. Bu saat dilimine hızlıca noktayı koyalım. Birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız.

0: açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Ajet. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Vakıfbank Winov sunar.

0: yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Deutsche Bank altın fiyatı tahminlerini %22'ye kadar aşağı yönlü revize etti. Banka 3. çeyrek için ons altın tahminini 4.300 dolara, yılın son çeyreği içinse 4.800 dolara çekti. Deutsche Bank, ABD para politikasına ilişkin belirsizlikler ve yatırım talebindeki zayıflama nedeniyle altın fiyatı tahminlerini %22'ye kadar aşağı yönlü revize etti. Banka 3. çeyrek için ons altın tahminini 4.300 dolara, yılın son çeyreği içinse 4.800 dolara çekti. Söz konusu seviyeler altının mevcut yaklaşık 4.140 dolarlık fiyatına göre yükseliş potansiyeline işaret etse de önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koydu. Deutsche Bank'ın değerlendirmesi geçen hafta Goldman Sachs'ın yıl sonu altın tahminini 500 dolar düşürerek 4.900 dolara indirmesinin ardından geldi. Goldman, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimi yapmayacağı görüşünü öne çıkarmıştı. Oracle son bir yılda iş gücünü beklentilerin üzerinde bir ölçekte azaltarak 21 bin kişinin görevine son verdi. Şirket bu büyük ölçekte işten çıkarmanın arkasındaki en büyük nedenlerden biri olarak operasyonlarında yapay zeka teknolojilerinin kullanılmaya başlanmasını gösterdi.
1: Oracle yayımladığı raporda daha önce tahmin edilenden çok daha büyük ölçekli bir işten çıkarma dalgasına imza attığını resmen kabul etti. Açıklamada operasyon genelinde yapay zeka teknolojilerinin iş gücünde kalıcı azalmalara yol açtığı ve bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edebileceği açıkça vurgulandı. Bu açıklama yapay zekanın teknoloji sektöründeki beyaz yakalı istihdamını nasıl doğrudan tehdit ettiğini gösteren en somut kurumsal belgelerden biri olarak kayda geçti. 31 Mayıs itibarıyla sona eren mali yıl verilerine göre Oracle'ın küresel çaplı tam zamanlı çalışan sayısı bir yıl önceki 162 bin seviyesinden 141 bine geriledi. Kadrodaki bu keskin daralma şirkete yaklaşık 1.8 milyar dolarlık devasa bir yeniden yapılandırma maliyeti olarak yansıdı. Oracle'ın bu hamlesinin arkasında yapay zekanın yanı sıra ciddi bir finansal baskıda yer alıyor. Şirket aralarında OpenAI'nda bulunduğu devasa müşterileri için yapay zeka odaklı veri merkezleri inşa etmek adına son dönemde oldukça maliyetli ve büyük bütçeli yatırımlar gerçekleştiriyor.
0: İran savaşı nedeniyle küresel gübre piyasalarında yaşanan tedirginlik yerini temkinli iyimserliğe bırakıyor. Orta Doğu'dan gübre sevkiyatlarının yeniden hız kazanmasıyla birlikte fiyatlarda gevşeme sinyalleri görülmeye başlandı.
1: İran savaşı sırasında küresel tarım piyasalarının en büyük endişelerinden biri olan gübre arzına ilişkin risklerin bir bölümü azalmaya başladı. Sektör temsilcileri Orta Doğu'dan yapılan gübre sevkiyatlarının yeniden hız kazandığını ve özellikle üre arzındaki sıkışıklığın önemli ölçüde hafiflediğini belirtiyor. Suudi Arabistanlı üreticilerin alternatif lojistik yöntemlerle ihracatı sürdürmesi, tedarik zincirindeki aksamaların sınırlı kalmasına katkı sağladı. Bu gelişmelerin etkisiyle özellikle üre ve azotlu gübre fiyatlarında düşüş eğilimi görülürken, diğer gübre türlerinde ise fiyatların dengelendiği ifade ediliyor. Öte yandan dünyanın en büyük gübre tüketicilerinden biri olan Hindistan'ın da stoklarını güçlendirdiği bildirildi. Ülkenin gübre stoklarının geçen yılın aynı döneminin üzerinde çıktığı açıklandı.
0: Ekonomiye de artık noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Adamızımızsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıf Bank daima seninle.
4: Vinovile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov eczayla yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'da insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
5: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi.
6: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
11: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
13: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
13: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Yoğun gündemle hızlıca başlayalım. Bir kaza haberiyle başlayacağız. Ankara'da yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında maalesef bir kişi can verdi ki 9 kişi de yaralandı. Neler yaşandı? Kazaya ilişkin detayları paylaşalım. Kaza Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre EKO'ya ait yolcu otobüsü bulvar üzerinde kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemeye göre bir kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Tekrar edelim, başkentte otobüs kazasında bir kişi maalesef hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Bir acı haber de Van'dan geldi efendim. Van'ın Erciş ilçesinde jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un şehit olduğu trafik kazasında 3 jandarma personeli 5 kişi de yaralandı. Van Erciş Karayolu'nda hafif ticari araç jandarma personelinin bulunduğu aracı arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik kazasında jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Yaralanan 3 jandarma personeliyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve incelemelerin de tamamlanmasının ardından açıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştuğu gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun hazırlamış olduğu rapor vardı ki şöyle söylüyor efendim. Türkiye'ye Brüksel'den bir istikamet çizemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. MHP lideri ABD-İran görüşmeleri hakkında da konuştu. İsrail'in Lübnan'da devam eden saldırılarına ilişkin tepkisini ortaya koydu. Dikkat çeken uyarıları da vardı. İzleyelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez.
2: Avrupa Parlamentosu raporunda Türkiye ve Türk yargısını hedef alan maddelere tepki gösterdi, mesajları netti.
1: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde skandal Avrupa Parlamentosu raporu vardı. Brüksel'den Türkiye'ye istikamet çizilemez dedi, ekledi.
1: Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
2: Bahçeli Avrupa'nın Türk ve İslam dünyasına karşı tutumuna dikkati çekti.
1: Müslüman Türk milletine karşı asırlık önyargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı? Kıbrıs'ta Rum tarafını bütün adanın temsilcisi gibi Avrupa Birliği'ne alanlar nereden anlayacaktır hakka hürmeti?
2: MHP lideri Kıbrıs'ta Rum-Yunan ikilisinin AB'nin desteğiyle oynadığı oyunlara ayrı bir parantez açtı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir.
2: Devlet Bahçeli diplomasideki gelişmeleri de değerlendirdi. ABD-İran görüşmelerinin yakından takip edildiğini söyledi. İsrail'in coğrafyadaki saldırılarına sözü getirdi, uyardı.
1: Bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran yeni iletişim teknolojileri ve aile paneline katıldı. Buradan hitaplarını gerçekleştirdi ki ailelerin çocuklarına ait fotoğraflarını, görüntülerini dijital ortamlarda paylaşmalarına ilişkin uyarılarda da bulundu. Çünkü biz kişisel verilerin korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz ama bir yandan kendi çocuklarımızın verileri yarın onların karşısına çıkarsa işte burada ne olacak, nasıl çıkacak diyor İzleyelim.
3: Çocuklarımızın dijital alandaki mahremiyeti sosyal medyadaki like sayımızdan daha değerli olmak durumundadır.
4: Çocukların izni olmadan dijital ortamda yayılan fotoğraflara bu sözlerle dikkat çekti. Ailelerin çocuklarına ait görüntüleri dijital platformlarda paylaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ebeveynlerin dijital okuryazarlık konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.
3: Ebeveynlerin çocukların hallerini paylaşmaları masum bir hissiyatla yapılıyor elbette. Ancak bizler kişisel verilerimizin paylaşılmasını korumak için olağanüstü tedbirler alıyoruz. Peki ya kendi çocuklarımızın verileri? Onların onayı olmadan oluşturduğumuz bu dijital kimlikler yarın onların karşısına nasıl çıkacak?
4: İletişim Başkanlığı tarafından yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Duran, çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre aile içindeki güven ortamıdır dedi. Bakan Göktaş da enformasyon çağında teknolojinin etkisini giderek artırdığını belirtti.
5: Dijital izolasyondan çıkmayı sağlayacak yeni anlayışlara ihtiyacımız var. İnsanın sürekli bağlantı halinde olduğu sonsuz bir kaydırma döngüsünün içinde savrulduğu bir dünyadan söz ediyoruz.
4: Göktaş, çocukların teknolojinin elinde değil, sıcak bir aile sofrasının içinde yer alması gerektiğini dile getirdi. Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değil, güvenli bir zeminde kullanımını desteklemektir dedi.
5: Çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey yeni bir uygulama, yeni bir ekran ya da yeni bir dijital imkan değildir. Onların en temel ihtiyacı anne babalarının ilgisi, sevgisi ve birlikte geçirdikleri nitelikli zamanlardır. Hiçbir algoritma bir annenin şefkatini, bir babanın rehberliğini ikame edemez.
0: Terörsüz Türkiye kapsamında bugüne kadar atılan adımlar, bölgedeki gelişmeler elbette gündemdeki yerini koruyor. Çalışmalar devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Türkiye Basın Federasyonu'nun programında konuştu. Hem terörle mücadelede gelinen noktanın altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğini değerlendirdi.
6: Şırnağından Diyarbakır'a hepsinde aynı hava var. Bu iş bitecek. Bu iş bitecek ve Cumhurbaşkanımızın da hem Cumhurbaşkanımız olarak hem de Başkomutanımız olarak net tavrı budur. Bu iş bitecek ve bitmek zorunda. Türkiye artık böyle şeylerle uğraşamaz. Çünkü dünyanın başına ne geleceği çok belli değil. 49'a 51'lik bir 3. Dünya Savaşı ihtimali önümüzde duruyor.
4: Küresel savaş ihtimalleri masadayken iç cephede tahkimat süreci hızlanıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde bu yasama döneminde sonuç alınacağı bekleniyor.
6: Milletin bizden beklediği bu terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. Bu yasama döneminde de inşallah hayırlı bir neticeye kavuşacaklar.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nun programında konuştu. Şen, ABD-İran Savaşı'nda gelinen nokta için Türkiye'nin çabası hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın lider diplomasisine vurgu yaptı. Erdoğan'ın diplomatik çabasını tarih yazacak dedi.
6: Cumhurbaşkanımız sürekli liderlerle görüşmeler halinde. Dün bile mesela MKYK toplantısında fark ettiniz. Arkadaşlar dedi işte Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ali Ağabey'e devrederek yönetimi siz devam edin. Benim iki tane görüşmem var dedi. Sayın Pezeşkian bekliyor. Ben hemen dedi geçeyim. Şimdi böyle kendi has toplantımızda bile zaman yetmiyor yani böyle bir diplomasi içerisinde.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen genel seçim tartışmalarına da yanıt verdi. Seçim zamanında yapılır. AK Parti'nin çizgisi budur dedi. Anayasa değişikliği konusuna da ayrı bir parantez açtı.
6: Sayın Numan Kurtulmuş Başkanımızın en yoğun mesailerinden birisi bu yeni anayasa üzerinedir.
7: Evet.
6: Burada tabii yine partiler arası mutabakat gerekiyor. Ama her şeyden önce herkesin zihninin en berrak yerde tutması gereken şey şu. Demokratik bir ülkeye darbecilerin yaptığı anayasa yakışmaz.
0: CHP'de yaşananlara bakalım efendim. Malum CHP'de siyasi bir kriz var. Ne aşamada derseniz CHP'de arınma süreci devam ederken ikili başkan, iki il başkanı görevden alındı. Detaylarına bakacağız. 24 muhabir Ahmet Taner Işıldak takipte ki bugün aslında malum CHP genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşması bekleniyordu. Öyle olmadı. Özgür Özel konuştu ki Kılıçdaroğlu da MYK üyeleriyle bir araya gelecek. Oldukça yoğun gündemiyle birlikte CHP adına yaşananları soralım. Ahmet Taner Işıldak, kolay gelsin. İki il başkanı dedik. Kimler onlar? Görevden alınma gerekçeleri neler? Ve tabii ki CHP içerisinde yaşanan tüm detaylar için söz sende.
7: Merhaba Aydın, selamlar. Evet, saat 11'de Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını topladı ve saatler 2'ye doğru gelirken o toplantı bitti, sona erdi. O toplantıdan iki netice çıktı. En azından bizim şu an bile bildiğimiz iki netice çıktı. İki il başkanı görevden alındı. Peki kim bu isimler? Hemen onlara bakalım. CHP Antalya İl Başkanı Naim Kamacı ki Antalya üzerinde çok sık iddiaların dile getirildiğini de biz biliyorduk. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefetten özellikle Antalya İl Başkanı ön plana çıkıyordu. Bir diğer isim ise Kayseri İl Başkanı Ozan Gözbaşı. Görevden alınmış durumda. Yerlerine ise Kayseri'ye Okan Marzuoğlu, Antalya'ya ise Hasan Şahin gelmiş durumda. Şimdi bunlar Yüksek İstihdam Kurulu'na sevk edilmiş değiller. Bunu söylemekte fayda var. Bunlar sadece il örgütlerinin başındaki isimler, bunlar değiştirildi. Beraberindeki ekiplerle birlikte tahsiye edildi diyebiliriz. Tabii bunlar ilk değil. Bundan daha öncesinde de il başkanları görevden alınmıştı. Hatırlamakta fayda var. Hatta toplam 8'de 5'i sadece görevleri değiştirilmişti. 3'ü ise disiplin kuruluna sevk edilmişti. Onlara bir bakalım isterseniz. Onun da notları hemen elimde, sizlere hemen söyleyeceğim. Şimdi Erzurum, Bitlis, Bursa il başkanları disipline sevk edilmişti. Bunlar aktifteydi. Eski il başkanı olarak da İstanbul il başkanı, Batman ve Mardin eski il başkanları disipline sevk edilmişlerdi. Teşkilatlardaki görev değişimine baktığımız zaman ise Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara ve İzmir'de değişiklikler görmüştük. Biz tabii bunların sebepleri var. Yani Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenlere sebep olarak mutlak davasına ilişkin iddianamede yer almaları gösteriyor. Yani ne demek bu? Kurultay içerisinde o bizim her zaman konuşumuz 4-5 Kasım 2023 38. olan kurultayındaki şaibi ve yolsuzluk iddialarına karışanlar bu şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Diğer teşkilattaki görev değişiklikleri ise yani il başkanlarının yerine başka isimler atanmasının sebebi ise partinin kimliğini zedeleyici tutum ve davranışlardan dolayı bu illerden alındı. Tabii aslında biz iki ismi öğrendik demiştim ya, saatler 16'yı gösterdiğinde yani yaklaşık 50 dakika sonra Müslüm Sarı çok daha fazlasını açıklayacaktır. Basın toplantısı düzenleyecek MYK ve PM'nin ardından biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte takipte olmaya devam edeceğiz. Merve Aydın.
0: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi sözcüsü Müslüm Sarı 16 civarında açıklama yaptığında çarpıcı bir detay olursa onu da paylaşıyor olacağız. Efendim rakibimiz olsa da Türkiye'nin ikinci büyük partisi, ana muhalefet partisi kavgayla, gerilimle anılmamalı. Biz bunu doğru bulmuyoruz demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bunu siyaseten mi kuruyor, bir gereklilik olarak mı ifade ediyor, samimi mi? Yani gerçekten güçlü bir muhalefet istiyor mu? Daha önce de bunu çok dile getirdi. İşte bir ana muhalefet partisi eksikliği, işte bunun üzerine bir kez daha şöyle Türkiye'nin yakın siyasi tarihine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında ne kastediyor? İzleyelim.
8: Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.
9: Erdoğan bu söylediklerinde gerçekten samimi mi? Aynı zamanda bir iktidar partisi genel başkanı olarak en büyük rakibinin kaosa sürüklenmesinden hoşnut değil mi? Bu diyalektik olarak mümkün.
8: Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.
9: Her durum bir noktada kendi zıddının vesilesi olur. Bu iki zıt güç çatışır ve ortaya bir sentez çıkar. Mevcut AK Parti iktidarı işte bu diyalektik çatışmanın bir ürünü. milli görüşten dallanan bir sentez. CHP'de süreç tam olarak böyle işlemedi. Sentez güdük kaldı. Erdoğan'ın şikayetçi olduğu da tam olarak bu.
8: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefet

0: Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik.
1: CHP, Cumhuriyet'in kurucu aklını ve geleneksel merkezi temsil ettiğini iddia eder. Bürokratik ve seküler elitizmle özdeşleştirilir. AK Parti ise merkezin dışladığı veya periferide kalan sosyolojiyi temsil eder. Bu yönüyle muhafazakar bir kitle partisi geleneğinden doğmuştur. Statüko ve değişim talebinin birbiriyle ters düştüğü bu varoluşsal çatışma AK Parti'ye reformist bir parti hüviyeti kazandırdı. Dönüşümcü politikaların fitilini ateşleyen motivasyon da buradan doğdu. Bu rekabet AK Parti'yi daha kapsayıcı politikalar üretmeye zorladı. AK Parti, CHP'nin uzun yıllar savunduğu katı Türk milliyetçisi, asimilasyoncu statüko yerine Kürt kimliğini tanıyan, kültürel haklar veren bir yaklaşım geliştirdi. Çözüm süreçleri bu bakış açısının izin verdiği çerçevede doğdu. Bu gelişme CHP'ye de yansıdı. Kürt meselesi ilk kez yasak olmaktan çıkıp siyasi rekabet alanı haline geldi. AK Parti 28 Şubat'ta gerçekleşen statükocu darbeye tepki olarak serpildi. CHP bu darbeyle ideolojik olarak kökleşti. Darbe dinamiğinin siyasal temsilcisi olarak dini kamusal alandan uzak tutmaya koşullanmıştı. Bu statükoyla girdiği bilek güreşini kazanan AK Parti önce başörtüsü yasağını kaldırdı, ardından da vesayetçi düzeni. Bu özgürlükler beraberinde yeni anayasa değişikliklerini ve yargı reformlarını getirdi. CHP, döneminin tekçi, homojen ulus devlet anlayışına karşı AK Parti, Rum, Ermeni, Süryani azınlıklara yönelik bazı mülkiyet ve ibadet haklarını genişletti. Rekabet, AK Parti'yi Türkiye hepimizin söylemiyle daha kuşatıcı olmaya zorladı ve azınlıkların kamusal görünürlüğünü arttırdı. CHP tarihsel olarak ideoloji ağırlıklı devletçi bir yaklaşımın sembolüydü ve aslen bir karşı devrim ürünüydü. Yeni bir ulus inşa etme endişesi onu büyük anlatılara itti. Hizmet odaklı siyaset alanı boş kaldı. AK Parti işte bu büyük boşluğu doldurdu. İnsan odaklı, sonuç odaklı, icraçı bu üslup AK Parti'yi iktidara getirerek çeyrek yüzyıl iktidar sahibi yaptı.

Gelelim dünyada olan bitene. Tabii dünyanın gözü kulağı bir yandan Orta Doğu'da, bir yandan Ukrayna'daki saldırılarda ama Türkiye Doğu Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da, bu iki coğrafyada da önemli adımlar atıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı İbrahim Kalın da efendim kendisi bir kez daha görüşmeler nezdinde Libya'ya gitti. İbrahim Kalın Libya'nın doğusundaki Bingazi'ye gitti. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamı ele alındı. Libya'nın doğusundaki, batısındaki yönetimlerin, askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar masaya yatırıldı. Türkiye-Libya ilişkileri de konuşulan konulardandı. Çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi, ortaklığın da güçlendirilmesi değerlendirildi. Libya'da yıllar boyunca süren iç savaş ülkeyi bölünmenin eşiğine getirdi. Türkiye bu süreçte Hafter güçlerine ve onu destekleyen ülkelere karşı Trablus'taki meşru hükümetin yanında durdu. Sahada avantaj sağlandıktan sonra iki tarafın uzlaşması, Libya'nın yeniden tek bir çatı altında birleşmesi için girişimlerde bulundu. Halen de bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Libya'daki silahlı unsurlar FS 2026 tatbikatına tek çatı altında katıldı. Bu da özellikle Yunanistan ve İsrail gibi Türkiye karşıtı ülkelerin bölgedeki oyunlarının bozulması anlamına geliyor. Gelelim ABD ve İran arasında yaşananlara. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini söylemişti son olarak. Ve eğer İran anlaşmanın gereğini yapmazsa, İsrail

0: dediğimiz gibi hareket etmezse yapmam gerekeni yaparım diyerek de el yükseltti efendim. Son durum bu şekilde. Tabii böyle aşama aşama görüşmeler yapılacak, denetimler devam edecek. İsviçre'de ilk tur müzakereler malum olumlu ilerledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bundan sonraki ifadeleri de dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlığın serbest bırakılması, işte Hürmüz Boğazı'nın açılması, uluslararası nükleer denetçilerin yeniden İran'a dönmesi. Denetçilerin İran'a dönmesi noktasında farklı görüşler var iki ülke arasında. Neler yaşanıyor bakalım.
1: Vay vay! Ticarimize ne?
2: ABD-İran hattında durum şimdilik sakin. Taraflar 60 gün içerisinde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde mutabakata vardı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sürdürülebilmesi için yeni bir mekanizma kurulacak. Olası krizlerin önlenmesi amacıyla doğrudan iletişim hattı oluşturulacak. Heyetler İsviçre'den ayrıldı. Teknik görüşmeleri ise iki ülkenin diplomatları sürdürecek. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsviçre'den ayrılırken olumlu mesajlar verdi. Anlaşma için bir temel attıklarını söyledi.
3: Birincisi Hürmüz Boğazı'nın açılması için değil, açık kalmasını sağlayacak bir mekanizma kurduk. İkincisi bölgesel ateşkesi sağlamak için doğru mekanizmayı kurduk. İranlılar uzun zamandır ilk kez silah denetçilerinin ve nükleer denetçilerin ülkeye girmesine izin veriyor. Ve son olarak bu teknik müzakerelerde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz.
2: Vance, İran'ın uzun bir aradan sonra nükleer denetçilerin ülkeye girişine izin vermeyi kabul ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bu açıklamayı yalanladı.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin saldırıları sırasında hasar gören tesislerimizde ajansın denetim yapmasına yönelik bir programımız yoktur ve esasen bu alanda tanımlanmış bir protokol bulunmamaktadır. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının bir üyesi olarak normal işleyişimizi sürdürüyoruz ve bu normal işleyişin çerçevesi bellidir.
2: Bekai ABD'ye bir mesaj da gönderdi. Anlaşmanın abartılı ve kendini öven anlatılarla iç siyasete alet edilmesinin müzakere sürecine zarar vereceği uyarısında bulundu. Ayrıca İran'ın füze kapasitesinin müzakere konusu olmadığını yineledi. Müzakere heyetine başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf diplomasi vurgusu yaptı. Diplomasi olmadan sonuç alınamayacağını belirtti. Ancak müzakerelerde geri adım atmadıklarını vurguladı. Hürmüz'ün kendileri tarafından yönetileceğini belirtti.
5: Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık. Hürmüz Boğazı, İran'ın belirlediği kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde yönetilecek.
2: Kalibaf yaptırımların kaldırılmasına da değindi. İran'ın petrol satışına getirilen yaptırım muafiyetine vurgu yaptı.
5: Nihai bir anlaşmaya varılana kadar yaptırımlar yürürlükte kalacak. Bu nedenle nihayetinde yaptırımları kaldırabilmemiz için petrol satışı yaptırım muafiyeti almalıydık.
2: Zaten İsviçre'deki görüşmelerin çarpıcı sonuçları ekonomi masasında yaşanmıştı. ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli ham petrol ve petrokimya ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir muafiyet lisansı yayımlamıştı. Kalibaf, ayrıca dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının da serbest kaldığını söyledi.
5: Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması için 11. madde uyarınca her biri 6 milyar dolar olan iki meblağın serbest bırakılması gerekiyordu. Bu süreç Katar gezisi sırasında zaten başlatılmıştı. Ancak nihai imzanın İsviçre gezisi sırasında atılması gerekiyordu ve bu da yapıldı.
2: Arabuluculardan Katar Başbakanı El Sani'den ise uyarı var. El Sani, savaşın durması için sağlam bir temel atıldığını ancak müzakereleri sabote etmek isteyenler olduğunu söyledi. En sert çıkışsa arabulucu Pakistan'dan geldi. Savunma Bakanı Muhammed Asif, İsrail'in süreci raydan çıkarmak için çaresizce çabaladığını belirtti. Bu barış sürecinin başarısı Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonunu getirecek ve tutuklanmasına yol açabilecektir ifadelerini kullandı. İran cephesinde ise temkinli bir iyimserlik hakim. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ilerlemenin sadece verilen sözlerle değil, atılacak fiili adımlarla ölçüleceğini belirtti.
0: ABD İran ekseninde yaşananlara bakacağız. Trump İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini söyledi. Yeni bir takım ifadeleri var ki Hürmüz Boğazı'na açık tutulduğuna işaret ediyor. Devrim muhafızları geçtiğimiz günlerde malum farklı konuşmuştu. İran'ın uzun süre silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürüyor. Yine Trump'ın söylemlerinden biri. Hürmüz açık. İkincisi İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak.

0: Peki İran tarafı bunları kabul ediyor mu? 14 madde üzerinden gittik. Turlar devam ediyor malum müzakereler nezdinde. Ve bir de 5. tur görüşmeler olacak asıl. O da Washington'da gerçekleşecek. Bunun için de elbette takip ediyor olacağız. Üzerine konuşalım. Son duruma bir bakalım. Çünkü İsrail ve Lübnan ekseninde yaşananlar aslında bu barışın devamını etkileyecekti. İsrail tarafı Lübnan'a saldırmayı sürdüreceğiz diyor. Maddelerin başında da bu geliyor. İran'ın kırmızı çizgisi olarak uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek bizlerle birlikte. Muhammed Hocam hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk Merve Hanım, iyi günler.
0: Evet hocam, şimdi dediğimiz gibi Trump'tan gelen açıklamalarla birlikte, bir yandan da tabii İran tarafından gelen açıklamalarla birlikte bazen işte aynı eksende konuşmamaları bu anlaşmanın sağlıklı ilerleyip ilerlemeyeceğini, bir sonraki aşamada turda ne olacağını bizlere gösteriyor. O yüzden söylüyorum ki Trump Amerika'nın bölgedeki askeri üssüne vurgu yapıyor. İran anlaşmaya uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım. Saygı duydukları sürece sorun yaşamayız. Zaten başından beri hep bu ifadeyi kullandı. Gerekirse saldırırız, yerle bir ederiz. Zaten İran bitti. Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti. Liderleri tamamen yok oldu. İran devlet başkanı olmak isteyen kimse yok bugün diyor. Şimdi Trump'ın hali hazırda böylesi bir aşamada, artık masaya oturulmuşken böyle konuşması, el yükseltmesi bize neyi gösteriyor?
1: Sahada istediği zaferi almadığını gösteriyor. Masaya istediği koşullarda oturmadığını gösteriyor. Yani iyi de hatırlarsanız 27 Şubat'ta normalde ABD ve İran arasındaki görüşmelere baktığımızda bence bugünkü koşullarla kıyasla ABD bugünün 10 katını alabilirdi. Fakat ABD bir şekilde savaşı tercih etti ve bu savaşta 4 stratejik hedef çerçevesi çizdi. Rejimin felç edilmesi, İran nükleer etkinliklerinin kısıtlandırılması, İran'ın balistik füze kapasitesinin sona erdirilmesi ve İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkilerini durdurulması. Burada hiçbirini yapamadığı gibi rejim ayakta kaldı. Rejim ayakta kaldığı gibi buna Hürmüz kartını ekledi. Hürmüz kartını o kadar etkili bir şekilde etkiledi ki şu anda masanın kurulumu biraz da Hürmüz kartı dolayısıyla. Normalde hatırlarsanız Trump sürekli zamanla ilgili bir uyarıda
0: evet,
1: bulunuyordu. İşte
0: süre
1: İran
0: tanıyordu.
1: zaman evet, evet İran bir de şey diyordu. İran zamanla yarışıyor falan. Sonra bir gördük ki aslında Trump zamanla yarışıyormuş. Kasım'da seçimler var. Ve Kasım'daki seçimlere kötü bir enflasyonla, kötü bir ekonomiyle girmek istemiyor ve bir şekilde masaya oturmak durumunda kaldı. Yani ben bile İran'ın masaya otururken bu kadar yoğun şartlarını kabul ettirebileceğini aslında düşünmedim. Hele hele 300 milyar dolarlık madde neredeyse tazminat maddesi. Normalde hani İran asla savaş tazminatı alamaz diyordum. Evet,
0: evet.
1: Savaş tazminatı bağlamında almamış ama neredeyse savaş tazminatının eşdeğeri
0: yani
1: bir
0: biz vermiyoruz ama tabii ki bunu bir şekilde yani sağlayacaklar. Siz isterseniz buraya bu parayı verebilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz deyip Trump aslında biz bir şey vermedik. Bunu belki seçmenin ülkesine vermeye çalışıyor ama dediğiniz gibi o 300 milyar var ortada. 12 milyar dolarlık bir varlık, yine o da BK'nin meclis sözcüsünün ifadesiyle birlikte. Yani bunlar bir şekilde kabul ettirildi dediğiniz gibi. Trump biraz üst perdeden gidiyor ama İran'a tehdidinin işte perde arkası bir yandan da. Buyurun hocam.
1: Şimdi şöyle düşünün, normalde o 12 milyar dolarlık veya 24 milyar dolarlık şeyle İran'a yönelik ambargoların kaldırılması zaten bir olası anlaşmanın çerçevesinin olmazsa olmazı. Yani 2015 çerçevesi, 2015'te Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasındaki anlaşma zaten özetle bunu diyordu. İran nükleer bomba yapmayacağına dair teminat veriyor. Bütün şeyleri, Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimini açıyor. Karşılığında da ABD ambargoları kaldırıyor ve dondurulmuş malları serbest bırakıyordu.
0: Evet.
1: Bütün anlaşma çerçevesi aşağı yukarı buydu. İran'ın 300 milyarı doğrudan Amerika'dan veya dolaylı yollardan alması bile bence çok büyük bir başarı.
0: Evet.
1: Zaten benim gözümde de bu anlaşmayı kırılgan yapan da bu. Yani İran şu anda sahadaki avantajından daha fazlasını alıyor masada ve bu anlaşma, yani ABD bence masada şu anda kaybetmiş gibi duruyor ve bu anlaşmayı çok kırılgan yapıyor. Sadece ABD'nin kaybetmesi yetmiyor. Bir de İsrail'in de kaybettiği bir senaryo var. Yani
0: evet,
1: İsrail'e Lübnan'da adım atacak bir alan bırakılmıyor. Ki muhtemelen İsrail bunu bir şekilde delecektir ve bunu anlaşmanın bence en arizi noktası biraz da bu.
0: Evet, tabii ki İsrail bu stratejik bir başarısızlık diye okumuş. Mesela Financial Times gazetesinden üst düzey İsrail

0: yetkililerle alakalı bir makalesi, stratejik bir başarısızlık. Müzakerelerde İran'ın nükleer balistik füze programını geçiştirdiler. İşte silahlı milis gruplar diye işte ifade ediyorlar onlar. İran desteğini söz konusu bile edilmedi. Dışarıdan bakıldığında da İsrail'in bir yenilgisi. İçeride Netanyahu'ya baskı. Netanyahu'nun Ekim'lerdeki seçimi. Yani o yüzden oldukça kritik bir eşikten geçildi. Belli oluyor. Netanyahu histerik durumda. Axios'a konuşan İsrailli kaynak da bundan bahsetmiş. İsrail'in Hizbullah'a yönelik operasyonel kabiliyetinin de sınırlandırılması. Bunu sanırım şöyle okuyalım ve izleyicilerimize de hatırlatalım. Lübnan'la alakalı çatışmayı önleme noktasında bir mekanizma kurulacaktı. Lübnan Cumhurbaşkanı da bunu oldukça olumlu okuyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın özel temsilcisi damadı Kushner de pazartesi sabahı bunu konuşmuşlar Lübnan Başbakanı'yla. Yani burada bir mekanizma, bir çatışmasızlık, belki sarı hat diyoruz, onun mavi hata taşınması meselesi var ama yine de saldıracağız diyen bir İsrail var. Bu neyi getirecek Lübnan'la alakalı? Birinci madde ya hocam, o yüzden çok kritik. Ama daha biz bugün haberlerde verdik, İsrail Lübnan'a saldırdı. Buyurun.
1: Yani İran bir kere başından beri iki meseleyi doğrudan milli güvenliğinin parçası olarak alıyordu. Bir, vekil güçleriyle olan ilişkileri, bunu asla değiştirilemez olduğunu kabul ediyordu. İkincisi, balistik füze kapasitesini bir şekilde tartışmaya açmıyordu. Dikkat ettiyseniz masada da bunları herhangi bir şekilde tartışmaya açtırmıyor ve açtırmayacak da. Yani İran kendi ulusal sınırını Lübnan'dan başlatıyor. Dolayısıyla Hizbullah'a yönelik herhangi bir hamleyi doğrudan kendisine yapılmış olarak görüyor. Biraz da açıkçası Merve Hanım mecbur buna. Çünkü İran sürekli vekil güçlerinden talepte bulunuyor. Haçlı Şabi'ye talepte bulunuyor, işte Husilere talepte bulunuyor Hizbullah. Ama günün sonunda Hizbullah bir şekilde kötü durumda ve İran'ın desteğine muhtaç. Eğer İran Hizbullah'a bu bağlamda destek vermezse vekil güçleriyle olan ilişkileri sarsılır. Yani İran bir şekilde Lübnan'daki Hizbullah varlığını korumakla bu bağlamda yükümlü aslında. Bundan sonraki süreçte de eğer vekil güçleriyle ilişkilerini daha sağlıklı yürütebilmesini istiyorsa Hizbullah denklemini koruması lazım. Peki bunun yanında ne olacak? Netanyahu da sürekli terörizm kartını kullanacaktır. Zaten en çok kullandığı kart bu. Bundan sonraki süreçte de mesela şeyi görebiliriz. Yani biz anlaşmanın maddelerini ihlal etmiyoruz. Ancak burada terörist unsurlar vardı ve biz bu terörist unsurları vuruyoruz bağlamındaki operasyonları sürdürecektir. Hatta daha ilerisine gideyim. Diyelim ki orada Birleşmiş Milletler'in veya bir anlaşma gücünü oluşturduğu bir koridor düşünün. İsrail onları vurduğunda bile onları cezalandırabilecek bir mekanizma var mı? Yok. İsrail bunu defalarca yaptı. Yani doğrudan
0: hocam, yanılmıyorsam 13. madde olması lazımdı. Birleşmiş Milletler'in bu kapsamda İran'ın haklarını koruyucu bir komite. O komite dedik, Birleşmiş Milletler dedik, Amerika zaten orada. Zaten diğer taraf Amerika. Yani biraz ister istemez bir açık bulunabileceğini biliyoruz diğer maddeler nezdinde de, ama işte şu anda özellikle de sizin de belirttiğiniz gibi bir Hizbullah meselesi var. Trump geçtiğimiz hafta Lübnan işini Suriye'ye havale edebilirdik diye bir ifade kullandı. Hani onu da çok düşündük. Hani Ahmet Şara liderliğinde Suriye'nin Lübnan'a askeri bir müdahalede bulunmaya mı hazırlanıyor? Bu da akıllara geldi. Sonra Ahmet Şara'dan açıklama gelmişti. Yo, Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz. Trump bizi yanlış anlamıştı dedi. Burada hani Suriye'nin çıkarı, Lübnan'ın çıkarı, Hizbullah'ın bundan sonraki akıbeti, bu İran nezdinde nasıl ilerleyebilir? Çünkü bu Trump'ın açıklaması kafa karıştırıcıydı.
1: Şimdi şöyle düşünün, normalde İran, İsrail Birleşmiş Milletler unsurlarına defalarca saldırdı. Evet. Hiçbir zaman ceza almadı. Bırakın Birleşmiş Milletleri ABD gemisine saldırdı. Sadece işte o öldürdükleri gemicilere savaş tazminatı ödediler. Bu kadar. Yani İsrail bölgede son derece futursuz bir şekilde destekleniyor ve ana destekçisi ABD. Eğer ABD desteğini çekmediği sürece muhtemelen biz bu tarz tartışmaları göreceğiz. Hizbullah meselesindeki süreç ise Hizbullah artık şey kaybetti. Yani yarı ordu, yarı devlet olma şeklindeki özelliğini kaybetti. Bundan sonrası toparlaması bence çok zor. Ben bundan sonraki sürece Hizbullah artık bir gerilla örgütüne dönüşeceğini düşünüyorum. Yani doğrudan İsrail'le cephede savaşmak yerine vurkaç taktiğini kullanacağını, intihar saldırılarını artıracağını önümüzdeki süreçte düşünüyorum. Çünkü hakikaten Hizbullah çok derin bir yara aldı. İran'ın Hizbullah'ı bu denli korumasının biraz da altındaki motivasyon bu. Şimdi İran denklemindeki süreçte İran şöyle bir şey başardı aslında. İran bir şekilde korkuyu İsrail halkına ulaştırdı. Normalde yenilemez olan, yenilmeyecek olan, demir kubbesi delinemez olan bir halka

0: doğrudan bomba ulaştırdı. Normalde bu hani sanki İsrail halkı sürekli savaştaymış gibi bir şey düşünüyoruz ya, aslında
1: Evet.
0: yok. İsrail halkı cephe gerisinde hiçbir zaman bu kadar etkilenmedi. Yani ilk defa cephe gerisinde bu kadar etkilendi ve İsrail İran'la bundan sonraki süreçte bu kadar rahat, tırnak içinde söyleyeyim, aşık atacağını bilemediği için bir şekilde bir denge kuruldu. Ancak bu denge şu anda İran'ın lehine. İran'ın lehine olması da benim korkularımı tetikliyor. Hem de 60 günlük bir anlaşma çerçevesinin son derece sınırlı olduğunu düşünüyorum ve
1: Evet.
0: dolayısıyla önümüzdeki süreçte maalesef en kötüye hazırlıklı olmamız gerektiğini
1: Peki
0: düşünüyorum
1: İran'ın
0: açıkçası.
1: lehine olması endişe verici. Yani buradan anladığımız mesele, bu kadar lehine olduysa İsrail mi bir şekilde dahil olur? Bu zaten tam istemeyeceği şey. ABD'yi ve bu noktada bir şekilde kışkırtmaya çalışır. Yani lehine olmasından hangi noktada endişe duymalıyız hocam?
0: Ben normal, ya tabii ki benim gönlümdekini sorarsanız
1: Bu.
0: İran'ın lehine olması hoşuma gidiyor. Yani çünkü şöyle düşünün, yani ABD ve İsrail fütursuz bir şekilde geliyor, yanı başımızdaki bir ülkeyi işgal ediyor. Hem de hiçbir rasyonel gerekçesi olmadan istediği koşulları savaşsız da alabilecekken bir şekilde İran'da bir maceraya girişiyorlar ve İran duvarını tosluyorlar. İran'ın bu sahada edindiği başarı bir şekilde masaya da yansıyor ve İranlılar da şeyin farkında, yani Trump'ın zamanla yarıştığını farkında olduğu için hiçbir maddede neredeyse taviz vermeden ilerliyorlar. Ve şöyle düşünün, yani Trump Hürmüz kartını açtıracağını söylüyordu ama bundan sonraki süreçte Hürmüz İran'ın milli boğazı. Belli ki bunu değiştirebilecek hiçbir de güç yok. Şey gibi düşünmeyin, yani oraya bir işte oraya bir bariyer koyacaklar da gemilere geçi, öyle bir şey değil. Yani İran oraya sürekli bir tehdit unsuru olarak, orada bir sıkıntı olduğunu, tehlike olduğunu göstererek insanlara bir servis satacak, bir hizmet satacak. Dolayısıyla siz gemi Geminizi geçirirken herhangi bir sıkıntıya maruz kalmamak için bir şekilde oraya o istenen ücreti vereceksiniz. Ve
1: Evet.
0: İran sanki bir yeni bir petrol bulmuş, yeni bir maden, doğal kaynak bulmuş gibi mutlu bu süreçte. Savaş tazminatı bağlamında istediğini alıyor. Yani her şeyden önemlisi, en önemli şeyi başarıyor. Bir şekilde ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında hayatta kalıyor. Ve
1: Tabii ki.
0: hayatta kalmasının yanında masada da isteklerini alıyor. Mesela şimdi Trump şeyi satabilir tabii, işte Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimini açtı. İran zaten açmıştı 2015'te. Bu denetimciler her sene belli koşullarda zaten gidiyordu. Yani 2015'ten
1: Ki o
0: daha
1: zaman
0: iyi
1: da
0: bir anlaşma.
1: kapatılan çok fazla tesis vardı hocam, özür dilerim.
0: Evet
1: Yani
0: evet.
1: bu
0: Evet.
1: farklı bir şekilde değil mi satılmaya, lanse edilmeye çalışılıyor.
0: Evet
1: Şimdi
0: evet.
1: en son yine bir açıklama yapmıştı Trump. Tamamen kabul ettiler denetlenecek nükleer noktada, o kapsamda da bizim elimizde, ama yani bakıldığında zaten onların İran tarafından gelen ifade, İran müzakere heyeti sözcüsü Bekay diyor ki Uluslararası Atom Enerjisi olan ilişkileri denetim anlaşması kapsamında taahhüt ediyoruz. Yine Trump bunu farklı bir şekilde, biz kazandık bakın bunlar ikna oldular diyerek yansıtmaya çalışıyor. Hürmüz Boğazı için de Kalibaf'ın bir açıklaması var. İran Meclis Başkanı Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek diyor. Geçişler açısından burada bir ekonomiye yeniden refah kazandırma. O beklenti devam ediyor dediğiniz gibi. Geçişlerde bir kazanç elde etmek. Elbette uluslararası düzenlemeye uyacağız ama Hürmüz'ü biz yöneteceğiz. Kesinlikle Amerika ile işimiz yok. İşte bu da biraz maddelere sanıyorum. Ters düşünce karşı karşıya gelecekler gibi hocam. Çok az bir zamanımız kaldı. Şunu sormadan geçmeyelim. ABD İran'ın uluslararası piyasada petrol satmasına izin veren 60 günlük bir lisans yayımladı. Bu maddelerde ne kadar yer alıyordu ve tabii ki İran ekonomisine nasıl bir getirisi olur?
0: Normalde 2015 anlaşmasında bu da vardı. Kademeli bir şekilde ambargoların kaldırılması süreci vardı ve bu 2015'te imzalandı. 2016 1 Ocak sanırım itibariyle de uygulanmaya başladı. Bu ta 2018'e kadar devam etti. Fakat 2018'de Trump anlaşmayı yırtıp arttı. Dedi ki bu anlaşma İran'a çok fazla avantaj sağlıyor.
1: Evet.
0: İran Biz İran'ın sadece nükleriyle ilgilenmiyoruz. Biz İran'ın balistik füzesiyle de ilgileniyoruz. Vekil güçleriyle de ilgileniyoruz. Ve bu bir şekilde savaşı getirdi. Savaşta da istediğini alamayınca şimdi 2015 anlaşmasına tekrar geri döndü. Trump'ın amacı bundan sonraki süreçte 2015 anlaşmasının bir tık üzerinde bir anlaşmaya hakim olmak.
1: Evet.
0: Ancak İran Hürmüz kartını o kadar etkili kullanıyor ki, yani
1: Gerçekten.
0: Trump belli ki 2015 anlaşmasından daha iyi bir anlaşma alamayacak gibi duruyor.
1: Evet, bunun dışında tabii ki ABD ve İsrail ilişkileri noktasında pazar günkü müzakerelerde İsrail için bir telaş ve ikilem oluşturduğuna ilişkin bir analiz var. Hedeflere ulaşılması için operasyonlara devam etme ihtiyacı, ateşkesin önünü açmak için de Washington'la işbirliği yapma gerekliliği. Yani şu anda İsrail'in böyle bir durumu var mı? Amerikan basında yayınlanmış bir analiz bu. Yani bu savaşı

0: ABD-İsrail ilişkileri açısından önemli bir dönemeç olarak okursak, bir şekilde artık ateşkesin önünü açmak için işbirliği yapmak zorunda bir İsrail'le mi karşı karşıyayız?
1: Değiller. İsrail şu andaki şeyde yani şu andaki bu dengenin bu şeyin yani ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Evet, İsrail'in bütün dünyadaki imajı çok kötü. ABD kamuoyu nezdinde de çok
0: Evet.
1: kötü. Trump yönetimiyle de ilgili sorunlar var. Ancak bu konjonktürel dalgalar aşağı yukarı her 10 yılda bir geliyor. Dünyanın neredeyse tamamında İsrail'e yönelik tepkiler oluşuyor. Fakat İsrail bu bağlamda maalesef çok başarılı bir şekilde bu bütün şeyleri ortadan kendisine yönelik bütün olumsuz yargı ortadan kaldırılan girişimlerle bir şekilde süreci lehine çeviriyor. Bundan sonraki süreçte çevirip çevirmeyeceğini göreceğiz. Yani eğer Trump İsrail'e zaten söz geçiremezse bu geçirmediği anlamına geliyor ve İsrail'in artık bundan sonra ABD'den de bağımsız bir sürece girdiğini görüyoruz ki nitekim Netanyahu'nun açıklamaları zaten bunu gösteriyor. Biz ABD'li dostlarımızı çok önemsiyoruz. Fakat bundan sonra ABD silahlarına ihtiyaç duymayan bir ortam yaratmak istiyoruz. Bu ne demek? Fiili anlamda hem bağımsızlık sağlamak hem de ABD'nin üstüne çıkmak demektir yani.
0: Evet, J.D. Vance, bu konuda dikkatli olun. Kim size bu silahları veriyor? Yani kimin yanınızda yer aldığına bir dikkat edin demişti. Ama Netanyahu da biz artık bağımsız bir şekilde kendi silahlarımızı üretiyoruz. Cevabını yani üretmemiz gerekiyor cevabını vermişti. Son şunu sorayım. İsrail'i önceleyen bir dış politika çizdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ABD şu an biraz daha bağımsız bir şekilde kendi ekonomisi olabilir. Kendi çıkarlarını öncelediği yani Trump'ın böyle bir amaç güttüğünü söyleyebilir miyiz? Önümüzdeki seçimde de ABD seçmeninin İsrail yanlısı adaylar yerine ABD çıkarlarını önceleyen politikacılar tercih edebilmesi. Böyle de bir imkanları, özgürlükleri var mı hocam sizce? Hep deriz
1: Bence
0: ya yok.
1: yok.
0: Yok mu?
1: Bence yok ya. Bence yok. Yani IPEC o kadar güçlü bir şey. Yani geçen milletvekilinin adını hatırlayamadım da bir ay içinde adamı düşürdüler. Yani bütün süreçlerden azlettiler. Neredeyse ABD Kongresi'ne veya ABD Senatosu'na girdiğinizde aşağı yukarı her ofise, her yanında her kapının yanında ABD bayrağı ve İsrail bayrağı var. Yani İsrail çok ciddi anlamda ABD dış politikasını etkileyebilecek bir figüre dönüşmüş. Ancak bu şöyle bir şey değil yani. Bu tarihsel hakimiyet sürekli devam edecek değil. 1960'ı aslında ABD ve İsrail ilişkilerinin böyle çok bu kadar derinleşmesinin en büyük sebebi 1967 savaşıydı. 1967'de Araplarla savaşında bir zafer elde edince Amerika'daki evangelistler de bunu bir Tanrı'nın zaferi olarak gördüler. Bir yakınlaşma başladı. Ancak İsrail'in demografisi bunu sürdürmeye müsait değil Merve Hanım. 14 milyon. 14 milyon nüfusla siz Orta Doğu'daki herhangi bir demografik dengeyi, herhangi bir güç statüsünü dönüştüremezsiniz ve yenilmeye mahkumsunuz. Ancak bunun ben kısa vadeli olduğunu düşünmüyorum yani. Sadece İsrail'in şu andaki en büyük problemi bence demografi ve nüfus.
0: İsrail'in problemi bu. İsrail zaten Orta Doğu'yu karıştırma noktasında da en büyük problem. Bakalım ne olacak? Müzakereler devam edecek ve devamında da anlaşma ne kadar sahaya yansıyacak? Çok kıymetli görüşlerinizle moderatör anlam kattınız. Muhammed Hocam kolay gelsin sizlere de.
1: Teşekkür ederim Eva Hanım. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Evet efendim, önemli Orta Doğu'da yaşananlar üzerine şöyle bir analiz yapmış, değerlendirmiş olduk. Araya gidelim, saat başında yeniden birlikteyiz.

Trump, G7 zirvesinde patron benim mesajı verdi. MHP lideri Bahçeli, Avrupa siyasi mimarisini Amerika Birleşik Devletleri gölgesinden çıkaramadı dedi. Türkiye ise küresel oyun kurucu oldu. Hedefler nasıl gerçeğe dönüştü? CHP

0: QNB'ye geçen, sulada geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz de onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
12: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
14: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
15: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
14: E vade de bozulmuyor.
16: Finansal özgürlük budur işte.
13: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
17: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinovile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
3: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Zehra Güneş.
7: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
8: Bravo Zehra!
9: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
10: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
11: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
12: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
13: Durmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
14: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
15: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
14: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
16: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
14: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
17: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
18: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
19: Her gün kazandırır.
18: Lazım olduğunda hemen çekerim.
19: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
1: İnsanın onuru ve şiirin onuru önemliydi benim için. Bu yolda harcadım sanatımı diyebilirim. İnsanın ve şiirin onurunu kurtarmak çabası.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Garanti.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Basit.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven. Anahtar teslim.

0: Ara bitti, saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi'nin patriği Mor İnatius II. Efrem Kerim ve beraberindekileri kabul etti. O anlara ilişkin görüntüleri getiriyoruz ekranlara. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi patriği Mor İnatius II. Efrem Kerim'i kabul etti. O anlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden görüntüleri ekranlara getirdik. Başkan Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi patriği ile bugün bir araya geldi. CHP'de bir koltuk kavgası var, bitmek bilmiyor, siyasi kriz devam ediyor. Kılıçdaroğlu ile Özel'den karşılıklı hamleler geldi. Salı günü de olunca mecliste parti grup toplantısında kim konuşacak, bu soru işaretiydi. İstifalar, ihraçlar, kurultay aşaması, kurultay çağrıları. İşte bugün 3 kritik toplantı vardı CHP'de. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MK'yı topladı. Sonra parti meclis toplantısına başkanlık ediyor. Diğer tarafta Özgür Özel o meclisteki grup toplantısında konuştu da hangi mesajları verdiler? Oldukça mühim efendim. Bir önceki saat dilimindeki sıcak gelişmelere de bakacağız. Toplantı sona erdikten sonra ne oldu? Detayları alacağız. Önce biz CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Kritik toplantıya ilişkin notlar için Ahmet Taner Işıldak karşımızda. Bir de bugün tabii ki arınma süreci dedik. İki il başkanı da alınmıştı görevden. Ahmet Taner, tabii şimdi saat ilerledikçe toplantılara ilişkin detaylar da elinize ulaşıyor. Neler konuşuldu, hangi mesajlar verildi, CHP'de yaşananlar için söz sende.
1: Merve Aydın, 21 Mayıs'taki mutlak tutan kararının ardından her salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık yoğun bir mesai devam ediyor. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu, öbür tarafta ise Özgür Özel çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saatler 11'i gösterdiğinde MYK toplantısına başkanlık yaptı. O toplantı bitince de hemen ardından parti meclisi toplantısına başkanlık ediyor şu dakika itibariyle. Tabii MYK'dan bazı bilgiler aldık biz. En azından iki il başkanı ile alakalı olarak görevden alındı iddiası var ki bunu büyük ihtimalle 16'da Müslüm Sara açıklayacaktır. Hangi iller peki? Bir tanesi Antalya, diğeri ise Kayseri. CHP Antalya İl Başkanı Naim Kamacı görevden alındı. Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Onların yerine iki yeni isim geldi Merve Aydın. Bu iki yeni isim ise Kayseri'ye Okan Marzuoğlu, Antalya ise Hasan Şahin. Şimdi aslında bakarsanız Özgür Özel'e de geçeceğim. Özgür Özel'in grup toplantısında geçeceğim ama il başkanlarının değişim mesajı aslında 18 Haziran'dan itibaren devam ediyor. Yani 18 Haziran'daki MYK toplantısında 6 il başkanı, 3'ü eski, 3'ü mevcutluydu o dönem için, disipline sevk edilmişti. 5 ilin de genel olarak il başkanları değiştirilmişti, tahsiye edilmişti, en baştan yapılandırılmıştı. Bugün de yine 2 il başkanını biz gördük. Sadece bu 2 il başkanı da değil, 2 isim daha ön plana çıkıyor. 2 tane vekil. Yine bugün 16'da Müslüm Sarı'nın açıklamasını bekliyoruz o 2 ismi. Bir tanesi CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, diğeri ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır. Bu 2 isim de çok yüksek perdeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik itirazlar dile getirdi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu Adnan Beker'le alakalı olarak CHP Genel Merkezi'nde ne işi var demişti. Hatta hatırlatalım, bu genel merkezin önüne otobüs çekilmişti. Adnan Beker kendi otobüsünü çekmişti polisin buraya girdiği gün, biliyorsunuz, hatırlatmakta fayda var. Bunu bugün görecek. Aynı zamanda şunu da ifade edelim, Perşembe günü de Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanmasını bekliyoruz biz. Özellikle bu ne demek oluyor? Yine MYK ve PM sonrasında yeni isimler gelecek demek oluyor ki Yüksek Disiplin Kurulu bunları görüşecek. Tabii daha öncesinde sevk edilen 9 milletvekili de vardı. Bu isimler hepsi 13 Temmuz'daki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında nihai karar verilecek. Partiden ihraç edilip edilmemeleri durumunda o isimler şu anda üyelikleri askıya alınmış durumda. Bir diğer olaysa kurultay mevzusu. Şimdi yine geçtiğimiz hafta 830 imza ile delegeler bu genel merkeze gelmişlerdi ve olağanüstü kurultay talep etmişlerdi Merve Aydın. O olağanüstü kurultay talebi bugün yine MYK'da ve PM'de görüşülecek hususlardan bir tanesiydi. Tabii bu olağanüstü kurultay talebinin reddedileceği yönünde çok güçlü sinyaller var. Zira mahkeme kararının bu şekilde olduğunu iddia ederek, yani tedbir kararı varken olağanüstü kurultay yapamayız söylemi daha ön plana çıkıyor. Hatta şunu ifade edelim. Olan kurultay çalışmalarını da yine geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu başlatmıştı MYK toplantısında. 6 kişilik bir isim belirlemişti, 6 kişilik bir komisyon belirlemişti ve o komisyonda takvim çalışmalarına devam ediyor diyebiliriz. Bugün işte bütün bunlar kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor ve tekrar söylüyorum, birazdan da Müslüm Sarı açıklamasını yapacaktır. Biz de takipte olmaya devam edeceğiz Merve Aydın.
0: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Ankara'dan CHP ilişki notları aktardı. CHP'den Ali Kamacı ve Ufuk Ozan Gözbaşı efendim. Onlar görevden alındılar da şimdi tabii ki bir son dakika gelişmesi var. Kırıkkale'ye uzanacağız. Çünkü bir patlama yaşandı. Kırıkkale'de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinden geldi patlama. Ve burada bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şu dakikalarda ekranlara getiriyoruz. Kırıkkale burası, Yaşıyan ilçesinde bulunan makine, kimya endüstrisi ve destek mühimmat depolama ve imha tesisinde yaşandı patlama. Edinilen bilgiye göre de bir kez daha söyleyelim, tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebeple yaşandı patlama. İhbar üzerine şu an AFAD, jandarma, sağlık ekibi hepsi bölgeye intikal etmiş durumda. Kırıkkale Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama gelmişti. O resmi açıklamada şöyle deniyor. Saat 14 sıralarında Yaşıyan ilçesi ve Destem mevkiinde imha safhasında gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazen patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personel efendim vefat etmiştir deniyor. Maalesef iki can kaybı var. Resmi açıklama bu. Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş. Bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip ediliyor. Bir kez daha söyleyelim, Kırıkkale Valiliği'nin resmi açıklamasıydı az önce sizlerle paylaştığımız. Ekranlara da getirdik. Maalesef bugün saat 14 sıralarında yaşandı patlama. Yaşıyan ilçesinde Bedelsen mevkiinde imha safhasında. Tam o imha safhasında ARGE faaliyetlerinde mühimmatın kazen patlamasıyla özel şirket çalışanı olduğu ifade edilen iki personel hayatını kaybetti. Olayın ardından AFAD ve tabii ki diğer ilgili kurumlar süratle bölgeye geldiler. Bölgede incelemeler yapılıyor. Meydana gelen olayla ilgili hem adli hem idari süreç işleyecek makamlar titizlikle şu an için konuyu takip ediyorlar ama maalesef İki personel yaşanan bu vahim hadiseyle hayatını kaybetti. Güvenlik şeridi çekildi. Jandarma burada. Olayın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri de alınmış durumda efendim. Bir kez daha söyleyelim. Burası televizyonlarını yeni açanlar için Kırıkkale'de. Yaşıyan ilçesinde bulunan Bedesten mevkiinde bir merkez ve burada ARGE faaliyetleri gerçekleştiriliyordu. Kazen ifadesi mühim. Kazen bir patlama yaşandı. ARGE araştırma geliştirme faaliyetleri yapılırken bir çalışma esnasında aslına bakarsanız burada bulunan mühimmat kaza olarak kazen patlıyor ve bu şiddetli patlamayla da çalışan iki personel, özel şirket çalışanı olan iki kişi hayatını kaybetti. Bölgeye intikal edildi hızlıca. Ekipler güvenlik önlemlerini aldılar. İncelemeler yapılacak. Tabii ki bir kaza sonucunda, bir araştırma geliştirme safhasında patlama yaşandı dense de konuya dair tüm tahkikler bundan sonra gerçekleştirilecek. Evet, iki vatandaşımızı kaybettik efendim, Allah'ta rahmet diliyoruz. Evet, Kırıkkale'den geldi o acı haber, detaylarını paylaştık ki yeni ayrıntılar gelirse elbette döneceğiz o noktaya. Efendim İBB soruşturmasında firari olarak aranan isimler var ki bu kez bir konser dosyasında da adları geçti ki İBB dosyasında kimi isimlerin, bu sanatçıların, şarkıcıların yer aldığını gördük. Şunu da söyleyelim, gizli tanık savcılığa verdiği ifadede bu kez ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun ismini veriyor. Peki neden? İddiaların merkezinde milyonlarca liralık konser gelirleri var, belediye organizasyonları var, yüklü bir para trafiği var, illegal meseleler. Bodrum'a kadar uzanan bir nokta. Neler yaşanmış, neden isimleri geçiyor bakalım. Ay yıldızlı şarkılar yazın, söylüyoruz
2: göklere, gelin göre inletiriz Türkiye. Önce uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme geldiler, ardından savcılık dosyasına giren ifadeler yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında yürütülen soruşturmada bu kez gözler konser organizasyonlarına çevrildi. Çıktık açık alınla. Dosyada yer alan Lilyum 03 adlı gizli tanık Kenan Doğulu'nun bazı belediye konserlerinden elde ettiği gelirlerle ilgili önemli iddialarda bulundu. Tanığın anlatımına göre CHP'li belediyelerden alınan yüksek bütçeli konser organizasyonlarından elde edilen paranın bir bölümü İBB soruşturmasında firari durumda bulunan Emrah Bağdatlı ve Erdal Bozkuş'a ulaştırılıyordu. Yarınları gören atam sayesinde. İddialar bu kadarla sınırlı değil. Gizli tanık para transferlerinin zaman zaman elden yapıldığını, bazı ödemelerin ise aracı kişiler üzerinden gerçekleştirildiğini

0: gerçekleştiğini anlattı. Kenan Doğulu'nun yüzüne bu iddialar sorgu odasında tek tek soruldu.
1: Şarkıların, türkülerin, müziğin, sanatın ve tüm insanların ilham kaynağı olmaya devam etsin.
0: Doğulu dosyada adı geçen Erdal Bozkuş'la ilişkisinin sadece organizasyon hizmetleri kapsamında olduğunu savundu. Emrah Bağdatlı ve ifadelerde adı geçen Ata isimli kişiyi ise tanımadığını iddia etti. Gündeme gelen bir başka başlıksa Bodrum'daki özel davetler oldu. Gizli tanığın ifadesine göre Kenan Doğulu'nun sahne aldığı bazı gecelerin ardından düzenlenen özel partilerden söz edildi. İfadelerde çeşitli isimlerin yer aldığı bu organizasyonlarla ilgili iddialar da savcılık tarafından kayıt altına alındı. Şimdi ise detaylı inceleme başlatıldı.
2: Şimdi tabii CHP'li belediyelerde yolsuzluk soruşturmaları kapsamında adalara da gözler çevrilmişti. Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gelişmeler var. Ki o gelişmelerde aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli. Hepsi tutuklandı. Soruşturmanın merkezinde ne var derseniz, neden böylesi bir operasyon gerçekleşiyor? Sit alanlarında yapılan usulsüz işlemler, bunları ortaya çıktı. Kaçak yapılaşma, bu iddialar söz konusu ve para karşılığı verilen ruhsatlar nasıl gerçekleşiyor? Bu rüşvete bakalım.
0: Adalarda aylardır konuşulan iddialar yargı sürecine taşındı. Soruşturmanın düğümü ise tutuklama kararlarıyla çözüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye yöneticileri ve bazı personelin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında önemli suçlamalar yöneltildi. İddialara göre doğal ve arkeolojik sit alanı olarak koruma altında bulunan bölgelerde bazı yapıların önündeki engeller para karşılığında kaldırıldı. Normal şartlarda izin verilmemesi gereken işlemlerin basit onarım adı altında değerlendirildiği ve tarihi niteliğe sahip yapılarda kapsamlı değişikliklere göz yumulduğu öne sürüldü. Dosyaya giren bilgilere göre soruşturma sadece tanık ifadeleriyle sınırlı kalmadı. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda teknik takip yapıldı, telefon kayıtları incelendi, baz istasyonu verileri değerlendirildi. MASAK raporları da soruşturma dosyasına eklendi. Savcılık bazı işletmelerin ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere para karşılığında kolaylık sağlandığı ve kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu iddialarını incelemeye aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili karar gece saatlerinde çıktı. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklanırken 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma dosyasında yer alan rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve kültür varlıklarını koruma mevzuatına muhalefet iddiaları ile ilgili yargı süreci ise devam ediyor.
2: Mersin'e devam edelim. Burada CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye, fesat karıştırma ve irtikap gibi çeşitli suçlarla yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma vardı ki gözaltına alınan 20 şüpheli. Onlardan biri CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut'tu. Toplamda 8 kişi tutuklandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden biri serbest bırakıldı. CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediye Spor Kulübü Başkanı Sait Oğuz'un da aralarında olduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi suç ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan CHP'li Başkan Turgut, Demirtaş, Yörükçü, Servi ve Oğuz da dahil 8 şüpheli tutuklandı. 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde belediye ile iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildi. Belediye ile bağlantılı bazı kişi ve görevlilere para teslim edildi. Doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen bazı alımlarda usulsüzlükler yapıldı. Belediye ile bağlantılı bazı organizasyon faaliyetlerinde de danışıklı dövüş işlemlerinin gerçekleştiği yönünde beyan verildi.

0: Malum Ermenistan'da yeniden sandığa gidilmişti ve bir kez daha Başbakan Nikol Paşinyan zaferi elde etmişti. Kendisinin son seçimdeki bu başarısıyla birlikte Azerbaycan'la resmi barışa yönelik de umutlar artmaya başladı. Çünkü geçtiğimiz dönemde hali hazırda bunun sinyallerini vermişti, adımlar atmıştı. Sürece ivme kazandıracak adımlar atılıyor. Bu kapsamda Ermenistan ve Azerbaycan arasında yeni de bir anlaşma imzalandı. Anlaşma Ermenistan ve Azerbaycan'ın telekom şirketleri arasında imzalandı. Buna göre Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısı Azerbaycan üzerinden sağlanacak. Azer Telekom, uluslararası internet trafiğinin sağlandığı ülke ve bağlantı ağını da genişletecek. Kendi altyapısı üzerinden Ermenistan'a internet trafiğinin transit geçişi sağlanacak. Anlaşmanın iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesine de katkı sağlaması hedefleniyor. Ermenistan'ın önümüzdeki yıl bir anayasa değişikliği referandumuna gitmesi planlanıyor. Referandumda anayasanın ön sözündeki Azerbaycan topraklarında hak iddiasını ima eden ifadeler çıkarılacak. Bu gerçekleştiğinde Erivan ve Bakü'nün resmi barış anlaşmasını da imzalaması bekleniyor. Aynı zamanda Ermenistan ve Türkiye arasında da normalleşme olacak. Evet, İsviçre'de pazar günü gerçekleşen müzakereler ilk aşama İsrail için bir telaş dedik. Onlar için olumsuz bir noktaya evrildi dedik. Çünkü o anlaşmaların devamı gelecek. Özellikle de İran tarafında pek çok madde ABD'ye bir şekilde masaya sunulmuş olan o maddeler şu an için kabul edilmiş gibi görünüyor da İsviçre'deki ilk Türk müzakerelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump neredeyse her gün bir açıklama yapıyor. Son açıklamasında yine tehditler savurdu. Eğer İran anlaşma noktasında istediğimiz gibi hareket etmezse gerekeni yaparız ve bu kapsamda bir saldırı imasında mı bulunuyor yoksa masadan geri bir adım mı, bakalım. Trump Beyaz Saray'da kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğuna işaret etti. İran'ın uzun süre silah denetimlerini kabul edeceğini de öne sürdü. İki önemli sonuç elde ettik. Birincisi, Hürmüz açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak dedi. Donald Trump ABD'nin bölgedeki askeri üstünlüğüne vurgu yaptı. İran anlaşmaya uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım diye tehdit etti. Bize saygı duydukları sürece sorun yaşamayacağız ifadesini kullandı. Trump Tahran yönetiminin ciddi kayıplar verdiğini savundu. Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, liderleri öldü, ekonomileri de çöktü dedi. İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Bugün İran'ın devlet başkanı olmak isteyen kimse yok ifadelerini kullandı. Trump İran'ın serbest bırakılacak yatırımlarına da değiniyor. İran'ın serbest bırakılacak parasını bizden yiyecek satın almak üzere kullanmaları gerekiyor dedi. ABD Başkanı aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilişkin soruya manidar bir cevap verdi. Netanyahu'nun İsrail ordusunun Lübnan'daki varlığını sürdüreceği yönündeki açıklaması soruldu. Ben sorun çözen biriyim, sorunları çok hızlı çözerim dedi. Doğrudan Netanyahu'nun açıklamasını eleştirmedi. Yönetiminin bölgedeki sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Savaşta yalnız bırakıldığını savunan Trump, NATO'ya ilişkin bir açıklama yaptı. NATO'ya harcadığımız para çok çılgınca, onlar bizim için orada değillerdi dedi. Trump sosyal medya uygulamasından da paylaşım yaptı. Hazine Bakanlığı'nın serbest bıraktığı İran varlıklarının ABD tarafından kontrol edilen bir hesaba gideceğini iddia etti. Bu paranın ABD'den gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacağını söyledi. Trump, İran'ın nükleer denetimlere razı olduğunu belirtti. Hürmüz'deki ablukanın yeniden uygulanmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Aksi durumda savaş gemilerinin bölgede duracağını belirtti. Pazartesi günü Hürmüz'den 19 milyon varil petrol geçti dedi. Trump, İran'la görüşmelerin aynı zamanda iyi geçtiğinin de altını çizdi. Bakıldığında taraflar 60 gün sürecek bir ateşkes sürecindeler. Nihai anlaşma takvimin doğru şekilde, istenildiği şekilde ilerlemesiyle imzalanacak. İsrail tarafı dediğimiz gibi öfkeli. O 60 günlük yolda hangi adımlar var? ABD, İran petrolüne yönelik yaptırımlarda geçici bir muafiyet sağladı. 60 günlük bir muafiyetten bahsediyoruz. Dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlık var. Onun serbest bırakılmasından bahsediliyor. Hep bir 24 milyar dolardan bahsetmişti İran. İşte bu kapsamda da ABD geri adım atmış görünüyor. Hürmüz Boğazı açıldı. Uluslararası nükleer denetçiler, onlar yeniden İran'a gidecekler. İran tarafı zaten biz bunu kabul ediyorduk. Uluslararası Atom Ajansı'nın herhangi bir denetimi bizler için sorun değildi diyorlardı efendim. Arabulucu Pakistan, tabii onların ifadeleri de şu: bu barış süreci Netanyahu'nun siyasi sonunu getirecek. Pakistan'da böyle yorumluyor meseleyi, bakalım.
1: Vay vay! Çiçeğimizde ne?
2: ABD-İran hattında durum şimdilik sakin. Taraflar 60 gün içerisinde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde mutabakata vardı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sürdürülebilmesi için yeni bir mekanizma kurulacak. Olası krizlerin önlenmesi amacıyla doğrudan iletişim hattı oluşturulacak. Heyetler İsviçre'den ayrıldı. Teknik görüşmeleri ise iki ülkenin diplomatları sürdürecek. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsviçre'den ayrılırken olumlu mesajlar verdi. Anlaşma için bir temel attıklarını söyledi.
3: Birincisi, Hürmüz Boğazı'nın açılması için değil, açık kalmasını sağlayacak bir mekanizma kurduk. İkincisi, bölgesel ateşkesi sağlamak için doğru mekanizmayı kurduk. İranlılar uzun zamandır ilk kez silah denetçilerinin ve nükleer denetçilerin ülkeye girmesine izin veriyor. Ve son olarak bu teknik müzakerelerde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz.
2: Vance, İran'ın uzun bir aradan sonra nükleer denetçilerin ülkeye girişine izin vermeyi kabul ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bu açıklamayı yalanladı.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin saldırıları sırasında hasar gören tesislerimizde ajansın denetim yapmasına yönelik bir programımız yoktur ve esasen bu alanda tanımlanmış bir protokol bulunmamaktadır. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının bir üyesi olarak normal işleyişimizi sürdürüyoruz ve bu normal işleyişin çerçevesi bellidir.
2: Bekai ABD'ye bir mesaj da gönderdi. Anlaşmanın abartılı ve kendini öven anlatılarla iç siyasete alet edilmesinin müzakere sürecine zarar vereceği uyarısında bulundu. Ayrıca İran'ın füze kapasitesinin müzakere konusu olmadığını yineledi. Müzakere heyetine başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf diplomasi vurgusu yaptı. Diplomasi olmadan sonuç alınamayacağını belirtti. Ancak müzakerelerde geri adım atmadıklarını vurguladı. Hürmüz'ün kendileri tarafından yönetileceğini belirtti.
5: Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık. Hürmüz Boğazı, İran'ın belirlediği kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde yönetilecek.
2: Kalibaf, yaptırımların kaldırılmasına da değindi. İran'ın petrol satışına getirilen yaptırım muafiyetine vurgu yaptı.
5: Nihai bir anlaşmaya varılana kadar yaptırımlar yürürlükte kalacak. Bu nedenle nihayetinde yaptırımları kaldırabilmemiz için petrol satışı yaptırım muafiyeti almalıydık.
2: Zaten İsviçre'deki görüşmelerin çarpıcı sonuçları ekonomi masasında yaşanmıştı. ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli ham petrol ve petrokimya ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir muafiyet lisansı yayımlamıştı. Kalibaf, ayrıca dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının da serbest kaldığını söyledi.
1: O merkez temas giren
5: dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması için 11. madde uyarınca her biri 6 milyar dolar olan iki meblağın serbest bırakılması gerekiyordu. Bu süreç Katar gezisi sırasında zaten başlatılmıştı. Ancak nihai imzanın İsviçre gezisi sırasında atılması gerekiyordu ve bu da yapıldı.
2: Arabuluculardan Katar Başbakanı El Sani'den ise uyarı var. El Sani, savaşın durması için sağlam bir temel atıldığını ancak müzakereleri sabote etmek isteyenler olduğunu söyledi. En sert çıkışsa arabulucu Pakistan'dan geldi. Savunma Bakanı Muhammed Asif, İsrail'in süreci raydan çıkarmak için çaresizce çabaladığını belirtti. Bu barış sürecinin başarısı Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonunu getirecek ve tutuklanmasına yol açabilecektir ifadelerini kullandı. İran cephesinde ise temkinli bir iyimserlik hakim. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ilerlemenin sadece verilen sözlerle değil, atılacak fiili adımlarla ölçüleceğini belirtti.
0: ABD ve İsrail'in savaşının ilk günü öldürülmüştü efendim dini lider Ali Hamaney 28 Şubat tarihinde, ki cenaze töreni gerçekleşecek. Önlemler alınıyor. Süreç başladı. İran'da 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlaması olacak. Açıklama İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan geldi. Buna göre Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlaması olacak. Kısıtlamalar başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Havalimanı ve Mehrabat Havalimanı'ndan Meşet kentindeki havalimanından uygulanacak. Tahran'daki havalimanlarında 4 Temmuz'da başlayacak kısıtlamalar 6 Temmuz'da ağırlaşıyor. Meşet Havalimanı ise 9 Temmuz'da tamamen kapatılıyor. Hiçbir yolcu taşımacılığı da yapılmıyor. Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da başkent Tahran'da yer alan İmam Hümeyni Musalla Camii'nde gerçekleşecek. Ardından 6 Temmuz'da ise Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşet kentinde tören yapılacak. Hamaney'in cenazesi yine Meşet kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek. Evet, ABD ve İran arasındaki gerilim noktasında ki varılacak olan bu barış anlaşmasında İran'ın kırmızı çizgisi Lübnan dahil açılmış olan tüm cepheler kapatılacak. İsrail saldırılarını sürdürmeyecek denmişti. Peki ne oluyor efendim? Müzakere sürecinde ABD, İsrail ve Lübnan arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından Lübnan'da ateşkesi izlemek üzere bir mekanizma kuruluyor. Yeni bir mekanizma kurulmasına karar verildi. Kimler yer alacak o mekanizmada? Bakalım.
2: Ateşkes çok kez ihlal edildi. İsrail, Lübnan'ı bombalamaktan geri durmadı. Bu kez sahadaki çatışmanın durması için yeni bir mekanizma kurulması kararlaştırıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la telefonda görüştü. ABD'li bir yetkiliye göre görüşmede çatışmanın durumunu incelemek için bir mekanizma kurulmasına karar verildi. Amaçlarının şiddetin sona ermesi olduğunu aktardı. Mekanizmanın ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşacağı belirtildi. Yetkili, İsrail ve Lübnan'ın iki egemen devlet olarak görüşmesini ve barışla güvenlik için bir yol bulmalarını sağlıyoruz dedi. Kararın ardından İsrail'de ise adeta panik havası hakim. İsrail basınına göre ABD'nin İsrail'e Lübnan'da verdiği sınırsız hareket yetkisi sona erdi. Bunun üzerine Netanyahu, İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattı. İmzalanan mutabakat zaptına rağmen İsrail'den işgal sürecek mesajı geldi. Ordu doğrudan veya ortaya çıkan tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir. Ordunun bu konuda hiçbir kısıtlaması yoktur. Ben onların arkasındayım. Savunma Bakanı İsrail Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de ortak yazılı açıklamayla askeri varlığın bölgede kalacağını duyurdu. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Lübnan'da Hizbullah var olduğu ve bir hükümet iktidarda kaldığı sürece İsrail askerinin Lübnan'dan çekilmeyeceğini söyledi.
0: Bunun Erciş ilçesinde bir trafik kazası yaşanmıştı. Malum o kazada efendim jandarma Uzan Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştu. Kendisi için şu dakikalarda cenaze töreni düzenleniyor. O anın Erciş ilçesinde yaşanan trafik kazasında şehit olan jandarma uzman çavuş Samet Karabulut için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. 10 Eylül 1999 tarihinde Erciş Karayolu'nda hafif ticari araç jandarma personelinin bulunduğu araca çarpmıştı. Yaşanan bu kazada Uzman Çavuş Karabulut şehit oldu ve 3 jandarma personeli toplam 5 kişi ise yaralanmıştı. Sabır Komutanlığı emrinde 20 Temmuz 2022 tarihinde eğitimine başlayarak ve şu dakikalarda 20 Ocak 2023 tarihinde şehit olan jandarma uzman çavuş Samet Karabulut için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Jandarma Asayiş Komando Grubu Komutanlığı emrinde yaşanan bu acı olayın ardından 23 Haziran jandarma uzman çavuş Karabulut son yolculuğuna uğurlanıyor. Askeri töreni de ekranlara getiriyoruz. Bu kazada toplam 5 kişi de yaralanmıştı.

0: Türkiye süreci, bölgedeki gelişmeler, bunlar gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nun programında konuştu. Hem terörle mücadelede gelinen noktayı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğini değerlendirdi.
1: Şırnağından Diyarbakır'a hepsinde aynı hava var. Bu iş bitecek. Bu iş bitecek ve Cumhurbaşkanımızın da hem Cumhurbaşkanımız olarak hem de Başkomutanımız olarak net tavrı budur. Bu iş bitecek ve bitmek zorunda. Türkiye artık böyle şeylerle uğraşamaz. Çünkü dünyanın başına ne geleceği çok belli değil. 49'a 51'lik bir 3. Dünya Savaşı ihtimali önümüzde duruyor.
2: Küresel savaş ihtimalleri masadayken iç cephede tahkimat süreci hızlanıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde bu yasama döneminde sonuç alınacağı bekleniyor.
1: Milletin bizden beklediği bu terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. Bu yasama döneminde de inşallah hayırlı bir neticeye kavuşacaklar.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nun programında konuştu. Şen, ABD-İran Savaşı'nda gelinen nokta için Türkiye'nin çabası hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın lider diplomasisine vurgu yaptı. Erdoğan'ın diplomatik çabasını tarih yazacak dedi.
1: Cumhurbaşkanımız sürekli liderlerle görüşmeler halinde. Dün bile mesela MKYK toplantısında fark ettiniz. Arkadaşlar dedi, işte Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ali Ağabey'e devrederek yönetimi, siz devam edin, benim iki tane görüşmem var dedi. Sayın Pezeşkian bekliyor, ben hemen dedi geçeyim. Şimdi böyle kendi has toplantımızda bile zaman yetmiyor yani böyle bir diplomasi içerisinde.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen genel seçim tartışmalarına da yanıt verdi. Seçim zamanında yapılır. AK Parti'nin çizgisi budur dedi. Anayasa değişikliği konusuna da ayrı bir parantez açtı.
1: Sayın Numan Kurtulmuş Başkanımızın en yoğun mesailerinden birisi bu yeni anayasa üzerinedir.
3: Evet.
1: Burada tabii yine partiler arası mutabakat gerekiyor. Ama her şeyden önce herkesin zihninin en berrak yerinde tutması gereken şey şu: demokratik bir ülkeye darbecilerin yaptığı anayasa yakışmaz.
0: Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı da yaygınlaşıyor ama uzmanlar klima kullanımı için uyarıyor. Özellikle çocukların ciddi tehdit altında olduğu dikkat edilmesi de gerektiği söyleniyor. Detaylarını Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan aktaracak.
4: Havalar öylesine ısındı ki hepimiz serinlemek için hemen klimanın önüne geçiyoruz. Gerek araçta gerekse evlerimizde ya da iş yerlerimizde bunu sık sık yapıyoruz. Ama klima kullanırken ya da terliyken o klimanın önüne geçtiğimiz zaman bazı hastalıklara da davetiye çıkarmış olabiliyoruz. Ve Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlyas Yolbaş yayın konumuz. Efendim az önce zaten hasta muayene ederken de gördük. Havalar soğudu, terliyoruz, hemen o terimizi soğutmak için mutlaka bir klimanın önüne geçiyoruz. Araçta, iş yerinde veya evde. Böylesi durumlarda iyi mi yapıyoruz?
5: Tabii havanın ısınmasıyla beraber özellikle klima kullanımı çok arttı. Gerek arabada gerekse evde klima kullanımı arttı. Ama özellikle terliyken, terlemiş durumdayken kesinlikle klimanın altına girmemek lazım. Ya da diyelim terli vaziyette dışarıda bekledik, terledik, arabaya bindik. Çocuk ve yetişkin fark etmez. Kesinlikle hemen klimayı açmamak lazım. Önce bir terin soğumasını beklemek lazım. Ondan sonra klimayı açmak lazım. Klimayı açarken de kesinlikle çok düşük derecelerde klimayı da açmamak lazım. Bu aynısı ev içinde geçerli. Diyelim eve gittiniz, çocuğunuz terlemiş ya da siz terlemişsiniz. Hemen klimayı açayım, ortamı soğutayım. Doğru bir hareket değil.
4: Çünkü böylesi bir durumda evet, nasıl bir sıkıntı ortaya çıkabilir sağlık açısından?
5: Tabii özellikle birdenbire soğuk, sıcak ortamdan soğuk ortama geçtiği zaman özellikle bizim solunum yolumuz veya akciğerlerimiz alışık değil. Alışık olmadığı için de immün sistemimiz buna yeterince yanıt vermediği için çok ciddi anlamda zatüre meydana gelebiliyor. Ya da üst solunum yolu dediğimiz bağdamcık enfeksiyonu, sinüzit gibi enfeksiyonların ortaya çıkma ihtimali çok yükseliyor. O yüzden kesinlikle eğer çocuğunuz terliyse, dışarıdan geldiyseniz, eve gittiyseniz önce bir temiz hava alın, bir soluklanın, ya üstünüzü değişin ya da kuruduktan sonra klimayı açmanız daha doğru olacaktır.
4: Evet, biz de şimdi havalar ısındı hocam. Sanırım hasta potansiyeliniz de arttı diye düşünüyoruz. Hani ne tür vakalar şu an sık geliyor size?
5: Tabii özellikle yaz aylarında bir hasta grubu da dediğim gibi özellikle dışarıda top koşturup çok terleyip klimanın altına giren ya da gece full çok düşük derecede klimayı açan hasta

0: kişilerde maalesef ciddi anlamda zatürre ve üst solunum yolu enfeksiyonları görüyoruz. O yüzden dediğim gibi kesinlikle klimayı açarken de çok soğutmayacak şekilde ve mümkünse açmasınlar. Yani tam gerekmediği sürece klimayı açmamaları daha uygun olacaktır. Açarlarsa bile mutlaka odanın düzenli şekilde havalanması lazım. Tabii mutlaka bir de klima bakımlarının yapılması lazım. Özellikle araba olsun ya da evde olsun düzenli olarak klima bakımlarının yapılması lazım. Çünkü özellikle klimada biriken işte rütubet ya da mantar enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar bazen çok ciddi zatürreye sebep olabilir. Hatta bazen öldürücü de olabilir. Mesela Legionella bakterisi var ya da değişik atipik bakteriler var. Mutlaka hastanede olsun, evde olsun, arabada olsun mutlaka düzenli olarak klima bakımından yapılması lazım. Klimaların temizlenmesi lazım. Filtrelerin mutlaka temizlenip bakımının yapılması lazım ki bu tür enfeksiyonlara karşı kendimizi korumaya alalım.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet, havalar ısınmasıyla birlikte hepimizin hemen hemen ilk başvurduğu işte bir an önce klimayı açmak, serinlemek ve o terimizi soğutmak geliyor. Ama böylesi durumlarda yanlış yaptığımızın aslında farkına varmamız gerekiyor. Aksine hastalıklara davetiye çıkarmış oluyoruz diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Isı kubbesi Avrupa ülkelerini şu günlerde efendim kavuruyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Avrupa ülkelerinde her geçen gün yaşam daha da zorlaşmaya başladı. Fransa'da can kayıpları 18'e çıktı.
3: Avrupa küresel ortalamanın iki katından hızlı ısınıyor. Termometreler her geçen gün yükseliyor. Sıcaklıklar nefes aldırmıyor. Fransa'da can kaybı yükseldi. Avrupa yetkisi altına alan sıcak hava dalgası birçok kentte sıcaklık rekorlarını kırdı. Fransa'da ölenlerin sayısı arttı. Yaşları 80 ve 95 arasında olan yaşlılar sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Serinlemek için suya giren birçok kişi boğuldu. Aileleri tarafından arabada bırakılan yaşları 2 ve 4 olan iki çocuksa anneleri tarafından baygın bulundu. Müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Benzer şekilde İspanya, İtalya ve Almanya'da alarma geçildi. İngiltere sıcaklık rekorları kırılacağı konusunda halkı uyardı. İtalya'da 12 kent için kırmızı alarm verildi. Bazı bölgelerde elektrik şebekelerinin zorlanmasıyla kesintiler yaşandı. Balkanlarda da uyarılar yayınlandı.
2: Beyaz Saray'da üst düzey yetkililerin yeni diyet listesi paylaşıldı. İlginç detaylar var. Neden? Ünlü bir doktorun önerisiyle birlikte birçok kişi lahana turşusu, kimçi ve biftek içeren fermente gıda odaklı bir listeye sahip. Peki bunların yararları neden? Özellikle de Beyaz Saray'ın tercih etmesine sebep oldu. İzleyelim.
4: Lahana turşusu, kimçi ve biftek Beyaz Saray'ın yeni diyet listesi bu üçlüden oluşuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin ağır kokulu beslenme programı espri konusu oldu. Beyaz Saray, ABD tarihinin en sıradışı sağlık bakanlarından biri olan Robert Kennedy Jr.'ın peşine takıldı. Üst düzey isimler radikal bir beslenme akımının etkisi altına girdi. Ünlü doktor Sean O'Mara'nın tavsiyesiyle alkolü, şekeri ve diyet kolayı tamamen bıraktılar. Lahana turşusu, kimçi ve biftekten oluşan bir diyete geçtiler. Doktor Sean O'Mara özellikle iç organların çevresindeki tehlikeli yağlanmayı azaltmayı hedefliyor. Sunduğu bu özel danışmanlık programı için 18 bin dolar talep ediyor. Sağlık devrimine direnen tek isimse Başkan Donald Trump oldu. Çalışma arkadaşlarının tüm kilo verme ısrarlarına rağmen Trump fast food tutkusundan vazgeçmedi. Hamburger, pizza ve koladan oluşan klasik menüsünden ödün vermedi.
2: Beyaz Saray'ın diyetinden efendim moderatöre virgül koyalım şimdi ve birazdan ekonomi başlıklarıyla devam edelim.

0: Trump G7 zirvesinde patron benim mesajı verdi. MHP lideri Bahçeli, Avrupa siyasi mimarisini Amerika Birleşik Devletleri gölgesinden çıkaramadı dedi. Türkiye ise küresel oyun kurucu oldu. Hedefler nasıl gerçeğe dönüştü? CHP'de kılıçlar çekildi, stratejik hamleler ard arda geliyor. Kılıçdaroğlu yeni ihraç kararları verecek mi? Özel yeni parti için düğmeye bastı mı? İmamoğlu olmadan CHP çatısından uzaklaşabilecek mi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve hukukçu Şükrü Aksu cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Filet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuval'den Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pirat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Vakıfbank sunar.
8: Yeniden merhaba. Ekonomi bülteni ile karşınızdayız. Deutsche Bank altın fiyatı tahminlerini %22'ye kadar aşağı yönlü revize etti. Banka 3. çeyrek için ons altın tahminini 4.300 dolara, yılın son

Son çeyreğe içinse 4.800 dolara çekti. Deutsche Bank, ABD para politikasına ilişkin belirsizlikler ve yatırım talebindeki zayıflama nedeniyle altın fiyatı tahminlerini %22'ye kadar aşağı yönlü revize etti.

0: yeni bir görünümü ortaya koydu. Deutsche Bank'ın değerlendirmesi geçen hafta Goldman Sachs'ın yıl sonu altın tahminini 500 dolar düşürerek 4900 dolara indirmesinin ardından geldi. Goldman, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimi yapmayacağı görüşünü de öne çıkarmıştı. Oracle son bir yılda iş gücü beklentilerinin üzerinde bir ölçekte azalttı. 21 bin kişinin görevine son verdi. Şirket bu büyük ölçekli işten çıkarmanın arkasındaki en büyük nedenlerden biri olarak da operasyonlarında yapay zeka teknolojilerinin kullanılmaya başlanmasını gösterdi. Never moved this fast
1: before and I want to be a part of that. Oracle yayımladığı raporda daha önce tahmin edilenden çok daha büyük ölçekli bir işten çıkarma dalgasına imza attığını resmen kabul etti. Açıklamada operasyon genelinde yapay zeka teknolojilerinin iş gücünde kalıcı azalmalara yol açtığı ve bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edebileceği açıkça vurgulandı. Bu açıklama yapay zekanın teknoloji sektöründeki beyaz yakalı istihdamını nasıl doğrudan tehdit ettiğini gösteren en somut kurumsal belgelerden biri olarak kayda geçti. 31 Mayıs itibarıyla sona eren mali yıl verilerine göre Oracle'ın küresel çaplı tam zamanlı çalışan sayısı bir yıl önceki 162 bin seviyesinden 141 bine geriledi. Kadrodaki bu keskin daralma şirkete yaklaşık 1.8 milyar dolarlık devasa bir yeniden yapılandırma maliyeti olarak yansıdı. Oracle'ın bu hamlesinin arkasında yapay zekanın yanı sıra ciddi bir finansal baskı da yer alıyor. Şirket aralarında OpenAI'nda bulunduğu devasa müşterileri için yapay zeka odaklı veri merkezleri inşa etmek adına son dönemde oldukça maliyetli ve büyük bütçeli yatırımlar gerçekleştiriyor.
0: Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Mayıs itibarıyla yıllık bazda %78 arttı. Böylece 436.474'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye'de Mayıs itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17.786.370'e ulaştı. Söz konusu artışta Türkiye'nin otomobili TOGG'un pazar payının artması ve kullanıcı tercihlerinin de bu yöne kayması etkili oldu. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565'ti. 2024'te 183.776'ya, 2025'te 370.591'e çıktı. Mayıs 2025'te 245.205 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı geçen ay itibarıyla %78 arttı, 436.474 olarak hesaplandı. Öte yandan elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı da %2,5 oldu.

0: Vakıfbank sundu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşılıyor. Bir kez daha tekrar edelim. Şu anda karşılama başladı ve 24 muhabiri Yağmur Yıldız takipte. Yağmur, söz sende.
2: Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki şu dakikalarda başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında karşıladı. Bir selamlama oldu. İki lider şimdi resmi törende ilk olarak iki ülkenin ulusal marşlarını okuyacak. Ardından onur kıtası selamlanacak. Sonrasında heyetlerin liderlere takdimi ve günün anısına fotoğraf çekimiyle resmi tören sona erecek. Şu dakikalarda Polonya Ulusal Marşı çalınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Türkiye'ye iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kendisini karşıladı ki şu dakikalarda resmi törendeki heyette de yer alan isimler arasında. Resmi karşılama töreninin ardından önce iki lider baş başa görüşecek. Ardından saatler 18'i gösterdiğinde ortak

Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kıymetli bir misafirimiz var. Polonya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Az önce iki ülkenin milli marşları okundu. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki birazdan tören kıtasını selamlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Nawrocki arasında ikili görüşmeler dışında heyetler arası görüşmeler de planlanıyor. Evet Yağmur, sendeyiz.

İkili görüşme ve heyet arası görüşmenin ardından iki ülke arasındaki işbirliği zeminlerinin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması da bekleniyor. Ziyaret kapsamındaki günlük ziyaret kapsamında İletişim Başkanlığı'ndan bir bilgilendirme notu da paylaşılmıştı. Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçireceği asker. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı ifade edildi. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında da iki Cumhurbaşkanı'nın fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü bilgisini paylaştı. Konuk Cumhurbaşkanı'nı İletişim Bakanı Güler karşılamıştı. Ankara'ya geldiğinde Esenboğa Havalimanı'nda şu sıralarda da külliyede resmi törenle karşılanıyor. Aynı zamanda tören kıtasının selamlanmasının ardından şu an heyetlerin karşılıklı takdimi söz konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konuk Cumhurbaşkanı Navroski'yi Ankara'da karşıladı. Türkiye-Polonya ilişkilerinin köklü bir geçmişi var elbette, onu da söyleyebiliriz. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek anlamında ciddi hamleler yapılıyor. Polonya Cumhurbaşkanı bu ziyaret öncesinde de başkente geldiğinde Aselsan Gölbaşı tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Türkiye'nin milli savunma hamleleriyle ilgili hem bilgi aldı hem de geliştirilen ürünleri gördü. Karol Navroski beraberindeki heyetle beraber buradaki milli ve özgür teknolojilerle ilgili olarak incelemelerde bulunma, bilgi alma fırsatı buldu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün heyete eşlik etti ve bilgilendirme notları paylaştı. Özellikle Polonya'nın milli ve özgün teknolojilerle yakından ilgilendiği bilgisini sizlerle paylaşabilirim bu süreçte. Türkiye'nin mühendislik alanında verdiği çabalar tüm dünya tarafından da takdirle karşılanıyor. Yakından takip ediliyor biliyorsunuz. Savunma sanayi işbirliği anlaşmaları yapılıyor. Çeşitli anlaşmalar gerçekleştiriliyor. NATO İttifakı'nın da kıymetli üyelerinden birisi. Bu süreçte Polonya'nın savunma harcaması oranında ABD ve Avrupa ülkelerini geride bıraktığını da söyleyebiliriz. Rusya tehdidi konusunda ciddi endişeleri olduğunu tabii ki vurgulamak mümkün. Aynı zamanda

Polonya'nın bu savunma harcamaları gayri safi milli hasılasının %4,48'i gibi bir orana yaklaşmış bir vaziyette ki NATO'da bu oranı %5'e çıkarmak için bir çaba söz konusu diyebiliriz. İki lider karşılıklı olarak selamlama görüşmeleri ve pozlarının ardından görüşmek için Çile'ye geçtiler. İlerleyen dakikalarda yeni gelen bilgilerle biz de sizlerle detayları paylaşacağız. 24 ekibinden Yağmur Yıldız takip ediyor.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Saati canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Özetle güne yansıyan anları paylaşacağım. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı'nı karşıladı. Navroski başkenti Ankara'da külliyede resmi törenle karşılandı. Az önce canlı paylaştık. İkili temaslar, heyetler arası görüşmeler ve özellikle savunma sanayi alanında yapılabilecek işbirlikleri masada diyebiliriz. Enerji, turizm, savunma sanayi ve birçok ekonomik işbirliği zemini var Polonya ile. Polonya'nın Rusya konusunda çok endişeli bir ülke olduğunu söylememiz de gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yine dikkat çeken bir takdim yazısı vardı. Yine İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabı'na bir yazı gönderdi. Çocuklarımızı zararlı akımlardan korumak ortak vazifemiz diye mesaj verdi. Yani bir yandan uluslararası gündem var, bir yandan siyasetten ve Türkiye'nin sosyolojik yapısını, aile yapısını korumak için verilen mücadeleden kesitler ekranınızda. Trump'ın patron benim sözü sıradan değil. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında Trump'ın G7 zirvesinde

Tüm liderleri bir saat bekleyip sonra da salona girdiğinde racon kesen o tavrını hatırlattı ve özellikle Avrupa Parlamentosu'nun ön yargılı Türkiye'ye hedef alan raporunu eleştirdi diyebiliriz. Bahçeli, güç gösterisi çarpık gerçeğin itirafı, basiretsiz Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez diye sert tepki gösterdi. CHP'de sancılı süreç devam ediyor efendim. Kılıçdaroğlu MHK'yı topladı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı. Mecliste ise grup toplantısını Özgür Özel gerçekleştirdi grup başkan vekili sıfatıyla. Bu anlamda baktığımızda grup başkanı düzeltiyorum. Grup başkanı sıfatıyla iki tarafta hani bir anlamda elini yüksekten tutmaya çalışıyor ama sert bir mücadele olduğunu söylemek lazım. Gitmek mi zor, kalmak mı zor soruları bugünlerde özellikle Özgür Özel cephesinde çokça soruluyor diyebiliriz. 24'de özel röportaj. Kimden bahsediyoruz? Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal'ın eşinden bahsediyoruz. Hani şu İmamoğlu Suç Örgütü'nün ait olduğu iddia edilen yarım tonluk altın meselesi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Esas bu kaçırma eylemini yapanlar şu an emniyet tarafından sorgulanıyorlar. Şimdi Karaal'ın eşi diyor ki Erhan'ın altınlarla bilgisi yok. Bankada öyle birkaç milyonluk yatırımımız yok. Bu süreçte dikkat çekici olan bir başka ayrıntı. Soruşturma örgütlü suçlar bürosuna devrildi. Yani gasp büro amirlerin asayişten çıktı, organizeye geçti diyebiliriz. Bu da İmamoğlu suç örgütüyle ilgili olarak arada bir iltisak mı var sorusunu akıllara getiriyor. 5 yeni gözaltına alınan şüpheliden biri de İBB çalışanı çıktı. Yakından takip ediyoruz meseleyi. Van'da yüreğimizi yakan bir haber geldi. Bir trafik kazası var. Uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Son yolculuğuna bugün gözyaşlarıyla uğurlandı. Allah rahmet etsin diyoruz. Kırıkkale'de özel bir firmanın mühimmat testi söz konusuydu. Bir patlama meydana geldi. Kazada ne yazık ki iki personel de hayatını kaybetti, şehit oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Caner Gönyeli tatbikatını yapıyor. Türkiye ile sivil ve askeri arama kurtarma unsurları kara safhasını Girne'de, deniz safhasını ise Gazi Magusa'da gerçekleştiriyor. Gün içerisinde tatbikattan kesitleri de sizlerle paylaşmıştık diyelim ve hadi başlayalım.

0: CHP'de neler oluyor efendim? İstifalar peş peşe. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa ettiğini açıkladı. Sıcak bir gelişme, son dakika bilgisi ekranlarınıza yansıyor. CHP Genel Merkezi'ne götüreceğim sizi. 24 muhabir Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor. Ahmet, kolay gelsin. Şimdi bir genel merkezden yansıyanlar var, bir meclisten yansıyanlar var. İki tarafta elini böyle yüksekte tutmaya, hani biz daha güçlüyüz mesajı vermeye çalışıyor gibi. Peki neler oluyor?
1: İbrahim Güneş, bir yanda ihraç istemleri, bir yanda istifalar. İsterseniz en son dakikayı haber gelişmesiyle başlayalım, sonra ihraçlara geçebiliriz. Şimdi aslında biz öğlenden itibaren yayınlarımızda şunu söylemiştik. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden ihraç edileceği çok yüksek sesle dile getiriliyordu. İşte bu iddialardan sonra Ümit Dikbayır partiden istifa etti. Kendisi 21 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. An itibariyle de istifa ettiğini hatırlayalım. Bu olaylardan sonra istifa eden ikinci milletvekili oldu. Daha öncesinde de yine İYİ Parti'den CHP'ye geçen Nimet Özdemir istifa etmişti CHP İstanbul Milletvekili olarak. Şimdi tabii bütün bunlar yaşanırken bir yandan da bugün Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısına ve PM'ye başkanlık etti. Önemli kararlar çıktı İbrahim Güneş. İki il başkanı hakkında görevden alma kararı çıktı. Aynı zamanda birisi de disipline sevk etti. Hemen o isimleri size söyleyeceğim. CHP Antalya İl Başkanı Naim Kamacı görevden alındı. Kayseri Ufuk Özcan gözbaşıysa, Kayseri İl Başkanı Ufuk Özcan gözbaşıysa hem görevden alındı hem de ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yalnızca Ozan Gözbaşı değil, onunla beraber tüm yönetimde sevk edildi. Böylece ihraca sevk edilen parti ve il başkanı sayısı 8'e yükselmiş oldu. Hatta şu bilgiyi de vereyim. Perşembe günde Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak ve bu ihraç istemleriyle ilgili oturum gerçekleştirecek. Şimdi şunu da söylemekte fayda var. Bir diğer önemli konu ise kurultay mevzusu. Müslüm Sarı açıkladı PM ve MYK toplantısının ardından. Şimdi Özel mecliste ısrarla kurultay çağrısını yapıyor. Hatırlarsanız zaten 830 delegeyle birlikte olağanüstü kurultay istemişti. Yine bugün grup toplantısında olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Müslüm Sarı ise şunu söyledi. 830 delegenin imzasını hala değerlendiriyoruz dedi. Zaten dedi biz 6 kişilik bir komisyon oluşturduk ve bu 6 kişilik komisyon bugün ilk sunumlarını gerçekleştirirler. Eylül'ün ilk haftası kurultay sürecini başlatıyoruz ifadesini kullandı. Peki Özgür Özel, İbrahim Güneş bu olağanüstü kurultayla ne yapmaya çalışıyor? Bir yanda delegeleri, bir yandan da PM'den hatırlıyorsanız 28 isim istifa etmişti. Özgür Özel'in amaçlamak istediği şey şu: bir çağrı heyeti istiyorlar. Çağrı heyetini getirmenin yolu da şuradan geçiyor. Bir, üç ihtimal var. İlk başta genel başkan kurultay kararı alabilir. Genel başkan almadı ama partililer istiyor. Delegelerin imzasını verdi.

0: Delegelerin istediğini de yapmadı ve PM'ye gitti. PM de istedi. PM de yapmadı ya, olağanüstü kurultaya gidebiliyorlar. Şimdi olağanüstü kurultay yapabiliyorlar dedik. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı olduğu için bunları yapamayacağını söylüyor. Özel tarafı ise mahkemeye gidecek bütün bunlar karşısında. Mahkemeden istediklerine çağrı heyeti. Çağrı heyetinin gelmesini de kurultaya gitmeleri açısından söylüyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu zaten bugün o adımı attı ve Eylül'ün ilk haftasında biz grup toplantısı, kurultayı yapacağız dedi. Aynı zamanda bir sonraki salıda grup toplantısını yapacaklarını söylediler. Oldukça karışık bir dönemden geçiyor şu an Cumhuriyet Halk Partisi. 21 Mayıs'ta Mutlak Kutlan'la birlikte artık her salı gerçekten oldukça yoğun geçiyor. Biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte detayları takip etmeye devam edeceğiz İbrahim Güneş.
1: Ahmet Taner Işıl'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Gerçekten CHP karma karışık bir durumda. Peki CHP'deki sancılı süreç devam ederken Özel İmamoğlu'nun B planı olarak Ankara Dikmen'deki Anadolu Birliği Partisi'ne geçiş hazırlığı yaptığı iddiaları ne anlama geliyor? Zira ORD'nin son anketi Özel'in planlarını zora sokabilir. Kısa sürede yeni partiye oy veririm diyenlerin oranı neredeyse yarı yarıya erimiş gibi görünüyor. İşte detaylar.
2: Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır.
3: Özel İmamoğlu ikilisi derin bir çıkmaza saplandı. Zira yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu geri almasının ardından yeni parti için heveslilerdi. Zira CHP medyasında paylaşılan anketlerde millet arkanda yürü diye yayınlar yapılıyordu.
4: Araştırmasında Özgür Özel yeni parti kursa ne olur sorusunu da yöneltiyor ve CHP seçmenlerinin 3'te ilk ikisini, Özgür Özel bin kuracağı partinin CHP seçmenlerinin 3'te ikisini yanında götürdüğü sonucuna varılıyor.
3: Ancak yağmur altında yürüyüş, tomalı pozlar, romantik çıkışlarla estirilen rüzgar ağır ağır diniyor. ORC'nin son anketine göre Özel İmamoğlu'nun yeni parti kurması halinde alacağı oy oranı bu kadar kısa bir süre içinde yarı yarıya erimiş görünüyor. Zira Özel'in partisinin oy oranı %30'lardan %18'lere kadar gerilemiş vaziyette. Kılıçdaroğlu partiye ve ekranlara ağırlığını koydukça şiddetli rüzgar da dinmeye başladı.
5: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
6: Mesela kim?
5: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Olmaz arkadaşlar. Şimdi bunları kamuoyunun büyük bir kısmı bilmiyor. Ben çıkıp konuşmuyorum parti zarar görmesin diye. Ama burada belli şeyleri açıklamak zorundayım. Açıklıyorum da zaten.
3: Kılıçdaroğlu vatandaşlarla bildiklerini paylaştıkça, vurgun düzenine dair ifşalar, algı operasyonları ortaya döküldükçe Özel İmamoğlu ikilisi de köşeye sıkışıyor. Bu yüzden Ankara Dikmen'de Anadolu Birliği Partisi'ne dair hesaplar da şaşabilir. Her ne kadar Türkiye İttifakı tabelasının yanına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın posteri asılmış olsa da durum kritik. Zira Özel'in CHP'dekilerin ne kadarını göçe ikna edebileceği bilinmiyor. Anketlerde Özel İmamoğlu'nun kuracağı yeni partinin oylarındaki erime de ikna süreçlerini zorlaştıracak gibi görünüyor. Hele ki CHP'deki kavga büyürken. Ve CHP kulislerinden yansıyan bilgilere bakılırsa Özgür Özel CHP'de kalmak için direnirken Ekrem İmamoğlu hızla yeni partiye geçilmesi için bastırıyor. Ancak Özel için gitmek de zor, kalmak da zor gibi yorumlar yapılıyor. Hele ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma için dokunulmazlıklar kaldırılmalı mesajı vermişken.
6: Bu fezleke meclise geldiğinde siz milletvekillerinize hangi yönde el kaldırmalarını söyleyeceksiniz? Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde mi? Çünkü bakın ben incelemedim.
5: Ben şahsen benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
3: Her ne kadar Özgür Özel sokaklardan verdiği pozlarla millet arkamda imajı oluşturmaya çalışsa da siyasi okuma yapmasını bilen herkesin ortak fikri zamanın Kılıçdaroğlu'ndan yana aktığı şeklinde. Takdir milletin elbette.
1: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her alanda güçlü işbirliğini sürdürüyor. Bu kapsamda iki ülkenin askeri unsurları bir kez daha bir araya geldi. Girne'de Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı icra edildi. Tatbikat her yıl düzenli olarak yapılıyor. Bu yıl da aksatılmadı. İki ülkeden sivil ve askeri arama kurtarma unsurları tatbikata katıldı.

0: Tatbikatın bugün girme de kara safhası yapıldı. Senaryoya göre Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sefere yapan yolcu uçağıyla beş parmak dağlar üzerinde temas kesildi. Ardından enkazda arama kurtarma faaliyetleri icra edildi. Uçaktan önce sağ kalan yolcular kurtarıldı. Tatbikatın deniz safhası ise çarşamba günü Gazi Magusa'da icra edilecek. Yine senaryo gereği bir kuru yük gemisiyle bir ticari yatın çarpışmasına müdahale gerçekleştirilecek. Denize düşen kazazedeler kurtarılacak ve yangın söndürülecek. Bu tür tatbikatlar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adanın kuzeyinde ve Doğu Akdeniz'de egemenlik sahibi olduğunu göstermesi bakımından da önem taşıyor. Oyunu kuran kim? Bugün manşetimizi böyle belirledik efendim. Konuklarımız var. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Ali Fuat Gökçe ve hukukçu Şükrü Aksu bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Aksu, iç siyasetle başlayacağım. Özellikle CHP'de ihraçlar var. İşte Ümit Dikbay'ın istifası söz konusu oldu ama dikkat çekici olan Kılıçdaroğlu ekibi diyor ki biz kurultaya Eylül ayının ilk haftasında gideceğiz diyor. Yani hazırlıklara başladık diyor. CHP cephesinde Özgür Özel cephesine baktığımızda ise onlar da bir an önce olağanüstü kurultay yapın. Biz işte olmazsa çağrı heyeti istiyoruz diye tehditlerde bulunuyorlar. Şimdi az önce haberde paylaştık. İlk anketlerde Özgür Özel parti kurduğunda %32 oy alır diye Halk TV'de yayınlar yapılıyordu. Çeşitli anketler paylaşılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada 18'lere kadar gerilemiş görünüyor. ORECE'nin anketinde en azından. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Şimdi Dikmen'de yeni bir partiye tabela asılacak deniliyor. Oraya transfer olacak deniyor. Ne oluyor size şu an? Nasıl bir güç gösterisi var karşılıklı?
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii şu an mevcut duruma baktığınızda aslında sadece ikiye değil belki birden fazla parçaya bölünmüşlüğün hep beraber yaşandığını görüyoruz ve bu noktada özellikle meşruiyet krizini hep birlikte yaşamış bulunmaktayız. Burada tabii mevcut hukuki durumun doğru anlaşılmadığı bir dönemi de hep beraber görüyoruz. Bir taraf diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde içinde suça bulaşmış, halkın hakkına tecavüz etmiş olan kişiler var. Bu kişilerle birlikte herhangi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adının dahi anılması hukuken ve ahlaken mümkün değildir. Bu noktada biz arınarak bir kurultay sürecini yürütmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamikleri bunu öngörür derken diğer taraf ise, Özgür Özel tarafı ise burada yapılan bütün hukuki işlemlerin, bütün yargılama işlemlerinin aslında siyasi bir operasyon olduğunu, kendilerinin iktidara geleceklerine emin olduklarını, iktidara gelmelerinin önüne geçilmesi için bu hukuki adımların atıldığını, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve beraberindekilerin de Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak, yandaşı olarak harekette bulunduğunu söylerken, netice itibariyle aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamıyla parçalanmış olduğu bir süreci görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz İbrahim Bey? Tolstoy'un Hacı Murat romanında çölde giderken deve dikenini görür. Deve dikenleri böyle çok güzel, ortasında pembe çiçekler vardır. Onları elde etme arzusuyla yanına gider ve koparmaya çalışır. Koparmaya çalışırken de elleri kan revan içerisinde kalır ve sonunda deve dikeni mahvolmuştur. Elleri kan revan içerisinde kalmıştır ve şunu sorar: ben bu güzelliği elde etmeye çalışırken ne yaptım? Kendime zarar verdim. Güzelim çöldeki deve dikenlerini mahvettim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tamamıyla budur. İktidara gelmek için, koltuğa oturmak için biz diyememenin sonucunu şu an Cumhuriyet Halk Partisi yaşıyor. Hukuki tarafıyla baktığınızda ise ben açıkçası bu taleplerin yerinde olmadığını düşünüyorum. Bakın çok açık net. Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türk Medeni Kanunu 420. maddesi kapsamında bir yönetim kayyum pozisyonuyla gelmiş durumda. Mahkemede bir ihtiyat tedbir kararı var iken Sayın Özgür Özel'in hakkını korumak için herhangi bir şekilde olağan ya da olağanüstü kurultaya gitme durumu söz konusu değildir. Bunu hep şu örnekle açıklıyorum. Siz eşinize bir boşanma davasında, esnaf sizi boşadığında, eğer Yargıtay'a başvurduysanız karar kesinleşmediği için gidip yeni bir evlilik yapamazsınız. Şu an olağan ya da olağanüstü kurultayın yapılması demek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı yeniden evlendirmek demektir. Bu da hukuken korunamayacak bir husustur. Siz burada çağrı heyeti atanmasını talep etmeniz her ne kadar pratikte böyle sorun çözülebilir gibi gözükse de bakın Türk Medeni Kanunu 75. maddesinin 2. fıkrası gereğince siz bunu talep edebilirsiniz. Ancak bunu normal koşullarda talep edebilirsiniz. Böyle bir durumda bu talebi yerine getirdiğinizde kuvvetli muhtemel Sulh Hukuk Mahkemesi şunu söyleyecek. Hukuk usulü mahkemeleri 165. madde gereğince bu davanın görülebilmesi ve karar verilebilmesi için

0: mutlak butlan davası henüz kesinleşmediğinden ben o mutlak butlan davasını bekletici sorun yapıyorum diyerek bu mahkemeyle ilgili yani çağrı heyeti atanmasıyla
1: Peki.
0: ilgili talebi gerek görmeyecek ve bekletecektir.
1: Peki. Sayın Gökçe, buradan devam edelim. Şimdi oyunu kim kuruyor sizce bu süreçte? Kılıçdaroğlu cephesi için bir yorum alayım. Kılıçdaroğlu partiye hakim olabiliyor mu gerçekten? İkinci cephe olarak da hani İmamoğlu bu işin neresinde diye sorayım. Şimdi Ankara Dikmen'de bir partiden bahsediliyor. Şurada yazıyordu, hemen bakayım notlarıma. Anadolu Partisi ve bu süreçle ilgili olarak da hani bu hazır Anadolu Birliği Partisi'ne geçelim diye bir bastırma durumu var Özgür Özel. Özgür Özel ise parti içinde kalmaya ve mücadele devam etmek gerektiğini söylüyor diyenler var. CHP kulislerine yansıyanlar. Zaman kimden yana? Kılıçdaroğlu'nun fezlekeler gelirse ben dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildiririm açıklaması. Aba altından sopa gösterme mi? Bir de şimdi mesela İzmir'den yansıyan görüntüler var. Yumruklaşmalar, kavgalar. Bu kadar kavgalı, bu kadar hani karpuz gibi ikiye yarılmış bir siyasi parti nereye doğru yol alıyordur?
2: Şimdi İbrahim Bey, yani bu sadece İzmir değil. Bakın, bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te de sorun yaşandı. İl binasının kapısının açılması ya da işte il binasına yeni yönetimin Kılıçdaroğlu'nun atadığı il başkanının girişinin yasaklanması vesaire. Şimdi bütün bunlar yani ülke içerisinde, ülke çapında CHP'nin bir karışıklık içerisinde olduğunu gösteriyor tüm illerde ve ilçelerde. Ve seçmenler, CHP seçmeninin de aslında kararsızlık içerisinde olduğunu da belirtmek lazım. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani klasik bilinen CHP seçmenin CHP çatısı altında kalabileceğini ben tahmin ediyorum. Yani bir başka yere gideceğini, bir başka partiye isimler
1: O
2: üzerinde
1: zaman tam
2: hareket
1: bu
2: edip...
1: noktada yani Özgür Özel ve İmamoğlu tamam biz Anadolu Partisi'ne gidiyoruz dese bile kendileri gitse bile milletvekillerini teşkilatları peşlerinden oraya götürmesi kolay olacak mı?
2: Yani ben işte onu demek istiyorum. Oldukça zor gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi belki milletvekilleri gidebilir, birkaç belediye başkanı gidebilir ama o CHP seçmeni nerede konumlanacak ona bakmak gerekiyor. Ben burada klasik CHP yani o temel CHP seçmenin CHP çatısı altında kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani burada bir ayrılmazlık düşüncesi var o tabanda. Bununla ilgili olarak da diğer partilerin tamam şahsa gidebilir. Zaten sizin de belirttiğiniz gibi Özgür Özel de en çok düşündüren konu bu. Yani CHP'den ayrılırsam acaba siyasi hayatım biter mi? Yani o çünkü bu bir kumardır. Gittiğiniz andan itibaren %5, %6 bir oy almanız demek siyasi hayatınızın bitmesi demek. Ama CHP içerisinde mücadeleye devam diyebilir misiniz? O da olabilir. Yani zaten Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu kıskacından kurtulduğu andan itibaren ya da sonra da onu kıskacına girdi. Kurtulduğu andan itibaren aslında CHP ile bir sorunu olmadığını da ben şahsen düşünüyorum. Ama bir türlü de oradan kurtulamıyor. O da ayrı bir konu. Onu neden yani o kıskaçtan neden kurtulamıyor? O tabii sorulabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun izlediği politika çok önemli burada ki siz de verdiğiniz haberlerde zaman içerisinde bütün bunlar tersine dönüyor. Tüm o yaratılan algı Özgür Özel ve İmamoğlu lehine yaratılan algı tersine döndüğünü görüyoruz ki
1: Mesela Sayın
2: Kılıçdaroğlu'nun
1: Gökçe, Kılıçdaroğlu da bu sürece böyle çok uhuletle ve suhuletle yürütmeye çalışıyor gibi bir hava da var. Mesela Sözcü TV'de çok kışkırtıcı bir yayın olmasına rağmen hani böyle kendi sakinliğini koruyup öyle cevaplar verdi ki bir anda karşısındakileri de abandone etti. Mesela dedi ki işte ben 4 belediye başkanı için bak bunları aday gösterme, bunlar hırsız dedim. Bunlar şimdi cezaevinde diye bir açıklama yaptı. Bir anda herkesin kimyasını bozdu o stüdyodaki. Bu anlamda baktığımızda Özgür Özel her gün yani zaman ilerledikçe millete bunları anlatmakta daha mı zorlanıyor? Mesela şimdi bir Erhan Karaal vakası var. Yani İBB'de Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı silah zoruyla kaçırıldı. İşkence gördü, tırnaklarını çekmişler. Ağır işkence görmüş, yoğun bakımda. Diyor ki yani bana işte 500 kilo altını var İmamoğlu örgütünün. Bu parayı altını bize vereceksin dediler diyor. Birileri diyor ki ya bir yerlerde bir gömü var bu örgütün bir gömüsü var ve bunun için adam kaçırıp silah zoruyla adam öldürmeyi göze alıyor. Diyor ki yani mesela polis beni kurtarmasaydı öldüreceklerdi beni diye söylüyor Erhan Karaal. Bu anlamda baktığımızda Özgür Özel bunları açıklamakta zorlanmayacak mı? Şimdi mesela bu suçla ilgili mesele Asayiş Şube'den çıktı. Örgütün suçlar bürosuna devredildi. Yani bu biraz İmamoğlu örgütüne dair böyle bir iltisak meselesi gündeme geliyor anlamına da geliyor okuma yaptığımızda bu işlerde. Gün geçtikçe biraz daha zorlanmayacak mı bunlar?

0: savunmakta?
1: Şimdi tabii gün geçtikçe batağa saplanıyor. Yani bunu görüyoruz. Bugün 3 ay öncesini, 6 ay öncesini, 8 ay öncesini, bakın ne kadar geriye gitsek her geçen gün bazı olumsuzlukların her gün çıktığını görüyorsunuz. Mesela burada siyasetin finansmanı konusuna değinecek olursak, yani şimdi siz burada şartları bellidir siyasi partinin finansman yönünden desteklenmesinin hangi şartlarda nasıl olacağı bellidir. Ama bunun dışında farklı metotlar, farklı şekillerde, farklı taktikler ve yöntemler uyguladığınız zaman bu bir şekilde bu günümüzde çıkıyor. Belki bundan 30 yıl önce çıkmayabilirdi. Teknolojinin yoğun bir şekilde yaşanmadığı, olmadığı yer dönemlerde siz bunları belki ikili ilişkiler içerisinde kapatabilirdiniz. Ama bugün öyle değil.
0: Peki.
1: Bugün teknolojinin oldukça yoğun olduğu bu günlerde bu şekildeki karmaşık ilişkiler ortaya çıkıyor ve sonunda da hesap verme mekanizması çalışıyor. Dolayısıyla siz oyunu kim kuruyor dediniz. Bana göre burada oyundan ziyade hukuk çalışıyor. Hukuku da haklı olan burada kazanacak diye düşünüyorum ben hukuki
0: Peki.
1: yönden.
0: Sayın Ak, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Bu dosyanın örgüt suçlar bürosuna devredilmesi enteresan bir gelişme. Aynı zamanda CHP medyasında şöyle bir algı oluşturuluyor ya da oluşturulmaya çalışılıyor. İşte bakın İmamoğlu Suç Örgütü davasında hiçbir yerde para, altın vesaire bulamadılar. O yüzden de işte çeteler ya bu adamların parası bir yere gömülmüş olmalı diye düşünüp bu garibanın peşine düşmüş olabilir gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama yani bilmiyorum, hani bir suç örgütü televizyon izlerken böyle ya bir dakika bunların bir yerde parası vardır, Erzincan'a gömmüştür, ben de gideyim şunu kaçırayım, 30 yılda hapis cezasını göze alayım, bunun için 10-15 kişilik bir çeteyi devreye sokayım, silah zorla işkence yapayım, bu riskleri alır mı, yoksa sağlam bir yerlerden bir istihbarat almadan bu işlere girmez mi bu adamlar? Siz nasıl okudunuz bu gelişmeleri?
2: İBB iddianamesini incelediğinizde, ilk çıktığında ve sonrasındaki yargılama süreçlerini takip ettiğinizde aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yazık ki kurumsal kimliğinin bu özellikle İBB iddianamesinde ortaya atılan iddialarla birlikte, işte son zamanda Antalya'daki Muhittin Böcek olayı, yine birçok ildeki bu illegal rüşvet yapılanmasını birlikte değerlendirdiğinizde aslında CHP'nin içten içe çürümeye doğru sevk edildiği bir süreci hep beraber görmüş. Ve bu noktada Anayasa'nın 68. ve 69. maddeleri çok açık ve net. Şunu söylüyor. Bir parti demokratik hukukun esas aldığı ilkeleri dikkate almakla birlikte suç işleminin odağı haline gelemez. Bakın, suç işleminin odağı haline gelmiş. Sayın Özgür Özel'in de bu süreçte adı suça karışmış, soruşturmalar açılmış, yine kamu davaları açılmış olan kişilerle ilgili parti ile, partinin tüzel kişiliğiyle bu kişiler arasında bir ayrım koymadığı için benim daha önce yayınlarda söylediğim gibi partinin neredeyse kapatılma ya da maddi seçimlerde maddi yardımdan beri kalma riskiyle karşı karşıya kalmış olduğu bir süreci gördük. Aslında bugün belki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetim kayyum pozisyonuna gelmiş olmasını dahi eleştiren insanlar bu olay 5 yıl 10 yıl geçtikten sonra aslında partinin ne kadar büyük bir riskle karşı karşıya kaldığını ve dava açan, bu mutlak putan davası açan kişilerin ne kadar kıymetli bir iş yaptığını belki çok daha iyi anlayacaklar. Bu noktada bu bahsetmiş olduğunuz operasyonla ilgili, kaçırılma vakasıyla ilgili tabii ki şu an çok net bir şey söylemek mümkün değil, ancak ortada çok ciddi paraların döndüğünü, çok ciddi bir rantın döndüğünü ve hukuka aykırı şekilde halkın ve vatandaşın cebinden birçok paranın çalındığına dair iddialar var. Bu iddialar sonrasında tabii ki suç örgütlerinin, çetelerin de haksız şekilde kazanılan bu parayı bir şekilde kendilerini devşirmek için bu eylemi, bu operasyonu gerçekleştirdiğini ilk bakışta söylemek mümkün. Tabii burada yargılama süreçlerini bekleyip gerçekten iddiaların ne olduğunu ortaya koymak lazım, ama dediğiniz gibi şu da çok kıymetli. Ortada hiçbir duman yokken, hiç burada ateşin varlığını yok saymak çok da mantıklı ve makul olarak izah edilemiyor. Bu noktada aslında bu kirli ilişkiler ağının nereye doğru varacağını biz ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Ama ben şunu çok açık net söyleyeyim. Bakın, yargıda Cumhuriyet Başsavcılığının dahi söz konusu olabileceği ve partideki bazı kişilerin üyelikten çıkarılmasıyla ilgili anayasada ve siyasi partiler kanunundaki açık hükümlerin olduğunu da unutmamak lazım. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma tercihi, arınma iradesi çok kıymetli bir hale bürünüyor. Bu noktada adı paraya bulaşmış, halkın emeğine, hakkına bulaşmış olan kişilerle ilgili partinin bir şekilde arınma sürecini hızlı şekilde yürütmüş olması önemli bir adım olarak gün yüzüne
0: çıkacak. Bu arada
2: çıkacaktır.
0: Sayın Aksu, yani küçük bir bilgi not olarak ben de bir söyleyeyim. Mesela baba Hasan Aksu'nun çiftliğinde de jandarma daha önce hani metal dedektörleriyle arama yapmıştı. Yani taş dövizde 44 kilo altın bulundu. Baskında altının kimin olduğu açıklanamamıştı. Yine taş döviz, bu iddianamede geçen bir şirket, firma olduğu için söylüyorum. İşte Bakırköy'de 2 ay boyunca bir arabanın, 2 arabanın içerisinde bulunan 30 milyon doların çalınması vakasında gündeme gelmişti. Ya yani bir şekilde enteresan bir süreç var karşımızda. Hani ya işte hiçbir şey yok demek de biraz tuhaf geliyor bana, bilmiyorum. Hani ben hani var diyemiyorum ama yok da demek de, böyle bu kadar kesin yok demek de, hele de gazeteciler için bu kadar kefil olacak sözler söylemek de enteresan geliyor. Bilmiyorum, bakalım, hep beraber takip edeceğiz, siz de söylediniz. Evet. Şimdi Sayın Gökçe, biraz dış siyaset, iç siyaset karışık soracağım. Bugün MHP lideri Bahçeli grup toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun raporlarına sert tepki gösterdi. Bir de dedi ki ya hani Trump geldi, burada patron benim dedi. Hani Avrupa bir kendisini artık bir gözden geçirsin mesajımı verdi Bahçeli. Yani sizin de kendi yaranıza merhem olma durumunuz yokken gelip bize ayar vermeyi mi demek istedi? Nereye gidiyor bu mesele?
1: Şimdi İbrahim Bey, tabii Avrupa Birliği Sayın Bahçeli'nin de belirtmiş olduğu gibi yani kendi yarasına bile pansuman olamıyor. Bugün ekonomik yönden ABD'nin halen daha güdümünde. Yani bu Rusya-Ukrayna savaşında iktisadi yönden aldıkları darbe, enerji başta olmak üzere ki orada çok büyük bir etki yarattı Avrupa ülkelerinde. Ve ardından gelen işte bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, oradan da etkilendiler. Bütün bunlar Avrupa ülkelerini iktisadi açıdan farklı seçeneklere gitmesine, yönelmesine neden olurken, bunun yanı sıra bir de güvenlik problemi ortaya çıktı. Yani İşte Trump açıkça söyledi, Grönland'dan hak iddia etti, Grönland'ı istedi. Onun dışında kıta Avrupa'sında bir Rusya-Ukrayna savaşını Avrupa'nın üzerine yıktı gitti. Silahını benden alın, siz bunu dedi sürdürün dedi. Bakın ama silahı benden alın dedi. %2'den %5'e çıkarın dedi. Şimdi bütün bu gelişmelere karşı Avrupa Birliği'nin tek karşı politikası, Trump'a karşı politikası Hürmüz'de oldu. Yani NATO kapsamında Trump destek istedi, Avrupa Birliği de vermedi. Ama Trump'ı da tabii bu etkilemedi mi? Etkiledi. O da ayrı bir konu ama sonuç itibariyle iki aktöründe, yani kıta Avrupa'sıyla, Avrupa Birliği ülkeleriyle ABD'nin arasındaki ilişkinin tamamen kopması mümkün değil. Birbirine bağımlı ve bağlılar. O da ayrı bir konu. Şimdi iş öyle olunca Avrupa Birliği kopmak istese de Trump onları bir şekilde sık boğaz yapıyor. Ekonomik yönden sık boğaz yapıyor, askeri yönden sık boğaz yapıyor. Bir türlü onları kopmasını engellemiyor. Güvenlik mimarisi oluşturmak istiyorlar, ona da izin vermiyor. Benden silah alın diyor, ordunuzu öyle kurun diyor. Farklı bir yapıdan, farklı bir yerden silah almayın diyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bu iki aktör arasında ilişkinin ABD lehine devam ettiğini görüyorsunuz. Ama Avrupa Birliği de tutuyor.
0: Yani işte Trump net olarak kendi, oyun kurucu benim mesajı veriyor aslında.
1: Tabii. Bunu net bir şekilde veriyor. Benden kopamazsınız diyor. Yani Rusya-Ukrayna savaşı işte. Bakın burada çok önemli bir örnek vereceğim. Tüm NATO ülkeleri Rusya'ya yaptırım uyguladı. Türkiye uygulamadı. İşte gitti hepsi ABD'nin sözünü dinledi. Bakın bu çok önemli. Hadi dinlemeseydiniz, ben öyle diyorum. Niye dinlemedi? Burada gittiğiniz, uyduğunuz o politikaları. Mesela Türkiye dinlemedi. Türkiye kendi menfaatlerini gözetti. Rusya ile ilişkileri bozmadı. Yaptırım uygulamadı. Ne oldu? Sonuç, ya bugüne gelininde ne oldu? Hiçbir şey yok. Yani Türkiye aleyhine. Dolayısıyla bunu Avrupa Birliği de yapabilirdi. Ama işte biraz önce belirttiğim gibi yapamıyorlar. Bir şekilde bağlılar, bağımlılar. Yani bu Birinci Dünya Savaşı, hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'ye olan bağlılıklarının zirve yaptığı noktadayız. Bunu Brüksel zirvesinde gördük. Brüksel'deki NATO zirvesinde Ukrayna Savaşı'ndan hemen sonra bunu gördük. Şimdi burada yapılan zirvede tamamen kendisinden kopmak isteyen Avrupa ülkelerini kendi şemsiyesi altında topladı. Benim diyor ama Avrupa Birliği de farklı yerlerden farklı sesler çıkarıyor. Ama bunu tabii dinleyen yok.
0: Peki.
1: Değişti, şartlar değişti diyebilirim.
0: Peki Sayın Aksu, buradan devam edelim. Şimdi mesela Avrupa Birliği bir yandan Avrupa Parlamentosu'nda işte Türkiye'ye böyle tırnak içinde ayar veren mektuplarla işte raporlarla eleştirmeye çalışıyor. Diğer yandan da mesela Kaya Kallas gibi AB temsilcileri diyor ki ya bakın bizim bu politikalarla Türkiye'yi hani dışlamamız bir şey kazandırmıyor. Çünkü ülkeler bireysel olarak artık Türkiye ile ilişki kuruyor. Mesela bugün Polonya Cumhurbaşkanı başkentte, öncesinde Aselsan'ı gezdi. Hani gayri safi milli hasılasına göre %4,5'luk bir harcama yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Polonya bu anlamda askeri harcamadan bahsediyorum. İşte mesela İtalya ile işte Kızılay'ın ortak bir uçuş gerçekleştirdi. Bu anlamda Türkiye öyle ya da böyle sanki kalede böyle burçların bazılarını delmiş gibi görünüyor. Siz böyle bir bu bakış açısına bir yorum yapsanız, gidişatı nasıl okursunuz? Bir şekilde Avrupa Birliği'nin bu anlamda süngüsü düşecek mi? Türkiye oyun kurucu aktör haline geliyor mu bölgemizde?
2: Yani Avrupa diye bir kale kaldı mı? Aslında bunu sorgulamak lazım. Henry Kissinger'ın yıllar önce şöyle bir sözü vardı. Avrupa'yı aramak istediğimde kimi arayacağım diye bir sözü vardı. Bunu unutmamak lazım. Tabii burada Avrupa bugün belki ekonomik bir dev olabilir. Ancak Ukrayna Savaşı ve İran krizi bize gösterdi ki jeopolitik güç yalnızca parayla ölçülmüyor. Avrupa güvenlikte hala başlıklarına bakıyor ve ABD özellikle NATO'nun kurulması sonrası dönem içerisinde o 1945'ten sonra Avrupa'nın güvenliği büyük ölçüde Amerika tarafından sağlanmış oldu. Marshall Planı ile ekonomiler ayağa kaldırıldı, NATO ile güvenlik şemsiyesi oluşturuldu, Avrupa refah üretti, sanayisini geliştirdi, sosyal devlet modelini kurdu. Ancak tüm bunlar olurken güvenlik konusunda ciddi bir problem yaşandı. Bakın 2026 yılın Şubat ayında Münih'te bir güvenlik konferansı düzenlendi ve burada Almanya Şansölyesi'nin ve Fransız Başkanı'nın çok açık bir cümlesi var. Artık haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir dönemdeyiz. Biz Avrupa Birliği olarak yeni bir ordu kurmak zorundayız düşüncesini kendileri deklar ediyorlar. Dolayısıyla Trump'ın G7 zirvelerindeki tavrı, NATO üyelerinin yaptığı harcama baskıları zaman zaman kullanmış oldu. İşte önce Amerika söylemi aslında Avrupa'ya verilmiş çok net bir mesaj. Diyor ki ABD'nin güvenlik garantisi sonsuz ve koşulsuz değildir. Nasıl olabilir? Siz ekonomik olarak beni beslediğiniz sürece, benim sözlerimi, benim çıkarlarımı Afrika'dan tutun da tüm dünyada gözettiğiniz sürece, benim yanımda bulunduğunuz sürece, beni eleştirmediğiniz sürece ben size güvenlikle ilgili o sağlamış olduğum hizmeti sağlamaya devam ederim. Ancak hatırlıyor musunuz? ABD Başkanı bütün Avrupa Birliği ülkesi üyelerinin başkanlarını bir masa etrafında toplayıp sanki o sınıfta bir öğretmenin öğrencilere ders vermiş olduğu gibi algı yaratmıştı. Dolayısıyla bugün aslında Avrupa Birliği bizim zamanında kapısında beklediğimiz, Avrupa Birliği'ne üye olma şartlarından birini yerine getirdiğimizi deklare ettiklerinde böyle çocuğun karne alması gibi sevindiğimiz bir dönemden bugün itibariyle Türkiye Avrupa Birliği'ne hesap sorabilecek, Avrupa Birliği'nin bize dayatmış olduğu şartları onlara dayatabilecek bir güç haline gelmiştir. Bu noktada işte İtalya ile yapılmış olan ve devamında yapılacak olan diğer anlaşmalara da baktığınızda biz yeni bir dünya düzeni içerisinde oyun kurucu modeli haline geldiğimiz.
0: Bugün size bu yeni dünya düzenine küçük bir örnek vereyim mi Sayın Aksu? Geçen hafta Rusya'dan Ukrayna'ya yapılan saldırılarda 2200 SİHA kullanılmış. Bir haftada.
2: Evet. Yani kesinlikle öyle.
0: Yani nasıl burada, büyük bir rakamdan bahsediyoruz aslında baktığınızda. 2200 SİHA saldırısı korkunç bir rakam. Yani dünya nereye gidiyor sorusu anlamında da enteresan. Şimdi mesela bu mesele Türkiye'de vatandaşa da soruluyor. Yani Türkiye'nin bölgesel güç olması yönündeki işte çabaları nasıl buluyorsunuz diye çok büyük bir Kahire ekseriyeti desteklediğini söylüyor. Yani Türkiye küresel güç olmalıdır ve biz hani gidişattan bu anlamda memnunuz mesajı da veriliyor. Yani muhalefetin bunları da iyi okuması lazım bence ama pek o konulara giremiyorlar şimdilik.
2: İşte kesinlikle bakın coğrafya bir güçtür ancak medeniyet bu gücü yönetebilme sanatıdır. Samuel Huntington'ın çok güzel bir açıklaması vardı daha önce. Geleceğin dünyasında yalnızca ekonomik güç değil, medeniyet perspektifi de belirici rol alacak. Burada aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde sadece güç ya da ekonomi değil, bir medeniyet perspektifini de ortaya koyuyor ve tüm dünyaya bunu anlatırken kazan kazan modelinin söz konusu olabileceğini ve bugün itibariyle hem ekonomide hem güvenlik paradigmalarında yeniden bir dünya düzenini kurduklarını ve dünya düzenine söz sahibi olacak bir ülke olduğunu tüm mahzun kalmış kıtalara da anlatan bir gücü hep beraber bir görüyoruz. Bu noktada Avrupa Birliği artık eski gücünü tamamıyla kaybetti. Az önce söylediğimiz olduğunuz gibi artık yapay zekanın söz konusu olduğu. Önceden insanlar ya da ülkeler savaş uçağı sattıklarında kendilerini güçlü görürken artık savaş uçağının yazılımlarının kimin tarafından yapıldığını, yapay zekanın kontrolünün kimde olduğu bir dönem hep birlikte yaşıyoruz. Bu noktada Türkiye çok ciddi adımlar atıyor ve ben bir 10 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin dünyada en büyük güçlerden biri haline gelebileceğini çok açık net olarak söyleyebilirim.
0: Peki Sayın Gökçe, Kızılırmak'ın Avrupa semalarında boy gösterecek olması nasıl okunmalı? Mesela Yunan medyasında diyor ki Türkiye özellikle Suriye ve Lübnan üzerinden diplomatik etkisini İsrail'e kuşatan şekilde ciddi oranda arttırdı. İşte İran savaşı

0: dışında arabulucu ülkelere yönelik işte ilişkilerini çok kuvvetli kullandı. The Economist İngiliz yayın organı dergisi diyor ki Batı'nın geleneksel arabuluculuk rolü zayıflarken Türkiye güç merkezi haline geliyor diye söylüyor. Siz nasıl okursunuz bu gelişmeleri?
1: Şimdi şöyle diyelim, bu güç nasıl oluştu? Yani tamam, Türkiye bir bölgesel güç, diplomatik güç, bölgesel askeri güç ve siyasi güç. Bakın, bölgesel askeri güç ve siyasi güç. Şimdi bu güç nasıl oluştu diye baktığımızda bir kere güçlü bir siyasi liderlikten bahsetmek gerekiyor. Yani bu güçlü bir siyasi güçten kastımız bu. Güçlü bir siyasi liderlik, kararlı, tutarlı, istikrarlı bir siyasi liderlik var. Ardından bu siyasi liderliğin etrafında oluşan bir ekonomik bütünlük var. Savunma sanayi başta olmak üzere. Bu çok önemli. Yani ardından bu siyasi liderliğin ortaya çıkarmış olduğu bir toplumsal güç var. Kültürel güç var. İşte bütün bunlara biz İbrahim Bey milli güç unsurları diyoruz. Bu milli güç unsurlarının hepsi bir arada yükseldiği andan itibaren o zaman Kızıl Elma Avrupa'da uçar. İşte TCG Anadolu Doğu Akdeniz'de uçar. Somali'ye gider. Türkiye, Pakistan, Hindistan arasındaki soruna arabulucu olur. İran'a yönelik Trump'ın politikalarına karşı söz söyler ve orada da bazı dengeleri yerinden oynatır. Yeniden denge kurar. Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'de barışı sağlayacak en güçlü aktör pozisyonuna gelir. Bunları daha çok sayabiliriz. Ama dediğim gibi Türkiye bunu nasıl sağladı diye soracak olursak bir kere öncelikle tekrar etmekte fayda var. İyi bir siyasi güç, ardından askeri güç, toplumsal güç, bütün bunlar bu milli güç unsuru olarak adlandırdığımız hususların hep birlikte oluşması ve birlikte senkronize bir şekilde hareket etmesi bize bu gücü, bölgesel güç olmamızı, küresel güç olma yolunda hızlı adımlarla da gitmemizi sağlamaktadır. Bununla ilgili olarak da yani Türkiye'nin dostu olan ülkelerin korkmasına gerek yok ama Türkiye'ye karşı cephe oluşturmak isteyen İsrail'in, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve daha başka varsa diğer ülkelerin yani bir şapkasını önüne koyup düşürmesi gerekiyor. Ki burada da özellikle bu ülkelerin Türkiye karşıtı politikalar bölgede gerilimleri artırsa da Trump'ın sözleri çok önemli burada. Yani özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tutun diğer ülkeleri de Türkiye'yle ve Türkiye yani Türk siyasi liderliğine ve Türkiye'ye yönelik açıklamaları oldukça önemli diyebiliriz. Bu da Türkiye'nin biraz önce belirttiğimiz bütün unsurları kapsayacak şekilde güçlenmesiyle oluşmaktadır diyebilirim ben.
0: Peki Sayın Gökçe, medyada çok gündeme gelmedi ama ben üzerine bir analiz ya da işte bir yorum rica edeceğim sizden. Şimdi bir yandan da mesela İsrail terör örgütü PKK-YPG kartını hala elinde mi tutmaya çalışıyor sorusu gündemde. Sorumu şöyle açmaya çalışayım. Hani biraz gölgede kaldı ama PYD elebaşı Ferhat Abdüşahin Avrupa'ya bir tur düzenledi. İşte Hollanda'ya, Fransa'ya, İtalya'ya ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerle ilgili olarak Suriye'de Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkili, hani isim vermedi ama ben Şeybani'dir diye tahmin ediyorum Dışişleri Bakanlığı'nın muhtemelen. Bu Suriye'nin iç işlerine doğrudan müdahaledir. Yani PYD elebaşının herhangi bir temsil yetkisi yoktur ve böyle hani bu şekilde Avrupa başkentlerinde karşılanması, temaslar kurulması Suriye'nin iç işlerine ve egemenlik haklarının ihlali anlamına gelir diye bir tepki geldi. Sonra Erbil'de Tom Barak, biliyorsunuz Trump'ın Irak ve Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi, Barzani ve PYD ile başta bir araya geldi. El Arabiye'ye yansıyan haber, Tom Barak'ın işte yılbaşına kadar bu entegrasyonu tamamlayın, PKK'ları Suriye'den çıkarın, PYD ile PKK arasında onlar SDG diyor, hiçbir irtibat kalmamasına sağlayın diye net bir mesaj verdiği bilgisi yansıdı. Dün de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dedi ki bu terörist Türkiye, terörist bölgede yeni bir safhaya geçtik. Herkes altına attığı imzanın arkasında dursun dedi. Hani bir 4 dakikam kaldı ama bu konuyu ıskalamak istemiyorum. Ne oluyor şu anda?
1: Şimdi İbrahim Bey bakınız burada bu bölgedeki son gelişmelerde özellikle İran, ABD, İsrail savaşı ve son günlerde ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptı ve görüşmeler geliştikçe İsrail kaybediyor. Bölgede kaybeden bir İsrail var. Biz bunu hep şunu söylüyoruz. İsrail bölgede istikrarsızlık isteyen bir ülke. Kaos isteyen bir ülke. Bölgedeki ülkelerdeki farklılıkları kullanarak kendi menfaatini sağlayan, bekasını sağlamak isteyen bir ülke. Şimdi dolayısıyla İsrail için burada SDG'dir, İsrail için Dürzilerdir, işte bir başka aktördür. Hiç fark etmez. Bu senaryoyu gördük geçtiğimiz yıl. İşte hepsini kullanmak isteyecektir. Çünkü her ülkedeki farklılıklar, ya bırakın her ülkedeki farklılıkları, Adam tutuyor İslam coğrafyasındaki mezhepsel farklılıkları kullanarak ülkeleri birbirine düşman etmeye çalışıyor. Ki evet, farklılıklar da, yani her ülkelerde farklılıklar var. Bunları da kullanmak istiyor. İşte bunun için de PYD'nin ya da SDG'nin üzerinden elini çekmeyecektir. Bir şekilde onları provoke edecektir. Biz bunu zaten hepimiz tahmin ediyoruz. Zaten bizim de siyasetçilerimiz, istihbarat teşkilatımız bunun farkında.
0: Ama burada bunun... BD elebaşı da siyasi okuma yapma konusunda biraz kısır kalmıyor mu? Şimdi Avrupa başkentlerinden medet umuyor ama zaten onların kendi yaralarına merhem olacak hali yok. Rusya karşısında çaresiz kaldılar. İran meselesinde kapının dışında kaldılar. Yani İsrail'in bölgede artık eskisi kadar at oynatamadığı, ABD'nin bile tepkisini çektiği ortada. G.D. Vance dedi ki ya bir dakika dedi ya, esas patron kim bir unutmayın dedi. Yani biz olmasak İsrail dedi kendi savaşamaz zaten dedi. Üçte ikisini biz verdik silahlarınızı dedi ki hani geri kalanın bir kısmını da Almanya işte Fransa falan vermiştir muhtemelen. Bu anlamda hani PYD hala neden umutlu ki, yani Dimyat'a giderken pirinçler olmayacaklar mı?
1: Zaten pirinçten oldular. Yani ellerinde hiçbir şey kalmayacak. Bakın Halep'te Suriye ordusuyla savaşırken şunu söyledik. Hatırlarsanız size de yayın yaptık. Hızlı bir şekilde çözülme olacak. SDG çözülecek. Fırat'ın doğusuna çekilecek ve yine çözülecek. Burada Haseke ve Kamışlı'ya kadar geri çekilecek. Hızlı bir şekilde çözülecek. Bakın ama onlar kime inandılar? Kime güvendiler? Biz o zaman şunu dedik. Bunların liderler seviyesinde, yani onların işte komutanları seviyesi ya da liderler seviyesinde jeopolitik gelişmeleri okuyamama, bölgedeki toplumsal yapıyı inceleyememe, coğrafyayı iyi bilmeme, tarihi bilmeme gibi bir kusurları var. Bakın bu bir kusurdur. Yani halen daha devam ediyorsa kusurdur. Cahilliktir. Bakın açıkça söyleyeyim ben bunu. Yani hadi önceden bu Suriye'de kaybettiniz. Yani biz bunu söyledik. Bilmiyorsunuz. Coğrafyayı bilmiyorsunuz. Jeopolitik gelişmeleri bilmiyorsunuz. Komşularınızın gücünü bilmiyorsunuz. Hadi şimdi okuyamadınız. Yani şeyde bu Suriye'de Halep önlerinde, Fırat'ın doğusunda bunu okuyamadınız. Kaybettiniz. Evet, belliydi bu zaten. Bize bunu söylemiştik. Ama bari şimdi doğru okuyun sizin dediğiniz gibi. Eğer şimdi doğru değerlendiremiyorsanız ya cahilsiniz ya da başkalarının piyonusunuz. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani ya cahilsiniz, bilmiyorsunuz, kendinizi geçiştirip ya da başkalarının piyonusunuz. Bunun başka bir açıklaması yok İbrahim.
0: Yani özgür iradeleriyle siyaset üretemiyorlar aslında o zaman.
1: Yok, kesinlikle yok. Eğer özgür iradesiyle siyaset üretmiş olsa Kamışlı halkının, Haseke halkının sesini dinler. Onların Türkiye ile düşman olmak istemediklerini, olmadıklarını dinler, ona göre politika üretir. Yani siz bunu yapmak istemiyorsunuz, o zaman farklı bir şey var bunun arkasında diyebilirim ben.
0: Peki, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve hukukçu Şükrü Aksu bizimleydi. Oyunu kuran kim diye sorduk ve bölgemizdeki gelişmeleri, siyasetten yansıyanları konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Ben de veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla...

Şeker Ahmet Paşa, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan sanat köprüsünün en zarif taşlarından biri. 19. yüzyılın ikinci yarısında batıya açılan bir imparatorlukta doğanın suskun güzelliğini tuvallerine taşıyarak kendine özgü bir dil kurdu. Paris'te aldığı akademik eğitim, onun hem titiz bir gözlemci hem de incelikli bir yorumcu olmasını sağladı. Fırçası, ışığın kırılgan oyunlarını sabırla izleyen bir ruhun izlerini taşır. Özellikle natürmortlarında görülen dinginlik, sanki zamanın akışını bir anlığına durdurur. Şeker Ahmet Paşa'yı farklı kılan yalnızca ustalıklı teknik becerisi değildir. O, aynı zamanda Osmanlı'da modern resmin yerleşmesine öncülük eden bir kültür elçisidir. Düzenlediği sergiler, genç sanatçılara açtığı alanlar ve sanatın toplum içindeki değerine dair taşıdığı inanç, onu döneminin ötesine taşır. Tabaklar, çiçekler, meyveler ve orman kıyıları onun elinde bir masalın sessiz kahramanlarına dönüşür. Her tablosunda gündelik nesnelerin ardına gizlenmiş bir huzur arayışı hissedilir. Şeker Ahmet Paşa'nın dünyası, izleyeni yormayan ama derinden etkileyen bir sükunetle örülüdür. Bugün onun eserlerine baktığımızda yalnızca bir ressamın değil, aynı zamanda doğayla konuşan bir ruhun fısıltılarını duyarız. Bu yüzden Şeker Ahmet Paşa, Türk resim tarihinin unutulmaz simalarından biri olarak yaşamayı sürdürüyor.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
4: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: gece yarısı koltuk kavgası diyor mesela Akşam Gazetesi haberinde. Ha, bu evet. İzmir İl Başkanlığı'nda Özgür Özel döneminde il başkanı olan zat görevden alındı genel merkez tarafından. Yerine yeni bir atama yapıldı. Ama hakikaten yeryüzünde emsaline, benzerine rastlanılması oldukça zor bir şekilde kapıya sandalyelerden barikatlar. Kepazesi. Ben burayı terk etmiyorumlar. Öbürü de hayır, ben görevlendirildim resmi olarak, benim il başkanı. Hakikaten tam anlamıyla koltuk kavgası, gece yarısı baskını.
1: Öyle değil mi?
0: Acayip.
1: Ya bak, bak Özgür Özel. Abi bir şey, genel merkeze insan dışkısı gönderdiler.
0: Özgür Özel. Şey mi? Saray adamı mı bu? O mu gönderdi ya acaba? Hocam, bak, İktidar mı gönderdi
1: hocam,
0: bunları?
1: Hocam cevap bu.
0: Gidenler kim? Karşılayanlar kim? Tartışanlar, itiş kakış yapanlar kim? Kim bunlar? Şimdi hani ben... bunların bir kısmını kurguyla Sayın Cumhurbaşkanı gönderdi diye düşünen tırnak içerisindeki masum insanlara sesleniyorum. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o kadar çok işi var ki bunlarla uğraşamayacak kadar yoğun. O ve ekibi şu anda dünyanın değişen dengelerinde Türkiye'yi hak ettiği konuma ulaştırma ve yerleştirme gayretinde. Biz de gazetelerimizde bu gayretleri her gün önemli oranda yer vererek ele alıyoruz. Bir de CHP'nin gazetelerine bakalım. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti, demokrasinin utanç tablosu.
1: Evet.
0: Hakikaten demokrasinin utanç tablosu. 24 Mayıs baskınının benzerleri görevden el çektirilen CHP örgütlerinde yaşanıyor. Demokrasinin utanç tablosu. Çok başkan doğru. Vekili darp edildi diyor. Çok CHP'deki doğru. Mutlak butlan yönetimi tarafından görevden alınan, seçilmiş yönetimlerin yerine atananlar, 24 Mayıs'ta CHP'nin genel merkezinde yaşananların bir benzeriyle il binalarına giriyor demiş. Bu, yani. Bu geçtik. Siyaset tarihine geçecek mutlak rezalet.
1: Tabii bunlar Sözcü sizsiniz. Gazetesi, tabii. Bu kepazelik size ait.
0: Evet evet.
1: Sizin CHP'yi bunu gerektiriyor.
0: CHP'yi birinci parti yapmanın intikamı demiş. Kim alıyor bu intikamı, neden alınıyor, nasıl alınıyor, tabii, hangi motivasyonla alınıyor, bunları anlamıyoruz ama anladığımız tek şey var, hakikaten çok tuhaf. Mesela Nefes gazetesi baba ocağında bu neyin öfkesi demiş.
1: Yani şöyle.
0: Yani
1: ya yok hocam, aynı şeyi söylüyorlar zaten ekranlarda da. Yani
0: enteresan, biz de
1: şu
0: ilgili izliyoruz. Manyaklar. Bir taraftan CHP içindeki bu kavga, dövüş,
1: bildiğin pislik.
0: Gırla devam ederken bir taraftan da artık vakayı adiyeden olan o yolsuz

0: yolsuzluk, rüşvet.
1: Tabii canım.
0: Ivır zıvır
1: var bugün yine.
0: Var yine. Evet, tabii. Ama bu sefer şey var.
1: AKP tapeler.
0: Yani telefon tapeleri, yani konuşma dökümleri kamuoyuna yansıdı. Nerenin efendim? Adalar Belediye Başkanı.
1: AKP konuşturmuştur onları.
0: Ali Ercan Akpolat'ın Adalar Belediye Başkanı'nın bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri kamuoyuna yansıdı. Enteresandır. Bu Heybeliada'da bir şey yapılıyor. Malikaneye iskan ve otel ruhsatı verilmesi için belediye başkan yardımcısı Hüseyin Yılmaz'la yaptığı konuşma deşifre olmuş.
1: Tamam.
0: O konuşma bugün gazetelere yansıyor. Diyor ki gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin euronun altına o ruhsat için inmem diyor.
1: Evet. Bu AKP yaptı bunu. Bu olmaz. Bu siyasi siyasi konuşmuş bunu.
0: Sahiden mi? Birkaç ay önce CHP'nin sözcülüğü görevini yapan Zeynel Emre'nin o tefrişat yani o araçların VIP şekliyle düzenlenmesi konusunda harcandığı söylenen
1: 170 bin euro
0: için küçük rakam bunlar, konuşmaya gerek bulanım yok ifadelerinden mülhem.
1: Tabii.
0: Adalar Belediye Başkanı 100 bin euroya ruhsat demiş, tapede düşmüş, ses kaydı alınmış, dosyaya girmiş ama işte bu davaların hepsi siyasi.
2: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24.

0: İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 23 Haziran. Elbette yine yoğun bir gündem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı da yoğun. Bir yandan diplomasi trafiği yürütüyor, bir yandan Ankara'da Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı. Heyetler arası görüşmeler. Önümüzdeki dakikalar içerisinde ortak basın toplantısı da olacak. Hangi alanlarda, hangi konularda açıklamalar olacak? Birazdan ekranınızda olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o çift başlı yönetişim hala devam ediyor. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında hem parti meclise hem MYK toplantıları vardı. Oradan önemli açıklamalar geldi. Aslına bakarsanız kurultay tarihine yönelik bir işaret de o. Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de grup toplantısı vardı Özgür Özel tarafından. Ne oldu, ne bitti? Hangi gelişmeler yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Hepsini ekrana getireceğiz. Bir yandan da gözümüz kulağımız Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından yaşanan gelişmelerde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yine açıklamaları var, her gün olduğu gibi. Bir yandan İran'ı tehdit ediyor, bir yandan NATO'yu eleştiriyor, bir yandan barışı ben getirdim diyor. Başka neler söylüyor, onu da ekranınıza taşıyacağız. Erhan Karaal, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, hatırlayacaksınız, kaçırılmıştı. Kaçıranlarla ilgili yakalamalar vardı. Son olarak 4 firari de yakalandı. Karaal'ın sağlık durumu nasıl? Firariler nasıl ele geçirildi? Nasıl bir operasyon? Hepsi bu ekranda olacak. Detaylarla başlayalım. Evet, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki kabulü ve temaslarıyla başlayalım. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Önce baş başa bir görüşme, heyetler arası görüşmeler, ardından önümüzdeki dakikalar içerisinde salonda hazır karşılıklı anlaşmalar imzalanacak ve sonrasında da açıklama başlayacak. 2025'te göreve başladı Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, yaklaşık bir yıl, hatta bir yıldan daha az bir süredir görevini sürdürüyor. Önemli Polonya ile olan ilişkiler, son dönemde Türkiye'nin ara bulucu rolü her noktada ön plana çıkıyor. Bunu artık Avrupa'da ağırlıklı olarak dile getirmek durumunda kalıyor. Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede kabulünün ve o görüşmenin öncesinde Aselsan'ı ziyaret etti. O ziyarete de ayrı bir parantez açmakta yarar var. Daha önce zaten Aselsan'la Polonya arasında yapılan bir anlaşma vardı. Sanayi işbirliği, savunma sanayi işbirliğine yönelik, haliyle milli teknolojiler Polonya heyetine tanıtıldı. Aselsan'da hem savunma sanayi başkanı hem Aselsan genel müdürü Nawrocki'yi hem Aselsan'da gezdirdiler, hem de olası yeni anlaşmalar, ki var olan anlaşmalar çerçevesinde hangi noktada olunduğuna, bir yandan elbette bu anlaşmalar yapılıyor ama bunların bir teslimat trafiği de var. Bu meseleler de ele alındı. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nawrocki kameralar karşısına geçtiğinde başta savunma sanayi ama bölgesel ve küresel meseleler olmak üzere pek çok konuya dair açıklamalar yapmalarını bekliyoruz. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne döneceğiz diyelim ve bir virgül koyalım, akşam haberlerini sürdürelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki başlılık devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde MYK ve parti meclisine başkanlık etti. Aynı saatlerde Özgür Özel de mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Bu arada Kılıçdaroğlu cephesi kurultay sürecini Eylül ayında başlatacağını açıklarken partide arınma ile ilgili yeni kararlar da alındı.
1: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
2: CHP'de kurultay düğümü çözülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında kurultay sürecini başlatıyor.
3: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: Ana Muhalefet Partisi'nde genel merkezle Özgür Özel cephesi arasındaki tartışma devam ediyor. Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Aynı saatlerde genel merkezde de MYK ve parti meclisi toplantısı yapıldı.
1: Türkiye'deki iki ilimizle ilgili de iki tane karar alındı. Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i.
2: Parti sözcüsü Müslüm Sarı CHP'de yeni arınma dalgasına ilişkin bilgileri verdi. Buna göre CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı partiden ihraç edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzoğlu, CHP Antalya İl Başkanlığı'na ise Hasan Şahin atandı.
3: Bu yapılır mı bu partiye ya? Bu yapılır mı?
1: Kayseri İl Örgütü'nün ve Disiplin Kurulu'nun fesiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt fesi var. Orada bir disiplin uygulaması yok.
2: Müslüm Sarı merak edilen kurultay tarihine ilişkin de konuştu. Eylül ayı ile birlikte Kılıçdaroğlu kurultay sürecini başlatıyor.
1: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
3: Mücadelemizi sürdürüyoruz.
2: Sarı konuşmasında CHP'den istifa eden belediye başkanlarına da değindi. Öz eleştiri yapmamız lazım ifadesi dikkati çekti.
1: Bizler özellikle aday belirleme sürecinden başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının seçilmesi konusunda bir öz eleştirinin de yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Vekiller cephesinde de hareket

0: hareketlilik sürüyor. Yeni bir istifa haberi geldi. 21 Ekim'de CHP'ye katılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden istifa ettiğini açıkladı.
1: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gelişme var. Aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akbolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın merkezinde ise sit alanlarında yapılan usulsüz işlemler, kaçak yapılaşma iddiaları ve para karşılığı verilen ruhsatlar var.
2: Adalar'da aylardır konuşulan iddialar yargı sürecine taşındı. Soruşturmanın düğümü ise tutuklama kararlarıyla çözüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye yöneticileri ve bazı personelin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında önemli suçlamalar yöneltildi. İddialara göre doğal ve arkeolojik sit alanı olarak koruma altında bulunan bölgelerde bazı yapıların önündeki engeller para karşılığında kaldırıldı. Normal şartlarda izin verilmemesi gereken işlemlerin basit onarım adı altında değerlendirildiği ve tarihi niteliğe sahip yapılarda kapsamlı değişikliklere göz yumulduğu öne sürüldü. Dosyaya giren bilgilere göre soruşturma sadece tanık ifadeleriyle sınırlı kalmadı. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda teknik takip yapıldı, telefon kayıtları incelendi, baz istasyonu verileri değerlendirildi. MASAK raporları da soruşturma dosyasına eklendi. Savcılık bazı işletmelerin ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere para karşılığında kolaylık sağlandığı ve kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu iddialarını incelemeye aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili karar gece saatlerinde çıktı. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklanırken 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma dosyasında yer alan rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve kültür varlıklarını koruma mevzuatına muhalefet iddiaları ile ilgili yargı süreci ise devam ediyor.
1: İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında İmar ve Şehircilik Müdürü gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında CHP'li Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyonun yankıları sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü hakkında da gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince imar müdürü gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Rakibimiz de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla ve gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleyi siyaseten mi kurdu yoksa samimi mi? Gerçekten de güçlü bir muhalefet istiyor mu? Cevabı Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde gizli.
3: Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.
4: Erdoğan bu söylediklerinde gerçekten samimi mi? Aynı zamanda bir iktidar partisi genel başkanı olarak en büyük rakibinin kaosa sürüklenmesinden hoşnut değil mi? Bu diyalektik olarak mümkün.
3: Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.
4: Her durum bir noktada kendi zıddının vesilesi olur. Bu iki zıt güç çatışır ve ortaya bir sentez çıkar. Mevcut AK Parti iktidarı işte bu diyalektik çatışmanın bir ürünü. Milli görüşten dallanan bir sentez. CHP'de süreç tam olarak böyle işlemedi. Sentez güdük kaldı. Erdoğan'ın şikayetçi olduğu da tam olarak bu.
3: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek

0: birçok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik.
1: CHP, Cumhuriyet'in kurucu aklını ve geleneksel merkezi temsil ettiğini iddia eder. Bürokratik ve seküler elitizmle özdeşleştirilir. AK Parti ise merkezin dışladığı veya periferide kalan sosyolojiyi temsil eder. Bu yönüyle muhafazakar bir kitle partisi geleneğinden doğmuştur. Statüko ve değişim talebinin birbiriyle ters düştüğü bu varoluşsal çatışma AK Parti'ye reformist bir parti hüviyeti kazandırdı. Dönüşümcü politikaların fitilini ateşleyen motivasyon da buradan doğdu. Bu rekabet AK Parti'yi daha kapsayıcı politikalar üretmeye zorladı. AK Parti, CHP'nin uzun yıllar savunduğu katı Türk milliyetçisi, asimilasyoncu statüko yerine Kürt kimliğini tanıyan, kültürel haklar veren bir yaklaşım geliştirdi. Çözüm süreçleri bu bakış açısının izin verdiği çerçevede doğdu. Bu gelişme CHP'ye de yansıdı. Kürt meselesi ilk kez yasak olmaktan çıkıp siyasi rekabet alanı haline geldi. AK Parti 28 Şubat'ta gerçekleşen statükocu darbeye tepki olarak serpildi. CHP bu darbeyle ideolojik olarak kökleşti. Darbe dinamiğinin siyasal temsilcisi olarak dini kamusal alandan uzak tutmaya koşullanmıştı. Bu statükoyla girdiği bilek güreşini kazanan AK Parti önce başörtüsü yasağını kaldırdı, ardından da vesayetçi düzeni. Bu özgürlükler beraberinde yeni anayasa değişikliklerini ve yargı reformlarını getirdi. CHP, döneminin tekçi, homojen ulus devlet anlayışına karşı AK Parti, Rum, Ermeni, Süryani azınlıklara yönelik bazı mülkiyet ve ibadet haklarını genişletti. Rekabet, AK Parti'yi Türkiye hepimizin söylemiyle daha kuşatıcı olmaya zorladı ve azınlıkların kamusal görünürlüğünü arttırdı. CHP tarihsel olarak ideoloji ağırlıklı devletçi bir yaklaşımın sembolüydü ve aslen bir karşı devrim ürünüydü. Yeni bir ulus inşa etme endişesi onu büyük anlatılara itti. Hizmet odaklı siyaset alanı boş kaldı. AK Parti işte bu büyük boşluğu doldurdu. İnsan odaklı, sonuç odaklı, icraatçı bu üslup AK Parti'yi iktidara getirerek çeyrek yüzyıl iktidar sahibi yaptı.
2: Haberin son cümlesinde ne diyoruz? Büyük bir boşluğu doldurdu. Ama o boşluk sadece iç siyasetteki bir boşluktan bahsetmiyoruz. Yani özellikle de dış politika konusundaki bir boşluk. Çok yeni. The Economist bir haber yayınladı. O haberde diyor ki artık Batı o ara bulucu rolünü eskisi gibi üstlenemiyor. Kim üstleniyor bunu? Aralarında ve önde gelen ülke olarak Türkiye'nin iyi bir ara bulucu ülke, aktör haline geldiğini ifade ediyor. Hatta bu haberi akşam haberlerinde sizlerle paylaşacağız ama şu anki duruma bile baktığımızda aslında her şeyi anlatıyor. Polonya Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor Cumhurbaşkanı. Bir yandan diplomasi trafiği devam ediyor. Bakın tam da bu eş zamanla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çarpıcı bir açıklama geldi. Hani o açıklama ne oldu? Birdenbire mi geldi? Hayır, yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an evvel sona erebilmesi ve barış masasının yeniden İstanbul masası olarak kurulabilmesi için ki İstanbul görüşmeleri olarak da diplomasi tarihine geçti. Devlet Başkanı Putin'den bir açıklama var. Diyor ki Putin, Ukrayna'daki krizin çözümüne ve sahadaki son duruma ilişkin barış görüşmelerinin geçmişte Ukrayna tarafının adımlarıyla çıkmaza girdiğini hatırlatıyor. Rusya'nın diyalog kapısını kapatmadığını belirtiyor. Rusya, İstanbul anlaşmaları temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırdır. Putin böylesi sözleri çok sık söylemez. Bu kadar net ifadeler kullanmaz. Haliyle bu kadar net bir ifade. Ukrayna ile barış görüşmelerine Rusya hazırdır. Hangi çerçevede? İstanbul anlaşmaları.

0: temelinde ki Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu konuda çokça görüştü. Hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye işte o İstanbul görüşmelerindeki zeminde bir an evvel aslında çözümün bulunabilmesi için telkinlerde bulundu. Ancak o dönemde Zelenski başkalarına uydu. Özellikle İngiltere'nin aklını çelmesi sonrasında o anlaşmaya imza atmadı. O uzlaşmaya yanaşmamıştı. Putin diyor ki Kiev yönetiminin müzakere masası kurulması ihtimaline karşı yapay bir zemin hazırlamaya çalıştığını ifade ediyor. Kiev, kesintiye uğramış görüşmelerin yeniden başlaması durumunda kendisi için elverişli koşullar oluşturmaya ve güçlü pozisyonlar izlenimi vermeye çalışıyor. Ancak savaş alanındaki gerçekler tamamen farklı ifadelerini kullanıyor. Evet, Putin de bir kez daha İstanbul'daki görüşmeler diyor. İstanbul'daki görüşmeler temelinde yeniden o kesilmiş olan diyaloğu sürdürebiliriz diyor. Aslında Zelenski'yi masaya çağırıyor. İstanbul'da masaya çağırıyor. Peki kendi kendine mi çağırıyor? Hayır, elbette Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütmüş olduğu o diplomasi trafiğinin, o adımların çok büyük bir etkisi olduğunu burada söylemeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ı İsviçre'de belirledikleri 60 günlük yol haritasına uygun adımları atıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran petrolüne yönelik yaptırımlarda geçici muafiyet kararı aldı. Dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlıkta serbest bırakılıyor. Hürmüz Boğazı açıldı. Uluslararası nükleer denetçilerin yeniden İran'a dönmesi bekleniyor. Arabuluşu Pakistan'dansa dikkati çeken bu barış süreci Netanyahu'nun siyasi sonunu getirecek yorumu geldi.
1: Vay vay! Çiçeğimize mi?
2: ABD-İran hattında durum şimdilik sakin. Taraflar 60 gün içerisinde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde mutabakata vardı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sürdürülebilmesi için yeni bir mekanizma kurulacak. Olası krizlerin önlenmesi amacıyla doğrudan iletişim hattı oluşturulacak. Heyetler İsviçre'den ayrıldı. Teknik görüşmeleri ise iki ülkenin diplomatları sürdürecek. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsviçre'den ayrılırken olumlu mesajlar verdi. Anlaşma için bir temel attıklarını söyledi.
3: Birincisi Hürmüz Boğazı'nın açılması için değil, açık kalmasını sağlayacak bir mekanizma kurduk. İkincisi bölgesel ateşkesi sağlamak için doğru mekanizmayı kurduk. İranlılar uzun zamandır ilk kez silah denetçilerinin ve nükleer denetçilerin ülkeye girmesine izin veriyor. Ve son olarak bu teknik müzakerelerde ilerlemek kaydetmeye devam ediyoruz.
2: Vance, İran'ın uzun bir aradan sonra nükleer denetçilerin ülkeye girişine izin vermeyi kabul ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bu açıklamayı yalanladı.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin saldırıları sırasında hasar gören tesislerimizde ajansın denetim yapmasına yönelik bir programımız yoktur ve esasen bu alanda tanımlanmış bir protokol bulunmamaktadır. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının bir üyesi olarak normal işleyişimizi sürdürüyoruz ve bu normal işleyişin çerçevesi bellidir.
2: Bekai ABD'ye bir mesaj da gönderdi. Anlaşmanın abartılı ve kendini öven anlatılarla iç siyasete alet edilmesinin müzakere sürecine zarar vereceği uyarısında bulundu. Ayrıca İran'ın füze kapasitesinin müzakere konusu olmadığını yineledi. Müzakere heyetine başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf diplomasi vurgusu yaptı. Diplomasi olmadan sonuç alınamayacağını belirtti. Ancak müzakerelerde geri adım atmadıklarını vurguladı. Hürmüz'ün kendileri tarafından yönetileceğini belirtti.
5: Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık. Hürmüz Boğazı, İran'ın belirlediği kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde yönetilecek.
2: Kalibaf yaptırımların kaldırılmasına da değindi. İran'ın petrol satışına getirilen yaptırım muafiyetine vurgu yaptı.
5: Nihai bir anlaşmaya varılana kadar yaptırımlar yürürlükte kalacak. Bu nedenle nihayetinde yaptırımları kaldırabilmemiz için petrol satışı yaptırım muafiyeti almalıydık.
2: Zaten İsviçre'deki görüşmelerin çarpıcı sonuçları ekonomi masasında yaşanmıştı. ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli ham petrol ve petrokimya ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir muafiyet

0: fiyat lisansı yayımlamıştı. Kalibaf ayrıca dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının da serbest kaldığını söyledi.
1: O merkez temas mı giren?
2: Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması için 11. madde uyarınca her biri 6 milyar dolar olan iki meblağın serbest bırakılması gerekiyordu. Bu süreç Katar gezisi sırasında zaten başlatılmıştı. Ancak nihai imzanın İsviçre gezisi sırasında atılması gerekiyordu ve bu da yapıldı.
0: Ara buluculardan Katar Başbakanı El Sani'den ise uyarı var. El Sani, savaşın durması için sağlam bir temel atıldığını ancak müzakereleri sabote etmek isteyenler olduğunu söyledi. En sert çıkışsa ara bulucu Pakistan'dan geldi. Savunma Bakanı Muhammed Asif, İsrail'in süreci raydan çıkarmak için çaresizce çabaladığını belirtti. Bu barış sürecinin başarısı Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonunu getirecek ve tutuklanmasına yol açabilecektir ifadelerini kullandı. İran cephesinde ise temkinli bir iyimserlik hakim. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ilerlemenin sadece verilen sözlerle değil, atılacak fiili adımlarla ölçüleceğini belirtti.
3: Şimdi diplomaside sessizlik zaman zaman aslında bir argümandır, bir yoldur. Yani özellikle böyle zamanlarda belki az şey söylemek hani o müzakerelerin ruhu içinde uygun olabilir ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tam da öyle değil. O hemen her gün konuya dair konuşuyor. İsviçre'deki ilk tur müzakerelerin ardından İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirtmişti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Son açıklamasında yine tehditler savurdu. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Trump Beyaz Saray'da soruları cevapladı. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğuna işaret etti. İran'ın uzun süre silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. İki önemli sonuç elde ettik. Birincisi Hürmüz açık ve açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak dedi. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üstünlüğüne vurgu yaptı. İran anlaşmaya uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım diye tehdit etti. Bize saygı duydukları sürece sorun yaşamayacağız ifadesini kullandı. Trump Tahran yönetiminin ciddi kayıplar verdiğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile birlikte kameraların karşısında şimdi Ankara'ya gidiyor.
4: Misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda İşbirliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik. Atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Polonya yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya'nın da desteğiyle stratejik ortak olduğumuz 3 deniz girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş

hiçbir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir. Değerli basın mensupları, görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum. NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Nawrocki'ye bu ziyaretleri için teşekkür ediyor. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum.

0: Drogi panie prezydencie, drodzy państwo, bardzo dziękuję panu prezydentowi Erdoganowi za zaproszenie do Ankary. Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę.
1: Ankara daveti için çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ve Polonya arasındaki işbirliğinin çok stratejik bir öneme sahiptir. Polonya ve arasındaki işbirliği değişik alanlarda gelişiyor. Onlardan biri savunma sanayi alanındaki işbirliği. Bu konuları da Sayın Cumhurbaşkanı ile gözden geçirdik. Polonya ve Türkiye dostluk çok asıra kadar dayanıyor. Polonya ve Türkiye tarih boyunca çok fazla ortak deneyime sahiptir. Ve Türkiye devleti Polonya belli döneminde haritadan silmesini hiçbir zaman kabul etmeyen tek bir devlettir. Ve şimdiye kadar bu ilişkiler bu kadar güzel ve dostlukça bir şekilde devam ettirmeye becerebildik. Bugünkü temaslarımız bu tarihi güzel ve dost temelinde kurulan ilişkilerimizin simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Polonya daveti de uzatma imkanım oldu. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı Polonya ziyaret etme fırsatı da olacak. Yaklaşan NATO zirvesine de katılma şansım olacak inşallah. O zirvenin

0: Tabii Ankara'da düzenleneceği için Türkiye'yi çok tebrik etmek istiyoruz. Tabii ki o zirve esnasında görüşülecek konulardan da biri Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olacak ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile ele alabildik. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ile değişik işbirliği platformlarından da konuştuk. Üç Deniz İnisiyatifi tarzı girişim tarzı platformlardan da konuştuk. Bunlar da Sayın Cumhurbaşkanı bize destek verdiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Polonya ve Türkiye NATO ittifakı kapsamında çok önemli rol taşımaktadır. Her iki ülke NATO'nun kanatları savunmak mecburiyetinde. Bu anlamda da bizim işbirliğimiz çok stratejik bir öneme sahiptir. Ve bu işbirliğimiz için Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim ilişkilerimiz bu şekilde aynı zamanda NATO ittifakımızın ne kadar güçlendirmektedir. Tabii görüştüğümüz başka bir konu ekonomi işbirliği. Polonya ve Türkiye arasındaki ticari işbirliğimiz çok güzel bir şekilde gelişmektedir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş gibi engellere rağmen bu ticaretimizi güzel bir şekilde hiç durmadan geliştirebildik. G20 grubu toplantısından da bahsetme şansımız oldu. Polonya ABD Başkanı Donald Trump tarafından G20 toplantısına davet edildi. Ve bu alanda da iki ülke arasında, Polonya ve Türkiye arasında işbirliği yapmak isteriz. Ve daha önce bahsetmiş olduğum Üç Deniz girişim kapsamında da ortaklığımıza, işbirliğimize devam etmeye kararlıyız. Çok önemli başka bir konu savunma alanındaki işbirliğimiz. Geçen sene Polonya ve Türkiye Milli Savunma Bakanlar arasında imzalanan savunma kapsamında anlaşmadan da bahsetme imkanımız oldu. O anlaşma çerçevesinde Polonya ve Türk savunma sanayi alanında işbirliğinde konuştuk. Tabii bu işbirlik eşit şartlarda olmasını temenni ederiz ve değişik şekillerde olmasını da temenni ederiz. Savunma açısından diğer çok önemli bir husus, Polonya askerlerin Ankara'da görev ifade etmesi. Polonyalı askerler Türkiye'den satın alınmış olan Bayraktar insansız hava araçları kullanmaktadır. Bu tarz işbirliğimizin ne kadar önemli, ittifak için ne kadar önemli iki devlet olduğumuzun bir nişanesidir. Bu yüzden İncirlik üssünde görev yapan askerlerin varlığını kesinlikle devam ettirmek istiyoruz, uzatmak da istiyoruz.
1: Jego sąsiedztwie. Polska od roku 1988
0: Polonia, İsrail-Filistin ilişkilerine gelince Polonya 1988 yılından bu yana bu sorun iki devlet çözümü şeklinde çözülmesini destekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Ukrayna ve Rusya

0: Savaşından da bahsetme fırsatımız oldu. Polonya'ya karşı Rusya'nın hibrit faaliyetlerinden de bahsettik. Rusya'nın tek saldırgan bir ülke olduğu, Ukrayna saldıran ülke olduğunu konusunda hemfikiriz. Kesinlikle bu savaşın en kısa sürede bitmesini istediğimizi ifade ettik. Bu konunun en güzel çözülmesi diplomatik yollardır tabii ki ve bu konuda da ikimiz hemfikiriz.
1: Bardzo dziękuję panu prezydentowi za tą bardzo ważną
0: Sayın Cumhurbaşkanı, bu günkü çok özel ve önemli temaslar için sizden içten teşekkür etmek istiyorum. Bizim ülkemizin işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar da ileri getirebileceğimizi, çıkartabileceğimizi bir kez daha anladık. Türkiye'de düzenlenecek olan NATO zirvesinin tekrar düzenlenmesini dört gözle bekliyorum. Eminim bu zirve çok verimli bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ardından basın toplantısı düzenlendi. Türkiye Avrupa Birliği için, Avrupa Birliği'nin güvenliği için vazgeçilmez ifadesi önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede barışa duyulan ihtiyaca dikkati çekti ifadesini kullandı. Tabii tam biz Sayın Cumhurbaşkanı ile Nawrocki'nin basın toplantısına gitmeden önce Rusya kanadından gelen açıklamayı sizlerle paylaşmıştık. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin, yani İstanbul ruhu diyelim aslında ona, en doğru belki ifade o. Daha önce belli bir noktaya gelmişti. İstanbul müzakereleri temelinde yeniden görüşmelerin canlandırılmasına dair Rusya kanadından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen açıklama vardı. O açıklama önemli çünkü Kiev'e adeta bir çağrı niteliği taşıyordu. Tabii tüm bu gelişmeler, görüşmeler önemli diyebilirsiniz ki Polonya Cumhurbaşkanı nasıl biri, hani o noktada belki bir iki ufak noktayı da hatırlatalım. Bir tarihçi ama aynı zamanda eski profesyonel bir atlet Nawrocki ve vakti zamanında, şöyle söyleyelim, 1980'ler sonrasına doğru özellikle Kızıl Ordu'nun Polonya'daki anma noktasında anılan o anıtların kaldırılmasıyla ilgili eylemlerle ilgili olarak Rusya Federasyonu tarafından cezai suçlamalarla aranan kişilerden biri. Geride bıraktığımız yıl Haziran ayında Hukuk ve Adalet Partisi tarafından bağımsız aday olarak ilan edilmişti, desteklendi ve 50 virgül küsuratı da var oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Yani daha henüz bir yılını doldurmuş değil ama son derece sıcak bir şekilde geçen temasların ardından kameralar karşısında önemli açıklamalar yapıldı. Biz şimdi akşam haberlerine diğer gelişmelerle devam edelim.

0: Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazayen patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kırıkkale'de meydana gelen patlamaya dair Kırıkkale Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında saat 14 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazayen patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personel vefat etmiştir ifadesi kullanıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca valilik açıklamasında olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı belirtildi. Kapılar kırıldı, polis anonsları yapıldı. Kaçmaya çalışan şüpheliler çalılıkların arasında kıskıvrak yakalandı. Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında operasyon görüntüleri 24 ekranlarında. İstanbul'dan Kocaeli'ne uzanan takipte polis kaçırma olayının kilit isimlerine ulaştı. Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı daha var. Karaal'ın teşhis ettiği isimler ve ifadesine giren İBB detayı.
1: Gece yarısı saatler 2.30'u gösterirken özel harekat yeleklerini giyen ekipler sessizce hedefe yaklaşıyor. Bir köy evinin etrafı sarılıyor ve ardından operasyon emri geliyor. İşte o görüntüler 24 TV ekranlarında. Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada polis günlerdir peşinde olduğu şüphelilere böyle ulaştı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezi geniş çaplı bir çalışma başlattı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da belirlenen toplam 41 adrese eş zamanlı operasyon kararı alındı. Ancak soruşturmanın en kritik ayağı Kocaeli'nde ortaya çıktı. Polis önce şüphelilerin Sakarya'daki bazı bungalov evlerde kaldığını belirledi. Ekipler adrese ulaştığında ise dikkat çeken bir ayrıntıyla karşılaştı. Şüphelilerin baskından yaklaşık 3 saat önce bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine takip yeniden derinleştirildi. Telefon hareketleri, sağ çalışmaları ve istihbarat bilgileri bir araya getirildi. Ve adres bu kez Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı bir köy evi oldu. Operasyon sırasında evde bulunan şüphelilerden biri arka taraftaki pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.
2: Devam.
1: Kameralara da yansıyan o anlarda şüpheli karanlıktan faydalanıp ormanlık alana yöneldi. Ancak kaçışı uzun sürmedi. Polis ekipleri çalılıkların arasında saklanmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Operasyonun ardından gözaltı sayısı artarken soruşturmanın kilit isimleri olarak değerlendirilen şüpheliler de tek tek emniyete götürüldü. En dikkat çeken bölümlerden biri ise Erhan Karaal'ın verdiği ifade oldu. Karaal kendisine gösterilen fotoğraflardaki bazı kişileri teşhis etti. Özellikle evinin önünde kendilerini polis olarak tanıtıp zorla araca bindiren kişilerden bazılarını fotoğraflardan tanıdığını söyledi. İfadesinde yer alan bir başka ayrıntı ise İBB çalışanlarıyla ilgiliydi. Karaal gösterilen fotoğraflar arasında bulunan bazı kişilerin İBB personeli olduğunu belirtti. Ancak olayın içinde olup olmadıklarını bilmediğini ifade etti. Öte yandan Karaal'ın ifadesinde dikkat çeken başka iddialar da yer aldı. Kendisini kaçıran kişilerin önce 300 kilo ardından 500 kilo altından söz ettiklerini öne süren Karaal, günler boyunca darp edildiğini, baskı altında tutulduğunu anlattı. Polis şimdi hem firari durumda olduğu değerlendirilen son şüphelinin peşinde hem de kaçırma olayının arkasındaki tüm bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışıyor.
0: Hatırlayacaksınız, Erhan Karaal kaçırıldığında daha kendisinden haber alınamazken eşi ilk kez 24'de konuşmuştu. Şimdi soruşturma bir yandan sürüyor. Karaal bulunduktan sonra sağlık durumu ve kaçırılmasına dair özel bilgileri eşi Ayşe Karaal yine ilk kez 24 muhabiri Neslişah Yumağa anlattı.
3: Evet. Evinden çıktı, karga tulumba kaçırıldı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kaçırıldıktan sonra eşi Ayşe Karaal o anları ilk kez 24'e anlatmıştı. Karaal bulundu ve tedavi altına alındı. Bulunduktan sonra da eşi yine ilk kez 24'e konuştu.
4: Erhan'la konuşma fırsatım olmadı. Dün yine yoğun bakıma gittim. Ama yoğun bakımda bir vefat olduğu için bayağı bir bekledik oraların düzelmesini. Sonra bir 5 dakika Erhan merhaba nasılsın, iyi misin? İyiyim ben, sen merak etme dedi. Çıkmak zorunda kaldık.
3: 17 Haziran Çarşamba günü İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmış. Ardındansa Karaal'ı arama çalışmaları başlamıştı.
5: Erhan Karaal her zaman olduğu gibi akşam saatlerinde evinden çıktı. Ailesiyle dışarıya çıkacaktı. O eşinden ve çocuklarından önce geldi, arabayı hazırlayacaktı. İşte tam da bu noktada arabasına binecekti. Fakat onu bekleyen birileri vardı, yanına geldiler. İki kişi kendisinin koluna girdi ve onları bekleyen gri renkli

0: ve sağlık durumuna dair detayları ise eşi Ayşe Karaal, 24 muhabiri Neslişah Yumağı anlattı.
1: Tuzla Polis Müdürlüğü'nden arandım. Önce inanamadım. Dedi ki işte Erhan Karaal'ın eşi misiniz? Evet dedim. Eşiniz dedi bulundu. Ben tabii ilk o sağ mı dedim. Sağ merak etmeyin hemen hastaneye gelin dedi. Ben zaten 3 gündür karakolda yatıp kalktığım için hemen oraya gittim. Dedim ki eşimin bulunduğunu söylüyorlar dedim. Onlar dedi ki ya teyit etmeden yola çıkmak yok. Öncelikle teyit edelim nerede diye. Sonra işte biz hemen Tuzla Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada İlyas Müdürüm Allah razı olsun, polis arkadaşlar falan. Sağ merak etme dedi. Operasyondaki arkadaşları gösterdiler. Ben hepsinin boynuna sarılıyorum. Ama inanın benden çok onlar mutlu. O kadar büyük bir operasyon geçirdiler ve sağ olarak teslim ettiler ki. Yani Allah onlardan bin bir kere razı olsun. Çocuklarımı babasına, bizi eşimize kavuşturdu.
2: Uşak'ta valilik koordinasyonunda hayata geçirilen Şefkat Ekipleri projesi kapsamında iyilik eli ihtiyaç sahiplerine uzanıyor. Projeyle birlikte yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor, sorunları dinleniyor ve çözüm üretiliyor.
3: Açıyorum, gelme.
4: Sakin sakin adımlar.
0: Yardım elleri ihtiyaç sahiplerine uzatıldı. Ev ev dolaşılarak vatandaşların sorunları dinlendi.
5: Ve Sayın Valimiz Serdar Kartal'ın selamlarıyla geldik.
0: Uşak'ta dev bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriliyor. Uşak Valiliği koordinesinde şefkat ekipleri kuruldu. 265 kamu çalışanı ve gönüllüden oluşan ekipler dezavantajlı kesimlerin sorunlarını çözmek için harekete geçti.
6: Biz tüm vatandaşlarımızı önceliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın talepleri bizim için öncelikli. Ama ilk olarak bu dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını yerine getirmek, hızlı ve acil bir şekilde yerine getirmek bizim önceliğimiz.
0: Proje kapsamında her gün belirlenen adreslere ziyaretler yapılıyor. Talepler ilgili kurumlara iletiliyor. Uşak Valisi Serdar Kartal projenin detaylarını paylaştı.
6: Bizim amacımız kapısını çalmadığımız, halini hatırını sormadığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletmediğimiz, ihtiyacına, derdine ortak olmadığımız, derman olmadığımız hiçbir vatandaşımızı bırakmamak sağlık.
2: Kısa bir ara, akşam haberlerine devam edeceğiz.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm. Arabanı arabam.com'a değerinde
3: çek sat. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
7: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
9: Atacağına mı artık ya? Bunu kaçırmayacaksın artık.
7: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki...

104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 23 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle. Önce bazı başlıklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Türkiye raporunu eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları hakkında da konuştu. Bahçeli'nin mesajlarını ekrana taşıyacağız. Küresel diplomaside dengeler değişiyor. İngiltere merkezli The Economist dergisi Batı'nın geleneksel ara buluculuk rolünün zayıfladığını, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yeni bölgesel güçlerin kriz çözüm süreçlerinde daha etkili hale geldiğini yazdı. Dergi Ankara'yı dünyanın yükselen diplomatik aktörleri arasında saydı. O analizin detayını paylaşacağız. İBB soruşturmasında firari olarak aranan isimler bu kez bir konser dosyasında görünüyor. Gizli tanığın savcılığa verdiği ifadede. Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun da adı geçiyor. İddiaların merkezinde milyonlarca liralık konser gelirleri, belediye organizasyonları ve yüklü bir para trafiği var. Soruşturmanın detayına da bakacağız. Restoran ve kafelerde hesabı ödemeden önce bir kez daha kontrol etmekte fayda var. Çünkü tüketicinin haberi olmadan eklenen ücretler can sıkıcı olabiliyor. Bunu önlemek içinse bazı tüketici hakları var. Peki bunları ne kadar biliyoruz? Uzmanına sorduk. Efendim bulaşık makinesi parlatıcıları, su lekelerini önlemek için bazı kimyasallar içeriyor. Araştırmalar bu kalıntıların mide ve bağırsaklardaki koruyucu hücre tabakasına zarar verebileceğini, bağışıklık sistemini zayıflatabildiğini ortaya koydu. Biz de bu parlatıcılara sağlıklı alternatifleri araştırdık. Tüm başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştuğu gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun skandal Türkiye raporu vardı. Bahçeli, Türkiye'ye Brüksel'den istikamet çizilemeyeceğini belirtti. MHP lideri, Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmeleri ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları hakkında da dikkati çeken uyarılarda bulundu.
1: Türkiye Cumhuriyeti yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez.
2: Avrupa Parlamentosu raporunda Türkiye ve Türk yargısını hedef alan maddelere tepki gösterdi, mesajları netti.
1: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Gündeminde skandal Avrupa Parlamentosu raporu vardı. Brüksel'den Türkiye'ye istikamet çizilemez dedi, ekledi.
1: Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
2: Bahçeli Avrupa'nın Türk ve İslam dünyasına karşı tutumuna dikkati çekti.
1: Müslüman Türk milletine karşı asırlık önyargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı? Kıbrıs'ta Rum tarafını bütün adanın temsilcisi gibi Avrupa Birliği'ne alanlar nereden anlayacaktır hakka hürmeti?
2: MHP lideri Kıbrıs'ta Rum-Yunan ikilisinin AB'nin desteğiyle oynadığı oyunlara ayrı bir parantez açtı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir.
2: Devlet Bahçeli diplomasideki gelişmeleri de değerlendirdi. ABD-İran görüşmelerinin yakından takip edildiğini söyledi. İsrail'in coğrafyadaki saldırılarına sözü getirdi, uyardı.
1: Bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sancılı süreç devam ediyor. Özel İmamoğlu'nun B planı olarak Ankara Dikmen'deki Anadolu Birliği Partisi'ne geçiş hazırlığı yaptığı iddia ediliyor. Ancak ORC'nin son anketi Özel'in planlarını zora sokabilir. Çünkü bu kısa sürede dahi yeni partiye yönelik oy oranı neredeyse yarı yarıya erimiş gibi görünüyor. İşte detaylar.
3: Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır.
4: Özel İmamoğlu ikilisi derin bir çıkmaza saplandı. Zira yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu geri almasının ardından yeni parti için heveslilerdi. Zira CHP medyasında paylaşılan anketlerde millet arkanda yürü diye yayınlar yapılıyordu.
5: Araştırmasında Özgür Özel yeni parti kursa ne olur sorusunu da yöneltiyor ve CHP seçmenlerinin 3'te ilk ikisini, Özgür Özel bin kuracağı partinin CHP seçmenlerinin 3'te ikisini yanında götürdüğü sonucuna varılıyor.
4: Ancak yağmur altında yürüyüş, tomalı pozlar, romantik çıkışlarla estirilen rüzgar ağır ağır diniyor. ORC'nin son anketine göre Özel İmamoğlu'nun yeni parti kurması halinde alacağı oy oranı bu kadar kısa bir süre içinde yarı yarıya erimiş görünüyor. Zira Özel'in partisinin oy oranı %30'lardan %18'lere kadar gerilemiş vaziyette. Kılıçdaroğlu partiye ve ekranlara ağırlığını koydukça şiddetli rüzgar da dinmeye başladı.
6: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
7: Mesela kim?
6: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Olmaz arkadaşlar. Şimdi bunları kamuoyunun büyük bir kısmı bilmiyor. Ben çıkıp konuşmuyorum parti zarar görmesin diye. Ama burada belli şeyleri açıklamak zorundayım. Açıklıyorum da zaten.
4: Kılıçdaroğlu vatandaşlarla bildiklerini paylaştıkça, vurgun düzenine dair ifşalar, algı operasyonları ortaya döküldükçe Özel İmamoğlu ikilisi de köşeye sıkışıyor. Bu yüzden Ankara Dikmen'de Anadolu Birliği Partisi'ne dair hesaplar da şaşabilir. Her ne kadar Türkiye İttifakı tabelasının yanına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın posteri asılmış olsa da durum kritik. Zira Özel'in CHP'dekilerin ne kadarını göçe ikna edebileceği bilinmiyor. Anketlerde

0: Özel İmamoğlu'nun kuracağı yeni partinin oylarındaki erime de ikna süreçlerini zorlaştıracak gibi görünüyor. Hele ki CHP'deki kavga büyürken. Ve CHP kulislerinden yansıyan bilgilere bakılırsa Özgür Özel CHP'de kalmak için direnirken Ekrem İmamoğlu hızla yeni partiye geçilmesi için bastırıyor. Ancak Özel için gitmek de zor, kalmak da zor gibi yorumlar yapılıyor. Hele ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma için dokunulmazlıklar kaldırılmalı mesajı vermişken.
1: Bu fezleke meclise geldiğinde siz milletvekillerinize hangi yönde el kaldırmalarını söyleyeceksiniz? Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde mi? Çünkü bakın ben incelemedim.
2: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
0: Her ne kadar Özgür Özel sokaklardan verdiği pozlarla millet arkamda imajı oluşturmaya çalışsa da siyasi okuma yapmasını bilen herkesin ortak fikri zamanın Kılıçdaroğlu'ndan yana aktığı şeklinde. Takdir milletin elbette.
3: İBB soruşturmasında firari olarak aranan isimler bu kez bir konser dosyasında görülüyor. Gizli tanığın savcılığa verdiği ifadede. Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun da adı geçiyor. İddiaların merkezinde milyonlarca liralık konser gelirleri, belediye organizasyonları ve yüklü para trafiği var.
4: Ay yıldızlı şarkılar yazın, söylüyoruz göklere.
5: Önce uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme geldiler, ardından savcılık dosyasına giren ifadeler yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında yürütülen soruşturmada bu kez gözler konser organizasyonlarına çevrildi.
6: Çıktık açık alınla.
5: Dosyada yer alan Lilyum 03 adlı gizli tanık Kenan Doğulu'nun bazı belediye konserlerinden elde ettiği gelirlerle ilgili önemli iddialarda bulundu. Tanığın anlatımına göre CHP'li belediyelerden alınan yüksek bütçeli konser organizasyonlarından elde edilen paranın bir bölümü İBB soruşturmasında firari durumda bulunan Emrah Bağdatlı ve Erdal Bozkuş'a ulaştırılıyordu.
7: Yarınları gören atam sayesinde.
5: İddialar bu kadarla sınırlı değil. Gizli tanık para transferlerinin zaman zaman elden yapıldığını, bazı ödemelerin ise aracı kişiler üzerinden gerçekleştiğini anlattı. Kenan Doğulu'nun yüzüne bu iddialar sorgu odasında tek tek soruldu.
8: Şarkıların, türkülerin, müziğin, sanatın ve tüm insanların ilham kaynağı olmaya devam etsin.
5: Doğulu dosyada adı geçen Erdal Bozkuş'la ilişkisinin sadece organizasyon hizmetleri kapsamında olduğunu savundu. Emrah Bağdatlı ve ifadelerde adı geçen Ata isimli kişiyi ise tanımadığını iddia etti. Gündeme gelen bir başka başlıksa Bodrum'daki özel davetler oldu. Gizli tanığın ifadesine göre Kenan Doğulu'nun sahne aldığı bazı gecelerin ardından düzenlenen özel partilerden söz edildi. İfadelerde çeşitli isimlerin yer aldığı bu organizasyonlarla ilgili iddialarda savcılık tarafından kayıt altına alındı. Şimdi ise detaylı inceleme başlatıldı.

0: Dünyayı ekonomik ve siyasi anlamda çıkmaza sürükleyen İran Savaşı'ndaki Amerika Birleşik Devletleri politikaları eleştirilerin hedefinde kalmaya devam ediyor. Bu kez İngiliz basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'da savaşa girerek küresel sahnede yol açtığı değişimleri ele aldı.
1: Müttefikler tedirgin, rakipler daha cesur. İsrail ise siyasi açıdan yalnızlaştı. İran savaşı ne ABD'ye ne de İsrail'e yaradı. İngiliz basını ABD Başkanı Donald Trump'ın başarısız tercihlerini ele aldı. The Telegraph gazetesi Trump'ın yanlış ata oynadığını yazdı. Buna göre savaş beklenen sonucu vermedi. İran'ın koşulsuz teslimiyetini sağlamayı hedefleyen plan kısa sürede çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizle küresel ekonomiyi sarstı. Gazeteye göre savaşın başlangıçtaki hedeflerinin hiçbirine tam anlamıyla ulaşılamadı. ABD kadar kimse zarar görmedi. Habere göre savaşın en önemli sonuçlarından biri Çin'in güç kazanması oldu. ABD İran'a odaklanmak zorunda kaldı. Asya Pasifik bölgesindeki stratejik öncelikleri zayıfladı. Bunun da Çin'e önemli bir avantaj sağladığı vurgulandı. Savaşın ardından Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkilerinde ciddi şekilde gerildiği belirtiliyor. Trump, Tel Aviv'in Lübnan'a saldırılarını eleştiriyor. İsrail kamuoyunda da Trump'a yönelik tepkiler arttı. Trump, İran rejimini devirmeden savaşı sonlandırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor. İsrail'in ise Amerikan kamuoyundaki desteği geriliyor. Özellikle 50 yaş altındaki cumhuriyetçiler arasında İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin artması Tel Aviv yönetiminde endişe doğuruyor. Hatta öyle ki The Guardian gazetesi de İran anlaşmasının yol açtığı itibar kaybını Trump atlatabilir. Ancak aynı şey Netanyahu için geçerli değil dedi. Savaşın yalnızca İsrail ve Orta Doğu ile sınırlı kalmadığı belirtiliyor. Analize göre Trump, İran'a yönelik operasyon öncesinde Avrupa'daki müttefiklerine danışmadı. Süreç ilerledikçe bazı Avrupa ülkeleri ABD'nin üslerini kullanmasına kısıtlamalar getirdi. Washington'la Avrupa başkentleri arasındaki ilişkilerde ciddi gerilim yaşandı. Uzmanlara göre savaş öncesinde zaten zayıflayan ABD liderliğine duyulan güven bu süreçle birlikte daha da sarsıldı.
2: She can't talk. She can't do an interview.
0: Yunan basını bu kez Orta Doğu'da değişen dengeleri ele aldı. İsrail'i kıskaca alan yeni bir jeopolitik üçgeni tartışmaya sundu. Buna göre Türkiye'nin Suriye ve Lübnan üzerindeki stratejisi İsrail'i köşeye sıkıştırabilir.
1: Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılırken Yunanistan yeni dengelerden endişeli. Türkiye'nin merkezde olduğu ertesi gün senaryosu gündeme taşındı. Yunan basını İsrail'i kıskaca alan yeni bir jeopolitik üçgen senaryosunu tartışmaya açtı. Habere Yunan basınından Newsbeast yer verdi. Analizde Türkiye'nin Suriye'yi bir nüfuz üssü olarak konumlandırdığı yazıldı. Lübnan'ın ise enerji hatları, limanlar ve Doğu Akdeniz denklemine bağlanan daha geniş bir stratejinin parçası olduğu belirtildi. Bu çerçevede Lübnan artık yalnızca İsrail-Hizbullah geriliminin yaşandığı bir cephe değil. Orta Doğu'nun geleceğine ilişkin büyük müzakerelerde belirleyici bir koz alanı olarak görülüyor. Beyrut artık Orta Doğu'da yeniden şekillenen güç dengelerinin tam kalbinde yer alan stratejik bir alan denildi. Öte yandan analizin merkezinde yer alan en kritik soruysa Lübnan'da ertesi günü kim belirleyecek oldu. Analizde tam da bu noktada bölgenin güçlenen aktörü Türkiye devreye girerek sürecin yönünü değiştirecek denildi. Haberde Ankara-Şam-Beyrut hattı da dikkati çekti. Bu hat henüz resmi bir ittifak değil. Ancak olası bir tehdit durumunda Türkler kimsenin gözünün yaşına bakmaz ifadelerine yer verildi. Bununla birlikte habere göre tablo İsrail açısından daha karmaşık bir hal alıyor. Türkiye'nin Lübnan denklemine dahil olması İsrail açısından daha zor yönetilebilir bir tablo oluşturuyor. Türkiye'nin NATO üyesi olması, Batı ile ilişkilerini sürdürmesi ve askeri gücü de İsrail açısından dezavantaj. Öte yandan İran anlaşmasının ardından ABD ile ters düşen İsrail'in Yunanistan'la da arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Filistinli sendikaların daveti üzerine Ramallah'ı ziyaret etmek için yola çıkan 6 Yunan sendikacı Tel Aviv havaalanında saatlerce sorgulandı. Daha sonra ülkeye girişleri yasaklandı. Sınır dışı edilip ilk uçakla Atina'ya geri gönderildiler. Yunan muhalefet liderlerinden peş peşe İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor açıklamaları geldi. Yunan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in hukuk tanımazlığına karşı bir açıklama yaparak İsrail'e tepkisini dile getirdi.
0: Eskilerde şöyle bir düşünce vardı. Türkler sahada kazanır ama masada kaybeder. Yani diplomasiyi beceremezler gibi bir algı. Özellikle Batı tarafından yayılmaya çalışılırdı. Bunu bilenler bilir. Ama son yıllarda her şey çok değişti. İngiltere'deki The Economist yazdı. Batı'nın o eski ara buluculuk rolünü yavaş yavaş yitirdiğini ve Doğu'da Türkiye'nin başında olduğu ülkelerin diplomaside yeni aktörler olduğunu yazdı. Bakın neler yazdı.
1: Küresel güç dengeleri köklü bir değişimden geçiyor. Türkiye de bu değişimde kritik rol oynuyor. Küresel diplomasi de etkisini artırıyor. İngiliz basını da bu duruma vurgu yaptı. The Economist dergisi dünyanın yeni barış elçileriyle tanışım başlıklı analizinde küresel diplomasi sahnesindeki değişimi mercek altına aldı. Analize göre Soğuk Savaş sonrası uluslararası krizlerde oyun kurucu olan batılı kurumların dönemi kapanıyor. Artan jeopolitik gerilimler ve bölgesel savaşlar, geleneksel ara bulucular olan Birleşmiş Milletler, Norveç, İsveç ve İsviçre gibi aktörleri işlevsizleştirdi. Küresel güney ülkeleri yükselişe geçti. Diplomasi masasında artık ekonomik ve güvenlik çıkarlarını önceleyen bölgesel güçler söz sahibi. Dergi, küresel ölçekte oluşan bu yeni arabuluculuk ekseninin merkezindeki ülkeleri yeni beşli olarak adlandırıyor. Bu ülkeler Türkiye, Çin, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu aktörler sadece 2025 yılında yürütülen 53 barış girişiminin en az 20'sinde doğrudan ve aktif rol oynadı. Batılı ülkeler kriz çözümlerini genellikle insan hakları ve demokratik reform şartlarına bağlarken yeni beşli çatışmaları bitirmeye, ticaret yollarını açık tutmaya ve enerji güvenliğini sağlamaya dayalı çok daha pragmatik ve sonuç odaklı bir diplomasi yürütüyor. Analizin en dikkat çekici bölümlerinden birisi ise Türkiye'nin artan küresel etkisine ayrıldı. The Economist, Ankara'nın sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir arabulucuya dönüştüğünü vurguladı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tarihi tahıl koridoru hamlesinin altını çizdi. Dergi ayrıca Etiyopya ile Somali arasındaki deniz yetki krizinden, Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır anlaşmazlıklarına kadar çok geniş bir coğrafyada dengeleyici bir rol üstlendiğini belirtti. The Economist, dünya siyasetinin tek merkezli düzenden çok merkezli ve rekabetçi bir döneme girdiğini belirtti. Türkiye'nin bu yeni diplomatik mimarinin en görünür ve en kilit aktörlerinden biri olduğunun altı çizildi.
0: İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Ancak ayrılık sürecinin ekonomik faturası hala tartışılıyor. Uzmanlara göre Brexit, İngiltere ekonomisinde 1 trilyon sterlini aşan potansiyel fırsat kaybına yol açtı. Buna karşılık Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret ve savunma işbirliği ise son yıllarda dikkat çekici şekilde büyüdü. Brexit'ten bu yana da İngiltere'de son 10 yılda 6 başbakan istifa etti.
3: İngiltere 23 Haziran 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumuna gitmişti. O tarihi referandumun üzerinden 10 yıl geçti. Ancak ayrılığın getirdiği özgürlük vaatleri yerine ağır bir ekonomik tabloya bıraktı. Stanford Üniversitesi ve İngiltere Bütçe Planlama Ofisi'nin verilerine göre İngiltere, Brexit ülke ekonomisini %4 ile %8 arasında daralttı. Bu yavaş ve birikimli ekonomik erime, İngiltere'ye yatırımlarda, ticarette ve verimlilikte 1 trilyon sterlini aşan devasa bir fırsat kaybına mal oldu. Son yapılan anketlerde halkın sadece %9'u Brexit'in iyi gittiğini düşünüyor. %48'i ise yeni bir referandumla AB'ye dönmek istiyor. İngiltere'de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden kopuşu Türkiye ile olan ikili ilişkilerde ise yepyeni ve çok güçlü bir kapı araladı. 2021'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının etkisiyle 17,5 milyar dolar olan ticaret hacmi 2025 itibarıyla 37 milyar dolara aştı. Hedef, bu yaz tamamlanması beklenen genişletilmiş serbest ticaret anlaşmasıyla hacmi 70 milyar dolara çıkarmak. İki ülke arasındaki asıl devrimse savunma sanayinde yaşandı. İngiltere'nin diplomatik desteğiyle Almanya vetosunun aşılmasının ardından Türkiye, Ekim 2025'te 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı için imzaları attı. Türk pilotlarının İngiltere'deki eğitimleri başlarken uçakların 2030'da envantere girmesi planlanıyor. Milli Muharip Uçak Kağan'ın motor teknolojisi, TF-2000 fırkateyni modernizasyonu ve ortak siber güvenlik operasyonlarıyla Ankara-Londra hattı tarihinin en güçlü stratejik ortaklık dönemini yaşıyor. Brexit sürecinden bu yana ise İngiltere siyasetinde istikrarsızlık sürüyor. Dümendeki son isim olan Başbakan Keir Starmer da ağır baskılara dayanamayarak istifasını duyurdu. Böylece İngiltere'de son 10 yılda 6. başkan istifa etti. Starmer'ın istifası ABD'de de yankı buldu. Başkan Trump Starmer'ı sevdiğini söylese de politikalarını sert şekilde eleştirdi.
4: İki sorunu var. Enerji ve göç kaynaklı suçlar. Yani enerji ve göç konularında. Gerçekten kendine çok ama çok büyük zarar verdi.
3: Starmer'ın gidişiyle birlikte gözler, İşçi Partisi'nin yeni lider adayına çevrildi. Andy Burnham İngiliz parlamentosuna geri döndü. Mecliste yemin ederek görevine başladı. Başbakanlık koltuğunun en güçlü adaylarından biri.

0: Çok sayıda işçi partili vekil Burnham'a desteğini de açıkladı.
1: Güçlü yapay zeka modelleri yeni bir tehdit oluşturuyor. Siber güvenlik kurumları, hükümet ve şirketleri hedef alabilecek bu modellerin aylar içinde çıkabileceği konusunda uyardı.
2: Yapay zeka modelleri artık hükümetleri tehdit ediyor. Siber güvenlik kurumları uyardı. Şirket ve hükümetleri hedef alabilecek güçlü yapay zeka modellerinin aylar içinde çıkabileceğini söyledi. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan Five Eyes istihbarat paylaşım ağı uyardı. Yapay zekanın siber tehditleri hızlandırabileceği konusunda ortak açıklama yayımladı. Yapay zekanın zaman içinde siber savunmayı güçlendirebileceği yazıldı. Aynı zamanda saldırıların hızını, ölçeğini ve karmaşıklığını artırdığı belirtildi. Uyarıda gelişmiş yapay zeka modellerinin kötü niyetli aktörler için teknik eşiği düşürebileceği ifade edildi. Saldırıları daha hızlı, karmaşık ve geniş ölçekli hale getirebileceği kaydedildi. Kurumlar siber riskin artık yalnızca teknik bir sorun olarak görülemeyeceğini vurguladı. Bunun şirketler ve kamu kurumları açısından temel bir yönetim ve liderlik sorumluluğu haline geldiğini belirtti.
1: Amerika kıtası keşfedildiğinde insanlık çoktan ateşli silahlara geçmişti. Beyaz adam karşısına mızraklarla dikilen binlerce yıllık yerli medeniyeti sadece 2 yılda tarumar etti. Dünya şimdi yeni bir kapının eşiğinde. Kuantum bilgisayarı teknolojisine ilk ulaşan ülkelerle diğerleri arasında aynı bariz fark oluşacak gibi. Peki Türkiye bu konuda ne durumda? İşte detaylar.
3: Bugün Amerika'nın dünya lideri konumunu güçlendirecek kuantum teknolojileri üzerine 2 çok önemli kararname imzalıyorum.
4: Dünya otomasyon savaş teknolojilerinin yıldızının parladığı bir çağ yaşıyor. Tıpkı Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşında da bu teknolojiler büyük sükse yaptı. Ancak dünya yeni bir dönemecin eşiğinde. Bir sonraki dönem kuantum bilgisayarları tarafından şekillendirilecek ve bu bir bilim kurgu senaryosu değil.
3: Önemli bilimsel hesaplamalar yapabilecek bir kuantum bilgisayar üretmek için ulusal bir çaba başlatıyorum. Ülkemizin ekonomik büyümesi, bilimsel araştırmalar ve siber güvenlik açısından muazzam öneme sahip. Bugün yaptığımız şey gerçekten büyük bir olay.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da bu teknolojide güçlenmenin önemini kameralar önünde sergilediği imza şovuyla vurguladı, kendine has üslubuyla.
5: 121 yıl önce Albert Einstein bir makale yayımladı.
3: Kimsenin umurunda değil.
4: Trump işin romantizmiyle ilgilenmediğini, kısa sürede kuantum teknolojilerinde sonuç istediğini kendi enerji bakanı Chris Wright'ı böyle susturarak gösterdi. Peki ya Türkiye? Bu sırada Türkiye ne alemde?
6: Süper bilgisayarların bile yıllarca uğraştığı karmaşık problemleri yalnızca birkaç dakikada çözebilen kuantum bilgisayarlar yalnızca 15 ülkede bulunuyor. Biz kuantum bilgisayar teknolojisinde attığımız bu kritik adımla Türkiye'yi küresel rekabette çok stratejik bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmayı 2024'te yaptı. Halihazırda Quant-T isimli 5 kubitlik süper iletken kuantum bilgisayara sahibiz. Yani Türkiye o 15 ülkeden biri. Bu kez geç kalmadık ama daha çok yol yürümemiz gerek. Çünkü henüz başlangıç teknolojisi aşamasındayız. Öncü ülkelerdeki teknoloji devleri 1000 kubit barajını aşmış durumda. Süper iletken çip altyapımızı geliştirerek kubit sayısını rekabet ettiğimiz güçlerin seviyesine çekme çabasındayız.
6: Önümüzdeki dönemde kuracağımız süper iletken çip üretim evi ile çok daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarlarına giden yolu da aşacağız.
4: Türkiye savunma sanayinde otomasyon çağının öncülerinden biri oldu. Türk teknolojileri irili ufaklı birçok çatışmada sınandı ve yıldızı parladı. Şimdi devamını getirme zamanı. Yerli ve milli teknolojilerimizi kuantum bilgisayarları vasıtasıyla bilişsel bir evrime zorlamalıyız.
7: Kısıtlı kaynaklarımızı, statikoyu koruyan bu ağır hantal sistemlere değil, geleceğin alanlarını şekillendirecek teknolojilere yatırmak durumundayız. Yapay zekadan ileri çip teknolojilerine, kuantum bilgi işlemden robotik otomasyona kadar dağıtık işlem ve veri merkezi modellerini geliştirmeliyiz.
4: Kuantum bilgisayarları küresel güç dengelerini kökten değiştirecek stratejik bir sıçramayı tetikleyecek. Askeri haberleşmeler, bankacılık sistemleri ve devlet sırları karmaşık matematiksel şifreleme yöntemleriyle korunur. Gelişmiş bir kuantum bilgisayarı, düşman ülkenin tüm askeri kriptolarını, gizli yazışmalarını ve istihbarat ağlarını saniyeler içinde kırabilir. Kuantum teknolojisi sadece şifre kırmakla kalmaz, aynı zamanda hacklenmesi fiziksel olarak imkansız olan iletişim ağları yaratır. Geleneksel radarlar radyo dalgaları gönderir ve hayalet uçaklar bu dalgaları soğurarak veya yönünü değiştirerek radara yakalanmaz. İşte hayalet uçakların sonunu getirecek teknoloji kuantum bilgisayarlarda saklı. Bu teknoloji radar karıştırıcılardan veya uçağın şeklinden etkilenmeyecek. Radara yakalanmayan hiçbir araç kalmayacak. Dünya bu teknolojiye erişen ve erişemeyen ülkeler olarak ikiye ayrılacak. Bu medeniyetler arasında tıpkı ateşli silahlara geçilmesi gibi bir fark yaratacak. Kuantum sensörleri ve bilgisayarları dünyanın manyetik alanındaki ve yerçekimindeki atomik seviyedeki mikroskobik değişimleri ölçerek çalışır. Böylece coğrafi uzaklık engelleri neredeyse tamamen anlamını yitirecek. Türk SİHA'ları GPS kullanmadan, dolayısıyla sinyal karıştırıcıya hedef olmadan uçabilecek. Dünyanın öbür ucuna sessiz ve kör operasyon mümkün olacak. Geleceğin savaşları yapay zeka tarafından yönetilen İHA ve SİHA sürüleriyle gerçekleşecek. Otonom ordular kuantum bilgisayarları ile mümkün olacak. Kuantum yapay zekası bir savaş anında düşmanın milyonlarca hamle olasılığını hesaplayarak hareket edecek. Özetle kuantum bilgisayarına ilk ulaşan ülkeler görünmeyeni gören, şifrelenmişi okuyan, kendi iletişimini tamamen kilitleyen ve GPS'e ihtiyaç duymayan bir mutlak üstünlük seviyesine ulaşacak. Türkiye'nin şansı seleflerinin aksine Türkiye'nin varlığını ancak çağın teknolojisinin üstüne çıkarak koruyabileceğine inanan bir iktidara sahip olması.
6: Her şey birbirine denk, her şey birbirine eş. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doldu batmayan güneş.

0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde konuştu. Duran'ın gündeminde ailelerin çocuklarına ait fotoğraf ve görüntüleri dijital platformlarda paylaşması vardı. Kişisel verilerin korunması için alınan önlemlere dikkati çeken Duran, biz kişisel verileri korumak için olağanüstü tedbirler alıyoruz. Peki ya kendi çocuklarımızın verileri yarın onların karşısına nasıl çıkacak ifadesini kullandı.
1: Çocuklarımızın dijital alandaki mahremiyeti sosyal medyadaki like sayımızdan daha değerli olmak durumundadır.
2: Çocukların izni olmadan dijital ortamda yayılan fotoğraflara bu sözlerle dikkat çekti. Ailelerin çocuklarına ait görüntüleri dijital platformlarda paylaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ebeveynlerin dijital okuryazarlık konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.
1: Ebeveynlerin çocukların hallerini paylaşmaları masum bir hissiyatla yapılıyor elbette. Ancak bizler kişisel verilerimizin paylaşılmasını korumak için olağanüstü tedbirler alıyoruz. Peki ya kendi çocuklarımızın verileri? Onların onayı olmadan oluşturduğumuz bu dijital kimlikler yarın onların karşısına nasıl çıkacak?
2: İletişim Başkanlığı tarafından yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Duran, çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre aile içindeki güven ortamıdır dedi. Bakan Göktaş da enformasyon çağında teknolojinin etkisini giderek artırdığını belirtti.
3: Dijital izolasyondan çıkmayı sağlayacak yeni anlayışlara ihtiyacımız var. İnsanın sürekli bağlantı halinde olduğu sonsuz bir kaydırma döngüsünün içinde savrulduğu bir dünyadan söz ediyoruz.
2: Göktaş, çocukların teknolojinin elinde değil, sıcak bir aile sofrasının içinde yer alması gerektiğini dile getirdi. Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değil, güvenli bir zeminde kullanımını desteklemektir dedi.
3: Çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey yeni bir uygulama, yeni bir ekran ya da yeni bir dijital imkan değildir. Onların en temel ihtiyacı anne babalarının ilgisi, sevgisi ve birlikte geçirdikleri nitelikli zamanlardır. Hiçbir algoritma bir annenin şefkatini, bir babanın rehberliğini ikame edemez.
2: Öte yandan dijital dünyada aileler için yeni bir rehber hazırlandı. İletişim Başkanlığı tarafından yeni iletişim teknolojileri ve aile el kitabı yayımlandı. Kitapta dijital ortamlarda karşılaşılabilecek riskler, çocukların korunması ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kitabın takdim yazısını kaleme aldı. Erdoğan, çocukların ve gençlerin zararlı akımlardan, değerleri aşındıran etkilerden ve aile yapısını tehdit eden anlayışlardan korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Dijital çağda çocukların ve gençlerin korunmasının önemine dikkat çekti.
0: Bugün Dünya Kadın Mühendisleri Günü. Bu kapsamda Türkiye'nin savunma ve havacılık devi Baykar sosyal medyadan anlamlı bir paylaşım yaptı. Yarınları mühendislik becerileriyle inşa eden kadın mühendisler için hazırlanan klipte kanatlarımızı güçlendiren ekip arkadaşlarımızın günü kutlu olsun ifadesi kullanıldı.
4: Onların hikayesi kod satırlarından kalkış pistlerine uzanıyor. Devasa köprüler, gemiler, uçaklar yapıyorlar. Dünyanın rasyonel çizgisine zarif dokunuşlarıyla hayat veriyorlar. Bugün 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisleri Günü. Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kuruluşu Baykar, bünyesinde görev yapan kadın mühendisleri için özel bir klip hazırladı. Baykar gökyüzüne imza atan kadın mühendislerin gününü şu ifadelerle kutladı. Tarih topyekün yazılır. Kanatlarımızı güçlendiren ekip arkadaşlarımızın günü kutlu olsun.
0: Konya'da gece saatlerinde park ettiği otomobilini sabah hasarlı halde bulan sürücü gerçeği araç kamerasından öğrendi. Öyle ki aracına zarar veren kişi komşusuydu.
5: Aracın yanına gece saatlerinde geldi. Camını ve sileceğini kırdı.
6: Camı kırılmış, ayna kırılmış, aracımda çizikler, göçükler oluşmuş.
5: Konya'da otomobilini sokak üzerine park eden kişi sabah evden çıktığında aracını hasarlı halde buldu.
6: Sabah çocuğumu okula götürmek için 7.30 arası çocuğumu götürdüm. almak için arabamın başına geldiğimde aracımın parçalanmış halde gördüm.
5: Araç kamerası görüntülerini inceleyen sürücü araca komşusunun zarar verdiğini anladı.
6: Camı kırılmış, ayna kırılmış, aracımda çizikler, göçükler oluşmuş. Arka tarafında depo kapağı yamultulmuş, sileceğim yamultulmuş, sileceğin demirinden yamultulmuş.
5: İddiaya göre olayın nedeni park yeri meselesiydi.
6: Herhangi bir şekilde yolu kapatmadan, herhangi bir şekilde geçişen... Aracımın parçalamalarının asıl sebepleri kapıların önünü kendi malları sanması. Burası hiçbir şekilde apartmana ait değil, tamamen kamu alanı. Kapı alanı işgal ediyorlar, kamu alanına başka birinin araba koymasını istemiyorlar.
5: Aracını tamire götüren sürücü 100 bin lira maddi hasar olduğunu öğrendi ve şikayetçi oldu.
6: Biz de bunları fotoğraflayarak, bunları video çekerekten aracımın da aynı zamanda içinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını alarak şikayette bulunduk. Karakola gittik, ifademizi verdik.
0: Şimdi vereceğimiz haberdeki detaylar aslında cebinizde ne kadar para olduğuyla alakalı değil, ne kadar geliriniz olduğuyla da ilgisi yok. Bir restorana gittiniz ya da bir kafeye gittiniz, işte yediniz içtiniz, hesap geldi. O hesaba bakar mısınız? Açıkçası bakmak lazım. Neden? Çünkü daha önceden hiç tahmin edemediğiniz, bilmediğiniz ya da sonradan eklenen bazı detaylar olabilir. Peki böylesi bir durumda hakkınızın ne olduğunu biliyor musunuz? İşte detaylar.
7: Baba ben.

0: ben bakıyorum genelde ya. Hani çok yüksekse ona göre hani sevdiğim şeyleri tabii ki tercih ediyorum ama fiyatlar da önemli benim için.
1: Maalesef o sıkıntı işte yani şarj ücreti alıyorlar.
2: Menüde yazmayan ücretler, adisyona sonradan eklenen kalemler tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor.
3: Restoranda hesap geldiğinde sürpriz ücretlerle karşılaşıyorsanız dikkat. Masa, kuver ve servis ücretlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlükte. Peki vatandaş hangi ücretlere itiraz edebilir, hakkını nasıl arayabilir?
4: Herhangi bir ek ücret talep ettiklerinde Ticaret Bakanlıklarına, CİMER üzerinden E-Devlet aracılığıyla yine Ticaret Bakanlığına, Alo 175 tüketici danışma hattı üzerinden şikayetlerini yapabiliyorlar. Önemli olan şeylerden biri de bunu fotoğraflamamız, bulunduğumuz yerin konumunu bildirmek.
2: Restoran ve kafelerde fiyat listesinin görünür şekilde bulundurulması zorunlu. Tüketicinin önceden bilgilendirilmediği ücretlerin tahsil edilmesi ise hukuki tartışmaları beraberinde getiriyor.
3: Bir adet içecek, bir tabak yemek ve kabaran hesaplar restoran ve kafelerde fahiş fiyat tartışmaları sürerken tüketicilere önemli uyarılar var.
4: İkram adı altında tüketici talep etmemesine rağmen önden servis edilen aperatif yiyecek ve içeceklerin ücreti tüketiciden talep edilemez. Tüketici bu ücretleri ödemek zorunda değil. İşletmelerin başına para cezaları, yani idari para cezası, eğer daha da ileriye giderlerse kapatmaya kadar gidebilir.
2: Tüketici gittiği işletmelerde siparişten önce fiyat listesini incelemeyi ihmal etmiyor.
5: Piyasanın üstünde de çok fiyat koyuyorlar. O yüzden ilk fiyata bakıyoruz, sonra seçiyoruz.
6: Tüketicinin bunu bilerek davranması lazım. Eğer şok olacağı bir fiyatı bekliyorsa sorup oturacak oraya.
7: Aslında bir sorun ama o sorunu gidermek için kullandığımız şey de bizim için sorun olabilir. Ne demek istiyorum? Bulaşık makinesi parlatıcıları. Su lekelerini önlemek için malum kimyasallar içeriyor. Araştırmalar bu kalıntıların mide ve bağırsaklardaki koruyucu hücre tabakasına zarar verebileceğini, bağışıklık sistemini zayıflatabildiğini ve toksinlerin vücuda geçişini kolaylaştırabileceğini gösteriyor. Peki bu parlatıcıların alternatifi var mı? Bulaşık parlatıcılarının etkilerini önlemek için neler yapabiliriz, neler yapılabilir? İşte detaylar.
8: Oradaki yüzeyde maalesef ki o parlatıcıların kalıntıları kalıyor ve biz içtiğimiz işte oradan aldığımız bardakta içine su koyuyoruz, işte çay koyuyoruz. Bununla birlikte oradaki kimyasal maddeler çözünüyor ve içtiğimiz suyun ve çayın içerisine geçmeye başlıyor.
9: Kimisi bardakları gıcır gıcır olsun diye bulaşık makinesi parlatıcısı kullanıyor.
10: Bulaşık parlatıcısı kullanıyor musun?
11: Kullanıyorum.
10: Çok zararlıymış. Kimyasallar bize zarar veriyor.
11: Haberim yoktu.
10: Sirke çok iyi geliyor diyorlar ya da çok uzun durulamayla kullanmak. Çok duruluyor musunuz parlatıcı kullandıktan sonra?
11: Yok. Bitince kapatıyorum makineyi.
9: Kimisi sağlığa zararlı olduğu için sirke ve karbonat tercih ediyor.
12: Sağlık açısından ekstra bir sıkıntılı olduğu için, yan etkileri olduğu için kullanmıyoruz. Doğal yollar, karbonat, sirke, onun dışında başka bir şey tercih etmiyorum.
10: En temiz tabak, bardak bizim olsun istiyoruz. Su lekesine dahi tahammül edemiyoruz. Doğal olarak parlatıcıları kullanıyoruz. Ancak parlatıcılar tabak ve bardaklarda kimyasal atıklar bırakıyor.
8: Biz bunları düzenli olarak aldığımız zaman da bağırsak sağlığımız bozuluyor, hormonal sistemimiz bozuluyor, metabolik sağlığımız, genel sağlığımızla ilgili problemler oluşmaya başlıyor. İnsanlarda yine şişkinliktir, kronik yorgunluklar artmaya başlıyor ve baktığımız zaman yine hormonal sistemin bozulmasıyla birlikte cilt sağlığına da olumsuz yönde etkilediğini görebiliyoruz.
13: Bu parlatıcılar eğer mevcut bir mide bağırsak rahatsızlığı varsa, ülser, ülseratif kolit gibi bu hastalıkları nüksetmesine ve şikayetlerinin daha da fazla artmasına sebep verebilir.
10: Bulaşık makinesi parlatıcısının tahribatından kurtulmak için çift durulama yapılabilir ya da bulaşık makinesi parlatıcısı yerine elma sirkesi kullanılabilir.
8: Eğer biz bu ürünleri sıklıkla kullanıyorsak mutlaka tekrardan bir durulama yapmayı ya da bardaklarımızı, tabaklarımızı çıkardıktan sonra kendimiz tekrardan hani musluk suyumuzla birlikte durulama yapmayı bu noktada öneriyorum. Alternatif olarak ne tercih edebiliriz? Hani bazen işte elma sirkesi, üzüm sirkesi gibi sirkeler kullanıldığı zaman bunlar da doğal kireç önleyici oluyor. Yine bardaklarınızı ve tabaklarınızı daha parlak bir şekilde çıkmasına neden olur.
14: Yani araştırmamıştık da. Bundan sonrasına bilemiyorum artık, bakacağız.
8: Evet evet, onu duydum, sirke, karbonat, o tarz şeyleri. Ama bizim işte onlar daha çok kolayımıza geldiği için onları tercih ediyoruz genelde. Evet, bundan sonrası için inşallah denemeye çalışacağız diyelim.
9: Bulaşık makinesi parlatıcıları ev tipi makineler için nispeten masum olsa da sanayi tipi makinelerde riski artırıyor.
13: Ev tipi makinelerde süreyi bir seçtiğimiz için ortalama 1 ile 2,5 saat arası hatta yıkama programları var. Bunlarda su daha fazla kullanıldığı için ve daha fazla durulma yapıldığı için bu tür parlatıcı ve artık maddelerin kalma potansiyeli daha düşük. Sanayi tipi bulaşık makinelerinde daha kısa süreli yıkamalar olduğu için iş yoğunluğu sebebiyle bunlarda artık madde kalma ihtimali daha yüksek.
7: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi A milli futbol takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp merkezi tercihi tartışma konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Arizona'daki kampı değiştirme hakkını kullanmadı. Buna karşın birçok ülkenin daha uygun şartlara sahip merkezleri tercih ettiği ortaya çıktı. Öte yandan Dünya Kupası'na Arjantinli yıldız Lionel Messi damga vurdu.
15: Grup belli ama biliyorsun. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda trajik bir şekilde erken havlu atmıştı. Gruptaki son ABD maçı öncesinde hazırlıklar sürüyor. Ancak millilerin turnuva boyunca kaldığı Arizona'daki kamp merkeziyle ilgili bir detay eleştiriliyor. Grup belli ama biliyorsun. İddiaya göre federasyon yetkililerinin FIFA mecbur kıldığı playoff'tan geldiğimiz için başka çaremiz yoktu dediği, 40 dereceyi aşan çöl sıcağındaki kampın aslında zorunlu olmadığı anlaşıldı. Fransa, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi dev ülkeler ek bütçe ödeyip kendi konforlarına uygun kamp merkezleri seçti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun masraftan kaçınmak için bu hakkı kullanmadığı ve takımı çöl sıcağına mahkum ettiği öne sürülüyor. Turnuvada Türkiye ve Haiti'nin ardından Tunus ve Ürdün de resmen elenen takımlar arasına katıldı. J grubundaysa yeşil sahalar tarihi bir ana tanıklık etti. Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 mağlup ettiği maça 38 yaşındaki süperstar Lionel Messi damga vurdu. Mücadelenin hemen başında bir penaltı kaçırarak Dünya Kupası tarihinin en çok penaltı kaçıran ismi olan Messi bu şanssızlığı çabuk unuttu. Biri uzatmalarda olmak üzere attığı iki muhteşem golle takımını galibiyete götürdü. Messi turnuva tarihindeki toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Arjantinli kaptan böylece Alman Miroslav Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi. Çarşamba günü 39 yaşına basacak olan ve babasının sağlık sorunları nedeniyle sahaya büyük bir stresle çıkan yıldız oyuncunun bu tarihi başarısı tüm dünyada ayakta alkışlandı. I grubunda ise Fransa-Irak maçına yıldırım engeli damga vurdu. Maçın ikinci yarısı stadyum yakınlarına yıldırım düşme riski nedeniyle 1 saat 40 dakika geç başladı. Mbappe'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Fransa Irak'ı 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Dev turnuva sadece skorlarla değil, saha dışındaki sıra dışı renkleriyle de adından söz ettiriyor. New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda binlerce Norveçli taraftar caddenin ortasına oturarak senkronize bir Viking kürek çekme şovu gerçekleştirdi. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Meksika'da ise yeşil formasıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Merlin adlı ördek, ülkenin gayri resmi maskotu ilan edildi. Sevimli ördek, Meksika Devlet Başkanı'nın Ulusal Saray'daki resmi basın toplantısına bile konuk olarak katıldı. İngiltere kampında ise büyücü paniği yaşanıyor. Panama maçında tribünde büyü yaparken kameralara yansıyan Ganalı şaman Bonsam, İngiliz golcü Harry Kane'i Gana'ya karşı oynamasın diye hafif sakatlanması için lanetlediğini iddia etti.
7: Evet, bu renkli görüntülerle biz akşam haberlerinin sonuna geldik. Sözümüz değil tabii ama süremizin sonuna geldik. Birazdan Basın Ekspres başlayacak. Erkan Kol ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Ahmet abi, rüşvetin veriliş şekli konusunda.
1: Onu tabii.
0: Senin bu hassasiyetin.
1: Evet tabii.
0: Benim gözlerimi yaşartıyor. Neden? Öyle dümdüz rüşvet verme, herkes verir kardeşim tabii. Dümdüz rüşveti diyor Hikmet Bey. Rüşvette böyle bir kreatiflik katmak yok, lazım diyor.
1: Abi, şimdi sen normalde şeyde
0: şimdi ya biz neler gördük? Biz neler gördük?
1: Ama

0: Bursa Büyükşehir Belediye...
1: O yüksek olduğu için daha iyi baklamadan, pasta olduğu için.
0: Daha
1: yüksek.
0: Çok deste girer oraya. Pasta kutusu Bursa Büyükşehir Tabii. Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddialar arasında evet. yer alan bir rüşvet verme şekliydi. Uşak battaniyesi efendim.
1: Evet, meşhur Uşak battaniyesi.
0: Türkiye'nin evet. battaniye ihtiyacının %90'ını karşılayan Uşak'ta rüşvet battaniyeye sarılı halde verilmiş efendim.
1: Tabii. Bu değil, bu şey... Polis kayıtlarında var.
0: Tabii.
1: Polis kayıtları diyor ki battaniyenin iddiayı... içine verdim diyor. Battaniyenin içine vermiş. Aynen. Oradan vermiş.
0: Ama bize göre açık ara en eğlenceli ve en ilgi çekici olan...
1: Allah Allah, hangisi?
0: Duvara.
1: Ha, duvara. O şeyin, Özgür Özel'in
0: Özkan evinin Yalım'ın, duvarına. Özgür Özel'in evinin duvarına bıraktım dediği rüşvet...
1: Tepesine yani daha doğrusu.
0: Bizim için, tabii. Şaban Sevinç ne diyordu? Teknik olarak rüşvet değil. Niye? Tabii. Çünkü kamu dairesi değil.
1: Hayır, veriliş biçim olarak da duvarda rüşvet
0: çok alışılmış değil.
1: Evet, tamam.
0: Şimdi ben sana yeni bir... yöntem söyleyeceğim.
1: Hakikaten mi? Ciddi
0: Hakikaten
1: söyleyeyim.
0: Abi.
1: Ya ben bunu bak iki defa yazdım. Her defasında neden iki defa yazdım? Geliştiği için yani hani valiz, işte jammer kutusu, bilmem kutu, pasta, başka ne vardı? Battaniye, bir tane daha vardı.
0: Baklava.
1: Baklava, kule hali vardı ama kule o düşmek tamam. başka bir şey.
0: Abi bu sefer de
1: eklendi bir şey.
0: Bardak kolisi.
1: Yok artık.
0: Buyurunuz.
1: Bardak kolisi.
0: Buyurunuz şu anda ekranda. Rüşvet bu kez bardak kolisi kutusunda. Nereden bahsediyoruz efendim? Silifke'den bahsediyoruz.
1: Silifke'nin
0: bu kez
1: yoğurdu.
0: Bardak kolisi kutusunda.
1: Tövbe estağfurullah.
0: 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında belediye başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu Silifke'deki yolsuzluk operasyonu. Şimdi bu kutu meselesini söyleyelim. Matbaacı Bora Tuay hak edişlerini alabilmek için kutu içinde 600 bin liracık nakit rüşvet verdiğini itiraf etti. Dolar ve TL dolu kutular Silifke'deki belirli noktalardan doğrudan Başkan Turgut ve şoförünün içinde bulunduğu makam aracına teslim edildi. Görüntüler ekrana geliyor efendim. Paravan şirketlerde ihale oyunu falan haber çok kapsamlı bir haber. Akşam gazetesinin eline sağlık. Vaktimizin de sonuna geldik. Bu kapsamlı haberi sizlere duyurmuş olalım. Vakti olanlar okusun Silifke Belediyesi'ndeki bu rüşvet meselesini. Ama işte dediğim gibi her geçen gün bir ilginçlik çıkmıyor mu? Çıkıyor.
1: Abi, yani
0: rüşvet, CHP'li belediyeler rüşvet alma verme yöntemleri konusunda.

0: şu NBA geçen, sonlarda geçen.
1: Bu aralar NBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Kaç heyecanı tadında, açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık arttırmadaki en yüksek teklife satalım.
1: De böyle, Otobit'te.
2: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Şunu atacağım artık ya. Bunu kaçırmayacağım artık.
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen ne? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar.

0: Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: Efendim 24 ekranlarından merhaba. Basın Ekspres'e başladık. Ben Erkan Kol. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Normalde bu saat dilimde Kahraman Poyrazoğlu sizlerle beraber oluyordu. O bu hafta yok. Bir sonraki hafta kaldığı yerden devam edecek. Bugün Basın Ekspres'te 3 saat istedik. Pek çok meseleyi konuşacağız. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan süreçler, parti sözcüsünün 1-2 saat önce yaptığı açıklamalar vardı. Bakacağız CHP'de neler oluyor, CHP nereye sürükleniyor meselesine değineceğiz. Yaklaşık 1-1,5 saat önce Rusya lideri Putin'den bir açıklama geldi. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili 2022'de hatırlayacaksınız İstanbul'daki yapılan görüşmeler. O dönemde mesele barışa gidiyordu ki Ukrayna son anda caymıştı. İngiltere'nin baskısıyla diyelim. O 2022'de alınan kararlar nezdinde tekrar görüşmelere devam edebiliriz dedi. Masaya çağırdı Ukrayna'yı. Onu da bakacağız, konuşacağız. Elbette NATO zirvesi var. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça yüksek. Değerlendireceğiz. Bir yandan da elbette vaktimiz kaldığı ölçüde çok fazla konu var çünkü. İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifası, Batı'da yaşanan lider krizi, hepsini değerlendireceğiz. Çok değerli konuklarım var. Hızlıca tanıtayım sizlere. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizlerle. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Erkan Bey.
0: Teşekkür ederim. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Efendim siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınlar.
0: Şimdi birazdan Hüseyin Likoğlu bizlerle beraber olacak. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. İstanbul'da ki trafik malumunuz bu akşam da vardı. Biraz gecikti bir 5-10 dakika. Bizlerle 5-10 dakika sonra bizlerle beraber olacak. Tabii konuşacağımız meseleler üzerinde CHP dedik. CHP'deki en son yapılan açıklama Müslüm Sarı'dan geldi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı diyor ki önümüzdeki süreç içerisinde Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kurultay kararını almış bulunuyoruz diyor Müslüm Sarı. Peki bu kurultay süreci nasıl devam edecek? Nuhal Bayrak sizinle başlamak istiyorum.
3: Evet.
0: Şimdi kurultay bugün mecliste grup toplantısında Özgür Özel konuştu. O da kurultay istedi. Herhalde o istedi diye bu kurultay kararı alınmamıştır. Daha öncesinde de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Ama bu kurultay süreci öyle bildiğimiz gibi herhalde Eylül ayında bir kurultay olmayacak değil mi?
3: Bunun süreç işte başlıyor.
0: Şimdi süreç başlıyor. Uzunca bir süreçten bahsediyoruz. Nasıl olacak o biraz ondan bahsedelim isterseniz.
3: Şimdi en kritik iki CHP'nin iki ucu ve iki başı arasındaki en kritik mevzu buydu. Sürekli olarak o butlan kararı alındığından bu yana Özgür Özel ve yanındakilerin ısrarla üzerine durduğu şey en acil biçimde, en hızlı biçimde kurultaya gitmek idi. Kılıçdaroğlu da

0: en uygun zamanda şeklini ifade etti. O da daha çok olağan kurultayı işaret etti. Kurultaya gideceğiz ama olağan kurultaya gitmemiz lazım. Daha doğrusu bir arınmadan sonra kurultaya gitmemiz lazım diyor idi. Nihayet bu bugün aslında neticelenmiş oldu ki Özgür Özel de bugünkü grup toplantı, kendi grup konuşmasında yoğun biçimde gene meselenin hukuki tarafında gündeme getirerek birçok hukukçunun ismini sayarak aslında Kılıçdaroğlu'nun ileri sürdüğü o tedbir kararının kurultaya mani olmadığını, dolayısıyla kurultayın hemen yapılması gerektiğini söyledi ama görülen o ki onun dediği gibi olmadı. Burada kritik şey şu, aslında Özgür Özel'in teklif ettiği kurultay türü, ben bir hukuki değerlendirme yapmak durumunda değilim ama gerçekten Butlan kararında da çelişen bir şey. Yani Özgür Özel ne demek istiyor, ne diyor hemen kurultayı denerken? O yok sayılan 4-5 Kasım 2023'teki yapılan kurultayda belirlenen ve ondan öncesinde belirlenmiş olan ve o kurultayda Özgür Özel'i seçen delegelerle kurultaya gitmek istiyor. Oysa
1: o zaman süreç daha baştan almış zaten olacak.
0: O zaman o yapılan kurultay da butlan kararıyla, o da yok sayılması gerekiyor. Dolayısıyla hem bu bakımdan hem de Kılıçdaroğlu'nun en büyük iddiası ne? Partide arınma. Arınma nasıl olacak? İşte her hafta, sonraki iki haftada şey yapıyorlar, işte MYK'da bir takım kararlar alıyorlar.
1: Antalya İl Başkanı ve Kayseri İl Başkanı görevden alındı.
0: Bu tabii üst seviyeli şeyler ama asıl onun hedeflediği şey şu, sizin de bahsettiğiniz o kurultay süreci başlama şeyi şu, mahallelerden başlayarak bildiğimiz olağan kurultay sürecinin takviminde olduğu gibi ilçe ve il kurultaylarında, daha doğrusu ilçeden belirlenen ve il kurultaylarında yeni delegasyon tertip edilecek, onlar tespit edilecek. Bu yeni delegasyonla bir şey yapılacak, büyük kurultay yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun son bir röportajında, o Halk TV'deki röportajında işte 5-6 ay sürebilir demişti. Sanıyorum o 5-6 ay sürebilir dediği şey, süreç başlamasına itibaren yaklaşık 5-6 ay. Onun bir önemi yok. Netice itibariyle esas itibariyle ikisinin söylediği şeyler farklıydı. Bu ne anlama geliyor? Özgür Özel cephesi tarafında bu ne anlama geliyor? Onların beklentisi karşılanmamış oluyor. Zaten böyle beklenti yoktu. Karşılanması beklenmiyordu zaten. Yani onların en çok üzerine abandığı, en çok sarıldığı şey bir hızlı kurultaya giderek o 2023'teki kurultaydan sonra yapılan bir olağanüstü, bir de olağan kurultayda olduğu gibi kendi genel başkanlığını ve kendi heyeti, ekibini tabiri caizse tekrar ne diyelim ona, tekrar meşrulaştırma yani bir çabası vardı.
1: Ama söylediklerinizden sonra şunu anlıyorum. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu meselenin olağan akışına uygun olması gereken butlan kararıyla beraber.
0: Butlan karar mantığına uyan bir şey bu. Ama şeye uymuyor, Özgür Özel'e uymuyor bu. Niye? Çünkü bu süreç onların lehine yürüyecek bir süreç değil. Doğal olarak Kılıçdaroğlu kendini tasvip ettiği, kendisince arınmış olan insanlarla bu yolu yürümeye çalışacak. Şöyle şunun kısmına işaret edip kapatayım veya bitireyim ben mevzuyu. Bu demektir ki Özgür Özel İmamoğlu ikilisinin bu süreçte artık CHP'de çok fazla beklentisi kalmadı anlamına geliyor bu. Dolayısıyla biz bundan sonra o ki ısrarla o 20 Temmuz vurgusu yapıyordu biliyorsunuz. 20 Temmuz meselesi hani seçime girememe ihtimalle alakalı son tarih olarak yani o tarihe kadar mutlaka bir kurultay kararı almalı veya kurultaya gidilmeli şey vardı Özgür Özel'in. Bu olmadığına göre, bunun olmayacağı belli olduğuna göre biz bundan sonra Özgür Özel ve İmamoğlu ikilisinin ve onunla beraber olanların yeni parti veya başka bir parti üzerinde yola devam etme sürecinin daha da hızlanabileceğini görebiliriz. Zaten böyle bir çalışma vardı ama bunu gizli tutuyorlardı bu şeyi baskısını sürdürmek için. Yani eğer siz zaten biz başka parti kurduk, kuruyoruz veya başka partiye geçiyoruz bunu resmi olarak, resmiden kastım kendi beyanlarınızla netleştirirseniz o zaman parti içindeki parti yönetimiyle alakalı bu baskının gücü azalır. Dolayısıyla ben o yüzden biraz bunu şey tuttuklarını düşünüyorum. Biraz perde arkasında. Bundan sonra o sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum.
1: Zaten bu arınma dedik. Şimdi bir yandan arınma devam ediyor. Bir yandan hem Kılıçdaroğlu CHP'yi arındırıyor. Bir yandan da CHP kendi kendine de arınıyormuş gibi görünüyor. İstifalar. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı bugün. İYİ Parti'den CHP'ye geçmişti. Sanırım geçtiğimiz Eylül-Ekim aylarıydı. Evet. İYİ Parti'den CHP'ye geçmişti. Bir yandan kendi kendine de bir arınma süreci devam ediyor. Hem Kılıçdaroğlu'nun hareketlenmesiyle hem de parti içerisinde işte o ayrımlar da bir yandan netleşiyor.
0: Bir cümle bununla, bana mı sorun değil mi? Bir cümle söyleyip tamamlayayım ben. O tabii o ayrıntıyı ben çok bilmiyorum. Çünkü oradan geldi bu gelmiş olması da bana bir takım kafama soru işaretleri doğru oluşturuyor. Beklediğini bulamamış da olabilir falan ama. Bu sizin hatırlatmanıza istemeden şöyle bir cümle kurabilirim. Az önce bahsettiğimiz hani artık ayrışmanın netleştiği ve belki de hızlanacağını düşünüyorum dedim ya.
1: Evet.
0: Özgür Özel, İmamoğlu ikilisinin başka bir yöne gitme ihtimalinin hızının artacağını düşündüğümü söyledim ya. Bu sürecin aynı zamanda o bahsettiğiniz parti içindeki artık onun adına arınma mı, ayrışma mı ne diyeceksek bilmiyorum. Diğer milletvekillerinin nezdinde de bir artık şeyin karar verme sürecinin de başlayacağını görebiliriz. Burada benim acizane tahminim o şu ana kadar o ilk günden itibaren Özgür Özel'in arkasında görünen milletvekillerin tamamının Özgür Özel'in gideceğini partide de arkasında olacağı öyle çok net bir şey değil. O kadar net konu konuşmamak, düşünmemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Belki de hem bir arınma başlığında hem de bir ayrışma başlığında.
0: Ayrışma diyebiliriz bunu
1: artık daha çok. Mesele üzerinden konuşabiliriz. Evet. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ükol. Hüseyin Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum yayınlar.
1: Çok sağ olun. O zaman sizinle devam edelim. CHP ile girdik. Evet. Ben biraz neler konuştuğumuzdan bahsedeyim. Bugün Müslüm Sarı CHP sözcüsünün açıklamaları Eylül ayını işaret eder. CHP'de o, kurultay olağan için. Kurultay. Yani olağan kurultay sürecinin başlayacağını söylüyor. O da önümüzdeki süreç içerisinde artık devam edecek. Belki bir sene o seçimler yapılacak vesaire. Az önce konuştuğumuz mahalle, ilçe, il, delegeler vesaire ama anladığımız kadarıyla süreç Eylül'de başlayacaksa Eylül'e kadar da bir arınma devam edecek. Bir yandan da konuştuğumuz ayrışma devam edecek herhalde. Kurultay ve devam eden süreç Özgür Özel muhakkak istemeyecektir. Ben de size şunu sorayım. Yani bu kadar uzamasını istemeyecek. O hızlı bir kurultay istiyordu. Olağanüstü bir kurultay. Bu sürece kadar o ayrışma tam netleşecek mi CHP içerisinde?
2: Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu ne yaşadığını, başına neler geldiğini biz biliyoruz ama en fazla o biliyor. Belki bizim bilmediğimiz şeyleri de biliyor. İçinde çok şey yaşadı. Dolayısıyla hiç kimsenin efendim işte mahkeme böyle bir karar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu da geldi. Hemen işte 3 dakikada kurultayı toplayıp yeniden partiyi kendisine ihanet eden, kendisini sırtından bıçaklayan, hançerleyen vesaire kumpaslar kuranlara hemen partiyi teslim edip ceketini alıp gideceğine ilişkin bir beklenti içinde olmaması gerekiyordu. Adını koydu, arınma dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Zaman zaman yaptığı açıklamalarda neler yaşadığını, kimlerin ne yaptığını, işte son canlı yayında çok önemli şeyler söyledi aslında. Yani siyaseten yargının, yani siyasi kararlarda yargının siyasallaştığını iddia ederken bu yolsuzluklar konusunda bir siyasallaşmadan, yani yargıya yönelik eleştirilerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Hatta yani ben bir belediye başkanım işte siyasi bir laf ettiği için başına bir şey gelirse veya benim bir partilim siyasi söyleminden dolayı başına bir şey geldiyse arkasında dururum. Ama yolsuzluk dolayısıyla bu apayrı bir yerde olur şeklindeki değerlendirmesine baktığımız zaman Kılıçdaroğlu partisini arındırma konusunda kararlı bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Bu kararlılık şöyle bir kararlılık da değil aslında, işte yetki bende, kılıcı elime aldım, istediğimi doğrayayım şeklinde de değil. Mesela bugünkü ihraç kararlarına baktığımız zaman sadece iki il başkanıyla ilgili bir karar çıktı. Yani hem sakin, hem sindire hem de yavaş yavaş süreci yönettiğini görüyoruz. Zaten Kemal Bey ikinci haftadan sonra yani şey o sakin gücüyle

0: partiyi arındıracağını diyelim kendi tabiriyle göstermiş oldu. İşte bugünkü CHP'nin grup toplantısına baktığımız zaman o ilk günkü havanın orada kalmadığını görüyoruz. Yine bugün bir istifa var. Tabii o istifa sizin de söylediğiniz gibi hani bu normal bir CHP'li istifası değil. Yani ben Ümit Özlale'nin Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye hangi sahiplerle yer aldığını ve CHP hangi sahiplerle geçtiğine baktığımız zaman zaten başka bir ajandayla hareket eden bir siyasi karakter. Dolayısıyla yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasından biraz daha farklı düşünüyorum. Şöyle, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında da ben bir görüş ayrılığı olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce ayrışmanın gerçekleştirilip yeni bir siyasi hareketle yola koyulma, bir an önce yola koyulma niyetinde olduğunu, Özgür Özel ise biraz daha içeride mücadele etme. Bu mücadelenin amacı CHP'yi yıpratarak ayrılmak mı? Yoksa yani acaba bir çıkar yol bulunur ve partiyi yeniden ele geçirebilir miyim? İkileme arasında olduğunu düşünüyorum Özgür Özel'in. Dolayısıyla Özgür Özel kalabildiğim kadar kalayım. Partiyi ele geçiremesem de bu kalışım CHP'yi yıpratır anlayışıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Bu da Ekrem İmamoğlu'ndan farklı düşünüyor bu konuda. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun zaten hani CHP'li değil, CHP geçmişi yok, CHP çizgisinden gelmiyor. Belki de bunu bir fırsata dönüştürüp CHP'den uzaklaşmak istiyor olabilir. Biraz daha farklı bir merkez siyasi motivasyonla hareket etmek istiyor olabilir. Nihayetinde zaten geçmişi ve siyasi duruşuna baktığınız zaman işte klasik 100 yıllık CHP ile bir alakası yok. Ben hep söylüyorum, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi bilgisi işte ortaokulda çocuklara öğretilen, inkılap tarihinde öğretilen Cumhuriyet Halk Partisi bilgisidir yani.
1: Ama önemli bir detay, Ekrem İmamoğlu 2000 yılda yargılanıyor.
0: Yani
1: bundan sonraki süreç adına.
0: Şimdi tabii Ekrem İmamoğlu kendine bir şey arıyor. Özgür Özel'le bu işi bu zamana kadar yürüttü. Bir aracı arıyor diyelim. Daha fazla ileri gitmeden söyleyelim. Yani onun adına bu kavgayı verecek birisini arıyor. Özgür Özel'le bu butlan kararına kadar bu süreci iyi yönetti. Bundan sonra Özgür Özel'le yönetebilir mi? Ben çok o konuda emin değilim. Sanki aralarındaki şey açıldı. Bu yaklaşım farklılaştı sanki. Belki yani Ekrem İmamoğlu bu anlamda hani kendine emanetçi arıyor. Her dediğini yapacak, sorgulamayacak. Ve işte seçime Ekrem İmamoğlu'nun bütün hakkını, hukukunu savunan Ekrem İmamoğlu'nu her şeyin önünde tutan bir yaklaşım sergileyecek.
1: Özellikle şu ana kadar bu çizginin çok da dışında değildi aslında.
0: Evet, bu butlan kararına kadar değildi. Butlan kararından sonra sanki biraz daha böyle ayrıştılar gibi görünüyor. Hani yeniden aynı şekilde yola devam edebilirler mi? Ya da işte bu ayrışma danışıklı dövüş mü? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Peki. Mehmet Hacet, süreci tarif edelim. Şimdi önümüzde gördüğümüz kadarıyla bir yol var. Bir Eylül'e kadar bir yol Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Bir de Eylül'den sonra başlayacak olağan kurultay sürecine devam eden bir yol. Eylül'e kadarki kısım ve Eylül'den sonraki kısım.
2: Evet.
1: Anladığımız kadarıyla Eylül'e kadar Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu

0: arınma devam edecek. Bununla beraber eğer bir yeni parti kurulacaksa ayrışma devam edecek. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde işte o mahalleden, ilçeden, illerden başlayan seçimler, delegeler vesaire vesaire. Nasıl bir yol? Bu yol üzerinde nelerle karşılaşacak Kemal Kılıçdaroğlu? Kimler önüne taş koymaya çalışacak? Ya da o hangi taşları temizlemesi gerekecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Bunlar önemli detaylar. Neler bekliyor bizi?
1: Şu an iki taraf açısından da kolay bir süreç değil. Yani Kılıçdaroğlu açısından da, Özgür Özel açısından da ya da İmamoğlu Özel ikilisi açısından da en nihayetinde şu anda bir elmanın iki yarısı gibi ana muhalefet partisinin bölünmesi durumu söz konusu. Bir tarafın diğer taraf üzerinde bir mutlak üstünlük tesis edememesi bu cedelleşme halini daha da uzatıyor ve daha da derinleştiriyor. Yani bu işin doğası gereği eğer bir taraf mutlak bir üstünlük sağlamış olsaydı diğer taraf üzerinde bu mücadele bir yerde biterdi. Yani bir taraf galip gelir ve öbür taraf sessizliğe bürünür, sahneden çekilirdi. Ama şimdi iki tarafında ellerinde kozlar var, güçlü oldukları yönler var, zayıf oldukları yönler var. Bu da o cedelleşme diyorum ben buna. Cedelleşme iklimini, atmosferini sürekli halde tutuyor. Ve kavga uzuyor, kavga derinleşiyor. İşte geçen hafta grup toplantısıyla alakalı herhalde bir anlaşma var diye düşünmüştük. İki tarafta yapmayınca ama bu hafta yine o cedelleşme hali kaldığı yerden devam etti. Yani bir taraftan grup toplantısını Özgür Özel yaptı. Genel merkezi Kılıçdaroğlu MYK parti meclis toplantısını yaptı. Bir taraf genel merkezi tutuyor tabir yerindeyse. İki ayrı cephe var burada. Bir tarafta meclisi tutuyor. Özgür Özel cephesi mecliste güçlü. Milletvekillerinin yarıdan daha fazlası şu an için tabii ileride ne getirir ne götürür göreceğiz. Özgür Özel'e destek veriyor. Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekili sayısı daha azınlıkta gözüküyor. Onlar da bunu bir koz olarak bu kavgada kullanıyorlar Özgür Özel cephesi. Kılıçdaroğlu...
0: Orada bir soru daha ekleyeyim. Tabii. Lütfen söyleyeceğinizi de unutmayın. Buradan devam edelim.
1: Ekleyebilirsiniz rahatlıkla.
0: Yeni parti kurma kararı gelirse o milletvekillerinin tuttuğu taraflar değişebilir mi? Yani CHP'den kopmak istemeyecek vekiller olacaktır muhtemelen. Başka evet, bir çatı altında bulunmak istemeyen milletvekilleri olacaktır.
1: Şimdi bu önemli bir soru tabii. Yani hepimizin merak ettiği çok temel sorulardan evet. Bir tanesi bu süreç içerisinde. Ne kadar gerçekten yeni partiye geçecek, ne kadar kalacak? Şimdi bir takım veriler var. Mesela 111 tane milletvekili erken olağanüstü kurultay için imza vermişti. Bu yani 138 milletvekili arasında 111 önemli bir rakam. Sonra grup toplantısı yaptı Özgür Özel. İlk grup toplantısında 94 milletvekili oraya katıldı. Şimdi bu fotoğrafa bakarsak yani milletvekillerinin yarısından çoğu Özgür Özel cephesine geçebilir gibi gözüküyor. Ama şöyle bir bakış da söz konusu olabilir. Konu bazlı olarak bu tercihlerde değişiklikler olabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde bunun örneklerini görüyoruz. Ben mesela bir tane örnek veriyorum bu bağlamda. Özgür Özel 2023 kurultayından sonra ilk döneminde bir meclis idari amirliğe seçimi yapılmıştı. Yani milletvekillerinin arasından iki kişi yarıştı. Ve onlardan bir tanesi meclis idari amiri oldu CHP adına. Şimdi o seçimde bir Özgür Özel'in çıkardığı aday vardı. Bir de devrik olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkardığı bir aday vardı. Sonuç şöyle oldu. Milletvekilleri çoğunluğu Kılıçdaroğlu'na yakın olan Uğur Bayraktutan'ı meclis idare amiri olarak seçti. Hatta Özgür Özel sonra bir telaşlandı, bir Tunceli ziyareti yaptı. Geldi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir randevu istedi. Ankara'da Ahlatlıbel'de bir yemek yediler falan. Böyle şeyler de oldu. Konu bazı derken mesela şöyle şeyler de işittik bu süreçte. İşte ilk günlerde mesela Özgür Özel belediye başkanlarını çağırdı. Geldi Büyükşehir Belediye Başkanları hemen hepsi geldi. Genel merkezde kendisiyle bir resim verdiler. Sonra bu fotoğraf demek ki Büyükşehir Belediye Başkanları Özgür Özel'e destek veriyor. diye algılandı. Ama bir taraftan da şöyle bir görüş çıktı.

0: o dönemde. CHP içinden benim konuştuğum birisi söylemişti. O aslında Özgür Özel lehine, Kılıçdaroğlu aleyhine değil, mutlak mutlan kararına karşı bir dayanışma amacıyla verilmiş bir resimdi görüşü. Şimdi buradan yola çıkarsak, buradan devam edecek olursak, konu bazlı olarak ya da eylem bazlı olarak milletvekillerinin tercihlerinde rakamsal olarak değişiklikler olabilir Erkan Bey. Yani kurultay çağrısı yapmak için 111 milletvekili imza verebilir ama parti değiştirmek için o kadar milletvekili aynı tercihi yapmayabilir. Dolayısıyla bu anlamda belirsiz bir durum var. Ama siyasal atmosfer mecliste şu anda Özgür Özel lehine. Genel merkezi Kılıçdaroğlu tutuyor. Ve benim az önceki ifadem bu nasıl bir tablo? Uzatıyor işi yani bu kavgayı uzatıyor. Bu iki tarafında elinde dediğim gibi kozlar var. Bu kozları oynadıkları zaman şey uzuyor, mücadele uzuyor, cedelleşme uzuyor ve çözüm de gelmiyor. Şimdi burada tabii kurultay meselesi yani en nihayetinde bu CHP'ye sahip olma, CHP'ye hükmetme kavgası. Kim hükmedecek? O mu, ben mi? Burada da bu kavganın tiyatro sahnesi kurultay. Kongreler ve işte ilçe kongrelerinden başlayarak kurultay iradesi nasıl tecelli ediyorsa CHP hükmeden yönetimde o şekilde ortaya çıkıyor. Burada en kısa sürede dedi Özgür Özel, en uygun zamanda dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu cephesi açısından şöyle bir çelişki de ortaya çıktı şimdi. Onu da ben ifade edeyim. Yani Müslüm Sarı'nın açıklamasını aktardınız. Yine Müslüm Sarı'nın ifadesidir. Burada bir çelişkili durum var. Ona izahat getirmeleri gerekir. Şimdi Özgür Özel cephesi 20 Temmuz'a kadar kurultay yapılması gerekir deyince onlar dedi ki yapamayız. Niye yapamayız? Çünkü Yargıtay bir karar vermedi. Yargıtay karar vermediği için nihai karar vermediği için biz kurultay yapamayız. Hukuken bu mümkün değil diyorlar. Hatta buna hani Özgür Özel cephesi kurultay yapılamazsa CHP seçime giremez diye bir argüman da kullandığı için buna karşı da işte biz mücbir sebep argümanını gündeme getiririz öyle bir durumda diye. Dolayısıyla şimdi Eylül ayında kurultaya başlayacağız demek bir önceki söylemle çelişiyor. Buna bir dediğim gibi bir
1: Çünkü
0: izah
1: Yargıtay karar
0: getirmeleri.
1: vermedi.
0: Vermedi şimdi önce önü diyorsun. Yani niye kurultay yapmıyorsun diye sorulunca yapamıyoruz. Hukuken engel var önümüzde. Yargıtay karar vermedi.
1: Ama orada
0: Eylül'e kadar
1: bahsettiği
0: vereceğin bir garanti
1: şu
0: var mı?
1: olabilir mi? O olağanüstü kurultaydan bahsederken olağan kurultay acaba hukuki bir fark olabilir mi aralarında diye
0: İşte
1: düşündüm.
0: bunu
1: Bilmiyorum.
0: dediğim gibi yani bu pozisyona kendilerinin bir izahat getirmesi gerekir. Müslüm Bey, Müslüm Sarı ve Kılıçdaroğlu cephesi açısından bunu söylüyorum. Ama mukadder olan artık bir ayrışma, bir Özel ve İmamoğlu açısından vuruşarak çekilme. Benim gördüğüm, yaptığım okuma şu biçimde. Yani ellerindeki kalan kozları da kullanıp sonra işte şunu diyecekler. Yani biz elimizden gelen bütün imkanları kullandık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tutunmak için her türlü yöntemi denedik ama olmuyor. Artık burada bize bir gelecek kalmadı. Biz de kendi yolumuzu çizeceğiz. Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Yani ilk günlerde işte %90 CHP'de kalın mutlaka diyordu. Şimdi bu %50'lere düştü diyordu. Herhalde o şeyi bekliyorlar. Yani biraz bu az önce ifade ettiğim bize burada yer kalmadı artık. Bizim
1: Tabanı ikna etme çabası.
0: evet, CHP tabanına
1: Evet.
0: aynen ikna etme çabası. O yani bir ihtimal de olsa CHP'de bu ihtimali kullanın diye beklenti içinde olan CHP'lilere bakın o ihtimal de kalmadı artık. Önümüzde başka seçenek kalmadı. Biz yollarımızı ayırıyoruz diyecekleri ana kadar bu mücadeleyi yürütmek istiyorlar. Bu 20 Temmuz bu anlamda bir kırılma olabilir. Onların argümanı çünkü 20 Temmuz'dan sonra artık yani yasal olarak seçim kanununda işte her parti 2 yıl içinde en fazla 1 yıl uzatarak 3 yıl içerisinde kurultay ya da kongre yapmak zorundadır. Yapamazsa seçime giremez diye bir hukuki madde üzerinden ilerliyor onlar da. Dolayısıyla burada mukadder olan artık herkesin kendi yoluna gitmesi. Ama bu yoluna giderken de sorular bitmiyor tabii. Yani onlar da konuşacak mıyız bilmiyorum. Yani nasıl bir parti kuracaklar,
1: Evet.
0: kimliği
1: Hepsini
0: ne
1: geleceğiz.
0: olacak, ideolojisi ne olacak, kolay mı bu işler? Böyle ben ayrılıyorum,

0: başka bir yola saplıyorum. Peşimden de şu kadar milyon kişi gelsin, gelir mi? Bunlar tabii kolay sorular değil. Yani uzun uzun analiz gerektiren sorular.
1: İlk yeni parti çıkışı geldiğinde işte kendi medya gruplarında hatırlayacaksınız. İşte Özgür Özel'in Yeni Partisi'nin %30 oy aldığı, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin %1'lerde, 2'lerde, 3'lerde
0: şey yok tabii. Yani ben,
1: oy alacağına yönelik iddialar
0: taşınmıştı. Ben bugün mesela daha ciddi gördüğüm bir ankette %19 Özgür Özel demiş, %13 CHP demiş bir tane gelirken gördüğüm bir ankette. Bu buna yakın, buna benzer rakamlar daha makul rakamlardır. Yani CHP sonuçta bir, değil mi Nuh abi, bir markadır yani, öyle ya da böyle. Hani bir pozitif negatif falan yüklemeden bunu söylüyorum. Yani bir CHP logosunu görünce, başka altı oku görünce asla başka bir yere oy vermem diyen kitle de var bu ülkede. Dolayısıyla her durumda CHP'nin başına kim olursa olsun ya da CHP'nin başına ne gelirse gelsin bundan vazgeçmeyen bir kitle de vardır. Esas tabii buradaki sınav, yani Özgür Özel ve İmamoğlu açısından esas sınav konusu nasıl bir kimlik olacak, partinin ideolojisi ne olacak, nasıl bir program hazırlayacaklar. Bunlar dediğim gibi yani teşkilatlanma da dahil kolay işler değildir bunlar. Böyle Türk siyaseti siyasi partiler mezarlığıyla doludur, değil mi? Yani şeyler, büyük koca koca laflarla, süslü cümlelerle siyasete atılıp partiler kurup da daha sonra işte o şey partiler mezarlığında kendini bulan pek çok şey vardır.
1: Onlarca.
0: Yani isim saymayayım şimdi ama yakın zamanda, özellikle uzak zamanda CHP'den kopup. Mesela o da kolay iş değil yani.
1: Peki. Nuhal Bayrak, şimdi bundan sonraki süreç içerisinde o konuşacağımız, şimdi nasıl olacak? Parti meselesi artık herhalde hepimiz hemfikiriz, değil mi? Burada bir parti kurulacak. Öyle gözüküyor. Hani vuruşarak çekilme dedi Mehmet Acar. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi tabanının ikna edilip o partiye kaydırılması meselesi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda çok fazla acele etmesi, söylenen kulislerden gelen bilgiler bu yönde. Yeni partiyi biraz daha konuşalım istiyorum. Yani bu kurulacaksa buna kim başkanlık edecek? Yine aynı şekilde işte başkanın Özgür Özel olduğu ama arka planda Ekrem İmamoğlu'nun hapisten meseleyi yürüttüğü bir süreçten mi bahsediyoruz? Yoksa kurulmama ihtimali olabilir mi? Kurulursa hangi sahipler üzerine kurulacak? Taban gerçekten sizce ikna edilebilir mi bu argümanlarla? Az önce söylediğim Mehmet Bey'in üç tane o altı ok meselesi. Bir kitlesi var, CHP'nin bir tabanı vardır ve her zaman o partiye oy vermiştir, verecektir. Böyledir durum. Ne dersiniz? İkna olma süreçleri işleyecek mi CHP'de iyi? Yeni
2: zaten,
1: partide.
2: Zaten Özgür Özel'in daha mutlak kararının verilmesine itibaren hani o sürdüğü bir strateji var. Parti içerisinde mücadeleye devam ederek işte en son mesela az önce bahsettiğimiz ellerine kollardan birisi olağanüstü kurultay idi. Bunlara Kılıçdaroğlu'nu razı edebileceğini tahmin ettiğini ben düşünmüyorum. O zaman yavaş yavaş o ayrışmaya noktasına geldiklerini konuştuk ya. Buna daha önceden de buraya gelinecekleri belliydi aslında bana göre. Onlar da bunu tahmin ettiğini ben düşünüyorum. O zaman peki soru şu. Neden şu ana kadar zaman harcadılar? Niye şu ana kadar parti içerisinde devam ettiler bu mücadeleye? Sorusuna cevap aradığımız zaman şunu görüyoruz Erkan Bey. Ben bugün geçen haftada, yani bir önceki hafta daha doğrusu, bugün de bir saatimi feda ederek şeyi dinledim sonuna kadar, baştan sonuna kadar Özgür Özel'i. Gerçekten efendim şunu görüyorum. Bütün çabalar, sadece bu konuşması değil, bu konuşmasında da işte o bir 15 gün ömer yaptığı şeyler anlattı vesaire falan. Baktığın zaman şöyle bir portre çizmeye çalışıyor. CHP'nin gerçek temsilcisi biziz. CHP'yi gerçekten savunan biziz. Neyle bunu söylüyor? İşte köylere kadar gidiyor, tarlalara gidiyor, mahallelere gidiyor, pazarlara gidiyor ve bunları anlatıyor. Efendim şu ana kadar en iyi yaptıkları şeylerden bahsediyor. Milletin ekonomik çektiği sıkıntılardan bahsediyor. Böylece ve bir şey daha ben keşfettim şu son dönemlerde. ilk günlerdeki gibi değil. Yani mutlak butlan kararını açıklandığı günlerdeki tam aksine doğrudan

0: oraya Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ona böyle çok ağır yıpratıcı şeyler konuşmuyor. Tam aksine biz ikimiz de aslında CHP'deyiz ama birileri ikimizi birbirimize tokuşturarak, iki tarafı birbirine tokuşturarak işte CHP'yi bölmeye çalışıyor.
1: Şöyle bir şey söyledi hatta tam. Şimdi bu süreç bizimle Kemal Kılıçdaroğlu arasında değil.
0: Evet.
1: CHP'yle tırnak içerisinde kendisi ifadesi. İşte saray rejimi arasında da. Sürekli işte hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o zemine çekme çabası var.
0: Aynen onu kastediyorum zaten. Defalarca halbuki buradan biz hiçbir tarafında biz yokuz açıklamalar yapıldı. Gerek bize Sayın Cumhurbaşkanı gerekse hükümet sözcüsü burada şikayet eden belli. Ama mesele o değil. Ben bu tür şeylerle aslında CHP tabanını domine etmeye çalıştığını düşünüyorum. Ve CHP tabanına bakın asıl CHP'yi temsil eden biziz. Kılıçdaroğlu bir nevi tırnak içerisinde bunu ima ediyor yani. Kılıçdaroğlu adeta efendim iktidara çalışıyor partiyi bölerek, bölmeye çalışarak falan. Biz partiyi temsil ediyoruz. Vurgusunu yapıyor sürekli olarak. Bunun bir amacı olduğunu ben düşünüyorum. Bunun aslında o bahsettiğimiz, az önce bahsettiğimiz ayrışma dönemine bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Şu anda Mehmet önemli bir şey söyledi. Marka çok önemli. Hani demin konuştuk ya ben baktım bize 11 kişi ayrılıp parti kurmuş şeyden CHP'den. DSP'yi bir yere ayırmak lazım. O biraz farklı bir durum. Bülent Ecevit'in şahsından dolayı.
2: 12 Eylül sonrası.
0: Bir de Bülent Ecevit'in ayrı bir şeyi var. Yani biraz daha genel şeyden farklı bir şey çizdi yani. İkincisi de Demokrat Parti malum tamamen farklı bir ayrışma o. Geriye kalanlara baktığın zaman hiçbirisi efendim yaşamamış. Neden? Bakmayın siz hep bunu söylüyorum ben. Bu CHP tabanı, CHP'liler, CHP'li gazeteciler neyse bize sürekli olarak hani o yandaş şey var ya onun altında bir biatçı şey yaparlar bize. Tamam mı? Fakat ben bugüne kadar CHP'liler kadar biatçı, bırakın biatçı, ya mankurt gibi bir şeyi vardır onların. Yani meşhur hani var ya terlik koysa ben terliğe oy veririm mantığı var ya.
2: O zamanlarda kertenkele oldu ya.
0: Böyle bir şey var. İşte ben bu özelliğinden dolayı CHP'nin Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nun ayrılsalar bile o daha doğrusu ayrılma değil de o ana omurgayı kendilerine beraber götürme çabası olduklarını düşünüyorum. Yani çünkü burada bu yani Özgür Özel ile İmamoğlu'nun bundan sonraki süreçte başarılı olup olmaması bana göre doğrudan doğruya o genel omurgayı ne kadar temsil ettiklerine dair o tabanı ne kadar ikna etmelerine bağlı.
1: Önce süreç devam edecek. İkna etmeye
0: i̇şte
1: çalışacaklar.
0: Içinde,
1: ikna edecekler sonra parçayı koparıp alıp getirecekler.
0: İşte onun içinde ben bu bahsettiğim, az önce bahsettiğim bu grup konuşması önceleri falan vesaire sonuna kadar tekrar söylüyorum. Ben Özgür Özel'in daha o mutlak kararın verildiği günden itibaren parti içerisinde bir mücadeleyle tekrar partiyi Kılıçdaroğlu'ndan ele geçirebileceklerini düşündüğünü zannetmiyorum, düşünmüyorum. Ama böyle bir strateji olduğunu düşünüyorum. Şimdi izin verirsen, çok özür dilerim Erkan Bey, hani hem bugün 3 saatimiz var hem de 3 konukuz ya.
1: Vaktimiz çok.
0: Bir
1: değil.
0: Şöyle bir izin alarak bir şey yapmak istiyorum. Şöyle çünkü ben bunu Özgür Özel'i dinlerken şu şeyi çıkardım, şu notu. Neden? Israrla çok yoğun bir biçimde bir miktar gerçek payı olabilir ama çok da böyle istismar ederek bir pahalılıktan bahsediyor. Milletin çok eziyet çektiğinden bahsediyor. Ve kendilerinin bu milleti kurtaracaklarını ancak kendileri kurtarabileceğini söylüyor. Ve ben tekrar söylüyorum. Bundan sonraki siyasi stratejisinin geleceğini bunun üzerine bina etmiş durumda. O bakımdan buradaki şeyinin sorgulanması çok önemli. Samimiyetin sorgulanması çok önemli. Şimdi bütün bunların için söylüyor Özgür Özel. CHP'yi temsilen söylüyor. Burası çok önemli. CHP'yi temsilen işte CHP iktidara getireceğiz, bütün bunları bitireceğiz diyor. İkincisi de çok ucuz bir manipülasyon yapıyor. Yani taban olmayan bir şey söylüyor. Şimdi iki şeyi işaret çekeceğim. Bir, CHP'nin iyi de bu CHP nasıl bir CHP? Buna bakmak lazım. Milletin çok da fazla gerilerle ilgilenmemesinden istifade eden bir durum var burada. Geçmişle alakalı CHP'nin bu konuda çok kötü bir karnesi var. Çok kötü bir karnesi var. Yani bugünkü şartlarla mukayese edilmeyecek kadar kimse şunu demesin. Ben şunu kastetmiyorum. Türkiye'nin imkanları o gün başkaydı, bugün başkaydı. Böyle değil. Ülkenin imkanlarının o günkü şartlarda nasıl bölüşüldüğüne bağlı. Savarana diye bir şey alıyorlar. Bilmiyorum kaç bin, yani kaç yüz bin dolar.

0: Onlar para harcamıyor ona, tamam mı? Ama o dönemde ve sonrasında daha buna benzer çok korkunç şekilde para harcanırken bir taraftan, ama o dönemde sonrasında Anadolu'da korkunç bir fakirlik var. Ama korkunç, bildiğiniz gibi değil. İki, memleketin imkanlardan bahsediyoruz ya. Memleket imkanlar o zaman şimdi gibi değil denebilir. İsmet İnönü'nün bir kardeşi var. Rıza Temelli diye anlıyor ama Kambur Rıza diye daha çok meşhur olmuş. Kambur Rıza. Adam milyoner. Şimdi aynı dönemden bahsediyorum. Yani Anadolu'da millet süpürge tohumlarını taş değirmenini öğütüp onu ekmek yapmaya çalışırken, aynı dönemde aynı Türkiye şartlarında efendim Kambur Rıza milyoner. Demek ki bu CHP'de bu yolsuzluk mozluk işi çok da böyle son zamanda olan bir şey değil demek ki. Şeyden gelen bir şey bu. İki, bakın bir tane portre aktaracağım size. Kimin kitabını aktaracağım? Cahit Kayra diye bir isim. Cahit Kayra kim? CHP'de uzun süre milletvekili yapmış, CHP'de bakanlık yapmış. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı yapmış bir isim. Cahit Kayra kitabında, bakın kendi kitabında, Savaş ve Türkiye'de bir kitabı var. Türkiye'nin o İkinci Dünya Savaşı dönemindeki haller bahsediyor. O dönemde Şahna diye bir uygulama başlatmışım. Zaten şey var, bir sürü vergi var, tamam mı? Bir de Şahna diye bir uygulama başlatmış. Bunu anlatmam lazım, bu çok önemli. Bir uygulama başlatmış.
1: 40'lı yıllardan bahsediyorum.
0: 40'lı yıllardan bahsediyorum. İlaveten, daha önceki o öşür adı verilip de her şeyi alıp götürdüğü bütün o vergilere ilaveten yeni bir vergi başlatılmış. Bu vergi şekli şu. Şahna denen işte görevliler var, parti görevlileri var. Bunlar bütün Anadolu'ya dağılıyor bahar aylarında. Ekinler ne ekildiği zamanda, tamam mı? Daha biz yemlik deriz yani, şöyle ot halinde buğdaylar mesela. O dönemde kimin kaç dönüm işte ektiği bölge, ektiği tarla varsa dönüm başına tahakkuk ettiriyorlar. Buğday tahakkuk ettiriyor daha bu kadarken. Ve işin garibi bunu CHP'li muhtarlar üzerinden, yani muhtarlar tarif ediyor. Burası kimin, burası kimin tarlası diye. Efendim CHP'li olanlara daha az, CHP'li olmayanlara daha fazla mahsul yazıyorlar dönüm başına.
1: Ona şimdi, göre vergi mi alınıyor?
0: Vergi değil tabii, ama şöyle. Şimdi hasat zamanı geliyor. Aynı kişiler gidiyor tarla, o köylere. Sen buraya 20 dönüme işte 200 kilo şey yazılmış. Diyor ki şey oldu, dolu vurdu. Ben anlamam diyor. Bu kadar vereceksin. Şimdi diyor ki o şeyde, komşudan satın alıp verirse komşu da aynı durumda diyor. Yani kim ne alıp da bunu tamamlayacak şeyi, eksik kalan kısmını. İşte o dönemde
2: çok gizli bölmeler yapıyorlar insanlar orada. Yani o kendi yiyeceğini veya tohumlukları,
0: o dediğin ayrı, yani kaldırdığını saklamak için, evet aynen. İşte bu dönemde, bakın bu dönemde bu bahsettiğimiz Şahnalardan birisi, az önce ismini verdiğim efendim Cahit Kayra.
1: Kendi bundan bahsediyor.
0: Kendisi kitabını anlatıyor. İşte o az önce bahsettiğim gibi, bu da Eskişehir civarında şeyi dolaşmaya gidiyor. Yani o keşif yapmaya gidiyor. Diyor ki bunların işte o şey, kibar adı toprak mahsulleri vergi uygulaması görevlisi diyor. Adı işte Şahna bunların. Eskişehir bölgesinde karşılaştığım bir manzara beni mahvetti diyor. Hiç unutamadım diyor. Oğlu askerde olan ve tarlasını sürmek için gelinini eşeğin yanına sabana koşan köylünün acıklı görüntüsünü hiç unutamayacağım diyor. İşte bu CHP'deki bir manzara bu. Şimdi peki tamam diye şunu değerli izleyici şunu diyebilir. Ya ta o günler geride kalmış, CHP değişti. Bir, CHP asla biz değişik demiyor. Yani hiçbir zaman ben şunlarla ilgili CHP'den, CHP yönetiminden biz bunları tasvip etmiyoruz. Gerek bunlar, gerekse o milletin dinine karşı uygulamalar. Bunları biz tasvip etmiyoruz. Reddi miras yapıyoruz. Biz bambaşka bir CHP'yiz. Bundan sonra böyle olacağız diye bir şey ben duymadım bir kere.
2: Bunlar, reddi miras yapma da yanlıştı de en azından.
0: Demiyor, onu demedi öyle bir şey. Bunlar hepsini kabul ediyorlar. Bunlar üzerine devam ediyorlar.
3: Bugün Zonguldak'taki yürüyüşü görmedin mi abi? Şey, hafızlık merasimine yönelik nasıl destekleyici bir yürüyüş yaptılar.
0: Onları yapıyoruz zaman zaman, evet doğru. İki, hadi geçtik onu. Tamam mı? O geçmişi geçtik. Ya Allah aşkına, bugün yerel iktidar diyebiliriz belediyelere, tamam mı? CHP'li belediyelere baktığımız zaman, ben kaç yerde, İzmir başta olmak üzere, maaşını alamayanların efendim şeyin önünde kaç tane şey olduğunu ben sayısını unuttum. Belediyenin önünde toplandıklarını. Geçin onu. Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum Erkan Bey. Beylikdüzü'nde. Bu şeyi yaşayanlardan birisi benim, bizzat yaşayanlardan. 25 katı yükselttiler şeyi. Emlak vergisini. Birçok yerde bir de birisi de belirtiyor. 20-25 katı. Hatta en son hükümet buna müdahale etmek zorunda kaldı. E şimdi hadi onu geçelim. İmamoğlu değil miydi İstanbul'daki bütün emeklilere her ay 10 bin lira pazar yardım yapacaktı. E ne oldu o yardım? Birinci dönem de olmadı zaten yapılmadı. Şimdi bakın dolayısıyla bütün bunlar ortadayken Özgür Özel öyle bir manzara çiziyor ki eğer onları seçerlerse bugüne kadar Türkiye'deki yaşayanlar görülmemiş, bugüne kadar görmediği bir şeyle bir şey yaşayacak. Bunun şeyi yok. Yani bu mesela
1: abi yol haritası da yok tabii. Şöyle yapacağız.
0: Yol haritasını bırakın. Yapacağız. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Ziya Paşa'nın meşhur sözü. Tamam mı? Önce siz kendi yerel iktidarlarınıza bunu gösterin. Bakın nerelere ne paralar verdiğimizi görüyoruz. Görüyoruz. Yavaş yavaş çıkıyor ortaya. O paraları neden siz delege satın almak için verdiğinizde bu milletin biraz daha en azından oradaki kendi işçilerinizin, kendi elemanlarınızın ekonomik durumunu düzeltmek için vermediniz. Dolayısıyla baktığınız zaman bugüne kadar CHP'nin yönettiği hiçbir yerde böyle bir şey yok. Ama buna rağmen buna ilaveten Özgür Özel efendim bambaşka bir dünya, bambaşka bir Türkiye vaat ediyor. Bunu özellikle vurulmanın sebebi şu, tekrar söylüyorum. Biz bundan sonra şeyi çok göreceğiz. Özgür Özel'in özellikle iktidarı eleştirerek bir CHP'nin gerçek lideri benim vurgusunu daha çok göreceğiz bu ayrışma yaklaştıkça. O bakımdan biz CHP'nin ne olduğunu iyi biliyoruz. Millet de unutmamalı bu CHP'nin ne olduğunu unutmamalı. Çünkü bugüne kadar ha bir de şey diyor, bu da çok önemli bakın. Seçim, mutlaka seçim gelme, seçim olmalı diyor. İyi de siz 30 yıl beklettiniz bu insanları. Sandığı getirmez, 30 yıl getirmediniz milletin önüne sancı. 30 yıl evet.
1: Evet. Bir de burada şunu sormak istiyorum. Sizin de bu bölümün noktalayalım. Bir 5 dakikamız var. Şimdi SHP İSKİ skandalını hatırlayabiliyorsunuz. Çok
0: hatırlamaz mı?
1: Meseleleri hatırlıyorsunuz. Bir partinin de bir o dönemde bir devrin tırnak içerisinde sorunu getiren işte hatta bugün bu bahsettiğimiz skandalların belki de hani kıyaslamak doğru mu olur bilmiyorum ama %1'i falan bile değildi o. Değil mi yani? Doğru yanlış hatırlamıyorum.
0: O gün şartlarda
1: büyük ama yani yine ki bugün işte
0: bugün İBB'yle çok ilgili, farklı organizasyon var burada o farklı
1: diğer
0: bu. Diğer
1: ilçe belediyelerle ilgili, diğer büyükşehir belediyeleriyle ilgili hepsini hesapladığımızda çok daha büyük bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi o dönem bile o dönemin liderleri bir şekilde bunun arkasında duramadı ve
0: doğru.
1: Beraberinde bir siyasi isimlerin götürdü bu süreç öyle söyledim ama şu anda son bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisi dediğimizde yan yana kullandığımız kelimelerin üçü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap. Ve tüm bunlar hiçbiri, hiçbir belediye ve hiçbir şahıs için kabul edilmedi. İşte bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun hep söylediği işte arınsınlar dediği mesele üzerinde. Hiçbiri kabul edilmedi ve kabul edilmemesiyle birlikte bunların yalan olduğu ve işte sarayın tırnak içerisinde oyunu olduğu bir sürekli iddia ediliyor. Hal böyleyken tüm bunlar konuşulurken bir de vatandaşın karşısına çıkıp biz sizin aldığınız ürünleri ucuzlatacağız. İşte ekonomiyi şu hale getireceğiz gibi söylemler. Burada çok bambaşka bir siyaset tarzı üretilmeye çalıştı. Yani Türkiye'nin görmediği evet. Bir şeyle karşı karşıyayız biz. Ben i̇şte, onu bir özetlemenizi isteyeceğim.
0: Hemen şunu.
1: Hani bu nedir? Ne anlama geliyor?
0: Bu soru çok önemli. Şöyle aklıma geldi. İyi oldu. Teşekkür ederim.
1: O halde
0: ediyorum,
1: bugün
0: Erkan
1: yani
0: Bey.
1: Hiçbir yolsuzluk artık Türkiye'de yolsuzluk yapan bir belediye, parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Hani yolsuzluk yapan bir belediye, yolsuzluk yapan bir kişi o zaman herkes çıkacak bunu reddedecek. Bunu bir diğer karşıdaki olan kişinin oyunu olarak gösterecek. Ve bunların hiçbiri yargılanamayacak o halde değil mi? İşte Kemal Kılıçdaroğlu buna benzer bir şey söyledi geçen gün. O zaman hiçbir yer yargılanamayacak falan dedi. Hiçbir belediye, hiçbir yolsuzluk yargılanamayacak falan filan bir şeyler söyledi. Yani bu açıdan bakmak lazım meseleye herhalde. Biraz.
0: Bugün de o yakını tekrar çıkardı işte şu kadar şu anda şu kadar belediye başkanı içeride vesaire diye. Şimdi şu dikkatimiz
1: çekiyor.
0: Hemen şu dikkatimiz çekiyor. Özgür Özel 19 Mart 2025'te ne söylemişse bu dediğiniz bu yolsuzluk vesaireleri alakalı bugün gelinen noktada bu arada o kadar çok ayrışmalar, ayrıntılar ortaya çıktı. Efendime söyleyeyim, iddianameler ortaya çıktı. İtiraflar, etkin pişmanlık vesaire, kutular, mutlular, neyse bir sürü inkar edilemeyecek şeyler ortaya çıktı. Bir, bunların hiçbirisiyle ilgili bir savunma yapmadı Özgür Özel. Yani o görüntüler, iddialarla ilgili o iddia üzerine bir savunma yapmadı. Ama tamamı inkar

0: Sonrasında da televizyon konuşmalarında şurada burada defalarca bir şeylerden bahsetti. Bir şey oluyor. Neden dedi? Şunu demedi mi? Bir şeyler konuşuyor ya. Niye siz bu
1: niye
0: konuda
1: çıkıp bir şey demiyorsunuz?
0: Demiyorsunuz dedi. Bir şeye zorladı yani.
1: Satın alınma meselesiyle ilgili.
0: Bir şeye zorladı işte şeyi. Şimdi Allah aşkına Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan mı tahrik etti yani bunları söylemesi için? Bir şey orada ortada zaten yani. Ama tek yöntem bunları inkar etmek. CHP'nin en iyi becerdiği şey bu zaten. Algı operasyonu, algı oluşturma üzerine yürüyen bir şey. Şimdi şu var yalnız. Bence Özgür Özel'in en önemli kozu bu diye hemen bitiyorum. Bizim bu üzerinde çok durduğumuz veya bize çok garip gelen bu iddialar var ya, hani irtikap, yolsuzluk vesaire. Korkarım Özgür Özel'in hitap ettiği kesimde çok da fazla önemsenmiyor.
1: Çünkü doğru olduğuna.
0: Doğru olmasa dahi yani bu ahlak meselesi gibi baktığınız evet. Şeye orada biraz farklı bakılıyor bence. Yani onlar eğer peki. Bu şeyler, bu tırnak içerisinde bu adımlar, bunlar böyle bakıyor. Hı-hı. Erdoğan'ı devirmeye yarayacaksa
1: neden olmaz?
0: Problem yok diyor. Aslında en iyi şey yapmış diyorlar. Böyle bir bakış var yani.
1: Peki, devam edeceğiz konuşmaya. Kısa bir ara, saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Geleceği düşün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen ne? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle
4: Otobit'te. Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
7: Hayol üstü bir dükkan olaydı.
8: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
9: Ama gelen giden yok işte.
10: Bu da tamam.
11: Kolay gelsin.
12: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
13: Aslında biz onlara gidiyoruz.
14: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
15: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
16: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Peki şu eve ne dersin?
3: Çok yüksek.
4: Bu çok alçak.
2: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
4: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Efendim Basın Ekspres devam ediyor. Hüseyin Likoğlu, Mehmet Acet ve Nuh Albayrak konuklarımız. İlk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi içinde bugüne kadar mutlak butlan kararının ardından gelen süreci konuştuk. Yine buradan konuşmaya devam edeceğiz. Özgür Özel'in geçtiğimiz günler içerisinde yaptığı bir röportaj var. Çok konuşuldu sosyal medyada da. Şu yattım uyudum, başımıza şunlar geldi, ben yattım uyudum dediği bir röportajı var. O röportajının sonunda da Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir sözün ardından uyku tutmadı beni demişti. Bir ne demiş Özgür Özel? Bir hatırlayalım, üzerine konuşalım.
1: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış, 7'de geliyorlarmış dediler, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, dolu altında yürüdüm. Burada geldim, miting yaptım yağmur altında, yattım uyudum. Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP'de burada yerini alacak. Yani Tombarağ'ın merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde bu köşeyi de biz doldurabiliriz tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim.
0: Mehmet Hacı, sizinle başlayacağım. Şimdi yattım uyurum, yattım uyudum, yattım uyudum dediği kısımdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili, onları duyunca uyuyamadım, uykum kaçtı diyor. Ne demişti Kemal Kılıçdaroğlu? Şöyle diyor: Osmanlı'nın topraklarına bakın, o coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden biri olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız sözünü duyduğunda Özgür Özel uyku uyuyamamış.
2: Kan Bey, sizi ve arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Bu böyle bir hani seçip alma,
3: nüansı yakalama.
2: Çok değerli bir şey gerçekten, gazetecilik örneği şu anda.
0: Bir Türk çok güzel hazırlamış.
2: Evet evet, beni bir tebrik ediyorum. Şimdi ne var bunda diyorsunuz değil mi? Yani Kılıçdaroğlu bu kadar güzel cümleler kurmuş ve en kötü günümde bile başımı yastığa vurduğum zaman, koyduğum zaman uyurum diyor aslında Özgür Özel. Ama bu benim uykularımı kaçırdı diyor. Böyle o zaman öyleyse çok uzun uzun bunun analizini yapma ihtiyacı karşımıza çıkar. Yani bu böyle gelişi güzel söylenmiş bir söz olarak görmüyorum ben bunu. Şimdi bir taraftan insanın bir hasret olarak, yani biz hepimiz, yani bir kötü bir haber olduğunda veya memleketin başında bir şey gayeli olduğunda bizim bile uykumuz kaçar değil mi? Yani normal şartlarda. Bu iyi bir hasret, yani ne olursa olsun o günü unutup ertesi güne daha dingin bir şekilde başlamak adına kafayı yastığa

0: koyunca uyumak onu diyor ilk bölümünde Özgür Bey. Ama ikincisi o sözleri söylüyorsa eğer, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Osmanlı coğrafyasıyla alakalı Türkiye o coğrafyada güçlü olmalı, o bölgelerde kendi nüfuzunu kullanmalı vesaire dedi de bu sizin uykunuzu kaçırıyorsa, o zaman çok kök nedenlerine bakmak gerekir bunun, bu sözlerin. Şuraya kadar gider bu iş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi geleneği içerisinde, işte Ecevit'ten bahsettik. Ecevit biraz buradan da kendisini sıyırmayı başarmıştı. Reddi miras anlayış Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani Cumhuriyet öncesindeki döneme kalın bir çizgi çekmek üzerine ve Türklerin tarihini, işte o aradaki bin yıllık özellikle Türklerin İslam'la olan buluşmasını yok sayan ya da kayıp dönem olarak addeden ve bu nedenle de ta işte Sümerlere kadar bir köprü kurma arayışı içerisinde olan Cumhuriyet Halk Partisi anlayışının Özgür Özel'in bu sözlerinde tecessüm etmesi halidir bu. Yani uzun uzun konuşmak, analiz etmek derken bir kastım bu. Yani bu kadar, eğer başka bir sürü şey sizin uykunuzu kaçırmıyor da bir Kemal Kılıçdaroğlu bir Osmanlı ile alakalı pozitif bir cümle kurdu ve bu sizin uykunuzu kaçırdıysa, o zaman siz gerçek anlamda Cumhuriyet'e böyle bir anlam yüklediğiniz için uykunuz kaçıyor denir. Dolayısıyla bu, yani hani biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de değerlerle olan problemi, halkın değerleriyle olan problemi, Türkiye'nin tarihiyle olan problemi, aynı şekilde tarihte kurulmuş olan işte Selçuklular, onun da öncesine giden işte 16 Türk Devleti, ama işte Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet, bunun birbirinin devamı olarak gören tarihi anlayış yerine bir reddi miras anlayışını, yani önceki
1: biraz önce dönemi, demişti ya, değişmezler, değişmediklerini kendileri de söylüyorlar diye.
0: Evet. Bu anlayışın bir tezahürü
2: ama
0: olarak.
2: Ama benim esprimi anlamadım.
3: Yo, anladım canım, anladım. Ama gene de vazgeçmiyorlar, ama dediğini yapıyorlar. Evet. Zaman zaman o şey deniyorlar, ama gene de o çizden kıl kadar ayrılmadık diyorum aynı zamanda. Önceki halimden ayrılmadık kıl kadar diyorlar.
0: Şimdi Özgür Özel esasen, yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı olarak bu şeyle alakalı, değerlerle alakalı, toplumun inançlarıyla alakalı çok reaksiyoner, yani bu değerlere saygısızca takım açıklamaları da oldu. Yani o orta çağ zihniyeti dediği açıklamaları var. Bir sözcüsü vardı, Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde pek çıkmıyor, ismi Deniz. O mesela işte Diyanet Cuma hutbesinde bir işte orada tesettürle ilgili bir hutbe okunduğu zaman Diyanet'i hadsizlikle suçlamıştı. Şimdi Özgür Özel de mesela bu işte çocukların dini eğitim almasıyla orta alakalı ortaçağ zihniyeti diye açıklamaları var yani.
1: Daha yeni birkaç
0: yakın
1: sene
0: zamanlarda yaptığı açıklamalar var. Bunları birleştirince bu son sözleriyle, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği bu tepkiyle birleştirince o zihniyetin esasen burada tekrar gün yüzüne çıktığını biz görmüş oluyoruz. O nedenle yani bu böyle hani nasıl işte o orta çağ zihniyetidir cümlesini biz şimdi çok önce söylenmiş bile olsa, yani çok önce dediğim hani güncel
3: o zaman da genel başkan yardımcısıydı, ama öyle der Sadamir değildi o zaman.
0: Grup başkan vekiliydi.
2: Hatta grup başkanı değildi.
0: Orta çağ karanlığı diye bir var, o tabir kullanmıştı o zaman. Bu duruyor yani. Şimdi çeşitli, yani biraz oy alma kaygısıyla biraz artık o söylemler uzak bir yerde duruyor gibi gözükse de, halkın işte değerleriyle alakalı son dönemde bu tür görüş beyanlarında bulunmuyor olsa da bu işte böyle zamanlarda bazen depreşiyor. Yani şunu soruyor Kemal Kılıçdaroğlu'na, sen kim oluyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine zıt bir yerde duruyorsun? Bunu sormuş oluyor aslında, uykum kaçıyor derken bunu söylemiş oluyor. Ama çok bu kadim bir ayrışmadır Erkan Bey. Yani mesela milli eğitim müfredatıyla alakalı bir çalışma yürüdü değil mi? Burada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i bu çevrelerden, işte Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinden veya işte o zengin iş dünyası ondan gidip de bizzat o bu müfredat değişikliği

0: değişikliğini sakın ola yapmayın diyen çevrelerden. Karşı çıkmaların temel gerekçelerinden biri budur. Yani eğitimde reddi mirasla alakalı eğitim müfredatında yer alan unsurlar yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin önceki devletlerin bir devamı olduğunu, bir devamlılık üzerine inşa edildiğini belirten bir yaklaşımın orada müfredata derc edilmesi ve artı yine Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin'in ifadesiyle bizi biz yapan değerlerin orada müfredata derc edilmesi en çok bu çevreleri rahatsız etti ve bu kadar çok yüklenmelerinin arka planında da yine yapılan bu müfredatla alakalı çalışmalar bunların gerekçelerinden bir tanesidir. Şimdi bakın nereden nereye geldik. Ama buraya getirir yani. Ben zorlama bir yorum yaptığımı düşünmüyorum. Özgür Özel eğer Kemal Kılıçdaroğlu'yla alakalı Kılıçdaroğlu'nun kendisini de kendi önceki Kılıçdaroğlu'nu da bir anlamda tekzip eden yani onun da Osmanlı ile ilgili çok ciddi şeyleri vardır yani rezervleri vardır ama bir yeni bir şey söylüyor adam yani yeni ve dikkat çekici bir şey söylüyor. Buna bu kadar rahatsız olmuşsa demek ki arka planda çok böyle derinlerde ve derinleşmiş olan daha doğrusu bir takım şeyler var yani Özgür Özel cephesinde bir takım tortular var. Bunun depreştiğini gösteriyor bu açıklamalar.
1: Hüseyin İlkoğlu ne dersiniz? Tam olarak rahatsız olduğu şey ne sizce?
2: Ben başka bir soru sorayım. Osmanlı deyince uykusu başka kaçan kimler var?
0: Netanyahu.
2: Mesela Netanyahu.
0: O geldi aklıma öyle söyledim.
2: Ya çok.
0: Sen onu mu?
2: Tabii ki. Bak, 2000,
0: doğru cevap mı verdim? Yani?
2: Tabii 12 Haziran 2025'te Netanyahu. Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum.
0: Görmedim bak buraya bakarak bardaktan görmedim. Gözükmüyor. Kopya çektiğini diye düşünme yani.
2: Şimdi Osmanlı ifadesini duyunca kimlerin uykusunun kaçtığına baktığımız zaman Özgür Özel'in ne söylediğini daha iyi anlayabiliriz. Şimdi Mehmet Acı söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu da Osmanlı tarihiyle alakalı ya da Osmanlı ile alakalı hiç hoş olmayan düşünceleri, konuşmaları vesaire olmuş. Yine aynı Netanyahu 2026'da daha yakın bir zamanda Hindistan Başbakanı İsrail'i ziyaret etti. İsrail parlamentosunda konuştu. Hatırlarsak o parlamento konuşmasından sonra Netanyahu'nun yaptığı açıklama da şu. Efendim Osmanlı bizi işgal ettiği dönemde Osmanlı 1923 yılında yani Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte devletler tarihinden çıktı. İsrail 1948 yılında kuruldu ama Osmanlı İsrail'i işgal etmiş. Osmanlı İsrail'i işgal ettiği dönemde bu işgalden kurtulmak için Hindistan askerlerinin yardım ettiği yani İngiliz ordusunda görev alan Hindistan askerlerinin yardım ettiğini söylüyor. Yani Osmanlı deyince kimin hangi rahatsızlık içerisinde olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer'de şöyle bir sorun var maalesef. Şimdi Kemalizm içeride kalan Siyonistler tarafından oluşturulan bir doktrin olduğu için bazı Kemalistler de Osmanlı düşmanlığı Siyonistler kadar ileri derecededir. Yani dolayısıyla Özgür Özel belli ki o şeyden nemalandı ya da işte o şeyden Kemalizmi doktrin haline getiren İşte Moiz Cohen gibi Yahudilerin, Siyonistlerin etkisi altında hala ki Osmanlı duyunca Siyonistlerle aynı rahatsızlığı duyuyor. Aynı uykusuzluğa kapılıyor. Şimdi Kemal Bey'in söylediği neydi? Osmanlı coğrafya. Yani bunu bugün herkes söylüyor. Bunu söylemeye kalmadı ki. Herkes söylüyor. Efendim Osmanlı döneminde bölgedeki barışı, huzuru, işte yani ya ben hep şunu söylüyorum. Bir öğrenci ortaokul Çanakkale'yi görmeden ortaokuldan mezun olmamalı. İşte herhangi bir Balkan veya coğrafya olarak Osmanlı coğrafyasının herhangi bir ülkesini görmeden de liseden mezun olmamalı. Yani o zaman ufkunuz açılıyor, o zaman büyüklüğünüz görülüyor, o zaman köklerinizi hissediyorsunuz. Şimdi maalesef Siyonizm güdümündeki bazı Kemalistler değil, bundan inanılmaz derecede rahatsızlık duyuyorlar. Ne var bunda? Türkiye işgalci değil. Hatta çok komik bir şey söyledi. Belki o konuşmadan veya başka bir yerde. Efendim dedi, biz dedi Osmanlıcı değiliz, Misak-ı Millici'yiz. Hatırlarsanız. Biz Misak-ı Milli'yi tanıyoruz. Peki neresi Misak-ı Milli? Misak-ı Milli mevcut sınırlarımız mı? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediğini siyaseten diplomatik olarak yanlış buluyorsa o zaman Misak-ı Milli'ciyiz diyemez. Çünkü Misak-ı Milli dediğiniz Batı Trakya'yı da kapsıyor. Suriye'deki işte Halep'ten Musul'u de kapsıyor. Niye o zaman Misak-ı Millici olursun? Misak-ı Milli dediğiniz yer neresi?
1: Bilmiyorum o halde.
2: Yani o zaman bir tarih cehaleti var. Bu aslında bir nasıl diyelim beynin arkasında gizlenen, saklanan bir gerçeğin dışa vurumu olarak değerlendiriyor. Ve Özgür Özel bu ifadeleri bir bilinçaltının dışa vurumu olarak söylediğini düşünüyorum. Nuhab'in söylediği gibi asla değişmezler. Değişemezler. Değişmek isteseler de değişemezler. Ve Özgür Özel'in bu ifadesi bunun en açık kanıtı olarak karşımızda duruyor. Osmanlı'ya düşmanlıkla ne Misak-ı Millici olunur, ne Türklük şuuru oluşturulabilir. Osmanlı'yı reddederek, Osmanlı'ya düşmanlık ederek ancak işte Netanyahu'ları sevindirirsin. Çok ilginçtir. Efendim ben Netanyahu'ya karşı çıktığım için beni tasfiye ettiler diye de bir açıklaması var. O da ayrı bir tezat olarak karşımızda duruyor.
1: Peki. Noel Bayrak ne dersiniz? Hüseyin Likoğlu'nun dediği gibi bu bilinçaltının dışa vurumu mu?
3: Benim bugünkü yazımın konusu bu. Yani daha ayrıntılı bir çok önemli bir konu bu. Çok önemli bir ayrıntı. Onun için biraz geriden alarak ilerledim ben bunu. Söyleyenlere şunları ilave edebilirim. Hepsine katılmakla beraber. Bir önceki turda özellikle Özgür Özel'in CHP'nin asıl omurgasını ben temsil ediyorum, biz temsil ediyoruz görüntüsünü vermeye çalıştığından bahsetmiştim. İşte bu da, bu tutum, bu duruş da, bu şeyde, tavır da tam da onu pekiştirmek için yapılan bir şey.
1: Yani, gerçek omurga bu mu?
3: Efendim?
1: Gerçek omurga bu mu?
3: CHP'nin omurgası bu. Yani CHP'yi temsil eden omurga bu. O hani üzerine tepine tepine hani böyle çok da abartarak şuna uyudum, buna uyudum ama ona uyamadım. Bu vurgunu ben tamamen işte bakın asıl CHP'nin temsilcisi biziz vurgusu yaptığını düşünüyorum. Şimdi asıl burada dikkat çekmek çekmemiz gereken nokta şu ama. Nümet bahsetti Kılıçdaroğlu'nun daha önceki bazı şeyine çelişki diye. Şimdi biz aynı Kılıçdaroğlu'nu burada mesela Kılıçdaroğlu daha önce öyle dedi şimdi böyle diyor meselesi değil ama burada bir şey dikkat çekmemiz lazım. Bir şey vurgulamamız lazım. Biz aynı Kılıçdaroğlu'nu birinci döneminde birinci genel başkanlık döneminden daha çok Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var, efendim sakın Afrin'e girmeyin türü şeylerinden hatırlıyoruz. Hatta 2018 yılıydı.
1: YPG bize mi saldıracak?
3: Aynen. Bizim tam da böyle o harekatlarımızın yapıldığı dönemde çok milleti tahrik eden şeyler yaptı, konuşmalar yaptı. bunların çocukları orada Avrupa'da, Amerika'da geziyor, sizin çocuklarınız niye orada şehit olacak falan gibi böyle şeyler söyledi.

0: Hatta hatırlar mısın bilmiyorum. Sanatçılar 2018 yılında Mayıs ayında hatırlıyorum ben şeye gitmişlerdi. Sığır'a gitmişlerdi bu Mehmetçiğe destek için. Onlara hakaret etti Kılıçdaroğlu. Çok ağır hakaretler etti.
1: Sanatçı dedin yalak olmaz dedi.
0: Dedi. Bunlar hatırlatmamın sebebi şu. Şimdi ne oldu da aynı Kılıçdaroğlu bize göre çok normal olan, Hüseyin dediği gibi çok normal olan bunları söylüyor. Bunu zaten Türkiye'de yaşayan şu o etrafta olup bitenleri gören bunları söylemesi lazım zaten. Ama bunu neden o zaman söylemedi şimdi söyledi. Bence burada en kritik şey şu. Bugünkü grup konuşmasında bir cümle söyledi Özgür Özel. Atanmışlar kendilerini atayanlardan emir alırlar dedi. Şimdi biz
2: Kılıçdaroğlu mu söyledi?
0: nasıl ona ama hayır onu söylemedi. Şöyle genel olarak söyledi bunu ama başkaları için söyledi ama ben de bunu oraya uyarlıyorum. Daha doğrusu CHP'nin başına gelenlere uyarlıyorum ben de bunu. CHP nasıl geldiğinizi hepiniz biliyoruz. Tekrar tekrar söylemeye gerek yok. 2010 yılında 22 Mayıs 2010 yılında nasıl geldiğini ve öncesini biz biliyoruz. İşte raporlar var. Devletçidir. Baykal devletçidir. Bakın daha Baykal'ın tek tırnak içerisinde suçu devletçi olması. Ne demek? Aslında CHP'nin oklarına bir ulusalcı olması yani Baykal'ın. Özelliği ne? İşte hakikaten mesela terörle mücadelede devletin yanında oluyordu. Amerika'nın Baykal'a en çok kızdığı şeylerden birisi bu harekatlarda Amerika'nın kısa sürsün türü açıklamalarına tepki göstermesiydi. Dolayısıyla Baykal kötülüklerin başıdır. Bu raporda diyor ki Baykal kötülüklerin başıdır. O gitmelidir. Yerine Kılıçdaroğlu gelmelidir deniyor. 2008'de bu rapor. 2008'de. Kurultaydan 7-8 ay önce Albright, o zaman Dışişleri Bakanı Albright, Jeffrey, o zaman diyorum buradaki büyükelçi, ona şeyi soruyor. Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu uygun mu diye. Bakın o dönemde Kılıçdaroğlu çok silik bir isim siyasette. Dolayısıyla tam da dediği gibi böyle geldiği için, Özgür Özel'in dediği gibi böyle atanmış bir atanarak geldiği için de biz Kılıçdaroğlu'nun o dönemde kendi sözlerinden ziyade, kendi fikirlerinden ziyade işte FETÖ ile alakalı tutumunda, bu az önce bahsettiğim tutumlarda onu getirenlerin arzu ettiği şeyleri söyledi hep. Kılıçdaroğlu'ndan başka 15 Temmuz'a tiyatro diyen yok başka. Olağanüstü hal uygulamasına Kılıçdaroğlu'ndan başka, bir de FETÖ'den başka darbe, asıl darbe budur diyen yok. Dolayısıyla bugün aynı Kılıçdaroğlu ne dedi? Ki burada çok hiç samimi değil burada. Kusura bakmayın ben özür dilerim. Partiyi işte FETÖ'cülerin partide ajanların göremediğim, hissedemediğim için diyor. Halbuki onları partiye, o FETÖ'yle ilişkisini kuran o işbirliğini. Şimdi
2: Nuh Bey'in yazısı da ekrana geliyor bir anda.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, şöyle yorumluyorum. Bu sefer Kılıçdaroğlu öyle bir şeyle gelmedi. Yani o bahsettiğimiz türde bir şekilde gelmedi. Yargının kararıyla geldi. Yani sırtında bir küfe yok. Ben o yazının sonunda bir fotoğrafı var. Özgür Özel'in sırtında küfeli bir fotoğrafı var. Halen şu anda Özgür Özel'in sırtında bir küfe var. Niye var? Biz daha o 4-5 Kasım 2023 kurultaydan önce biz İbre'nin İmamoğlu'na döndüğünü gördük. Nerede gördük? Gelen büyükelçi önce şeye gitti, İmamoğlu'na gitti. Sonra işte o malum İngiltere Büyükelçisi olan hikaye var falan. Biz Kılıçdaroğlu'ndan sonuç alamayanların bu tarafa İbre'yi döndürdüğünü gördük. Bu şeyde böyle sonuçlandı zaten. O kurultay da onun için böyle sonuçlandı. Şimdi bu sefer Kılıçdaroğlu bana göre o birinci dönemden farklı olarak kendi düşüncelerini söylüyor. Bu konularda kendi düşüncelerini söylüyor. Ama o zaman kendi düşüncelerini söyleyemiyor idi. Onu getirenlerin istediklerini söylüyor idi. En büyük fark bence en büyük ayrıntı burası, önemlisi burada. Bu gösterdiğiniz görüntünün devamında Özgür Özel'in o uyuyamadım diye var ya az önce onun devamında diyor ki biz yurtta barış cihanda barış diyen komşusunun bir karış toprağında gözü olmayan Atatürk anlayışındayız. Bu ülkenin dış politikası maceracı olmamalı. Tam da işte bu aslında CHP'nin başından bu yana hani var ya ne o şeyler hayal diyen monşerler falan.
1: Masal diyen.
0: O monşerler bakın bu çizgi tam da işte aslında bunu özellikle şeyin altını çiziyor Özgür Özel. CHP'nin resmi efendim anlayışını bu konudaki anlayışını takip eden benim diyor. Bu ifadeleriyle.
3: Kime diyor? İçeriye mi diyor dışarıya mı? Kime diyor?

0: İçeriye mi dışarıya mı?
1: Bütün CHP'ler ve dışarıdakilere. Yani biz ayrılırsak bile bizim CHP aslında temsil eden biziz diyor aslında. Yani bence
2: bizi desteklemeye devam edin.
1: Devam edin diyor, evet. Yani çağrısını. Burada esas şey önemli kısım burası bence, bakın. Ben esas bundan sonraki dönemde Özgür Özel'in bu bildiğimiz CHP değerlerine, tırnak içerisinde aslında Türkiye'nin, Türk milletinin karşısında olduğu değerlere daha çok sahip çıkma çalışacağını düşünüyorum. Az önceki bahsettiğim, birinci turda bahsettiğim sebepten dolayı. Yani ısrarla CHP'den ayrılıp bir parti kuracaklarsa eğer, o dönemde bunlar ısrarla CHP'nin asıl temsilcisi biziz vurgusu yapacaklar. Bu da onlardan bir parça olduğunu ben düşünüyorum. Önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum.
2: Ve bunu da eğer yeni bir parti kurulursa orduda devam ettirileceğinin,
1: evet, bakın,
2: sözü müdür bu?
1: Bütün mesele
3: daha ulusalcı ve kemalist bir çizgide, evet, hareket edeceklerine işaret ediyor bu
1: sözler. Bütün mesele CHP'nin çizgisini azı devam ettiren biziz. Kılıçdaroğlu işte bu vurgunun, bu yoğun vurgunun sebebi bu. Kılıçdaroğlu tabiri caizse dejener oldu. Asıl CHP'yi temsil eden biziz vurgusu yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Şu andaki asıl bunun şeyi de bu bence.
2: Peki. Mehmet Açat, şimdi bunun üzerinden bir de şu meseleye geçelim. Yani CHP kan kaybederken bir yandan da erken seçim meselesi var. Böyle masaya sürülmeye çalışılan CHP çevrelerinden. Bu konuda bir ısrar var. Bunu da soracağım ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in bir açıklaması var. AK Parti'nin oy oranı ile ilgili 37-38 seviyesinde diyor. Kendilerini takip eden ikinci partinin de %26-27, işte sırasıyla %9-10 ve %8-9 bandında diğer partilerinde olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu önemli bir veri. Bununla beraber Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de geçtiğimiz gün dedi ki önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
3: Evet.
2: Şimdi bu önemli.
3: Yani, bir de buna Mehmet Uçum'un 16 Nisan'dan bahsetmesi.
2: Bu konuyu bir değerlendirelim. Yani bir oy oranının açıklanması, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı meselesi üzerinden Bahçeli'nin çıkışı, parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları bize bir şey anlatıyordur muhakkak.
3: Yani şöyle bir defa en kötü zamanında bile AK Parti %30 bandında tutunmayı başardı. Yani her 3 kişiden birinin teveccühünü en zor zamanda da olsa muhafaza etmeyi başardı. Şimdi bu tabii gelişen hadiseler karşısında siyasi davranışlarda da bir takım dalgalanmalar oluyor. Sathi de olsa, yani daha böyle çok sert hareketlilikler olmasa da Türkiye'de %10-15 civarında değişebilen, yani tercihleri değişebilen, şu mevcut konjektürü kastediyorum, bir kitle var ve bunlar bu kitle gidişata göre, hadiselerin akışına göre, haber akışına göre tercihlerini değiştirebiliyorlar. Yani dış politikada çok pozitif bir atmosfer gelişiyor. Savunma sanayinde yeni bir takım şeyler açıklanıyor. Ve onun üzerine bir bakıyorsunuz, bu hemen şeye de yansımış, yani seçmen davranışına da yansımış. Bir taraftan tabii demin 89 hatırlatması yaptınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 seçimlerinde önemli bir fırsat elde etmişti. Yani Türkiye'de nüfusun %65'ini yerel yönetimde temsil eden, yöneten bir parti konumuna gelmişti Cumhuriyet Halk Partisi. Hala da birkaç ayrılan oldu ama bu pozisyonu koruyor. Fakat bunu bir atlama taşı olarak görüp genel iktidarı elde etme anlamında mevzi kazanmak yerine kötü sınavlarla, bu özellikle yürüyen bu yolsuzluk soruşturmaları, rüşvet, irtikap, işte ihale, fesat karıştırma dahil, bununla birlikte tekrar sorgulamalar arttı toplumda.
2: Yani
3: tekrar
2: toplumun %60'ına dokunabilme şansınız var elinizde. Oyunuzu %1 bile artıramıyorsunuz. Aksine oyunuzu düşürüyorsunuz bu süreçte.
3: Evet, cepten yiyorsunuz.
2: Cepten yiyorsunuz.
3: Ya şöyle, şimdi baktığımızda bu son 30-35 yıla, 40 yıla baktığımızda bir 89 seçimleri var. Sosyal Demokrat Halkçı Parti, CHP'nin devamı olan. Tıpkı 2 sene önceki seçimlerde olduğu gibi ciddi bir kazanım elde etmiş. Ankara, İstanbul, İzmir'i o seçimde kazanmış. Fakat bir sonraki seçimde resmen dökülmüş.

Yani 94 seçimlerine geldiğinde niye bu böyle olmuş? Çünkü bugün de gördüğümüz türden o yolsuzluk hikayeleri ya da vatandaşın beklediği hizmeti, hizmet siyasetini izlememe politikası o umutları ya da o beklentileri boşa düşürmüş. Eş zamanlı olarak 94'te işte Refah Partisi'nin elde ettiği kazanımlar, İstanbul, Ankara başta olmak üzere, daha sonra işte bugün 25 yıldır Türkiye'yi yönetmekte olan AK Parti tecrübesine pozitif etki etti değil mi? Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasal hikayesinde, kendi hikayesinde İstanbul bir başlangıç anıdır ve İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında yürüttüğü hizmet siyaseti kendisini genel iktidara taşımıştır. Burada yaptıysa burada da yapar. Kaldı ki burada da biliyorsunuz engellendi. Yani siyasi yasaklı hale geldi, getirildi. Milletin içinde bir ukde kaldı aynı zamanda. Yani İstanbul'da bu kadar büyük problemleri çözen, ben o dönemi yaşadım. Yani sizler de muhtemelen, ben 92'de geldim İstanbul'a. O çok affedersiniz pislik içerisindeki İstanbul'da yaşadım. Yani buradan şu Cevizli Bağ'dan giderken burnumuzu tıkamaya başlardık otobüste. Benim okul Nişantaşı'ndaydı. Çağlayan'a kadar burnumuz tıkalı giderdik o Haliç'teki kokuyu almayalım diye. O yüzden bu tabiri de bilerek kullandım yani bu pislik içerisindeki İstanbul'u. İşte o suların akmadığı, insanların çok gülmüştüm ben, Veysel Eroğlu söylemişti de gazozla tıraş oluyoruz diye serzenişte bulunmuşlar, onu anlatmıştı bir yayında. Şimdi o dönemde bütün bu büyük meseleleri çözüp 3 sene, 3,5 sene içerisinde ortaya bir hikaye bırakmak AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü açtı. Bu fırsat şey için de geçerli. Yani SHP, CHP siyaseti açısından da orada 89'da bir zafer elde etmişsiniz. Yine bir hizmet siyasetiyle vatandaşın gözüne girip kendinizi genel iktidara taşıyıp çok daha güçlenerek ilerleyebilirdiniz değil mi? Bu olmadı. Şimdi bu hikayenin bugün biz tekrarını, hani o dejavu duygusu yaşıyorsak, o zaman şöyle daha derinlerde bir mesele var demektir Erkan Bey. Yani ben bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Esasen bu yolsuzluk soruşturmaları, kurultayla alakalı yürüyen davalar, belediyelerde aynı şekilde yürüyen bu davalar. Buradaki asıl mesele bireysel bir işte nefsine uyup bireysel anlamda bir suç eylemi niteliği taşıyan bir eyleme yönelmekten ziyade bir kültürle alakalı, bir yolsuzluk kültürüyle alakalı, yani bunu hayatın olağan akışı haline getirmekle alakalı bir problem var burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetinde demektir. Şimdi bu böyle olunca tabii bunu vatandaş görüyor. Vatandaş şeydir yani, çok zekidir, izler görür, herkes her zaman konuşmasa da fark eder, bazen hiç konuşmadan gider reyini kullanır. Sonuç itibariyle şu duygu, yani Cumhuriyet Halk Partisi verilen bu fırsatı yine kullanamadı. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerde böyle yapıyorsa yarın Türkiye'nin başına geldiğinde Allah bilir ne yapar duygusu o şeye, o fırsatın heba olmasına yol vermiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi açısından bunu söylüyorum. Dolayısıyla zaten bu soruşturmalardan sonralar biliyorsunuz hep şey argümanı üzerinden ilerlediler. Bu işte CHP'yi bir operasyon yapılıyor. CHP rakip olarak gözüktüğü için devre dışı bırakılmak isteniyor. Bu bir darbedir değil mi Özgür Özel'in şeyleri? Hiçbir zaman ama orada gündeme gelen, getirilen iddialar, suçlamalarla alakalı onları çürütmeye dönük bir dil görmedik burada. Şimdi öyle olunca tabii bu şeye de yansıyor. Anketlere de yansıyor. Anketlerde bu özellikle yolsuzluk gündeminin ön plana çıktığı dönemlerde bunu ben o dönem bu anketleri yapanlardan da dinlemiştim. Bir 3-4 puan CHP'nin oylarında gerileme oldu. Yani böyle zamanlarda bizim milletimizde şey de vardı mesela, AK Parti hani bir mağduriyet duygusu varsa, haksızlığa uğramışlık duygusu varsa gider inadına verir. 2007 seçimi böyledir mesela. 2002'de Sayın Erdoğan şey değildi, yani başbakan olabilecek siyasi şeye, hukuki hakka sahip değildi. Siyasi yasaklıydı. O halindeyken
tek başına iktidarı geldi, evet. AK Parti.

0: Hatırlayalım.
1: Evet.
0: 2007'de yine aynı şekilde bu 367 garabetleri, Cumhurbaşkanlığı krizi olunca memleketin başına kötü haller de gelebilir duygusuna kapılmadan gidip inadına ya da bilinçli bir şekilde gitti. Beklenenin üstüne oy verdi AK Parti'ye. Şimdi burada da o algı, o yani CHP haksızlık
1: %47.
0: yapılıyor. Bakın, CHP haksızlık yapılıyor. Bunlar böyle bir şey olmadığı halde siyaset mühendisiyle CHP dizayn ediliyor. O duygu baskın olsaydı bu anketlerdeki bu sonuçlar böyle olmazdı. Yukarı yönde olurdu. CHP 40'a doğru giderdi bakın. Şey
1: Bir
0: böyle
1: de
0: olurdu.
1: bizi dışarısı sokakta bunu gösteriyor. Şimdi hatırlayın işte Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde işte o kapıların kapandığı, içeriye insanları almadıkları gün, işte Özgür Özel'in meclise yürüdüğü gün dışarıda kaç kişi vardı mesela? 100 mü, 500 mü? Ya da Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının başladığı ilk gün
0: Yani bir
1: birkaç yüz
0: soğukluk
1: kişi
0: tabii,
1: vardı sadece.
0: yani bu işte demin söylediğim, yani bu bunun hayatın, yani bu suçlamalara konu olan eylemlerin, yargı konusu olan eylemlerin hayatın olağan akış haline girmesiyle alakalı. Bunu normal, yani kendi gözlerinde normal bir hakmış gibi görmediğiyle alakalı. Bakın, rüşvet çok bilinir ama irtikap suçunu kamuoyu bu son dönemde öğrendi. İrtikap ne demek diye ilk başta herkes bilmiyordu bunu. İrtikap rüşvetten daha ağır bir suçtur. Çünkü irtikapta şey vardı, yani sahip olduğu kamu görevini kendi
2: Menfaat karşılığı.
0: menfaati için kötüye kullanmak. Örnek, işte belediye gücüne sahipsin. Belediyede çeşitli kesimden işleri oluyor. Müteahhit işte bina, inşaat yapacak. İskan işi oluyor, ruhsat işi oluyor daha işe başlamadan önce. Veya iş almış, hak edişi geliyor. Bu hak edişini sen hak ettin ama etmedin aslında. Önce bizi göreceksin. Bizi görmediğin takdirde bu hak edişini vermeyeceğiz biz sana. İrtikap suçu buna görüyor. Yani %10 veriyorsun.
2: Karşı tarafa menfaat sağlayıp
0: Ama buradaki kamu gücünü kötüye kullanmak var. Değilse vermem sana. Hakkın bile olsa sana ruhsat vermem. Hak ettiysen bile o hak edişini vermem. Buraya gidiyor. Şimdi daha kötüsü, yani sorduğunuz soruyla hepsi ilişkili aslında bunların. Bunu dediğim gibi bir tarzı siyaset haline getirmek. Bunu bir kültür haline getirmek. Bunu bir hak olarak görmek. Bu nedenle ben siyaset yapıyorum diye düşünmek. Siyaseti buradan bakmak. Siyaseti bir zenginleşmek ve bir güç temerküz etmez. Güç kullanmak için hedeflemek.
1: Hatta bir seviye
0: Hizmet.
1: üstü bununla beraber Cumhurbaşkanlığını kazanmak, yani
0: Ya
1: suç
0: orada
1: örgütü
0: da ama aynı
1: meselesine
0: yere
1: getirmek.
0: gidiyor işte. Yani
1: Evet.
0: orada da yine bunu siz eğer bir bu mevkileri, bu makamları, oradaki gücü kullanmak için, oradaki imkanları zenginleşmek için bu amaçla kullanıyorsanız ve sizin odağınızda, motivasyonunuzda hizmet üretmek, bununla dertlenmek, bunun
1: Evet.
0: heyecanıyla siyaset yapmak yoksa bu gözüküyor işte. Yani benim kastettiğim o. 20 31 Mart 2024'te ne oldu? Çeşitli sebeplerle insanların, seçmenlerin bir bölümü AK Parti'ye bir mesaj verdi. Değil mi? Yani ben burada kimisi sandığa gitmedi, kimisi başka tercihler kullandı. Yani o kadar akıllıca derken hani
2: Siyasetçi.
0: farkındalıkla o oylar kullanıldı ki hiç öyle bir kapasitesi olmadığı halde Yeniden Refah Partisi %6'dan fazla oy aldı o seçimde.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimden sonra biz mesajı aldık dedi mesela.
0: Tabii uzun o dönem bir sürü
1: Evet.
0: şeyler, yani çok şey cümleler, öz eleştiri cümleleri geldi o dönemde,
1: Evet,
0: hatırlayalım.
1: evet.
0: Çok yapılan konuşmalar ve epey bir devam etti o süreç. Şimdi bu bir fırsat alanı açmıştı. Uzattım biraz, hemen toparlıyorum. Bu bir fırsat alanı. Siz eğer milletin güvenini sağlayacak söylem ve eylemlerle kullanmış olsaydınız bugünkü anketlerde bu durum böyle çıkmazdı. Böyle çıkmazdı.
1: Evet, peki. Hüseyin Likoğlu, buna ekleyeceğiniz bir şey de varsa alayım ama ben şunu soracağım size. Kılıçdaroğlu'na sorulan bu fezleke sorusu vardı. Önemli. Ben bir önceki bölümde soracaktım onu. Gözden kaçırmışım. Fezlekelerle ilgili deniliyor ki Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel ve diğer milletvekilleriyle ilgili fezlekeleri bu arada mecliste bu isimlerin. Meclise geldiğinde milletvekilleri

0: müvekkillerinize ne yönde el kaldırmasını isteyeceksiniz diye soruluyor. Kritik ve önemli bir soru. Ben şahsen benimle ilgili bir durum olursa dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve aklanmayı isterim diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Önümüzdeki süreçte mecliste CHP içerisinde yaşanacakları herhalde bir aynı tutuyor bu mesele.
1: Şimdi tabii ben açıkçası Türk siyasi tarihine baktığımız zaman çok olağanüstü durum olmaksızın bir dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik bir kararın olmadığını görüyorum. Yani 2016 yılındaki durum farklıydı. O zaman muhalefet meydan okumuştu. Şimdi onun üzerinde de ayrı tartışmalar yürütülüyor. Muhalefet meydan okumuştu. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra işte dokunulmazlıklar kaldırılsın. Efendim işte herkes yargıda hesap versin. Muhalefet biraz o tarihte böyle işte AK Parti'nin aslında tek başına iktidar olamayacak, iktidarını kaybetti. O bakımdan böyle bir meydan okuma gerçekleştirdi. Bir Kasım seçimlerinden sonra bu meydan okuma hayata geçti. O dönemde mecliste dokunulmazlığı bulunan bütün partiler, AK Parti, CHP, MHP, DEM ve o zamanki HADEP, bütün parti, bütün vekillerin, fezlekesi olan bütün vekillerin dokunulmazlığı kaldırıldı. Bir anayasa değişikliğiyle böyle tek tek oylama yapılmadı. Onun dışında herhalde 1992'de mi DEP'lilerin dokunulmazlığı kaldırıldı? Yani dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Türk siyasi tarihinde çok azdır. Ben bu süreçte aynı yaklaşım sürecini işte Anayasa ve Adalet Komisyonu'ndan bir karma komisyon olacak. Bu komisyon dosyaları inceleyecek. Bu dosyaları inceledikten sonra dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde genel kurula işte gönderecek, genel kurul karar verecek. Ben yakın tarihte, yakın dönemde böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Mecliste çok az örneği var bunun. Birincisi bu. Ama burada şöyle bir şey var. Yani biz bu mutlak mutlak kararının hukuk tarafını konuşuyoruz sürekli. İşte Asliye Hukuk Mahkemeleri bir karar verdi. İşte istinaf bu karar doğrultusunda farklı bir karar verdi ve mutlak mutlak karar verildi. Bu işin hukuk tarafı. Ama yargıda devam eden bir de ceza davası var. Yani bu mutlak mutlana sebep olan, yani delege devşiren, yolsuzluk yapan vesaire bu faaliyetlerde bulunanlarla ilgili bir de ceza davası var. Yani onu yaptıkları için ayrıca cezalandırılacaklar. 38. olağan kurultayın iptali bir tarafa, bir de buna neden olanlar ayrıca ceza. Ve bunun içerisinde Özgür Özel başta olmak üzere sanıyorum 9 milletvekili olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bu milletvekilleriyle ilgili de bir fezleke söz konusu. Milletvekili olmayanlarla ilgili yargılama tamamlanıp bu mutlak mutlana sebep olan kişilere yönelik bir ceza çıkması durumunda o zaman biz dokunulmazlıkla ilgili daha fazla meseleleri tartışacağız. Yani işte filanca yani milletvekili dokunulmazlığı olmayan partililer eylemlerinden dolayı 38. olay kurultayı sakatlamaya yönelik eylemlerinden dolayı ceza alırlarsa o zaman kamuoyu şunu tartışacak. Bu kişiler dokunulmazlığı olmadığı için yargılandı, ceza aldılar. Aynı suçu işleyip dokunulmazlığı olan milletvekillerinin durumu ne olacak?
0: Evet.
1: Bunlarla alakalı belki bir tartışma başlayacak. O tartışmaya yani o mahkeme kararı gelene kadar ben dokunulmazlıklarla ilgili özellikle bir karma komisyon oluşturulup bu komisyonun bir faaliyet bir rapor yazacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki. Noel Bayrak, ne dersiniz? Kılıçdaroğlu niye bu çıkışı yaptı mesela? Hani ben olsam dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve aklanmayı isterim. Bir yandan da köşeye sıkıştırıyor herhalde karşındakini. Eğer böyle bir çekincen yoksa git, aklan ve gel. Ve bir de eğer böyle bir şey olursa anladığımız kadarıyla işte milletvekilleriniz ne yönde el kaldıracak? Evet yönünde el kaldıracak diyebiliriz herhalde bu açıklamasından sonra.
2: En azından öyle düşündüğü hissediliyor. Şimdi biz Kılıçdaroğlu'nun bu şu konuda dürüst davranmak lazım. Bu Butan kararından önceki dönemde de hani az önce bahsettiğimiz o sırtından hançerlendim dediği kurultay var ya, o kurultaydan sonra da sürekli olarak zaman zaman bu aklama meselesini gündeme getirdiğini hatırlıyoruz. Yani özellikle bu üzerinde işte soruşturma açılan belediye başkanlarıyla alakalı, işte bunlar partiyi kirletiyorlar, bunlar aslında askıya alınmalı üyelikleri, sonra aklandıktan sonra tekrar partiye dönmeli gibi açıklamalar var daha önceki dönemde de. Dolayısıyla belki tabiri caizse şeye muhatap olan kişi kendisi olduğu için o kurultayda haksızlığa muhatap olan kişi kendisi olduğu için biz o günden itibaren Kılıçdaroğlu'nun yargının bu konudaki fonksiyonunu önemsediğini görüyoruz. Bu da şöyle önemli. Gene bir geriye atıf yapacağım burada. Biz CHP'nin şu tarzına da alışıkız. Genel olarak yani bu son dönemdeki bütün yargı kararlarını işte saray yargısı olarak sıradanlaştırıyor veya efendim itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey ki, öyle bir çelişki ki o 17-25 sürecinde yani artık ta o günden, birinci günden beri bunun bir yargı ve emniyet üzerinden denenmiş bir FETÖ darbe teşebbüsü olduğu çok net ortada olduğu halde o zamanki CHP yönetimi, ki Kılıçdaroğlu da başta olmak üzere, o zamanki o çok net olarak cübbe giymiş FETÖ'cüler olduğu halde o savcılar, bu o soruşturma açan savcıları savunmuşlardı. İnşallah başlarına bir şey gelmez filan demişlerdi. Ve sonuna kadar gidilmeli diye hep o savcıları savunmuşlardı. Şimdi o günün, o dönemde o savcılar, yani savcı derken FETÖ adına operasyon yaptığı çok net olan o kişileri savunanlar, sonraki dönemde her türlü kendilerinin beğenmediği kararları hep saray yargısı diye aşağıladılar. Şimdi bu çok karşılık bulabilecek veya çok tabiri caizse çok vicdanlı, çok efendim hakikaten dürüst bir dizi değerlendirme değil bu. İki, şimdi ortaya çıkan o para kuleleri, efendime söyleyeyim ama bir kısmını biz şahit olduğumuz baklava kutusu gördüm vesaire falan. Şimdi bunlarla ilgili bir şey önüne gelmişse savcının ne yapması gerekiyordu? Yani bunlar görmezden mi gelmesi gerekiyordu? Dolayısıyla biz baktığımız zaman işte birinci şeyde de bahsettik. Özgür Özel ve diğerleri bu süreci tamamen efendim Erdoğan'ın talimatıyla yürüyen bir süreç olarak göstermeye çalışıyorlar. İşte Kılıçdaroğlu burada ayrışıyor. Neden ayrışıyor? Çünkü o bu şeye o da muhatap olmuş bu sürecin efendim mağduru durumunda. O biraz daha gerçekten yargının kararına saygı duyuyor veya yargının kararını önemsiyor. Veya arınma dediğimiz şey, zaten arınma dediği şey o ne yapıyor şu anda? MYK bir takım işte bugün de olduğu gibi bazı il başkanları, belediye başkanları karar alıyor. Asıl partide arınma diye ihtiyaç duyduğu ve kendisini iddialı bir biçimde ortaya koyduğu şey nereden gelecek? Yargı kararlarının ortaya çıkacak. Yani yürüyen süreçler var, yürüyen soruşturmalar var. İşte İmamoğlu'nun olduğu gibi yargılamaya aşamasına gelenler var. Bu süreçler tamamlanacak ki bundan önce söyledi Kılıçdaroğlu. Yani bunun biz bu fark şu farklı önemli.
0: Yargılansınlar, aklansınlar, aklanacaksalar.
2: Evet, evet ama peki. Süre doldu galiba.
0: Az, tamamlayalım.
2: Hemen şöyle tamamlayayım. Eğer gerçekten Özgür Özel'in dediği gibi bu kişiler bu suçu işlememişlerse, buna güveniyorsa, aslında CHP yönetimi bu süreci hızlandırmalıydı. Yani destek olmalıydı, yardımcı olmalıydı yargıya. Hızlandırmalıydı. Yani destek, yardımcı kastım bir an

0: Evet, iddianlar tamamlansın, evet. Duruşmalar yapılsın. Hayır, sürekli engellediler.
1: Evet, suçsuzlar.
0: Kılıçdaroğlu şimdi bunu yapıyor aslında. Bunu yapacağını söyledi aslında.
1: Evet.
0: Bir an evvel şey belli olsun diye. Suçlu suçsuz belli olsun diye.
1: Peki.
0: O bakımdan ben bu dönemde biraz daha şeyin de hızlanacağını düşünüyorum. Bu yargılama sürecinin hızlanacağını düşünüyorum.
1: Önemli bir

0: Kesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.

0: Dedim kızım halleder baban.
1: Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. Bitti böyle,
4: Otobit'te. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Ajet. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyon...

0: Milyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Efendim yeniden merhaba. Basın Ekspres devam ediyor. Hüseyin Likoğlu, Mehmet Acet ve Nuhal Bayrak'la gündemi konuşmaya devam ediyoruz. İlk iki bölümde yoğun olarak CHP içerisinde mutlak kutlan kararı ve sonrasında yaşananlar ve bundan sonra olası yaşanacaklar CHP içerisindeki yol haritasını konuştuk. Bu bölüme başlarken bizlerin bir süredir tabii gündem yoğunluğu hem uluslararası hem de Türkiye içerisindeki siyasette yaşanan gelişmelerden pek fazla konuşmaya fırsat bulamadığımız ama Türk Devleti'nin her zaman ilk sırasında olan, ilk gündeminde olan terörsüz Türkiye'yi konuşacağız. Neden? Açıklamalar var bununla ilgili, özellikle AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in ifadeleri önemli. Mehmet Bey, sizinle başlayacağım yine bu bölüme de. Ömer Çelik diyor ki silah bırakma için yasal çerçeve gerekiyor. Silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek ifadeleri var. Bu önemli. Buna bir ek daha yapayım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in bir ifadesi var, açıklaması var. Diyor ki, özet olarak söylüyorum tabii, tam ifadesi biraz daha uzun. Bu iş bitecek, bitmek zorunda. Türkiye artık böyle şeylerle uğraşamaz. Çünkü dünyanın başına ne geleceği belli değil. Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali önümüzde duruyor.
1: Evet.
0: Diyor. Bu süreci konuşarak başlayalım.
1: Şimdi bir defa işte Ağustos 2024'te bu sürecin başladığını düşünecek olursak aşağı yukarı ikinci yılı dolmak üzere, işte bir ay sonra, hatta 26 Ağustos Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla gündeme gelen, sonra 1 Ekim'de mecliste açılış sırasında yapılan konuşmalar ve işte Sayın Bahçeli'nin gidip DEM sıralarıyla tokalaşması, 22 Ekim'de yaptığı çağrı. Şimdi bu aşağı yukarı 2 senenin sonunda geriye dönüp baktığımızda bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu bugün daha iyi idrak ediyoruz.
0: Şüphesiz.
1: 2 sene önce gündeme geldiğinde bu da nereden çıktı diye bakanlar daha fazlaydı belki, ama şimdi bu dönemde bölgemizde yaşanan bu savaşlar, bu gelişmeler, yine bu sürecin pozitif yönde tetiklediği başka Suriye'deki özellikle gelişmeler, bunların gerçekten de ne kadar hayati nitelikte olduğu ve ne kadar eş zamanlı olarak, yani riskler ve fırsatlar at başı düşündüğümüz zaman, o risklerden uzaklaşma ve fırsatlardan yararlanma anlamında da ne kadar kıymet arz ettiğini bugün daha iyi anlıyoruz. Bu 28 Şubat'ta tabii Amerika ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar ve bu savaşın işte aşağı yukarı 4 ay boyunca ateşkes sürecine dahil olmak üzere devam etmesi nedeniyle bir duraksama durumu da ortaya çıktı. Bu da bir yerde doğaldır. Böyle anlarda herkes bir durur, bir kolaçan eder etrafına. Yeni adımlar atarken daha böyle ihtiyatlı davranılır. Daha teni ile, eskilerin tabiriyle hareket edilir. Biraz da bu nedenle bu yaklaşık 4 aylık süreçte biraz gündemin geri planında kaldı bu süreç. Ama böyle olması da kendi fonksiyonunu bu süreçte icra etmediği anlamına gelmiyor.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Daha yeni İsrail tarafından yapılan açıklamalar var. İşte Netanyahu'nun Kürtlerle alakalı planını Erdoğan bozdu diyor mesela bir tanesi. Bu ne demek? Bu şu demek, yani savaşın ilk başlarında İsrail'in, Mossad'ın hedefi bir kara ayaklanmasıyla İran'daki rejimin üzerine sürmekti. İsrail'in İran'daki rejimi değiştirme planı, Kürtlerin karadan İsrail adına bir vekil unsur, bir maşa olarak harekete geçip havadan İsrail desteğiyle, karadan yine onların yürüteceği ayaklanmayla bir kaos ortamına sürüklenip oradan bir rejim değiştirmek.

0: değişikliği devşirmekti. Şimdi bu sürecin İsrail'in bu planının önünü kesen bir fonksiyonu oldu. Nereden biliyoruz? Yani bir defa yürütülen bir takım trafik. Nereden biliyoruz? Yani gözle görünen ya da gözle görünmeyen orada bölgedeki aktörlerin, Kürt aktörlerin İsrail'in bu projesine meze olmamaları adına, bunlara uymamaları adına Türkiye'nin telkinleri oldu ve bunda başarılı oldu Türkiye. Yani İsrail'deki Netanyahu muhalifi bir kişi bugün eğer diyorsa Netanyahu'nun Kürt ayaklanması projesini Erdoğan engelledi.
1: Yair Lapid
0: Bu
1: tam
0: buraya
1: olarak diyor ki
0: oturuyor.
1: Erdoğan Netanyahu'ya haddini bildirdi.
0: Evet, Lapid şu anda yani bir
1: Evet.
0: muhalefetteki İsrail'deki muhalefet liderlerinin bir tanesi. Bunun dayandığı zemin burası ama onu söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Yani o ilk başlarda Türkiye çeşitli kanallarla işte Barzani yönetimi üzerinde, Talabani yönetimi üzerinde bu telkinleri yaptı. Sakın ha bu oyuna gelmeyin diye ve bu karşılık buldu. Trump da dedi mesela Kürtlerin ilk başta hatırlayalım. O da Kürtleri kullanmaktan bahsetti. Burada net bir şekilde Türkiye buna karşı çıkınca bu mümkün olmadı. Ama Türkiye'nin karşı çıkması yetmiyordu. Onların da gönüllü bir şekilde buna uyum sağlamaları gerekiyordu. Bu işte terörsüz Türkiye sürecinin sunduğu perspektifle mümkün oldu. Demek istediğim husus esasen bu. Dolayısıyla bu 4 ay içerisinde bir duraklama, bir bekleme, bir bekle gör durumuna geçilmiş olsa da esasen kendi yani savaş sürecinde bu süreç terörsüz Türkiye projesi kendi fonksiyonunu icra etmiştir. Bu tespiti koyalım. Şimdi açıklamalara geldiğimizde buradan gördüğümüz o kaldığı yerden şimdi bir ateşkes zemini de oluştuğu için kaldığı yerden yeniden bir ivmelenme dönemi başlayabilir. Bu açıklamalar bunun önce işareti gibi gözüküyor. Nerede bırakmıştık? Şurada bırakmıştık. Meclis bir komisyon raporu açıklamıştı. Bunu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş hatta açıklamıştı. Ve o raporda bir işte müstakil bir yasa çıkartılması yani PKK'nın silah bırakması için ve bunu yani silah bırakma ve fesih kararının hayata geçirilmesi anlamında meclisin o komisyonun yürüttüğü Ağustos 2024'ten 25'ten itibaren yürüttüğü o görevin tamamlanması ve bu şekilde bu amaca mahtuf bir düzenleme yapılması. Şimdi bununla ilgili bu önce işaretler bu sürecin somut adımlarla önümüze çıkacağı, karşımıza çıkacağına işaret ediyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani zaten başından itibaren bir geri dönüş yasası adı kullanılıyor burada. Bu komisyonun da temel misyonu buydu. Yani o 5 Ağustos 2025'te başlayıp Aralık'a kadardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu çalışmalarına devam eden komisyonun temel misyonu geri dönüş yasalarıyla alakalı tekliflerde bulunmaktı. O teklifler de oluştu. Dolayısıyla bundan sonra bu tekliflerin, önerilerin hayata geçirilmesidir. Sıra buraya geldi. Burada da tabii mecliste grubu bulunan partiler açısından da yeni bir imtihan konusu, yeni bir sınav konusu gündeme gelmiş oluyor. Şöyle, şu maksatla bunu söylüyorum, o şekilde de tamamlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Özgür Özel döneminde inişli çıkışlı bir yaklaşımı oldu bu konuyla alakalı. Bir taraftan işte sürece destek verdiklerini beyan ettiler. İşte bu komisyonda yer aldılar. Ama bir taraftan da çok temel meselelerde mesela işte İmralı'ya heyet gönderilmesi meselesi. Onun dışında esasen bu sunulan partilerin yani ortak rapordan önce partiler kendi raporlarını açıkladılar. MHP bir rapor açıkladı, AK Parti bir rapor açıkladı. Oradaki odak noktasında işte PKK'nın silah bırakmasına dönük bir odaklanma vardı. Yani yasal düzenlemelerin çerçevesi ne olmalı sorusu bağlamında. CHP hiç buralara girmeden hiç böyle yani böyle bir temel amacı misyonu var bu komisyonun bahsine girmeden çok alakasız konular üzerinden sörf yaparak kendi raporunu orada açıkladı. Bu da tabii bir samimiyet testi anlamına geliyor. Yani gerçekten destek veriyorlar mı? Yoksa köstek mi oluyorlar? Yoksa yani şu sesler de yükselmeye başladı. Artık bu komisyon yürümez, bu iş olmaz. Hani Allah için burada bu şeyi tekrar o hakkı teslim etmek lazım. Sayın Bahçeli'nin o kritik anlardaki kişisel inisiyatifi burada o CHP çevrelerinde beklentiye dönüşen, yani bu olmayacak artık bu süreçte buraya kadar beklentisini boşa çıkarmış oldu. O anları da ben şimdi gözümün önünden canlandırınca önemli anlardı. Yani bu kolay da gelinmedi bu sürece. O kırılma anlarında alınan o inisiyatifler hem Sayın Bahçeli hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da o dirayetli, kararlı tutumdan hiçbir şekilde vazgeçmediler ve bunun bir Türkiye Yüzyılı projesi olduğu, bunun bir Türkiye Cumhuriyeti projesi olduğuna dönük vurgular eşliğinde bu kararlılıkta bu iş buraya kadar geldi. Dolayısıyla hani bu defa da olmayacak, yine olmayacak duygusunun yerini şimdi bana göre çok daha artık yani işin çayı geçtik, dere kaldı. Çok daha bundan sonra işimiz daha kolay duygusunun ben ön plana geçtiğini düşünüyorum. Kamuoyu da bunu satın aldı, toplum da bunu satın aldı. Bu son yaşananlar da bunun kıymetini daha anlaşılır hale getirdi. Yani ilk bölümde anlatmaya çalıştığım husus, hani iyi ki böyle bir şey varmış dedirten hem tehlikelerden o iç cephe şeyleri vardı ya, hani tehlike İsrail yayılmacılığına dayalı bir iç cepheyi güçlendirme çağrıları vardı. Bu bir tehlike algısına binaen, tehdit algısına binaen geliştirilen bir söylemdi. Bir tarafta da bir fırsat algısı vardı. Biz bunu mesela çok açık bir şekilde Suriye'de gördük. Suriye'deki mevcut statükonun nasıl Türkiye'nin lehine oluştuğunu biz bu süreç içerisinde, bu sürecin de katkılarıyla aynı şekilde görmüş olduk. Dolayısıyla ben hani kamuoyu desteğinin de daha pekişmiş olduğunu an itibariyle düşünüyorum. Dolayısıyla bir finale, bir sonuca ulaşma anlamında çok daha iyi bir yerde şu anda Türkiye. Bu konuda da ben yeni adımların önümüzdeki süreçte atılmasını bekliyorum.
1: Dışarıda yaşanan gelişmeler ne kadar haklı bir süreç yönetimi.
0: Tabii yani bu savaş başlı başına. Evet.
1: Hüseyin İlkoğlu, nasıl bir yol yürünecek bundan sonraki süreçte sorusunu soracağım. Ama bunu şu çerçevede de irdeleyelim biraz. Yani Türk devleti, Türk ordusu sahada, masada, uluslararası gelişmelerde her konuda belki de en güçlü olduğu bir dönemde şu anda ve bu girişimi de en güçlü olduğu dönemde başlattı. Bunlar tabii güçle de, ne kadar güçlü olduğunuzla da ilgili yan yana konuşulacak meseleler. Bu çerçeveden bakalım istiyorum nasıl bir yol yürüyeceğimize.
2: Şimdi tabii yani sonuç itibariyle de bir değerlendirme yapılabilir ama sonuca nasıl geldiğimize ilişkin de
1: sürece de bakmak.
2: Sürece bakmamız gerekiyor. Birincisi, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte terör örgütü PKK'nın istismar ettiği, işte Nuhabi'nin hep vurguladığı, işte Cumhuriyet'in ilk yıllarındakinden başlayıp o CHP'nin Jacoben, dayatmacı, ırkçı anlayışının neticesinde bölgede oluşan rahatsızlık ve bu rahatsızlığın bir terör tarafından istismar edilmesi. Aynen. Ve bunun neticesinde bu istismarın arkasında kimlerin olduğunu son dönemlerde baktığımız zaman, yani Siyonizmin olduğunu artık herkes görüyor. İşte İran'da kim ne için uğraşmış, hedefi neydi diye baktığımız zaman, belki eğer 15 sene önce Türkiye ile İsrail, İran'ın İsrail ile karşı karşıya geldiği gibi bir durum olsaydı, PKK o zaman İran'ın İsrail'in saflarında Türkiye'ye karşı savaşacaktı yani. İsrail'in askerleri olacaktı. Dolayısıyla işte bu PKK'nın bir terör örgütünün veya küresel bir anlayışın istismar ettiği bu alanları AK Parti öncelikle ortadan kaldırdı. Yani hep işte son iki yılı konuşuyoruz da AK Parti iktidara geldiğinden 3 ay sonra mı? Olağanüstü hali. Yok, 1 ay sonra.
0: Kaldı. Tabii yani, tabii.
2: 40 gün sonra. Yani. İlk yaptığı iş. Olağanüstü hali kaldı. Yani o bölgede bölge halkının istismar edildiği, haksızlığa uğradığı, PKK'nın istismar ettiği o çağ dışı, o antidemokratik, o baskıcı, o dayatmacı anlayışı ortadan kaldırdı. Daha sonraki süreçlerde baktığımız zaman Tayyip Erdoğan meşhur Diyarbakır konuşması var. Ve 2009 yılında başlayan sürece baktığımız zaman PKK'nın istismar ettiği bütün haksızlıkları ortadan kaldırdı ve 2011-2014 birinci çözüm sürecindeki adımlar ve neticesine baktığımız zaman zaten bunun altyapısı AK Parti'lere gelir gelmez başladı. Nitekim bu durum fark edildi. 2014 yılında Dolmabahçe mutabakatından sonra birileri devreye girdi. Selahattin Demirtaş'ın işte 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili çıkışı, daha sonra işte seni başkan yaptırmayacağız diyerek başka bir evreye geçmesi, çözüm sürecini sabote ederek yeniden saldırılar başlaması, Hendek operasyonu derken bir yandan bunlar olurken diğer yandan Fethullahçı teröristler de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde darbeye hazırlık yapıyorlardı. Nitekim Türkiye 15 Temmuz'da Fethullahçı hainlerin darbe girişimini akamete uğratmasıyla birlikte saha değişti. Türkiye'nin terörle mücadele konseptinde de çok önemli bir karar alındı. Neydi o? Artık karakolda durup teröristlerin gelmesini beklemeyeceğiz.
1: Terör kaynağında yok edilecek.
2: Bu teröristler nerededir? Nerede besleniyor? Sınırlarımızın içi veya dışı fark etmeksizin Türkiye bu terörü kaynağında yok etmeye karar aldı. Yani 15 Temmuz'dan bir ay sonra, yani 1,5 ay sonra
1: Fırat Kalkan
2: harekatı başladı. Yani sınırlarımızın ötesinde büyük operasyonlar yapıldı. Zeytin Dalı harekatı, Barış Pınarı harekatı, işte Irak'ın kuzeyindeki kilit operasyonları derken Türkiye bu kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Ve bunu yaparken Kürt halkının, Kürdüm diyenin hukukunu koruyarak, hakkını koruyarak, bakın Hendek operasyonlarında Diyarbakır'da onlarca şehit verdik. Niye? Sivil hassasiyetten dolayı. 700 küsur şehit verdik. Ve operasyon nedeniyle şehirlerde meydana gelen tahribatlar
0: 860 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam.
3: Sivil.
2: Yani tabii bu farklı iller, bölgeler, farklı işte kesim, sadece asker, polis değil. Nihayetinde yaralar sarıldı. Yani bugün Diyarbakır Sur'a gittiğiniz zaman, yani bu bölge bir dönem terör yuvasıydı diyemezsiniz. Bambaşka bir Diyarbakır, bambaşka
1: turizm,
2: bir
1: Irak,
2: bambaşka bir Hakkari ortaya çıktı. Ve 7 Ekim'de bir gerçek ortaya çıktı. Bölgeyi kana, kaosa sürükleyen, bölgenin farklılıklarını kaşıyan, bölgedeki dini, mezhebi, etnik farklılıkları kaşıyan bir Siyonist İsrail gerçeği ortaya çıktı. Siyonist İsrail'in bu yüzü ortaya çıktıkça bölge halkının da bakışı değişti. Suriye'deki devrimle birlikte bambaşka bir

0: coğrafya ortaya çıktı. Aynı şekilde Irak'la Türkiye arasındaki yakın işbirliği, kalkınma yolu ve Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi dahil Türkiye'nin bölgede herkesin çıkarını, herkesin hakkını, hukukunu koruyacak adımları görüldükçe İsrail bir taraftan Siyon İsrail'in maskesi düştü, diğer tarafta Türkiye'nin gerçekliği ortaya çıktı. Ve nitekim işte bu terörist Türkiye söylemi karşımıza çıktı. Bunun esas nedeni ki bu söylem ortaya çıktığı zaman Suriye'de henüz devrim gerçekleşmemişti. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Devrimden önce bu ifadeler. Zaten devrim ondan sonra gündeme geldi ve herkes şunu söylüyordu. Efendim bu amacına ulaşmaz. Çünkü Suriye'de işte PYD, YPG asla buna rıza göstermez. Zaten birinci çözüm süreci Suriye'deki olaylardan dolayı akamete uğradı. İsrail buna asla izin vermez. İsrail Davut koridorunu oluşturacakmış, şöyle yapacakmış vesaire yapacakmış. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Türkiye hem
1: hiçbirlerini yapmıştı.
0: Irak'ta hem Suriye'de asla etnik bir yaklaşım içerisine girmeden tam aksine bütün kaşımaları devre dışı bırakarak çok önemli adımlar attı. Ve bu süreç İran'daki savaşla birlikte ve İran'da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Trump söyleyelim işte onlara mükemmel silahlar gönderdik ama savaşmadılar. Başkalarına sattılar gibi böyle açıklamalar yaparak bir gerçeği ortaya koydu. Artık bu bölgede etnik ayrılıklar üzerinden kimsenin operasyon yapamayacağı, bu farklılıkları kaşıyanların ne Kürtleri, ne Arapları, ne Süryanileri, ne efendim Dürzileri, ne Nusayrileri sevmedi. Onları sadece kullanmak istedi. Şu anda İsrailliler çok öfkeli. Niye öfkeli? Efendim niye bizim adımıza savaşmadınız? Siz kimsiniz? Sizin adınıza niye savaşacağız? Demek durumunda kalındı ve artık bu süreci. Yani biz en başta hep söyledik. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye evrilecek ve bölge ülkelerinin tamamı kazanacak. Bölgedeki bütün halklar kazanacak. İran savaşına kışkırtılarak sokulmak istenen Kürt yapıların buna karşı çıkarak hem Kürt halkı, hem bölge halkı, hem bölge olarak herkesin kazançlı çıktığı bir durum ortaya çıktı. Şimdi bir realite var. Nedir o realite? Maalesef kandırılarak, aldatılarak, zorla, başka yöntemlerle, şunla, bununla vesaire yöntemlerle Türkiye'ye karşı terör eylemleri içerisinde bulunan kimisi önemli bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı unsurlar var. Bu unsurlar Irak'ın kuzeyinde veya farklı yerlerde ağırlıklı olarak Irak'ta bulunuyorlar. Ve bunun adını konması, silahların bırakılması, susması demiyorum, bırakılması için hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yani normal şartlarda terörist Türkiye amacına ulaşmıştır. Bu saatten sonra çok olağanüstü bir şey olmadıktan sonra hiç kimsenin silaha sarılabilecek bir durumda olmadığını düşünüyorum.
1: Bundan dönüş yok.
0: Yani buradan geri yani marjinal bir iki bir şey olsa bu kaybedecekleri kesin olan bir durum söz konusu. Yani artık terörsüz Türkiye söylemi hedefi amacına ulaşmıştır. Artık bölgede terörsüz Türkiye geçtim, terörsüz bölge hedefi amacına ulaşmıştır. Şimdi buradaki dediğim gibi bu 3000 5000 denilen militan kimdir, necidir, nasıl normale dönecek, cezaları ne olacak, teröre bulaşmayanlar ne olacak, teröre bulaşanlar ne olacak bunlarla ilgili

0: yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yani başından beri hep şunu söyledim. Terörlü Türkiye, bu zamana kadar terörlü Türkiye mevzuatı vardı. Türkiye bir terör saldırısıyla, terör tehdidiyle karşı karşıyaydı ve mevzuatımız buna göreydi. Eğer terörsüz dönem başladıysa, terör bittiyse, silahları bıraktık diyorlarsa ve bir daha silaha sarılmayacaklarsa, terörsüz Türkiye başlayacaksa, mevzuatımız da terörsüz Türkiye'ye göre olması gerekiyor. Bu bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç var, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Bunun da nasıl olacağına ilişkin zaten meclis komisyonunun bir yol haritası belirledi. Bu adım adım, yani silahlar bırakıldıkça yasal düzenlemeler de gelecek ve terörsüz Türkiye tam anlamıyla hayata geçmiş olacak.
1: Peki. Nuhal Bayrak, işte o verilen raporlar, mecliste oluşturulan raporlar, partilerin oluşturduğu raporlar, komisyon oluşturduğu raporlar çerçevesinde Hüseyin Bey'le bıraktığımız yerden sormak istiyorum. Yasal çerçeve meselesi. Buna biraz değinelim. Çerçevesi nasıl olacak acaba bunun?
2: Şimdi o raporlardan istifade edecek tabii ama o raporların tamamı devreye uygulamaya sokulacak ve onların tamamı karşılanacak gibi bir şey söz konusu tabii değil. Gene meclise görüşecek bir şey bu. Ama ben sürecin buraya kadar gelen dönemiyle süreç alakalı ve şu anda gelinen noktayla alakalı olarak Hüseyin'in terörün oluşumu, istismarı onlar aynen katılıyorum ama bu son gelinen dönemdeki o kadar iyi, Hüseyin kadar iyi iyimser değilim. Oraya bir dikkat çekmek istiyorum. Evet, gerçekten örgütün eylem kapasitesi büyük ölçüde bertaraf edilmiş durumda. Fakat dışarıda hala daha böyle bir örgüt olduğu ortada. Ve ki Sayın Ömer Çelik'in açıklamasında da çok net ifade ettiği bir şey var. O gıyabi mutabakat diyelim, o süreçten sonra işte karşılık adımlar atılacaktı ki malumunuz bir gösteriyle de bir seremoniyle de bu şey süreç başlatıldı. Ondan sonra o silah yakma hikayesinden bahsediyorum. Ondan sonra da karşılıklı adımlar atılacaktı. Orada işte bu şey devam edecekti. Silah teslim etme süreci devam edecekti. Bu MİT'in gözetiminde de olacaktı. MİT'in vereceği raporlara göre de devlet adımlar atacaktı. Devlet bu adımları attı şu ana kadar. Mesela siz az önce bahsettiğiniz o komisyonun oluşturulması, komisyonun toplanması, komisyonun çalışmaların tamamlaması, değişik kesimlere görüşmesi, hatta Öcalan'a gidip görüşmesi vesaire. Zaman zaman Sayın Bahçeli'nin de bir takım işte şeylerle. O süreç devlet bana göre örgütün hak etmediği şekilde, hak etmediği kadar hızlı biçimde mesafe aldı şu ana kadar. Gelinen son noktada evet hala daha biz bugün demin bugünkü genel bugün grup konuşmasında ben izledim, dinledim. Hemen şey yapılmalı deniyor. Bu işte meclis tatile girmeden efendim bu taslak çerçeve belirlenmeli diyor. Ama biz aynı demin terör örgütü kalıntılarına yönelik onlar da adım atmalı, onlar da işte silah teslim etmeli gibi bir şeyini görmüyoruz. Evet. Tam aksine hatırlayın lütfen. Bu Suriye'nin kuzeyindeki PYD'ye yönelik Suriye hükümetinin Şam'ın başlattığı operasyonlarda gidip şeye sınırda şey falan yapmışlardı. Grup toplantısı falan yapmışlardı. Hala da orada bir takım şeyler peşine koştular. Halbuki bu süreç aynı zamanda bana kalırsa dem içinde çok korkunç bir fırsat sayılır. Yani terör örgütünden iltisakı koparıp adam gibi dürüst ve bütün Türkiye'ye yönelik bir Türkiye'nin partisi olma fırsatı önlerine seriyor bu süreç aslında. Ama biz hala o destek olduğunu görüyoruz. Burada işte tam da ben şöyle bir şeyim var, endişem var. Tamam, bu sefer daha önceki teşebbüslerin hiçbirisinde olmadığı kadar süreç ileride çok şükür. Ben de öyle kolay kolay geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Ama bölgede bu örgüte destek verenlerin, ki burada özellikle İsrail'e dikkat çekmek gerekiyor, bugün gelinen noktada bu örgüte destek verdiği daha önceki dönemlerinin hiçbirisi olmadığı kadar bu örgüte ihtiyacı var İsrail'in şu anda. Neden? Çünkü bölgedeki şeylerin çoğunda tabiri caizse hezimete uğradı İsrail. Evet.
1: Ve yalnızlaşmaya başladı.
2: Suriye'de öyle oldu. Bugün başka bir konu belki ama ben bu 100 günlük şeyin sonucu en çok kaybeden

0: İsrail olduğunu düşünüyorum. Yani hedef hiçbir zaman ulaşamadı. Şu anda İsrail de Netanyahu neredeyse linç edecek durumda şu anda. Dolayısıyla böyle
1: bir... ABD ile de arası açıldı.
0: Aynen. Dolayısıyla işte böyle bir ortamda kullanabileceği bütün şeyleri kullanmaya çalışacağını ben düşünüyorum. Efendim, daha önce teşebbüsler Kürtler bir şey kattık ama Kürtler kime kimin umurunda ki? Yani PKK üzerinden Kürtlere bir istismar ediyorlar. Yani şeyde iğrenç bir biçimde soykırım yapan Netanyahu, Erdoğan'ın Kürtleri katlettiğinden, Kürt köylerine saldırından bahsediyor. Böyle bir istismar şeyi var orada. Şimdi şunu hatırlatmayı bitirmek istiyorum, şu hatırlatmayı yaparak. Şimdi dışarıdaki şeye baktığınız zaman şöyle bir örtüşme var. İlk Kürtleri istismar ederek PKK'ya alan açma meselesi biliyorsunuz Irak'ta başladı. Bakın 3 tane devlette aynı şeyler yapılmaya çalışıldı. Bir kısmına gerçekleşti veya gerçekleşti ama sistem aynı. Şeyde Irak'ta dönemin işte devlet başkanı Saddam target ederek şeye saldırttırıldı. Kuveyt'e yani sanki karışmayacakmış gibi hava oluşturuldu. Netice itibariyle Irak'a müdahale için bir bahane oluşturuldu. Amerika 37 tane koalisyon üyesiyle Irak'a müdahale etti. Kısa bir süre sonra işte 26 Şubat 91'de bu işgal bitirildiği halde bir daha oradan çıkmadı Amerika. Ne yaptı peki? Bakın Trump'ın çağrısına, Trump'ın İran'daki İran hakkında olan çağrısına ne kadar çok benziyor. Baba Bush hemen o şeyden sonra operasyon bitmesinden sonra normalde işi bitip dönmüş olması lazım. Hayır. Kürtlere bir çağrı yaptı. 15 Şubat 1991. Bak biz Saddam'ı yıprattık. Ayaklanın bu diktatörü devirin diye bir çağrı yaptı. Ve Kürtler ayaklandı orada. 2 milyon Kürt ayaklandı. Bu sefer de Saddam bütün gücünü tekrar toplayarak onların üzerine saldırdı. O dönemde 91'de 2 milyon Kürt Iraklılar bizim sınırımıza geldiler. Sınırımıza geldiler ve Nisan ayında bunların 250 bin civarında o dönemde Özal'ın şeyiyle bunlar içeri alındı. Ve o zaman Özal bakın çok örtüşen şeyler. Özal o zaman bu şey üzerine bu kadar şeyin yani göçmen gelmesi üzerine sınırın öbür tarafında bir güvenli bölge oluşturma teklifinde bulundu. Amerika bunu kabul etmedi. Ama Amerika kendisi o meşhur hani 36. paralelin üst kuzeyinde ne yaptı? Uçuş yasak bir bölge ilan etti. Orada PKK'nın daha yakın zamanda kurulan PKK'nın güçlenmesi için orada bir de üstelik 77 uçak 1800 askerle çekiş güç diye bir şey oluşturdular. Ve o çekiş gücün tek görevi PKK'yı ve elemlerini korumak onunla yetiştirmekti. Şimdi orada bu şeyi sağladılar. PKK'nın güçlenmesini ve orada bir Türkiye'nin sınırında bir bölge hakim olmasını sağladı. Sonra o Kuzey Irak şey oldu falan filan. Daha sonra bunu 2011'den itibaren aynısını Suriye'de yaptılar.
1: PYD, YPG.
0: Ama öyle bir noktaya gelmişti ki aslında o zaman Türkiye, Hüseyin az önce bahsetti. Bakın çok tanıdık. 21 Mart 2013'te Nevruz'da yine Öcalan'ın çağrısı vardı. O zaman da Kürtçe okunmuştu gene çağrı. Türkiye'dekilerin silah bırakmasını ve Türkiye'yi terk etmesine dair bir çağrı yapmıştı. Bu çağrı üzerine bundan bir süre sonra 25 Nisan aynı 2013'te 25 Nisan'da bu sefer PKK terör örgütünden bir açıklama geldi. İşte keller silahlı gruplar silahları bırakıp Kuzey Irak'a çekilecek diye. Şimdi o zamanki asıl hedef Türkiye'de eylemlerin bitmesi, Türkiye'de terörün bitmesiydi. Bu da o noktada sağlamaya çalışan bir teşebbüstü. Ama ne oldu? Bu sefer Suriye'deki o karışıklık, Suriye müdahale ettiler. İşte orada Saddam'ı, özür diliyorum, Esad'ı şey yapmak için falan. Bu sefer oradaki müdahale ile orada bir Türkiye'nin sınırında bir bölge oluşturdular. Bunu yakın zamanda bunu devam ettirdiler. Hala daha orada bitmiş değil bu konu. Son dönemde de gene İran'a bir saldırı vesilesiyle Hüseyin kısaca bahsetti. Gene bu sefer şeylerin bir kısmını oraya aktardılar hızlıca. PYD yani Suriye'nin kuzeyindekileri. Ve orada aynı şey yapmaya çalışıyor. Gene Türkiye'nin sınırında olan
1: bir senaryo,
0: şey.
1: Üç ülke.
0: Gene Türkiye'nin sınırına evet. Bakın. Ve hepsinde baktığınız zaman o ülkede bir karışıklık veya bir müdahale oluşturarak o müdahale üzerinden, müdahale peşinden oradakileri, oradaki işte PKK'lıları veya terör örgütlerini Türkiye'ye karşı ayaklandırmak. Bu olan şeyler şu ana kadar. Tamam, şu anda Türkiye çok güçlü ve Türkiye şu ana kadar bu desteklerin

0: hala devam etmez teşebbüsüne rağmen bu noktaya getirdi bu süreci. Ama tekrar söylüyorum, karşımızda da öyle veya böyle kendi çıkarları doğrultusunda bölgedeki operasyonuna devam etmeye çalışan bir İsrail var. O bakımdan bilhassa Türkiye'nin dışındaki bölümle alakalı, yani terörsüz bölgeyle alakalı süreçlerin biz daha önceden planlandığı gibi yürümediğini görüyoruz. Tekrar söylüyorum. Bugüne kadar normalde Kandil diye bir şey kalmaması gerekiyordu. Ama Kandil orada duruyor hala. O bakımdan ki Sayın Ömer Çelik'in de vurgusu çok önemli. Şu aşamada tamam hukuki düzenleme ama karşı tarafın da bunu hak edecek bir adım atması gerekiyor. Bu şu anda bu adım atılmadı.
1: Adımlarda bir durma var ama devamı gelmeden yasal süreçlerinde işlemesi mümkün değil.
0: En azından gözlemleneceğini düşünüyorum. Yani şu anda hala ben son bir uyarı yapıldığını biliyorum şeye. Örgüte bu anlamda. Şeyi de şunu söyleyeyim. Genellikle hep Ankaralılara böyle kulis haberleri, bilgiler gelir ama
2: senedir İstanbul'da
0: yanlış şeyle bize de gelmişti. Hani az önce Hüseyin bahsetti ya, İran'dakilere silah verdik de şey yapmadılar, kullanmadılar diye. O süreçte Türkiye Amerika'ya çok net bir mesaj veriyor. Eğer bu çok sağlam bir bilgidir. Eğer burada böyle bir şey olursa müdahale ederiz diye bir mesaj veriliyor. Bunun üzerine orada bu süreç yürümedi fazla.
2: Ben biraz buradan ilerleyebiliyor muyuz?
1: Evet, bir kısa onu tamamlayalım. NATO zirvesine de geçeceğiz çünkü az zamanımız kaldı.
2: Yani şimdi şöyle tabii, yani aslında epey bir fikri zenginlik çıktı. İzleyicilerimiz fark etmiştir. Ben demin bir tehdit algısı, bir de fırsat algısı diye iki tabirden bahsettim. Bu meselede de ikisini de eş zamanlı olarak akılda tutup o dikkat, o rikat üzerinde hareket etmek gerekir. Bu doğru. Şimdi tehdit algısı neye binaen zaten gündeme geldi? İsrail yayılmacılığı, Siyonist yayılmacılığı. Yani hatırlayalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o 1 Ekim 2024'teki meclis konuşmasında kullandığı ifade İsrail'in Lübnan ve Filistin'den sonra gözünü dikeceği topraklar Anadolu topraklarıdır ifadesi. Şimdi bu tehdit ve bu tehdit algısı devam ediyor. Suriye'deki gelişmeler İsrail'in arzu ettiği istikamette gelişmedi. Türkiye'nin istediği istikamette gelişti son süreçte, son dönemeçte. Ama bu İsrail'in kendi ajandasından vazgeçti anlamına da gelmiyor. Fırsatını, imkanı bulduğu takdirde tekrar o Kürtleri maşa olarak kullanmak, Kürtleri kendi vekil unsuru haline getirme anlamındaki arayışlarını sürdürecektir. Türkiye de buna karşı zaten bunu bir hayat memat meselesi olarak görüyor. Bunu o dönemde hem PYD'ye hem de İsrail'e bu mesaj iletildi. Yani gelip de dibimizde böyle bir şey yaparsanız bunun 100 yıllık savaşlara kapı aralamış olursunuz diye çok ciddi ve çok net uyarılar yapıldı. Şimdi bu tehdit algısını bir defa her daim akılda tutmak gerekir. PKK da onun uzantıları da fırsat imkan buldukları takdirde tekrar bu fırsatı kendi lehlerine başka amaçlarla kullanmak için hareket ederler mi? Edebilirler. Yani Suriye'deki mevcut statüko, oradaki PKK-YPG oluşumunun içine sindi mi sinmedi. Bunu kendileri de zaten söylediler. Şu haliyle bu anlaşma istediğimiz gibi mi? Değil. Ama mecburuz dediler. Şimdi bunların hepsi, yani bu tehdit algısı dediğim içeri, hem içerideki teröristik Türkiye süreci hem de bölgesel teröristik Türkiye, teröristik bölge süreci anlamında bu dikkat her zaman, bu uyanıklık hali her zaman korunmalı. Böyle bir gaflete gelinecek mesele değil bu. Tabii bir de fırsat algısı var. Şimdi bunu ben hani ilk bölümde kendim konuşurken bu sürecin devamıyla alakalı, nihayetlenmesiyle alakalı umutlu olduğumu ifade eden cümleler kurdum. Bu da bu fırsat algısıyla alakalı. Bu fırsat algısı şimdiye kadar önemli kazanımlar da getirdi Türkiye'ye. Yani bu süreçte baktığımız zaman işte bir şeyden içeriye dönük baktığımızda Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra işte 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı fesih ve silah bırakma çağrısı ve o metinde PKK'nın ömrünü çoktan doldurmuş bir örgüt demesi vesaire vesaire. Sonra 12 Mayıs'ta PKK'nın kongreyi toplayıp fesih kararını aldığını ve işte silah bırakma anlamında o çağrıya

0: uygun hareket edeceğini duyurması. Bunların hepsi etmedi bu imelenme. Ha şöyle, yani bunların hepsi bir şekilde yeni süreçlerdi, yeni gelişmelerdi. Bunlara güvenmek anlamında söylemiyorum ama örgütün kendi kendine böyle bir yani bir defa örgüt liderinin örgütüyle alakalı çoktan miadını doldurmuş demesi, işte o federalizm, kültürel özellik gibi şeylerin, tabirlerin artık bir anlamının kalmadığını deklare etmesi başlı başına örgütün misyonunu çoktan, kendi adına söylüyorum bunu, kendi baktığı yerden tamamladığını kabullenmesi anlamına geliyor. Şimdi bunun dışında Suriye'deki gelişmeler de bu fırsat penceresinin, bu fırsat algısının Türkiye lehine gelişmesiyle sonuçlandı şu ana kadar. Yani iki tane şey oldu orada. Bir, daha öncesinde kimsenin beklemediği, bir o işte Aralık 2024'te Baas rejiminin çöküşü, hı hı, ve orada 62 yıllık rejimin çöküşü ve yeni Suriye halkının çoğunluğunun da iradesini yansıtan yeni bir yapının ortaya çıkması, katliamların bitmesi, büyük ağır bir iç savaşın bitmesi kimsenin beklediği bir şey değildi. Bu oldu. İkincisi, Amerika'nın, Trump yönetiminin, Amerika derken mevcut yönetimi, YPG, SDG üzerindeki Amerikan desteğini çekip Türkiye'ye müzahir bir pozisyonda durması. Bu da yani bu fırsat algısını ürettiği sonuçlardan bir tanesidir. İsrail'i de, oradaki şeylerini de, İsrail'le birlikte hareket etmek isteyenleri de huzursuz eden somut bir kazanım da budur. Yani sonuçta Suriye'deki mevcut durum iki yönlü olarak Türkiye'nin arzu ettiği istikamette gelişti. Şuraya bağlayıp tamamlayacağım. Şimdi bu fırsat algısı içerisinde bir önceki Amerikan yönetimiyle şimdiki Amerikan yönetiminin bu meselelere bakış farklılığı olması çok önemli bir etken. Önceki yönetimler, Biden ve ondan önce Obama yönetimi, Suriye süreci hepimizin gözü önünde cereyan etti. Türkiye'yi cezalandırma maksadıyla manipüle edildi. Yani Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Biden Türkiye'ye geldiğinde 2014 ya da 2016'da biz Esad'ın gitmesini istemiyoruz dedi diye açıklamaları var. Bunu Suriye'deki devrimden sonra, evet, anlattı. Bütün o maliyetini, yükünü Türkiye'nin üzerine yıkarak, aynı zamanda da oradaki bir PKK teröristan projesine yol vererek bir cezalandırma politikasına yöneldi. Bu da tamamen İsrail'in angaje olduğu, yani İsrail'e yönelik olarak geliştirilen bir projeydi bu. Brett McGurk diye bir adam vardı. Bu adam zaten şeydi işte, o tam Siyonist akıl sahibi. Hemen bitiriyorum.
1: Bitirelim.
0: Trump'ın bölgesel yaklaşımında Türkiye'ye, yani Türkiye'de burada tabii bir hem bölgesel sahiplenme hem de bir ikna süreci yürüttü. Yani Trump'ın Suriye konusundaki politikalarda çok açık ilerledi. Suriye'yi Türkiye'ye yazdı tabir yerindeyse. Suriye konusunda kendi ekibine talimatlar verdi. Beni Türkiye ile karşı karşıya getirecek adımlar atmayın burada dedi. İsrail'e Netanyahu'ya döndü. Makul ol bu konuda dedi. Ve bunların sonucunda Türkiye bu yeni yönetimin bu yaklaşımından faydalanarak, bunu fırsata dönüştürerek Suriye'deki bu süreci kendi lehine geliştirdi. Şimdi bundan sonrasına dönük olarak da tehdit algısını bir tarafta akılda tutup hiçbir şekilde gaflete düşmeden bu fırsat algısı üzerine inşa etmek gerekiyor bu süreci. Çünkü gerçekten tarihsel nitelikte bir perspektif Türkiye'nin önünde duruyor. Ve bunun da bir farkındalığıyla bölgesel dış politika adımları atılıyor. Evet.
1: Şüphesiz. Az bir zamanımız kaldı. Hüseyin Nikolu, size döneyim ama kısa bir cevap isteyeceğim.
0: Şimdi, kusura bakma biraz.
2: Estağfurullah.
1: Estağfurullah. 7-8 Temmuz NATO zirvesi var. Şimdi zirve üzerinden şöyle bir soru sormak istiyorum. Putin'in bir açıklaması var bu akşam. Diyor ki, Rusya Ukrayna ile 2022'de İstanbul'daki müzakereyi temel alarak barış görüşmesine hazır. Çok önemli bir açıklama. O İstanbul'daki görüşmelerin ardından işte Amerika'nın çabaları oldu vesaire.
2: İngiltere'nin sabotajları oldu.
1: İngiltere'nin sabotajı. Sonraki süreçte işte Trump'ın ben bu işi çözerim demesi vesaire. Bu şunu gösteriyor ki Putin hiçbirine güvenmemiş, hiçbir

0: arabulucu girişimine ve yine 2022'de o Türkiye'nin kurduğu masa çerçevesinde aynı perspektifte sorun çözmeye çalışıyor. Benim sorum şu, bu da burada dursun, eğer olursa yine konuşuruz üzerine. NATO zirvesi de Putin, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvesiyle bu mesele çözülür mü? Putin Türkiye'ye Trump'la beraber gelir mi?
1: Çok güzel bir soru. Güzel. Birincisi, bu zirve çok önemli. Biliyorsunuz Trump NATO'ya yönelik çok...
2: Ya Hakan Fidan'ın Moskova'ya yaptığı 4 evet. günlük ziyaret...
0: Tam söyleyecektim, onu unuttum. Evet. Onu da beraber bir arada düşünmemiz lazım.
1: Şüphesiz Türkiye'deki zirve çok önemli. Özellikle Trump'ın NATO'ya yönelik çok ağır eleştirileri, hatta Amerikan NATO'dan çekiliyor mu, çekilecek mi? Bu bağlamda NATO kapsamında Avrupa'daki güçlerini azaltması, NATO dağılıyor mu dediğimiz bir dönemde Türkiye'de çok önemli bir NATO zirvesi gerçekleşiyor ve Trump bu zirveye katılacağını bizzat kendisi söyledi. Kimi iddialara göre de bu zirveye Tayyip Erdoğan için katılacağını söyledi.
0: Çünkü NATO zirvesine gitmeyeceğine dair, NATO'ya zirveye katılmayacağına dair ifadeleri öncesinde
1: yani
0: vardı.
1: O kadar ağır ifadelerden sonra kesin evet. bu zirveye katılmaz diye bir beklenti vardı. Bu yönüyle çok önemli. Yine bizim gerek Savunma Bakanı, gerek Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara baktığımız zaman çok farklı bir zirve olacak söyleniyor. Sizin sorunuz bu anlamda çok kıymetli bir yere oturuyor. Yani Hakan Fidan'ın ziyaretinden sonra Putin'in böyle bir açıklama yapması, hatta hatırlayalım, eğer barış olacaksa Trump Türkiye'ye gelirim demişti. Putin kabul ederse Türkiye'ye gelir mi demiş. Suudi Arabistan'da mıydı o zaman Trump?
2: Evet, evet.
1: O işte geldi Körfez gelecek gitsin, diye evet. bir
0: çok konuştuk acaba.
1: Beklenti vardı. Şimdi siz bu soruyu sorunca tam NATO'ya bir ay kala diyorum, 10 gün kala Putin'den böyle bir açıklama gelmesi, bu açıklama Hakan Fidan'ın uzun diyebileceğimiz, yani Hakan Fidan hangi ülkede 4 gün gibi uzun
0: ben
1: bir gezi, bir temas yaptı. Yani yakın bir ülke, yani uzak bir Amerika'ya zaten bir günde gelirsiniz. Ama yakın bir ülkede bu kadar uzun süre kalması ve tam NATO zirvesi öncesi böyle bir açıklama, Trump'ın gelecek olması. Zaten ben İran Amerika mutabakatından sonra sıra Ukrayna'da mı diye bir düşüncedeydim. Umarım İstanbul'da Putin'in dediği gibi İstanbul'da konuşulan şartlarda, peki. zaten Ukrayna'da o zaman razıydı, Rusya'da razıydı. O şartlarda bir barış olur ve dünya İran'dan sonra Rusya-Ukrayna barışıyla ciddi anlamda bir nefes alır. Hem ekonomik anlamda, hem siyasi anlamda, hem gerilimler anlamında.
0: Peki. Nuh Bey, Mehmet Bey, sizlere de soracaktım ama süre bitti. Kesin marjımız yokmuş. Kapatıyorum o yüzden.
3: Evet, sağ olun.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Dikoğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acı. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Bugün Basın Ekspres'te 3 saat, evet. Yaklaşık 3 saat sizlerle beraberdik. Hem Türkiye'nin gündemini hem dünyanın gündemini konuştuk, değerlendirdik. Noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: gece yarısı koltuk kavgası diyor mesela Akşam gazetesi haberinde.
1: Ha,
0: bu
1: evet.
0: İzmir İl Başkanlığı'nda Özgür Özel döneminde il başkanı olan zat görevden alındı genel merkez tarafından. Yerine yeni bir atama yapıldı. Ama hakikaten yeryüzünde emsaline, benzerine rastlanılması oldukça zor bir şekilde kapıya sandalyelerden barikatlar. Kefasi. Ben burayı terk etmiyorumlar. Öbürü de hayır, ben görevlendirildim resmi olarak, benim il başkanı. Hakikaten tam anlamıyla koltuk kavgası, gece yarısı baskını.
1: Öyle değil mi?
0: Acayip. Ya bak, bak
1: Özgür Özel. Abi bir şey, genel merkeze insan dışkısı gönderdiler ya.
0: Özgür Özel. Şey mi? Saray adamı mı bu? O mu gönderdi ya acaba? Hocam, bak, İktidar mı gönderdi
1: hocam,
0: bunları?
1: Hocam cevap bu.
0: Gidenler kim? Karşılayanlar kim? Tartışanlar, itiş kakış yapanlar kim? Kim bunlar? Şimdi hani ben... bunların bir kısmını kurguyla Sayın Cumhurbaşkanı gönderdi diye düşünen... tırnak içerisindeki masum

0: Ne bakalım, Cumhuriyet'in bugünkü manşeti demokrasinin utanç tablosu.
1: Evet,
0: utanç hakikaten tablosu. Demokrasinin utanç tablosu. 24 Mayıs baskınının benzerleri görevden el çektirilen CHP örgütlerinde yaşanıyor. Demokrasinin utanç tablosu. Çok Başkan doğru. Vekili darp edildi diyor. Çok CHP'deki doğru. Mutlak butlan yönetimi tarafından görevden alınan, seçilmiş yönetimlerin yerine atananlar, 24 Mayıs'ta CHP'nin genel merkezinde yaşananların bir benzeriyle il binalarına giriyor demiş. Bu geçtik. Siyaset tarihine geçecek mutlak rezalet.
1: Tabii bunlar Sözcü sizsiniz. Gazetesi. Tabii bu kepazelik size ait.
0: Evet evet.
1: Sizin CHP'yi bunu gerektiriyor.
0: CHP'yi birinci parti yapmanın intikamı demiş. Kim alıyor bu intikamı, neden alınıyor, nasıl hikaye, alınıyor, tabii, hangi motivasyonla alınıyor, bunları anlamıyoruz ama anladığımız tek şey var, hakikaten çok tuhaf. Mesela Nefes gazetesi baba ocağında bu neyin öfkesi demiş.
1: Yani şöyle,
0: yani
1: ya yok hocam aynı şeyi söylüyor zaten ekranlarda da, yani
0: enteresan bir şey.
1: Şu.
0: İlgili izliyoruz. Manyaklar. Bir taraftan CHP içindeki bu kavga, dövüş,
1: bildiğin pislik.
0: Gırla devam ederken bir taraftan da artık vakayı adiyeden olan o yolsuzluk, rüşvet, ıvır zıvır
1: var bugün yine.
0: Var yine. Tabii. Ama bu sefer şey var, tapeler
1: yüzünden.
0: Yani telefon tapeleri, yani konuşma dökümleri kamuoyuna yansıdı. Nerenin efendim? Adalar Belediye Başkanı.
1: AKP konuşturmuştur onları.
0: Ali Ercan Akpolat'ın. Tabii. Adalar Belediye Başkanı'nın bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri kamuoyuna yansıdı. Enteresandır. Bu Heybeliada'da bir şey yapılıyor. Malikaneye iskan ve otel ruhsatı verilmesi için belediye başkan yardımcısı Hüseyin Yılmaz'la yaptığı konuşma deşifre olmuş.
1: Tamam.
0: O konuşma bugün gazetelere yansıyor. Diyor ki gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin euronun altına o ruhsat için inmem diyor.
1: Evet. Bu AKP yaptı bunu. Bu mutlak mutlu, bu olmaz. Bu siyasi da, siyasi konuşmuş bunu.
0: Sahiden mi? Birkaç ay önce CHP'nin sözcülüğü görevini yapan Zeynel Emre'nin o tefrişat, yani o araçların evet, VIP şekliyle düzenlenmesi konusunda harcandığı söylenen
1: 170 bin euro
0: için, küçük rakam bunlar, konuşmaya gerek olanı yok ifadelerinden mülhem.
1: Tabii.
0: Adalar Belediye Başkanı 100 bin euroya ruhsat demiş, tapede düşmüş, ses kaydı alınmış, dosyaya girmiş ama işte bu davaların hepsi siyasi.

0: NBA, QNBA geçen, sulada geçen.
1: Bu aralar QNBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
7: De böyle Otobit'te.
8: Vurdurmayın abi şu topu.

0: Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Saati canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life. Arabanı arabam.com'a,
6: değerinde çek sat. Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır.
6: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Yatılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: Vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Hadi.
7: Spor araba.
8: Az kaçar.
7: Elektrikli araba.
8: Çok yakar. Park etmesi zor.
9: Yok artık.
10: Hiçbirini beğenmedin mi?
8: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
10: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Aa, peki ne var?
10: Emlak katılım tasarruf finansman var.
11: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Moderatör Gece ile karşınızdayız. Önce günün öne çıkan başlıklarını ekranlarınıza taşıyalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi ağırladı. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi ortak önceliğimiz dedi verdiği mesajlarda ve Türkiye ve Polonya'nın vazgeçilmez iki müttefik olduğunu söyledi. Detaylarına bakacağız. Rusya-Ukrayna savaşındaysa kritik bir dönemece giriliyor efendim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalar yaptı ve açıklamalarında İstanbul müzakerelerine işaret etti. Gözler barış masası için İstanbul'a yöneldi. Peki barış masası İstanbul'da kurulacak mı? İşte bunun da cevabını ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Ve Orta Doğu'da yeni senaryolar söz konusu. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılırken Yunanistan Türkiye'nin merkezde olduğu yeni dengelerden oldukça endişeli efendim. Amerika Birleşik Devletleri ile ters düşen İsrail'in Yunanistan'la da arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Bunun detaylarını da ekranlarınıza taşıyacağız. Bir diğer başlıksa terörsüz Türkiye'deki yeni aşama. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Sabotaj uyarısında da bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli ise terörsüz bölgeye ilişkin İsrail'in saldırılarına dikkat çekti. Siyonizmin bir günde meleğe dönmeyeceğini ifade etti. Bu konuya da değineceğiz. Kılıçdaroğlu ise kurultay süreci başlarken özel cephesiyle Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim devam ediyor efendim. CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. CHP'deki bu istifa depremine ilişkin öz eleştiri yapmamız lazım dedi. Peki hangi mesajları verdi başka? Onu da ekranlara taşıyacağız efendim. Moderatör Gece başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Polonya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi ortak önceliğimiz dedi. Toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Detaylarına bakalım.
1: Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki'yi külliyede resmi törenle karşıladı. Liderler ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında işbirliklerini artırmaya yönelik konuların ele alındığını belirtti.
2: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin, bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.
1: NATO liderler zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran müzakereleri ve Filistin davası. İki lider gündemin kritik başlıklarını Ankara'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinin ittifakı güçlendireceğini belirterek Avrupalı ortakları sorumluluk almaya çağırdı.
2: Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Polonya'nın Avrupa güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip iki müttefik olduğunu vurguladı.
2: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor.
1: Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki de Rusya ve Ukrayna savaşıyla savunma sanayi alanındaki işbirliği konularının değerlendirildiğini söyledi.
3: Kesinlikle bu savaş kısa sürede bitmeli. Bunu konuştuk. Çözüm için diplomatik yolun seçilmesi gerekiyor. İkimiz de bu konuda hemfikiriz. Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesi kesinlikle çok verimli geçecek.
1: Ankara ziyaretinin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etti.
0: Rusya-Ukrayna savaşında artık kritik bir dönemece giriliyor efendim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduklarını duyurdu. İstanbul müzakerelerinin işaret edildiği açıklamada gözler barış masası için İstanbul'a yöneldi.
1: Rusya-Ukrayna çatışmaları gün geçtikçe artıyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın başlamasından kısa bir süre sonra 2022'de İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüştü. Bu görüşmelerde Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve kalıcı tarafsızlık statüsünü kabul etmesi, buna karşılık uluslararası güvenlik garantileri alması gündeme gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son saldırılara ilişkin Ukrayna'nın durumu kötüleştiği için sivil altyapılara saldırı taktiğini benimsediğini söylemişti. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin çözümü ve müzakerelerin yeniden canlandırılması için Putin'den önemli bir açıklama geldi. Kremlin'in duyurduğu bu gelişmeye göre Moskova müzakerelere hazır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'yi masaya çağırdı.
3: Ukrayna ile masaya oturmaya hazırız. 2022'deki İstanbul görüşmeleri temelinde masaya oturabiliriz.
1: Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi meyvesini veriyor. Rusya'dan gelen bu açıklamayla birlikte gözler yeniden Türkiye'nin arabuluculuk rolüne çevrildi.
0: Putin'in açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık efendim. Şimdi Putin'in açıklamalarındaki o satır aralarına daha yakından bakalım. Kıymetli bir yayın konuğumuz var. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Damla Taşkın bizimle birlikte. Damla Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Putin'in İstanbul temelinde görüşmeye hazırız yönündeki açıklamalarını ekranlara taşıdık. Peki Putin neden bugün özellikle İstanbul mutabakatına atıf yaptı dersiniz? Moskova'nın İstanbul sürecini referans göstermesi yeni bir müzakere zemini arayışından mı kaynaklanıyor?
4: Evet, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Zelenski G7 zirvesine katıldı. Bu elbette şu an Putin'in bu söylemlerinde oldukça önemli bir etken. Çünkü G7'ye katılmış olması ve akabinde yine önceki senelerde de sürekli NATO zirvelerine ve görüşmelerine katılıyor olması zaten Putin'in gözünde her an NATO'ya, NATO üyeliğine aday olabilecek bir Zelenski imajının olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Putin zaten sıklıkla ifade ettiği gibi Ukrayna'nın kesinlikle NATO üyesi olmaması gerektiğini, bunun bizzat savaşın uzama sebeplerinden bir tanesi olacağını vurguluyordu. Dolayısıyla burada, yani yakın tarihte yapılanlara bakarsak, Putin'in bu söylemlerinde bunun oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Yine tabii 7 Haziran'da, yani geçtiğimiz haftalarda Zelenski İngiltere'de Downing Street'te Merz, Macron ve Starmer, yani dün istifa eden İngiltere Başbakanı ile birlikte dörtlü bir zirve yapmışlardı. Ve bu zirvede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceği ve yeni finansman kaynaklarının üretilmesi konusunda detaylı bir görüşme sağlamışlardı. Şimdi bu görüşmenin belli ki etkileri Rusya tarafından da oldukça olumsuz karşılandı. Zira sizin de bildiğiniz gibi savaşın, yani Ukrayna'nın batı tarafından finansının desteklenmesi, finansmanın artırılması savaşın uzamasına neden oluyor. Dolayısıyla savaşın uzamasında en önemli şeyin aslında Putin'in alt metinlerdeki deyişiyle batının finansmanının azaltılması, savaşa verilen finansalın azaltılmasıyla birlikte iki tarafında barışa, yani barışa giden müzakerelerde bir adım atılabileceği yönünde. Dolayısıyla burada Putin yapmak istediği şey aslında şu: Zelenski'nin adımlarını takip ediyoruz ve NATO'ya üyelik konusunda hala bize kesinlikle katılmayacağına dair bir net bir şekilde cümle kurmadı, bir belirteçte bulunmadı ve aynı zamanda ikili arasında yapılabilecek herhangi bir müzakerede garantör bir ülke olarak öne çıkan güçlü bir Batı müttefiki ülkenin olmamasını vurguladı. Ve Donbas bölgesinde özellikle ilerleyişinin ve genişlemesinin de başarısını bu müzakere sürecinde belirlemek istiyor. Özetle burada Zelenski, yani Ukrayna'yı çok sıkı bir şekilde takip eden bir Rusya olduğunu görüyoruz. G7 ve akabinde yine Türkiye'de gerçekleşecek olan NATO zirvesine de katılmak isteyen bir Zelenski olduğunun da farkında olduğunun sinyalini vermiş oluyor. Dolayısıyla aslında bu Zelenski'ye bir nevi bir mesaj, örtülü bir mesaj olduğu gibi uluslararası kamuoyuna da aslında şu sinyali vermiş oluyor. Rusya ilerleyişine devam ediyor. Bu bir başarı, fakat bunu diplomatik açıdan bir zemin oturtmadığı sürece hala meşru bir kazanım sağlayamıyor. Yani Putin savaşı değil aslında barışı istiyor. Fakat barışın kendi şartları altında oluşmasını istiyor. Ve burada sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi İstanbul'da başlayan müzakerelerin yani 2022'den sonra maalesef ki belirli sebeplerden dolayı kesilen bu görüşmelerin aynı yerden yani kaldığı yerden devam etmesine uygun gören bir Putin olduğunu görüyoruz. Çünkü burada diyor ki hem Batı hem de Doğu tarafında kesinlikle bu iki savaşın da garantörünü, arabuluculuğunu yapabilecek Türkiye'den başka bir ülke olduğunu düşünmüyorum diyor. Ve bu söylem aslında İstanbul'da başlayan müzakerelerin yeniden başlatılması için Putin'in onay verdiğini gösteriyor. Elbette bundan önceki haftalarda Zelenski'nin de buna yönelik yani barış sürecine yönelik söylemlerinin olması iki tarafın da İstanbul'daki müzakereleri yeniden başlatmada bir aşama alabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu İstanbul'da başlanan müzakerelerdeki belirli konuların elbette bu anlaşma metni anlamına gelmez fakat anlaşmaya giden önemli bir sürecin adımları olabilir. Ve eğer bu adımlar atılırsa eğer kesinlikle İstanbul'da olması gerektiğini ki İstanbul'un da tarihi olarak bir hafızası olduğu gibi aynı zamanda da bu müzakerelerde verilen sözlerin Rusya'nın en azından Donbas bölgesindeki yerleşimci alanları da bir söz hakkı olabileceğini ifade edeceğini anlamına geliyor. Esasen burada Putin şuna da atıf yaptı. Satır aralarında ben bunu da okuyabiliyorum açıkçası. Alaska zirvesine de bir atıf yaptı. Çünkü Alaska'daki elbette ki görüşmelerin yani Donald Trump ve Putin arasındaki görüşmelerin detaylarını her ne kadar uluslararası kamuoyu yani biz bilmesek bile bu görüşmenin detaylarında alt metinlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya atmış olduğu bir taslak vardı kamuoyunda dolaşan. Bu taslak üzerinden aslında bir yorum yapıyor Putin ve diyor ki biz işte askerlerimizde yani savaşarak aldığımız toprakları geri vermek istemiyoruz. Fakat bu konuda bir güvenlik koridoru açılırsa ya da bu güvenliği garanti edebilecek ülkeler Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke bu sorumluluğu alırsa biz Ukrayna'nın bağımsız bir şekilde bizden bağımsız bir şekilde hayatına devam etmesine müsaade ederiz. Daha doğrusu bu barış müzakeresini yaparız ve nihai olarak imzalarız demek istedi. Dolayısıyla bu söylemlerin altında aslında çok mesaj var Duygu Hanım. Bu mesajları tabii ben özetleyerek aktarmaya çalıştım. Evet. Umarım İstanbul'daki bu daha önce yapılmış ancak bir şekilde yarıda bırakılmış süreçler devam ettirilir. Umarım sıfırdan olmaz, en azından kat edilen belli bir aşamanın üzerine yeni aşamalar eklenerek artık daha hızlı bir şekilde ivme alınan bir süreci evrilir. Tabii burada biz Türkiye'nin de ne kadar önemli bir diplomatik gücü olduğunu, önemli bir pozisyonu olduğunu bir kez daha dünyaya kanıtlamış olduk. Zira her zaman çatışmaların çözümünde Türkiye'nin adını son yıllarda sıklıkla duyar olduk, görür olduk. Ve bunun da nihai yansımalarını zaten artık görüyoruz. Umarım NATO zirvesinden sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için de yeniden İstanbul ev sahipliği yapar.
0: Aslında Damla Hocam sizler de bugünkü açıklamanın barışa bir adım olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini özetlemiş oldunuz ama biraz da samimiyet tarafından bakacak olursak Putin'in sözleri gerçek bir müzakere çağrısı mı sizce yoksa sahadaki askeri pozisyonunu güçlendirmeye dönük bir diplomatik hamle olarak mı değerlendirirsiniz?
4: Evet kesinlikle bunun aslında bizzat yani doğrudan bir barış çağrısı olduğunu düşünmüyorum. Rasyonel bir açıdan bakarsak eğer bu stratejik bir hamle. Çünkü hala savaş devam ediyor. Yani her iki taraf da barışı isteyen söylemlerde bulunsa da barışı istiyorlar evet ama herkes yani her iki taraf da kendi menfaatine göre kendi koşulları altında bu barışı istiyor. Zaten problem de burada. Çünkü her iki taraf da hiçbir konuda taviz vermiyor ve geri adım atmıyor. Şimdi bu durum tabii ki bir tarafın veya iki tarafın da taviz vermesi gereken bazı kriterler olduğunu gösteriyor. Ki bunlardan en önemlisi zaten toprak yani sınırlar, çizilmiş olan sınırlar. İkincisi şu an

elzem bir şekilde görüşülen enerji, yani enerji tesislerinin vurulması ve ekonomik finansman kaynaklarının değerlendirilmesi, azaltılması. Elbette bu da şu an çözümü zor olan ikinci maddelerden, ikinci madde diyebilirim. Üçüncü maddede askerlerin ve insan popülasyonunun durumu, rehinelerin durumu ve elbette karşılıklı olarak hem esir hem de asker takasının yeniden yapılma ihtimali, ki biliyorsunuz bunda zaten yine Türkiye aracılığıyla daha önce yapılmıştı ve görmüştük. Akabinde şu an çözülmesi öncelikli bir şekilde belirlenen bir süreç var. Fakat burada Putin elbette biraz önce de bahsettiğim gibi G7 de dahil olmak üzere Zelenski'nin pek çok platformda görünür olmaya çalışması, Batılı ülkelerden yani Avrupa Birliği'nden hala finansman topluyor olması ve bu finansman da elbette nereye gidecek? Savaşa gidecek. Dolayısıyla bu şunu göstermiş oluyor Putin için. Ben barışı istesem de elbette ki kendi koşullarımı istiyorum. Fakat Zelenski bu savaşı uzatmak istiyor, uzatmaya devam etmek istiyor. Bunun için ben de savaşı devam ettiririm. Sonuç olarak devam eden bir müzakere sürecimiz henüz yok. Şu an herhangi bir müzakere süreçleri yok. Ve dolayısıyla bunu artık nihai hale getirebilmek için bir öneride bulunuyor aslında Batı'ya, sadece Zelenski'ye değil. Çünkü burada demek istediği şey şu: artık iki taraf da kullanabileceği kadar asker kullandı, finansmanını fazla bir şekilde harcadı. Bu savaşı devam ettirmek isteyen Ukrayna'dan ziyade Avrupa olduğunu düşünüyorum, diyor zaten sıklıkla. Ve burada Donbas gibi bölgelerin, yani Rusya'nın şu an kontrol altına aldığı bölgeleri geri vermeyeceğine, ancak artık barış sürecine başlayarak bunun nihai bir hale gelmesinin en doğru karar olacağını aslında ifade etmek istiyor. Dolayısıyla bu çerçeveden bakarsak Türkiye'nin daha önce tahıl koridoru konusunda da vermiş olduğu proje destekleriyle ve her iki tarafı da aslında müzakereye oturtturabilen, konuşturabilen, aynı masada pazarlık masasına oturtturabilen Türkiye'nin elbette ki buradaki gücünün ve her iki tarafta da olan diplomatik denge müzakere süreçlerinin faydalı olabileceğini aslında altını çizmiş oluyor. Fakat elbette ki bu Putin'den gelen bir barış ya da ateşkes çağrısından ziyade sizin de belirttiğiniz gibi şu an artık kazançlarını, yani her iki tarafında kazançları ve kaybettiği konuların nihai bir hale gelerek belgelenmesini istediğini ifade ediyor. Zira burada toprak açısından bakarsak Rusya'nın daha güçlü bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Fakat öteki taraftan finansman açısından da elbette ki Ukrayna'nın devam eden bir destek gücü olduğunu biliyoruz. Ve bunun tabii nihai hale getirilmesi, bir metin halinde, bir taslak halinde imzalanması Putin için şu an avantajlı bir politik hamle, bir stratejik hamle olarak okunuyor. Elbette burada Starmer'ın gitmiş olması bu dengeyi değiştirebilir. Çünkü bu dörtlü ittifaktan, yani Ukrayna'ya en güçlü desteği veren bu dört ittifakın şu an bir şekilde dağılıyor olması Ukrayna'nın belki bu konuda, yani siyasi destek açısından aleyhine işleyen bir süreci de oluşturuyor olabilir. Bunu Putin bu anlaşmanın artık nihai hale getirilmesini istemesiyle bir şekilde aslında mesajını ve sinyalini de veriyor olabilir. Çünkü eğer şu an yapılırsa her iki tarafın da daha uygun koşullar altında bir müzakere sürecini yürütebileceklerini ve bunun kalıcı bir şekilde barışa giden anahtar olabileceğinin de aslında görüşünde bulunuyor. Çünkü burada özellikle mesajını verdiği, sinyalini verdiği konular sadece savaşın bitmesi değil, aynı zamanda da savaşa neden olan etkenlerin ve aktörlerinin de buradaki rolünün bitmesini istediğini gösteriyor. Peki bu aktörler neler? Sadece Ukrayna ve Rusya arasında olan bir savaş mı bu? Elbette değil. Dolayısıyla burada mesajını vermek istediği şeylerden bir tanesi de Ukrayna'ya destek veren Batı İttifakı. Ve bunun şu an parçalanıyor olmasına bir atıfta bulunarak artık gelin kabul edin, yenildiniz. Donbas ve bölgesini artık biz kontrol ediyoruz. Bunu nihai bir halde bir belgede buluşturalım, bu süreci başlatalım. Çünkü bu devam ederse, yani bu süreç devam ederse tüm kaynaklarımızı bu konudan dolayı bitirmiş olacağız mesajını veriyor olabilir. Yani alt metinleri detaylı bir şekilde okuyacak olursak, elbette her iki tarafta kazan kazan ilişkisi sunmayacağı için tek taraflı menfaat anlayışında oldukları

0: olmadığı için elbette ki şu an stratejik hamleleri devam ettirmeye ve belki de bu stratejik hamlelerde de stratejik zamanlamaya vurgu yapıyor olabilirler Duygu Hanım.
1: Damla Hocam, siz 2022'deki İstanbul görüşmelerinin bugün yeniden canlandırılmasını umduğunuzu söylediniz ama şartlara da bakacak olursak savaşın gidişatı şartları tamamen değiştirdi mi? Ne dersiniz?
0: Evet, kesinlikle. Çünkü 2022'den bugüne biliyorsunuz çok fazla denklem değişti. Özellikle toprak genişlemesi konusunda Rusya tarafından oldukça önemli bir gelişim var. Bu bir
1: Evet.
0: saha gerçeği, bir realite. Dolayısıyla burada tabii 2022'de başlatılan konuların belki birkaç maddesi şu an hala güncel olabilir. Geri kalan tüm maddelerin, yani zaten çok da uzun sürmeyen bir müzakere süreciydi. O zamanki görüşme masasındaki konular şu anda çok başka bir güncel bir gerçekliği gösteriyor. Ve burada elbette ki 2022'ye atıf yapması Putin'in şunu da gösteriyor olabilir. O zamandan bu zamana gördüğünüz gibi savaş açısından, özellikle savaş ekonomi ve savaş jeopolitiği açısından önde olan bir Rusya var. Ve bu değişmeyecek. O yüzden bu daha fazla uzatmanıza gerek yok. Bu süreçte başlayan müzakereler barışçıl bir şekilde devam ediyordu. Yine aynı şekilde bunu gerçekleştirebiliriz. Siz toprak konusunda özellikle bu konuda taviz verebilirsiniz. Ve aynı zamanda ben de, yani Rusya tarafı da, Ukrayna'daki halkın rahat bir şekilde yaşaması için gereken tüm sosyolojik desteği ve siyasi desteği sağlayabileceğini ifade ediyordu daha önce. Muhtemelen onu söyleyecek yine. Çünkü bu iki ülkede birbirinden aslında farklı toplumlarda sayılmıyor. Ancak belli ki 2022'den beri sadece savaşta toprakların değişmesi, genişlemesi konusu değil, aynı zamanda da ülke içindeki milli gelirler, milli gelir kaynakları, özellikle nadir toprak elementleri gibi konuların artık gündemi geliyor olması belli ki artık ülke içerisindeki zayıflıkların da bu müzakere süreçlerinde güçlü bir pazarlık kozu olarak kullanılmaya başlandığını gösteriyor. Bildiğiniz gibi bu süreçte, yani 2022 sürecinde, özellikle Ukrayna'daki mevcut nadir toprak elementleri denilen elementlerin Amerika Birleşik Devletleri ile ortak bir yatırım fonuyla anlaşma yaptığını biliyorduk. Dolayısıyla burada Ukrayna'nın milli gelirleri, özellikle enerji geliri konusunda artık Amerika Birleşik Devletleri'nde bu denklemde olduğunu görüyoruz. Yani 2022'den bu zamana bu denklemde değişen aktörler ve konular olduğu gibi önemli farklı değişimler de var. Bu dönüşümün de elbette ki karşılığı bu müzakere sürecindeki pazarlık masasında yapılacaktır. Değişen maddelerle birlikte, evet, sıfırdan başlanmayacak bir müzakere olacaktır. Fakat belli ki bu müzakere süreci başlandığı an büyük bir emek ve iş harcanacaktır. Çünkü bunun çok fazla değişkeni olduğu gibi faktörler ve aktörler de değişti. Özellikle bu müzakere sürecine katılan katılımcıların dahi değişiyor olması, değişmiş olması elbette ki bu sürecin ilerleyişinde veya tıkanıklıkların açılmasındaki rolü büyük ihtimalle iki ülke arasındaki arabulucu devletlerin rolünde, sorumluluğunda üstlenecektir. Burada da biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye ve Katar gibi pek çok ülkenin tarafsız ve bu sürece, yani barışı getirmek için elinden geleni yapan ülkelere daha fazla sorumluluk yükleyecek gibi görünüyor. Fakat tabii ki bunlar, bu söylemler, her ne kadar biz barış kelimesi geçtiği için olumlu düşünsek bile mevcut jeopolitikte bakarsak sahadaki gerçekliği, her iki taraf da şu an müzakerelere çok da yakın gibi görünmüyor Duygu Hanım.
1: Putin'in yeniden İstanbul'u işaret etmesi Türkiye'nin arabuluculuk rolünü güçlendiriyor mu hocam? Türkiye şu anda Rusya ve Ukrayna nezdinde hala en güvenilir müzakere platformu olma özelliğini koruyor mu? Diplomasi trafiği yeniden İstanbul'a mı kayıyor? Ve süreyi de verimli kullanmak adına şunu da sormak istiyorum. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı yeni bir zirve gerçekleşirse bunun diplomatik getirileri ne olur?
0: Elbette çok önemli, çok güzel bir soru sordunuz Duygu Hanım. Bu durum elbette ki Doğu bloğundan bir ülke olan Rusya'nın Batı bloğundan olan Türkiye ile ne kadar dengeli ve gerçekten bu dengeli ilişkisini de sahadaki yansımasında en önemli konusunda çözebilecek bir aktör olarak gördüğünü gösteriyor. Bu son derece önemli ve çok kritik bir şey. Ki düşünün, bu sene NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak. Ve NATO'nun kuruluş misyonuna bakarsak eğer aslında Rusya'nın bu durumda elbette ki Türkiye'nin rolünün burada ne kadar dengeleyici ve stratejik olarak da işbirliğine açık ve arabulucu ve bunu da güçlendirici bir pozisyonda geleceğinin olduğunu gördüğünü gösteriyor. Bu yüzden NATO'dan sonra elbette ki Rusya-Ukrayna konusunda yine Türkiye'nin gündeminde olması, diplomasi kanallarının bu konuya da açık olduğunu belirtmesi, elbette Türkiye'nin bölgedeki rolünün ve bölgedeki, sadece bölgedeki de değil, tüm dünyadaki krizlerin ve çatışmaların çözümünde en önemli aktör ülke olduğunu, özellikle NATO içindeki en önemli aktör ülke olduğunu da bir kez daha kanıtlamış oluyor.
1: Putin bugün müzakereye hazır olduğunu söylüyor ama bunu İstanbul taslaklarına ve sahadaki mevcut gerçekliğe bağlıyor. Ve aslında barış istiyorum demek mi oluyor bu, yoksa önce benim şartlarımı kabul edin mi demek istiyor Putin?
0: Evet, aslında burada barıştan ziyade Rusya'nın kazanımlarını artık kabul ettirmek istiyor. Özetle. Çünkü
1: Evet.
0: burada bir kazanım var ve artık bunların kabul edilmesi. Çünkü bunun gün geçtikçe değişmeyeceğini ve kabul edilip önümüze bakmamız gerekiyor yönünde bir görüşe hakim ki Rus kamuoyunda da benzer yayınlar şu anda yapılıyor. Ve bu sürecin artık ilerlemesiyle ne Rusya'nın ne de Ukrayna'nın daha farklı bir değişime geçmeyeceğine, nihai olarak en fazla olabilecek sınırda yer alan bir süreç olduğunu ve artık bunun netleştirilmesi gerektiği yönündeki görüşlerin arttığını gösteriyor.
1: Ukrayna'nın son dönemde Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları var. Geçtiğimiz haftada en geniş çaplı drone saldırısını yaptı Moskova'ya Ukrayna. Tüm bu durum savaşın dengesini değiştiriyor mu ya da ne yönde değiştiriyor?
0: Açıkçası bu elbette ki savaş sürecinde yapılabilecek saldırılardan bir örneği. Bu savaşın seyrini değiştirmez fakat savaşın maliyetini değiştirir. Örnek veriyorum, bu savaş maliyetinde yani bir ülke Rusya savaş için ve bir bütçe ayırıyor. Savunma alanı içinde bir bütçe ayırıyor. Dolayısıyla şu an enerji tesisinin vurulmuş olması elbette ki bir zarar temin ediyor. Ve bu zararı temin edebilmek için de alabileceği başka bir savaş mühimmatı ya da askere verebileceği tutarı oraya yansıtmış oluyor. Yani burada mali açıdan bir dengeleme söz konusu, belki dengesizlik yaratabilir. Fakat bu savaşın seyrini etkileyebilecek büyükte bir gelişme sayılamaz açıkçası.
1: Şimdi baktığımız zaman Putin'in bugünkü sözlerine cephede ilerleme iddiasında bulunuyor Putin. Ama aynı zamanda da iç güvenlik vurgusunu artırdı Putin son açıklamalarında. Sizce bu bir çelişki değil mi? Ve Ukrayna'nın son saldırıları Rus halkının savaşa bakışını nasıl etkiler sizce?
0: Evet, burada aslında şundan bahsediyor. Psikolojik harp yönteminin Rusya içinde, yani Rus halkı içerisinde bir etkisi olmayacağını ifade ediyor. Çünkü her iki taraf da elbette hem silahlarla konuştukları gibi psikolojik ve hibrit adı verdiğimiz psikolojik yöntemlerle de, hibrit savaş yöntemleriyle de bu savaşı sürdürmeye çalışıyor. Fakat son nihai aşamada artık hem Ukrayna halkı için hem de Rus halkı için belli başlı algı operasyonları ve tabii ki toplumu huzursuzluğa sevk edecek psikolojik harp yöntemlerini hızlı bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ve burada Putin'in aslında belirtmek istediği şey şu, Rus halkı bu konuda yani Rusya-Ukrayna savaşı konusunda devletle birlikte paralel bir düşünceye sahip. Hatta savaşın bitmesinden ziyade savaşın eğer sürdürülecekse bunu devletin bildiği bir şey vardır zihniyle okuduklarını belirtiyor. Dolayısıyla burada siyasi otoriteyi sağladığını ve Rus toplumunun da Ukrayna Savaşı'na aslında çok da olumsuz bakmadığını, çünkü burada bir sert kendini koruma güdüsünde olan bir savunma refleksini geliştirdiğini düşündüğünü ilave ediyor. Fakat burada tabii ki iç ayaklanmanın da bir korkusu var mı diye de düşündürüyor. Çünkü bu yönde bir tepki verilmesi, bu yönde bir söylemde bulunulması elbette aklımızda iç ayaklanmalar, protestolar veya artık savaşın bitmesi için gereken bazı kritik halk tarafından gelebilecek hamleler olabileceğinin de sinyalini vermiş oluyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi savaşlar ciddi maliyet üretir ve toplumda tabii ki bu korku duygusu her ne kadar kendini korumak için, yani ulusal güvenlik için yapılan bir hamle olarak düşünülse bile, bu aynı zamanda ülkeyi pek çok açıdan da zayıflatan ve korkutan bir durum. Sonuç olarak bu bir savaş ve her an ülke içerisine ilerleyebilir. Moskova'nın merkezinde mesela pek çok patlama yapıldı. Buradaki halk artık, yani şunu da söylüyor olabilir, başkente kadar ulaşan bir savaş artık bizi de, yani sivil halkı da tehdit eden bir duruma geldi deyip bir korku, bir kaos dalgasını yürütebilir. İşte biz buna psikolojik harp yöntemi de diyoruz. Dolayısıyla ifade etmiş olduğu şeylerden bir tanesi bu. Ve bunun önlenmesi için de tabii ki söylemlerindeki etkiyi ve sertliği biraz daha artırarak, evet, yani dozajı artırarak devam edecek gibi görünüyor.
1: Damla Hocam, çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için, kıymetli görüşlerinizi paylaştığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Damla Taşkın bizimle birlikteydi efendim. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. Küresel diplomaside dengeler değişiyor efendim. İngiltere merkezli The Economist dergisi, Batı'nın geleneksel arabuluculuk rolünün zayıfladığını, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yeni bölgesel güçlerin kriz çözüm süreçlerinde daha etkili hale geldiğini yazdı. Dergi, Ankara'yı dünyanın yükselen diplomatik aktörleri arasında gösterdi.
2: Küresel güç dengeleri köklü bir değişimden geçiyor. Türkiye de bu değişimde kritik rol oynuyor. Küresel diplomasi de etkisini artırıyor. İngiliz basını da bu duruma vurgu yaptı. The Economist dergisi, dünyanın yeni barış elçileriyle tanışım başlıklı analizinde küresel diplomasi sahnesindeki değişimi mercek altına aldı. Analize göre Soğuk Savaş sonrası uluslararası krizlerde oyun kurucu olan batılı kurumların dönemi kapanıyor. Artan jeopolitik gerilimler ve bölgesel savaşlar, geleneksel arabulucular olan Birleşmiş Milletler, Norveç, İsveç ve İsviçre gibi aktörleri işlevsizleştirdi. Küresel güney ülkeleri yükselişe geçti. Diplomasi masasında artık ekonomik ve güvenlik çıkarlarını önceleyen bölgesel güçler söz sahibi. Dergi, küresel ölçekte oluşan bu yeni arabuluculuk ekseninin merkezindeki ülkeleri yeni beşli olarak adlandırıyor. Bu ülkeler Türkiye, Çin, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu aktörler sadece 2025 yılında yürütülen 53 barış girişiminin en az 20'sinde doğrudan ve aktif rol oynadı. Batılı ülkeler kriz çözümlerini genellikle insan hakları ve demokratik reform şartlarına bağlarken, yeni beşli çatışmaları bitirmeye, ticaret yollarını açık tutmaya ve enerji güvenliğini sağlamaya dayalı çok daha pragmatik ve sonuç odaklı bir diplomasi yürütüyor. Analizin en dikkat çekici bölümlerinden birisi ise Türkiye'nin artan küresel etkisine ayrıldı. The Economist, Ankara'nın sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir arabulucuya dönüştüğünü vurguladı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tarihi tahıl koridoru hamlesinin altını çizdi. Dergi ayrıca Etiyopya ile Somali arasındaki deniz yetki krizinden, Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır anlaşmazlıklarına kadar çok geniş bir coğrafyada dengeleyici bir rol üstlendiğini belirtti. The Economist, dünya siyasetinin tek merkezli düzenden çok merkezli ve rekabetçi bir döneme girdiğini belirtti. Türkiye'nin bu yeni diplomatik mimarinin en görünür ve en kilit aktörlerinden biri olduğunun altı çizildi.
1: Yunan basını bu kez Orta Doğu'da değişen dengeleri ele aldı. İsrail'i kıskaca alan yeni bir jeopolitik üçgeni tartışmaya sundu efendim. Buna göre Türkiye'nin Suriye ve Lübnan üzerindeki stratejisi İsrail'i köşeye sıkıştırabilir.
2: Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılırken Yunanistan yeni dengelerden endişeli. Türkiye'nin merkezde olduğu ertesi gün senaryosu gündeme taşındı. Yunan basını İsrail'i kıskaca alan yeni bir jeopolitik üçgen senaryosunu tartışmaya açtı. Habere Yunan basınından Newsbeast yer verdi. Analizde Türkiye'nin Suriye'yi bir nüfuz üssü olarak konumlandırdığı yazıldı. Lübnan'ın ise enerji hatları, limanlar ve Doğu Akdeniz denklemine bağlanan daha geniş bir stratejinin parçası olduğu belirtildi. Bu çerçevede Lübnan artık yalnızca İsrail-Hizbullah geriliminin yaşandığı bir cephe değil, Orta Doğu'nun geleceğine ilişkin büyük müzakerelerde belirleyici bir koz alanı olarak görülüyor. Beyrut artık Orta Doğu'da yeniden şekillenen güç dengelerinin tam kalbinde yer alan stratejik bir alan denildi. Öte yandan analizin merkezinde yer alan en kritik soruysa Lübnan'da ertesi günü kim belirleyecek oldu? Analizde tam da bu noktada bölgenin güçlenen aktörü Türkiye devreye girerek sürecin yönünü değiştirecek denildi. Haberde Ankara-Şam-Beyrut hattı da dikkati çekti. Bu hat henüz resmi bir ittifak değil. Ancak olası bir tehdit durumunda Türkler kimsenin gözünün yaşına bakmaz ifadelerine yer verildi. Bununla birlikte habere göre tablo İsrail açısından daha karmaşık bir hal alıyor. Türkiye'nin Lübnan denklemine dahil olması İsrail açısından daha zor yönetilebilir bir tablo oluşturuyor. Türkiye'nin NATO üyesi olması, Batı ile ilişkilerini sürdürmesi ve askeri gücü de İsrail açısından dezavantaj. Öte yandan İran anlaşmasının ardından ABD ile ters düşen İsrail'in Yunanistan'la da arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Filistinli sendikaların daveti üzerine Ramallah'ı ziyaret etmek için yola çıkan 6 Yunan sendikacı Tel Aviv Havaalanı'nda saatlerce sorgulandı. Daha sonra ülkeye girişleri yasaklandı. Sınır dışı edilip ilk uçakla Atina'ya geri gönderildiler. Yunan muhalefet liderlerinden peş peşe İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor açıklamaları geldi. Yunan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in hukuk tanımazlığına karşı bir açıklama yaparak İsrail'e tepkisini dile getirdi.
1: İsrail terör örgütü PKK-PYD kartını elinden bırakmak istemiyor. İran'a karşı kullanmak istedi, başarısız oldu. Ancak yine de kışkırtmalarını sürdürüyor. PYD elebaşı Ferhat Abdüşahin'in altına imza attığı mutabakatların aksine Avrupa ülkelerine sırtını yaslamaya çalışması Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden tepkiyle karşılandı efendim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Sabotaj uyarısında bulundu. Peki neler oluyor? Cevabını analiz haberimizde bakalım.
3: PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Ferhat Abdüşahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile masaya oturdu, entegrasyon mutabakatına imza attı. Ama gereğini yapmaktan hep kaçındı, ta ki Şeyh Maksut mahallesindeki kışkırtmaya kadar.
4: Şeyh Maksut, harp başladı.
3: Zor oyunu bozar misali Suriye ordusu terör örgütü PYD'nin işgal ettiği yerleri tek tek elinden aldı. Türkiye'nin açık desteğiyle Fırat'ın doğusuna geçti, İsrail'in tüm planlarını bozdu. Ancak Tel Aviv yönetimi PKK-PYD kartından kolay kolay vazgeçmek istemiyor gibi görünüyor.
5: Bazen süreci destek adı altında öyle sözler söylenir ki aslında algoritması süreci sabote etmeye ve enfekte etmeye dönüktür. Bir takım söylemlerin sık sık dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemeye bile gerek yok.
3: Bu yüzden AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in uyarısı dikkat çekici. Bir anlamda zamanı oynamayı bırakın, silahlara teslim edin, yasal düzenlemeler için devlete güvenin mesajı verildi.
5: Burada Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bu bir devlet politikasına dönüştü. Bugün gelinen noktada o raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması son derece kıymetlidir. Bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı. Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
3: Yoğun gündemde biraz gölgede kaldı ama terör örgütü PYD elebaşı Ferhat Abdüşahin, Şam yönetiminin kendisine açtığı alanı istismar etmeye çalışıyor. Ferhat Abdüşahin'in Avrupa turu Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini çekti. Fransa, İtalya ve Hollanda temaslarına dair Suriye medyasına konuşan üst düzey bir yetkili, PYD elebaşı Abdüşahin'in siyasi veya diplomatik angajmanlar için resmi bir sıfatı veya yasal yetkisi olmadığını hatırlattı. Bazı uluslararası taraflarca karşılanmasının diplomatik normlara aykırı olduğunu ve Suriye'nin iç işlerine müdahale teşkil ettiğini belirtti. Şam yönetimi gibi Türkiye de bu süreci yakından takip ediyor.
6: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
3: Aynı şekilde Trump'ın Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak da terör örgütü PYD'nin hamlelerinden rahatsız. Erbil'de PYD elebaşı Ferhat Abdüşahin'le görüşen Barak'tan sert bir uyarı geldi. El Arabiya'nın haberine göre Barak, görüşmede SDG'den terör örgütü PKK ile bağlarını tamamen kesmesini,

0: PKK kadrolarının Suriye'den çıkarılmasını ve SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Zira zaman daralıyor.
1: Bazı silahlar gönderdik. İran halkına gitmesi gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Onları gönderdiğimiz kişiler silahları kendilerine aldı. Belli bir grup insana çok öfkeli ve bunun için büyük bir bedel ödeyecekler.
0: Konuşan Trump ama planın arkasında Tel Aviv olduğu çok açık. Netanyahu yönetimi Türkiye'den sonra terör örgütü PKK-PYD'yi İran'a karşı da kullanmaya çalıştı. Ancak bu süreç akamete uğratıldı. Bu yüzden İsrail önünde sonunda elindeki terör kartını bırakmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Ve görünen o ki sırtını İsrail'e, Avrupa'ya yaslamaya çalışan terör örgütü PYD elebaşı Ferhad Abdüşahin, yanlış hamleler yapmakta ısrar ettikçe elindeki kazanımları da tehlikeye atıyor. Zira şu anda tarihin yanlış tarafında duruyor.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Skandal Türkiye raporu vardı. Bahçeli Türkiye'ye Brüksel'den istikamet çizilemeyeceğini belirtti. MHP lideri ABD-İran görüşmeleri ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları hakkında da dikkat çeken uyarılarda bulundu.
3: Türkiye Cumhuriyeti yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez.
4: Avrupa Parlamentosu raporunda Türkiye ve Türk yargısını hedef alan maddelere tepki gösterdi, mesajları netti.
3: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Skandal Avrupa Parlamentosu raporu vardı. Brüksel'den Türkiye'ye istikamet çizilemez dedi, ekledi.
3: Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
4: Bahçeli Avrupa'nın Türk ve İslam dünyasına karşı tutumuna dikkati çekti.
3: Müslüman Türk milletine karşı asırlık önyargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı? Kıbrıs'ta Rum tarafını bütün adanın temsilcisi gibi Avrupa Birliği'ne alanlar nereden anlayacaktır hakka hürmeti?
4: MHP lideri Kıbrıs'ta Rum-Yunan ikilisinin AB'nin desteğiyle oynadığı oyunlara ayrı bir parantez açtı.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir.
4: Devlet Bahçeli diplomasideki gelişmeleri de değerlendirdi. ABD-İran görüşmelerinin yakından takip edildiğini söyledi. İsrail'in coğrafyadaki saldırılarına sözü getirdi, uyardı.
3: Bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde konuştu. Duran'ın gündeminde ailelerin çocuklarına ait fotoğraf ve görüntüleri dijital platformlarda paylaşması vardı. Kişisel verilerin korunması için alınan önlemlere dikkat çeken Duran, biz kişisel verileri korumak için olağanüstü tedbirler alıyoruz. Peki ya kendi çocuklarımızın verileri yarın onların karşısına nasıl çıkacak diye sordu.
5: Çocuklarımızın dijital alandaki mahremiyeti sosyal medyadaki like sayımızdan daha değerli olmak durumundadır.
6: Çocukların izni olmadan dijital ortamda yayılan fotoğraflara bu sözlerle dikkat çekti. Ailelerin çocuklarına ait görüntüleri dijital platformlarda paylaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ebeveynlerin dijital okuryazarlık konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.
5: Ebeveynlerin çocukların hallerini paylaşmaları masum bir hissiyatla yapılıyor elbette. Ancak bizler kişisel verilerimizin paylaşılmasını korumak için olağanüstü tedbirler alıyoruz. Peki ya kendi çocuklarımızın verileri? Onların onayı olmadan oluşturduğumuz bu dijital kimlikler yarın onların karşısına nasıl çıkacak?
6: İletişim Başkanlığı tarafından yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Duran, çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre aile içindeki güven ortamıdır dedi. Bakan Göktaş da enformasyon çağında teknolojinin etkisini giderek artırdığını belirtti.
7: Dijital izolasyondan çıkmayı sağlayacak yeni anlayışlara ihtiyacımız var. İnsanın sürekli bağlantı halinde olduğu sonsuz bir kaydırma döngüsünün içinde savrulduğu bir dünyadan söz ediyoruz.
6: Göktaş, çocukların teknolojinin elinde değil, sıcak bir aile sofrasının içinde yer alması gerektiğini dile getirdi. Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değil, güvenli bir zeminde kullanımını desteklemektir dedi.
7: Çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey yeni bir uygulama, yeni bir ekran ya da yeni bir dijital imkan değildir. Onların en temel ihtiyacı anne babalarının ilgisi, sevgisi ve birlikte geçirdikleri nitelikli zamanlardır. Hiçbir algoritma bir annenin şefkatini, bir babanın rehberliğini ikame edemez.
6: Öte yandan dijital dünyada aileler için yeni bir rehber hazırlandı. İletişim Başkanlığı tarafından yeni iletişim teknolojileri ve aile el kitabı yayımlandı. Kitapta dijital ortamlarda karşılaşılabilecek riskler, çocukların korunması ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kitabın takdim yazısını kaleme aldı. Erdoğan, çocukların ve gençlerin zararlı akımlardan, değerleri aşındıran etkilerden ve aile yapısını tehdit eden anlayışlardan korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Dijital çağda çocukların ve gençlerin korunmasının önemine dikkat çekti.
2: Malumunuz yapay zeka havacılıkta her geçen gün daha fazla yer buluyor efendim. Uzmanlara göre yakın gelecekte yolcu hizmetlerinden bakım süreçlerine kadar pek çok alanda dönüşüm yaşanacak. Ancak kokpitte son kararın uzun yıllar boyunca pilotlarda kalması bekleniyor.
8: Havacılık sektöründe yeni dönemin adı yapay zeka. Check-in'den bagaj takibine kadar pek çok alanda akıllı sistemlerin kullanımı artıyor. Uçuş planlaması, operasyon yönetimi ve hava trafiği kontrolünde de yapay zeka desteği giderek yaygınlaşıyor.
9: Havacılıkta rutin kararlar alınan, özellikle operasyon kontrol merkezi çalışanları, çağrı merkezi çalışanları, uçuş destek operasyonlarında yine çalışanlar, rutin karar alınan bakım destek merkezleri gibi bütün rutin karar alınan mekanizmalarda havacılık sektöründe aslında bir dönüşüme şahit olacağız.
8: Uzmanlara göre önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde yolcular daha kişiselleştirilmiş hizmetler alacak. Operasyonlar daha hızlı ve verimli hale gelecek. Yapay zeka, hava durumu analizlerinden rota planlamasına kadar birçok alanda pilotlara destek sağlayacak. Olası risklerin daha erken tespit edilmesine ve daha doğru kararlar alınmasına katkı sunacak. Ancak uzmanlar, acil durumlarda son sözün yine insanda olacağını vurguluyor.
10: Son karar alıcının her zaman bir insan ya da bir pilot olacağı yönünde ya da daha uzun yıllar belki bunun bu şekilde devam edeceği yönünde, ama önce kargo uçaklarında belki bu denenebilir, sonradan da tamamen insansız uçuşlara da geçilebilir.
8: Bu nedenle yakın gelecekte pilotsuz yolcu uçakları beklenmiyor. Yapay zeka destekli sistemlerin ilk olarak kargo taşımacılığında ve otomasyonun daha yoğun kullanıldığı alanlarda kullanılması öngörülüyor. Yapay zeka sadece uçuşlarda değil, bakım ve onarım süreçlerinde de etkisini gösteriyor. Kanatlarda, gövdede ve bağlantı noktalarında yapılan kontrollerde olası arızalar daha erken tespit edilebiliyor. Bakım süreçlerinin hızlanmasıyla birlikte insan kaynaklı hata riskinin de azaltılması hedefleniyor.
11: Hem esas personel, yani orada çalışan teknik personelin çalışma manasında daha rahat olmasını sağlar, hem de yapay zeka kullanaraktan yapılması gereken işin daha kısa zamanda daha emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlar.
2: Osmaniye Belediyesi tarafından 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Amanos Ultra Trail için geri sayım başladı. Türkiye'de parkurunda zirve geçişi bulunan tek ultra maraton olma özelliği taşıyan organizasyona 1000 sporcu başvuru yaptı.
12: ...5 kilometreden 50 kilometreye kadar çok güzel parkurlarımız var.
13: Sporcular kayıtlarını yaptırdı, maraton için geri sayım başladı.
12: 27-28 Haziran'da sporun kalbi zor kundatacak.
13: Osmaniye'nin Amanos

0: Dağındaki Zorkun Yaylası, Karaçay Şelalesi ve kalelerin yer aldığı eşsiz tarihi dokuda ultramaratoncular hem zorlu şartları alt edecek hem de madalya için ter dökecek.
1: Şu an Atletizm Federasyonu

0: O çam ağaçlarının arasında sizleri bu coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz.
1: Organizasyonun Osmaniye'nin doğal ve turistik değerlerinin tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
2: Şimdi kısa bir ara zamanı efendim, ardından saat başında moderatör gece kaldığı yerden devam edecek.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi. Stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Vurdurum ya, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır.

0: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Filetin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen ne? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Şunu atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör Gece kaldığı yerden devam ediyor. CHP'de iki başlılık sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde MYK ve parti meclisine başkanlık etti. Aynı saatlerde Özgür Özel de meclise grup toplantısında kürsüdeydi. Bu arada Kılıçdaroğlu cephesi kurultay sürecini Eylül ayında başlatacağını açıklarken partide arınmayla ilgili yeni iddialarda kararlarda alındı.
1: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
2: CHP'de kurultay düğümü çözülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında kurultay sürecini başlatıyor.
3: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: Ana Muhalefet Partisi'nde genel merkezli Özgür Özel cephesi arasındaki tartışma devam ediyor. Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Aynı saatlerde genel merkezde de MYK ve parti meclisi toplantısı yapıldı.
1: Türkiye'deki iki ilimizle ilgili de iki tane karar alındı. Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla fesi.
2: Parti sözcüsü Müslüm Sarı CHP'de yeni arınma dalgasına ilişkin bilgileri verdi. Buna göre CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı partiden ihraç edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzoğlu, CHP Antalya İl Başkanlığı'na ise Hasan Şahin atandı.
3: Bu yapılır mı bu partiye ya? Bu yapılır mı?
1: Kayseri İl Örgütü'nün ve Disiplin Kurulu'nun fesiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt fesi var. Orada bir disiplin uygulaması yok.
2: Müslüm Sarı merak edilen kurultay tarihine ilişkin de konuştu. Eylül ayı ile birlikte Kılıçdaroğlu kurultay sürecini başlatıyor.
1: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
3: Mücadelemizi sürdürüyoruz.
2: Sarı konuşmasında CHP'den istifa eden belediye başkanlarına da değindi. Öz eleştiri yapmamız lazım ifadesi dikkati çekti.
1: Bizler özellikle aday belirleme sürecinden başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının seçilmesi konusunda bir öz eleştirinin de yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Vekiller cephesinde de hareketlilik sürüyor. Yeni bir istifa haberi geldi. 21 Ekim'de CHP'ye katılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden istifa ettiğini açıkladı.
0: CHP'deki sancılı süreç devam ediyor. Özel İmamoğlu'nun B planı olarak Ankara Dikmen'deki Anadolu Birliği Partisi'ne geçiş hazırlığı yaptığı iddia ediliyor. Ancak ORC'nin son anketi Özel'in planlarını zora sokabilir. Zira bu kısa sürede dahi yeni partiye yönelik oy oranı neredeyse yarı yarıya erimiş gibi görünüyor.
3: Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır.
4: Özel İmamoğlu ikilisi derin bir çıkmaza saplandı. Zira yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu geri almasının ardından yeni parti için heveslilerdi. Zira CHP medyasında paylaşılan anketlerde millet arkanda yürü diye yayınlar yapılıyordu.
5: Araştırmasında Özgür Özel yeni parti kursa ne olur sorusunu da yöneltiyor ve CHP seçmenlerinin 3'te ilk ikisini, Özgür Özel'in kuracağı partinin CHP seçmenlerinin 3'te ikisini yanında götürdüğü sonucuna varılıyor.
4: Ancak yağmur altında yürüyüş, tomalı pozlar, romantik çıkışlarla estirilen rüzgar ağır ağır diniyor. ORC'nin son anketine göre Özel İmamoğlu'nun yeni parti kurması halinde alacağı oy oranı bu kadar kısa bir süre içinde yarı yarıya erimiş görünüyor. Zira Özel'in partisinin oy oranı %30'lardan %18'lere kadar gerilemiş vaziyette. Kılıçdaroğlu partiye ve ekranlara ağırlığını koydukça şiddetli rüzgar da dinmeye başladı.
6: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
7: Mesela kim?
6: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Olmaz arkadaşlar. Şimdi bunları kamuoyunun büyük bir kısmı bilmiyor. Ben çıkıp konuşmuyorum parti zarar görmesin diye. Ama burada belli şeyleri açıklamak zorundayım. Açıklıyorum da zaten.
4: Kılıçdaroğlu vatandaşlarla bildiklerini paylaştıkça, vurgun düzenine dair ifşalar, algı operasyonları ortaya döküldükçe Özel İmamoğlu ikilisi de köşeye sıkışıyor. Bu yüzden Ankara Dikmen'de Anadolu Birliği Partisi'ne dair hesaplar da şaşabilir. Her ne kadar Türkiye İttifakı tabelasının yanına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın posteri asılmış olsa da durum kritik. Zira Özel'in CHP'dekilerin ne kadarını göçe ikna edebileceği bilinmiyor. Anketlerde Özel İmamoğlu'nun kuracağı yeni partinin oylarındaki erime de ikna süreçlerini zorlaştıracak gibi görünüyor. Hele ki CHP'deki kavga büyürken. Ve CHP kulislerinden yansıyan bilgilere bakılırsa Özgür Özel CHP'de kalmak için direnirken Ekrem İmamoğlu hızla yeni partiye geçilmesi için bastırıyor. Ancak Özel için gitmek de zor, kalmak da zor gibi yorumlar yapıyor.

0: yapılıyor. Hele ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma için dokunulmazlıklar kaldırılmalı mesajı vermişken.
1: Bu fezleke meclise geldiğinde siz milletvekillerinize hangi yönde el kaldırmalarını söyleyeceksiniz? Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde mi? Çünkü bakın ben incelemedim
2: benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
0: Her ne kadar Özgür Özel sokaklardan verdiği pozlarla millet arkamda imajı oluşturmaya çalışsa da siyasi okuma yapmasını bilen herkesin ortak fikri zamanın Kılıçdaroğlu'ndan yana aktığı şeklinde. Takdir milletin elbette.
3: Rakibimiz de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla ve gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleyi siyaseten mi kurdu yoksa samimi mi? Gerçekten de güçlü bir muhalefet istiyor mu? Cevabı Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde gizli efendim, detayına bakalım.
4: Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin İkinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.
0: Erdoğan bu söylediklerinde gerçekten samimi mi? Aynı zamanda bir iktidar partisi genel başkanı olarak en büyük rakibinin kaosa sürüklenmesinden hoşnut değil mi? Bu diyalektik olarak mümkün.
4: Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.
0: Her durum bir noktada kendi zıddının vesilesi olur. Bu iki zıt güç çatışır ve ortaya bir sentez çıkar. Mevcut AK Parti iktidarı işte bu diyalektik çatışmanın bir ürünü. Milli görüşten dallanan bir sentez. CHP'de süreç tam olarak böyle işlemedi. Sentez güdük kaldı. Erdoğan'ın şikayetçi olduğu da tam olarak bu.
4: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik.
0: CHP, Cumhuriyet'in kurucu aklını ve geleneksel merkezi temsil ettiğini iddia eder. Bürokratik ve seküler elitizmle özdeşleştirilir. AK Parti ise merkezin dışladığı veya periferide kalan sosyolojiyi temsil eder. Bu yönüyle muhafazakar bir kitle partisi geleneğinden doğmuştur. Statüko ve değişim talebinin birbiriyle ters düştüğü bu varoluşsal çatışma AK Parti'ye reformist bir parti hüviyeti kazandırdı. Dönüşümcü politikaların fitilini ateşleyen motivasyon da buradan doğdu. Bu rekabet AK Parti'yi daha kapsayıcı politikalar üretmeye zorladı. AK Parti, CHP'nin uzun yıllar savunduğu katı Türk milliyetçisi, asimilasyoncu statüko yerine Kürt kimliğini tanıyan, kültürel haklar veren bir yaklaşım geliştirdi. Çözüm süreçleri bu bakış açısının izin verdiği çerçevede doğdu. Bu gelişme CHP'ye de yansıdı. Kürt meselesi ilk kez yasak olmaktan çıkıp siyasi rekabet alanı haline geldi. AK Parti 28 Şubat'ta gerçekleşen statükocu darbeye tepki olarak serpildi. CHP bu darbeyle ideolojik olarak kökleşti. Darbe dinamiğinin siyasal temsilcisi olarak dini kamusal alandan uzak tutmaya koşullanmıştı. Bu statükoyla girdiği bilek güreşini kazanan AK Parti önce başörtüsü yasağını kaldırdı, ardından da vesayetçi düzeni. Bu özgürlükler beraberinde yeni anayasa değişikliklerini ve yargı reformlarını getirdi. CHP, döneminin tekçi, homojen ulus devlet anlayışına karşı AK Parti, Rum, Ermeni, Süryani azınlıklara yönelik bazı mülkiyet ve ibadet haklarını genişletti. Rekabet, AK Parti'yi Türkiye hepimizin söylemiyle daha kuşatıcı olmaya zorladı ve azınlıkların kamusal görünümü

0: ölümcüllüğünü artırdı. CHP tarihsel olarak ideoloji ağırlıklı devletçi bir yaklaşımın sembolüydü ve aslen bir karşı devrim ürünüydü. Yeni bir ulus inşa etme endişesi onu büyük anlatılara itti. Hizmet odaklı siyaset alanı boş kaldı. AK Parti işte bu büyük boşluğu doldurdu. İnsan odaklı, sonuç odaklı, icraatçı bu üslup AK Parti'yi iktidara getirerek çeyrek yüzyıl iktidar sahibi yaptı.
1: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gelişme var efendim. Aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akbolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın merkezinde ise sit alanlarında yapılan usulsüz işlemler, kaçak yapılaşma iddiaları ve para karşılığı verilen ruhsatlar var.
2: Denizini istiyor.
3: Adalar'da aylardır konuşulan iddialar yargı sürecine taşındı. Soruşturmanın düğümü ise tutuklama kararlarıyla çözüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye yöneticileri ve bazı personelin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında önemli suçlamalar yöneltildi. İddialara göre doğal ve arkeolojik sit alanı olarak koruma altında bulunan bölgelerde bazı yapıların önündeki engeller para karşılığında kaldırıldı. Normal şartlarda izin verilmemesi gereken işlemlerin basit onarım adı altında değerlendirildiği ve tarihi niteliğe sahip yapılarda kapsamlı değişikliklere göz yumulduğu öne sürüldü. Dosyaya giren bilgilere göre soruşturma sadece tanık ifadeleriyle sınırlı kalmadı. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda teknik takip yapıldı, telefon kayıtları incelendi, baz istasyonu verileri değerlendirildi. MASAK raporları da soruşturma dosyasına eklendi. Savcılık bazı işletmelerin ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere para karşılığında kolaylık sağlandığı ve kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu iddialarını incelemeye aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili karar gece saatlerinde çıktı. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklanırken 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma dosyasında yer alan rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve kültür varlıklarını koruma mevzuatına muhalefet iddiaları ile ilgili yargı süreci ise devam ediyor.
1: İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında İmar Şehircilik Müdürü gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında CHP'li Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyonun yankıları sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü hakkında da gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İmar Müdürü gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Karaal bulunduktan sonra sağlık durumu ve kaçırılmasına dair özel bilgileri eşi Ayşe Karaal ilk kez 24 muhabiri Neslişah Yumağa anlattı.
4: Evinden çıktı, karga tulumba kaçırıldı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kaçırıldıktan sonra eşi Ayşe Karaal o anları ilk kez 24'e anlatmıştı. Karaal bulundu ve tedavi altına alındı. Bulunduktan sonra da eşi yine ilk kez 24'e konuştu.
5: Erhan'la konuşma fırsatım olmadı. Dün yine yoğun bakıma gittim. Ama yoğun bakımda bir vefat olduğu için bayağı bir bekledik oraların düzelmesini. Sonra bir 5 dakika Erhan merhaba nasılsın? İyi misin? İyiyim ben, sen merak etme dedi. Çıkmak zorunda kaldık.
4: 17 Haziran Çarşamba günü İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmış. Ardındansa Karaal'ı arama çalışmaları başlamıştı.
6: Erhan Karaal her zaman olduğu gibi akşam saatlerinde evinden çıktı. Ailesiyle dışarıya çıkacaktı. O eşinden ve çocuklarından önce geldi. Arabayı hazırlayacaktı. İşte

0: Tam da bu noktada arabasına binecekti. Fakat onu bekleyen birileri vardı. Yanına geldiler. İki kişi kendisinin koluna girdi ve onları bekleyen gri renkli araca Erhan Karaalı bindirdi ve buradan kaçırdılar. İşte o anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Karaalı'nın kaçırılmasının ardından savcılık hemen soruşturma başlattı. Polis adım adım iz sürdü. Karaalı'nın Tuzla'daki atıl bir fabrikanın inşaat alanında bulunduğu öğrenildi. Karaalı'nın neler yaşadığını ve sağlık durumuna dair detaylı ise eşi Ayşe Karaal, 24 muhabirine Sişah Yumağı anlattı.
2: Tuzla Polis Müdürlüğü'nden arandım. Önce inanamadım. Dedi ki Erhan Karaal'ın eşi misiniz? Evet dedim. Eşiniz dedi bulundu. Ben tabii ilk o sağ mı dedim. Sağ merak etmeyin, hemen hastaneye gelin dedi. Ben zaten 3 gündür karakolda yatıp kalktığım için hemen oraya gittim. Dedim ki eşimin bulunduğunu söylüyorlar dedim. Onlar dedi ki ya teyit etmeden yola çıkmak yok, öncelikle teyit edelim nerede diye. Sonra işte biz hemen Tuzla Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada İlyas Müdürüm, Allah razı olsun, polis arkadaşlar falan sağ merak etme dedi. Operasyondaki arkadaşları gösterdiler. Ben hepsinin boynuna sarılıyorum ama inanın benden çok onlar mutlu. O kadar büyük bir operasyon geçirdiler ve sağ olarak teslim ettiler ki yani Allah onlardan bin bir kere razı olsun. Çocuklarımı babasına, bizi eşimize kavuşturdu.
3: İsviçre'deki ilk tur müzakerelerin ardından İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında yine tehditler savurdu. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Trump Beyaz Saray'da soruları cevapladı. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğuna işaret etti. İran'ın uzun süre silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. İki önemli sonuç elde ettik. Birincisi Hürmüz açık ve açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak dedi. Donald Trump ABD'nin bölgedeki askeri üstünlüğüne vurgu yaptı. İran anlaşmaya uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım diye tehdit etti. Bize saygı duydukları sürece sorun yaşamayacağız ifadelerini kullandı. Trump, Tahran yönetiminin ciddi kayıplar verdiğini savundu. Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, liderleri öldü, ekonomileri çöktü dedi. İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Bugün İran'ın devlet başkanı olmak isteyen kimse yok ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın serbest bırakılacak yatırımlarına da değindi. İran'ın serbest bırakılacak parasını bizden yiyecek satın almak üzere kullanmaları gerekiyor dedi. ABD Başkanı İsrail Başkanı Benjamin Netanyahu'ya ilişkin soruya ise manidar bir cevap verdi. Netanyahu'nun İsrail ordusunun Lübnan'daki varlığını sürdüreceği yönündeki açıklaması soruldu. Ben sorun çözen biriyim. Sorunları çok hızlı çözerim dedi. Doğrudan Netanyahu'nun açıklamasını eleştirmedi. Yönetiminin bölgedeki sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu aktardı. Savaşta yalnız bırakıldığını savunan Trump, NATO'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO'ya harcadığımız para çok çılgınca ve onlar bizim için orada değillerdi dedi. Trump sosyal medya uygulamasından da paylaşımda bulundu. Hazine Bakanlığı'nın serbest bıraktığı İran varlıklarının ABD tarafından kontrol edilen bir hesaba gideceğini iddia etti. Bu paranın ABD'den gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacağını söyledi. Trump, İran'ın nükleer denetimlere razı olduğunu da belirtti. Hürmüz'deki ablukanın yeniden uygulanmasının da düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Aksi durumda savaş gemilerinin bölgede duracağını belirtti. Pazartesi günü Hürmüz'den 19 milyon varil petrol geçti dedi. Trump, İran'la görüşmelerinde iyi gittiğini vurguladı. ABD ve İsrail'in savaşın ilk günü öldürdüğü İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni için önlemler alınmaya başlandı. İran'da 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidilecek. Açıklama İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan geldi. Buna göre Hamenei'nin cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamalarına gidilecek. Kısıtlamalar başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Havalimanı ve Mehrabat Havalimanı ile Meşret kentindeki havalimanında uygulanacak. Tahran'daki havalimanlarında 4 Temmuz'da başlayacak kısıtlamalar 6 Temmuz'da ağırlaştırılacak. Meşhed Havalimanı ise 9 Temmuz'da tamamen kapatılacak. Hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacak. Hamane için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da başkent Tahran'da yer alan İmam Hümeyne Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek. Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşhed kentinde tören yapılacak. Hamane'nin cenazesi yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek. Hürmüz Boğazı'ndan iki Türk gemisi daha geçti efendim. Böylece Boğaz'dan geçen Türk sahipli gemi sayısı 11'e yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu aktardı. Önemli olanın gemilerdekilerin güvenliği olduğuna da dikkat çekti.
4: ABD-İran geriliminin gölgesinde Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik sürüyor. Bölgedeki hareketlilik nedeniyle Türk gemilerinin durumu yakından takip ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu iki geminin daha Boğaz'dan geçtiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türk sahipli gemilerin güvenliğinin öncelikli konu olduğunu vurguladı. Son geçişlerle birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçen Türk sahipli gemi sayısı 11'e yükseldi. Bölgedeki hareketlilik ise devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemi bulunuyor. Bu gemilerde görev yapan Türk gemi insanı sayısı ise 177. Söz konusu gemilerin 5'i Boğaz'dan geçiş talebinde bulundu. 2 enerji gemisinin ise şu aşamada çıkış talebi bulunmuyor. Bakan Uraloğlu, bölgedeki gemilerin ve Türk gemi insanlarının durumunun anlık olarak takip edildiğini, ilgili kurumların da koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
3: ABD ve İran arasında süren müzakere sürecinde en önemli başlıklardan biri de Lübnan. ABD, İsrail ve Lübnan arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından Lübnan'da ateşkesi izlemek üzere yeni bir mekanizma kurulmasına karar verildi. İsrail ise saldırılarına ara vermeden devam etti.
5: Ateşkes çok kez ihlal edildi. İsrail, Lübnan'ı bombalamaktan geri durmadı. Bu kez sahadaki çatışmanın durması için yeni bir mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Bir yandaysa İsrail saldırıları sürdürdü. İsrail mutabakata rağmen yukarı Nebatiye beldesine hedef aldı. Deir mahallesinde yol açma çalışmaları sırasında iş makinesinin yakınında bulunan kişilere ateş açıldı. Ölenler ve yaralananlar oldu. Hizbullah saldırının ateşkes ihlali olduğunu hatırlattı. İsrail ise ateş açılan kişilerin silahlı olduğunu öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la telefonda görüştü. ABD'li bir yetkiliye göre görüşmede çatışmanın durumunu incelemek için bir mekanizma kurulmasına karar verildi. Amaçlarının şiddetin sona ermesi olduğunu aktardı. Mekanizmanın ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşacağı belirtildi. Yetkili, İsrail ve Lübnan'ın iki egemen devlet olarak görüşmesini ve barışla güvenlik için bir yol bulmalarını sağlıyoruz dedi. Kararın ardından İsrail'de ise adeta panik havası hakim. İsrail basınına göre ABD'nin İsrail'e Lübnan'da verdiği sınırsız hareket yetkisi sona erdi. Bunun üzerine Netanyahu, İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattı. İmzalanan mutabakat zaptına rağmen İsrail'den işgal sürecek mesajı geldi. Ordu doğrudan veya ortaya çıkan tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir. Ordunun bu konuda hiçbir kısıtlaması yoktur. Ben onların arkasındayım. Savunma Bakanı İsrail Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de ortak yazılı açıklamayla askeri varlığın bölgede kalacağını duyurdu. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Lübnan'da Hizbullah var olduğu ve bir hükümet iktidarda kaldığı sürece İsrail askerinin Lübnan'dan çekilmeyeceğini söyledi.
3: İsrail bir yandan da Gazze şeridinde saldırılara devam ediyor. Eskisi kadar yoğun olmasa da şiddet hiçbir zaman sona ermedi. İsrail sık sık kısa süreli saldırılar düzenleyerek Filistinlileri şehit etmeyi sürdürüyor. İsrail, Gazze kentinde kalabalık bir caddede bir aracı hedef aldı. Hava saldırısında bir genç kız hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Ragat Hasan Aşur 11. sınıf sınavlarına girmeye gidiyordu. Saldırıda 3 kişi de yaralandı. İsrail, Hamas mensubu bir kişiyi vurduğunu iddia etti ancak aile İsrail'i yalanlıyor. Cenaze töreninde İsrail'e öfke vardı. İsrail ordusu birkaç saat sonra bir aracı daha hedef aldı. Saldırı bu kez güneydeki Han Yunus'ta düzenlendi. Burada da bir sağlık görevlisi şehit oldu. Ayrıca yaralananlar da var. Benzer manzaralar hemen her gün yaşanıyor. Resmi verilere göre sadece Ekim'deki ateşkesten bu yana Gazze şeridinde İsrail saldırılarında 1024 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırılarda özellikle de çocukları hedef alıyor. Gazze şeridindeki katliamlarda 76 binden fazla kişi şehit oldu. Bunun 20 binden fazlası çocuktu. Batı Şeria'daki zulümde de çocuklar sık sık hedef oluyor. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu son raporunda buna değindi. İsrail'in Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiği bildirildi. Gözler Orta Doğu ve Ukrayna'dayken Türkiye Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'ya yönelik önemli adımlar atıyor efendim. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın bir kez daha Libya'ya gitti. İbrahim Kalın Libya'nın doğusundaki Bingazi'ye gitti. Libya Ulusal Ordusu'nun Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamı ele alındı. Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar masaya yatırıldı. Türkiye-Libya ilişkileri de konuşulan konulardan biriydi. Çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. MİT Başkanı Kalın daha sonra Trablus'a geçti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi. Oradan da benzer meseleler masaya yatırıldı. Libya'da yıllar boyunca süren iç savaş ülkeyi bölmenin eşiğine getirdi. Türkiye bu süreçte Hafter güçlerine ve onu destekleyen ülkelere karşı Trablus'taki meşru yönetimin yanında durdu. Sağdaki avantaj sağlandıktan sonra da iki tarafın uzlaşması ve Libya'nın yeniden tek bir çatı altında birleşmesi için girişimlerde bulundu. Hala da bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Libya'daki silahlı unsurlar Efes 2026 tatbikatında tek çatı altında katılmıştı. Bu da özellikle Yunanistan ve İsrail gibi Türkiye karşıtı ülkelerin bölgedeki oyunlarının bozulması anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununa yeni bir çözüm modeli üzerinde çalıştığı iddiası Rum basınında geniş yankı buldu. Buna göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi Maria Angela Holguin, iki tarafın tezleri arasında köprü kurmayı hedefleyen Gevşek Federasyon temelli yeni bir plan üzerinde temaslarını sürdürüyor.
5: Birleşmiş Milletler Kıbrıs sorunu için yeni bir adım attı. Rum basınında yer alan iddialara göre BM Kıbrıs sorununda geçmişte tartışılan kapsamlı federasyon modellerinden farklı bir çözüm formülü hazırlıyor. Haberi Politis gazetesi paylaştı. Buna göre BM Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi Maria Angela Holguin, geçmişteki 120 ortak yetkiyi barındıran ağır ve karmaşık federal yapı yerine Avrupa Birliği çatısı altında gevşek bir federasyon planı üzerinde çalışıyor. Bu yeni devlet modeli Kıbrıslı Türkler için bir konfederasyon, Rumlar içinse bir federasyon esnekliği taşıyacak. Ortak yetkiler en aza indirilerek günlük yönetimin büyük bölümü iki kurucu devletçiye bırakılacak. Planın merkezinde ise toprak iadesine karşılık tanınma var. İddialara göre Maraş, Güzelyurt ve Mesarya bölgelerinin iadesi karşılığında Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliği ve devlet içindeki varlığı sadece sözde değil, işlevsel olarak da resmen tanınacak. Yeni yapıda federal meclis yerine daha çok Avrupa Konseyi'ni andıran bir gözetim birimi ve başkanlık konseyi kurulması planlanıyor. Yürütmede ise 2'ye 1 veya 3'e 1 oranında Kıbrıs Rum tarafı lehine dönüşümlü başkanlık uygulanacak. Kabine ise dışişleri, savunma, içişleri, ekonomi ve AB bakanlıkları olmak üzere en fazla 6 bakandan oluşacak. Kararlarda Kıbrıslı Türklerin dışlanmaması için en az bir Türk bakanın veto hakkı şart koşulacak. 1960 güvenlik garantilerinin geleceği ise zorlu başlıklardan biri. BM'nin garantörlük sorununun çözümü için NATO formülüne sıcak baktığı ve Ankara'nın da bunu dışlamadığı öne sürülüyor. Çözümün kağıt üzerinde kalmaması için

0: 2 ila 3 yıllık bir geçiş süreci hedefleniyor. Bu dönemde Kıbrıs Türkleri için 3D olarak bilinen doğrudan ticaret, doğrudan uçuşlar ve doğrudan temaslar kademeli olarak başlatılacak. Karşılığında Türk hava sahası ve limanları Rumların uçak ve gemilerine açılacak. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin Mısır fiyatlarından Kıbrıs doğal gazını satın alması ve adaya bir boru hattı döşemesi de masadaki güçlü senaryolar arasında yer alıyor. Planın uygulanmasında Avrupa Birliği aktif bir hakem rolü üstlenerek müktesebata uyumu denetleyecek bir kontrol mekanizması kuracak. BM kulislerinde görev süresinin son aylarına giren Antonio Guterres'in bu planı adadaki son şans olarak gördüğü ifade ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın müzakerelere çok daha hazır bir profil çizmesine karşılık Rum lider Nikos Christodoulidis'in iç siyasetteki baskılar nedeniyle gevşek federasyon fikrine tereddütlü yaklaştığı öne sürülüyor.
1: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her alanda güçlü işbirliğini sürdürüyor. Bu kapsamda iki ülkenin askeri unsurları bir kez daha bir araya geldi. Girne'de Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı icra edildi. Tatbikat her yıl düzenli olarak yapılıyor. Bu yıl da aksatılmadı. İki ülkeden sivil ve askeri arama kurtarma unsurları katılıyor. Tatbikat Girne'de Kara Safası yapıldı. Senaryoya göre Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferi yapan yolcu uçağıyla Beşparmak Dağları üzerinde temas kesildi. Ardından enkazda arama kurtarma faaliyetleri icra edildi. Uçaktan öncelikle sağ kalan yolcular kurtarıldı. Tatbikatın deniz safhası ise çarşamba günü Gazi Mausa'da icra edilecek. Yine senaryo gereği bir kuru yük gemisiyle bir ticari yatın çarpışmasına müdahale edilecek. Denize düşen kazazedeler kurtarılacak ve yangın söndürülecek. Bu tür tatbikatlar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adanın kuzeyinde ve Doğu Akdeniz'de egemenlik sahibi olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyor. Türkiye ve Katar arasında da ortak tatbikat vardı efendim. Katar Savunma Bakanlığı görüntüler yayınlayarak tatbikatın sona erdiğini duyurdu. O görüntülere bakalım. Tatbikat Katar Kara Kuvvetleri ile Katar Türk Müşterek Kuvvetleri arasında yapıldı. Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Casım El Ali El Atiyah da katıldı. Tatbikat yerleşim alanlarında muharebe operasyonlarına odaklandı. Gelişmiş tatbik manevraları ve saha uygulamalarını içerdi. Ayrıca isyan kontrolü görevleri için de simüle edilmiş senaryolar uygulandı. Tatbikatların amacı katılımcı kuvvetlerin muharebe hazırlığını artırmaktı. Ayrıca iki taraf arasında ekip çalışması ve karşılıklı operasyonel koordinasyon yeteneklerini geliştirmekti. Böylece verimliliği artırmak ve ortak güvenlik sorunlarına etkili çözüm üretebilme yeteneği kazanmak hedeflendi.

0: Van'ın Erciş ilçesinde jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un şehit olduğu trafik kazasında 3 jandarma personeli 5 kişi yaralandı. Van Erciş Karayolu'nda hafif ticari araç jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik kazasında 3 jandarma personeliyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma uzman çavuş Samet Karabulut ise şehit oldu. Şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildi. Düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa konulan şehidin naaşı memleketi Adana'ya uğurlandı.
1: Şehidimizi ve şehitlerimizi...
0: Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazayan patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kırıkkale'de meydana gelen patlamaya ilişkin Kırıkkale Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında saat 14 sıralarında Yahşiyan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazayan patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir ifadesi kullanıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip

0: sevk edildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü vefat eden personellerin ismini duyurdu. Emekli Assubay Kıdemli Başçavuş Tuğran Göl ve sivil taba uzmanı İdris Tayyip Durmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kırıkkale Valiliği olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını duyururken patlamada yaralanan iki askeri personelin ise tedavileri sürüyor. Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtan bir kişinin alışveriş merkezinde resmi denetim yapıyormuş gibi görüntüler paylaşması üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen süreçte şüpheli Ferhat Aydoğan'la birlikte 6 kişi Ankara'da yakalandı.
1: Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı, bir alışveriş merkezinde resmi denetim yapıyormuş gibi görüntüler paylaştı. O görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. 6 şüpheli Ankara'da yakalandı. Afyonkarahisar'daki bir alışveriş merkezinde çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde Ferhat Aydoğan'ın kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtarak bazı iş yerlerinde denetim yaptığı görüldü. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında emniyet ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonlarda Aydoğan'la birlikte 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
0: Bir faili meçhul dosyası daha çözüldü. Diyarbakır'da 17 yıl önce kaybolan biri kadın iki kişinin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan kayınpeder çifte cinayetten tutuklanarak cezaevine kondu.
2: ...17 yıllık kayıp dosyasından çifte cinayet çıktı. Faili meçhul dosya yıllar sonra çözüldü. Kayınpederin çifte cinayeti töre yüzünden işlediği belirlendi. ...2009 yılıydı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Arif Uğurlu'yla Ceylan Aktepe sırra kadem bastı. İkisi de bir anda ortadan kayboldu. Bölgedeki arama çalışmaları sonuç vermedi. Yıllarca kayıp şahıslar dosyası olarak kaldı. Diyarbakır jandarma timleri 17 yıl sonra dosyayı tozlu raflardan indirdi. Özel bir ekip kuruldu. Kayıp olarak aranan iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Çınar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kriminal, Siber ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelinin katılımıyla bir özel çalışma grubu oluşturuldu. Dosyayı sil baştan ele alan uzman ekip, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda cinayeti çözdü. 17 yıllık kayıp dosyası aydınlatıldı. Kimlikler ve adresler tespit edildikten sonra 10 şüphelinin yakalanması için Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Sivas'ta operasyonlar düzenlendi. Dört ilde yapılan baskınlarda 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ÖA, yıllarca kayıp olarak aranan Ceylan Aktepe'nin kayınpederiydi. Gelini Ceylan Aktepe ile Arif Uğurlu'yu töre yüzünden öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen kayınpeder, töre sahikiyle öldürme suçundan tutuklandı ve cezaevine konuldu. Gözaltına alınan diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece 17 yıllık faili meçhul bir dosya daha çözülmüş oldu.
0: Ağrı'da 30 Ekim 2013'te kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesin Bayram dosyasına ilişkin emniyet özel ekip oluşturdu ve önemli detaylara ulaştı efendim. Konuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
3: ...13 yıllık dosya yeniden açıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurarak çalışma yaptı. 30 Ekim 2013'te kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesin Bayram'a ilişkin dosya yeniden ele alındı.

0: Özel ekibin yaptığı çalışmalarda 2013'e ait 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik KGYS görüntüsü, HTS ve baz istasyonu kayıtlarıyla araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi. Ekipler ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda olayın önceden planlandığı yönünde önemli bulgular elde edildi. Nesin Bayram'ın Ağrı il merkezine getirilerek öldürüldüğü ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin cinayetin farklı aşamalarında rol aldığı yönünde önemli bulgulara ulaşıldı. Daha fazla vakit kaybedilmeden operasyon için düğmeye basıldı. Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Nesin Bayram'ın cansız bedenine ulaşılmasına yönelik ekiplerin çalışması titizlikle devam ediyor.
1: Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletli ön teker kaldırarak kendisine göre şov yapacaktı ama saniyeler içinde motosikletin kontrolünü kaybetti ve park halindeki araca çarptı. O sırada o noktadan bir yaya da geçiyordu efendim. Neyse ki yayaya bir şey olmadı. O kaza anını ekranlara getirelim.
2: Pat diye bir ses geldi. Baktık yerde yatıyor. Motosiklet kenarda, kendisi yerde. Baktık kan geliyor. İşte arkadaş sağ olsun o an için müdahale etti.
0: Gaza bastı, motosikletin önünü kaldırdı. Ardından duran araca hızla çarptı. Kazanın adresi Tekirdağ Çorlu. Güvenlik kamerası kayıtta. Motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir anda şov yapmak istedi. Motosikletin önünü kaldırdı. Tek tekerle ilerlemeye çalıştı. Ancak sürücü kontrolünü kaybetti ve park halindeki araca çarptı. Tam o anda bir yaya da aracın arkasından geçiyordu. Yaya adımını biraz geç atsaydı motosiklet sürücüsü araca değil ona çarpacaktı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü bilincini kaybetti. İlk müdahaleyi çevredeki esnaf ve tesadüfen yoldan geçen bir sağlık görevlisi yaptı.
2: Sağlıkçı bir bayan da gelince o esnaf.
3: Kötü bir kaza olmuş yani.
2: Ya evet, o an bilincini kaybetti ama sonrasında kendine şükürler olsun yani. Kendine geldi nefis. Dilini çekince bu arkadaş kendine geldi.
1: Isı kubbesi Avrupa kıtasını yakıp kavuruyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Avrupa ülkelerinde her geçen gün yaşam daha da zorlaşıyor efendim. Fransa'da can kaybı 18'e yükseldi.
4: Avrupa küresel ortalamanın iki katından hızlı ısınıyor. Termometreler her geçen gün yükseliyor. Sıcaklıklar nefes aldırmıyor. Fransa'da can kaybı yükseldi. Avrupa yetkisi altına alan sıcak hava dalgası birçok kentte sıcaklık rekorlarını kırdı. Fransa'da ölenlerin sayısı arttı. Yaşları 80 ve 95 arasında olan yaşlılar sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Serinlemek için suya giren birçok kişi boğuldu. Aileleri tarafından arabada bırakılan yaşları 2 ve 4 olan iki çocuksa anneleri tarafından baygın bulundu. Müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Benzer şekilde İspanya, İtalya ve Almanya'da alarma geçildi. İngiltere sıcaklık rekorları kırılacağı konusunda halkı uyardı. İtalya'da 12 kent için kırmızı alarm verildi. Bazı bölgelerde elektrik şebekelerinin zorlanmasıyla kesintiler yaşandı. Balkanlarda da uyarılar yayınlandı.
1: Restoran ve kafelerde hesabı ödemeden önce bir kez daha kontrol etmekte fayda var efendim. Çünkü tüketicinin haberi olmadan eklenen ücretler artık tartışma konusu. Peki vatandaş hangi durumlarda itiraz edebilir, hakkını nasıl arayabilir? Cevabına bakalım.
5: Ben bakıyorum genelde ya. Hani çok yüksekse ona göre hani sevdiğim şeyleri tabii ki tercih ediyorum ama fiyatlar da önemli benim için.
6: Maalesef o sıkıntı işte yani şarj ücreti alıyorlar.
7: Menüde yazmayan ücretler, adisyona sonradan eklenen kalemler tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor.
8: Restoranda hesap geldiğinde sürpriz ücretlerle karşılaşıyorsanız dikkat. Masa, kuver ve servis ücretlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlükte. Peki vatandaş hangi ücretlere itiraz edebilir, hakkını nasıl arayabilir?
9: Herhangi bir ek ücret talep ettiklerinde Ticaret Bakanlıklarına, CİMER üzerinden E-Devlet aracılığıyla yine Ticaret Bakanlığına, Alo 175 tüketici danışma hattı üzerinden şikayetlerini yapabiliyorlar. Önemli olan şeylerden biri de bu.

0: fotoğraflamamız, bulunduğumuz yerin konumunu bildirmek.
1: Restoran ve kafelerde fiyat listesinin görünür şekilde bulundurulması zorunlu. Tüketicinin önceden bilgilendirilmediği ücretlerin tahsil edilmesi ise hukuki tartışmaları beraberinde getiriyor.
2: Bir adet içecek, bir tabak yemek ve kabaran hesaplar. Restoran ve kafelerde fahiş fiyat tartışmaları sürerken tüketicilere önemli uyarılar var.
0: İkram adı altında tüketici talep etmemesine rağmen önden servis edilen aperatif yiyecek ve içeceklerin ücreti tüketiciden talep edilemez. Tüketici bu ücretleri ödemek zorunda değil. İşletmelerin başına para cezaları, yani idari para cezası, eğer daha da ileriye giderlerse kapatmaya kadar gidebilir.
1: Tüketici gittiği işletmelerde siparişten önce fiyat listesini incelemeyi ihmal etmiyor.
3: Piyasanın üstünde de çok fiyat koyuyorlar. O yüzden ilk fiyata bakıyoruz, sonra seçiyoruz.
4: Tüketicinin bunu bilerek davranması lazım. Eğer şok olacağı bir fiyatı bekliyorsa sorup oturacak oraya.
5: Hatay'da ata tohumuyla üretilen kara kılçık buğdayında hasat başladı. Çölyak hastalarının ve sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin ilgi gösterdiği kara kılçık buğdayının kilosu bu yıl 80 ila 100 lira arasında alıcı buluyor.
1: Hatay'ın bereketli Amik Ovası'nda hasat mesaisi başladı. Ata tohumuyla üretilen kara kılçık buğdayı biçer döverlerle topraktan kaldırılıyor. Kara kılçığın gluten oranı diğer buğday türlerine göre daha düşük.
6: Kara kılçık buğdayı başakları orijinal ve her yıl ektiğimiz buğday türü. Genleriyle oynanmamış tek buğday türü.
1: Özellikle çölyak hastaları ve sağlıklı beslenmeye önem verenler tarafından tercih ediliyor.
7: Buğdayın özellikleri özellikle hanımlar için çok yararlı. Glutensiz, çok az gluteni olan bir buğday. Mutfakta çok tercih ediliyor. Ekmekte tercih ediliyor çünkü tok tutuyor. Ondan sonra sindirimi çok kolay.
1: Üreticiler geçen yılki kuraklığın ardından bu yıl yağışlar sayesinde daha yüksek verim elde etmeyi bekliyor. Kilosu 80 ila 100 lira arasında satılması beklenen kara kılçık buğdayı hem tane olarak hem una dönüştürülerek tüketiciye ulaştırılıyor. Üreticiler ata tohumunun korunması ve yaygınlaşması için ekim alanlarını artırmayı hedefliyor.
5: Uşak'ta valilik koordinesinde hayata geçirilen Şefkat Ekipleri projesi kapsamında iyilik eli ihtiyaç sahiplerine uzanıyor. Projeyle birlikte yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor, sorunları dinleniyor ve çözüm üretiliyor.
1: Yardım elleri ihtiyaç sahiplerine uzatıldı. Ev ev dolaşılarak vatandaşların sorunları dinlendi.
8: Ve Sayın Valimiz Serdar Kartal'ın selamlarıyla geldik.
1: Uşak'ta dev bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriliyor. Uşak Valiliği koordinesinde şefkat ekipleri kuruldu. 265 kamu çalışanı ve gönüllüden oluşan ekipler dezavantajlı kesimlerin sorunlarını çözmek için harekete geçti.
9: Biz tüm vatandaşlarımızı önceliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın talepleri bizim için öncelikli. Ama ilk olarak bu dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını yerine getirmek, hızlı ve acil bir şekilde yerine getirmek bizim önceliğimiz.
1: Proje kapsamında her gün belirlenen adreslere ziyaretler yapılıyor. Talepler ilgili kurumlara iletiliyor. Uşak Valisi Serdar Kartal projenin detaylarını paylaştı.
9: Bizim amacımız kapısını çalmadığımız, halini hatırını sormadığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletmediğimiz, ihtiyacına, derdine ortak olmadığımız, derman olmadığımız hiçbir vatandaşımızı bırakmamak sağdı.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD maçı öncesi A milli futbol takımı hazırlıklarını sürdürürken kap merkezi tercihi tartışma konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Arizona'daki kampı değiştirme hakkını kullanmadığı, buna karşın birçok ülkenin daha uygun şartlara sahip merkezleri tercih ettiği ortaya çıktı. Öte yandan Dünya Kupası'na Arjantinli yıldız Lionel Messi damga vurdu.
10: Grup belli ama biliyorsun. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda trajik bir şekilde erken havlu atmıştı. Gruptaki son ABD maçı öncesinde hazırlıklar sürüyor. Ancak millilerin turnuva boyunca kaldığı Arizona'daki kamp merkeziyle ilgili bir detay eleştiriliyor. Grup belli ama biliyorsun. İddiaya göre federasyon yetkililerinin FIFA mecbur kıldığı playoff'tan geldiğimiz için başka çaremiz yoktu dediği, 40 dereceyi aşan çöl sıcağındaki kampın aslında zorunlu olmadığı anlaşıldı. Fransa, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi dev ülkeler

ek bütçe ödeyip kendi konforlarına uygun kamp merkezleri seçti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun masraftan kaçınmak için bu hakkı kullanmadığı ve takımı çöl sıcağına mahkum ettiği öne

0: Messi bu şanssızlığı çabuk unuttu. Biri uzatmalarda olmak üzere attığı iki muhteşem golle takımını galibiyete götürdü. Messi turnuva tarihindeki toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Arjantinli kaptan böylece Alman Miroslav Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi. Çarşamba günü 39 yaşına basacak olan ve babasının sağlık sorunları nedeniyle sahaya büyük bir stresle çıkan yıldız oyuncunun bu tarihi başarısı tüm dünyada ayakta alkışlandı. I grubunda ise Fransa-Irak maçına yıldırım engeli damga vurdu. Maçın ikinci yarısı stadyum yakınlarına yıldırım düşme riski nedeniyle 1 saat 40 dakika geç başladı. Mbappe'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Fransa Irak'ı 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Dev turnuva sadece skorlarla değil, saha dışındaki sıra dışı renkleriyle de adından söz ettiriyor. New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda binlerce Norveçli taraftar caddenin ortasına oturarak senkronize bir Viking kürek çekme şovu gerçekleştirdi. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Meksika'da ise yeşil formasıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Merlin adlı ördek, ülkenin gayri resmi maskotu ilan edildi. Sevimli ördek, Meksika Devlet Başkanı'nın Ulusal Saray'daki resmi basın toplantısına bile konuk olarak katıldı. İngiltere kampında ise büyücü paniği yaşanıyor. Panama maçında tribünde büyü yaparken kameralara yansıyan Ganalı şaman Bonsam, İngiliz golcü Harry Kane'i Gana'ya karşı oynamasın diye hafif sakatlanması için lanetlediğini iddia etti.
1: Ve bu haberle birlikte moderatör gecenin sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
3: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
2: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
3: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
2: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam.

0: adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
1: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
2: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
3: Tamam şef.
2: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
3: Evet şef.
2: Her bir porsiyon adil olmalı.
3: Tamam şef.
2: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet şef.
2: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
4: Evet şef.
2: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız? Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
5: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler.
1: Hayırlı Hikmet günler, abi. Hayırlı sabahlar, günaydın herkese, dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Ne var ne yok.
1: Hamdolsun iyiyiz. Avrupa kavruluyor. Biz henüz kavrulmuyoruz.
0: Maşallah.
1: Evet.
0: Biz... Yani maşallah diyorum, öyle çok sıcakla arası çok iyi olmayan bir tabii, fert tabii, olarak tabii. Söylüyorum
1: ben,
0: bunu.
1: Tabii ben serin taraf, ben çok fazla güneşle aram iyi değil. Tövbe estağfurullah. Yani soğuk seviyorum ama Avrupa kavruluyor. Yani bugün haber gelirken gene BBC falan biliyorsun bizim hep önde açık ya, yabancı kanallar. Evet. Oradan takip ettim. Anormal sıcaklıklar bekleniyormuş hala ve birkaç gündür biliyorsun Roma, Avrupa, Paris falan yanıyorlar yani. Evet. Çok enteresan değil mi? Sana garip geliyor mu?
0: Çok.
1: Hadi ateistler, bunu da açıklayayım bakalım.

0: Yani ha neden Avrupa böyle yanıyor bu saatlerde? Geçen sene tam tersiydi çünkü o yüzden. Hayır, bizim için çok iyi oldu bu sene. Tarım falan çok iyi gitti elhamdülillah.
1: Maşallah. Evet,
0: yani
1: iyi,
0: domba
1: iyi oldu.
0: yemediler. Bol yağış
1: İyi
0: vardı.
1: de yağış
0: Aşırı
1: aldı.
0: da sıcak başlamadı. Çok güzel yani,
1: Rekolte
0: maşallah.
1: maşallah var.
0: Elhamdülillah, maşallah. Artık
1: İnşallah
0: böyle.
1: bunun fiyatlara da
0: Tabii.
1: yansıdığı
0: Bir, yani Trump olmasa her şey güzel hocam. Bize sabah erken kaçını sıkıp Twitter. Adamı uzak tutulan telefondan uzak tut adamı. Uzaklaştırın. Şey gibi, Özgür Özel gibi. Gece gece kalkıyor, canı sıkılıyor. Allah belanı versin. Biri de bir şeyler atıyor yani. Durdurmak lazım. Nasıl? O da zararlı. Bu da dünyaya zararlı. Bizimki kendine zarar. Ne olacak? En fazla pavyon.
1: Mustafa Varank'ı göreve davet ediyorum. Mustafa Varank
0: Evet.
1: biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi kurmay ekibine, Özgür Özel'in
0: Telefonları
1: yakınındakilere
0: saklıyoruz.
1: saat gece yarısını geçti telefonunu Özgür Özel'in yanından sessizce uzaklaştırın diye bir
0: Evet.
1: sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Aynı şekilde aynı
0: Tabii
1: paylaşımı
0: tabii.
1: Trump için de yapması konusunda göreve davet ediyorum. Sayın Varank'ı.
0: Tabii ya, Trump şunu için
1: Ağır bir
0: söyledim.
1: yük mü
0: Yani
1: oldu
0: zaten
1: şimdi bu?
0: buradan
1: Ağır bir
0: giriş yapacaksın
1: sorumluluk
0: da.
1: mu oldu?
0: Evet, doğru. Ya buradan giriş yapacağım muhtemelen de.
1: Evet.
0: Ya orada şey yapıyor, insanlar anlaşmaya çalışıyorlar bir şey. Yani hesapta şey gibi. Anlaşıyorlar falan. Ya bari oradan bir şey çıkıntılık yapmaya, değil mi? Pıt zıt pıt çıkıntılık. Ya ben çok iyi bir şey yaptım. Ben zaten ne diyor, Netanyahu sormuşlar. Ben zaten problem çözücüyüm falan. Deterjan mısın lan? Neyi problem? Sen problemin ta kendisisin yani. Yani adam böyle güzel oyalıyor bizi yani, bu adam. Ya monkey business, tam İngilizcesi. Monkey business, yani
1: Peki.
0: maymun işi.
1: Maymun işi. Şimdi
0: Yes.
1: madem oradan mı başlıyoruz dedin diye söylüyorum. Evet, oradan başlayalım.
0: Hadi
1: Hadi.
0: başlayalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki İsviçre'deki görüşmelerden başlayalım, ha? Ne
0: Evet,
1: dersin?
0: batar işte. Adamlar Trump yüzünden görüşemiyorlar. Bak, İsviçre'deki görüşmeler diyorsun ya. Görüşemiyorlar. Yani bırak sakin. Yok abi. Canı sıkı tweet atıyor ya. Yani manyak mıdır nedir? Neyse, pardon, özür. Nedir mevzu abi? Ciddi olalım. Çünkü
1: Tamam.
0: dünya bir dünya. Savaş
1: Şimdi
0: yani.
1: olumlu yönde seyrediyor bu görüşmeler.
0: Evet.
1: Aldığımız izlenimler onu gösteriyor. 60 gün sürecek ateşkes sürecinde nihai anlaşma getirecek takvim üzerinde uzlaşılmış.
0: Evet.
1: 2018'den beri uygulanan ambargo esnetilerek İran'ın petrol satışı için 60 günlük geçici lisans verilmiş. Efendime söyleyeyim. Lübnan'da ateşkesin uygulanması için mekanizma üzerinde anlaşılmış. Falan filan. Ama Hikmet abi, bu durum İsrail'in de hoşuna gitmemiş. Haberlere
0: tabii,
1: yansıyan
0: tabii. Şey
1: kadarıyla söylüyorum. Hatta Financial Times gazetesine konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili.
0: Evet.
1: Bunun stratejik bir başarısızlık olduğunu söylemiş.
0: Çok güzel laf. Niye
1: Hadi
0: abi?
1: bakalım.
0: Financial Times ne demiş, pardon? Üst kim diyen ki?
1: Üst düzey İsrailli
0: işte,
1: yetkili.
0: Burada. İşte bunun üzerine çubuklarımızı alan güvenlik uzmanlarımız 6,5 saat konuşabilir. Çünkü üst düzey bir yetkili. Hocam bak, bu Türkiye'de, yani kusura bakmayın, burada konuda en tecrübeli bu ülkedir. Türkiye'dir. İnsan tarihinden, yani kozmozdan bu yana. Tamam mı? Neden? Darbeleri böyle, bu ülkede böyle yaptılar, darbeler. Şöyle, üst düzey bir askeri yetkili, tamam mı? Hükümetin bilmem ne söyledi, bunu şey yazar çoğunlukla. Şu anda hala yazmaya devam, utanmadan, sıkılmadan, bir ağır damarı olmayan, hala layla yapanlar, şey Emin Çöreşan tarzı tipler.
1: CHP'li
0: hala
1: Mustafa
0: yazarlar.
1: Balbay, genç
0: Onlar
1: subaylar
0: yazar, utanmaz
1: rahatsız.
0: da, o, ya, utanmazlar da ki hakaret değil. Utanmama adına söylüyorum.
1: Evet.
0: Utanmadan yazmaya devam ederler bir şey var. Ama üst düzey. Bu şeyler de, gazeteciler de öyle. O bir tane var ya şey, eski Milliyet yazarı. Şimdi onlar bazıları böyle değişti, evlendiler falan filan. Hani yaşına hürmeten falan.
1: Daha mı
0: Ama
1: değişmesinler?
0: Ya, ya bazıları tamamen saklandı, bazıları oraya atlayabilir, atladı. Atlayamayan öteki tarafa atladı. Yani neyse, ama üst düzey. Bak hocam, ben bunu en gıcık oldum. Kim abi o? Niye, neden böyle? Bak şöyle. Bak bunu, bak bu her zaman ne deriz biz? Tövbe estağfurullah. Şeytan ayrıntıda gizlidir.
1: Tamam.
0: Üst düzey bir yetkili Ankara'da bilmem nenin genç subayları razı olsun söyledi. Buyur. Meçhul, faili meçhul. Üst düzey yetkili kim? Bilmiyorum ama üst düzey.
1: Ha.
0: Ne kadar düzey? Üst. Or, bin, albay falan bilmem. Ama askeri bir yetkili. İşte aynı şey, hikaye budur. Ne dedi? Kim demiş o Financial Times?
1: Financial Times'a İsrailli üst düzey bir yetkili
0: kim?
1: Demiş.
0: Kim lan?
1: Üst düzey bir yetkili.
0: Hayır, o mabadından gönderdiği bir haber var yani. Böyle yapın bu haberi. Çünkü nedir?

0: Çünkü I am Financial Times. I'm fucking pardon. I am ben bir şey medya bilmem ne. Tamam. Avrupa'da da öyle, şey de öyle, Amerika'da öyle. Mesela tak bir haber. Artık İran'ın vurulmasını istiyoruz. İki nokta üstü. Üst düzey bir güvenlik uzmanı, Amerikalı eski bir FBI zartı ve zurtu dedi ki artık Arabistan İran'ın vurulmasını istediğini söyledi. Oh, Türkiye biz gene çubukta. Ha, hemen nereden vuracağız? Nereden vuracağız? Yok. Yok lan öyle bir şey. Yok lan. Yok öyle bir şey. Kim üst düzey? Abi dünya ben bizimkilere kızmıyorum artık. Çünkü dünya da böyle gidiyor. Her şeyi taklitini yapıyoruz hocam. Peşinden gidiyoruz. Nokta nokta gidiyoruz yani. O yüzden bunu şimdi niye bunları bu koca şey anlattık? İzleyicilerimiz de bilsinler diye. Ya şimdi öyle bir hale gelmiş ki bu işin içinde olmasak yani bu kadar dikkatli takip etmesek bildirecek. Bu dünyanın böyle gittiğini falan böyle olduğunu zannediyor. Değil çünkü o yüzden. Yani nasıl bazı öngörülerimizde diyoruz işte ABD budur, İsrail budur. Herkes o tiyatrodur rolünü oynuyor. Ama sürekli orada bir şeyin çavında çeydik tiyatrosunda olduğu gibi bir silah var duvarda. O patlayacak o. Olmazsa birinci bölüm. O ikinci bölümde patlayacak. Patlayacak ama o silah. Ve herkes rolünü oynuyor. İsrail böyle olması lazım. Bugün dün hatta söylemiştim galiba. Starmer istifa etti.
1: Ona geleceğim. Havu ikinci maddende o zaten.
0: Madde o zaten. Ha, oradan örnek olarak söylüyorum. Kimin aklına gelir ki Starmer geçtiğimiz haftalarda bir yanlış hareket yaptı.
1: Starmer.
0: Tabii. Yani Gazze'deki katliamlarla ilgili ağzından böyle olmadık bir şey çıktı yani. Bir İngiliz başbakanısın.
1: Oh.
0: Ve eşek gibi uyumak zorundasın. Neye eşek gibi uyumak zorundasın? İngilizsen. Arthur'u bırak. Kralı bırak sen şimdi. Gel şimdi. Abi sana çizilen bir rol var orada. Egemen güç, dünyada batmayan, güneş batmayan Zartsut var ya,
1: tamam.
0: Jüpiter, Uranüs, o değil. Mesele şu, neyim? Burada kritik yerlerde doğru yer duracaksın. Durmazsan adamı döverler. Çok sıkıştırmışlar belli. Ağlıyor ağlıyor istifa etti. Yeni gelecek olan kişiyle ilgili dün bir ifade kullandım. Ki atıyorsun falan dedi, atmıyorum. Bakın bunun, ben kendim çıkınca buldum zaten.
1: Peki, geçtik madem o maddeyi.
0: Yüksek olan kim biliyor musun adam?
1: Kim abi?
0: 2015'te.
1: Manchester Belediye Başkanı.
0: Burnham neydi?
1: Burnham.
0: Evet. Öyle bir adam. Dediğim doğruymuş çünkü yanlış. Ben hatırlıyorum adımız attı diyoruz. Yapılan haberlerden biliyoruz. Nedir o? İlk ziyaretim eğer kampanyada söylüyor bunu. İlk gideceğim ülke İsrail olacaktır.
1: Şu ufak resimdeki herhalde.
0: Evet. Anjelik olabilir bilemiyorum.
1: Andy. Andy Burnham.
0: Tamam.
1: Manchester Belediye Başkanı.
0: Bu arada Angelik dedi. Angelik dedi. Angelik Erik markası hocam. Erik. Angelik Erik.
1: Angelika.
0: Evet. Angelik. Var ya Angelik Erik. Tamam. Bu Evangelik.
1: Bu.
0: Şimdi Andy Burnham bu adam diyor ki adamı değiştir. Bak, kopya teorisi bilemiyorum ama İsrail yakınıyla çok iyi bilinen bir adam. Çok yakın. Çok seviyor. Habibi. Sevgili. Aşkı. Yani diyor ki ilk ziyaretim İsrail olacaktır.
1: Of.
0: 2015. 11 sene önce. Yani bam sinyal veriyor. Diyor ki bunu gönderin Starmer'a. Bak ağızdan yok Gazze katliam falan kelimesi. Gazze'deki yaşananlara karşı falan filan. En sonunda önüne koydular. Dediler ki silah satışını yasaklayalım mı istiyorsun? İngiltere uyanıyormuş gibi yaptı falan. Pat dedi Starmer git sen gel git. Git. Lordlar kamerası, avam kamerası, onun bunun kamerası işe yaramaz. Sen git bir tanesi geri gelsin. Evangelik. Bir tane daha gelsin buraya. Bizden birisi. Tayin ettiler. 10 yılda burada gördüm sabah 6. istifaymış hocam. 10 yılda. Bu da bir garip durum değil mi? İngiltere. Bence sistemi değiştirsinler. Gelsinler öğretelim İngilizlere.
1: Şimdi bunun da
0: bizdeki sistemi satalım mı onlara?
1: Dur bak şimdi dinle. Bahsettiğin o büyük kurguda yani Amerika İran'la anlaşırken İsrail'in ona öfkeleniyormuş gibi gözüküyor olduğu büyük kurguda İngiltere'nin de bu kadar sık başbakan değişikliği yani bahsettiğin evet, gibi evet. 10 yıl içinde 7. başbakanlarının çalışmaya başlayacak göreve gelecek olmasını Brexit'e yoruyorlar. Yani Avrupa Birliği'nden çıkış kararıyla İngiltere'nin iki yakası bir araya gelmiyor diyorlar. Hocam, katılıyor
0: musun? Ben de Avrupa'nın üzerinde bir ülkedir. Yani biz burada gömdük. Ama İngiltere...
1: Avrupa dediğin nedir?
0: Avrupa'nın üzeri ama Avrupa değildir yani İngiltere. Sadece Avrupa gibi görme.
1: İşte onu söylüyorum. Avrupa yani, dediğin nedir ki yani? Yani
0: şimdi dünyada egemen güçler diye çok genel bir laf söylüyoruz. Kim lan bu egemen güçler? Ben hep biliyorsun böyle kapalı mefhumları sevmeyen bir adam.
1: Evet.
0: Anlamıyorum çünkü benim kafam evet. O kadar basmıyor. İngiltere de böyle bir ülkedir. Yani o, onun üzerinde derken Avrupa, Brexit falan derken bu İngiliz halkının vermiş olduğu bir karar mıdır? Oylamayla öyledir. Ama mesela Trump oylamayla kazandı bu adam. Şimdi sor bakalım aynı kişide oy veriyor mu? Bilemiyorum. Ama bir şey var ki bir algı yönetebilirsin. Aynen biraz önce Financial Times'ın bir özel yetkili, üst düzey bir yetkili falan dediği gibi. Algıyı yönetebilirsin. Hele bazı batılı ülkelerde çok daha rahat. ABD'de mesela. Çok rahat yani. 350 milyon sığır eti yiyen adam var yani. Kolay yönetirsin bazı şeyleri. Fakat İngiltere bunun üzerinde. Çünkü İngiltere dediğin ülke hem dünyada finans merkezi olarak baktığın zaman değil mi?
1: Evet.
0: Çok etkin. Sadece öyle eski sömürge bölgelerinden bahsetmiyorum. Ama dünyada şöyle bir gerçek de var değil mi? Mesela baktığın zaman hani Amerika'da hangi en çok böbürlenen bir etnik grup vardır? İrlandalılar, İngilizler. Bu ülkeyi biz kurduk derler. Dünyada geçer dil İngilizcedir. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Farklıdır derken kastetti bu. Aynı zamanda da çok fazla Siyonistlere böyle bir çemkirirsen adamı alaşağı ederler. Dengelerler yani. Çünkü dünyanın Yahudi sermayesinin merkezi de orası. İngiltere. Yani İngiltere gönlünden biraz daha büyüktür. O doğru. Onu görmek lazım. Ama ben bilmiyorum. O daha uzmanların işi. Çok detaylı bir çalışma mıdır? Yani Brexit'le ne kadar kaybetti, ne kadar kazandı onu bilemiyorum.
1: Ya onu ama ben de anlamakta zorlanıyorum.
0: Almanya
1: zira
0: mesela kaybettiği zaman şuydu. Almanya şöyle kaybetti mesela dünyada. Hı. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücüyken Euro'ya girdiler. Eurozon başladı ama Almanya kaybetti.
1: İngiltere zaten mesela Avrupa Birliği'ndeyken de kendi para biriminden vazgeçmemişti. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Hani bu şeyin hakikaten bu analizin altını merak ederek çok da dışarıdan hiç konunun uzmanı sıfatı taşımadan baktığımda şunu görüyorum. Ya bir şeyin bir şeyden koptuktan sonra kaybetmesi o kopulan unsurun gücünü, kuvvetini ve kudretini artırarak devam ettiği durumda olabilir. Yani görünen tabloda Avrupa almış yürümüştür. Dünyada o egemen süper gücünü pekiştirmiştir. İngiltere ayrı kaldığı için bu istikrarsızlıklarla mücadele ediyordur. Ya da Avrupa ekonomik anlamda çağ atlamıştır. İngiltere bir takım sıkıntılar yaşıyordur falan da oradan ayrılmasına yorarsın. Abi Avrupa tarihinin en berbat dönemini yaşıyor. Yani güvenlik tehdidi bir taraftan, ekonomik sıkıntılar bir başka taraftan. Baktığında
0: doğru.
1: Avrupa'nın hakikaten sonun başlangıcında olduğunu söyleyen uzmanlar
0: doğru,
1: böyle bir
0: doğru
1: yapıdan kopan İngiltere'nin koptuğu için bu sıkıntıları yaşadığını söylüyor mu? Yani soru işareti
0: yani. O da ben tabii çok ayrı bir konu yani uluslararası ilişkiler noktasından başlayıp da küresel şeyde gelişmelere baktığımız zaman yani doğu batı medeniyetleri çok öngörülemeyen bazı şeylerden de bahsetmek lazım. Belki bazıları öngörmüştür. Aynen soğuk savaş döneminin biteceğini öngörenler olduğu gibi. Ki o dönem hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum mesela vardı söyleyen abilerimiz vardı. Ben çok net hatırlattım. Sana da atmışım da detaylı bir şekilde. Bunu bilen bir ekip vardı. Hı. Bu kadar büyük topraklar yönetilemez. Rusya'nın tek yapacağı şey bölünmektir. Güçlü hayatta kalabilmesi için yani kişiler 1980'li yıllarda bunu konuşuyorlardı zaten. Avrupa için geçerli olan şey şu. Doğu Batı derken kastettiğim o. Kim derdi Çin'in bu kadar büyüyeceğini?
1: Hı hı.
0: Kim derdi işte globalleşmek çok iyi bir şeydir. Dünya bir köydür falan filan. Zatsuz ötüyorlardı ya. Başına bir bela alacağını. Ya adam Çin'e posta koyamıyorsun. Yani ya onlar çok aşağıda bilmem, yani şey muamelesi. Vücutta kötü bir bağırsak lan bunlar. Yani bir tık attığı zaman var ya ki ayvayı yedin. Nasıl bağırsak? Yani adam sana 500 milyon dolarlık milyar dolarlık ihracat yapıyor. Mesela atıyorum. Adam kesti mi sen ayvayı yiyorsun ya. Ve posta koyamıyorsun Amerika olarak. Dünyanın tek jandarması
1: evet
0: kalmışsın.
1: Evet.
0: Dünyada böyle İngiltere bugün o dediğim hala o önemi haiz bir ülke. O başka bir şey. Yani bu bu şeylerin İngilizlerin yani bu sömürgeci olarak zihniyetlerin bittiği anlamına gelmeyecek ya da gücü yok olmayacak. Hala dünyada geçerli akçe, hala bankacılık, hala dünyadaki her şey İngilizce üzerinden gidiyor. Bu çok farklı bir şey yani, anladın mı? Ama şöyle bir gerçek var. Orayı ayır. Avrupa'nın düştüğü hali zaten yani kağıt üzerinde de çok kötü bir yerde. Kağıt üzerinde derken kastettiğim büyüyen Doğu, Rusya kaç yıldır ambargo altında. İran işte savaşını görüyorsun. Orada bir şey tıkanıyor. Yok edilebilecek bir ülke derken

0: bir anda anlaşmak zorunda kalıyorsun. Çünkü doğal gaza ihtiyacı var. Evet. Hala petrole ihtiyacı var. Rusya yıkılmadı. Hala ayakta. Ve ben sana söyleyeyim mi? Bu savaştan sonra daha da iyi bir yere gelecek. Avrupa şu anda... Niye biz Almanya'yı konuştuk? Ya bu tayfunlarla ilgileniyoruz. Neden? Rusya'ya karşı caydırıcı güç olsun diye diyor adam. Evet. Evet. Lan sen şimdiye kadar bu kadar füze yapmadın mı lan? Sende 100 yıllık mercek var. Dünyanın en iyi merceğini sen 1890'larda yapmışsın. Teknolojiye bak. Yerleşik teknoloji. Sende bir... Yok abi fark etmiyor. Bensiniz var. Sende büyük markalar var. Abi dünyada yarıdan fazlası. Doğu blok ülkeleri Çin yapıyor. Elektrikte biz çok daha iyiyiz. Biz İHA sahip dünyaya satıyoruz. Sen nerede kaldın? Böyle düşünmemişlerdi. O globalleşme başlarına bela oldu. O küreselciler şu anda
1: bir de bagajda,
0: yerelcilere kaybettiler.
1: Bagajda kalabalık,
0: tabii,
1: kabarık
0: tabii
1: olunca.
0: Ne o hikaye uzun tabii. Bizim
1: neyse, peki
0: değil,
1: tamam neyse. Hadi. O zaman tamam, Starmer'a da yolu açık olsun diyelim. İngiltere'yi önümüzdeki günlerde...
0: Ben şey dedim, İngiltere'de artık kendini terk edilmiş hissedecek.
1: Aa evet, bak ona değinmedim.
0: Tabii. Hikmet yok, abi. Gerek yok o kadar zaten. Yani bir minik desteği o var. Neyse artık arayı şeyde düzeltir. Andy miydi adamız?
1: Andy Burnham.
0: Andy Burnham neyse. Andy ile.
1: Sen Kral Arthur'u güzel telaffuz ediyordun. Bir İngiliz aksanıyla. Kral Arthur ne bitirelim
0: hadi. Yapacağım bir de şey yapın da o kadar.
1: Peki tamam. Neyse,
0: yap, da, niye, yani niye de King
1: Arthur. Güzel söyledin.
0: Arthur.
1: Tamam. İngiliz aristokratı seni. Şimdi efendim.
0: Değiliz hocam. Ben taklit yapmayı sevdiğim için genç günümüzden
1: biliyorum,
0: kadar.
1: Biliyorum
0: ben canım. Ben Amerikan aksanı tercih ederim. Ama biraz bir ifade kullanmışsın dedi. Bir uyarı geldi.
1: Kahrolası.
0: Federaller. Tamam,
1: ben onu tamam, dedim ki olası. Burada tamam. Girersem iyice sıvarım. O yüzden hiç.
0: Oradan öyle konuşurken sürekli ben bir dakika yani Trump'ı konuşuyorum.
1: Doğru.
0: Trump konuşurken.
1: Onun anlayacağı dilden konuşmak
0: direkt,
1: icap eder.
0: Adam da ekranda bunu direkt söylüyor.
1: Söylüyor.
0: Koskoca ABD President'ı.
1: Kahrolası federaller. Lanet olası federaller.
0: Tamam.
1: Pekala. O zaman bu İngiltere'deki siyasal gelişmeleri yakından takip edeceğiz ama
0: bizim için hayırlı olsun
1: kadar,
0: inşallah.
1: Amin.
0: Bizim için hayırlı olsun.
1: Amin. Bir o kadar siyasal gelişmelerin hareketli olduğu yerde kendi ülkemiz. Efendim dün Sayın Cumhurbaşkanı Ankara'da katıldığı etkinlikte Ankara buluşmasında dedi ki ya Hikmet abi ama hakikaten yani daha nasıl desin bu adam?
0: Biz
1: her sorunu çözdük. Her sorunu çözdük. Fakat bu muhalefet sorununu çözemedik. Bir kulak verelim Sayın Cumhurbaşkanı'na. Sonra devam edeceğiz. Buyurunuz.
2: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.
1: Kalibremize uygun, evet, muhalefet arayışı devam ediyor evet. diyor. Bizim de sınavımız bu diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Şey de, tabii dinleyiciler pek fark etmemişlerdir. Tabii izleyiciler görmüşlerdir. Erdoğan bunu söyleyince ben bir heyecanla çayı döktük.
1: Ama, evet. ama işte çayı döktük evet. ondan sonra
0: gazetelerle kapattım.
1: Hikmet Bey'in sözcü muazzam. Şu anda şimdi reji ekibi de der

0: ki biz de bir görsek acaba, seyircilerimiz de görsün. Şu şey en azından Jimmy ile biraz böyle yükselip çekerseniz öndeki, en azından nasıl kamufle ettiğimizi öndeki, o çay dökülmüş çayı.
1: Önündeki gazeteleri kullandım yani en çok baktığım elimde şey kaldı, Sözcü Bilgi falan kaldı sana.
0: Nuh abi olsaydı selam olsun abdest gitti derdi yani.
1: Nuh abi olsaydı onu tek de ayırır, o dökülmesine de razı ol, bunlarla kapatırdı.
0: Bunlarla kapatırdı.
1: Peki
0: biz,
1: hocam.
0: Evet, şimdi kamufle ettik bak, yok, seyircilerimiz de gördü.
1: Yok çay dökülmüyor hocam. Kamuflemizi
0: yaptık. Devam
1: şimdi,
0: ediyoruz.
1: Ne diyeceğim? Hakikaten yani hakikaten komik aslında. Baktığın zaman dünyada pek çok benzeri yoktur diye düşünüyorum. Yani bir lider düşün. Ülkenin cumhurbaşkanı, devlet başkanı, başbakan her neyse. Rakibi için söyledikleri şey çok enteresan. Ben bunu ilk defa Kılıçdaroğlu için söylediğinde çok gülmüştüm. Birkaç defa yazdım da. Dedim ki ya aslında çok yanlış anlaşılmasın, ben öyle görüyorum. Çok aşağılayıcı bir hareket bu. Yani adamın kapasitesi gösteren şu. Aşağılayıcı dedim. Yanlış anlamayın. Diyor ki ben diyor, daha önce kullandığı ifade. Yani bir siyasi parti, yani pragmatik düşünüyor Sayın Erdoğan. Yani böyle bir rakibim olduğu için ben mutluyum diyor. Kalabilir. Çok, çok ağır bu laf. Bak kalabilir de ya. Kalabilir diye yapra. Ben millet yani ülke kaybeder diye korkuyorum. Yoksa ben bunun sayesinde yani onu demek istiyor. Yani
0: ya güçlü muhalefet.
1: Şimdi bu neye benzer? Ben şöyle örneği
0: her
1: vermiştim.
0: Her zaman ülkeyi kazandı.
1: Bir dünya şampiyonu yani. Düşün. Yani Hüseyin Bolt var. Yanına bir tane ilkokul 5'e giden bir çocuğu koy. Hadi 100 metre koşun de. Farka bak ya. Hadi koşun de. Çocuk daha 20 metreye gelmeden Hüseyin Bolt bitirir işi.
0: Evet.
1: Şimdi bu demektir bu. O kadar çapsızsın ki, o kadar yetersiz bakiyesin ki, senle birlikte yarışmaya girmekten zevk duyuyorum. Bak bu aşağı 12-13 yıl devam etti. Bu Gandhi Kemal, tuz yürüyüşü yapan Gandhi Kemal. Ve o zamanlar da ben dedim yani kolay kolay kimseye, yani kimse kaldıracağı bir şey değil. Ama adam öyle bir yüzsüzdü ki Kemal Kılıçdaroğlu umursamıyordu. Tek bildiği şey vardı. Ben Erdoğan'ı indireceğim, ben bunu yapacağım. O da hadi yap dedi ya, yap. Canımsın de devam et. Sadece bak buradaki ifadesi şu. O zaman da buna benzer bir şey söyledi. Yani CHP'de aynı pozisyondaydı. Çünkü CHP'nin vizyonu yok hocam. O zaman da Kılıçdaroğlu'na ya ne yapacaksın söyle diye bağırıyordu, hatırla.
0: Evet.
1: Efendim buraya para verecek bir şey. İzmir sen de ver o zaman parayı. Hı. Ya bunu ya yapsana kardeşim. Karşında hani bir vaatlerde çarpışacak değil mi? Proje üretecek bir adam yok ki. Çıkıyor ben sabah. Ben Atatürkçüyüm, ben çok iyi adamım. Ben ülkeyi yöneteceğim, Erdoğan'ı göndereceğim. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben bir Erdoğan'ı göndereyim de bakalım ne olacak bakalım. Şimdi böyle bir adam vardı karşı ve Erdoğan tokatlayıp geçip gitti. Ama şu ifadeyi kullandı, bugünkü benzer bir ifade. Neydi o? Bizim için sorun yok. Bu CHP'nin adamı sonuçta. Ben seçmiyorum ki CHP. Diyor ki bu benim liderim. Tamam, bence mesele yok. Ben mutluyum. Bak ben mutluyum lafını hiç unutmuyorum. Hiç dokunmadı bunlara biliyor musun bu lafta? Ama dedi ülkemiz kaybetmesin. Yani böyle bir muhalefet ülkeyi kaybettirir. Bu da enteresan bir oksimoron var gibi görünüyor ama hani bana kadar faydası olması önemli değil. Önemli olan ülkenin ne kazanacağı bu vefatten. Çünkü bir tek demokrasilerde muhalefet vardır. Diğerlerinde yoktur. Neden vardır? O sorunun cevabı yok ki CHP'de. Neden sen varsın? Erdoğan değil lan, öyle bir şey yok.
0: Muhalefetin misyonu o değil.
1: Değil
0: Engin Altay'ın dediği gibi dünyanın en doğru şeyini de yapsanız.
1: Tabii.
0: Biz sizi destekleyecek değiliz, muhalefetiz çünkü demek değil. Muhalefetin misyonu
1: işte.
0: Projeyi, vizyonu ortaya koymak. Ortaya evet. Koyacaksın, seçmenin karşısına çıkacaksın.
1: Aynen budur.
0: Seçmen diyecek ki ya hakikaten adam iyi düşünmüş. Ben bu adama bir şans vereyim diyecek. Dolayısıyla dolaylı yoldan da diğerini göndermiş olacaksın zaten.
1: Ben burada vatandaş görüşü olarak söyleyeyim. Yani daha doğrusu gazetecilik olarak şöyle plan düşünüyorum. Tamamen görüşümün dışında ondan mağda bir şey söyleyeceğim. Yani görüşüm belli zaten, kim olduğum da belli. Ama çok net bir şekilde bir gerçekle karşı karşıyayız. Bunu ben değil aslında, bunu Cumhuriyet Halk Partililer düşünmeli. Seçmeni düşünmeli. Vatandaşımız, kamuoyu bir bakmalı. Şöyle düşünün, neden böyle oldu lafına iyi bakın. Geçmişten günümüze kadar. Ta Ecevit'ten bu yöne. Daha gerisini saymayın. O tek parti falan sayma zaten. O zaten tamam. O zaman tamam. Faşizm var Türkiye'de.
0: Tamam.
1: Ama normal demokratik şartlarda ara rejimler dışında, bir de ara rejimler var bir de. Arada, onlar dışında. Cumhuriyet Halk Partisi nedir diye soruyorduk ya hep, nedir ne değildir diye. Budur. En azından bunu düşünün. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda rahatsız olduğunu ifade ediyor. Doğru çünkü o mesut.

0: mesuliyet sahibi bir insan. Çünkü o bir cumhurbaşkanı. Yani arkadaş, Türkiye'nin, ben bu kadar büyük emek verdim bu ülke üzerinde. Ya bu ülkeyi kaybetmesini isteyebilir mi? Aşk olan bir insan, değil mi? Ülke aşkı olan bir insan ne olursa olsun kazansın ister ülke. O açıdan bakıyor. Ben de şöyle bakıyorum arkadaşlar. Hani diyor ya, damarım şey kesten CHP akar, işte tuvaletten oy vereceğim. Var ya, biz dededen Halk Partiliyiz falan. Bu yobaz ifadeleri bırakın Allah aşkına. Bırakın, çağ dışı ifadedir. Yani bu bir din değilse eğer, dinin değilse eğer bu, değil mi? Eğer dinin bir manevi yani ineğin insanların ineğe, öküze tapması gibi bir şey değilse olabilir. Ona da saygılıyım. De ki evet, ben tapıyorum de. Ben de krem peynine tapıyorum, ben de öküze tapıyorum, ben de CHP'ye tapıyorum de. O da bir mazeret kabul ederim. Ya öyle şey olur falan diyorsan dur düşün. CHP'nin kimliği budur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani siz anlattığınız gibi bir şey değil. Altı oku da var da bizim bu baba koltuğu, dede ocağı, onun Atatürk'ün miras. Yok böyle bir şey dünyada. Ne var böyle bir şey? Onun ya ne mirası kardeşim? Bu bir inanç biçimi değil ki. Bu bir tarik. Ne diyorum ben? Öyle bir hale getirdiler ki bunu konuşanlar. Ben bunu bizim taraftan çok kızıyorum. Ben çok akıllı başlı bildiğim adamlar şöyle ifade kullanıyor. Çok akıllı başlı bildiğim ifade. Efendim artık CHP'nin kodları. Ya abicim, kodları modları yok. Kodu buydu eskiden zaten. Bak samimi söyleyeyim, kodları dönmesi lazım. Ya da artık ulusalcı bir çizgiye, bunu ben de dedim. Bu yanlışı ben de yaptım. Başka kanallara gittim, dedim ki, hatta geçen örnek verdim. Ali Aydar Fırat'ı doldu. Nerede o eski hani ulusalcı CHP falan lafını biz de kullandık. Kırmayalım diyor. Hacı ulusalcılık böyle bir şey işte. Pavyon, köpük, hiç kızmayın, hiç kızmayın. Çıkan görüntü bu. Pavyon, köpük, sevgili, taciz, tecavüz, para çalma, hırsızlık, irtikap, yolsuzluk, duvar, kedi. Bu. Ne diyorsun sen? Bu. Bunu kendilerinde taşkladı bu. Ve ben demiyorum bunu. Bunu sonuna kadar CHP'lidir, ölümüne CHP diye bağıran adam diyor ki arkadaş biz beraber çaldık. Ben demiyorum. Öteki diyor ki beni sattın mı? 300 tırımla sattım. Al sana payı da ben verdim. Ben demiyorum. Peştemalli adam söylüyor bunu ya.
1: Tamam.
0: Yeter
1: O
0: artık.
1: zaman,
0: yani şimdi bu CHP'yi bu şekilde kurtarmayın. Erdoğan'ın söylediği, Erdoğan derdi adam gibi muhalefet.
1: aynen öyle.
0: Adam gibi. Yani bana de ki kardeşim bu eksik oldu. Ben buraya geldiğimde sen bir tane şehir hastanesi mi yaptın? Yetmez yetmez Sayın Cumhurbaşkanım. Ben 5 tane yapacağım de, gel tartışalım kaynağını. Böyle bir şey yok abi. O onun pavyonuna gitti. Bununla satılık yaptı. Arındıracağım. Niye arındırıyorsun? 13 yıl ben buradaydım. Ulan 13 yıl boyunca bu hali sen getirdin o zaman bunu.
1: Kaliteli muhalefet arıyoruz diyor ya Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Yok hocam. Çok
1: bugün gazetelere en azından Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu arayışında en azından kısa vadede muvaffak olamayacağını gösterircesine haberler var. Gece yarısı koltuk kavgası diyor mesela akşam gazetesi haberinde.
0: Ha,
1: bu
0: evet.
1: İzmir İl Başkanlığı'nda Özgür Özel döneminde il başkanı olan zat görevden alındı genel merkez tarafından, yerine yeni bir atama yapıldı. Ama hakikaten yeryüzünde emsaline, benzerine rastlanılması oldukça zor bir şekilde kapıya sandalyelerden barikatlar, ben burayı terk etmiyorumlar. Öbürü de hayır, ben görevlendirildim resmi olarak, benim il başkanı. Hakikaten tam anlamıyla koltuk kavgası, gece yarısı baskını. Mesela bak,
0: ya hocam,
1: sen,
0: bak bunu
1: sırayla gidelim.
0: Sen bir şey mi gönderdin oraya? Ne yaptın? Sen operasyon mu yaptın? Ne yaptın? Çok yap, şaka yap, bir muhabir mi? Dövdün mü? Ne yaptın? Bir şey mi yaptın? Ben de bir şey yapmadım.
2: Hiçbir şey.
0: Abi CHP bu derken bak, bir de tam da Rabbim ne güzel verdik şey veriyor. Bak, üzerine koyuyorum.
2: Evet işte.
0: Ben muhalefet diyor ya hakikaten diye, çok güzel örnek verdin ya. Üzerine şak bak. Oturdu abi üzerine şu an. CHP bu. Koltuk için küfrederler, bağırırlar, çağırırlar. Her türlü kepaze, gezilliğe, ya yaşanmasa, hani polis raporu olmasa inanmayacağım. Ya dışkıyı, insan dışkısını genel merkeze koydu ama ne o Gürsel Tekin'e karşı tavır olsun diye. Ya kepaz, yani CHP, altı ok,
1: seviye,
0: altı ok.
1: Hayır, altı
0: ok,
1: durumda.
0: Altı ok hocam, Cumhuriyetçi bir, yani hikayeyi bırakın, ne altı, altı ok değil, altı mok. Yani adam onu gönderdi. Öyle
1: çok
0: değil mi?
1: Acayip.
0: Ya
1: bak,
0: bunu
1: bak, bak, bak.
0: Özgür abi, genel, abi bir şey, genel merkeze insan dışkısı gönderdiler. Ya.
1: Özgür Özel. Şey mi? Saray adamı mı bu? O mu gönderdi
0: ya
1: acaba?
0: Hocam, bak,
1: İktidar mı gönderdi
0: hocam,
1: bunları?
0: Hocam CHP bu.
1: Gidenler kim? Karşılayanlar kim? Tartışanlar, itiş kakış yapanlar kim? Kim bunlar? Şimdi hani ben... bunların bir kısmını kurguyla Sayın Cumhurbaşkanı gönderdi diye düşünen tırnak içerisindeki masum insanlara sesleniyorum. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o kadar çok işi var ki bunlarla uğraşamayacak kadar yoğun. O ve ekibi şu anda dünyanın değişen dengelerinde Türkiye'yi hak ettiği konuma ulaştırma ve yerleştirme gayretinde. Biz de gazetelerimizde bu gayretleri her gün önemli oranda yer vererek ele alıyoruz. Bir de CHP'nin gazetelerine bakalım. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti, demokrasinin utanç tablosu.
0: Evet,
1: utanç hakikaten tablosu. Demokrasinin utanç tablosu.
0: Doğru.
1: 24 Mayıs baskını dedikleri şey, öyle tahmin ediyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezden Özgür Özel ve ekibinin çıkartılması noktasındaki harekete geçmesi, öyle zannediyorum. 24 Mayıs baskınının benzerleri görevden el çektirilen CHP örgütlerinde yaşanıyor. Demokrasinin utanç tablosu.
0: Çok
1: başkan
0: doğru.
1: Vekili darp edildi diyor.
0: Çok
1: CHP'deki
0: doğru.
1: Mutlak butlan yönetimi tarafından görevden alınan, seçilmiş yönetimlerin yerine atananlar, 24 Mayıs'ta CHP'nin genel merkezinde yaşananların bir benzeriyle il binalarına giriyor demiş.
0: Bu
1: geçtik. Sözcü gazetesi.
0: Bu yani şöyle söyleyeyim. Bence bu doğru, çok doğru. Yani utanç tablosu neyin? Evet, bu CHP'nin utanç tablosu. CHP demokrasi değil
1: mi? O yüzden tamam. Şunu da okuyayım müsaade et. Siyaset tarihine geçecek mutlak rezalet.
0: Tabii bunlar
1: Sözcü
0: sizsiniz.
1: Gazetesi.
0: Tabii bu kepazelik size ait.
1: Evet evet.
0: Sizin CHP'yi bunu gerektiriyor.
1: CHP'yi birinci parti yapmanın intikamı demiş. Kim alıyor bu intikamı? Neden alınıyor? Nasıl alınıyor?
0: Tabii,
1: hangi motivasyonla alınıyor?
0: Tabii,
1: bunları anlamıyoruz ama anladığımız tek şey var. Hakikaten çok tuhaf. Mesela Nefes gazetesi baba ocağında bu neyin öfkesi demiş.
0: Yani şöyle.
1: Yani
0: ya yok hocam aynı şeyi söylüyorlar zaten ekranlarda da. Yani
1: enteresan, biz de
0: şu
1: ilgili izliyoruz.
0: Yani deminki görüntüler dedikleri doğru. Demokrasi utanç tablosu, iğrençlik, kepazelik, peştivan. Sizsiniz, siz. Cumhuriyet, Nefes, Halk TV o kepaze olan sizsiniz. O kepazelikten dolayı da ağzınızı açan, koltuk fırlatan sizsiniz, dışkı gönderen sizsiniz. Değil mi? Kendine 3-5 sevgili yapan, metres yapan sizsiniz. Sabaha kadar dışkılayan, sabaha kadar içip yapan sizsiniz. Biz bir şey yapmıyoruz. Pavyoncu olan sensin, pazarlı yapan sensin. Arındıracağım diyen seni, piro deden, arındırmayacağım diyen o deden. Biz yokuz hocam. Bizim Türk toplum bunu kaldırmaz. Bu toplum, bizim Anadolu, bizim aziz milletimiz bu utanç verici şeyleri, evet utancı doğru, buzuz çünkü. Siz utanç verici, utanç tablosunu yapan kim abi? Sensin. Ya şuna benziyor bu. Neyi biliyor musun? Şuna benziyor. Bak hepsi aynı şey. Vay ne, işte bak ne hale geldi. Görüyor musun? Demek mutlan yüzünden bu hale geldi. Ulan Sera Kadıgil. Bir dakika dur. Aklıma geliyor. Ne diyordu? Lan 1, 2, 3, 5, 8 bir haftada artık tabii patladı biliyorsun. Bana da diye bir sürü kadın çıktı ortaya. Değil mi? Dediler ki ben de taciz uğradı falan. Patlayıcı olan tabii çıktı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekili olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekili olan Sera Kadıgil şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde taciz tecavüz oldu mu? Oldu. Olur. Çünkü kaç yıldır AK Parti, AKP iktidarda ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle insanlar bu yöne doğru evrildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tecavüz oldu mu? Oldu. Olacak da. Yani AKP kaldığı sürece biz bir tecavüze devam edeceğiz. Budur yani bu. Efendim iğrenç bir şey oldu mu? Dışkımızı attık mı CHP genel merkezine? Attık. Birbirimizi dövdük mü? Dövdük. Ana avrat daldık mı? Daldık. Koltuğu indirdik. Koltuğu dışarı attık. Özgür'ü indirdik, onu koyduk, onu çıkarttık. Neden? Çünkü mutlak mutlak var. Biz böyle yaparız abi. Hukuk, kanun diyor. Ben demiyorum. 13 yıllık prom dedem söylüyor. Ya diyor manyak mısınız? Ben bunu yapmasa olmasam başka bir şekilde bir yerde atarlardı. Yani kayyum mu atansın? Ben buranın hakimi, aynı zamanda da bu ülkenin kurtarıcısı meşhur Gandhi Kemal değil miyim? Aday yapmadınız mı beni? Yürüdüm diye karavanda fotoğraflarımı çekmediniz mi? Atletli, pijamalı, çizikli pijamayla çekti. Oğlum ben buradayım lan. Bir kuruş yemedim dedi. Bir tane etro gömleği vardı. Bıraktım o gömleği. Evet. Bir daha da almadım. Bakıyorum ama İmamoğlu'na buna, inşaatlarına. Çok şüpheli görünüyor galiba dedi. Arındıracağım dedi. Sen kimsin lan dedi. Ha bunun sebebi mutlak. Yani eğer Türkiye'de AKP kanunları işletirse ve suçluyu yakalarsa biz tecavüze devam edecek. Bu. Ben bunu yaparım. Nasıl yaparsın? Bunu yapabiliyorum. Çünkü benim kolluk gücüm olmadığı için ne yapıyorum? Koltuk atıyorum. Fotoğraf indiriyorum. Doğru mu hocam?
1: Evet.
0: Ya koskoca, koskoca derken ironik koskoca. Mahmut Tanal. Adam çıkmış çatıya bir şeyin tepesine. Elinde hortumla. Demokrasi içine ettiler. Ağlıyor. CHP bu. Ya Cemal Engiyurt CHP'nin namusunu koruyan adam ya. CHP bu. Bu. Tam da bu. Yani çocuğun bacağını çift alıp kündeye giren, değil mi? İkili salto atan kim? Attıran kim? Özgür Özel. CHP bu. Duvarın hesabını ver. Duvar. Duvarda mı verdik? Ne oldu? Duvarda yukarı 200 bin lira falan koyuyordu adam. Koydum diyor adam. Ben koydum diyor. Çok güzel söylüyor. Kılıçdaroğlu burada bir tokat attı. Sesi gelmiyor ki kalın. Dedi ki arkadaş madem sizi iftira atıyor bu adamlar. Doğru mu? İftiracı ya. Bana parayı aldın diyor ya. Adam yazmış. Savcıya koydu yani. Şu tayette bu kadar parayı verdim. Bu da bunun bu da 1 milyon dolar. Bu da ben verdim diyor. Böyle vermediyse dava etsen adamı diyor. Bana iftira atıyorsun ya kardeşim. Ben sana ne hangi yarıp ispatla bak. Sana 1 milyon lira tazminat. Ağzını açamıyor diyor. Çünkü çaldılar. Öyle diyor. Ben demiyorum.
1: Çünkü onu da Kılıçdaroğlu
0: diyor, verdim. Ama diyor ki adam eğer diyor sen bunu yaparsan Serra Kadıgil olduğu gibi AKP iktidarda kalırsa CHP tecavüze devam edecek. Ne zaman ki AKP gidecek tecavüz durduracağız. Bu. Ne zaman kuralları kanunları uygulamazsınız. Biz ilk başkanımızı bir kaset kumpasıyla gönderdik. Önceki başkanı Baykal'ı kaset kupasıyla gönderdik.
1: İkinci başkanı da sırttaki hançerlerle gönderdiler.
0: Tabii, dosya açar Kemal'le geri getirdik.
1: Tamam.
0: Yine bir tanesini.
1: Tamam.
0: Arkasından bunu göndermek için ne yaptık? Pavyonda pazarlık yaptık. Pavyonda pazarlık yaptı ihbarıyla başlayan bir süreç. Lan pavyon. Siyaset, pavyon, pazarlık, köpük. Arkasından peştemale geçtik. Değil mi? Havlu, peştemal. Arkadan 4 tane sevgiliye girdik. Ötekine özür dilerim ya ben... Ya nitelikli cinsel saldırı devam ediyor olay. Cevap alt okula geri dönmeli. Nereye dönersen dön. Bence bunlardan tamam. Vazgeç önce.
1: Şimdi Hikmet abi. Bir taraftan CHP içindeki bu kavga, dövüş,
0: bildiğin pislik.
1: Gırla devam ederken bir taraftan da artık vakayı adiyeden olan o yolsuzluk, rüşvet...
0: Tabii canım.
1: Ivır zıvır
0: var bugün yine.
1: Var yine tabii. Ama bu sefer şey var. Tapeler yüzünden. Yani telefon tapeleri yani konuşma dökümleri kamuoyuna yansıdı. Nerenin efendim? Adalar Belediye Başkanı.
0: AKP konuşturmuştur onları.
1: Ali Ercan Akpolat'ın tabii. Adalar Belediye Başkanı'nın bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri kamuoyuna yansıdı. Enteresandır. Bu Heybeliada'da bir şey yapılıyor. Malikaneye iskan ve otel ruhsatı verilmesi için belediye başkan yardımcısı Hüseyin Yılmaz'la yaptığı konuşma deşifre olmuş.
0: Tamam.
1: O konuşma bugün gazetelere yansıyor. Diyor ki gelsin görüşelim ben canavar gibi konuşurum 100 bin euronun altına o ruhsat için inmem diyor.
0: Evet. Bu AKP yaptı bunu. He. Bu mutlak bu olmaz. Bu siyasi da siyasi konuşmuş bunu.
1: Sahiden mi?
0: Bayağı milleti ben sana söyleyeyim mi? Milleti ahmak yerine koyuyor. Ben de söyleyeyim yani neredeyse o hafazan Allah Yılmaz Özdil ile aynı fikre doğru ilerliyorum bir hızla. Yani şu partinin ismi parti olan bir şeyin neyse o tek alınan şey her sabah kalktığımızda hepsi yalan değil mi bunlar? Hepsi yalan. Ya hırsızlık Türkiye Cumhuriyet tarihi böyle bir şey görmedi. Öyle bir ahtapot görmedik abi. Bizzat İstanbul'da danışmanının yılda 5-10 milyon lira kazanabildiği bir müthiş sistem. Danışman ya.
1: O da ömür kiradaki evinden tabii, hareket ettik. Oradan
0: bir
1: böyle
0: bir
1: çıkardık.
0: Bir İBB yolsuzluk davası diye başladı olay.
1: Evet.
0: Arkasında villalara bir inanılmaz bir şey devam etti ve bunun aslında bir sistem olduğunu bu çok güzel bir kim bulduysa bu muhteşem bir buluş. Bir ekosistem olduğunu ve bunun ayaklarının Türkiye'nin her tarafına uzandığını, pavyonlara kadar gittiğini, değil mi? Tabii. Otellere kadar gittiğini ve bir proje olduğunu bütün Türkiye gördü. Görmeyen ahmaktır ben sana söyleyeyim. Kim diyorsa ki bu bir siyasi davadır, ahmaktır. Bunun siyasi dava olduğunu herkes neydi? Özgür Özel'e bak bak. Bembeyaz. Sütte leke olur bizde olmaz.
1: Tabii.
0: Ne baba bir daha söyle. Sütte olur. Peştemal'de olmaz.
1: Adalar'da gece, olmaz mesela.
0: Kocanı boşa gel. Hı. O bizde olmaz hocam.
1: Seni doğuran
0: ananın... Bizde olmaz hocam. Leke olmaz hocam. Bizde leke ne? Bizde leke yok mu? Atatürk. Leke görebiliyor musun leke? Yok yere yok ya leke yok. Bu ne bu?
1: Ne
0: yok bu? Leke değil o. Al çevirdim ha. Leke değil. Ha. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bizim.
1: Bravo.

0: Yani geldiğimiz noktayı biliyor musun? Yani bu tapelere bakıyorum. Adam hala çıkıyor ekranda. Yazıklar olsun size. Yani bu kim için olursa olsun. Bunu bak yeminle söylüyorum. Herhangi bir şey yok. Hiç bunun ideolojisi olmaz, bunun partisi de olmaz. Kepazelik şuraya, şurada kepazelik. Yani bir kanalizasyon çukurunda lağım içerisinde şu ağza kanki hala oradan bağırıyor, car car car ötüyor ya. Bu bir siyasi müdahale oldu. Sarayın adama, saraya geldi. Değil, sarayla alakası yok. Lan yok yok hiçbir şey yok. Bak busunuz. Bu görüntüler var ya, göstermiş olduğumuz görüntüler. Bunlara bakarak hala siz bu ülkenin sandalye atmalar küfürler. Ana avrat dolaşıyor. Öteki suyla çiçek suluyor. Ben geliyor direniyorum Tomu Tomaya karşı. Ben bakıyorum yani ulan tutacak tarafı yok. Yani
1: Peki.
0: bu ben sana bir siyasi parti değil. Bu herhangi bir şey ne olursa olsun bu ülke çok zararlı. Yani siyasi parti olmayı bak geçti bunu da. Herhangi bir kurum, kuruluş, bir düşünce hatta think tank de olsa ülke için çok zararlı.
1: Peki.
0: Çok tehlikeli bir şey
1: Şimdi
0: bu.
1: sen meseleyi yine
0: Ülkenin varlığını tehdit eden bir şey bu. CHP.
1: genel yorumladın. 100 bin avronun altında ben o ruhsata imza
0: Küçük
1: atmam
0: hocam
1: diyen
0: ya. 100 bin. CHP için çok
1: avcılar,
0: küçük.
1: düzeltiyorum, Adalar Belediye Başkanı,
0: 100 bin
1: CHP'li
0: avro küçük
1: Atalar
0: CHP
1: Belediye
0: için.
1: Başkanı bize birkaç ay önce CHP'nin sözcülüğü görevini yapan Zeynel Emre'nin o tefrişat, yani o araçların
0: Evet,
1: VIP
0: VIP.
1: şekliyle düzenlenmesi konusunda harcandığı söylenen
0: 170 bin euro.
1: 170 bin euro için, küçük rakam bunlar, konuşmaya
0: Para
1: gerek
0: bulanın.
1: yok, ifadelerinden mülhem
0: Tabii.
1: Adalar Belediye Başkanı 100 bin euroya ruhsat demiş, tapede düşmüş, ses kaydı alınmış, dosyaya girmiş. Ama işte bu davaların hepsi siyasi. Pekala. Şimdi Hikmet Bey'e soruyorum. Hikmet abi, rüşvetin veriliş şekli konusunda
0: Onu tabii o gidiş.
1: senin bu hassasiyetin
0: Evet tabii.
1: benim gözlerimi yaşartıyor. Neden? Öyle dümdüz rüşvet verme, herkes verir
0: Tabii.
1: kardeşim dümdüz rüşveti diyor Hikmet Bey. Rüşvette böyle bir kreatiflik
0: Yok
1: katmak
0: şaka
1: lazım
0: yapmıyorum
1: diyor.
0: abi. Şimdi sen normalde şeyde mesela eskiden vardı ya nedir o devlet dairelerinde adam mesela para verecek işini önceden halledecek ya. Mesela şu diye rüşvet mesela
1: Tamam.
0: Hafızanallah bu beyaz
1: Allah
0: sahibi. Bak
1: korusun.
0: beyaz
1: Tamam.
0: sahibi tek
1: Tamam.
0: leke yok.
1: Tamam.
0: Leke yok. Şöyle altta koyarsın. Abi bizim şey de ya da cüzdanıcı. Bizim şu bir evrak işi var deyince adam bilir onu. Abi
1: Ha.
0: adam otomatik de bu işler biliyor musun? Uzatma biçimine göre abi şöyle falan derken ama alır böyle buraya doğru çeker. Tak altına kasaya şey atar
1: Ha.
0: kasaya atar. Bunu görmüş
1: Şimdi.
0: bir kardeşin olarak söylüyorum ha.
1: Tamam.
0: Girişim bu bir çeşittir ama
1: Ama
0: Cumhuriyet Halk bu
1: çok
0: basit.
1: basit.
0: Altına koyarsın.
1: Şimdi
0: Ya da
1: biz neler gördük? Biz neler gördük?
0: ama CHP açtı bunları.
1: Baklava
0: Rüşvetlenme için.
1: kutuları gördük efendim.
0: Tabii.
1: Bildiğiniz yurt dışından arkadaşım ziyarete gelmiş diyen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısının açmış olduğu baklava kutusundan böyle masmavi avroları gördük. Baklava kutusu gördük.
0: Yeşil.
1: Pasta kutusu.
0: Evet. O da
1: Pasta
0: güzel.
1: kutusu Bursa Büyükşehir
0: Bu
1: Belediye
0: yüksek olduğu için daha iyi baklavadan pasta olduğu için
1: daha
0: yüksek.
1: çok deste girer
0: Tabii
1: oraya.
0: zaten.
1: Pasta
0: Türk lirası
1: kutusu
0: zaten.
1: Bursa Büyükşehir
0: Tabii.
1: Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddialar arasında
0: Evet.
1: yer alan bir rüşvet verme şekliydi. Uşak battaniyesi efendim.
0: Evet, meşhur Uşak Battaniyesi.
1: Türkiye'nin
0: Evet.
1: battaniye ihtiyacının %90'ını karşılayan Uşak'ta rüşvet battaniyeye sarılı halde
0: Ha,
1: verilmiş efendim.
0: tabii. Bu değil, bu şey polis kayıtlarında var. Polis
1: Tabii.
0: kayıtları
1: Biz
0: soruşturuyor. Diyor ki battaniyenin içine
1: iddiayı
0: verdim diyor. Battaniyenin
1: aynen.
0: içine vermiş. Oradan vermiş.
1: Ama bize göre açık ara en eğlenceli ve en ilgi çekici olan
0: Allah Allah hangisi?
1: duvara.
0: Ha duvara. O şeyin Özgür Özel
1: Özkan
0: evinin duvarına.
1: Yalım'ın, Özgür Özel'in
0: Evinin duvarına.
1: evinin duvarına bıraktım dediği
0: Tepesine
1: rüşvet
0: yani daha doğrusu
1: bizim
0: duvarın tepesine.
1: için. Şaban Sevinç ne diyordu? Teknik olarak rüşvet değil.
0: Tabii.
1: Niye? Çünkü
0: Çünkü duvar.
1: kamu dairesi değil. He.
0: Ay
1: Teknik olarak.
0: veriliş biçim olarak da duvarda rüşvet
1: Çok
0: sayılmaz.
1: alışılmış değil.
0: Evet tamam.
1: Şimdi
0: Kaydırakta verseydi
1: ben
0: daha iyi.
1: sana yeni bir yöntem söyleyeceğim.
0: Hakikaten mi? Ciddi söylüyorum.
1: Hakikaten
0: Ya
1: abi.
0: ben bunu bak iki defa yazdım. Her defasında neden iki defa yazdım? Geliştiği için yani hani valiz işte jammer kutusu bilmem kutu pasta başka ne vardı? Battaniye bir tane daha vardı.
1: Battaniye, baklava.
0: Baklava kule hali vardı ama kule o rüşvet
1: Tamam.
0: değil başka bir şey.
1: Abi, bu sefer de
0: Eklendi bir şey.
1: bardak kolisi.
0: Yok artık. Buyurunuz. Bardak kolisi.
1: Buyurunuz, şu anda ekranda. Rüşvet bu kez bardak kolisi kutusunda. Nereden bahsediyoruz efendim? Silifke'den bahsediyoruz. Heh,
0: Silifke'nin
1: bu kez
0: yoğurdu.
1: Bardak kolisi kutusunda.
0: Tövbe estağfurullah.
1: 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında belediye başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu Silifke'deki yolsuzluk operasyonu. Şimdi bu kutu meselesini söyleyelim. Matbaacı Bora Tuay hak edişlerini alabilmek için kutu içinde 600 bin liracık nakit rüşvet verdiğini itiraf etti. Dolar ve TL dolu kutular Silifke'deki belirli noktalardan doğrudan Başkan Turgut ve şoförünün içinde bulunduğu makam aracına teslim edildi. Görüntüler ekrana geliyor efendim. Paravan şirketlerde ihale oyunu falan, haber çok kapsamlı bir haber. Akşam gazetesinin eline sağlık. Vaktimizin de sonuna geldik. Bu kapsamlı haberi sizlere duyurmuş olalım. Vakti olanlar okusun Silifke Belediyesi'ndeki bu rüşvet meselesini. Ama işte dediğim gibi her geçen gün bir ilginçlik çıkmıyor mu? Çıkıyor.
0: Abi, yani
1: rüşvet, CHP'li belediyeler rüşvet alma verme yöntemleri konusunda.
0: O da öyle ya da böyle.
1: Son cümle.
0: Öyle ya da böyle bu adamlar bu işi bayağı ilerletmişler ve geliştirmişler. Teknik olarak geliştirmişler. Şimdi biz normal dediğim gibi rüşvet basit bir şekilde, değil mi? Mesela biz en ufak, mesela şöyle düşünün, şunu da unutma. Veli Ağabey'in odasından çıkan para neyin içindeydi? Çöp poşeti. Siyah.
1: Market poşeti.
0: Market poşeti.
1: Market. Çağdaş market poşeti.
0: Ha, öyle mi?
1: Tabii,
0: marka da verdik.
1: Evet,
0: tamam.
1: Evet.
0: Daha fotoğrafı atalım.
1: Evet, galiba hatırladım. Doğru.
0: Siyah o çöp poşette başkası vermişti. O başka.
1: O başka. Abi karıştırman çok normal. Kim şimdi pound seviyordu? Ataşehir Belediye Başkanı pound seviyor. O yüzden iddia o ki oraya verilen rüşvet pound şeklinde veriliyor. Ha, çünkü doğru. Başkan pound seviyor. Abi karıştırman normal.
0: Tamam. Çok tabii çeşitli olunca.
1: Çok normal.
0: Şu var yani, adamlar da öyle bir şey ki, ben o zaman da söylemiştim ama şu an şuraya geldik. Bunlar da kurgu hepsi canım. Yani buna, o şeydi, o baklava kutusu neydi canım, açarken gördü falan filan diye.
1: Evet. Onu
0: da
1: onu savundular
0: kurgu
1: ya.
0: Kurgu demeye çalıştılar.
1: Onu
0: bunu
1: savundular.
0: Gözlerdi.
1: Bu rüşvet değil dedi.
0: Tabii.
1: Bilmem ne dedi. 32 saat görüntü vardı.
0: Ama o işaret fişeği olan Veli Ağababa'nın odasından çıkan işaret fişeğiydi o. Yani bir çarşı, bir marketin, market zincirinin poşetin içerisinde ne kadar?
1: 250 bin dolar.
0: Ve evin odasını boşaltırken eşyaları çıkartıyorlar. Bunu unutuyorlar içeride. Haber vermedi herhalde o taşıyan işçilere. Bunu tabii onlar da unuttular. Dolu içinde arkada kalmış meğer. Orası. CHP'yi hakikaten biraz özetleyen bir şey değil mi sence bu?
1: Çok.
0: Adamlar bir poşetin içerisinde o kadar çok alışıklar ki, yani bir poşet içerisinde, bir kutu içerisinde, gizli bir şeyin, kapalı bir şeyin içerisinde nakit taşımak, nakit vermek, nakit almak. Bak o zaman 250 dolar bir parayı nereden gelmişse o para, sorarım. Teksim abi bir dakika hakkını yeme. Yok yemeyeyim, hakkını yeme, ben bir şey demiyorum. Ama sorarım, bir adam ofisinde 250 bin doları orada ne yapmak istemektedir o parayla? Değil mi?
1: Doğru.
0: Nasıl gelmiştir? Ne için gelmiştir? Neden gelmiştir?
1: Unutma meselesi de şudur efendim.
0: Bunu sorarım.
1: Oda değişikliği yapılıyor. Gariptir mecliste.
0: Yani.
1: Oda değişikliği esnasında unutuluyor.
0: Evet.
1: Yani boşaltılan odada, taşınılan odaya değil de boşaltılan odada bulunduktan sonra meclis tutanak altına alıyor bu işi, meclis başkanlığı. Veli Ağababa da gidiyor, diyor ki ya ben unutmuşum benim, diyor. Yani.
0: Ben normalde böyle poşet içerisinde dolar taşırım ama birkaç yüz dolar değil, 250 bin doları arada bir taşırım. Lazım olur çocuklara bayram bağışlık olarak verebiliyorum, bazen bunu yapıyorum demiş olabilir mi diye düşünüyorum.
1: Pekala.
0: Neyse.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam biliyorsunuz geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi tarihini, daha doğrusu krizli dönemlerini

0: Yine tek partinin iktidarı Türkiye'de seçimler ve siyaset 1923-1946 iletişim yayınları. Ve bu arada benim yanımda değil ama tek partinin yükselişi yani Cumhuriyet Halk Partisi yine iletişim yayınlarından okumanızı tavsiye ediyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Geçen hafta Bülent Ecevit'te kaldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk, İsmet Paşa ve İsmet Paşa'dan sonra işte 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit. Ve bakarken de aslında biraz sonra yayını tamamladığımızda anlayacağız. Genel başkanların gitmesi kolay bir şey değil gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama Bülent Ecevit'ten başlarsak dediniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geriye dönük ilk bir zaviyeden eleştirisini yapmış isim Bülent Ecevit'tir genel başkan sıfatıyla. Daha doğrusu bu konuda düşünen, çizen birisi aynı zamanda. Ne eleştirmişti Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
1: Şimdi bunlar esas olarak 1960'ların ortalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın soluna kaymasıyla birlikte başlayan eleştiriler. Yani bu eleştirileri böyle bir ideolojik partiye, yani bir sol parti kimliğini kamuoyuyla paylaşmaya başladıktan sonra Ecevit'in hem değişik kitaplarında vardır, bu konuşmalarında falan da vardır, satır aralarında da görebiliyoruz. Açıktan söylediği yerlerde vardır. Mesela Atatürk ve Devrimcilik kitabında mesela orada devrimciliğe bakışını anlatırken var. Bu düzen değişmelidir de var. Ortanın solu kitabında da var. Şimdi burada esas olarak partinin böyle 70'lere doğru açılan dünyada böyle halka yönelik ve halkla bütünleşmeye yönelik politikaların daha ön plana çıkmasının doğru olacağını düşünmeye başladı.
0: Yani bu meşhur merkez çevre ilişkisi mi?
1: Biraz ondan ziyade, yani diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyor, tarihsel çizgide esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyor devletin kurucu partisi olduk diyor. Dolayısıyla yani devleti kuran parti olmasının olan bir şekilde, yani normal bir sonuç olarak parti giderek bürokratik bir parti haline gelmeye başladı. Bürokratik bir kimliği hapsolunca da halktan kopmaya başladı diyor. Yani burada halktan çok böyle devletçi refleksinin daha ön planda olduğunu, halktan çok devlete yaslandığını söylüyor. Toplumdan gelen talepleri yeterince okuyamadığını söylüyor. Yani şeyi esas olarak 60'ların başında ve biraz da esas olarak bu genel başkanlık yarışı süreci içerisinde İnönü dönemine yapılan eleştiriler bunlar. Ve bu yüzden de partinin devlete yaslanan halktan kopuk kimliğiyle birlikte bir kitle partisi olmaktan uzak kaldığını söylüyor.
0: Şey, Demokrat Parti döneminde de var galiba değil mi? Taşra ile yeterince iletişim kuramıyoruz. Onu biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: sittin sene görmeye devam edeceğiz. Her seçimden sonra galiba böyle bir şey, ne diyelim,
1: bu, evet,
0: değerlendirmede Taşra ile, daha doğrusu merkezle çevre arasındaki ilişkinin yeterince kurulamadığı yönünde bir yaklaşım mı Ecevit'inki de bu
1: şimdi
0: durumda?
1: Şimdi o tabii ki bu var. Bunun ötesinde ama yani değişen göç ve kentleşmeyle birlikte o 70'lerdeki göç ve kentleşmeyle birlikte kentlerde bir hem şeyin işçi sınıfının ortaya çıkışı ve gecekondulaşma, burada yaşayan insanların işte devletin getirmesi gereken işte yol, su vesaire falan gibi temel ihtiyaçlar, elektrik gibi ihtiyaçlar konusunda ya da sosyal güvenlik gibi alanlarda yaşanan sıkıntılar. Yani bunların hepsi, toplumdan gelen talepler, biz bunları iyi okuyamadık diyor. İyi okuyamadık, sürekli devletten yana tavır koyduk. Dolayısıyla bizim esas olarak kent yoksullarıyla bağ kurmamız ve ortanın solu politikasına madem yüksel giriştik, buradan oy alarak kendi şeyimizi, tabanımızı buraya doğru genişletmek durumundayız. Artı bir eleştirisi de tabii ki ortanın solunu içine dolduramadık diyor. Yani ortanın solu dedik, öyle kaldık diyor. Esas olarak bunu mesela halkçılık, ama yeniden tanımlanmış bir halkçılık, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sınıfsız kaynaşmış bir bütünüz şeklinde altı okunda ifadesini bulan halkçılık değil de yoksullara doğru uzanan, yani halk dediğimiz zaman esas olarak işçi sınıfını

0: köylüleri yoksul kent yoksullarını şey yapan kapsayan bir halk tanımı ve burada tabii kendisinin ortanın soluğunu yerine tercih ettiği bir başka kavramda demokratik sol diyoruz. Daha sonra da 12 Eylül'den sonra kuracağı partinin ismini de malum demokratik sol parti diye koydu. Şimdi bir başka eleştirisi statükocu kaldığını söylüyor. Bir başka eleştirisi örgütün bürokratik ve tepeden inmeci bir halde kararlar alan bir hale geldiğini, il örgütlerindeki yapılanmaların da böyle merkezden aşağı doğru gittiğini, dolayısıyla partinin aşağıdan yukarı örgütlenmesi gerektiğini, dolayısıyla demokrasinin parti içine de getirilmesi gerektiği gibi eleştiriler de var. Ama bunlar yani bunların çok fazla ötesine geçmeyen şeyler, bu kadar eleştiri bile yani devlet partisiyiz işte devlet partisi.
1: O zaman bir ekosu oldu mu bu tarz şeyin yaklaşımı?
0: Parti içinde tabii yani Kemal Satır grubunu falan hiçbir şekilde şey yapmadı. Onlar... Parti içinde onlar ayrılacaklar bu tartışmaların sonunda ve İnönü'de bayrak başkanlıktan düşünce Cumhuriyetçi Parti adıyla bir parti kuracaklar 1972'de. Sonra da bu parti Güven Partisi ile Feyzoğlu Partisi ile birleşecek.
1: Başka kimler var Ecevit'in yanında o dönemde? Önemli isimler. Çünkü bir yandan da bir kadro hareketi
0: tabii
1: oldu.
0: Tabii kadro içinden isimler var ama bugün baktığımız zaman yani Ecevit ismi hep ön planda. Çünkü Şeref Bakçık var mesela şey genel sekreter olarak o dönem. Şeref Bakçık genel sekreter olan Ecevit'ten yana olan ve şeyin düşme sürecinde... İnönü'nün başkanlıktan düşürülme sürecindeki genel sekreterlik olan seçimlerinde de kazanan kişi, gelen kişi pardon parti meclis tarafından. Dolayısıyla yani isimler başka, olarak baktığımız zaman böyle bugünden böyle çok fazla
1: Turan
0: böyle çarpıcı toplumun...
1: Turan Güneş o dönemde var mı?
0: Turan Güneş var tabii Dışişleri Bakanı olacak ama Turan Güneş'in tabii şeyden gelen bir...
1: Demokrat Partisi.
0: Hürriyet Partisi'den gelen esas yani daha önceki Hürriyet Partisi döneminden
1: yani şöyle
0: bir
1: mi?
0: Şeyi var.
1: Tam CHP... kodlarını %100 taşımayan isimler de vardı.
0: Biraz
1: aslında.
0: Öyle
1: mi?
0: Biraz
1: mesela
0: öyle.
1: Bunlar kimler?
0: Vallahi isim olarak inanın yani şu anda geriye baktığımız zaman şunlar.
1: Ama Turan Güneş bir kere yani önemli çok, bir isim. Hep de öyle
0: yani
1: devam edecek.
0: Geride
1: galiba.
0: Kalan böyle ünlü isim olarak son iki dönemde de siyasetin içinde gördüğümüz ve ortanın solu hareketinde Ecevit'le birlikte ön saflarda olmuş olan isimler tabii ki var ama bunların içinden günümüzde yani daha sonrası 12 Eylül sonrası falan diye baktığımız zaman böyle çok çok ismi ön plana çıkan isimler benim aklıma gelmiyor şu
1: peki,
0: anda.
1: Baktığınızda Bülent Ecevit şimdi o zamana kadar gelen bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneği var. İşte ondan kopup çıkan bir Demokrat Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi kodlarını birebir hepsini taşıyan bir isim miydi sizce? Yoksa...
0: Bülent Ecevit mi?
1: Evet.
0: Biraz değişim istiyordu. Ha. Ya değişim istiyordu işte onun için de yani biz mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir şey kesim vardır ya böyle yani biz hakikaten işte... İşte yani Cumhuriyeti kuran partiyiz. İşte devleti biz kurduk. Dolayısıyla bir devlet refleksi her şeyi kitlelerden çok böyle devlet şeyiyle bakan devletin halk mı devlet mi şeklinde bir ikilem ortaya çıktığı durumlarda tavrını devletten yana koyan öyle bir refleksi vardır. Yani Deniz Baykal döneminde bu tekrar çok karşımıza çıkacak. Mesela Ecevit de ise şeyi istiyor, açılmak istiyor ve ya ortanın solu dediğimiz zaman bir sosyal demokrat parti olmaya gerçekten çaba gösteriyor ama üzerinde tabii devleti kuran parti olmasından dolayı bir de tabii parti içinde kadrolar olarak tek başına değil, tek başına da karar vermiyor ve parti içinde güçlü bir devletçi yapı da var ama şansı bu insanların 70 önce 65'te arkasından da 72'de partiden kopmaları. Dolayısıyla Ecevit'in elini bu biraz daha rahatlattı. Daha rahatlattı. Yani esas yani bana sorarsınız mesela Güven Partisi ya da Cumhuriyetçi Parti bugün geçmişe dönük olarak şöyle bir bakıp değerlendirdiğimiz zaman asıl CHP'yi onlar temsil ediyordu bence. Ya asıl Cumhuriyet Halk Partisi o parti yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik tavrını o klasik refleksini veren partiler onlar.
1: Yani sizin yani kanaatinize göre
0: CHP
1: o dönem
0: dışarı çıktı. Dışarı çıktı.
1: Evet biraz...
0: Değişim yandasıydı. Değişim
1: evet,
0: yandasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kez sayılır bu. İlk sayılır. Yani daha önce oldu tabii ki mesela Şemsettin Günaltay falan döneminde. Tek partiden çok partiye geçiş süreci içerisinde mesela orada laikliği yeniden yorumlamak, işte muhafazakar kesimlerin oyuna oyunu almak için bir takım laiklik ilkesinde yumuşamalar yapmak falan gibi şeyler olacak. Mesela İmam Hatiplerin açılması, işte Kur'an kurslarının açılması, İlahiyat Fakültesi'nin açılması falan gibi öyle. Mesela orada da böyle bir şey olmuştu ama buradaki daha farklı.
1: Ama
0: bir...
1: burada tabii şey var galiba. Şimdi tek parti sonra 50'de kaybediyor. 60'da darbe geliyor.
0: Tamam.
1: Yeni bir rota çiziliyor. Ama artık bir takım rakipler var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına değil. Dolayısıyla o değişim dönüşüm yan taraftakilere nispetle de bir pozisyon alması gerekiyor belli ki.
0: Türkiye İş Partisi de var, evet. Tabii ki burada. İşte sağ tarafta da hem Yeni Türkiye Partisi var hem de şey var, Adalet Partisi var. Ki onlar da bayağı güçlü, sağlam partiler, şey sonrasında kurulan. Demokrat Parti'nin tabanını çekmiş iki parti. Sonra Yeni Türkiye Partisi bertaraf edilecek. Adalet Partisi bütün o şeyi Demokrat Parti'nin mirasını almış olacak.
1: Hüseyin'le alacak. Peki 1972 ilk seçim mi Cumhuriyet Halk Partisi?
0: 73'te yapıldı. 72'de bir işte genel başkanlık seçimi var.
1: 72 genel başkan ve 7 genel seçim yaşayacak genel başkan olduktan sonra. 73 seçimleri %33 ile
0: 33 oluyor.
1: Birinci parti
0: ama yetmiyor tabii
1: ve
0: ki.
1: Ve ilk kez başbakan oluyor.
0: Şimdi oradaki oy oranı yetmeyecek ve şimdi meclis aritmetiğinde de Adalet Partisi ile bir koalisyon kurma şansları yok artık. Çünkü o denendi 61 seçiminden sonra 65'e kadar olan dönem içerisinde ve artık ortanın solu politikalarından sonra Adalet Partisi'nin de bu partiye bir koalisyona girmesi mümkün değil. Ve orada enteresan bir biçimde ve gene Cumhuriyet tarihinde böyle Cumhuriyet Halk Partisi ile çatışan kesimlerin oyuyla ciddi miktarda şey yapmış olan milletvekiline sahip olmuş olan Erbakan'ın Milli Selamet Partisi var. Yani yakın olarak düşünülen
1: onun oy oranı ne kadar aynı?
0: Milli Selamet Partisi'nin 73 seçimindeki oy oranı bakalım hemen 11.8. 11.8 ama bir PC milletvekili var. İkisi birleşeceğinde şeyi sağlıyorlar. Demokratik Parti var bir de. Adalet Partisi'nden kopanların, Feruk Bozbeyli'nin, onlar da kopma nedenleri Demokrat Partililerin affı konusunda Adalet Partisi'nin gönülsüz davrandığı için iddia ederek partiden ayrılıyor. Şimdi buradaki önemli bir 74'lü koalisyonun önemli tarafı, yani Kemalist gelenekten gelen devleti kuran partiyle ilk kez İslam'ı referans olarak alan ve yani dolayısıyla yani dini hassasiyeti çok önemli olan bir partinin bir araya gelmesi. Yani bu, çünkü bunlar muhtemelen daha önceki dönemde böyle bir zıt kutuplar gibi ve imkansız şeyler gibi gözüküyordu. Yani bütün o laiklik politikaları olsun, diğer cumhuriyet devrimleri işte ya da inkılaplarına, reformlara
1: İkisi de birbiriyle yan yana gelmesi
0: çok zor olan, çok zor olan, evet, bir şeyler. Dolayısıyla bu koalisyon Türkiye için bence önemli bir aşamaydı. Şimdi koalisyonun koalisyon hükümetinin hükümet programında da çok ilginç bir ibare var. Ve sonra Ecevit bunu açıklarken, yani kendi sözleriyle buradan ne kastettiğini açıklarken daha da ilginç şeyler söylüyor. İsterseniz kısa bir şey ben okumak isterim. Şimdi hükümet programının sonları şöyle diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi'nin kurdukları hükümet ortaklığı uzun süre milli bütünlüğümüzü zedelemiş, kalkınma hamlelerimizi zorlaştırmış, bazı tarihi yanılgıların doğurduğu suni ayrılıklara da son veren yeni bir dönem açmaktadır ülkemize diyor. Yani keşeye daha önce yaşanmış olan, yani bu muhafazakarlar ve Kemalistler arasındaki ayrışmayı suni ayrılık olarak değerlendiriyor. Ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir tarihi yenilgi olduğunu, ya yanılgı olduğunu pardon. Tarihi bir
1: Cumhuriyet Halk Partisi açısından.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi. Yani esas itibariyle bu Cumhuriyet, yani direkt biraz sonra onu açacak zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen aydınlar açısından ve parti içerisindeki bazı kesimler için bu böyleydi diye daha sonra açıklayacak. Sonra diyor ki, yani bu diyor aslında bu suni ayrılığı diyor. Yine protokolden okuyorum, hükümet programından. demokrasinin gereği olan sorunları işe yarar, sorunların çözümüne yönelik düşünce ayrılıkları olabilir diyor. Ama bizdeki diyor ve bu düşünce ayrılıkları, görüş ayrılıkları ya toplumsal hayatta zenginlik, çeşitlilik katar diyor. Ama bizdeki diyor bunun tersine aralarında şey yapan, duvar çeken bir hal aldı ve bu hükümetle birlikte bu duvar kalkacak, onun yerine bir düşüncede farklılaşma şeklinde medeni biçimde işte konuşulabilecek bir hali gelecek diyor ve şey dedi. Şimdi kendi yaptığı değerlendirmede ya daha sonra buluşmada
1: tabii bu ikisinin yani dış politikaya bakışı falan da benzer değil mi?
0: Tabii o var ama yani bu
1: yani ayrılığı şey olmakla birlikte
0: evet evet
1: benzerlikleri de var.
0: Tabii daha sonra ne dedim, Kıbrıs meselesi çıkacak hemen hükümetin arkasından. Şimdi burada diyor ki yani parti içerisinde yani şimdi geçmişte diyor tamam diyor dini şey amacıyla yani bir sömürü aracı olarak kullanmak isteyenler oldu. Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Süleyman Demirel bunu şimdi çok ilgiyle karşılıyor ve şeyi söylüyor meclisten. Ya size ne oldu birdenbire diyor. Siz bu sözün yanılgı derken kendinizi mi kastediyorsunuz diyor. Kimin yanıldığını açık olarak belirtmemesi.
1: Süleyman Demirel doğru.
0: Tavrıyla epeyce bir şey yapmış. Bir hatta biraz da alay edici bir tarzı da var. Konuşmasına baktığımız zaman diğer partilerden de benzer bir şekilde bu tarihin yanılgı nedir biraz açar mısınız falan diyorlar. Aynı şeyi Nihat Erim söylüyor. Sonuçta Ecevit'in şimdi değerli arkadaşlarım bundan kastımız şudur diye başlayalım.
1: Neymiş
0: şimdi,
1: o?
0: Şimdi diyor ki geçmişte diyor dini bir sömürü aracı olarak kullanmak isteyenler diyor toplumdaki fikir ayrılıklarını din esasına dayandırmaya çalıştılar.
1: Bunlar mecburi hareketler herhalde.
0: Bu da sonunda diyor bazı dinle bağlı kimseler din doğru işte falan yani biraz dini kullananlardan bahsediyor. Ve bu durumu gören bazı aydınlar diyor yani kendi partisi içindeki şeyi de yanlış bir mantık bağlantısı kurarak dinine bağlı olan her yeniliğe ilericiye karşı oluyor yanılgısına düşmüştür diyor. Ya yani dinler kişiler şey değildir.
1: Ama aslında bu jargonun hep böyle bir her dönem ara ara çıktığını
0: ama yani bir genel başkanın ağzından evet, gelmesi enteresan. Doğru. Bir hükümetin programına konması bir şey. Yani dindar olmak gericilik değil ilk kez. Yani bir genel başkanın ağzından. Ama diyor bir takım aydınlar için.
1: Şey demek istiyor. Biz daha evvel böyle diyorduk yani. Hepsini böyle tavsif ediyorduk.
0: Artık. Evet böyle tavsif ediyorduk. Ama bu böyle değildi. Böyle değil. Yanılgı, tarihi yanılgı dediği de bu zaten. Yani onun için diyor mesela Türk halkı, Türk köylüsü, işte Türk işçisi, esnafı haksız olarak tutuculukla, gericilikle itham edildi. İşte bu ithamı biz tarihi bir yanılgı olarak görülüyor. İtham edenler de kim? Yani Cumhuriyet Halk Partisi çevreleri. Yani kendi partisinden çevreleri. O ise diyor bu bir yeniliktir, zenginliktir falan diyecek. Ve onun için bu koalisyonda bu şeyi, yanılgıyı ortadan kaldırmak açısından baktığımız zaman.
1: Erbakan bir şey çok, demiyor mu o meclis?
0: Erbakan yani MSP sıralarında da alkışlar var. Ha. İki taraftan da alkışlar var. Zaten ortak yazılan bir ortak protokol olduğu için. Yani dindar halkın gerici ve tutucu sayılmasına karşı çıkıyor burada. İşte aydınlı halk arasındaki bir kopukluk var. İşte onun dışında CHP halkı yeterince anlayamadığı için bu şekilde yanılgıya düştü. Evet. Ve bu siyasi ayrılıkların tamamını dini temele oturmak yanlıştı şeklinde bir şey. Fakat şimdi tabii ki bu yani bir koalisyon heyecanıyla bir de yani birinci çıkmış bir partinin bir koalisyon ortağı bularak hükümeti almasının da heyecanıyla söylenmiş şeyler olabilir ama yani mesela daha sonraki Ecevit'i düşünecek olursak mesela Demokratik Sol Parti başkanı olarak 1999 seçiminden sonra genel başkan olduktan sonraki tavrını, tutumunu falan hatırlayacak olsak ya da 28 Şubat sürecindeki tavırlarını falan hatırlayacak olsak orada söylediklerini tam tersi bir çizgiye gelecek derdik.
1: Hangi Ecevit diyeceğiz?
0: Evet hangi Ecevit diyeceğiz? Bambaşka bir çizgiye geliyor.
1: Ya da hapishanedeki Ecevit.
0: Ya da işte Merve Kavakçı'nın şeyi diyeceğim. Tabii.
1: Hapishanede kaç kişi ölmüştü hatırlamıyorum.
0: Tabii. Yani o şeyin cezaevindeki şey olaylardır. Ya bayağı insan.
1: Evet. Yani bir sürü profil çiziyor aslında
0: evet.
1: Ecevit.
0: Yani evet yani buradaki Ecevit profili biraz ayrı yani diğer çizilmiş olan genel Ecevit profilinden ayrı. Bu da herhalde yeni bir koalisyon kurmanın ve koalisyon ortağının da.
1: Yani aynı zamanda bunun da payı var diyorsunuz. Sadece bir öz eleştiri, partiye dönük bir eleştiri
0: evet,
1: gibi değil.
0: Evet bence öyle. Bence öyle.
1: Bir mecburi koalisyon hükümet ortağına ne diyelim mavi boncuk.
0: Evet, mavi boncuk vermek diyebilir ya da onun yani şeyi yani
1: bir uzlaşma metni.
0: Evet, bir onurlandırma falan.
1: Ama tabii ses

0: şeyle sözlü olarak ifade ediyor.
1: Bunları sözlü olarak söylemiş. Evet. Bunları söylemiş.
0: Ve sonuçta bu hükümet ama Kıbrıs Barış
1: Harekatı'ndan sonra
0: Kıbrıs Harekatı'ndan sonra galiba, değil mi?
1: Yani iki tarafta aslında yani hem şey olmuyor.
0: Bir sonraki seçimde baktığımızda.
1: Bir de şey tabii bunlar ikisi de Kıbrıs'ın rüzgarıyla yüksek oranda oy alabileceklerini düşünüyorlar. Yani öyle bir tarafları da var. Şey açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından gerçekten yani bir tırmanma söz konusu. Yani ve tarihinde aldı en yüksek oy oranlarından birine yükselecek.
0: %47
1: seçimlerinde %41'i aşıyor. %41
0: bir daha da alamayacak zaten.
1: Evet. Yani o orana ulaşması bir daha şey.
0: Ama onun yanındakiler de yani bakınca şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yükseliyor ama diğerleri de dramatik düşüyor falan değil. Yani yine
1: şeyde mezhebizde giz bıçağı düşmüş yani.
0: Evet
1: fazla.
0: Ama mesela Adalet Partisi.
1: Adalet Partisi yükseliyor 70'e göre. Yani evet. %30'dan 29.8'den %37'ye çıkmış.
0: Oy sayı olarak da evet. Seçmen sayısını tabii da arttırıyor.
1: Hem seçmen sayısını artırıyor hem de Demokratik Parti'yi tekrar geri alıyor. Yani Demokratik Parti 1973 seçimlerinde yani Demokratik bu Fehru Bozbeyli'nin partisi Faruk Çıkan meşhur İçişleri Bakanı falan idi o dönemin. Yine bu partiden o partiyi tekrar yutuyor. Yani 11'lik bir parti tekrar 1'e düşecek.
0: 77'de Ecevit'in CHP'siyle nasıl bir CHP görüyoruz?
1: Şimdi 77'de bu ortanın solu yani demokratik sol sloganların böyle zirveye çıktı. Yani işte o mavi gömlekli Ecevit imajının toplumda karşılık buldu. Ve daha da ilginci Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten böyle işçi semtlerinden, gecekondu semtlerinden daha böyle kenara göçmüş, gecekondulara göçüp yerleşmiş olan yeni kentleşmiş insanlardan yani yoksul kentleşti. Yani yoksul kentli kesimlerden ciddi oranda oy aldığını görüyoruz. Yani esas itibariyle bir demokratik sol partinin tabanı olması gereken yerlerden alıyor. Zaten o sayede bu orana yükseliyor. Yani mesela şimdi bugünlerde ya da ne bileyim yani son böyle yıllara baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela oy oranları genellikle zengin semtlerde çok fazladır. Yani işte bir hemen aklımıza düşünelim. İşte Etiler, Nişantaşı, işte İzmir'de bu adalar, işte İzmir. Deki şeyler gibi daha zengin kesimlerin yaşadığı yani bir sosyal demokrat partiye uyan bir taban değil. Tabii ki oralardan da alsınlar yani almasını eleştirecek bir yanı yok herhangi bir parti şuradan oy alıyor diye kimse eleştirilemez. Bununla birlikte alması gereken yerlerden oy almadığını dikkat çekmek lazım. 77'de olan işte bu. Yani o oy patlamasını yaratan kenardaki yani çevre oyların hepsini almış olması.
0: 77'de 213 milletvekili
1: evet,
0: kazanıyor.
1: 13 eksik kalıyor.
0: 13 eksik ve meşhur güneş model. Nedir o?
1: Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Şimdi parti seçimden birinci çıkınca büyük bir taban baskısıyla karşı karşıya kalacak. Yani illaki hükümet olalım diye. Şimdi orada 77 hemen Haziran ayında kurdu. Bir aylık güven oyu alamayan bir hükümeti var. Yani o 213 kişiye güvenerek bir hükümet kuruyor. Hazırlık hükümeti ve tabii ki güven oyu alamıyor. İşte arkasından 6 ay kadar süren birinci milliyetçi cephe adıyla tanımlanan şey Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve MHP'nin kurmuş oldu. Hükümet var. O da fazla uzun ömürlü değil. 6 ay kadar. Şimdi dolayısıyla burada o özellikle birinci hükümetin güven oyu alamamış olması. Demirel'in de onun arkasından diğer partilerle birlikte bir ittifak yaparak koalisyon hükümeti kurması ama düşmesine yol açacak biraz sonra. Bu taban baskısının giderek parti üzerinde bayağı ciddi bir şekilde yoğun bir şekilde hissedilmesine neden oluyor.
0: Taban ve derken milletvekilleri.
1: Hayır. Seçmen tabanı. Seçmen tabanı. Ya iktidarda görmek istiyor. Yani bizim birinci partimiz ama bir türlü iktidar olamıyoruz. Şey sıkıntısı bize senelerin iktidar olamamış bir partisi olduğunu düşünmek lazım. Dolayısıyla burada meşhur Güneş Motel hükümeti diye adlandırılan hükümet kuruluyor. Adalet Partisi'nden bazı milletvekilleri işte onun üzerinde sayıları istifa ettirilerek Ecevit'le yapılan görüşmeler üzerinde ve yani diğer partilerle Adalet Partisi'nden istifa ediyorlar ve bunlar istifa edenlerin hepsine bakanlık veriliyor. Sanıyorum bir kişi hariç istemiyor bakanlığı. Onun dışında 11 tane Adalet Partisi'nden istifa eden kişiye bakanlık
0: yani
1: verilecek.
0: Yani milletvekili istifa ederken bakanlık garanti.
1: Bakan olacaksın, sözü alıyor tabii.
0: Zaten 20 küsur bakanlık var herhalde o zaman.
1: Artırılıyor sayı. Sayı artırılıyor. Devlet bilmem neden sorumlu, devlet bakanı falan diye böyle tamamen alakasız işleri yapacak alakasız işlerden ya da bir bakanın bakabileceği 3-4 işi ayırıyorlar birbirinden. Falancadan sorumlu devlet bakanı.
0: Yeni bakanlık
1: filancadan, tabii değil mi? Filancadan sorumlu devlet bakanı. Böyle hatta dalga geçilirdi o zamanlar. İşte böyle meteorolojiden sorumlu devlet bakanı bilmem. Ya sadece onunla ilgileniyor falan gibi yani. Yani böyle bir sürü devlet bakanlığı kurulların kabine sayısı artırıldı. Kabinedeki üye sayısı. Dolayısıyla herkese bir bakanlık kolaylıkla bulunabildi. Onun dışında işte Güven Partisi de galiba bir milletvekili var. Demokratik Parti'den var aynı şekilde. Yani dışarıdan destek veren herkesin bakan olduğu bir hükümet. 226.
0: Ama onlar Cumhuriyet Halk Partili oluyorlar herhalde.
1: Yok hayır, bağımsız.
0: Bağımsız milletvekili.
1: Olarak. Yani o Adalet Partisi'ne istifa edenler bağımsız milletvekili olarak şey yaptılar, hükümete katılıyorlar. Ve bu hükümette başından zaten sorumlu bir şekilde kurulmuş olduğu için şey olmayacak. Yani çok başarılı bir hükümet olmayacak. Buna rağmen 2 yıla yakın bir süre görevde kalacak. Yani 22,5 aylık bir görev süresi var. Güven Partisi ve Demokratik Parti'nin de işte dediğim gibi 1-2 kişi var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 213 milletvekilinden oluşan bir hükümet. Bunda bazı sıkıntı, epeyce bir sıkıntı olacak ama en önemlisi 1979'da senato seçimleri yapılıyor. Malum Cumhuriyet Senatosu vardı 61 Anayasası'na göre ve 12 Eylül 1980'deki darbeden sonra kaldırıldı 20 senelik bir döneme ait ve bu senato için 2 yılda bir ara şey yapılıyordu. 1/3 yenileme seçimi yapılıyordu ve 1/3 yenileme seçimleri sırasında eğer Millet Meclisi'nde boşluk varsa, boşalan üyelik varsa onlar için de ara seçim yapılıyordu. 1979 ara şeyinde senato seçiminde Adalet Partisi bayağı başarılı çıktı ama o daha önemlisi 5 il boştu. 5 ilin 5'ini de ara seçimleri Adalet Partisi kazandı. Bunların içinde yani diğer iller tamam eğilim olarak Adalet Partisi'ne yakın yerlerde ama kaybedilen yerlerden biri Edirne ve Edirne CHP'nin Ecevit'in kalelerinden biri. Yani oradaki ara seçimde kaybedilince Bülent Ecevit şeyi söylüyor. Yani biz seçmen nezdindeki şeyimizi, desteğimizi yitirdik. Dolayısıyla istifa ediyoruz diyor. Ve hükümetin istifasını veriyor. Onun arkasından da malum Süleyman Demirel bir azınlık hükümeti kuracak. Ve o azınlık hükümetiyle de 12 Eylül'e kadar gideceğiz.
0: Şimdi 12 Eylül'den sonra ne görüyoruz? Şimdi, yani nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz?
1: Şimdi
0: partiler kapatılıyor
1: şimdi
0: tabii.
1: 12 Eylül'ün bence Türkiye bir sürü başka zararlar verdi de en büyük zararlarından birisi siyasi partileri yok etmesiydi. Yani o bir partiler arasındaki süreklilikler işte bunları tamamını koparttı. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil bütün partiler için aynı şeyi yaptı. Yani o dönemde siyasi partilere karşı alınan tutum o kadar sert ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantı tutanakları, Atatürk döneminin yanları hakikaten Türkiye tarihinin belgeleridir. Mesela onlar falan SEKA yağmur olarak gönderildi. Parti kapatılınca partinin tarihi de silindi. Ve düşünüldü ki partinin tarihi de silinirse bu partiler artık bir daha canlanamaz. Ve biliyoruz gene 12 Eylül'den sonra siyasete geçiş süreci başlayınca 1983 seçimlerine giderken yeni partilerin kurulmasına izin verildi ve denildi ki bu kurulacak yeni partiler kesinlikle eski partilerin devamı olamazlar. Bir de gene konseyin bulduğu yani seçime kimi sokayım, kimi sokmayayım konusunda elinde bir koz olsun diye dediler ki siyasi partilerin kurucularının hepsi Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmak zorundadır. Ve 30 kurucusu konsey tarafından onaylanmamış partiler seçime giremez dedi. Dolayısıyla hangi partinin seçime girebileceği, hangi partinin giremeyeceği Milli Güvenlik Konseyi tarafından belirlendi. Milli Güvenlik Konseyi dediğimizde Kenan Evren Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla jandarma komutanı ve eşlik ederek. Şimdi o süreç içerisinde askerlerin kafasında şöyle bir plan var. Bir sağ parti merkez sağ, bir de o partiye benzeyen ama merkez sol olan. Yani birisi Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin solunun oylarını alacak. Diğer parti de Adalet Partisi ve Adalet Partisi'nin daha sağındaki partilerin oyunu alacak.
0: Bir tanesi Necdet Çay partili, olacak
1: evet,
0: herhalde.
1: İki partili bir sistem öngörüyorlar. Ve bu sistemde şey de diyor, düşünüyorlar. Yani Türkiye toplumunda oy oranları yani merkez sağ %70, merkez sol %30 ya da işte en fazla 65'e 35 gibi düşünülerek yani iktidara gelecek olan parti Milliyetçi Demokrasi Partisi adıyla kurulan bir parti oldu. Bu partinin başında Turgut Sunalp adlı bir eski bir
0: MDP.
1: Evet, şey, Milliyetçi MDP. Demokrasi Partisi, MDP ve bu parti iktidar partisi olarak tasarlandı. Başında Turgut Sunalp var.
0: Arkasında ve ordu var diye.
1: Partiye baktığımız zaman da herkes emekli asker. Ya o kadar böyle bir şeye benziyor ki ordu, yani askeriye partisine benziyor ve Kenan Evren seçiminde de bu parti için oy istedi. Yani bu konseyin görüşlerine devam edeceğini düşündüğünüz bir partiyi destekleneceğinizden eminim diye halka seslendiği bir konuşmasını isim vermedi ama doğrudan Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne, Turgut Sunalp'in partisine oy verin dedi. Şimdi konseyin tasarladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine kurulan parti Halkçı Parti. Bu partinin başında da Necdet Çalp var. Necdet Çalp'in eski İsmet İnönü ile falan bir mesaisi olan bir kişi. Fakat o partide de son derece bürokratik bir manzara var. Yani siyasi partiden çok böyle sağda soldaki emekli olmuş memurların bir araya getirilerek bir parti yapıldığı bir parti gördüğümü çiziyor. Yani seçmen tabanına hitap eden bir parti değildi bunların ikisi de. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yerine askerlerin kurdurduğu parti Halkçı Parti. Fakat gene o yılları yaşayanlar gayet iyi biliyorlar ki Turgut Özal bu planın içerisinde hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Yani konseyin yapmış olduğu planlama içinde olan bir kişi değil. Anavatan Partisi adıyla bir parti kurdu ve bu Anavatan Partisi esas olarak işte dört eğilimi birleştiriyoruz diyen ve bütün partilerin tabii ki
0: sahip olduğu eğilimleri ben
1: birleştiriyorum. Dört eğilimi birleştiriyor ama isim vermiyor tabii ve ben kimsenin devamıyım gibi bir imajı da yok, şeyi de yok, söylemleri de yok ve dolayısıyla bütün o şeyleri etrafta ne kadar parti varsa bunları tabanı şeyine sahip çıktım diyen ve de görünüm olarak yani gerek parti kurucuları gerek il örgütlerine baktığımız zaman bu üç partinin içerisinde partiye benzeyen, en çok partiye benzeyen parti bu oldu. Yani bir bürokratikler kulübünden ziyade gerçek bir parti görünümünde olan bir partiydi. Onun dışında mesela SODEP adıyla bir parti kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı olduğunu düşünenler SODEP adıyla, Sosyal Demokrat Parti adıyla bir parti kuruldu. Ve bu partinin başında İsmet İnönü.
0: Oğlu
1: Erdal İnönü vardı. Dolayısıyla bir yanda Halkçı Parti, öteki tarafta Sosyal Demokrat Parti diye iki partili bir yapıya girildi ama Milli Güvenlik Konseyi Sosyal Demokrat Parti'nin 30 kurucusunu onaylamayarak seçime sokmasını girmesini engelledi. Dolayısıyla seçime giren partiler bu üç parti oldu ve bu seçim sonucunda da kazanan hiç beklenmedi. Şimdi diye düşük yer yani konseyin beklemediği ya da siyasi mühendisliğe uymayacak bir şekilde Anavatan Partisi birinci oldu. İktidar partisi olarak tasarlanan parti ise Milliyetçi Demokrasi Partisi sonuncu oldu. Sonuncu oldu. Sonra da tarihe karışacak. Bir sonraki seçim dönemine kadar bile dayanamayarak şeyden, siyaset sahnesinden çekilecek. Şimdi burada 83 seçimde hemen bakıyorum. Halkçı Parti'nin oyu %30.5. Yani bu klasik CHP oyu olarak hani 70-30 diye bir genel bir algı vardır ya. O algıya uygun bir miktarda yani bir yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı gibi olan bir parti şeklinde ya da görünümünde olması da çünkü 12 Eylül'ün bıraktığı siyasi bu açıdan geride bıraktığı Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol iş politikaları benimsemiş, yani sosyal ortanın solu diye başlamış, demokratik sol diyen bir sosyal demokrat parti olmaya doğru evrilmeye çalışacağım ve Bülent Ecevit'in o coşkulu şekilde halka seslenerek oy topladığı bir partiyken arkadan böyle son derece

0: hiçbirine hitap etmiyordu. Nitekim o %41 olan oy oranı birdenbire %30'a düştü.
1: Bir de tabii şeyleri konuşmadık yani Ecevit döneminde o sonradan yıllarca konuşulacak işte kuyruklar var, sağ sol çatışması konuşmadık.
0: Tabii, hükümet,
1: bugün mesela kutuplaşmadan bahsediyorlar. Allah korusun kutuplaşma ne demek? Ben o devirden bir tane
0: yaşadım o yılları.
1: Hatırlıyorum.
0: Yani o yılları
1: bizim
0: çok iyi yaşadım.
1: Komşumuzun bir oğlu diğerini öldürmüştü. Biri hapishaneye gitmişti, birisi de mezara gitmişti yani iki kardeş.
0: Yani bu tür şeyleri tabii ki yaşadık. Yani 12 Eylül'e giden süreç içerisinde çok yaşandı onlar. Ben de yani dediğim gibi ben de canlı tanıyım. Yani o dönemden üniversiteyi 1976 ile 80 arasında okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Bahçeli Evler'de oturuyordu. Bahçeli Evler o zamanlar küçük bir yerde. Bakırköy'e bağlı bir yerde, ayrı bir ilçede değildi. Oradan Bebe ya da İseristü'de gidip yani hakikaten büyük bir sıkıntıydı. Yani o ya can güvenliğinin olmadığı bir ortamda gidip aynı şekilde dönmek falan çok sıkıntılı günlerdi.
1: Dolayısıyla... Evet, araya gireceğiz ama 12 Eylül'de o dönemindeki bütün bu çatışmayı askerler...
0: Bir günde kesildi.
1: Kesildi. Ama böyleydi falan diye de bir taraftan yürüyebildiler galiba. Evet. Dönüşte küçük bir araya yapalım. Tamam. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, birazdan 87 yeniden Bülent Ecevit, DSP ile Cumhuriyet Halk Partisi tarihine gireceğiz. Birazdan buradayız.

0: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen ne? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
1: '87 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti ile Bülent Ecevit artık, yani siyasi yasağı bitiyor kendisine, değil mi? Ve yeni bir partiyle seçime giriyor.
2: Evet, şimdi şöyle tabii ki, yani bir şeyi söyledik, SODEP ve Halkçı Parti, bunlar ikisi birleşecekler.
1: Evet, bir tarafta olacak ama biz evet, şimdi yani en son kurkan kapatılan partinin genel başkanı tabii sıfatıyla Bülent Ecevit vardı.
2: Bu ekipten tamamen kopuyor. Yani evet, CHP'den de, yani Halkçı Parti'den de, SODEP'ten de tamamen kopuyor. Ve diyor ki 12 Eylül dönemin için sırasında boyunca beni yalnız bıraktı Cumhuriyet Halk Partililer. Dolayısıyla ben artık bu partiyle işim bitmiştir ve onun yerine Demokratik Sol Parti adıyla, ki sloganı da oydu zaten, partisinin adını da Demokratik Sol Parti olarak koyarak yeni bir yola giriyor. Yani CHP'nin devamı olduğunu da söylemiyor. Yani belki esas, yani o ekipten kopan insanlardan var tabii etrafında, ama yani CHP yeniden açılacak, hiç oralarda mesela 1992'de yeniden açıldığı zaman hiç oraya, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar dönmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ye herhangi bir şekilde birleşmek falan gibi hiçbir kaygıya da girmeyecek. Yani dolayısıyla Ecevit'in yolu ayrılıyor artık.
1: Evet, ve gömülüyor, baraj altı kalıyor.
2: Evet, yani son
1: 8,5 oyla 87'de.
2: 87 gömülecek tabii ki.
1: Şimdi yanda yine Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden çıkan isimlerin, yani en azından dünya görüşü itibariyle kimler var?
2: Şimdi o işte, yani o Murat Karayalçınlardan başlayalım. İşte Hikmet Çetin, işte Aydın Güven Gürkan'la hep başkanlık yapmış olan kişiler, işte Altan Öğmen gibi bir sürü isim var. Yani bunların hepsi genel başkanlık yapmış isimler. Aynı zamanda dolayısıyla şeyin, SODEP ile Halkçı Parti'nin birleşmesinden sonra kurulan SHP içerisinde şeyi de taşımadığı için bu parti, yani devleti kuran parti falan gibi bir kimliği yok. Sıfırdan başlayan bir parti. Zaten konsey izin vermemiş durumda, eski partinin devamı olduğunu iddia etmek gibi bir şey de yapamıyorsunuz. Propaganda da yapamıyorsunuz. Dolayısıyla direkt olarak böyle bir sosyal demokrat parti nasıl olur, bunu şey yaparak, bakarak, yani direkt olarak sosyal demokrat politikalar üzerine kurulan bir parti. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas olarak kurulduğu zaman bir misyonu vardı. Devleti kuran partiydi. Yani dolayısıyla o devleti kurmak, güçlendirmek, yaşatmak falan gibi 1923'te bir işlevi vardı. Şimdi 1980'lerin ortasında kurulan, 87 seçimi öncesindeki o CHP'nin böyle bir işlevi yok. Esas olarak o CHP dağılan sol kesimi, yani merkez solun kapatılan partisinin yerinde işte bir de SODEP, Halkçı Parti ayrışmasından sonra bir de DSP var, Demokratik Sol Parti. Bu ayrışma içerisinde herkesi bir araya getirmek ve sosyal demokrat temelde getirmek gibi bir fonksiyon üstleniyor.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz?
2: Geçmişin bagajı yok üzerinde.
1: Yine gerçek bir siyasi parti gibi değil de, ya da gerçek bir siyasi parti mi diyorsunuz?
2: Biz çünkü gerçek bir siyasi parti,
1: bir taraftan da bakınca Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu itibariyle gerçek bir siyasi parti gibi değil.
2: Ama bu partinin...
1: Ve o hep devam ediyor.
2: Anladım sanki. Onu ama yani 12 Eylül döneminde o yani 12 Eylül sonrasında ki o siyasileşme sürecinde şeyi mesela illerdeki haline baktığımız zaman, Taşlı'daki haline baktığımız zaman yani bir şey olmaya çalışıyorlar.
1: Örgütlü bir örgütlenmeye
2: falan çalışıyorlar. Yani o şey gibi böyle tepeden örgütlenen bir CHP din yerine böyle alttan yukarı doğru giden bir parti olma çabası var. Yani ilk defa bence yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde yani Türkiye'de bir Sosyal Demokrat Parti'ye benzeyen bir Sosyal Demokrat Parti en çok ne zaman benzedi bir Sosyal Parti Demokrat Parti dediğim zaman ben CHP dönemi derim. Evet. Yani derim. Yani bir daha o şeye ulaşılamadı ama yani o da bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu partiyi yutacak tabii ki. Biraz sonra konuşuruz onları. Şimdi bu şeyde birleşmeden sonra CHP birleşmesinden sonra Aydın Güven Gürkan o başkanlığa gelecek. CHP'de. Sonra da Erdal İnönü'nün tekrar başkanlığı devralmasıyla seçime 1987 seçimine bu şekilde gidilecek. Şimdi 1987 seçiminde Anavatan Partisi'nin hem oyları artmıştır hem de temsil gücü artıyor. Yani milletvekili sayısı artıyor. Bu AK Parti'nin bunu son dönemlerde bir kere yaptı. 2015 Şimdi Haziran'daki seçim, Haziran seçimine göre Kasım'daki oyları da milletvekili sayısı da artmıştı. Ya bu başka zaman hiç yaşanmadı. Ya yani bu şeydi, yani Anavatan Partisi'nin pardon şeyi, oyları düşüyor, bu sayısı artıyor. Çok ilginç bir şey bu. Onun da temel nedeni kontenjan milletvekili uygulaması gibi seçim sisteminde bir yeni bir unsur katmaları. Yani çoğunluk sistemi ile nispi temsil sistemini karıştırıyorlar. Ve her ilde en çok oyu alan parti otomatik olarak bir milletvekili çıkartıyor. Kalanları da nispi temsile göre dağıtılıyor. Buna göre de böyle bir sistemde diyelim ki 6 milletvekili çıkacak ise...
1: ANAP 83 seçimlerine nispetle
2: bu hiçbir zaman
1: 87'de daha fazla sandalye elde etti.
2: Daha fazla sandalye. Oyu düştü ama daha fazla. Yani meclisin 3'te 2'sini alıyor.
1: SHP ne yapıyor?
2: SHP'nin oy oranı düşük. Düşük yani beklentiye göre. Epeyce düşük 87'de 24.8.
1: Ama yani
2: Halkçı Parti'nin gerisine düşmüş.
1: DSP'de var.
2: DSP'de fazla bir oyu yoktu galiba. 8.5'muş. Fena değil.
1: 8.5.
2: 8.5. ANAP
1: toplamı, ne kadar dediniz?
2: Anavatan %36.3 ama %36 ile meclisin %67'sini aldı. Yani 3'te 1 oyla meclisin 3'te 2'sini aldı. 83'e göre oyu düştü. Bununla birlikte seçim sisteminin kendisine vermiş olduğu avantajla yani o kontenjan milletvekili uygulamasının bir de daraltılmış bölge vardı. Bu bölgeler yani en fazla 6 kişi milletvekili çıkabiliyordu. Böyle olunca da baraj bir de ülke

0: barajı var, bir de seçim çevresi barajı var. E bir de kontenjan milletvekili olunca nispi temsilde.
1: Bu arada bir de tabii referandum yapıldı. Yasaklar öyle kalktı. Ecevit
0: tabii,
1: Parti'nin
0: tabii.
1: başına öyle geçti.
0: Sonra, tabii bu 86. Evet. 1986'da kalktı.
1: Şimdi burada SHP var. Henüz Cumhuriyet Halk Partisi yok. Ve yok, DSP henüz. Var.
0: Evet. Yani DSP var ve SHP var. İkisinin toplamı yüzde kaç etti? 32 falan, 33 oldu. Gene Halkçı Parti'nin işte biraz yukarısında ama SHP'nin elindeki %24.8, %25 diyelim, dörtte biri. Seçmenin dörtte biri. Şimdi burada 87'de gene işte Anavatan Partisi 83'te kazanmıştı tek başına iktidarı. 87 ile bir kez daha kazandı tek başına iktidarı. Dolayısıyla Anavatan Partisi'nin yönetimi altında 1991 seçimine gelmiş olacağız. Yani 87 seçiminde de kazandığı için tek başına. Yani Türkiye o koalisyonsuz bir dönem. Yani o 70'lerin koalisyonları 71'de başlayan işte şeye kadar süren 12 Eylül'e kadar süren koalisyon dönemleri bitmiş olacak 12 Eylül'den sonra. Anavatan Partisi'nin 83'te başlayan ve 91 seçimine kadar devam eden bir tek parti yönetimi vardı. Şimdi bu ortam içerisinde 91 seçimine gidiliyor. Yine SHP var CHP kanadında. CHP hala açılması tekrar yasak ve DSP var. Dolayısıyla 87 seçimindeki parti kompozisyonunun aynısı 87'den sonra 91'de de var. Şimdi oradaki oy oranlarına baktığımız zaman SHP'nin oyu 24.8'den 20.8'e düşüyor. 4 puanlık bir kayıp. Demokratik Sol Parti 8.5'dan 10.5'a çıkıyor. 10.8'e çıkıyor. Yani ikisinin toplamı biz önceki seçime göre biraz daha aşağıda ya aşağı yukarı aynı oy oranı diyelim ya da 2 puanlık bir düşüş var. DSB barajı aşacak ama şimdi bir sürü parti de barajı açmış olduğu için parlamento dağınık bir parlamento haline gelecek.
1: Yani sonuçta ve 1991'de %10,8 ile Demokratik Sol Parti
0: de meclise girdi ama
1: 7 sandalyeyle giriyor.
0: Yanılmıyorsam 7 milletvekili var demiştim zaten.
1: Sonra bir sonraki seçimde 1995'te 76'ya çıkıyor. Oy oranı da %14,6'ya çıkıyor. Ve burada artık başka bir şey olacak. Ana sol
0: arada
1: hükümeti gelecek.
0: Şimdi arada ama şey var işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden açılması var. 91 seçiminin hemen arkasından. Şimdi evet. 91 seçiminden sonra da şey olarak hükümet olarak SHP işte SHP ile Doğru Yol arasında bir koalisyon olacak. Şimdi yani bu seçim yapıldı bitti. Süleyman Demirel başbakan sonra Cumhurbaşkanı olacak. Tansu Çiller devralacak şeyi. Şeydi Erdal İnönü'de başbakan yardımcısı bir şey.
1: Bu da bir, biraz şey gibi mi?
0: Hükümeti kurdular.
1: Yani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o karşıtlıktan sonra yıllar
0: evet,
1: yılı.
0: Evet.
1: Doğru Yol Partisi ile bu defa
0: Cumhuriyet
1: SHP,
0: Halk Partisi. SHP
1: koalisyon ortağı oluyor.
0: Olacaklar ve şeye kadar gidiyor. Bu seçime kadar da gidecek. 91'den 95'e kadar bu şekilde idare edecekler. Bunun bir benzeri şeyden sonra olmuyor. 27 Mayıs'tan sonra oldu. Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmuş olduğu bir koalisyon var İnönü'nün başkanlığında 27 Mayıs sonrasında. Fazla uzun sürmüyor gerçi. Bunun tekrarı gibi ama bu bir seçimden diğer seçime kadar giden uzun bir koalisyon. Yani başı şey olan yani siyasi istikrar açısından eğer iktidarda kalma süresinin uzunluğunu istikrar gibi kabul edersek değil aslında.
1: Bunun
0: da
1: başbakanı Süleyman Demirel.
0: Önce Süleyman Demirel sonra Cumhurbaşkanı
1: olacak. Fakat Turgut Özal vefat edecek.
0: Özal'ın vefat üzerinde Cumhurbaşkanı olacak. Tansu Çiller onun yerine başbakanlığı üstlenmiş olacak.
1: Sonra Murat Karayalçın
0: başbakan yardımcısı olacak. Çünkü orada şey oluyor başka şeyler var arada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılması var tabii. 91 seçiminden sonraki en önemli işlerden birisi bu şeyin 21.273 sayılı kanun.
1: Bunların da şeyleri demokratik demokrasi için çok iddialı şeyleri var, vaatleri var değil mi bu ortaklığı?
0: Şey, tabii şeyi söylüyorlar yani 12 Eylül sonrası işte Anavatan'dan da sonra Türkiye'nin
1: yeniden
0: demokratikleşmesi, işte anayasanın değiştirilmesi,
1: evet.
0: Yeni bir anayasanın tartışmaya başlasın,

0: olması. Yani daha sivil anayasa işte falan gibi bir
1: ama
0: sürü.
1: Ama tam onun tam tersi olmadı. Olacak.
0: Olmadı yani olmadı bir ama yani sonra, 95'te bir evet, değişiklik.
1: Faili meçhullerin.
0: Evet oldu bir döneme yaşayacağız oldu, yani maalesef.
1: Biraz
0: yani,
1: kim, kimin, karanlık karanlık öldürdüğünü,
0: işlerin evet. Olduğu bir döneme girilecek. Şimdi 92'de bir kanun çıkarak eski partiler kurulabilir deniyor. Ve bu eski partiler kurulabilir kararın
1: derken arkasından. Derken biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet yeniden
0: giriyor. Cumhuriyet Halk Partisi hemen yeniden açılıyor ve başına Deniz Baykal geçiyor. Şimdi Deniz Baykal'ın...
1: Şimdi orada sorayım. Deniz Baykal yani biraz evvel... Şimdi genel başkanları CHP üzerinden hı hı. baktığımızda Atatürk, İsmet Paşa, Bülent Ecevit işte dördüncü aradaki darbe hikayesinden sonra dördüncü genel başkan.
0: Eğer CHP'yi saymazsak doğru olmaz. Evet, yani
1: sayamıyoruz.
0: Yani, kurumsal kimlik evet. olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve onun dördüncü genel başkanı Deniz Baykal. Şimdi Deniz fakat Baykal. Burada ilginç şeyler olacak. Deniz evet. Baykal'ın yerine bir Hikmet Çetin gelecek, Deniz Baykal tekrar gelecek. Hı. Ondan sonra Abdullah kadar, hemen gelecek, evet. Deniz Baykal tekrar gelecek. Yani böyle bir Deniz Baykal'ın iki kere gidip gelmesi daha vardır. Onu arada kısa kısa
1: söylersiniz.
0: Söylerim
1: Deniz
0: arada.
1: Baykal nasıl bir profil? Şimdi yani Deniz şunu Baykal'la, sormayı istiyorum yine. Bülent Ecevit için sormuştum biraz önce. Hani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarını birebir temsil eden bir profil mi demiştim. Tam değil demiştiniz.
0: Tam değil. Ama sonra da vurgulayan.
1: Sonra da dediniz ki hangi Ecevit? Yani,
0: sonra Ecevit tamam.
1: Evet, yani uyduğu dönemlerde var. Biraz farklılaştığı dönemlerde var. Öyle gözüküyor. Tamam. Deniz Baykal için ne söylersiniz? Şimdi
0: Deniz Baykal'ın bence yani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarına en çok uyan profillerden birisi olarak değerlendiriyorum ben.
1: Öyle mi?
0: Yani böyle değişime pek sıcak bakmayan gibi gözüküyor. Onun dışında da yani mesela o dönemi şimdi hatırlayacak olsak daha sonra AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonraki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sert politikasını işte her şeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan Anayasa Mahkemesi'nden cevabını da alan karşılığını da alan işte sonra mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi Abdullah Gül'ün seçim,
1: 367
0: meselesi falan belki ileride biraz
1: şimdi orada baktığımızda
0: şimdi bunların hepsini gördüm. Laiklik vurgusunu fazla yapan, başörtüsü karşıtlığı üzerinden siyaset yapan işte yani
1: yani fabrika ayarlarında bir Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Bence öyle laiklik elden gidiyor. Yani işte 28 Şubat sürecinde yani bayağı ciddi bir biçimde işte ülkede işte şeriat geliyor, demokrasi elden gidiyor, laiklik elden gidiyor falan çizgisine epeyce yakın duran.
1: Şimdi
0: bu,
1: burada
0: bence
1: hocam müsaadenizle
0: mümkün.
1: Biraz daha kalalım çünkü ondan sonra artık başka bir tarafa geçeceğiz. Hala Deniz Baykal üzerinden sormak istiyorum. Şimdi hemen birkaç cümleyle bile aslında işleyişi anlattınız. Bu tabii aynı zamanda bizim yıllarca konuştuğumuz vesayet sistemi. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi ile vesayet sisteminin çarklarının aslında bir arada nasıl işlediğini görüyoruz. İşte 61 Anayasası, Anayasa Mahkemesi. Biz mesela Deniz Baykal işte ne bileyim hükümet tarımla ilgili bir yasa çıkarttığında meydana gidip bu uyuyor neyse böyle bir miting ya da görüş bildirmek değil haftasına televizyonda görürdük koşa koşa. Anayasa Mahkemesi'nin merdivenlerinden çıkardı.
0: Biraz öyle tabii. Biraz öyle değil, öyleydi.
1: Evet,
0: öyle
1: aslında mi? Siyaset yapmıyordu gözüküyor, öyle mi?
0: İşte yani işte devlet
1: hatta
0: kuran
1: bir
0: parti
1: siyaset
0: ve devletin
1: bilimciye
0: partisi.
1: Siyaset göre 5 kilometrenin içerisinde evet. Siyasette yapmıyor işte. Ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Orduya gidiyor, yargıya gidiyor.
0: Yani bürokrasiyle, yargıyla, askeri ve sivil bürokrasiyle ve yargıyla ilişkileri son derece şey olan sıcak ve iletişim.
1: Yani dolayısıyla olan, parti iktidar olmasa bile muktedir.
0: Öyle gibi.
1: Değil mi?
0: Öyle
1: o dönemde.
0: Evet.
1: Yani Deniz Baykal döneminde. Deniz Baykal
0: benim söylediklerimle aşağı yukarı
1: bundan rahatsız değil zaten. Gözüküyor.
0: Ama yani o işlevi üstlenip yani devleti kuran parti biziz artık biz yeniden geldik işte gördüğünüz gibi partimizi de yeniden kurduk bütün şeyimize döndük eski partimizi yeniden açtık asıl şey biziz yani bu ülkeyi kuran da biziz bu ülkede en önemli sözleri söyleyecek olan fazla sözlü olan da biziz gibi
1: orada
0: bir
1: da vesayet sistemiyle
0: tabii ki vesayet sistemiyle
1: tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan çıktı gibi bir hikaye galiba
0: bence
1: değil
0: öyle,
1: mi?
0: Ara bence ara öyle.
1: Yer
0: bence
1: değiştiriyorlar
0: öyle. Bence öyle
1: evet. Neler oluyor
0: yani
1: o dönemde?
0: Yani şimdi

0: şeyin pardon Deniz Baykal'ın şeyinden sonra başkanlığı almasından ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni açmasından sonra 92-95'e kadar olan dönemde iki parti birden var. Daha doğrusu üç parti var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi var, hem 93'te Erdal İnönü'nün artık ben yoruldum demesiyle başkanlıktan çekilmesi ve onun yerine de Murat Karayalçı'nın başkanlığını devralmış olduğu SYP var. Sosyal Demokrat Akçı Parti var. Bir de DSP var. Yani sol kesim, yani ortanın solu diyebileceğimiz kesimde daha önce CHP'nin tek başına doldurduğu şeyde, yerde, siyasi yelpazenin tam orasında artık CHP var. SYP var, bir de DSP var.
1: Hükümette de DYP-SYP var.
0: Hükümette SYP var.
1: Murat Karayalçın da başbakan yardımcısı.
0: Evet, Murat Karayalçın başbakan yardımcısı. Dışişleri Bakanlığı da yaptı galiba. Evet. Tam emin değilim ama yapmış olması lazım. Şimdi öyle bir...
1: Başarılı bir profil izlemiyor tabii parti.
0: Şimdi evet, yani. Şimdi orada bir de 94'te yerel seçimler var. O yerel seçimlerde... Fazla başarılı olamadılar. Başarılı olamadılar. Çünkü yani üç partinin birden aynı anda girdiği ve üçünün adayına güçlü olduğu şey oldu. Yani üçünün de belli bir miktar oy aldı. Fakat karşılarındaki bir şey yani ne bileyim SYP aldı. Yani SYP'nin de CHP'nin de DSP'nin de kazanamadı. Buna karşı mesela Doğru Yol'un aradan sıyrıldı. Hı. Anavatan'ın doğrudan aradan sıyrıldı. Türden seçimler de oldu. Yani bu 94'te böyle bir sıkıntılı şeyden sonra yani sonuçta bu iki partinin birleşmesi yani Demokratik Sol Parti'yi artık herkes bırakmıştı. Necevit'in de zaten öyle bir gönlü yok birleşme konusunda. SYP ile şeyin birleşmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşmesi için yoğun çabalar harcanıyor. Ve o partide de mesela CHP SYP'yi yuttu izlemini vermemek için aynı şeyi SODEP Halkçı Parti'yi yuttu izlenimi vermemek için mesela orada Aydın Güven Gürkan gelip Erdal İnönü sonraki almıştı. Burada da Deniz Baykal çekiliyor ve o birleşmenin başkanı CHP ile CHP'nin birleşmesinin genel başkanı Hikmet Çetin oluyor. Fakat Hikmet Çetin bu 95'te artık iki parti birleşti. Seçim var. 95 seçim yılı seçim yapılacak. Dolayısıyla seçimden önce Deniz Baykal tekrar delegeler nezdinde şeyini alıyor, desteğini alıyor. Tabandan da onu tekrar işte daha böyle yani ne bileyim desteği daha fazla diyelim şeye göre, Hikmet Çetin'e göre ama böyle fazla bir yarış olmayan bir şeyde seçim sonucunda genel başkanlığı tekrar dönmüş oluyor. Ve dolayısıyla 1995 seçimlerine Deniz Baykal'ın başkanlığı altında CHP ve Ecevit'in DSP'si şeklinde ikili bir parti
1: artık böyle devam edecek.
0: Girecekler, evet böyle girecekler fakat
1: Ecevit
0: tabii
1: vefat
0: ki,
1: edene kadar.
0: Evet. Evet, Demokratik Sol Parti olarak öyle devam edecekler. Fakat burada ilginç bir şey olacak. Partinin 95'teki oy oranı %10.7'ye düşüyor. DSP'de %14.6. Yani iki tarafta da ciddi bir düşüş var. Refah Partisi'nde tırmanma var. Çünkü seçimden birinci çıkan parti Refah Partisi zaten 94'teki yerel seçimlerde de bunun böyle olacağı.
1: İstanbul ve Ankara'yı
0: belliydi.
1: Alıyor.
0: Tabii bunun evet. Böyle olacağı zaten oradan mesaj verilmişti. Dolayısıyla bu seçimden sonra 95 seçiminden sonra şeyler var. Önce bir Doğru Yol'un azınlık hükümeti var. Bir ay bile yaşamıyor. Önce Tansu Çiller'in kurmuş oldu.
1: Yeniden koalisyon.
0: Sonra CHP ile bu sefer bir koalisyon kurulacak. O da 4 ay yaşıyor. Sonra Doğru Yol Partisi ile bir koalisyon. Ana sol muydu? Ana yoldu. Değil mi? Evet, ana yoldu bu da.
1: Sonra
0: ana yolu kuruyor. O da 4 ay yaşıyor ve arkasından Refah Partisi ile bir yıl kadar sürecek olan hükümeti kuruyorlar. Hı hı. O da Refah Yolu hükümeti.
1: Tabii bu arada bu akşamın konusu değil tabii de yan tarafta Sabancı suikasti var. Bu koalisyon
0: yani siyasette ülkede istikrarsızlık olduğunu kesin söylemek lazım. Bu arada evet. Yolsuzluk söylentileri çok fazla var.
1: Evet. Ama ekonomi, cinayetler, suikastler var.
0: Suikastler var, faili meçhuller var. İşte cezaevi işte şey diye bastırır devlet.
1: Tabii bu arada DYP-SYP koalisyonunun o vaatleri bir yana Tansu Çiller'le

0: döneminde.
1: Yani ülkenin çok ciddi kriz var. Yani ekonomik olarak da kriz var. Yani bayağı, yani ülke açıkçası iyi. Yani 90'lı yıllar maalesef iyi yönetilen yıllar
0: olmadığını. Askerlerin çok öne çıktı. Kürt meselesi konusunda.

0: falan şey. Onlar tak şak. Tak şak dedi.
1: Bir
0: tak,
1: de böyle bir elmanın iki yarısı gibi evet, Doğan evet. Güreş. Yani başbakanla genelkurmay başkanı.
0: Evet, o tür ifadeler vardı.
1: Vardı ama yan tarafta da işte şey Murat Karayalçı'nın SHP'si de o dönem hiç varlık gösteremeyen.
0: Evet. Bir şekilde birleştiler zaten Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Hayır şeyle.
0: 95 seçimine CHP'de gidiyor.
1: CHP'ye nispetle demek istiyorum. Hiç varlık gösteremeyen bir parti evet, olmuştu. Evet. Dolayısıyla erimesi de kolay oldu herhalde.
0: Evet. Birleşme kararı alıyorlar. Zaten kolaylıkta da gidiyorlar. Deniz Baykal'da Hikmet Çetin'e vermiş olduğu başkanlığı
1: geri
0: alacak. Geri alacak. Şimdi dolayısıyla yani 90'lı yıllar gerçekten sizin de çizdiğiniz gibi Türkiye için böyle karanlık yıllar falan gibi yani pek şey değildi. Ve bu hükümet yani Refah Yolu hükümette malum 28 Şubat süreciyle birlikte düşecek şeyden.
1: Sonra yeniden korkunç bir şey başlıyor. Yine işte neyse konumuz bu değil.
0: Yani o evet evet orada yani şimdi CHP konuşumuz. Yani o da evet. Hakikaten Türk siyaseti açısından bayağı bir şey bir dönem.
1: Yine
0: yani,
1: böyle
0: sonuç olarak şey yani 12 gibi. Mart muhtırasından da fazla bir fark olmayan bayağı askerler eliyle hükümetin değişti, bitirildi.
1: 12 Mart muhtırasından daha ağır sonuçları
0: tabii ki,
1: olan
0: tabii.
1: Bir şey.
0: Tabii sonuçları da daha ağır. Yani şey diyorum yani 12 Mart herkes muhtıra derdi. 28 Şubat'ı muhtıra diye adlandırmak pek tercih edilmiyor. İşte, onun, şey, da, onun da normal bir askeri darbelerden bir farkı yok aslında. Yani bir sonuç
1: tabii
0: olarak
1: şeyleri
0: askerler
1: bugün
0: eliyle siyasetini
1: hatırlamıyoruz. 11
0: mesela.
1: Saat süren Milli Güvenlik
0: tabii,
1: Kurulu'ları
0: tabii.
1: olurdu ve televizyonlar, ana akım medya sabahtan akşama kadar perde oynadı. Bir kişi çıktı, su getirdiler, su götürdüler. O terörize
0: evet, hatırlıyorum tabii ki.
1: Olurdu herkes onu evet. akşama kadar beklerken.
0: Siz basın dünyasından yaşıyor, biz de vatandaş olarak evet. yaşıyorduk o yılları. Sonuç
1: bunların
0: olarak,
1: peşinden 28 Şubat'la bu hükümet gidecek.
0: Düştü seçime de gittik arkasından 99 seçimlerine ve 99 seçiminde de ben hatta seçimden sonra
1: Abdullah
0: bir yazı
1: Öcalan'ın
0: yazmıştım.
1: Yakalanması.
0: Öcalan'ın yakalanması var bu arada. Evet. Şimdi Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte şeyin
1: birden Ecevit'in yıldızı parlıyor.
0: Şey %22.2 gibi bir oya fırlıyor. Şey CHP 8.7 ile baraj altında kalıyor. Tarihinde ilk kez barajın altında kalacak. Ve bütün yani o kesimdeki oylar DSP'ye gitmiş olacak. Şeyde baraj altı kalmasıyla birlikte. Bir de şöyle bir manzara var. 28 Şubat sürecinde aktif olan partilerin hepsi oy kaybediyor burada.
1: Başta CHP. Yani
0: başta CHP'nin kendisi.
1: Partisi,
0: Anavatan Partisi.
1: Yüzde, Deniz Baykal çok aktifti.
0: Anavatan bunların içerisinde aynı şekilde. Yani
1: o da evet.
0: Evet. Yani dolayısıyla bu seçimden sonra gene çok bildiğim.
1: Daha doğrusu üzere, askerlerle anlaşıp hükümet kurdu intiba ki biraz öyle kurdular. O şeye dönüştü, oy kaybına dönüştü.
0: Evet, evet. Yani sonuçta Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, bir de Demokratik Toplum Partisi de Cindoro'nun kurmuş olduğu partiydi galiba. Mesut Yılmaz'ın başkanlığında bir şeyle buradan gittik tabii. Seçime. Bunda seçime gittik. Arkadan da DSP, MHP, ANAP. Bunu
1: bu arada
0: oldu.
1: Tabii yine konumuz CHP olduğu için konuşmadık ama hani hangi Ecevit, belki hangi Baykal'ı da iyi kötü sorabiliriz ama hangi Demirel diye de bir sürü defa sorabiliriz.
0: Tabii ki.
1: Yani onda
0: tabii ki tabii ki. Yani şimdi 28 Şubat'taki Demirel biraz sonra Cumhurbaşkanı olduktan
1: ya da biraz evvel söylediğiniz hani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden beri devam eden o iki kutup nihayet işte şey kuruyor. Koalisyon hükümeti kuruyor diyoruz yani o kadar evet, farklı evet, gibi. Evet. Sonra da aynısı gibi. Dolayısıyla bir sürü
0: yani
1: Demirel de var.
0: Yani Demirel'de de var tabii o çizgi şey. Yani böyle son iki dönemlerinde ya da yaşları ilerledikçe bir de şey oldu. Yani daha refleks, devlet refleksi oldu. Bütün o liderlerin böyle bir tarafı da oldu.
1: Evet. Hatta yayını hazırlanırken düşündüm bunu bu hangi Ecevit hangi Demirel baktığımızda mesela Erdoğan'a baktığımda hangi Erdoğan diye soramadığımı anladım. Bir tane Erdoğan var galiba. Bakınca
0: orada
1: çizgi
0: da
1: şey, olarak.
0: Tabii yani o kendi çizgisi olarak tabii öyle düşünüyor.
1: Yani o diğerinde böyle konjonktür değiştikçe değişik profiller
0: çizilebilir.

0: çizilebiliyor. Peki 99'da 98'de değil mi?
1: Seçim 99.
0: 99, 28 Şubat 97'ydi.
1: 97'de evet, ondan sonra malum.
0: Bunlar gömüldü.
1: İşte o anavatan DSB ve DTP geldi. Hocalan yakalandı o arada. Arkadan şey 99 seçimine girdi. Ecevit'in birinci parti çıktı. Bir seçimde şeyiniz CHP'nin baraj altında kaldı.
0: Bir de şeyi seçim söylemedik dedik hocam. 94 yerel seçimleri söylediğiniz meşhur İSKİ skandalı vardı o zaman. Günlerce konuşulmuştu. Ondan da herhalde zarar görmüştü parti 1994'te.
1: Tabii.
0: Evet. Şimdi nereye geldik?
1: Şimdi 99 seçimleri bitti. Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalınca Deniz Baykal dedi ki bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Genel başkanlıktan istifa ediyorum dedi. Onun yerine şeye gidildiği zaman böyle daha ılımlı ve yumuşak bir şey olan profil çizen Altan Öğmen genel başkanlığa getirilecek.
0: Böyle bir formül vardı Kasım'a kadar İsmet abi, onu Altan Öğmen için yapmışlardı. Kasım'a kadar Altan abi.
1: Şimdi ve bu tabii ki şey oldu. Altan Öğmen yani uzlaşmayı sağlanıyor. İşte delegelerin de desteğini arkasına alıyor. Ama başkanlığı onun kıza sürecek. Yine
0: bir yere kadar zaten.
1: Yani bir sene falan gibi bire sürmeyen bir şey. Arkasından
0: emanet genel başkan mı deniyor?
1: Baykal diye emaneten yapıyor. Yani görünüşe göre seçim başarısızlığı, seçim başarısızlığın sorumluluğunun üzerine gelen bir başkan. Demokrasinin gereğini yerine getiriyor. Yenilen bir genel başkan, ben ayrıldım diyor. Yerine bilirim. Bırak geçeyi geliyor fakat sonra diyor ki hadi ben gene hazırım geldim. Emanetimi geri ver diye. Yani öyle bir şey gibi. Siyaset oyunu gibi bir şey aslında. Yani öyle bir şey yani böyle kıran bir seçimle düşürülen sonra onun yerine tekrar gelen, tekrar görevi başka bir seçimle alan bir başkandan ziyade böyle bir tarafı var ve dolayısıyla Deniz Baykal'lı bir CHP 99 seçiminden sonra devam edecek ve böylece biz şeye kadar 2002 seçimlere kadar bu hükümet var zaten. Demokratik Sol Parti'nin başkanlığında ve Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de içinde olduğu hükümette geliyoruz 1999'dan 2002 seçimine.
0: Şimdi orada oraların hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi bildiğimiz fabrika ayarlarındaki Cumhuriyet Halk Partisi değil mi?
1: Buradaki yani zaten Deniz Baykal tekrar geriye geldi. Zaten baraj altında biz en büyük sıkıntısı o. Baraj altında bir şey diyor yani biz ne yapabiliriz falan diyorlar ama yaratıcı bir şey üretmiyorlar. Yani yeni bir böyle seçmene hitap eden bir yani şu diye bir takım ayrıntılı bir programı halk önünde bir gerçekçi, inandırıcı, ikna edici bir programı da halkın önünde koyan bir şeyi de profilde çizmiyorlar.
0: Yok
1: maalesef.
0: Zaten öyle bir
1: yani
0: öyle
1: bir şey. Üretemiyorlar belki de. Maalesef böyle bir şey üretemiyorlar. Şimdi VET mesela 2002 seçiminde tekrar barajı açacaklar ama onun nedeni kendilerinin yaratıcı olmalarından dolayı halk parlamentodaki ne kadar parti varsa hepsini dışarı çıkarttı. O anda parlamentoda olmayanları da meclise soktu. Yani Demokratik Sol Parti'nin %22.1 olan oyu
0: Abdullah Öcalan hikayesi neden herhalde.
1: Tersi dönüyor. 22.1 iken 1.22 olacak.
0: Ve siliniyor. Silinecek partisi. Anavatan Partisi aynı şekilde siliniyor.
1: Anavatan 5'e düşüyor. O da silinmiş olacak. MHP 8.5. İşte Doğru Yol Partisi 9.5. Hatta düşün ya o kadar arayış içindeki insanlar mesela Genç Parti diye böyle ne olduğu belirsiz bir parti birdenbire
0: %7
1: dışarı çıktı. O zaman Telsim diye bir telefon şirketi hala var mı yok kalmış mı? Yani onun bayilerin hepsi milletvekili 7.5 yani onların adayları böyle sağdan soldan kendi şirketlerinin işte bayilerinden milletvekili adayı yaptı. Onlar parti yani ne olduğu belli olmayan ya bu partinin ideolojisi nedir merkezde nereye oturtuyorsunuz falan. Tabii bir şeyler söyleyebilirsiniz
0: ama. Tabii bu arada 2001
1: ama
0: krizi yaşandı
1: tabii
0: Türkiye'de.
1: Tabii ki 2001 krizi de var.
0: %168 devalüasyon oldu bir gecede. Yani şimdi diyebilir ki insanlar sonra da ekonomik krizler oldu. Öyle değil. Bir anda siyasi servis kriz, sektörü
1: yani siyasi evet kriz de var. Seçmen yani her bir de dikkatini çeken bir şey.
0: Bir ton insan işsiz kaldı birkaç gecede.
1: Kesin
0: servis
1: o kriz
0: sektörü
1: müthişti.
0: Tamamen şey olmuştu, sıfırlanmıştı.
1: Bir de şu